0: Dereceğim, ben dereceğim, sen dereceğim.
1: İnşallah. Baban görecekti ki bugünleri. O da içlendi mi senin gibi böyle yeşil gözlerini kaçırırdı.
0: Canım.
1: Hadi. Hadi geç kalmayalım.
2: İnşallah.
3: Aldın sandım.
2: Aldım hadi gidelim.
4: Dayı.
2: Ha oğlum.
4: Sünnet nasıl oluyor?
2: Ya küçük bir operasyon işte.
4: Operasyon ne demek?
3: Ya cancanım artık eskisi gibi değil, değil mi sen? Böyle ağrısızı yok. Doktorun odaya giriyorsun, bir çıkıyorsun, Allah, bir dünya oyuncak.
4: Gerçekten mi?
2: Gerçekten. Sünnet mesele değil oğlum, mevzu düğün, düğün, sünnet düğün.
3: Düğün yapacağız hani.
4: Düğün mü?
2: Abi, benim cancanım sünnet olacak da ben ona düğün yapmayacağım. Yapacağım diyelim, hem de en alası.
5: Anası kurban olaydı, verene de verene.
6: Oldun mu canım ana?
5: Olmaz mı aziz, aslanım benim. Melia da gelecek mi kız istemeye?
6: Yok ya, onların işi biraz karışık.
5: Aa, neye?
6: Ya karışık işte.
5: Tüh, sen böyle giyinip kuşanmışken.
6: Melia Hanımların mahallesinde olacağım. Değil mi? Canını sevdiğim anam. Sertinden geçeceğim. Şöyle elimiz yüzümüz düzgün olsun.
5: Ah be oğlum, ah be. Maşallah.
6: Nasıl, iyi mi?
5: Çok güzel, fevkalade.
6: Hadi canım anacığım, hadi bakayım.
5: Bismillah.
7: İşlerimiz bittikten sonra bir dürüm yeriz ha Halim kardeş.
0: Yeriz yeriz.
7: Vallahi İstanbul'a geldim, adamanın kebaplarını özledim ha. Bir şey gördüğümüz yok geldiğimizden beri.
0: Ablacığım sen daha fazla kalacak mısın bizde?
7: Düğün falan yakınsa artık git gel yapmayayım diyorum. Evinde ferah. Ne diyorsun ha Sayın yenge?
1: Şülen dağım, hadi yürü.
0: Hadi Allah aşkına.
8: Feride.
9: Sevincim nasılsın canım?
8: İyiyim. Halim'in gelmesini bekliyorum.
9: Gülüm, biz seninle konuşamadık bugün.
8: Ben sana şans dilemek için aradım.
9: Sen hiç korkma. Her şey çok güzel olacak. Sen çok mutlu bir evlilik yaşayacaksın canım benim.
8: Sağ ol.
9: Sen de sağ ol. Tamam. İyi akşamlar.

0: koca yanak. Ha, bakalım koca yanak ilacın.
1: Ama tadı hiç güzel değil.
2: İlaç bu ablacığım.
3: Hem içeceğin iyi olacak.
0: Şşt, koca yanak, ilacını içeceğin sünnetini olacaksın.
1: Dede.
4: Ha pehlivan.
1: Sünnet nasıl olunuyor?
4: Bugüne kadar küçük pehlivandın, bundan böyle büyük pehlivan olacaksın.
0: Eda, gülüm dayı çıktı mı?
2: Yok, daha hazırlanıyor Melih abla.

0: Sen abi?
1: Ha Aliçoğlu, neredesin oğlum?
0: Buradayım abi.
1: Seninki karşıda.
0: Kim?
1: Çırağan, Çırağan. Yiğit o. Melihalar da yemek yiyecekler bu akşam. Nasıl, ilk gün bir terslik yaptı mı?
0: Yiğit.
1: He.
0: Yok abi, ne terslik yapacak?
1: Aliço, sen neye sıkıldın ya?
0: Ya senin vaktin var mı? Biraz konuşalım mı?
1: Ne oldu oğlum?
2: Ulan bir kız isteyeceğiz. 50 kere arada.
0: Kim o ya?
1: Halim.

0: Aliço, benim vaktim yok, gidiyorum ciğerim.
1: Sen mi abi?
0: Bak bir saat, şu kızı isteyeceğim, geri döneceğim. Nasıl, ceket meket 10 numara değil mi?
1: 10 numara bu.
0: Hadi bak, lafını unutma, geliyorum ha. Telaşe, telaşe.
1: Yok, cevap vermiyor.
2: Kim oğlum?
1: Ya Sanma abiyle konuştuk, kapının önünde buluşalım diye. Numarayı yazdı mı yazmadı mı bilmiyorum.
2: Hangi kapının önü oğlum?
1: Ya Sevin'in kapısı, anacığım, Sevin'in kapısı hangi kapı olacak ya?
2: O niye geliyor ki Halim kardeş?
1: Allah Allah.
2: Oğlum, Cumali söylemedi mi?
1: Neyi?
2: Halim.
1: Hayırdır?
2: Yok, hayır değil oğlum.
1: Ya ne oluyor ya?
2: Sen şu arabayı bence bir sağa çek.
1: Ablam Allah aşkına sen karıştırma, şimdi karıştırma ortalığı.
2: İyi, o zaman o Samim abine söyle, bence o kapının önüne falan gelmez. Gelmesin oğlum.
1: Ya niye?
3: Ustam beni ister asist herkes, Aziz abi yenge istemeye geliyor. Ben işi bırakıyorum, hakkını helal et.
1: Cumali, sen ne diyorsun oğlum? Allah! Yaktınız lan be!

0: Efendim.
1: Bir daha baksana, kıyafetim olmuş mu?
0: Olmuş dedim ya yavrum.
1: Saçım, makyajım.
0: Çok güzel oldu. Çok.
1: Anne çok heyecanlı.
0: Heyecanlanacak bir şey yok. Gelecekler, oturacağız, kahvemizi ikram edeceğiz, sohbet edeceğiz, sonra da...
1: Sonra da isteyecekler.
0: İşte bu kadar, gördün mü? Sen hiç merak etme, her şey yolunda gidecek. Hı?
1: Tamam.
0: Çok.
1: Ben bakayım.
0: Hadi bak bakalım.
2: Feride abla.
1: Ay, ödüm koptu vallahi, Eda dalmışım. Of, nasıl uyudu mu bizim ufaklık?
2: Yok, babana masal anlattırıyor.
1: Ay canım benim ya. Sünnet olacak, nasıl heyecanlanıyor.
2: Sünnetin ne olduğunu bir bilse. Sen nasılsın?
1: Ha?
2: İstiyorlarmış bugün.
1: Sevine. İstiyorlar.
2: İyi misin?
1: İyiyim be gülüm. Eda, üzülsem ne olacak ki? Yani ne değişecek bu saatten sonra? Hı? Alıştım ben artık. İyi böyle.
3: Eda.
1: Ha?
3: Hadi gidiyoruz, Mertcan'ın yatma vakti.
1: Tamam, geliyorum.
2: Eda abla.
1: Eda, ben babamın kahvesini vereyim, kapı önünde biraz laflayalım ha?
2: Tamam.

0: Halim mi senin tıknaz değil mi ya?
1: Sam.
0: Ya abla, ben bu adamla otobüste beraber geldim. Elinde de cep telefonu vardı. Dıt dıt dıt dıt dıt dıt. O kabarık saçlı kadın da oradaydı ha.
2: Ya ablam bir sus, Allah aşkına bir sus. Bak anacığım, Kur'an evliya, ben çıldıracağım. Yeminle çıldıracağım ya.
0: Anam ne oluyor, gözüme nur indi ya.
3: Aziz.

0: Cancan, bak dayın gelinceye kadar ağrıdır sızdır bir şey olursa abim bizi arayacak ha gülü.
1: Tamam.
0: Gel öpeceğim, gel öpeceğim. Oh, oh, Meliha ablasının kuzusu bu, kuzusu. Oh, bak Yiğit bir şey olursa.
2: Tamam tamam, iyi geceler Meliha ablası.
1: Hadi. Hadi.
2: Eda biz yukarıdayız.
3: Tamam, ben de geleceğim.
4: İyi geceler Feride abla.
3: İyi geceler canım benim.
0: Feride, ben evdeyim ha.
3: Tamam ablam, biz de Eda ile biraz laflıyoruz. Gelirim ben, merak etme.
0: Tamam.
3: İyi geceler Meliha ablacığım.
0: Sana da gülüm, hadi.
3: Bizimkiler varmıştır.
5: Halim abiler mi?
3: Hmm. Halim. Semim abim, Saime teyzem. Semim abim kurulmuştur şöyle Sevinlerin karşısına bir koltuğa.
5: Dayımın okuza bayıldığını pek sanmıyorum.
3: Öyle. Olsun. Halim seviyor ya. Semim abim kalender adamdır. İdare eder.
5: Sevin ablayla hiç konuştun mu?
3: Hmm. Aradım. Şans diledim, tebrik ettim. Hazırlanıyor da. Şimdi şöyle hafif dekolteli bir şey giyer kesin. Fiziği de var, Allah için yakışıyor, taşıyor da.
5: Ya Feride abla.
3: Öyle ama Eda. Sonuçta yani ben giyecek değilim herhalde, o giyecek. Kızın en mutlu günü, hakkı. Evleniyor.
6: Halim bu ne?
2: Ya sanma, benim hiçbir şeyden haberim yok.
6: Nasıl yok halim? Sen beni aratmadın mı?
2: Yok anam babam yok, canım abim yok.
6: Ya Saime teyze bu sabah aradı.
7: Sen bu sabah benim yanımda değil miydin?
2: He.
6: Dedi Aziz, Samım'dan sana bir hayır yok. Kızı istersen sen istersin.
2: Ne? Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Ya vallahi da tallaha da azla benim hiçbir şeyden haberim yok.
6: Ulan halim, ulan halim.
0: Halim.
2: Anacım ya.
0: Bak ikisi birden gelmiş işte.
2: Geldi mutlu musunuz? He? Aha ikisi de geldi, dünyalar savaş çıktı, beni bitirdiniz.
7: Halim sen Naz abim burada, bana müsaade Aziz abim istersin kızım.
6: Dur Samım. Yok Samım sen kal, ben gidiyorum.
0: Aziz oğlum nereye?
2: Ya Samım oğlum Allah aşkına dur.
0: Ya bunca yıldan sonra insan yüreği hala hoplar mı Seyhan? Hopluyor gülüm, hopluyor.
8: Ne güzel ablam. Şu koskoca dünyada bir sen varsın herhalde.
0: Ne gülü?
8: İşte hem bu kadar sevmek, hem bu kadar sevilmek.
0: Niye? Sen sevmiyor musun o çocuğu?
8: Yok, yani seviyorum da.
0: Dası ne dası? Bak o çocuk seni seviyor ha. Vallahi eğer sevmese bu kadar şeye niye katlansın?
8: Bilmiyorum abla, bilmiyorum.
0: Yok gülüm, bileceksin. Bak bileceksin, içinde bileceksin. Bak bu aşk denen şeye önce sen inanacaksın ki aşk da gelip sana inansın. Bak ablana bak. Vallahi hiç yaşa başa bakmıyor ha. Vallahi gene senin sayende ha. Kız yok vallahi billahi, bak gene düştüm Sami'nin peşine. Yok senin sayende Seyhan. Bakma senin de yüzün gülecek. Bak eli kulağında o oğlan gelip seni isteyecek.

0: Ya Sam abi dur Allah aşkına
1: ya,
0: dur ya.
1: Ya bırak halim ya.
0: Sam abi benden habersiz çağırmışlar, haberim yok. Al işte çekti gitti. Bana ne Aziz'den. Ya bir karışıklıktır olmuş işte. Artık bu saatten sonra kız hazır, anası babası camda. Yapma gözünü seveyim yeter ya, benim ne günahım var.

0: Hasan abi, benim derdim başka.
1: Seni istemeye de dayım gelmişti değil mi Ferit abi?
2: Gelmişti Eda. O bir de cadı Muazzez teyzem.
1: Peki nasıl oluyor söz töreni?
2: Ama nasıl olacak gülüm işte. Öyle önden bir çikolata falan ikram edilir. İşte herkes birbirine gülümser. Ne de olsa yakında akraba olunacak. Ondan sonra arkasından bir kahveler gelir.
1: Sonra?
2: Sonra? Vallahi daha bizde kıyametler kopmuştu ama. Halim şeytanın bacağını kıracak galiba. Senin şanslı kız. Her şey istediği gibi olacak.

0: Alem, iyi misin oğlum?
1: Bilmiyorum Sami abi. Değilim galiba.
0: Oğlum bir tatsızlık oldu, bitti işte. Geldik, kızı isteyeceğiz, gideceğiz.
2: Ne oldu Halim?
1: Ya bir şey yok.
3: Sami'm, oğlum konuya gir.
4: Ha, bunda bir şeye girecek bir gözü yok ama.
0: Hadi bakalım. Efendim, bizim tabii ki ziyaretimizin sebebi hikmeti.
1: Allah!
0: Halim, iyi misin oğlum?
1: Kusura bakmayın, biraz tık nefes oldum.
4: Heyecandan herhalde.
5: Kızım, şu kapıyı açıver de biraz hava gelsin.
4: Aman yok, oradan kındırma. Vallahi soğuk sırtıma vuruyor.
1: Çok sevmem, gerek yok. Halim.
0: Efendim, gençler kendi aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar. Helal oğlum, helal, helal, helal.
4: Sevin, su getir kızım. Halim oğlum.
5: Allah Allah, ne oldu buna böyle birdenbire ya?
0: Halim oğlum, şalgam gibi oldun. Git şu banyoda yüzünü yıka, açıl biraz.
4: Kolonya var mı kolonya? Ha,
2: banyoda var, gel bu tarafta.
1: Kusura kolonya.
2: Hayatım, hasta mısın?
1: Yok, değilim.
2: Neyin var o zaman?
1: Yok ya, heyecandan biraz midem ağrıyor. Hemen dönerim seni, kusura kalma.
0: Hadi abicim, ben ders çalışacağım. Sen hemen uyuyorsun, tamam mı?
6: Tamam. Abi. Ha. Sen ne zaman sünnet oldun?
0: Senin yaşındaydım.
6: Annemler hediye almış mıydı?
0: Almıştı tabii. Sen daha yeni doğmuştun. Eda çok küçüktü. Dayım kart atmıştı Bahamalarda. Hadi hadi, yarın çok işimiz var. Uyu sen hemen.
6: Tamam.
0: Tamam.
6: Tamam.

0: Damat bir garip çıktı.
1: Aslında normal bir çocuktu ama.
0: Bir rahatsızlığı falan var mıydı acaba?
2: Halim? Yok canım. Aslan gibi çocuk Halim ya. 10 numara 10.
3: Heyecandan. Ya.
0: Allah korusun, düşüp bayılmasın orada.
2: Yok yok, bayılmaz bayılmaz. Kahve çocuk bayılmaz.
4: Kardeş, sen bir gidip baksan ya içeri ha.
2: Ya ne gidip bakacağım, bu çocuk mu adam orada?
4: Gitti gelmedi. Sen de böyle gamsız gamsız oturuyorsun, bir bakıversen ne olur?
3: Samim, ben de merak ettim vallahi. Hadi.
5: Koridorun sonundaki kapı Samim abi.
2: Tamam. Halim, iyi misin oğlum?
6: İyiyim Salma, iyiyim.
2: Oğlum iyisin, gelsene içeriye. Ne duruyorsun orada?
6: Geldim abi, geldim.
2: Hadi oğlum.

0: Pehlivan'a hediye almak lazım Melih'e.
1: E alırız baba.
0: Ama öyle arabayla çikolatayla olmaz. Sen bacısının bir ağzını yokla. Neye ihtiyacı varsa onu alalım ha.
1: Tamam. Baba. Hı. Sen düğüne geleceksin mi?
0: Gelmem.
1: Niye?
0: O maçtakinin yanında işim yok benim. Pehlivan gelir, elimi öper, o kadar.
1: Tamam, sen nasıl diyorsa. Bunları koydum, hadi iyi geceler baba.
0: Sana da kızım.
2: Bak şimdi Bonbon. Sünnet çok büyük bir düğün. Oraya yanda göremeyeceğin kadar çok hediye geliyor. Bir odaya giriyorsun, sonra çıkıyorsun. Ne kadar istersen o kadar hediye alıyorsun. İşte sünnet bu. Anladın mı Bonbon? Aferin.
3: Evet. Şimdi efendim kahve dedik, dostluk dedik, aile dedik. Şimdi esas mevzumuza geldik.
4: Evet.
3: Şimdi tabii gençler kendi aralarında anlaşmışlar, konuşmuşlar. Ya beyefendi kusura bakmayın. Ben bir seferinde kız istemeye kalkarken olur mu falan derken okey mokey dedim, ortalık karıştı. O yüzden bu sefer çok dikkat ediyorum. Aman diyorum, bir şey olmasın da böyle sıkıldım ondan yani. Bir rahat rahat söyleyeyim. Şimdi efendim.
5: Buyurun.
3: Evet. Allah'ın emri peygamberin kavliyle efendim.
4: Bize müsaade.
5: Halim, oğlum ne diyorsun sen?
4: Anacığım.
3: Halim.
4: Sanma abi, olmayacak.
3: Ne olmayacak lan?
4: Sen kusura kalma.
6: Ya siz bizimle oyun mu oynuyorsunuz?
3: Yok beyefendi, olur mu bir şey? Estağfurullah.
5: Ben sana dedim bunda bir uğursuzluk var diye.
3: Bak, böyle bak bacım, sonunda sana patlayacağım ha.
2: Halim.
4: Sen kusura kalma.
6: Ne demek kusura kalma ha? Ne demek kusura kalma?
5: Çocuk oyuncağı mı bu canım?
3: Evet hanımefendi, şimdi öksürdü, tıskırdı çocuk. Kendine gelecek şimdi, hadi.
6: Ya o geldiğinden beri kendinde değil ki zaten.
4: Ben hiç değilim, ben hiç değilim.
3: Ben deliyim, deliyim, delirdim. Ben bu aralar delirdim. Sen abi kalk gidelim ya.
5: Halim.
3: Hadi anacığım hadi.
4: Allah Allah. Hadi
3: peki. Kusura kalma.
4: Böyle iyi
3: hocam, özür dilerim. Hadi.
4: Allah Allah. Hadi. Hemen.

0: Ayda abla.
1: Ha canım.
0: Ben yatayım artık.
1: Sabah okula kalkacağım.
2: Tamam Ayda'm, sen bilirsin.
0: Kendini üzmüyorsun değil mi?
2: Yok. Yarın gider bir posta tebrik ederim. Ondan sonra da her şey eskisine döner zaten. Merak etme sen beni.
0: İyi geceler.
2: Sağ ol canım benim.
1: Hadi dikkat et. Teşekkür.
0: Dayı.
3: Eda kızım, sen daha yatmadın mı?
0: Yok. Feride ablayla oturduk biraz.
1: He. Halim.
4: İyi akşamlar. Nasılsın Feride?
2: İyi akşamlar. Sağ ol Halim.
0: Tören nasıl geçti?

0: İsteyemedim kızım.
1: İsteyemediniz mi?
0: Yok, isteyemedik.

0: Eda kızım, ben yukarıdayım.
1: Tamam dayı.
2: Alim, sen geliyor musun?
3: Yok abi, ben biraz daha durayım, ondan sonra giderim.
0: Miloş yattı mı?
1: Yattı ama seni çok merak etti.
0: Ya gidip geleceğiz dedik işte, bir sürü kıyamet gene.
1: Ali yukarıda.
0: Tamam, ben bir gidip bakayım. Alço. Alço.
4: Alço, ne haber oğlum? İyi abi, nasıl geçti?
0: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Bekledin beni
4: ha? Ha, bekledim abi.
0: Ali şu hayırdır ya, senin bir sıkıntın var mı?
4: Var.
0: Sen ne diyecektin bana? Ali şu.
4: Abi ben boşanıyorum. Boşanıyorum.
0: Kimden boşanıyorsun oğlum?
4: Abi.
0: Aliço, ne diyorsun sen ya?
4: Biz Seyhan'la evlendik.
0: Ne?
4: Kimsenin haberi yok.
0: Nasıl? Nasıl kimsenin haberi yok? Oğlum sen deli misin, divane misin? Şu ortalık karışacak, kıyamet kopacak lan.
4: Ortalık falan karışmayacak. Biz karar verdik, boşanıyoruz.

0: Efendim hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz. Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Yarışmamızda kaybedenin olmadığı minikler. Peki neleri değiştirdik? Hemen etaplara bakalım. Önce birinci etap diyoruz. 1 ile 25 soru arasında yarışıyoruz. Her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Ve üçüncü etap, mücadelenin yükseldiği, butonların devreye girdiği üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Yeni bölüm diyoruz, yeni stüdyo, yeni içerikler. Hemen bakıyoruz, bugüne özel çok önemli iki konuğumuz var. Bu yılın ilk günlerinde sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Ve Sır Küpü'nde biz de varız, miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Hemen konuklarımızı tanımaya geçiyoruz.
1: Zevzeye olsaydı ben kaçırmazdım ortada.
2: Benim itiraz hakkım var mı peki?
0: İtiraz hakkınız var da geçerli olabilir mi?
1: Anayasa Mahkemesi'ne kadar yolu var.
0: Sizde saklı. Bir şey diyecektiniz galiba.
2: Yok, ben sonra konuşmak istiyorum.
1: Ben de

0: biriktiriyorum ben.
1: Biriktiriyorsunuz.
0: V.
1: V mi?
0: Ve.
1: Yeni bir bağlaç. V bağlacını bularak.
0: Bana puan o zaman bir tane.
1: Bir tane size yazalım.
2: Komşudan alalım.
1: Kalbimizden size artı bir puan yazmış olalım.
0: Charlie Chaplin.
2: Charlie Chaplin'e benzettim. Mesela ters döndüm.
3: Teşekkür ediyorum. İkinci pasın oldu mu? İkisini gol attım.
0: Düzenli bir şey bekliyorum ben artık yani.
2: Biz pusudayız kardeşim.

0: Evet efendim, tekrar hoş geldiniz. Sır Küpü'nün bu bölümünde hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz, illerimizi belirliyoruz, okullarımızı seçiyoruz. Arkasından da birinci etabı hızla başlatıyoruz. Hemen dönüyorum. Hoş geldiniz Mansur Bey.
1: Hoş
0: bulduk. Ve hoş geldiniz Cemil Bey. Cemil Bey, önce merhaba, sizi kısa bir tanıyalım lütfen.
1: İsmim Cemil Şeker, 45 yaşındayım. Aslen Trabzonluyum, İstanbul'da ikamet ediyorum. Özel sektörde risk yönetimi ve mevzuat uyum alanında yönetici olarak çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşıma, kardeşime başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Miniklerimizi, geleceğimizin umudu, küçüklerimize destek olmaya geldiniz.
1: Vesile oluyorsunuz. Biz de size teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Mansur Bey.
2: Hoş buldum.
0: Sizi tanıyalım lütfen. Mansur Tatlıdil.
2: Evet, Mansur Tatlıdil. 1991 İstanbul doğumluyum. Aslen Eskişehirliyiz. Esnaf çocukları, esnaf ailelerin çocukları da esnaf olurmuş. Biz de dededen köfteci diyoruz.
0: Köfte?
2: Köfteci, evet.
0: Oo, süper.
2: İsmini vermeyeyim şimdi.
0: Yeniz Eskişehir'de.
2: Evet, aynen.
0: Eskişehir'de alırız yerini. Güzel midir köfteniz? Aynen.
2: Tarihi bir köfteci, 1932'de kurmuş, dedemin dedesi kurmuş yani.
0: Harika.
2: İşte ama sağ olsunlar, işte biz de İstanbul'da yaşıyoruz o sayede.
0: İstanbul'da yaşıyorsunuz. Peki, evlilik, aile, bekar mıyız?
2: Ben dul demeyi tercih ediyorum kendime.
0: Dul, evet. Peki. Hobilerimiz neler? Var mı hobiler?
2: İnternet yayıncılığı yapıyorum. Hı hı. Hani başka öyle çok, hani yemek yapmayı severim. Hani bu aralar böyle birazcık böyle kendi reçetelerim üstünde de çalışıyorum.
0: Hani
2: böyle
0: zaten ufak bir yer, esnafsanız, uğraşıyorsanız yemek de elinizden geliyordu.
2: Evet. Ama bizde yaşlılar çalışıyor, gençler
0: yiyor.
2: O yüzden hani benim daha biraz daha sürem var. O yüzden sağ olsun bizimkiler bana destek oluyorlar yani.
0: Peki. Harika. O zaman ne yapalım? Cemil Bey, Cemil Şeker.
1: Evet.
0: Mansur Tatlıdil.
1: Evet.
0: Şeker gibi bir yarışma olsun
1: İnşallah.
0: Diyoruz. Tatlı bir yarışma Aynen. olsun. Cemil Bey, sizin için Türkiye haritamızı açalım mı?
1: Açalım efendim.
0: Peki, açalım. Butona basmanızı rica edeceğim. Bir il belirleyeceğiz ve o ilden bir okul gelecek. Bakalım hangi okul adına basın lütfen butonumuza. Malatya ile başladık. Bingöl dedik. Şırnak'a geçtik. Adana'dan ve neresi geldi? Muş geldi efendim. Muş Şenova, Şenova Ortaokulu'nu temsil edecek sevgili Cemil Şeker bu bölümde. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz. Bu sefer Mansur Tatlıdil için Türkiye haritası geldi. Butona basarak başlatabiliriz. Sivas Artvin dedik. Trabzon'u geçtik. Bayburt Van dedik. Neresi?
1: Van.
0: Tebrik ediyoruz. Edremit. Şehit Jandarma Pilot Yusuf Turgut İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Sevgili Mansur Tatlıdil. O zaman okulları belirledik, şehirleri seçtik. Birinci etabı hızla başlatıyoruz. Evet, hemen birinci etap diyoruz. Hemen hatırlatmak istiyorum. Her doğru bildiğiniz soru 5 puan değerinde bu blokta. Sizinle başlayacağız Cemil Bey. Tablomuzu açıyoruz. 30 soru üstünden yarışacağız. Kaç doğru soruyla başlayalım?
1: Muş'a selam. 49. Muş plakayı da öyle hatırlıyorum.
0: Ah. İkinci etapta, hatta üçüncü etapımızda Muş'a selam söyleyelim. Çünkü 1 ile 30 arasında yarışacağız
1: tamam,
0: bu blokta.
1: Tamam, Estağfurullah,
0: buyurun. Ama Muş'u da anmış olduk
1: yani,
0: plakasıyla.
1: Bu vesileyle anmış olduk.
0: Peki, ama unutmayalım. Üçüncü etapta tamam. Mutlaka seçelim.
1: 24.
0: 24 ile başlıyoruz. Bakalım 24'te ne sakladık? İri yarı kimse. 10 saniyelik süreniz başladı. İri yarı bu kimse. Maşallah, sen de gibi insansın denir böyle.
1: İzbandut.
0: İzbandut. O da denir ama biz onu seçmedik. Bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Mansur Bey, sizde cevap hakkı.
2: Ne olabilir?

0: 10 saniyelik süre başladı. Kemiklerin toparlık ucu.
1: Et.
0: Et
1: it.
0: Değil, bu bir kemikle bütünleşmiş bir yer. Bir harf açıyorum. Cemil Bey sizi geçiyor.
2: Om.
0: Cemil Bey direkt soruyu yanıtabildiği için harika, ben biliyorum dedi. Göz göze geldik. Om doğru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz. Nereye açalım?
2: 30 olsun.
0: Peki 30'la devam ediyoruz. 30 açalım. Berilyumun simgesi. Berilyum. 10 saniye başladı.
2: Bursa Edirne.
0: Bursa Edirne. Berilyum. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Bursa 16 olsun.
0: 16 Bursa'ya geliyoruz. Bakalım hangi soruyu açacağız? Bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinliyoruz. Arkasından soruyu yönlendireceğim.

0: Dinlediğiniz Hande Yener şarkısını soruyoruz size. Acaba bu şarkının adı nedir? 5 harfler oluşuyor. Hande Yener şarkısı, dinlediğiniz şarkı.
1: Hande Yener'i daha fazla dinlemem lazım.
0: Daha fazla dinlememiz lazım. Peki. Evet, şarkıda da ismi geçiyordu. Size geldi cevap hakkı. Mansur Bey, ne olabilir bu şarkının adı?
2: Ben de Hande Yener'e selam olsun. Selam demek istiyorum ama...
0: Selam demek istiyorsunuz. Ama biz selamı seçmedik. Bir harf daha açıyoruz. Cemil Bey, size geliyor. Ne olabilir şarkımızın adı?
1: Yok.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Mansur Bey'e geliyor. Bakalım ne olabilir? Bir tahmin yürütebiliriz artık.
2: Kanal değildir diye.
0: Çok yakındı kanalla. Bir harf daha açacağız. Cemil Bey, cevap hakkı size geçecek.
1: Kanat.
0: Kanat doğruydu. Dinlediğimiz Hande Yener'in şarkısının adı Kanat.
1: Teşekkür
0: olacaktı.
2: Yani hiç bilmenizi istemezdim vallahi ama yani yapacak.
0: Birbirimize destek olarak gidiyoruz. Bazı kelimeleri, bazı cevapları bu şekilde birbirimize destek olarak bizden de harf takviyesiyle cevaplayacağız. Evet. Size devam ediyoruz Cemil Bey.
1: Benimle devam ediyorsunuz. O zaman Giresun'da okumuştum. 28 Giresun.
0: 28 Giresun. Gelsin bakalım 28 nolu sorumuz ne? 100-130 metre boyunda orman ağacı bunlar.
1: Sekoya.
0: Sekoya. Tebrik ediyorum. Doğru yanıttı. Biliyordunuz. Harika. Bir de şifre harf buldunuz. Tek kelimelik bir gizli şifre harf sakladık. Şifre kelime sakladık. Oradan ikinci harfimizi bulduk. O harfiydi. Sizle devam ediyoruz.
1: Çanakkale 17.
0: 17 nolu soru, bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Arkasından soruyu soracağım.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkentini soruyoruz. Acaba neresidir?
1: 6 ay önce oradaydım. Tevafuk. Lefkoşa.
0: Lefkoşa. Doğru yanıttı. Bu yanıtla beraber bir de harf açtık. İlk harfimizi, O'yu buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru. Geliyor 14. Evrensel. Süreniz başladı. Ne olabilir? Evrensel. Ne olabilir acaba? Evren.
1: Gelme.
0: Peki. Hazır mısınız Mansur Bey? Size geliyorum.
2: Hayır,
0: bir de harf açıyorum.
2: Tamam.
0: Bakın ne olabilir?
1: Ha, geldi.
2: Ha, kozmik.
0: Kozmik. Doğru yanıt. Evrensel, kozmik. İpucu bizden.
1: Z olsaydı ben kaçırmazdım ortada.
0: Evet. Tabii. Zaten burada birazcık burada saklı.
1: Evet.
0: Desteği biz veriyoruz. Harf desteklerini. Evet. Çağrışım yapması için.
1: Tebrik ediyorum arkadaşımı.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki.

0: Devam ediyoruz sizle. Mansur Bey, kaç tane soru açalım?
1: Ben plakasını bilmiyorum ama 9 demek istiyorum.
0: 9. Peki. Gelsin 9 nolu soru. Göz kapağının kenarındaki kıllar. Süre başladı.
2: Kirpik.
0: Kirpik. Doğru. Tatlı basit bir soru bulmuştunuz. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. P harfini de bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: Ben 25.
0: 25'e gittik hemen. Bakalım 25'te ne var? Kalp, mide, bağırsak kaslarının elde olmadan kasılması. Ne olabilir bu?
1: Spazm.
0: Spazm. Doğru.
1: Biraz heyecan katayım dedim son.
0: Son saniyelere kadar.
3: Ben de dua ediyordum içimden bilemezsin diye.
0: İnşallah ama üzgünüm kaçtı. Bilerek bizi kandırdı Mansur Bey. Sevgili tatlı dil. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 23.
0: 23 nolu sorumuz geliyor. Titrek. 10 saniye başladı. Titrek. Ne olabilir? Titrek. Bilemedik. Bir harf açacağım. Hazır mıyız Cemil Bey? 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir?
3: Ferzan.
0: Efendim?
3: Ferzan.
0: Ferzan değil başka.
3: Lerzan.
0: Lerzan.
3: Lerzan.
0: Lerzan doğru yanıttı. Titrek eş anlamlısı Lerzan'ı seçtik. Mansur Bey'in sanki bir itirazı oldu gibi oradan. Bir şey diyecektiniz galiba.
1: Yok, ben sonra konuşmak istiyorum. Şimdi biriktiriyorum ben. Sadece.
0: Biriktiriyorsunuz. O kadar birikecek mi şey yaptık yani, öyle mi?
1: Şimdilik hakkım saklı kalsın.
0: Hakkınız saklı kalsın tabii Mansur Bey. Ne biriktiriyor ben de merak ediyorum. Peki sizle devam edelim Cemil Bey.
3: 11.
0: Kaç?
3: 11.
0: 11 nolu soruyu açıyoruz. Evet. Hazırsak sorunuz geliyor. Vilayet. Bir harf koyacaksınız.
1: İl.
0: İl. Doğru. Bir de şifre. Harf buldunuz. İ harfini açtınız. Bu sırada Mansur Bey de biriktirmeye devam ediyor. Evet. Ama dikkatinizi çekerim. Cemil Bey de puanları biriktiriyor.
1: Evet, fark ettim onu maalesef.
0: Biraz fark açılıyor.
1: Yalnız ben 11 de... derken plakayı söylemediler hangi il olduğu. O da cevapta il çıktı bu sefer. O da bir şey diyemiyorum.
0: Peki. O zaman bundan sonra peki böyle bir şey koyalım mı? Bilmiyorum. Böyle bir şart koyalım mı?
1: Böyle bir şart koyalım.
0: Yani Cemil Bey her söylediği sayının plaka numarasında söylemek yani, zorunda olsun
3: benim
0: mu? Birazdan zorlaştıralım mı onun için?
1: Onun için olsun da benim için olma. Benim bitti çünkü.
0: Dört sorumuz kaldı bu
3: tamam,
0: arada.
3: Tamam.
0: Siz de devam ediyoruz.
3: 12.
0: Cemil Bey. 12 nolu soru. Gelsin 12 nolu sorumuz bakalım ne? Peki. Video.

0: Zeybek cevabımız ne olabilir acaba?
1: Efe.
0: Efe doğru yanıt. 3 sorumuz kaldı. Hadi Mansur Bey. Bilemediği dakikada avantaj size geçecek. Cemil Bey kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soruyu açalım? Güzel soru. 19.
0: 19 geliyor bakalım. 19'da ne var? Soldan sağa 2 harf. Diyoruz ki bir bağlaç. Ne olabilir bu bağlaç?
1: D. D.
0: T.
1: D.
0: D.
1: Denizli E. D bağlaç. Değil mi?
0: Ne olabilir? Bakın Mansur Bey çok güzel bir yer yakaladınız. Ne olabilir?
3: V.
0: V mi?
3: V.
0: V.
3: V. V. Herhalde V.
0: Mansur Bey yeni bir bağlaç, V bağlacını bularak sır küpünde yeni bir açılım yarattı. Yani. Yeni bir kulvar yarattı ama V'yi kabul ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Herhalde dilini sürçtü. İ mi, E mi?
2: Ama D'de bağlaçtı yani. Burada değildi zaten. Onu, D'de, onu evet. Söyleyelim de.
0: D'de bir bağlaçtı. D'de kabul ediyorum ama aynen. V olarak da kabul ediyoruz. V'den V'ye buyurun evet. Mansur Bey sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 4 olsun.
0: 4 numaralı soruyu açıyoruz yukarıdan aşağıya. Çok kolay bir soru buldunuz diyeceğim. Nasıl buldunuz bunu? Dilenci. 10 saniyelik süreniz başladı. Yani gerçekten bu soruyu

0: Nasıl buldunuz bilmiyorum.
1: Hiç yok mu?
0: Yok mu?
1: Hiç yok.
0: Hiç yani... Çok da güzel bir harf koyardınız ama olmadı değil mi? Yok.
1: Yani bir şey sallayayım diyeyim, rezil olurum diye artık şey yaptım. O yüzden düşünerek cevap vermeye çalışıyorum. Hiç dilenci tanıdığım da yok yani. Yani denk gelse...
0: Peki o zaman biz bir harf açalım. Cemil Bey umarım bulur diye düşünelim ve Hakkı tarafa devredelim.
2: Yok.
0: Ne olabilir?
2: Bende de yok maalesef.
0: Dilenci.
2: Dilenci.
0: İkinci harf E ve D. Hazır mıyız? Dedim ya çok zor bir soru yakaladınız Mansur Bey. Osmanlı biz bir harf daha açıyoruz. Artık tek harf koyacaksınız.
1: Gede. Gede, gedi, geda.
0: Geda doğru. Geda, evet. Tamam almış geda. Olduk. Arada az kalsın süre gidiyordu. Geda, dilenci, eş anlamlı. Geda'ydı. Biliyor muyduk Geda?
1: Ben emin olamadım. Biliyordum da
0: çok
1: diye.
0: Biliyordum ama emin olamadım. Eskilerde kalmış, eski dağarcığımızda kalmış. Yarışma heyecanıyla unuttunuz ama hakimsiniz biliyorsunuz.
1: Galiba öyle oldu.
0: Peki öyle diyelim o zaman. Siz de devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: İki.
0: İki. Geliyor iki. Ya gerçekten tebrik ediyorum Mansur Bey. Yine çok güzel bir kelime buldunuz. Büyüklük hastalığı sürenizi başlattım. Büyüklük hastalığı bu. Esasen çok duyduğumuz, çok kullandığımız bir kelimenin farklı şekilde türemiş hali diyeyim ben. Süreyi sizin için başlatıyoruz Cemil Bey. Ne olabilir? Büyüklük hastalığı, kendini çok büyük görmek.
2: Megalomani.
0: Megalomani, tebrik ediyorum. Doğru, megalomandan gelen.
2: Kendimi tebrik ediyorum ben.
0: Kendini türemiş bir kelimeyi buldunuz. Megalomandan gelmiş, türemiş bir evet. Kelimeydi. Sizle devam ediyoruz ve son soruyu açıyoruz. Kaçı açalım?
2: Kaçı açalım? Birinci soruyu açalım.
0: Biri açalım. Yukarıdan aşağıya 5-6 harf.
2: Evet, 3 tanesi çıkmış zaten.
0: Azık. 10 saniye süre başladı. Azık.
2: Azık. Nevale.
0: Nevale. Doğru yanıt.
2: Nevale.
0: Evet. Birinci etabımızın sonuna geldik. Tebrik ediyorum. Her iki yarışmacımız da sevgili Cemil Şeker ve Mansur Tatlı değil, Şeker gibi birinci etap çıkarttılar. Tatlı bir birinci etapta yarıştılar tatlı tatlı. Bakalım kaçar soru bildiğimizle ilgili bir fikriniz var mı?
2: Vallahi saymadım.
0: Saymadınız ama biz sizin için saydık.
2: Yani.
0: Şöyle söyleyeyim hemen. Mansur Tatlı değil 6 kelime bildi ve her biri 5 puandan 30 puan topladı bu bölümde. Cemil Şeker 5 puandan 10 soru doğru bildiniz ve 50 puan topladınız. Birinci etabı 50'ye 30. Aradaki fark çok az. Çünkü bundan sonraki etaplarda her soru 10 puan. Şimdi 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. Hazırsanız
2: hazırız.
0: İkinci etaptayız efendim.

0: Bu yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Tatlı tatlı, şekerli şekerli yarışıyoruz. Ve ilk etabımızı sevgili Cemil Şeker önde tamamladı. Tamamladığı için de 120 soruda 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba kendisi başlayacak. Hazır mısınız Cemil Bey?
1: Hazırız.
0: Sizin için 120 saniyeyi kurduk. 120 saniyeyi başlatacağız. 10 soru yönlendireceğim. İçinde video ve sesli sorular da olacak. Videolar ve sesler girdiği sırada sürenizi durduracağız. 10 tane doğru yanıt arayacağız. İstediğiniz, bilemediğiniz soru olursa pas deme hakkınız saklı. İstediğiniz kadar da pas diyebilirsiniz. Hazırsak geliyor ilk sorunuz. Palandöken Kayak Merkezi'nin de bulunduğu ilimizi soruyoruz. Neresidir?
1: Erzurum.
0: Erzurum. Doğru yanıt. Pizza, makarna deyince akla ilk gelen çizme şeklindeki ülkenin başkenti.
1: Roma.
0: Roma doğru yanıt. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz. Bakalım ne geliyor. Maske, The Mask filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Kimdir?
1: Jim Carrey.
0: Jim Carrey doğru yanıt. Daral

0: yollarda tel tutmak ve bükmek için kullanılan ince burunlu el aletinin adını soruyoruz.
1: Karga burun.
0: Karga burun doğru yanıt. Çaycuma Havalimanı hangi ilimizde bulunur? Çaycuma. Nerede bulunur? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki dediniz. Bir sesli sorumuz var, dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Pas mı diyorsunuz? Pas. Soruyu dinlemeyecek misiniz? Arabesk müziğin önemli isimlerinden 2 Ocak 2025 yılında kaybettiğimiz Ferdi Tayfur'un şarkısını soracaktık size.
1: Pas.
0: Pas mı? Peki. Gaziantep Spor Kulübü'nün renkleri.
1: Kırmızı siyah.
0: Kırmızı siyah. Tebrik ediyorum. Elma hikayesiyle anılan yer çekimi yasasını keşfeden bilim adamını soruyoruz.
1: Isaac Newton.
0: Isaac Newton doğru yanı. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz bakalım ne geliyor.
2: Yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
3: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
2: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
3: Ben bilirim.
0: Turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur sahnesiyle hafızalara kazınan Yeşilçam filminin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. İlkbahar ve sonbaharda giyilen hafif uzun, suya dayanıklı ince paltoyu soruyoruz.
1: Trench coat.
0: Trench coat doğru yanıt. Tekrar soruyorum size. Çaycuma Havalimanı hangi ilimizde bulunur?
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir müzik dinlemiştik. Ferdi Tayfur'dan 2025 yılında kaybetmiştik sevgili sanatçımızı. Pas. Pas dedik. Hemen geliyorum. Turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur? Büyük bir kavga tartışma sahnesiydi diyelim. Akıllara kazınmıştı.
1: Aile ama
0: çok da çocukları
1: ne
0: vardı
1: ne
0: böyle. Üç çocuk, ya, 6 çocuklu bir ailenin.
1: Aile ne var işte, o da pas.
0: Peki o zaman tebrik ediyoruz. Yine çok güzel bir sonuç yakaladınız. Ben hemen doğru yanıtların üstünden geçeyim. Çaycuma Havalimanı hangi ilimizde bulunur demiştik. Zonguldak olacaktı.
1: Karadeniz'de ama ben Rize falan diyecektim dedim.
0: Evet, Çaycuma'dan belki hatırlarsınız.
1: Karadeniz'de
0: diye düşünmüştük.
1: Şey yaptım.
0: Oradan çıkarabilirdiniz. Olabilir, 120 saniyede karışıyor. Sevgili Ferdi Tayfur, rahmetli anıyoruz
1: Allah rahmet
0: kendisini.
1: Eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Şarkısının adı İçim Yanar'dı.
1: Müzik
0: İçim
1: yok
0: Yanar
1: bende.
0: Yanar diye söylemişti kendisi.
1: İlk turda Hande Yener'i de bilememiştik.
0: Peki, turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur diye sormuştuk. Efsane, kült olmuş
1: güzel,
0: bir
1: aynen.
0: Şeydi. Hatta Mansur Bey...
4: Neşeli günler.
0: Neşeli günler doğru.
4: Bana
0: neşeli...
4: puan o zaman bir tane.
0: Bir tane size yazalım.
4: Bir tane.
0: Tamam, onu kalbimize yazıyoruz.
1: Peki,
0: o zaman.
1: Komşudan. Peki. Komşudan ama.
0: Kalbimizden size artı bir puan yazmış olalım. Ama... Bu size destek olsun. Sizle yarışıyoruz. Hazır mısınız? Sizin sıranız.
4: İşte,
0: 120 saniye.
4: Başarılar
0: için çalışacak.
4: Teşekkür ederim.
0: Peki. Biraz fikrimiz oldu. Video sorularımız var. Sesli sorularımız var. Ne kadar hızlı cevap verirseniz o kadar hızlı pas diyebilirsiniz. Tekrar okurum, başa dönebiliriz. Hazırsanız başlatıyorum 120 saniyenizi.
4: İnşallah bana da kolay gelir. Bilmiyorum. Ben ilk tur bence
0: kolay. Çok kolay.
4: Kolay.
0: İlk tur kolay mıydı?
4: Evet, bence kolaydı.
0: Tabii o 120 saniye içerisinde olmadığınız için biraz kolay ve sakin. Şimdi bakalım sizden nasıl gelecek yanıtlar. Umarız sizin için de soru editörü arkadaşlarımız kolay sorular hazırlamışlardır. Geliyor. Hazırsak sorunuzu okuyorum. Türkiye'nin en popüler kayak merkezi Uludağ'ında bulunduğu ili soruyoruz.
4: Bursa.
0: Bursa. Doğru yanıtını alıyoruz. Kruvasan, peynir deyince akla ilk gelen Eyfel Kulesi'nin bulunduğu başkenti soruyoruz.
4: Paris.
0: Paris yanıtını Paris. Alıyoruz.
4: Selam.
0: Doğru. Hemen bir video geliyor. Seyrediyoruz bakalım. Sorumuzda soracağız.

0: Karayip Korsanları serisinde Jack Sparrow karakterine hayat veren oyuncu kimdir?
1: Pas.
0: Pas.
1: Evet.
0: Pas. Peki, marangozlukta çivileri yüzeye zarar vermeden sökmeye yarayan el aletinin adını soruyoruz.
1: Bu da pas.

0: Pas.
1: Peki. Ferit Melen Havalimanı hangi ilimizdedir diyoruz?
0: Van.
1: Van. Doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz soru geliyor. Dinliyoruz bakalım.

0: 8 Temmuz 2023 aramızdan ayrılan sevgili Özkan Uğur'un üyesi olduğu Mazhar Fuat Özkan'ın meşhur şarkısının adını soruyoruz size. Biraz önce dinledik, neydi bu şarkının adı?
1: Güllerin içinden.
0: Harikasınız. Doğru yanıt tabii ki. Başakşehir Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size. Nedir acaba?
1: Turuncu lacivert.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Görelilik teorisi kurucusu olan modern fiziğin öncüsünü soruyoruz. E eşittir mc kare diyeyim size.
1: Buna da pas diyeyim.
0: Pas diyelim peki. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz bakalım ne soracağız size.

0: Πώς λέμουνα.
1: Rahmet olsun.
2: Sevgili Kemal Sunal'ın Şaban, Şener Şen'in zabıtayı canlandırdığı Yeşilçam'ın unutulmaz filminin adını soruyoruz size.
3: Ya ben demin çok ukalalık yaptım. Özür dilerim herkesten. Pas ben demek istiyorum.
2: Pas peki. Soğuk havalar için tasarlanmış çoğu zaman kürklü ve kapşonlu kışlık montane ad veriyoruz.
3: Palto.
2: Palto değil. Başka böyle içi de yünlü olur.
1: Onu gocuk, da biliyorum. Onu da söyleyebilirim.
2: Gocuk da değil.
3: Mont.
2: Başka ne olabilir? Başa döneyim mi hemen?
3: Pas geçelim evet.
2: Peki Karayip Korsanları serisinde Jack Sparrow serisi vardır. Jack Sparrow evet. Hatta aylarca takip ettik.
3: Hatta gıcıkta olma eski kız arkadaşım bayılıyordu buna. Ama işte
2: peki,
3: pas demek istiyorum.
2: Nazar diyelim. Marangozlukta çivileri yüzeyden sokma.
3: Kerpeten mi?
2: Kerpeten harikasınız. Görelilik teorisi kurucusu, modern fiziğe yön veren bilim insanı, bilirsiniz bunu. E eşittir MC kare, böyle böyle saçları vardı.
3: Evet şey.
2: Kim?
3: Charlie Chaplin.
2: Charlie Chaplin. Çok yaklaştınız, harika
3: Albert
2: bir cevaptı.
3: Einstein.
2: Albert Einstein olacaktı.
3: Bunu da sayabilir miyiz peki?
2: Peki tabii sayabiliriz ama yine
3: yanlış
2: onu da dediğim gibi
1: adamı
2: kalbimizde.
1: Charlie Chaplin'e benzettim, mezarında ters döndüm.
2: Sevgili Albert Einstein. Doğru yanıtımızdı. Peki, Karayip Korsanları serisi. Şimdi evet. Cevabı okuduğumda ah diyeceksiniz. Johnny Depp desem size. Değil mi? Serinin evet. Unutulmaz
1: Kapıcılar
2: ismiydi.
1: Kralı.
2: Çöpçüler Kralı'nı Kralı. Doğru bilmiştiniz. Soğuk havalarda tasarlanmış çoğu zaman kürklü ve kapşonlu kışlık mont. Parka olacaktı.
3: Evet. Sayın Deniz o 120 saniye çok
2: değil mi? Orası
3: şey
2: biraz öyle
3: de...
2: yandan takip etmek gibi olmuyor galiba.
3: Hemen atladım ben de. Hani birazcık
1: ben
3: şey yapsam.
1: Kardeşim.
3: Evet farkındayım.
2: Ben ilk başta gerçekten şaka yapıyorsunuz zannettim. Böyle soyadınız gibi çok tatlı bir diliniz var. Çok tatlı hareketleriniz var dedim. Herhalde şaka yapıyorsunuz.
3: Yok.
2: Sonra ben... baktım gerçekten.
1: Rekabet önemli yani rekabet.
2: Rekabet. Bir de o 120 saniye bayağı etkiliyor değil mi?
1: Etkiliyor.
2: Ama size şöyle bir haberim var. Bakalım kaçar doğru yanıt verdik. Biliyor muyuz?
1: Ben 7 diye saydım. Arkadaşımın
2: peki.
1: Kardeşimin
2: çok alfa. Doğru saydınız. Cemil Bey siz 7 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümden 70 puan topladınız. Sevgili Mansur Tatlıdil bu bölümde 6 doğru yanıt verdi ve 60 puan topladı. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci etabı bitirdik. İkinci etabı bitirdik. Şimdi rekabetin daha da yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etaba giriyoruz. Ama önce bir toplam puanlara bakalım. Toplamda 120 puanla Cemil Bey ikinci etabı tamamlıyor. 90 puanla geldi Mansur Bey bu bölümde. 90 puanla tamamlıyor. Ama hiçbir fark yok. Bu üçüncü etapta 3 soru demek. Yani 3 kere butona doğru yerde basarsanız Mansur Bey çok hızlı arayı kapatacaksınız. Hemen kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Evet efendim sır küpünün 3. etabındayız. Tatlı ve şekerli bir yarışmayı devam ettiriyoruz. Sevgili Cemil Bey 2. etabı da önde tamamladığı için seçme önceliği kendisinde. Kaç nolu soruyu açmak istiyorsunuz? Butonlar devrede. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Hazırsanız başlayalım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Yarışmanın başında benim okulum Muş'tu. 49, onun plakası Muş.
2: Peki, 49, 49 Muş'a selam gelsin.
1: Selam
2: hadi
1: olsun.
2: Okuyalım sorumuz neymiş? Gökyüzü 10 saniye başladı ve Cemil Bey bastı.
1: Sema.
2: Sema doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. M harfini açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız? Mansur Bey el burada durmasın, el üstünde dursun. Hazır.
1: Kayseri'ye selam olsun 38.
2: 38 Kayseri dedik. Mecazen geçim sağlamak için çalışılan iş yeri başladı süreniz. Çalışılan iş yeri ne olabilir? Çalıştığımız iş yeri mecazen bu. Bir harf açıyoruz hazırsanız. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Kim basacak? Basan yok mu? Ne olabilir?
1: Kapı.
2: Kapı tabii ki.
1: Ekmek kapısı.
2: Ekmek kapısı. Mecazen geçim sağlamak için gittiğimiz yer ekmek kapımız.
1: Yani zor bir soru. Ekmek
2: doydu.
1: Olmadan bildim yani.
2: Evet. Ekmek olmadan bildik. Özellikle sakladık o kısmı.
1: Evet.
2: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 32 Hakkari'ye selam.
2: 32 Hakkari'ye selam gelsin 32 no'lu sorumuz. Bunama. 10 saniye başladı. Bunama ne olabilir? Zor bir kelime seçtiğinizi söyleyebilirim. Buyurun.
1: Ateh.
2: Ateh. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Size devam edelim Cemil Bey.
1: Eski patronum Malatyalıydı. Hüseyin abiye selamlar olsun. Malatya 44.
2: 44 gelsin Malatya'ya. Sevgiler, selamlar olsun. Gümüş. 10 saniye başladı. Mansur Bey bastı.
3: Takı.
2: Gümüş. 3 harfli.
3: Say. Bak. Pek.
2: Mek mi?
3: Yani işte biraz say, yuvarladım.
2: Mek. Çok iyi. Bir harf daha açtık. Süreyi başlatıyorum. Eller butonda. Ve Cemil
1: Sim.
2: Bey bastı. Sim. Doğru yanıt. Eller butonda. Tamam. Evet. Son dakika, biz harfleri açtığımızda bile basıp alabilirsiniz soruyu. Elleri buton üzerinden çekmeyin lütfen. Dikkat edin. Çünkü o blokta, yani ikinci harfi ben açtığımda, yanlış cevap verseniz bile Mansur Bey, biz zaten doğru harfi size verdiğimiz için mutlaka algınızda o kelimeyi yakalayacaksınız. Lütfen elinizi butondan bırakmayın. Yarışmada bir sanki biraz geri düşüyor gibisiniz. Biraz moraliniz bozuluyor.
3: Biraz moralim bozuldu. O yüzden
2: lütfen.
1: Eskişehir'e bana gelince köftenizi yeriz. Telafi ederiz.
3: Valla dükkanı alır mıyız bilmiyorum. Birazcık daha bakalım.
1: O da artık sizin misafirperverliğiniz yani. Ne
2: beni çok feci yanlış bilin.
1: O kadar gelmişiz İstanbul'da.
2: Öyle de yapmasanız yani.
1: Oradan da maça geçerdik.
3: Yok, şaka yaptım. Her zaman bekliyorum.
2: Peki. Harika bir yarışma gidiyor. Cemil Bey sizdeyiz. Evet. Kaç doğru soruyu açalım?
1: Marmara bölgesine gelelim. Sakarya 54. Selam olsun Sakarya arkadaşlar.
2: 54 ile devam ediyoruz. Sakarya dedik. Vücutta şişkinlik, kırmızılık ile beliren irin toplaması. Mansur Bey.
3: İltihap.
2: İltihap mı?
3: İltihap, evet.
2: Doğru tabii.
3: Evet.
2: Bir de şifre, harf buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Mansur Bey açıldı. Evet, kaç tane soruyu açıyoruz?
3: 20 olsun.
2: 20 olsun. Gelsin bakalım 20 nolu sorumuz. Hatıra. 10 saniye başladı. Ne? Mansur Bey. Ah, o bana ondan. O isim bana şeydir.
3: Saadet. O Vahdet Bey.
2: Bakın tek harf açacağım. Eller butonda. Hazır mı?
3: Evet.
2: 10. Cemil Bey.
1: Yadigar.
2: Yadigar. Kaptırdı Mansur Bey Yadigar cevabını.
3: Tam da hiç aklıma bile gelmemişti yani.
1: Bilemeyecekti zaten.
3: Evet, bilemeyecekti.
1: Niye o zaman zorladın o kadar butonu?
2: Gerçekten.
3: Evet, gerçekten mi aklıma gelmemişti.
2: Sadece şey almak için basıyordunuz
3: evet
2: o kadar. Peki.
1: İkinci
2: ama iddialı bir yarışmacımız.
1: İkinci harf L herhalde de diğerini
2: evet
1: çıkartamadım.
2: Hazırsak devam ediyoruz sizde.
1: O zaman 6 ile devam edelim. Ankara başkentimiz.
2: 6.
1: Söyleyebiliyoruz değil mi 6'yı?
2: Tabii ki, tabii ki.
1: 6.
2: Hazırsa geliyor. Zayıf, çelimsiz. 10 saniye başladı.

0: Peki, bir harf desteği bizden gelsin. Bakalım neymiş? Kim bilecekmiş? Zayıf ve çelimsiz ediyoruz. Peki eller butonda, hazır olun. 10 saniyeyi başlatıyorum. Tek harf koyacaksınız. Cemil Bey bastı.
1: Lagir.
0: Lagir. Değil.
1: Lagar.
0: Lagar. Doğru yanıtı.
1: Lagari var. Lagari.
0: Verdiniz. Lagar. Oradan Lagari. Doğruydu. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 36 Kars.
0: 36 geliyor. Evet. Bakalım. 36'da ne saklı? Bir tür kılıç. Süre başladı. Ne bu?
1: Hala.
0: Hala. Doğru yanıt. Evet. Pala yanıtıyla beraber devam ediyoruz. Nasıl geçiyor? Bir kısaca değerlendirme alalım.
1: Vallahi ben memnunum. Buton da çalışıyor yani. Arkadaş butona çamur attı. Basamıyor.
2: Ben çamur atmadım, olanı söyledim. Bence dedim birazcık
1: çalışıyor yani, butonda
2: aksak çalışıyor dedim ama.
1: Çok güzel çalışıyor.
2: Bence var birazcık butonda bir şey. Bir bakarsak iyi olur.
0: Butonda
2: ya da
0: olur,
2: ben kendime baktıracağım yani. Başka bir açıklaması yok yani.
0: Ya estağfurullah. Ama siz ilk başta bu butona basmayı biraz şey yaptınız.
2: Evet, o
0: ağırdan aldınız. Keşke biraz daha hızlı hareketlendirseydiniz. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Butona basıp sonra düşünün. Yani önce düşünüyorsunuz, sonra butona basıyorsunuz. Diğer yarışmacının aklına gelirse o zaten hakkı alıyor. Çünkü şöyle, butona bastığınızda süre ve cevap hakkı size geçtiği için o 10 saniyeyi düşünme süresi olarak da kullanabilirsiniz. Bilin bilmeyin hiç önemli değil. Yeter ki önce cevap hakkını siz kendiniz almış olabilir diye düşünüyorum. Evet. Cemil Bey, sizin daha önceden yarışma deneyiminiz var galiba.
1: Var, evet.
0: Oradan daha bayağı bir yarışma...
1: Sabıkalıyız, evet.
0: Estağfurullah, ama bayağı bir yarışmaya da katıldığınız için ilgili misiniz peki bulmacalarla?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim.
0: Bilgi yarışmalarıyla.
1: Ortaokuldan, liseden beri takip ediyorum. İşte aktualite, yani ekonomi, siyaset, memlekette neler oluyor, dünyada neler oluyor, yarışmalar, işte programlar vesaire. İşte TRT'nin eski zamanlarında, yani ben 45 yaşındayım, Ankara'ya gidip yarışmıştım da var yani. Öyle şeyler de yaptık dışında, geçmişte.
0: Yarışma dışında normal özel hayatımızda da bulmacayla ilgilenir misiniz? Kelimelerle, kelime bulmayla aramız nasıldır?
1: Tabii.
0: Peki şu ana kadar bir değerlendirme yapmanızı rica etsek, nasıl buldunuz kelimeleri? Yani bazı kelimeler gerçekten çok zor ve çok dipte kalmış kelimeler.
1: Evet. Ya şimdi şöyle, sonuçta dil yaşayan bir süreç. Dile yeni katılan kelimeler oluyor ya da işte unutulan, sizin de söylediğiniz gibi. Ya bu tür yarışmaların önemi orada ortaya çıkıyor. Sonuçta dili bir katkı sunduğunu ben de düşünüyorum. Ya yani emeği geçen kimse artık burada bu yolda, kim fikir üretip de bu yarışmayı gündeme aldıysa teşekkür ediyoruz. Tabii ucunda da güzel bir hediye var. Okullara kitap gönderiyoruz. Yani teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Mansur Bey, siz de iddialısınız. Siz de hatta biz en son yarışmaya katılma talebinizde bayağı iddialı olduğunuzu da biliyoruz. Arkadaşlar
1: meydan mı okumuş? Öyle bir gaflet delalette.
0: Yani bir şey yapmıştınız değil
2: ya
0: mi?
2: Ya evde o izlerken çok kolay geliyordu. Hatta ya deminki turda mesela sizin
0: İkinci
2: sorular,
0: turda değil mi?
2: Evet, bana kolay geldi. Ama işte sorular bana gelince, o zaman demek ki psikoloji böyle bir şeyler.
0: İşte burada bu butonlar...
2: Ben şüphelenmeye başladım ama...
1: Burada tanıştık yani. Beyefendiyle, ekiple.
0: Kesinlikle. Biz eşit, mümkün oldukça adaletli davranmaya çalışıyoruz zaten. Butonlar da bunu gösteriyor, evet. Ama siz dediğiniz gibi diğer yarışmanın, yani diğer yarışmacının cevabına daha rahat cevaplar veriyorsunuz. Evet. Daha hızlı cevap veriyorsunuz. Kaldığımız evet. Yerden yürüyelim mi?
1: Buyursunlar.
0: Peki. O zaman sizdeyiz Cemil Bey. Kaç nolu soruyu
1: 42,
0: açalım?
1: 42 efendim. 42.
0: 42 nolu soru gelsin Konya, bakalım. Bu arada video soruları hatırlatmak istiyorum. 56 ve 59'du.
1: Tamam.
0: Video sorularımız 42 geliyor. Bakalım nedir? Eller butona gidiyor. Soruyu biz soruyoruz. Sıvının sertlik derecesi Mansur Bey.
2: pH, pH.
0: pH, doğru yanıt. Size geldi seçme sırası. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Ben 59.
0: 59 bir video soru demiştik. İzleyelim bakalım ne geliyor.

0: çeviriyor ve ne olabilir? Alevlerle gösteri yapan kişi. Mansur Bey.
1: Alevyan.
0: Alevyan güzel ha, ama yakın. Bir harf açacağım. Eller butonda, hakkınız bitmedi. Verdik. Cemil Bey bastı.
1: Alevbaz.
0: Alevbaz da çok yakın. Çok yakın ama değil. Başka bir tahmininiz yoksa tekrar bir harf açacağım. Alevbaz çok yakın dedim. 10 saniye sürenizi başlattım. Wow, Mansur Bey.
1: Alavbaz.
0: Alavbaz değil.
1: Alevbaz.
0: Alevbaz da değil. Cemil Bey söylemişti. Çok Alevbaz. Yakın dedim. Bir harf daha açıyoruz. Hazır olun. Butonlarla ne olabilir? Kim bastı?
2: Ateşbaz.
0: Ateşbaz. Alavbaz, alevbaz.
2: Teşekkür
0: değildi.
2: Ediyorum. Ateş İkinci pasın oldu bu. İkisini de gol attım.
1: Ama sizden de bir şey bekliyorum ben artık yani.
2: Biz pusudayız kardeşim.
0: Bu kadar ara açılmışken. Pardon, ben de onu kaçırmış oldum. Biraz ara açıldı, bilginiz olsun.
1: Evet, bence de açıldı.
0: Evet, sizle devam ediyoruz. Cemil Bey, kaç tane soruyu açalım? Bir video sorumuzda 56
2: olsun,
0: bilginiz
2: evet.
0: olsun. Peki, videoları seyredelim bakalım madem. Videomuzda ne saklı.

0: 2024 yapımı bilim kurgu aksiyon filmi. Ne olabilir bu filmin adı? L harfi var. Peki. Bir harf açıyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? A ve L. Ne olabilir? Peki bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne olabilir? Kim basacak? Ne olabilir? A, L, S. Bilim kurgu filmi. Cemil Bey.
1: Alice.
0: Alice.
1: Alice.
0: Değil. Eller. Bak Alice değil. 10 saniyeyi başlatıyorum.
2: Atlas.
0: Atlas. Doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 34.
0: 34 nolu sorumuz evet. Geliyor.
1: İstanbul'a selam olsun.
0: İstanbul'a selam olsun. Mansur Bey plakalara çok hakim. Kanıt. Süremiz var. Gitti soru. Cemil Bey buyurun.
3: Kanıt. Gelmedi.
0: Gelmedi peki. Bir harf daha açıyoruz. Şunu ver de bana. Mansur Bey.
1: İspat.
0: İspat doğru yanıt. Bu kanıttan sonra bu kanıtladın, bunu ispat ettin anlamındaydı. İspatı da bildik. Sizle devam ediyoruz Mansur Bey.
1: 33.
0: Geldik 33'e. Açıyoruz sorumuzu. Bakalım neymiş 33. Gol vuruşundan önce verilen son pas. Mansur Bey.
1: Asist.
0: Asist dedi. Burayı da aldı. Arayı kapatmaya çalışıyor. Büyük bir refleks göstererek. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım tablodan?
1: 37.
0: 37. 3 tane çıkmayan harf var. Bakalım bulabilecek miyiz? Büyükler, ileri gelenler. Cemil Bey.
1: EK1.
0: EK1 doğru yanıttı tabii ki.
3: Kelimeyi söyleyebilir miyim ben?
0: Hayır, aşağıdaki kelime için. Şu anda son iki sorum kaldı.
3: Direkt
0: i̇ki
3: soru sonra
0: kim önde bitirirse o yarışmacımıza tahmin hakkı vereceğiz. Ve o şekilde finale gireceğiz. Sizinle devam ediyorum Cemil Bey. Son iki soruyu açıyorum. Buyurun.
3: 52.
0: 52. Geliyor 52. Soldan sağa. İki harf. İlkel silah.
3: Ok.
0: Ok. Doğru bildik. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım. Hangi soruyu isteyecek Cemil Bey de seçme sırası?
3: 40.
0: 40 geldi. 40.
1: Evet.
0: Çalışmıyor.
3: İkaz.
0: Çünkü butonlar çalışmıyor. İkaz mı? Daha söylemeniz. Mansur Bey.
1: İkaz.
0: İkaz. Teşekkür ediyorum. Ama ben daha ağzımı açmadım. Soruyu okumadım.
3: Neyse bir tane de biz
0: siz yanıtı yani. Söylediniz. Mansur Bey'e de hediye ettiniz.
3: Bana baktınız. Peki. Ben de dedim herhalde ben bildim.
0: Yok hayır ben daha

0: soru okumaya bekliyordum. Sıkıntı onun yok. İçin. Peki sağlık olsun. Bir soru da
1: bedava Mansur köfte yeriz Eskişehir'de.
0: İkram ettiniz Mansur Bey'e.
2: Yani belki tatlı ikramı.
0: Efendim köfte geldik değil. Bölümümüzün, etabımızın sonuna. 15 sorumuzu, 16 sorumuzu burada tamamladık. Bir bakalım kaçar puana geldik, kaç puan topladık. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Bu bölümde sevgili Mansur Tatlı Dil, tatlı diliyle, esprileriyle bize sağ olsun eşlik etti. 6 doğru yanıt verdi, 60 puan topladı bu bölümden. Cemil Bey, Cemil Şeker, yarışmalara çok fazla katıldığı için deneyimini burada da başarıyla sergiledi ve 10 doğru yanıt verdi. Bu etapta da küçük bir fark açtı ve bu etapta da 100 puan topladı. Peki toplamda kaç puandayız? Bir ona bakalım. Arkasından da tahmini alacağım. 220 puan topladı Cemil Şeker. Birinci etap, ikinci etap. İkinci etapta Mansur Bey çok iddialı girdi ama istediği sonucu alamadı. 150 puanla şu anda İkinci olarak ipi göğüslemiş oldu. Peki geliyoruz şifre kelimemize. Şimdi burada birer tahmin hakkı doğuyor. Şöyle ki en fazla puanı toplayan birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta en fazla puanı toplayan yarışmacımız bir tahminde bulunacak. Hatırlatmak istiyorum. Kelime olduğu için doğru harfi doğru yere koymanız gerekiyor. Farklı bir harf koyarsanız maalesef doğru sayamayacağım ve cevap hakkı diğer yarışmacıya geçecek. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra cevap hakkı kullanacaksınız. Cemil Bey siz de.
1: Evet.
0: Kullanacaksınız.
1: Bir ekonomi terimi, ekonomi kanalındayız.
0: Harikasınız.
1: Oligopolleşme. Oligopolleşme.
0: Oligopolleşme dediniz. Oligopolleşme. Galiba kelimeyi de tanıdığınız için dediniz.
1: Yani iktisat ve okuduk.
0: İktisat okudunuz.
1: Yani
0: oradan baktı yakaladınız. Zamanında. Peki acaba oligopolleşme doğru bir kelime miydi? Piyasadaki aktörlerin azlığını ifade eden ekonomi terimiydi. Oligopolleşme tabii ki doğruydu. Bu bölümün saklı kelimesiydi. Tebrik ediyoruz gönülden. Bakalım hangi okula kazandırdık?

0: Evet, kaybedenin olmadığı yarışma dedik, sır küpü dedik. Çok keyifli bir yarışma geçti. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Harika iki yarışmacımız vardı. Hem tatlı dilleriyle Mansur Bey, hem de şeker gibi hareketleriyle, katılımıyla. Cemil Bey ipi göğüsleyen taraf oldu. Kazanan taraf oldu. Kelimemizi de doğru bildi. Bakalım hangi okula gitti? Hediyelerimiz, ödüllerimiz Muş'a gitti. Bu bölümde Şenova'da bulunan, Şenova Ortaokulu'nda bulunan sevgili genç kardeşlerimizi, öğrenci dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Cemil Bey'e de katıldığı ve verdiği destekler için de çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim
0: bu
1: fırsatı verdiğiniz için.
0: Arkasınız. Kısa bir değerlendirme de alacağım. Mansur Bey, hemen şunu çizeyim altını. Temsil ettiğiniz okul hakkını kaybetmedi. Hakkı bizde saklı. Sadece bir başka bölümde, bir başka gün, başka bir yarışmacıyla tekrar hediyelerini, ödüllerini kazanacaklar. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Cemil Bey?
1: Yani her şey ortada. Memnunuz.
0: Böyle biraz rahat geçmiş gibi yarışma sizin tarafınızdan.
2: Rahat. Birazcık zorlamadım mı ya? Birazcık da zorlamışımdır diye yani tahmin ediyorum.
1: Köftelerinizi deneyeceğiz inşallah Eskişehir'de.
0: Peki. Böyle iddialı bir şekilde geçti yarışmamız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar
1: ben
0: Mansur
1: teşekkür
0: Bey.
1: Ederim.
0: Çok teşekkür ederim Cemil Bey. A Para Kütüphanesi'nden, A Para ailesinin kitaplığından sizlere bugünün anısına iki hediyemiz var. Bizi
1: çok teşekkür ederim.
0: Hatırlamanız teşekkür için, ederim. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Sizler de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Stüdyomuza misafir edelim, bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Gençlerimiz geleceğimizin temel taşlarına beraber kazandıralım. Onların gelişimine bir katkıyı da beraber

0: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Alper ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu hafta bilinçli ve sorumlu ebeveyn olmanın önemi üzerine konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitimci doktor Cem Bıçakçı bizlerle birlikte olacak.

0: Hayal Hocam, Cem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş Gayet bulduk. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz umarım.
0: Teşekkür ederiz. Hayal Hocam sizinle başlayalım.
1: Tamam.
0: Bilinçli ebeveyn dediğimizde veya işte sorumlu ebeveyn dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Ailelerin özellikle hangi konularda bilinçlenmesi gerekiyor?
1: Şimdi öncelikle bilinçli ebeveyn mükemmel ebeveyn değildir. Çünkü mükemmel anne, mükemmel baba diye bir şey yok. Ama bilinçli ebeveyn farkında olan ebeveyn bence. Yani çocuğunun duygu durumunun farkında olan, bilinç dünyasının farkında olan, kendisinin de farkında olan ebeveynler bence bilinçli ebeveynler. Yani çocuğun duygularını gözlemliyorsa, neler yaptığını yakından takip edebiliyorsa, çocuğunu tanıyorsa kısacası her açıdan, duygu durumuyla, akademik olarak, insanlarla ilişkilerinde, dış dünyaya verdiği tepkilerde tanıyorsa, bu bilinçli bir ebeveyn. Yoksa yapay zekaya başvurarak, işte birkaç tane kitap okuyarak, oradan içselleştirmeden bir iki cümleyle bunu çocuğu uygulama tahtasına çevirip birkaç şey üzerinde deneyerek bilinçli ebeveyn olamayız. Ben de anneyim. Yani bilinçli ebeveyn olmak dediğimde benim için kendi çocuğumla alakalı düşünüyorum. Evet. Bunu cevaplamak istiyorum. Evet, ben çocuğumu tanıyorsam, deneyimlediğim durumlara nasıl tepkiler verdiğini biliyorsam, çünkü deneyimlemediklerime nasıl tepkiler vereceğini çocuğum da olsa bilemeyebilirim.
0: Evet.
1: Deneyimlediğim durumlara nasıl tepkiler verdiğini biliyorsam ben bilinçli bir ebeveynim. Yoksa çocuklarla ilgili, aileyle ilgili 10 tane kişisel gelişim kitabı okuyup birkaç defa da falanca yapay zekadan öğütler alarak bilinçli ebeveynlik olmadığını düşünüyorum. Ki zaten bilinçli olmakla mükemmel olmak aynı şey asla değil.
0: Çocuğunu tanıyorsa veya anne baba
1: çok
0: ona
1: önemli.
0: Göre aksiyon alıyor.
1: Evet, çok önemli. Çocuğu tanımakla başlıyor her şey zaten. Ve onunla ilerliyor Ahmet Bey. Yani çocuğu tanıdığınız zaman artık onun neler yapıp neler yapamayacağını yavaş yavaş kestirmeye başladığınız zaman bir noktada artık bu işte profesyonelleşmiş oluyorsunuz.

0: Yani atıyorum mesela ben 30 yıllık eğitimciyim. Hocam 30 yıllık eğitimci, evet, yönetici. Siz kaç yıllık?
1: 7.
0: 7 yıllık bu dünyanın içindesiniz. Yani uzmanlaşmak için 3 seneye ihtiyaç var. 3 senenin sonunda yani 3 yaşını geçen çocuklarımız da artık profesyonel çocuk, birey. Evet. Biz de 3 seneden sonra profesyonel ebeveynler oluyoruz. O süreci geçirinceye kadar tabii ki o bizi, biz onu bir takım durumlarda tartıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Ona göre artık profesyonel bir mesleki yaşam değil ama ailenin bütünsel yaşamına devam etmiş oluyoruz.
1: Evet. Hocam şimdi dünya hızla değişiyor. Hayal hocam işte yapay zekadan bahsetti, teknolojiden, evet, bahsetti. Bütün bunları düşünecek olursak aslında çok hızlı bir değişimin içerisindeyiz, bir dönüşümün içerisindeyiz. Eğitim modelleri de bu değişime paralel olarak aslında güncelleniyor. Çağımızda anne babalar böyle bir ortamda anne babaların sorumluluğunu nerede konumlandırmak gerekir?
2: Önemli bir noktada konumlandırmak gerekiyor Ahmet Bey. Çünkü şimdi hocam çok güzel söyledi. Bilinçli ebeveyn olmak demek yeterince iyi ebeveyn olmak demektir diye konuştuk. Şimdi bir çocuğu büyütmek çocuğu eğitmek demek değil.
1: Evet.
2: Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılarsınız, yedirirsiniz, içirirsiniz, güzel giydirirsiniz, korursunuz, güzel bir oda verirsiniz, büyütürsünüz. Ama eğitmiş misiniz acaba bu çocuğu?
1: Evet.
2: Hayır, çocuğu eğitemezsiniz. Çocuğu eğitmek için bir anne olarak, bir baba olarak veya bir bakım veren olarak çocukla birebir ilgilenmek gerekiyor. Yani biz şunu çok duyuyoruz, işte eti sizin, kemiği bizim. Öyle bir dünya yok. Bu çocuğun eti de sizin, kemiği de sizin. Siz ilgilenmek zorundasınız bir anne baba olarak çocuğunuzla. Ne yapıyor? Nerelerde dolaşıyor? Kimlerle dolaşıyor? Eskiden şeydi, endişemiz sokakta acaba arka sokaktan biri gelir mi? Başına bir şey gelir miydi? Şimdi odasında oturunca diyoruz ki o güzel odasında oturuyor ama odasında o masum arka sokaktan çok daha büyük bir,
0: evet,
2: mecranın içerisinde. Orada belki hayatında hiç görmediği, yaşı söylediği yaşı o yaş olmayan, cinsiyeti belirttiği cinsiyet olmayan insanlarla muhatap oluyor.
1: Evet.
2: Ve müthiş bir tehlikeyle karşı karşıya çocuğumuz ve işin kötü tarafı bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunun da farkında değil.
0: Evet.
2: İşte anne babalar olarak ilgilenmek, odaya giriyorsunuz, tamam, baktınız çocuk odada oturuyor, güzel, ama ne yapıyor? Hangi dijital mecrada geziyor?
1: Evet.
2: Akıllı telefonu varsa bu çocuğun, akıllı telefonda hangi uygulamalar var? Discord yüklü mü? Telegram yüklü mü? Telegram'da hangi kanallar var? Evet. Instagram'da hangi kanallara girip çıkıyor bu çocuk? Nerelerde sohbet odalarında dolaşıyor? Bunları da takip etmezseniz,
0: evet,
2: çocuğunuzu bilinçli bir şekilde ve etkin bir şekilde koruyamazsınız. Tabii burada da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Çocuk uyuduktan sonra gece gidin, telefonunu elinize alın, gizli gizli şifresini kırın, bakın bakalım hangi sitelerde ne yapıyor. Yakalanırsanız bu sefer de güven bağını yerle bir edersiniz. Evet. Bunu da yapmamak gerekiyor. Açık ilişki kurmak gerekiyor çocukla. Yani siz çocuğunuza karşı açık olursanız, ya bak benim telefonumda şöyle uygulamalar var, diğer uygulamalar bir kısmı tehlikeli uygulamalardır. Ben senin bunları kullanmanı istemiyorum. Lütfen sen de bunları kullanma. Ve nedeniyle, niye kullanmaması gerektiğini nedenleriyle de anlatırsak çocuğa, çocuk da zaten bunu gizli gizli yapmaz. Hayır, kesinlikle kullanmayacaksın. Yasak dediğimizde yasaklar caziptir.
0: Evet,
2: bu sefer,
0: evet,
2: aklında yokken çocuğun aklına düşürürüz ve telefonuna, cep telefonuna veya işte bilgisayarına yüklemesine sebep oluruz. O yüzden çocuklarımızı sıkı takip etmemiz gerekiyor Ahmet Bey. Yani dediğim gibi evin içinde olması güvende oldukları maalesef anlamına gelmiyor
1: artık çağımızda.
2: Evet, evet.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Anne babanın eğitimli olmasıyla çocuğu doğru eğitmek arasında bir ilişki var mı?
0: Şimdi bu programda olmasaydık ben daha rahat cevap verebilirdim de. Ama şimdi madem ki eğitimden gidiyoruz. Ya açıkçası eğitim bilgi aktarımı mıdır? Yani bilgi alışverişi. Neyin eğitimi? Atıyorum. Siyaset eğitimi alıyorsunuz. İşte uluslararası ilişkiler okuyorsunuz. Siyasete dair eğitim alıyorsunuz. Edebiyat okuyorsunuz, edebiyata dair bilgiler alıyorsunuz. Matematik okuyorsunuz, matematiğe dair bilgiler alıyorsunuz. Yani mesleki bilgiler alıyorsunuz. O eğitim dediğimiz kısım aslında bu.
1: Evet.
0: Yani işte ne olabilir? Herhangi bir meslekte o mesleğe dair eğitimler alıyorsunuz. Anneliğin

0: babalığın eğitimi yok. Yani bunu ancak anne baba olduğunuzda, ebeveyn olduğunuzda öğrenmeye başlıyorsunuz.
1: Literatürde iş üstünde eğitim denen
0: kesinlikle değil mi? Evet, iş üstünde eğitim. Yani o büyürken siz de anne baba olarak büyüyorsunuz. Onunla büyüyorsunuz. Eğitim hangi noktada önemli? Evet, bilinç, farkındalık, evet, bununla alakalı, evet, önemli. Ama yıllar içerisinde o kadar çok veliyle haşır neşir olduk ki, o kadar çok veliyle bir araya geldik ki, inanın ilkokuldan sonra okula gitmemiş o kadar kıymetli anne babaların, o kadar pırıl pırıl evlatlarıyla yol yürümekten büyük onurlar kesinlikle duyduk ki. İki üniversite bitir ama çocukla ilgilenmiyorsanız, ya da ne bileyim bir çok saygın bir üniversitede çok saygın bir ana bilim dalı başkanıysanız ama çocuğunuzun ne yaptığıyla haberdar değilseniz, ilgilenmiyorsanız, eğitimde bir yere kadar Ahmet Bey. Yani eğitimle kendi mesleki donanımınızı arttırmışsınız ama onun dışında yaşama dair, çocuğunuza dair, aile olmaya dair, birlikte olmaya dair herhangi bir fikir üretmemişseniz, evet, türetmemişseniz, çözümcü değil, hazırcıysanız, işte çocuğa yardım etmek bilincinden uzak, onun her dediğini yapan olarak kendinizi öyle eğitmişseniz, o zaman eğitimin çok da bir faydası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ne eğitim olursa olsun. Evet,
2: eğitim sistemine temel değerler yeterince entegre değil mi sizce?
0: Yani işte o temel değerlerin içini çok boşalttık, biliyor musunuz? Evet. Yani o kadar çok boşalttık ki ben yaklaşık 4 yıldan 5 yıldan beri Cem Hocam, özellikle küçük yaş gruplarında bu temel değerlerimizi, değerler eğitimini işte bazen hikayeler anlatarak, evet, bazen evet, masallar anlatarak, evet, vermeye çalışıyoruz. Aynı şeyleri anne babalara da yapıyoruz. İnanın bana, çocuklardan aldığım tepkiyle anne babalardan aldığım tepki, inanmayacaksınız ama aynı. Yani aynı şaşkın ifade, böyle mi oluyor gerçekten ifadesi. Çok, çok boşalttık çünkü, çok, evet, boşalttık. Birileri bize günün birinde şunu söyledi Ahmet Bey: ben annem gibi bir anne asla olmayacağım, babam gibi bir baba asla olmayacağım demeyi öğrenin artık. Bu kalıpları kırın artık. Halbuki tecrübe edilmişi var orada, denenmişi var. Oradan uygun olanı, değerli olanı al, kendi çözümlerinle, kendi bakış açınla harmanla. Muhteşem bir karışım. İksir gibi, yani sihirli iksir gibi. Evet. Ama yok, biz başka yollarda yürümeyi ve o temel değerleri boşalttığımız için de şimdi dolduramadığımız için böyle bir üzüntü, panik, yani bir takım şeyler oluyor arka arkaya. Herkes çok şaşkın. Ama ben şaşırmıyorum. Siz şaşırıyor musunuz hocam?
1: Maalesef
0: siz şaşırıyor musunuz
1: maalesef
0: Ahmet Bey? Yıllardır sizin rehberliğinizde böyle güzel programlar yapıyoruz. Sürekli bunları konuşuyoruz. Evet. Diyoruz ki ne olur çocuklarınızla ilgilenin. Sadece öğretmenle olmaz. Öğretmenler psikiyatr değil. Öğretmenler evet formasyon alıyorlar ama bir yere kadar, sizin de evde üstünüze düşen çok büyük sorumluluklar var. Ne olur ne olur ne olur çocuklarınızı takip edin. Ama sonra böyle arka arkaya işte önce İstanbul, sonra efendim Urfa, sonra Maraş, bir takım şeyler yaşıyoruz. Aa, bu çocuklara ne oldu? Hayır, bu çocuklara ne oldu değil. Değerlerin içi boşaltıldı.
2: Evet.
0: Ve ondan sonra bunları yaşıyoruz. Özellikle de pandemiden sonra tanınmaz bir toplum
1: hocam
0: olduk.
1: Bir de şunu katkı olarak size söylemek istiyorum. Yani bu değerler eğitim işini sadece okulların üzerine yüklememek,
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu iş evde bitiyor.
0: Evet.
1: Yani biz okula gönderiyoruz. Matematiği, fiziği öğretiyorsunuz. Değerleri de öğretin. Ya orada öğretmen 4 saat, 5 saat matematik dersinde, Türkçe dersini verirken üzerine değerler eğitimini tabii ki verecek. Ama bunun kalıcı hale gelmesi evde olacak.
2: Evet.
1: Çünkü çocuk örnekleyerek, modelleyerek öğreniyor.
0: Evet.
1: Okulda bunu modelleyeceği çok bir alan yok. Ama evde her an bir modelleme içerisinde ailesiyle gezerken. Onun için burada sorumluluğu biraz daha ebeveynlerin,
0: evet,
1: alması
0: doğru,
1: gerektiğini, sorumluluğun
0: doğru,
1: büyük bir kısmını ebeveynlerin alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir de hocam şöyle bir şey var. Yani inanın bana okulda öğretmene bıraksalar, hani madem onlara versin istiyorlar ya, biz verelim istiyoruz ya. Madem

0: değer öğretebilirsiniz. Kesinlikle. Ne bilgi öğretebilirsiniz, hiçbir şey öğretemezsiniz. Evet. Yani biz birbirimizin karşısında değiliz. Kol kola olursak, olabilirsek eğer aile, çocuk, okul, İşte o zaman yol alabiliriz.
1: Aynı gemide olduğumuzu
0: evet.
1: ve ortak paydamızın yavrularımız
0: evet.
1: olduğunu unutmamamız
0: kesinlikle.
1: Gerekiyor.
0: Kesinlikle yani son zamanlarda öyle bir şey var. Hani öğretmen gidip ağzının payının verilmesi gereken gibi bir tavır var yani. Lütfen ne oluyoruz? Bir kendinize gelin lütfen. Yani öğretmenlerden bahsediyoruz. Bu insanlar her sabah evden çıkarken işe gidiyorum demeyen, okula gidiyorum diyen insanlar. Evet. Yani her ne olursa olsun çocuğunun başına bir şey geleceğini gördüğü zaman, kendi çocuğu değil ama kendi çocuğu, üstüne kapaklanıp can vermeyi bilen insanlar. Dolayısıyla hani öğretmen karşınızda değil, aynı gemidesiniz lütfen.
2: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Aslında aynı soruyu size de sormak istiyorum. Eğitimli olmakla çocuğunu doğru eğitmek arasında bir ilişki var mı? Ve çocuğa sadece iyi imkanlar sunup onu büyütmekle çocuğu gerçekten eğitmek arasındaki kritik çizgiyi nerede çizmek gerekir?
1: Demin hocam anlatırken ben de aslında onunla paralel düşüncede olduğumu gördüm. Yani evet. iyi eğitim almış ailelerin çocukları da çok iyi eğitimli olurlar. Hı. Çok dediğimiz öğretim demiyorum, bakın eğitim olarak konuşuyorum. Evet. Eğitimli olurlar diye bir şey ben de görmedim. Ha. Nice veliler gördüm. Zamanında imkanlardan dolayı okuyamamışlar. İlkokulda bile sadece okuma yazmayı öğrenip okulunu bırakmış. Ama çocuklarına nasıl düşkün biliyor musunuz? Sabahları okula getirir, durumunu takip eder. Bir problem yaşandığında işi gücü bırakır. İki eli kanda olsa koşa koşa okula gelir. Nasıl yardımcı olabilirim hocam der. Demin dediğiniz gibi üstten bakan bir tarzda değil de, hocam bu problemi nasıl çözebiliriz?
0: Evet.
1: Ben çocuğuma nasıl destek olabilirim diye koşa koşa okula gelirler. Ama kimi velilerde gördüm ki çok yüksek öğretim almışlar, akademik donanımları çok fazla ama ebeveynsel donanımları maalesef ters orantılı olmuş.
0: Çok evet. zayıf.
1: Çünkü çok zayıf. İşte güçte çok yoğun hocam, bir de onunla mı ilgileneceğim? İyi bir okula yazdırdık ya, işte bundan sonrasını siz yapın artık canım. Yani o kadar da şey yaptık yani, siz ilgilenin bundan sonra.
0: O kadar para veriyoruz değil
1: söylemek
0: mi hocam?
1: İstemedim ama
0: ben
1: öyle
0: söylemek
1: yani.
0: istiyorum.
1: Evet,
0: bazı evet, şeyleri evet, artık evet, gerçekten evet, evet. adıyla
1: yani,
0: söylemek gerekiyor.
1: Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Yani siz çocuğunuz devlet okulunda da olsa, özel okulda da olsa önemli değil. Okula gidiyorsa o çocuk, siz onun anne baba ebeveynisiniz ve o çocuğun problemleriyle ilgilenmelisiniz.
2: Evet.
1: Bir sorun yaşadığında okula baskına gelmemelisiniz. Hı-hı. Sorunu çözmek için ortak paydaş olarak
0: evet.
1: gelmelisiniz. Onun için eğitimin, velinin, ebeveynin eğitimli olmasıyla çocuğun eğitimli olması arasında bence hiçbir alaka yok. Ya bir akademisyenlikle evet. yaptığım için tabii ki böyle bilimsel verin var mı diyebilir izleyenler bana. Hayır, benim bilimsel bir veri yok elimde. Ama 25-30 yıldır da biz sahadayız.
0: Evet.
1: Gözlemde çok değerli
2: somut
1: bir veridir.
2: Örnekleri var.
0: Evet.
1: Gözlemde çok değerli bir veridir bilimsel olarak.
0: Kesinlikle
1: evet.
0: çok değerli.
1: Onun için yani ille sayılar değil.
0: Evet.
1: Yani masa başında oturup bilim yapmadık biz. Biz sahada 25 yıldır
0: evet.
1: bir
0: evet.
1: fiil çizmeler ayağımıza, değil mi hocam? Sahada
0: aynen
1: geziyoruz.
0: Öyle. Her noktasında evet. bu uğraşıyoruz.
2: Peki hocam, anne babalar neden görmezden gelir çocukların sorunlarını? Niçin kabul etmek istemezler?
1: Çünkü şöyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi çocuklarına şefkatli olmakla sınırsız tahammül göstermeyi karıştırıyorlar.
2: Evet.
1: Sınırsız özgürlük vermeyi karıştırıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi anne baba olarak çocuklarımıza karşı şefkatli olmalıyız. Sonsuz bir sevgiyle onları kucaklamamız gerekiyor. Psikolojide bu var zaten. Kucaklayıcı ebeveynlik. Winnicott'un
0: evet.
1: Kuramı. Ama bir hata yaptığında da şunu diyebilmeliyiz çocuğa. Oğlum, kızım, bu yaptığın bir hataydı. Seni çok seviyorum. Bu yaptığın hata sana olan sevgimi asla azaltmaz. Ama hatanın telafisi için bir şeyler yapmamız
0: evet.
1: gerekiyor. Bu bir okulda verilecek cezaysa, kusura bakma, bu cezanın sorumluluğunu alacaksın. Veya telafi için arkadaşına karşı bir şey yapman gerekiyorsa bunu yapacaksın. Ama bir daha söylüyorum, ben seni çok seviyorum.
2: Evet.
1: Eğer çocuğunuz hata yaptığında siz onun önüne atlayıp, benim çocuğum yapmaz, benim çocuğuma kimse ceza veremez, arkadaşıyla problem olduğunda okulda öğretmenlerin, rehberlik biriminin bu problemi çözmesine fırsat ve mahal vermeden

0: bir süper kahraman gibi siz ben çözeceğim deyip çocuktan dışarıda yakalayıp hesap sormaya kalkarsanız işte o zaman cam çocuklar yetiştiriyorsunuz. Evet. Bu çocuklar sorumluluk almayı bilmiyorlar. Bu çocukların psikolojik dayanıklıkları çok zayıf oluyor
1: evet,
0: hocam.
1: Evet doğru.
0: Yarın öbür gün siz ne kadar bu çocuğun hayatında olacaksınız efendim?
1: Ne kadar elinden tutacaksınız?
0: Üniversiteye girdiğinde yine böyle koruyucu olabilecek misiniz? Bu çocuk iş hayatında girdiğinde aynı bu korumacı tavrınızı gösterebilecek misiniz? Hayır. Evet. Bu zamanda o zamanda bu çocuk yaşadığı ilk problemde cam çocuk dedim ya. Bu
1: kırılacak,
0: paramparça olacak,
1: evet,
0: gidecek.
1: Ne yazık ya.
0: Onun için çocuklarımızı seviyorsak, çocuklarımızı sonsuz seveceğiz, sonsuz şefkat göstereceğiz, evet, ama sınırları çok iyi çizeceğiz Ahmet Bey.
2: Ve anne babalar da yardım ettiklerini düşünüyorlar.
1: Evet.
2: Bunu da size sorayım. Yani çocuklara yardım etmekle onun yapması gereken işi yapmak arasında nasıl bir ilişki var?
1: Şöyle, şimdi yardım etmek rehberliktir.
2: Evet.
1: Kılavuz olmaktır, aracı olmaktır. Onun yerine yapmak, aman sen yorulma ben hallederim. Hani şey gibi işte öğretmen ev ödevi vermiş. Ben buna şahit oldum biliyor musunuz? Bir gün bir öğretmen arkadaşım geldi. Hocam dedi, biliyor musunuz ne oldu şimdi, ben çocuğun defterine ne yazayım? Ne oldu dedim. Yazısını dedi, çocuğunun yazısına benzeterek ödevleri soruları cevaplamış. Ama dedi çocuğun yazısı değildi. Biraz sıkıştırınca annem yazdı dedi. Bir de ele veriyorlar. Yani anne babayı da ele veriyorlar sonuçta. Aynen. Öğretmene çok da fazla. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bu yardım etmek mi? Bu tamamen onun rolünü üstlenmek. Evet. Yani bu bir süre sonra zaten o çocukta sorumluluk bilinci kalmıyor, motivasyon kalmıyor, hedef kalmıyor. Çünkü hepsinin önüne geçen ben yaparım, sen yorulma, ben yaparım bir anne baba var. Yani yardım etmek kılavuzluktur. Mesela ben masalları o anlamda çok kullanıyorum.
2: Evet.
1: Masallarda İşte bu aksakallı dedeler ya da işte sihirli halılar, evet, sihirli lambalar asla masal kahramanının yerine işi yapmazlar. O hedefe giderken ona, evet, yol gösterirler.
0: Rehberlik yaparlar.
1: Rehberlik yaparlar. Evet, evet. Anne babalar da öyle işte. Yani kendi masalımızdaki o aksakallı dedeler, o sihirli periler aslında. Yani öyle olmak zorundayız. Yoksa evet, sürekli onun isteklerini yerine getirerek açılın benim çocuğum yürüyecek,
0: nereye
1: aman
0: kadar,
1: dünyayı durdurun çocuğum
0: kadar,
1: geliyor
0: kadar, kaç
1: olmuyor
0: kadar?
1: Evet, olmuyor yani bir noktadan sonra elini bırakmak zorundasınız. Yavaş yavaş yürümeye başladı, kaldırımda yürütürken elini tutuyorsunuz, işte park ya da güvenli bir alana gidene kadar elini bırakmıyorsunuz, tamam, o anne babalıktır yani, o sevgidir, şefkattir, yapılması gerekendir, doğru olandır, ama yani bir noktada bırakmak zorundasınız o eli.
0: Ya evet, çok kısa bir anekdot söyleyebilir miyim? Başıma gelmiş bunu. Eskiden LES'ti, ALES sınavının adı. O
1: evet,
0: dönemlerde LES'e, evet, girdiğim dönemde işte üniversiteyi bitirmişiz. Demek ki kaç, 23-24 yaşındayız. Herkes de o yaşlarda, en ufağı o yaşlarda, öyle söyleyeyim. Bir çocuk dikkatimi çekti. Anne babasıyla gelmişti sınava. Olabilir. Yani demek ki o heyecanı paylaşıyorlar. Güzel bir şey. Sıraya girdik. O zaman İstanbul Üniversitesi'nde girmiştim sınava. Avcılar Kampüsü'nde. Velileri de almışlardı içeri. Herhalde yetişkin sınavı diye o dönemde.
2: Evet.
0: Sıra boyunca anne baba çocukla beraber hemen 2-3 de arkamdalar. Sırada ilerliyoruz. Yani bakıyorum kopacaklar mı diye. Çünkü kimsenin anne babası yok. Tekrar söyleyeyim. Olması çok anormal bir şey değil. Demek ki destek olmak
1: istiyorlar. Ama normal de değil.
0: Çok normal de değil.
1: Evet.
0: Tam içeri girdim. İşte 2-3 çocuk arkamdaydı. Bu da arandı girdi. Ben hala kolluyorum çünkü ne yapacaklar diye. Tuvalete girmeyi unutma sakın sınıfa girmeden önce diye bağırdı babası. Şimdi bu değerli kardeşim, şimdi Allah selamet versin, kim bilir ne yapıyor ama çok üniversiteler bitirip yüksek lisanslar, doktoralar yapsa neye yarayacak? Kendi başına o da, ailesi ona o yaşa kadar sorumluluk almasını, evet, fırsat vermemiş ki. Sınava girmesine fırsat gelmemiş. Sınavdan önce lavaboya girmesini hatırlatmasını bile ailesi yapıyorsa bilemiyorum ki.
1: Bir şeyler yolunda
0: bir şeyler
1: gitmiyor demektir,
0: gitmemiş,
1: değil mi hocam?
0: Evet.
2: Yani iyi niyetler de işte kötü sonuçlar
0: maalesef
2: doğuruyor ama maalesef o sırada anne baba bunun farkında değil.
0: Değil.
2: Bu eylemi gerçekleştirirken.
1: Tabii ki değil.
0: İyilik yaptığını, evet, zannediyorlar. Zaten sıkıntı da orada. Biz de onun için sürekli aynı şeyleri söylüyoruz Ahmet Bey, hocam. Yani iyilik yaptığınızı düşünüyorsunuz, evet, ama sonucu iyilik olmuyor çocuk. Evet.

0: Evet.
1: Bırakınız düşsünler ya, düşsünler ya. Ben çocuğum Cem'i biliyorsunuz, evet, oğlumu. Yani az mı gözde fırça yedim sahilde yürürken teyzelerimizden. Düşüyordu çünkü ben kaldırmıyordum onu. Kendi kafasını çarpmadıkça kendi kalksın. Hemen şeyler
0: yargılama.
1: Evet yani. Veya müdahale etmeyip kaldırmaya çalışan, sonra da bak çocuk düştü bana uzatan insanlar. Gerek yok, ben biliyorum, görüyorum, kafasını çarpmadıkça problem yok. Kalksın, dizini silsin.
0: Evet.
1: Kanadıysa kanını görsün, şöyle peçeteyle silelim, yoluna devam etsin.
0: Devam etsin.
1: Böyle kuvvetlenecek çocuk.
0: Evet,
1: böyle
0: doğru.
1: Psikolojik dayanıklılığı gelişecek.
2: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Yani ne zaman çocukların işlediği bir suçu konuşacak olsak veya gündemde olsa,
0: evet,
2: bir şiddeti konuştuğumuzda televizyon, işte tablet, telefon, işte diziler, filmler, oyunlar,
0: evet,
2: bunlar hedef gösteriliyor.
0: Evet.
2: Suçlu bunlar mı gerçekten?
0: Değil tabii ki. Yani sadece onları işaret etmek yanlış. Bize çok bu işin başında, bu işin psikolojisiyle alakalı bir takım bilgiler aktarılırken şu örneği vermişlerdi. Yıllar boyunca asla aklımdan çıkmadı. Bir şeyi suçlamak için işaret ettiğinizde diğer parmaklar her zaman sizi gösterir. Yani evet, bir işarettir o ama evet, diğer parmaklar da sizi gösterir. Yani sizin hiçbir suçunuz yok. Hırsızın hiçbir suçu yok hesabı. Televizyon, tablet... Yani bunların içeriklerini kontrol edebiliyorsanız, bunları o süreci iyi yönetmeyi başarabiliyorsanız, evet, yasak getirmeden, denetleyerek...
2: Yönetmek esas olan.
0: Yönetmek esas olan. Evet, bir de yani şimdi bazı arkadaşlarımızda ya da bazı anne babalarda böyle çok bir takım şeyler yaşandıktan sonra şu cümleleri çok sık duyuyoruz ya... Asla tablete elini sürdürtmüyorum. Asla telefona elini. Ama ben seni tanıyorum. Sen sabahtan akşama kadar o telefonu elinden bırakmıyorsun. Yani çocuğun dış sesi bir şey demese bile iç sesi şunu demiyor mu? Ya anne ya, önce kendine baksana, ya da baba kendine bak ya. Yani Allah aşkına şu telefonu elinden bırak, ergenleri geçtin demiyorsa çocuk... Yani her zaman diyemeyebilir çünkü. Hayır, tabii ki tek başına değil ama... Özellikle bazı sanal mecraların gerçekten çok ama çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
0: Oyunların değil sadece. Hı hı. Yani böyle bazı şey, isim vermek istemiyorum. Bazı işte böyle video içerikleri
3: sohbet
0: üreten,
3: bazı,
0: video evet, içerikleri, hı hı, üretiyorlar. Böyle kafiyeli, üç harfli biten bir şey. Orada mesela başka bir haber platformunda onların çektiği videolar böyle keşfetinize düşüyor ya, ara sıra görüyorsunuz. Mesela orada bir kadın işte kardeşinin elinden al diyor onu, diyor bak yere dökecek diyor. Ben kadına bakıyorum ve o kadar üzülüyorum ki Ahmet Bey, diyorum ki hayal, bu kadın bugün yarın bir okulun veli toplantısına gidecek.
2: Yani.
0: Bu kadın bir veli. Ve bu kadın çok kötü sözler konuşarak, insanlara hakaret ve insanları tehdit ederek para kazanıyor.
2: Evet.
0: Birileri ona prim veriyor. Para kazanıyor bu kadın. Ve bu kadının evinde seslendiğine göre en az iki çocuk var Ahmet Bey.
2: Evet.
0: Ve o kadın birilerinin velisi. Ve bir okulda o kadının çocuklarıyla alakalı bilgi aldığı öğretmenler var. Ama kadın böyle bir şey yapıyor. Ya da erkek aynı şekilde. O kadar kötü, yani ben değerlerin altı boşalmış derken bunları kastediyorum aslında. Geçen gün bir videoya rastladım. Yani çocuğun babayla konuşması ya da çocuğun anneyle konuşması, ya bu sergilenmemesi gereken bir şey. Mahrem olması gereken, evet, bir şey. Özel iki kişi arasında yaşanan bir şey. Özel, çok özel. Anne ve çocuk, babayla, evet, çocuk. Babasına işte okulla alakalı bir şey söylüyor. Babası olayı şeye çeviriyor. İşte erkek arkadaşın var mı falan. Ama daha böyle şey, daha böyle absürt, daha böyle argo tarzda bir şeyler söylüyor. Evet. Çocuk ona cevaplar veriyor. Ve bunu sosyal medyada yayınlıyor. Neden bu çocukları bu şekilde kullanıyorsunuz? Neden bu çocuklar üzerinden prim yapmaya çalışıyorsunuz? Siz annesiniz, babasınız, lütfen kendinize gelin. Ondan sonra da çıkıp işte memleket ne hale geldi, böyle bozulduk, böyle ezildik demeyin. Çünkü biz başlatıyoruz. İnsan başlatıyor. Bozulmayı insan başlatıyor. Turgut Uyar'ın dizeleri geçen karşıma çıktı. Yani şehirleri diyor imar etmek isterken nesilleri mahvederseniz sonra o ihya ettiğiniz şehirlerdeki nesiller imha olur. Çok yani güzel. Neyin üzerinde çalışıyoruz? Evet. Çocuklar üzerinden prim yapan anne babalar. Söyle bakalım şunu, hani önceden işte amcana bir küfret de görsünler meselesi artık melek kaldı bu tarz yayınların yanında. Evet. Yani bunlar bunların süreleri de denetlenmesin. Tümden çocuklar uzak tutulsun bunlardan. Gerçekten çok tehlikeli.
2: Kontrol edilmeli. Anne baba kontrol etmiyorsa ne yapıyorsa yapsın çocuk. Yani sosyal medyada herhangi bir video seyrediyor, bir film seyrediyor, bir dizi seyrediyor veya bir oyun oynuyor. Ne yapıyorsa yapsın. Tetikleyici bir unsur olabilir. Kontrol edilmedikten sonra veya psikolojisi normal değilse, anne baba çocuğun yaşadığı sorunu görmezden geliyorsa her şey şiddet için tetikleyici bir unsur olabiliyor. Evet. Yani aslında şunun için söylüyorum, biz de tabii ekonomi kanalıyız. Aynı zamanda herhangi bir sektörü, işte film sektörü olur, oyun sektörü olur, hedef alıyormuşuz gibi konuşmamak için özellikle belirttim.
0: Eskiden de vardı o tarz
2: Bu arada diziler. Şunu da belirttim. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da çok önemli bir desteği var bu sektöre. Tabii, çünkü oyun sektörü 1 milyar doların da üzerine
1: müthiş
2: çıktı.
1: Bir rakam. Müthiş bir rakam. Şimdi kötü bir şey yaşandığında insan olarak şöyle bir özelliğimiz vardır. Kendimizden başka hemen başka bir suç var.
0: Evet.
1: Sorumluluk bizde değil, başkasında. Hı hı. Bu insanın doğasında olan bir şeydir. Yani bize has bir şey değildir. Hı hı. İnsanın doğasında olan bir şeydir. Şimdi geçen hafta televizyon seyrediyorum. Bir tane okul servisi maddi hasarlı bir trafik kazası yapmış. Hı hı. Sadece maddi hasarlı. Araç kamerasından öğrenciyi gösteriyor. Öğrenci yere düşmüş. Ondan sonra kemeri takılı değil diye. Velilere soruyorlar durumla ilgili. Herkes şunu diyor. Okul servis şoförlerine daha çok eğitim verilmeli. İşte hosteslere daha çok eğitim verilmeli. Hı hı. Okullar eğitmeli, çocukları eğitmeli bu konuda. Ya bir kişi de dese ki çocuğuna kemer takmayı öğret anne baba. Çocuğuna kemer takmayı öğret. Sen arabaya bindiğinde ilk şu kemerini bir güzelce tak. Çocuk bunu görerek, modelleyerek senden öğrensin.
0: Evet.
1: Şimdi bu şeye gelmek istiyorum. Bu oyun sektörüne de gelmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben artık markalarda olmadığı için söyleyebilirim herhalde kullanılmayan markalar. Ben 6 yaşından beri Commodore 64 ile başladım oyun sektöründe, öyle söyleyeyim. Sonra Amiga 500 ile devam ettim. Sonra PC, şimdi konsollarla devam ediyorum. Aynen. Severek oynuyorum. Hala da oynuyorum. Oğlumla da oynuyorum. Kendi başıma da oynuyorum. Etrafımda da çok oynayan da bir arkadaşım var. Bunların bir kısmı da şiddet içerikli oyunlar. Yani şiddetten kastım şu. Maalesef işte ateş et, bilmem ne yap.
0: 18 yaş üstü.
1: Karşıdakini etkisiz hale getir falan gibi oyunlar. Ama hiçbir zaman benim aklımdan bir canlıya zarar vermek geçmedi. Ve milyonlarca insan, milyarlarca insan belki, yani çocuk nüfusunu katarsak, akıllı telefonlarından olsun, tabletlerinden olsun, PC'lerinden, konsollarından olsun bu oyunları oynuyorlar. Tamam mı?
0: Evet.
1: Ve kaç kişi acaba böyle sapıkça bir girişimde bulunuyor bunu oynadıktan sonra?
2: Hocam 6 milyona yakın, programda önce de konuştuk, 6 milyona yakın öğrenci varmış, lise öğrencisi varmış Türkiye'de. Ve yüzde kaçı hiçbir şekilde acaba dijital oyun oynamıyordur. Yani %50'si desek, hiç oynamadığını düşünsek %50'si.
1: Mümkün değil ama
2: mümkün değil ama %50 diyelim. Tamam. Geriye 3 milyon öğrenci kalıyor. Bu 3 milyon öğrenciden 2 tanesi ve 3 tanesini düşündüğümüz zaman şiddet uygulayan, yani şiddet demek tabii çok, yani şiddet değil, bu korkunç bir şey. Oransal olarak baktığımızda 3 milyon ve 2 veya 3 kişi yani yüzde kaç oluyor acaba? Hesaplayamayız herhalde bunu.
1: Ya mümkün değil hesap. Yani şu an kafadan hesaplayabilmemiz. Artı sadece oyun olarak da bakmamak gerekiyor buna.
0: Evet.
1: Diziler de
0: aynı
1: şekilde.
0: Diziler vesaire.
1: Ya, tamam. Dizilerdeki şiddet içeriği çok arttı. Devletimiz zaten bununla ilgili herhalde bir çalışma yapıyor. Sosyal medyada işte bir yaş kısıtlaması geliyor. Bunlar çok güzel uygulamalar. Evet. Ama sadece suçlu bunlardır demek ne kadar doğru bilemiyorum. Bence doğru değil. Bence doğru değil. Çünkü siz çocuğunuza, en başta söyledim ya, siz çocuğunuza ilgilenmeyeceksiniz. Hı-hı. Ne yapıyor bilgisayarda, konsolda, nelerle uğraşıyor, orada kimlerle? Konsol oyunlarının şöyle bir özelliği var. Aynı zamanda sesli bağlantı da oluyor.
2: Evet.
0: Tabii.
1: Hayal hocam,
0: evet,
1: konuşabiliyor
0: evet,
1: çocuklar
0: evet,
1: orada.
0: Evet.
1: Kimlerle konuşuyor, ne yapıyor? Siz bunu takip etmeyeceksiniz. Sonra oynadığı oyun yüzünden gitti, menfur bir saldırı yaptı diyeceksiniz. Yani etkisi var mıdır? Evet. Vardır da.
2: Bu biraz sorumluluğu üzerinden atmak gibi bir şey.
0: Aynen, sorumluluğu üstünden atıyor. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Yani söylemiştim bunu size. Bir uçak kazası oldu. Allah korusun. 150 kişi öldü. Uçakları kaldıralım. Uçaklar çok tehlikeli taşıtlar.
2: Öyle bir taşıtlar. Şey.
1: Bir anda evet. 150 kişi birden öldü. Baksana, hiç akıl işi değil buna binmek.
0: Evet.
1: Böyle bir şey demek sağlıklı bir aklın ürünü müdür?
0: Mümkün değil.
1: Hayır değil.
0: Kaldı ki yani bunlar hep vardı. Yani işte bu mafyacılık oynayan diziler, filmler, hı-hı, yeni mi ortaya çıktı? Eskiden de vardı. Eskiden de vardı.
1: 50'lerde, 60'larda, 70'lerde westernler
0: yani,
1: vardı.
0: Aynen.
1: Savaş filmleri vardı. Bakın tekrar altını çizeyim.
0: Ama kimse meydanlarda düello falan yapmıyor.
1: Demiyoruz. Öyle bir şey yok. Şiddet etkisi olsun. Çocuklar şiddet
2: oynayın. Yeşilçam filmlerine bakalım.
0: Hayır.
2: Yani Yılmaz Güney'in filmleri veya işte Cüneyt Akın'ın filmlerine bakalım. Hepsi şiddet içerikli ya.
0: Hatta onların adı bile vardı. Vurdulu kırdılı filmler denildi.
2: Aynen, vurdulu kırdılı
0: filmler. Vurdulu kırdılı filmler. Ama kimse öyle vurdulu kırdılı yaşamazdı. İşte ama şöyle bir şey var.
1: O film çok pardon. O filmlerden biz güzel örnekleri alırdık.
0: Evet.
1: Rahmetli Cüneyt Arkın'ın babacanlığını alırdık.
0: Değil mi? Evet.
1: Efendim Tarık Akan'ın, Kadir İnanır'ın hep güzel yönlerini örnek alırdık.
0: O Muzip Sevecen tarafları
1: Sevecen
0: alınırdı.
1: Sevecen taraflarını örnek alırdık. Yani orada sağlıklı bir beyin de bunu örnek alır zaten. Özür dilerim hocam.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Hayır, şunu söyleyecektim. Yani işte bir takım o birebir iletişimler kesildikten, çocuk kendi haline bırakıldıktan, aileler kendi dünyalarına çekildikten sonra, yani insan ilişkileri azaldıktan sonra, evet, ne zaman ki bir şeyi başka bir şeyle, iyiyi daha iyiyle, kötüyü daha kötüyle kıyaslama gücümüzü kaybettik, böyle kendi dünyamızı da, o sanal dünyamızda da yaşamaya başladık, artık neyi özümseyeceğiz, neyi alacağız, ne kadarını alacağız bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Dizi filmler hepsi suçlu, oyunlar hepsi kötü, hepsi iğrenç, işte sosyal medya platformu hepsi çok kötü. Hayır, onunla alakası yok ki. Yani bunun kararını veren gene insan.
2: Bu arada bunların hepsinin insan yasaklandığı ülkelere bakalım. Aklıma, evet, Kuzey Kore geliyor. Yani
0: evet.
2: Kuzey Kore'de hiçbiri yok.
0: Kuzey yani Kore'de.
2: Kuzey Kore gibi olmak gerekiyor.
0: Ama yani bilmiyoruz.
2: Herhalde.
0: Yani Kuzey Kore'nin zaten dış dünyaya bir veri aktarımı yok ki.
2: Evet.
0: Bilmiyoruz neler olduğunu, ne yapıldığını. Yani işte liderleri için ağlamayanların asıldığı iddia ediliyor. Bilmiyoruz doğru mu, yanlış, evet, mı? Sosyal medya yok, internet yok ama habire ağlamayan insanları idam etme var. Eğer öyleyse, doğruysa. Evet. Bilmiyoruz.
1: Çok güzel bir laf var bizde. Her şeyin fazlası zarar.
0: Evet,
2: kesinlikle.
0: Evet, evet,
1: her şeyin fazlası,
0: evet,
1: zarar. Yani
2: filminde, oyununda
1: filmin
2: hepsinin fazlası.
1: Süre, şiddet fazlaysa
0: süreci doğru kontrol etmek lazım.
1: Aynen. Devletimiz buna müdahale, evet,
2: kontrol.
1: Kontrol, evet, edilsin.
2: Denetim.
1: Ama tekrar tabii ki sadece işi devlete de bırakmamak gerekiyor. Çünkü devlet sosyal medyaya yasak getiriyor şimdi.
2: Evet.
1: 15 yaş altı mı, yanlış söylemeyeyim.
2: 16 yaş altı.
1: 16 yaş, yasak getiriyor.
0: Evet.
1: Güzel, devlet iş sorumluluğunu yerine getiriyor. Çocukları korumak için bir adım atıyor.
2: Evet.
1: Ama anne baba olarak siz evde bunu takip etmezseniz,
0: evet,
1: çocuk telefonu yüklemeyecek. Ama baba telefonunu bir versene diyecek. Babanın telefonunu uygulamaya yükleyip baba telefonla bir saat oynayacağım deyip gitti mi? Siz telefonundan ne yapıyor diye bakmazsanız çocuk, evet, yine o mecranın içine girer.
0: Evet, hiçbir işe yaramaz.
2: Ya onun hesabından da girebilir. Yani.
1: Onu demek tabii istiyorum. Tabii. Annenin babanın tabii, telefonundan girer. Kendi hesap açar yetişkin telefonu olduğu için.
0: Zaten Ahmet
1: onun için
0: Bey.
1: Özür dilerim hocam. Özür. Sorumluluğu alacağız. Yani lütfen verdim gitti olmasın.
0: Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu işte şiddet içerikli film şeyler, oyunlardan bahsediyoruz ya.
2: Evet.
0: İşte bu çocuklar bunları oynuyorlar da gaza geliyorlar da gidiyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. O oyunların birçoğu bildiğim kadarıyla kredi kartı kullanılarak o uygulamalardan satın alınıyor falan.
2: Yani dijital oyunlar, ha, evet o şekilde.
0: O çocuklar anne babalarının kredi kartlarını kullanmıyorlar mı?
2: Evet. Evet.
0: Bakmıyor musunuz kardeşim? O ne yapmışlar? Nereye harcamışlar, ne satın almışlar, o satın aldıkları oyun nedir? Mesela bir arkadaşım şey demişti, bizim çocuk okuldan gelir odasına girer, sabaha kadar yani bir yemeğe çıkar. Ne
1: eyvah
0: yapıyor? Ders çalışıyor.
1: Eyvah.
0: Ya o kadar ne eyvah ders vermiş olabilirler? Neden? Özellikle bu son dönem müfredatı. Yani böyle çocuklara zaten ağır ödevler yükleyen bir müfredat değil ki. Kazanımlar üzerinden giden, evet, bir müfredat. Yani.

0: yani sabahtan sabahtan akşama kadar demeyeyim, okuldan gelip de ertesi güne kadar odasından çıkmıyor, çok çalışıyor, çok ödev yapıyor. Ya yok böyle bir şey. Evet. Ödev falan yapmıyor lütfen. Kapısını kilitliyor, açmıyor. Ya onun özeli. Hayır efendim. Ben o odaya girebilmeliyim. Evet özeli. Ama o da benim özelim, benim evladım, benim yavrum. Ondan daha özeli var mı? Yok. Gireceksin odasına. Çantasına hiç bakmam. Onun özü. Hayır bakacaksın. Bakacaksın. Yani bunun diziyle, oyunla, dijital platformla, sosyal medyayla alakası yok. Çocuğunu kontrol edeceksin. Etmezsen, ya o kontrol etmediğin çocuk daha sonra kontrol edilemez durumlar yaşatıyorsun.
1: Veya başkasının kontrolüne geçiyor.
0: Evet.
1: Tehlikeli olan
0: öyle.
1: Da o işte.
0: Edeceksin yani çocuğunu kontrol edeceksin. Özel alanı. Hayır öyle bir şey yok.
2: Evet. O yaşta değil çünkü.
0: Hayır tabii yani. Ki o yaşta değil.
1: Zaten hep diyoruz ya evin kuralları olmalı.
0: Evet.
1: Diyeceğiz ki çocuklarımıza bizim evimizde kapılar kapanmaz.
0: Evet.
1: Bizim evimizde kapılar kapalı. Bak bizim salonumuzun kapısı açık. Yatak odamızın kapısı açıksa oğlum kızım senin odanın kapısı da açık
0: evet.
1: Olacak. Giyinirken özel
0: tabii ki
1: mahremiyet önemlidir. Kapatabilirsin. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika ama ondan sonra kapı açık olacak
0: diye
1: bir kural
0: evet.
1: Getirebiliriz mesela.
2: Evet. Peki az bir zamanımız kaldı. Okul aile işbirliğinde konuşalım
1: evet.
2: İsterseniz sağlıklı bir şekilde okul yönetimiyle aile arasında nasıl bir işbirliğinin yapılması gerekiyor?
1: Şimdi Ahmet Bey hep klasik biz eğitimcilerin verdiği bir örnek vardır. Bir sac ayağı örneği.
0: Evet. Evet.
1: Çocuk, okul, aile. Üçlü bir sac ayağı vardır. Ve aileyle okul arasında bir köprü vardır. Son yıllarda bu köprü birazcık çatırdadı.
0: Evet ne yazık ki.
1: Maalesef.
2: Evet.
1: Çünkü niye biliyor musunuz? Tüketim toplumu olduk ya artık. Hı hı. Bu değişik şekillerde sirayet etmeye başladı insanları algılarına. Okulları da devlet özel fark etmeden konuşuyorum. İnsanlar eğitim kurumları olarak değil de
2: evet.
1: Hizmet alınan yerler olarak görmeye
0: evet.
1: Başladılar. Çocuğumuzu gönderiyoruz oraya, oradan bir hizmet alıyor diye gönderiyorlar. Halbuki eğitim kurumları hizmet alınan eğitim bir hizmettir. Ama söylediğim manada hizmet alınan bir yer değildir. Bu algıda, bu perspektifle bakınca da şöyle bir şey yaşanıyor. Çocuğu okulda kötü bir not mu aldı sınavdan? Vay benim çocuğuma nasıl kötü not verirler? Haydi okula. Çocukla okulda öğretmen arasında bir ufak yaşanır öğrenciyle öğretmen arasında evet. Tatlı sürtüşmeler.
0: Olabilir tabii
1: benim,
0: ki.
1: Ama bunun benim çocuğuma bir öğretmen nasıl böyle böyle davranır veya nasıl böyle böyle söyler? Yine mantıksal çerçevede yaşanan olaylardan bahsediyorum. Hurra tekrar gidelim bir okulu basalım. Gidelim hesap
0: hesabını
1: soralım.
0: Soralım.
1: Hesabını soralım. Şimdi eskiden ne olurdu? Bizim zamanımızda ne olurdu? Yaşlandık mı bilmiyorum. Hep bizim zamanımızda da diyorum ama çok yakın geçmişte
0: evet,
1: olurdu.
0: Evet yani bir anda oldu çok çünkü
1: dedi,
0: çok
1: bir
0: eski
1: anda
0: değil
1: da dönüştü.
0: Ki hocam.
1: Haklısınız Hayal Hocam. Biz ailemiz arandığında işte Cem'in notları düştü. Okula bir gelin. Cem'in arkadaşıyla şöyle bir sorun oldu. Okula gelin dendiğinde bizim ailelerimiz okula sorunu çözmek için gelirlerdi. Gidelim öğretmeni dinleyelim. Çocuğumuzda eğer bir eksik yan varsa nasıl
0: evet.
1: Çözebiliriz,
0: evet.
1: Ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz çocuğumuza diye gelirlerdi.
2: Hesap sormak için gelmezler.
1: Evet. Şimdi okula gidelim hesabını soralım. Yine demin söylediğim hikaye. Bunun amacı şeyi de şu, hedefi de şu, çocuğu korumak.
2: Evet.
1: Çocuğu korumuyorsunuz.
0: Evet.
1: İnanınız çocuk korunmuyor. Çocuğun yine kendinizi önüne atınca çocuğun helikopter ebeveynlik, kar küreci ebeveynlik yapıyorsunuz. Çocuğun o yolu gitmesine izin
0: evet,
1: vermiyorsunuz.
0: Doğru.
1: Bununla bağlantılı olarak süremiz az kaldı dediğiniz için bir de WhatsApp noktasına da gireyim mi Ahmet Bey?
2: Girebilirsiniz hocam.
1: Şimdi bir de WhatsApp grupları da Hayal Hocam değil mi? Çok sevdiğimiz WhatsApp grupları. WhatsApp gruplarının aslında o kadar masumane ve güzel başladı ki bilgilendirme amaçlı.
0: Evet.
1: Ödevleri duyurabilirler öğrencilere. Bir gezi vardır, bir etkinlik vardır, onun duyurusu atılabilir. Acil bir durum gelişmiştir, onun duyurusu atılabilir.
2: Evet.
1: Ama şimdi WhatsApp grupları dijital mahkemelere döndü.
0: Evet.
1: Dijital mahkemeler kuruluyordu. Gün içinde iki çocuk yaşları gereği çatışma yaşıyorlar birbirleriyle. O çatışma da ne olur, nasıl çözülür hocam? Öğretmenler bir araya gelir, rehberlik birimi bir araya gelir, pedagojik bir çözüm yolu ararlar. Ertesi günde bunu uygularlar.
2: Evet.
1: Ama daha öğretmenlerimize, rehber öğretmenlerimize fırsat kalmadan çocuk gidiyor olayı evde ailesine anlatıyor. Tabii çocuğun bakış açısı kendi süzgecinden geçtiği
0: tabii
1: kadar birazcık farklı gidiyor veliye. Veli de bunu anladığı kadarıyla WhatsApp grubundan yazıyor. Bu sefer vay nasıl olur, senin çocuğun benim çocuğuma böyle demiş, böyle yapmış.
0: Evet.
1: Orası inanılmaz bir alana dönüyor. Köpürüyor da köpürüyor.
0: Trajikomik durumlar.
1: Bu sefer ertesi gün öğretmenlerin 5 dakikada çocukları bir araya getirip çözecekleri bir olay bir anda velilerin okula öfkeyle
0: krize
1: gelip
0: dönüşüyor.
1: kriz çözmeye çalışıyoruz evet. Bu sefer okullarda. Lütfen WhatsApp gruplarını sadece bilgi amaçlı kullanalım.
2: Evet.
1: Bir pano düşünelim. Nasıl panoya asarız ya böyle
0: evet.
1: Eskiden raptiyelerdik. O WhatsApp grubu da bir pano olsun.
0: Evet.
1: Oraya sadece bildirimler yazılsın. Orada çünkü hiçbir şey çözülmez. Her şey sadece daha da kötüye gider. Çünkü şöyle bir şey de var psikolojide. İnsanlar fren yetimi deniyordu. Tam kavramı hatırlayamadım. Çevrim içi fren yetimi deniyor. Şimdi ben yüz yüzeyken size söyleyemeyeceğimi, Hayal Hoca'ya söyleyemeyeceğimi telefonu
0: yazarak,
1: elime aldığımda bir de orada bir kalabalık grup varsa bir anda kahraman oluyorum.
0: Klavye delikanlı
1: klavye
0: diyorlar
1: delikanlısı.
0: Ya hocam.
1: Öyle şeyler yazıyorum ki yani ertesi gün bakınca vay be neler yazmışım diyeceğim tarzı oluyor. İnanınız böyle oluyor. Onu gören daha da veli kızıyor. Bu sefer öteki türlü yazıyor. O iyice yazıyor.
0: Evet.
1: Tam bir şey Arap saçı. İşin
0: evet,
1: içinden çıkaramaz
0: evet,
1: bir hal alıyor.
0: Evet.
1: Onun için WhatsApp gruplarını lütfen sadece bilgi amaçlı
0: evet,
1: kullanalım.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Tartışma platformları değil. Dijital mahkemeler değil
0: evet,
1: oralar.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Siber dedikodu platformları değil oralar.
0: Evet. Doğru söylüyorsunuz.
2: Evet.
0: Amacını aşan şeyler.
2: Peki hocam sizinle devam edelim. Okul ve aile arasındaki işbirliği en çok hangi noktalarda hasar görüyor?
0: Şimdi okulla aile arasındaki işbirliğinde eğer samimiyet varsa
2: evet.
0: Yani şöyle samimiyet, niyette samimiyet Ahmet Bey.
2: Hı hı.
0: Gerçekten okul bir şey yaşandı. Olumlu bir şey diyelim. Hep olumsuzdan gidiyoruz ya.
2: Evet.
0: Olumlu bir şey yaşandı. Güzel bir şey yaşandı. Diyelim ki çocuğumuz sporcu. Güzel bir başarı kazandı.
2: Hı hı.
0: İşte okul neresinde, aile neresinde? Nasıl ki olumlu bir şeyde durumda, okulda, ailede böyle bir birbirlerini kutlarlar. Çok böyle nasıl diyeyim size, böyle herkes sevgi kelebeğidir. Ah sizin başarınız, estağfurullah efendim sizin başarınız derler. Böyle hep sürekli birbirlerini ağırlarlar. Olumlu şeyler de böyledir. Öyle uluslararası bir başarı da artık övgüler tavan zirve Himalayalar yani öyle. Ama aynı durum olumsuz bir şey olduğu zaman bu defa ben yapmadım sen yaptın durumu olur. Yani aynı şey. Orada da eğer o olumlu şeyde iki tarafında katkısı varsa olumsuzda da mutlaka iki tarafta kendine göre bir takım paylar biçer. Ama faturayı her zaman tek tarafa kesmek bu insafsızlık. Bu okul aile işbirliği falan değildir. Hani okul aile birlikleri vardır ya. Genelde işte senede bir kere bir araya gelirler. Bir takım özellikle devlet okullarında bir takım işte okula alınacak edecek gereçler işte nelerdir, temizlik malzemesi vesaire neyse artık onları konuşurlar. Sonra dağılırlar, defter imzalarlar ve olay biter. Hayır, böyle bir okul aile birliğinden bahsetmiyoruz. Gerçekten olumlu ve olumsuz durumlarda herkesin taşın altına elini koyabileceği,
2: evet.
0: İyi niyetle, samimi bir şekilde çözüm üretmek için, çözüm tarafı olarak birbirine yaklaşacağı, yakınlaşacağı birlikler olmak zorunda. Aksi halde kimsenin kimseye faydası olmaz. Yani okul aileyi suçlarsa, aile sadece okulu suçlarsa, çocuk da kenardan kıs kıs gülerse
2: evet.
0: Hiçbir yere varamayız diye düşünüyorum.
2: Peki.
0: Samimiyet.
2: Hocam son bir cümle alayım sizden.
1: Son şunu söyleyeyim Ahmet Bey. Çok şey söyledik. Eğitimcilerin, öğretmenlerin hatası yok mu? Tabii ki var. Beşer şaşar. Hep
0: olmaz
1: bunu söylüyoruz.
0: Mı? Tabii ki.
1: Eğitimciler de pedagojik aksaklıklar yaşayabilir. Krizleri çözemeyebilir öğretmenlerimiz. Bazen yanlış davranabilirler.
2: Evet.
1: velilerimizin, ebeveynlerin şunu unutmaması gerekiyor. Ortak paydamız, en başta söylediğim şey çocuklarımız. Eğer çözüm bulmak için, çocuğun yüksek menfaati için bir çabaya girersek çözülemeyecek, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çünkü her şey yavrularımız için,
0: kesinlikle,
1: çocuklarımız için.
0: Evet.
2: Peki, Cem Hocam, Hayal Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan.
0: Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun.
2: Sayın seyirciler, Başarının Anahtarı'nın sonuna geldik. Eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitimci doktor Cem Bıçakçı bizlerle birlikteydik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Efendim merhabalar, evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin 7. Sultanı 2. Mehmed'i konuşacağız. Dahi komutan Fatih Sultan Mehmed Han diyeceğiz. Çok önemli bir isim, çok önemli işler yapmış bir liderden bahsediyoruz. Nasıl bir komutan diyeceğiz. İki kez tahta geçti, bunun sebebi neydi? Normalde Osmanlı padişahları bir sefer tahta geçmez miydi? Ama 2. Mehmed için farklı bir anekdot var, farklı bir parantez var. Bu yüzden o iki kez tahta geçiş sürecine temas edeceğiz. Eğitim hayatına zaman zaman değineceğiz. İstanbul'u fetheden komutandan bahsediyoruz. İstanbul'u alma fikri kafasına ne zaman düştü? Aklına ne zaman girdi? Önüne çıkan engelleri nasıl aştı? Çandarlı Halil Paşa ile arasındaki ilişki nasıldı? Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'a girdikten sonra ilk ne yaptı? Birçok hususa temas edeceğiz. Elbette Fatih Sultan Mehmed Han denildiğinde ülkemizde önemli işlere imza atmış bir isim akıllara geliyor. Ünü sınırları aştı efendim. Değerli hocamızın önemli makaleleri, önemli eserleri, önemli çalışmaları var. Bizler de çok severek takip ediyoruz. İlminden istifade etmeye çalışıyoruz. Sadece Fatih Sultan Mehmed Han denilince değil, klasik dönemde hocamızın üzerine kimse yok dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan'dan elbette bahsediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Neye gittiniz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Özlemiştik.
1: Sağ olun, ben de öyle. Teşekkür ederim.
0: Önemli bir ismi konuşacağız bugün.
1: Evet.
0: Sizinle olmak bizi daha da mutlu ediyor.
1: Konuşacağımız önemli de konuşacak olan çok önemli değil.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu öyle şey hocam? Siz hep tevazu sahibi oldunuz. Hep tevazu gösterdiniz ama sizi takip edenler, sizi bilenler, sizin tedrisatınızdan geçenler bunu çok iyi anlayacaktır ki ben de sizlerden ders aldığım için kendimi şanslı addediyorum. O yüzden bir kez daha sevgili izleyenlerin huzurunda sizlere teşekkürümü sunuyorum. Hemen isterseniz başlayalım.
1: Olur.
0: Fatih Sultan Mehmed Han. İnsan bir duraksıyor Fatih Sultan Mehmed Han denilince. Çok da konuşulacak şey var ama daha çok merak edilen şeyleri konuşmaya çalışalım. Nasıl bir lider Fatih Sultan Mehmed Han? Hep Fatih denilince fetih aklımıza geliyor ama birçok özelliği de var hocam.
1: Evet. Yani Fatih Sultan Mehmed deyince hakikaten dediğiniz gibi hamaset damarlarımız kabarıyor. Ama ben bir akademisyen olarak Fatih'i anlatmak için hamasete gerek yok. Fatih yaptıklarıyla aynen nakledilse, anlatılsa kafidir. Bir defa Fatih'i Fatih yapan etken neydi, ondan üzerinde durmak lazım. Aldığı eğitim. Çok ciddi bir eğitim aldığını biliyoruz. Hayatı diğer şehzadelere veya padişahlara göre en iyi bilinenlerden birisidir Fatih Sultan Mehmed.

0: şehzadeliğinde bir değil birçok hocadan dersler aldı. Tabii burada ona o imkanı sağlayan baba II. Murad'ı da unutmamak lazım. II. Murad'ın hem İstanbul'un fethinde maddi manevi yönden hem de Fatih'in tabii yetişmesinde, Fatih olmasında çok büyük rolü olduğunu burada tekrar vurgulamak isterim. Malum Osmanlı şehzadeleri küçük yaşlardan itibaren sarayda önce teorik olarak eğitim alırlardı. Teorik. Yani buluğ çağı öncesinde başlar o 7-8-9 yaşlarında günümüzdeki gibi. Ama belli bir yaşa gelince sancağa gönderirlerdi. Sancakta ise pratik yaparlardı. Devlet idaresini bizzat uygulamalı olarak oralarda öğrenirlerdi. II. Mehmet de onlardan birisidir. Bir rivayete göre Amasya'ya gönderildiği söylenir ama Amasya artık değil, Manisa'ya gönderiliyor II. Mehmet. Manisa'da önemli kişilerden dersler alıyor. Tabii resmi hocası Molla Gürani. Molla Gürani kim? Hicaz'dan hediye olarak II. Murad'a gönderilmiş bir alim. Şeyini takdir ediyor, onun ilmini takdir ediyor.
1: Hep Akşemseddin denilirdi, o yanlış mı hocam?
0: Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in resmi hocaları arasında değil. Diyoruz tabii, manevi hocası. Motive eden hocası, özellikle İstanbul'un kuşatılmasında ve alınmasında birinci derece etkili olan hocası diyoruz. Ama resmi olarak Molla Gürani gibi hoca değil. Osmanlı padişahlarında hünkâr hocalığının resmi bir yeri var. Fatih'in hazırlamış olduğu teşrifat kanunnamesinde hocanın da adından bahsedilir. Hocam geldiği zaman ayağa kalkmak kanunumdur diyor ve hocasını Şeyhülislam'la denk tutuyor protokolde. Bu çok önemli bir şey. Protokol Fatih'in, yani bir de Osmanlı padişahlarının ikinci derecede vezir-i azamından hemen sonra gelen yüksek bir rütbesi. İşte Molla Gürani öyle birisi. Akşemseddin öyle değil. Hocası diyemem, manevi yönden hocası diyebiliriz.
1: Destekçisi, manevi yönden.
0: Destekçisi, İstanbul, belki konuşuruz onu. İstanbul'un alınmasında manevi çok büyük rolü olan bir şahsiyet tabii Akşemseddin.
1: İyi bir eğitimden geçtiğini
0: kesinlikle
1: biliyoruz.
0: Söyleyebiliriz. Hem pratik hem teorik eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz. Malum iki defa şehzadeliği var. Siz de açış konuşmanızda söylediniz. Yani birinci şehzadelik dönemi var. 12 yaşındayken sancağa çıkması var. Daha sonra babasının tahttan feragatı üzerine tekrar şeye gelmesi var. Tahta gelmesi falan var sanıyorum.
1: Niye 12 yaşında tahta geçiyor? Genç yaşta neden tahta geçiyor 12 yaşında?
0: Ha, o, tabii önemli bir konu o. Onun birçok sebebi var. II. Murad'ın son zamanlarında üst üste yenilgiler alındı. Vasak yenilgisi var, İzladi yenilgisi var, Hermannstadt yenilgisi var. Ve bunun ardından da artık Avrupalı devletler Osmanlıları, Türkleri daha doğrusu Balkanlardan atma duygusuna kapıldılar, hayaline kapıldılar. O meşhur birinci Varna Savaşı, 1444 Varna Savaşı'nı başlattılar. Hatta o sırada çocuk padişah tahta biliyorsunuz 1444-46 yılları arasında. Çandarlı Halil Paşa şaşkın. Bir çocuk padişahla nasıl şey yapacak? Babasına haber gönderiliyor. Başınızda bir sultan var diyor. Halledin bu meseleyi diyor. Ağırdan alıyor. Yalnız babası o sırada Bursa'da. Daha sonra Manisa'ya gidecek. İşte bir şekilde getirtiliyor ve Varna Savaşı'na ordu kumandanı olarak katılıyor II. Murad. Tahta yine Mehmet var.
1: II. Murad da büyük komutan.
0: Çok büyük bir komutan. Yani benim için büyük hükümdarlardan birisidir. Muhafazakar bir siyaset izlediği için Fatih gibi atak değil. Ama muhafazakar siyaset izlemesinin de en büyük sebebi devlet henüz toparlanıyor. O fetret döneminin kargaşası yeni ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Babacız Çelebi Mehmet çok uğraştı. Anadolu beylikleri tekrar ortaya çıktı. Sıkıntılar yaşanıyor. Ve Şahruh zaman zaman Doğu Anadolu'ya yaklaşıyor. Timur'un oğlu Şahruh. Onun gölgesi tabii hemen tedirginlik yaratıyor. Şahruh birkaç defa Doğu Anadolu'ya yaklaştı. Yürüyüverse Anadolu'ya ikinci bir Timur vakası çıkabilirdi yani. Onun için II. Murad Şahruh'a bağlılığını söylemek zorundaydı. Hatta Şahruh ve bazı diğer Türk hükümdarları Osmanoğulları için sizin soyunuz şeye dayanmaz diyor. Ünlü bir şeye, Oğuz Han'a dayanmaz diyor. Sizden hükümdar olmaz diyorlar. İkinci Murat zamanında şecereler düzenletiliyor. Ta Oğuz Han'a giden o eski Türklerde mutlaka Oğuz Han'a dayanır. Bir yere dayanması lazım hükümdarın. Bu bakımdan II. Murat zor şartlarda hükümdarlık yaptı. Yoruldu. Hem merkezde vezirler arasında çekişmeler, nüfuz mücadeleleri var. Taşra'daki özellikle ünlü Akıncı Beyleri merkezi dinlememeye başladılar. Başı buyruk hareket ediyorlar o şekilde. II. Murat bir de tabii çok sevdiği oğlu, II. Mehmet'ten daha çok sevdiği Alaaddin Ali Çelebi Amasya'da aniden öldü. Daha büyük
1: o zaman II. Mehmet onun favorisi değildi.
0: Değildi.
1: Alaaddin. Değildi.
0: Alaaddin Ali'ydi. Hmm. Alaaddin Çelebi'ydi. Bunun da hikayesi uzun. Amasya tarihi müellifi Hüseyin Hüsamettin öldürüldüğünü söylüyor. Bazı kaynaklarda da ufak şeyler var. Öldürüldüğüne dair şeyler var.
1: Osmanlı'da hocam öldürüldüğüne dair çok kişi geçiyor. Mesela yanılmıyorsam Fatih içinde zehirlendi iddiası var.
0: Var. Benim hocam Şahabettin Tekin de bununla ilgili bir makale yazdı. O kabul etmiyor ama Babinger kabul ediyor. Franz Babinger. O Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye önemli bir eser yazdık. Gerçi bunun da tabii eleştirilecek çok yanları var ama zehirlenmiş olabileceğini söylüyor. Benim de acizane kanaatim zehirlenmiş olabileceği yönünde.
1: Kim zehirlemiş olabilir?
0: Onu bilemiyoruz işte. Şey var, iki hekimi var. Acem Lari, Acem kökenli Lari. Diğeri ise Musevi kökenli Yakup Paşa. Ki ne kadar değer vermiş ki sultan ona paşalık rütbesi de vermiş. Yakup Paşa Müslüman oluyor tabii ki. Onlar arasında çekişme var. Fatih malum Asya seferine çıkınca Gebze taraflarında hastalığı ilerliyor. Yalnız Osmanlı padişahlarının geleneksel bir hastalığı var. Nikris hastalığı. Dizlerin tutmaması.
1: Ata binmekten mi?
0: Ata inip binmekte zorluk çekmeleri. Ta Osman Gazi'ye kadar gider o. Ama Nikris acaba ölümcül bir hastalık mı?
1: O dönemde bilemiyorum, bakmak
0: bilemiyorum
1: lazım.
0: Tabii ki ama o dönemde ömürler çok uzun da değil zaten. Taşköprüzade İsamettin Ahmet Efendi'nin o Arapça Eşşakaik-i Numaniye adlı eserinde Acem Lari tarafından zehirlenmiş olabileceği söylenir. Hmm. Yalnız orada bunun arkasındaysa Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın varlığından söz edilir. Bu nasıl olur onu bilemem. Karamani Fatih'i çok seven, hatta Kanunname'yi Ali Osman'a hazırlatan Kanun Fatih adına tabii ki odur. Belki o sıralarda Fatih Sultan Mehmet ülke çapında büyük bir toprak reformu gerçekleştirdi. Yani 20 bin kadar vakıflara el koydu. Çünkü bunların çoğu işlevini yitirmişti. Gelir kaynakları onun bunun cebine gidiyordu, işte kasasına gidiyordu, bilmem devlete gelmiyordu, onları lağvetti. Bunun arkasında da tabii Karamanoğlu şey var, Mehmet Paşa, Karamani Mehmet Paşa var. Belki ona bir düşmanlıktan dolayı onun adı geçiyor. Orada resmen o zehirletti diyor. Niye zehirletsin ki? Bu biraz ileri bir itham. Evet, böyle.
1: Peki hocam, 12 yaşında bir gencin, bir çocuğun tahta geçmesi Osmanlı döneminde bir engel mi? Yani
0: değil.
1: Çandarlı demiş ya II. Murat'a, gel tahtın başına, Varna'da önemli bir savaşta karşı karşıyayız. Aslında daha sonraki dönemde 12 yaşından daha küçük yaşta çok sultanlar çok göreceğiz.
0: 7 yaşında. Murat da 12 yaşındaydı 4. Murat. O ihtiyaçtan. Başka şey yok, aday yok tabii de. Yani şu anda da aday yok. Alaaddin Ali şöyle bir ölünce Mehmet kaldı.
1: Ama babası hayatta.
0: Baba hayatta. Baba da işte bir sıkıntı içerisinde.
1: Biraz Buhran içerisinde.
0: Şiire, musikiye, inzivaya düşkün bir hükümdar II. Murat. Büyük oğlunun ölümüne çok üzülüyor. Hatta beni oğlumun yanına defnedin. Türbemin üstü açık olsun. Rahmet yağmurları benim şeyimi ıslatsın şeklinde vasiyeti var. Böyle duygusal bir hükümdar.
1: İlk peki tahta geçişinde Mehmet'i başarılı buluyor musunuz? Başarılı mıydı yoksa başarısız mı oldu?
0: 1444-46 yılları arasındaki ilk 2 yıllık saltanatında başarısız bir profil çizdi Mehmet.
1: Neden?
0: Neden? Çocuk yaşta karşısında dev gibi bir Çandarlı Halil Paşa, yıllardır sadrazam ve ikinci Murad'ın bir numaralı adamı. Hatta zaman zaman bazen atak hareketlerde bulununca oğlunu uyardı ikinci Murad. Aman dikkat et gibi işe yaptı. Uyarılarda bulundu. Ne olursa olsun o da bir tahta, bir sultan, hükümdar. Yalnız onun da destekçileri var.
1: Çandarlı'nın mı?
0: Tabii şeyin, Mehmet'in, genç çocuk padişahın lalaları var. Zanos Paşa, Şahabettin Paşa, Kasapzade Mahmut Ağa gibi kuvvetli şeyleri var, destekçileri var.
1: Yani onun tahta geçmesini isteyen
0: İstiyorlar. Ve kendisini sürekli büyük işler yapmaya teşvik ediyorlar. Bir nevi onun meşruiyetini, büyük işler yapma için meşruiyetini gerçekleştirebilmesi için yapmaya teşvik ediyorlar. Anlatabildim bilmiyorum. Yani
1: o büyük işlerle birlikte anca meşrulaşacak.
0: İstanbul'un fethi çok büyük bir olay.
1: Ne zaman karar veriyor peki bu?
0: Daha çok ikinci şehzadelik döneminde.
1: O zaman o başarısızlığı örtbas etmek
0: örtbas
1: için.
0: Örtbas etmek için tabii ki. İkinci şehzadelik dönemi Fatih II. Mehmet'in hakikaten çok daha farklı eğitim aldığı bir devir olarak nitelenebilir. 5 yıllık bir dönem.
1: O 5 yıldan sonra yani tekrar tahta geçiyor.
0: Geliyor, baba ölüyor çünkü. Tahta geçiyor. Küçük yaşta kardeşini boğdurtuyor. Ahmet o sırada küçük yaşta. Şehzade Ahmet. O da şey.
1: İkinci Mehmet mi kardeşini boğdurtuyor?
0: Boğdurtuyor.
1: O yaşta kardeşini boğdurtuyor.
0: Tabii tabii.
1: Kardeşi nasıl bakmak gerekir hocam bunu eyleme?
0: Vallahi
1: nasıl kardeşini acı
0: bir
1: hocam?
0: Yani bunu acı bir reçete olarak görmek lazım. Çünkü kardeş sağ olduğu sürece hemen onun etrafında bir hizipleşme başlar. Senin de hakkın derler. Hanedan tipi devletlerde, hanedan usulü devletlerde devlet ailenin ortak malıdır. Bir nevi miras hukuku. Gerçi bir yerde şehzadeliklerde, tahta geçişlerde miras hukuku uygulanmaz diye bir şey okudum ama miras hukukunu devreye sokarlar. Senin de hakkın var derler. O şeyi kestahtı.
1: Yani ikinci Mehmet sonrasında çıkacak kaosu önlemek adına tabii böyle ki bir eylemde
0: bulunuyor. Bir de o şey Candaroğlu İskender'in oğlu. Yani Türk kökenli bir şey. Türk kökenli bir şehzade zaten Osmanlı hanedan ailesi için tehlike. İki kat daha tehlikeli. Cariyelerden olan şehzadeler neyse de Candaroğulların torunu o. Onu öldürtüyor tabii ki. Hazin bir olay ama bunu acı bir reçete, acı bir ilaç olarak düşünmek lazım. Yalnız kalıyor, yalnız olması lazım.
1: O dönem kardeşini öldürttükten sonra mı kardeş katline getiriyor?
0: Kardeş katli olayı saltanatının sonlarından itibaren yazılı metin hale getiriliyor. O sırada bu şey yok, kanunname yok.
1: Sonradan
0: yok
1: olacak, çok sonra.
0: Daha 1480'lerde, 81'lerde.
1: Zaten 81'de ölüyor.
0: Ölüyor zaten. Ölümüne yakın o çıkarıyor o maddeyi. Orada da amir bir hüküm yok zaten. Orada cevaz var. Ekseri ulema cevaz vermiştir diyor. Ekseri diyor, bakın ulemanın demek ki bir kısmı tasvip etmemiş. Orada ilginç bir şey var, nüans var tabii ki.
1: Birçoğu.
0: Bu tamamen devletin ayakta kalmasını, iç savaşın çıkmasını önlemeye yönelik bir uygulama bu. Yani şöyle düşünmek lazım, olayları günümüz kafasıyla düşünürsek yargılarız.
1: Mantıklı mı peki o zamanki
0: vallahi o dönem için yapılacak göre başka bir şey yok. Ben şimdi ortak olmak istemem ama yapılacak başka bir şey yok. Çünkü hemen yeni bir aday ortaya çıkacak. Devlet henüz kuruluşunu tamamlamamış. İstanbul alınmamış. Bir bazı topraklar Anadolu'da, bir diğer topraklarda Balkanlar'da, Rumeli'de. İki yakaya gelmesi lazım. Bir yerden bir yere asker nakli çok zor. Yani Venedik, Ceneviz, bazen Bizans gemilerine her askerisin bir duka altını veriyorlar bazen ki geçebilsinler. Osmanlı'nın öyle çok büyük bir gemileri yok o sırada. Binlerce, on binlerce askeri geçirecek. Dolayısıyla yapılacak başka bir şey de yoktu yani.
1: İstanbul henüz alınmamıştı dediniz. İstanbul'un alınması neden önemliydi?
0: İşte bunun için önemli. Devletin iki yakasının bir araya gelmesi için önemli. Bir yerden bir yere asker veya mühimmat nakli için önemli.
1: O geçiş sağlansın
0: diye. O geçişler
1: diye
0: için. Bu şeyin Bayezid Paşa Düzmece Mustafa olayını bastırmak için Bursa'dan Edirne tarafına giderken Bir tarihte yazıyor, Behiçti tarihinde okudum, atlarını yüzdürmek zorunda kaldı diyor. Gemi vermiyor, ne Ceneviz ne Bizans gemi vermiyor. O da atları yüzdürüyor. Bu nasıl olur? Boğaz, atlar Boğaz'da yüzebilir
1: mi? Kim için diyor onu?
0: Bayezid Paşa için. Bayezid Paşa, ikinci Murat, Mustafa, Düzmece Mustafa olayını bastırmak için,
1: evet,
0: Bayezid Paşa'yı gönderiyor. Tabii ölümüne gönderme o. Çünkü Mustafa Düzmece diyoruz ama Mustafa Düzmece falan değil. Yıldırım'ın oğullarından birisi o. Osmanlı tarihçileri onu meşru göstermemek için öyle bir şey yapıyorlar. O hanedandan değil o diyorlar. Uydurma diyorlar. Sahte diyorlar ama değil tabii.
1: Peki ikinci kez geldi, tahta oturdu Mehmet. İstanbul'u alma fikri artık oluştu. O hazırlıklar nasıl devam etti? Neler yaptı?
0: Hazırlıklar maddi manevi olarak hazırlıkları göstermek lazım. Bir defa maddiden başlayalım. Çok büyük toplar döktürüldü. Toplardan önce Fatih Sultan Mehmet ikinci defa 1451'de tahta çıktığında ilk seferini Karaman'a yaptı. Çünkü çocuk padişah tahta geçince Anadolu beylikleri tekrar kıpırdanmaya başladılar. Başta Karamanoğulları, tabii ki Osmanlı'yı en çok uğraştıran, Osmanlı topraklarına saldırılar düzenlemeye başladı. Oraya hareket etti. Ama Karamanoğlu hemen haber gönderdi barış için. İkinci Mehmet de bunu kabul etti. Çünkü asıl kafasındaki büyük ideali gerçekleştirmek istiyor. İstanbul'u alma uğruna gerçekleşti. O sırada asker arasında bir ayaklanma çıktı. Ayaklanmanın arkasında Kurtçu Doğan, Kurtçu Doğan'ın da arkasında Çandarlı var.
1: Yine Çandarlı'ya geldi.
0: Çandarlı'ya dayanıyor. Çünkü Çandarlı bir türlü hazmedemiyor şeyi. Ama ikinci Murat yok artık. Ama
1: ikinci Mehmet de o kadar küçük değil artık.
0: Artık değil, 19 yaşında. 19 yaşında ama her şeyin farkında. Tahttan ilk indirilişinin de farkında. Onun arkasında Halil Paşa'nın olduğunun da farkında. Fakat müdara yapıyor. İyi geçinmeye çalışıyor Çandarlı. O Kapıkulu askerleri Çandarlı'nın avucunun içinde adeta. Cülus bahşişi için ayaklandılar veya ilk sefer bahşişi için. Sultanımızın ilk seferidir, işte bahşiş gereklidir diye ayaklandılar. Efendim, vermek istemedi. Sonunda Çandarlı'nın yalvarmalarıyla bunlar verilmezse susmaz, şu yapmaz, verildi. Yüklü miktarda bahşiş verildi. Ama ne yaptı? 5000 kadar sekban askerini, sekban daha çok sarayın sürek avlarında kullanılan kişilerdir sekbanlar. Onları Yeniçerilerin arasına soktu ikinci Mehmet. Bir nevi darbeye karşı darbe yaptı. Bu çok ilginçtir. Evet.
1: Böylece karşı darbe
0: yaptı ve Yeniçeriler arasında kendisi taraftarlarının sayısını arttırdı. Bu arada kendi lalalarını, Şahabettin Paşa, Zanos Paşa gibi lalalarını Divan-ı Hümayun'a aldı. Divanda da çoğunluğu sağlamaya çalıştı.
1: Divanda olmaları önemli mi?
0: Önemli. Alınacak.
1: Orada mı kararlar alınıyor?
0: Kararlar orada alınıyor. Divan-ı Hümayun denilen en yüksek karar alma o merciği Divan-ı Hümayun. Bu yönüyle tabii.
1: O zaman Bakanlar Kurulu gibi orası.
0: Gibi. Aynen öyle. O bakımdan o da karşı darbesini yaptı ve Çandarlı'yı nispeten sükut ettirdi, susturdu diyebiliriz.
1: Hocam hazırlık evresi buyurun.
0: Buyurun. Şunu affedersin lafını kestim ama gelirken de hemen önce Boğaz'da incelemelerde bulundum. Zaten sık sık İstanbul'a geliyor daha sonra tabii ki. Boğaz'ın en dar yerinde büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu hisarın karşısına Boğaz kesen hisarını, bugün biz Rumeli Hisarı diye anarız, o hisarın temellerini attırıyor. Rumeli Hisarı, Boğaz'ın en dar yeri.
1: Bu Rumeli Hisarı'nı yaptırması da fethi düşünmesiyle ilintili değil
0: kesinlikle,
1: mi? Yani oraya kesinlikle hizmet etsin diye yapıyor.
0: Efendim, Karadeniz'den gelebilecek her türlü yardımın yolunu kesti. Nitekim bir Venedik gemisi dinlemedi de hisardan atılan top güllesiyle batırıldı. Ve Venedik Senatosu'nda bu görüşüldü ve bir tedirginlik yarattı tabii orada. Ben küçük bir anımı anlatabilir miyim?
1: Buyurunuz.
0: Ben doktora yıllarımda.
1: Memnun oluruz.
0: Anadolu Hisarı'ndan bir sandal kiraladım. Yanımda da bir arkadaşım var, Mustafa diye. Rumeli yakasına geçelim dedik. ve bir bunun bir çılgınlık olduğunu boğazın ortasına gelince anladık, orada korkunç bir akıntı var. Bizi sürekli sürüklüyor. Sonunda ağaç yanının alt taraflarında biz karşıya çıktık ama bir de bunun dönüşü var. Geri döndüğümüzde kayıkçı neredeyse bizi dövecekti. Siz deli misiniz? Biz oraya gitmeyiz. Çok yoğun bir yer, dar bir yer, hızlı akır. Benim kafamda acaba hakikaten böyle

0: açan bir sultandan bahsediyoruz. Evet. Bizans'ı yıktıktan sonra kendisine Sultan-ı Azam ünvanı da galiba kullanıyor değil mi?
1: Yani Sultanul Berreyn, Hakanul Bahreyn kullanılır daha çok Fatih için. Berreyn iki karanın sultanı, Bahreyn iki denizin Hakanı. Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa. Öyle kullanır. Sultan-ı Azam da en büyük sultan tabii ki. O da öyle.
0: İmparator mudur peki kendisi?
1: Kaiser ünvanını kullanıyor. Kaiser. Neden? Kaiser onların ünvanı. İmparator karşılığı olarak düşünülebilir.
0: Yani Roma'nın imparatoruyum diyor mu?
1: Diyor. Onu dedirten de Trapezuntus diye bir Rum kökenli birisi. Birisi sen diyor Roma imparatorusun diyor. Bir imparatorluğu alan da imparatordur diyor. Fatih Sultan Mehmet için madalyalar çıkartılıyor. Orada Roma imparatoru olarak, imparator olarak geçiyor Fatih Sultan Mehmet.
0: Bunu kullanmış o zaman.
1: Kullandı. Hem Kaiser hem imparatoru kullandı Fatih Sultan Mehmet.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Onun için bugün diyorlar işte Osmanlı İmparatorluğu demeyelim, devleti demiş.
0: Ama kendisi
1: Osmanlı
0: kullanmış.
1: Demiş.
0: Kendisi kullanmış.
1: Kendisi kullanıyor.
0: Niye demeyelim diyorlar?
1: Yani emperyalizm köküyle bağlantılı ya. Hmm. O yüzyıllarda emperyalizm yok ya. Emperyalizm büyük coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkıyor. Yeni coğrafyaları sömürme. Değil mi? Coğrafi keşifler
0: çok
1: yeni
0: sonra.
1: Dünyalarda çok sonra. O dönemde öyle bir şey yok. Sömürme diye bir şey yok. Bilakis Osmanlı aldığı yerlere sürekli bütçeden paralar ayırmış.
0: Rönesans padişahı da diyor muyuz biz?
1: Yani
0: Fatih.
1: Uygulamaları bakımından belki denilebilir. Çünkü İtalya ile çok ilgili Fatih Sultan Mehmet. Rönesans nerede doğdu? İtalya'da doğdu. Floransa'da ortaya çıktı. Sonra yayıldı. Bütün dünyaya yayıldı. İtalya'nın diğer şehir devletleri başta olmak üzere Fransa'ya ve Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına yayıldı Rönesans. Ve Fatih Sultan Mehmet de bunlardan haberdar. Nitekim 15 yıl kadar süren, 16 yıl hatta Venedik Osmanlı savaşları Fatih'in biraz elini kolunu bağladı. İtalya ile Venedik'le çok ilgili o. Savaş 1479'da biter bitmez ünlü ressam Bellini'yi getirtiyor İtalya'dan. Daha önce getir, savaş halinde nasıl getirsin? Doç, İtalya doçu, doç derler onlara. Nasıl göndersin?
0: Önce, o meşhur fotoğrafı mı yaptırıyor?
1: O meşhur fotoğrafı yaptırıyor. İşin daha garibi heykeltıraş istiyor Fatih Sultan Mehmet. İşte bu ressamım var da diyor, bu saray ressamı orada Bellini, sıradan bir ressam değil. Öyle büyük bir heykeltıraş gönderemem, onun fazla elimde yok diyor adeta. Heykeltıraş da istiyor. Fatih böyle enteresan bir tip.
0: Sanata yatkın oluşunu da görüyoruz.
1: Tabii ki. Ve işin garibi sadece resim yaptırmıyor. Yeni sarayının duvarlarını da resmettiriyor. Nakışlarla süslettiriyor.
0: Döneminin çok üzerinde bir lider.
1: Çok farklı.
0: O zaman.
1: Çağın ötesinde bir düşünce. Yani bu onun entelektüel yanı yalnız. Şunu da belirtelim, Fatih bunları nasıl edindi? 1446-1451 yılları arasındaki o 5 yıllık ikinci şehzadelik döneminde Manisa Sarayı adeta İtalyanların uğrak yeriydi. Büyük cihangirlerin hayatlarını okuyordu orada ikinci Mehmet. Sezar gibi, İskender gibi, efendim değil şeyler işte Hannibal gibi vesaire. Öyle öyle İskender. İskender İslami.
0: Kendisini dünyada hangisi gibi görüyordu peki? Var mı bununla alakalı bir şey?
1: Bilemem. Osmanlı padişahları genelde İskender'le kıyaslanır. İskender ki Makedonyalı İskender, Asya Fatihi. Hindistan'a kadar giden, 20'li yaşlarda da vefat eden bir isim. Ve o kadar etkili olmuş ki İslami edebiyatta İskender. İskendername türü bir eserler külliyatı ortaya çıkmış. İskendernameler onun adına yazılır. Böyle birisi. Onunla kıyaslanabilir.
0: Hocam son dönemde Fatih'le alakalı farklı notlar öne çıkarılmaya çalışıyor. Mesela en değişik duyduğum sorulardan biri, Hristiyan mıydı? Neden böyle bir yakıştırma yapılıyor?
1: Onu bilmem, bunu cevap ancak gülünerek cevap verilebilir. Sana değil, soru evet, soranlara. Evet. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kuşatılması arefesindeki bir savaş İstişare toplantısında gaza geleneğini öne sürüyor. Atalarımız gibi işimiz gazadır diyor, cihattır diyor. Birincisi bu. İkincisi Trabzon'u, Trabzon

0: Rum İmparatorunu almaya giderken zaman zaman Sivas-Trabzon arasındaki dağlık yollarda atından iniyor, yürüyerek gidiyor. O sırada Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun da orada, göndermiyor onu geri. Uzun Hasan annesinin de bulunduğu bir heyet, elçilik heyeti gönderiyor barış için. Fatih onu Trabzon'a kadar götürüyor. Aşık Paşazade tarihinde vardır bu. Oğul diyor, bir ufacık Trabzon için bu tatlı canına yazık değil mi diyor. Niye böyle ellerin kolların dikenler içerisinde işte perişan vaziyettesin? Ana diyor, İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Biz bu zahmeti çekmezsek yarın huzuru ilahide ne cevap verir şeklinde cevap veriyor. Ha belki bir hamasi yönü var ama demek istediğim Fatih'in amacı kuru bir toprak almak değildi, cihattı, gazaydı. Bir bakıma ilahi kelimetullah'tı tabii ki. Bugün Bosna Hersek nasıl Müslüman? Arnavutluk Müslüman. O dönemlerden kalma Müslümanlar. Öyle düşünmek evet. lazım. Yalnız şu var.
1: Ortodoksları ihya ettim.
0: Ha, onu diyecektim. İstanbul'u aldıktan sonra Ortodoks mezhebi bir süre önce Katolik mezhebiyle birleşmişti. Neden? Katolik dünyasının desteğini alabilmek için, askeri desteğini alabilmek için İmparator 11. Konstantin buna ihtiyaç duymuştu. Birleşmişti. Ayasofya'da bir Katolik ayini düzenlenmişti. Malum fethi öncesinde, kuşatma sıralarında. Hatta o sırada başta Grand Duke Notaras olmak üzere o meşhur sözü söylüyor İstanbul halkı, Rum halkı. İstanbul'da Latin külahı görmektense Müslüman efendim sarığı görmeyi tercih ederiz diyorlar. Neden? Henüz 1204 Latin istilasının acıları unutulmamış. İstanbul'da taş taş üstünde bırakılmamış 1204 4. Haçlı Seferi'nde. Dolayısıyla Fatih bir nevi İstanbul'a kurtarıcı gibiydi diye düşünülebilir. Ortodoksluğu hemen ihya ediyor. Neden? Katolik dünyasını ayrı tutmak için. Siyasi. Tamamen siyasi, politik bir uygulama bu. Yoksa dine ilgi duyuyor. Fatih çok mütecessis bir hükümdar. İyi bildiği Rumcayla, Rumca konuşuyor Patrik adayıyla. Sonra Patrik oluyor, Gennadios'la, Skolarios'la. Dolayısıyla ve bu konuştuklarımızı diyor bir metin halinde yazıp bana gönder diyor. Maddeler halinde ünlü itikatnamesini gönderdi. Ortodoks itikatnamesi. Bu yayımlandı. Fatih ve İstanbul adlı bir dergide yayımlandı. Türkçesi de var bunun. Orada anlatır. Bunlara bakarak Fatih'in Hristiyan'a ilgi duyduğundan bahsedilir. Söyledim. Doğrudur ama siyasi.
1: Peki hocam, Rumcaya sistem bahsettiniz. 7 dil bildiği söyleniyor. Doğru mu?
0: Şöyle, 7 demeyelim. Çünkü Slav dillerinden birini dilen diğerlerini de bilir zaten. Slav dilleri Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, bunlar kardeş şeyler. Yalnız Rumca bildiği, Arapça, Farsça bildiği, Türkçe bildiği kesin.
1: Arapça ve Farsça biliyor.
0: Bunlar doğal, normal zaten. Şiirler yazıyorlar. Arapça, Farsça zaten çok köklü bir eğitimde veriliyor zaten o diller. Batı dillerinden Rumcayı iyi biliyor. Slav dillerini biliyor. Bilemiyorum, Latince bilebilir, anlayabilir. Yani meraklı bir insan olarak niye olmasın? Evet.
1: Evet. Peki şiirler yazıyor dediniz. Avni Mahlası'nı kullanıyor
0: evet.
1: değil mi?
0: Avni Mahlası ile şiirleri var. Şiirleri divanı birkaç defa yayımlandı onun. Şiire ezber kabiliyetim pek yok ama oradaki bir şiirinde imtisali cahidu fillah olupdur niyetim diyor.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Allah yolunda cihad ediniz sözüne imtisal ettiğini söylüyor. Cahidu fillah, cihad ediniz Allah için anlamında. Devamı var tabii, benim ezberimde değil o. Güzel, duygu dokunaklı, duygulu şiirler olduğunu da biliyoruz. O şart hükümdarın duygu tarafı da var.
1: Hocam her yönüyle dikkat çekici özelliklere sahip bir isim.
0: Çok.
1: Ama döneminde sevilmediği de ifade ediliyor. Gerçekten öyle miydi?
0: Sert olması yetmiyor mu zaten? Bir defa, birkaç defa para ayarı yapıyor. Para ayarı demek, akçe önce saf gümüşten kesilirdi. Ama gümüş kıymetli bir maden. Daha sonra onun içine daha değersiz bakır vesaire diğer madenler karıştırılarak ayarı düşürüldü. Daha hafif akçeler ortaya çıktı. Bu da esnafla ücretler arasını açtı. Yani 4-5 defa, yanılmış olabilirim, defalarca para ayarını düşürdü ve bu biraz hem asker tarafından hem de halk tarafından pek

0: yapışık hoş karşılanmadı. Bir de esas sevilmeme sebebi şu. Demin dedim ya, 20 bin kadar vakıfları lağvetti. Onları devletleştirdi. Çünkü Fatih'e asker lazım. Bir gelir kaynağı vakıflaşınca vergiden düşer, vergi vermez. Fatih'e asker lazım. Asker demek para demektir.
1: 20 bin vakıf o zaman vakıf, yani.
0: Tabii. Ve bunların da birçoğu dervişlerin, din adamlarının vakıflarıydı. Onlar bayağı homurdandılar.
1: Din adamlarına bakış açısına da burada temas edelim mi o zaman?
0: Bayağı sert tabii ki. Temas edelim yani. O Fatih Sultan Mehmet kendisi de çok iyi bir bilgin. Tehafütü felsefe diye bir şey var. Daha önce İmam Gazali zamanında yapılan tartışmaları tekrar ettiriyor kendi
1: münazara
0: zamanında.
1: Münazara mı yaptırtıyor?
0: Münazara yaptırıyor. Kendisi de katılıyor. Hatta bir batılı tarihçiye göre kendisinin de iyi bir filozof olduğunu söylüyor Fatih için. Müthiş bir adam.
1: Hocam yok özellikler.
0: Öyle, çok müthiş tabii ki. O yönüyle sevilmez tabii ki. Sevilmez derken seveni var tabii ki ama para ayarını düşürtmesi, bir de tabii vakıfları lağvetmesi, devletleştirmesi biraz eleştiri aldı. Hatta onun arkasında tabii kendisine direkt eleştiri yapılamıyor. Dönemin Vezir-i Azamı Karamani Mehmet Paşa topun ağzında. O da tabii Fatih'in ölümünden sonra ölümü duyulur duyulmaz büyük bir isyan çıkıyor İstanbul'da. Evi mevi yağmalanıyor. Kendisi de parçalanarak öldürülüyor Mehmet Paşa.
1: Öyle. Peki hocam, Batı'da Fatih nasıl yankılanıyordu? Ne diyorlardı Fatih?
0: Fatih 1481'de öldüğü zaman İtalya'da büyük kartal oldu diye yayınlar yapılıyor. Tabi o dönemde henüz gazetecilik falan yok ama yani bir iletişim vasıtaları var tabi. Büyük kartal öldü şeklinde sevinç gösterileri yapılıyor İtalya'da. Batı dediğiniz
1: Grand
0: o dönemde...
1: Grand Turco mu diyorlardı? Hı? Grand Turco.
0: Grand Turco. Büyük Türk tabii ki. Kanuni için daha çok söylenir o. Batı dediğiniz o dönemde İtalya. Yani daha ilerisi Fransa, Almanya, İngiltere, oralarda henüz bağlantımız yok. Oralarla bağlantımız Kanuni zamanında olacak. O dönemin batısı İtalya. Oranın öbür taraflar, Balkanlar, Orta Avrupa falan.
1: Hep fetih odaklı bir isim miydi peki? Hep toprakları genişletme, hep savaşma. Gayesi hep bu muydu?
0: Tabii ki. Onlarca, yani o 20'ye yakın devlet aldı. İki imparatorluk aldı Fatih Sultan Mehmet. Ama kuru bir toprak istilası değil bu. Toprak şeyi değil. Oralara kendi şeyiyle mümkün mertebe İslamiyet'i götürmeye çalıştı. Çünkü alınan bir yere hemen bir kadı atanır, bir subaşı atanır, bir miktar yeniçeri bırakılır ve oranın güvenliği sağlanır. Osmanlı'nın işi budur. Ve daha sonra orası şenlendirilmeye çalışılır. Bir külliye, bir cami, mescit, medrese yapılır ve orası şey yapılır, yani iskana açılır. Ve kuruluş yıllarından itibaren Osmanlılar Anadolu'dan Balkanlara sürekli iskan yaptılar. Bunun kökeni Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'ya kadar gider. İskan siyasetinin bile bir mucidi odur. Bugün Balkanlarda bir sürü Türkler var. Daha sonra devam etti bu tabii ama onların torunlarıdır onlar. Evlat-ı Fatih Han denir. Fatihlerin evlatları, oğullarıdır onlar. Onu uyguladılar Osmanlılar uzun süreler.
1: Evet. Hocam ısrarı da var mı kendisinin? Mesela bu fethi üzerinden bunu konuşalım. Hiç vazgeçmeyi düşündü mü fethi esnasında? İstanbul'un... Zorluklarla karşılaştığında nasıl bir duruşu vardı?
0: İstanbul kuşatması sırasında 20 Nisan günü alınan deniz mağlubiyeti Fatih'i tereddüde düşürdü. O zaman Çandarlı Halil Paşa dedi ki işte biz demiştik, bir dervişin sözüne uyularak bu kadar can telef oldu efendim, bu kadar paralar gitti. Derviş dediği Akşemseddin baş teşvikçisi. O ara bir tereddüt geçirdiğini biliyoruz ama Akşemseddin'den orijinali hala elimizde olan ünlü mektup gelince kanaatinin değiştiğini görüyoruz.
1: Ne diyor mektupta?
0: Mektup özet olarak 2. Mehmet'i Akşemseddin gevşek davranmakla itham ediyor. Sert davran diyor, kararlı ol diyor. Sen alacaksın bu şehri diyor. Mealen söylüyorum.

0: onun şeyini İnalcık Hoca yaptı, yorumunu yaptı. Hatta sonunda da bu söylediklerimiz zatınızı sevdiğimizdendir diyor. Öyle bir sayın sultanım multan bir şey de yok yani. Sizi sevdiğimizdendir
1: diye. Yalnız başta sert giriyor Akşemseddin,
0: biraz yumuşatıyor.
1: Sonra da yumuşatıyor. Yani.
0: Onun için Akşemseddin'in o mektubunun çok büyük rolü olduğunu tekrar burada vurgulamak gerekir. Onun için manevi Fatih Akşemseddin'dir. Ama bunu pek fazla bilen olmaz. Bir ara alimler kendisini ziyaret ediyor ve diyorlar ki bizim dua, rahmet dualarımızla şehir alındı denilince birden celallanıyor. Ben oraya kendi kılıcımla aldım diyor. Sizin dualarınızla değil. Çok enteresan. Sert bir şekilde. Ulema grubu içerisinde herhalde Akşemseddin de vardı. Bilmiyoruz onu. Daha sonra bir süre sonra Akşemseddin Göynük'e gidiyor. Bir daha İstanbul'a bir gelmiyor.
1: Araları mı açılıyor acaba?
0: Biraz kırılıyor derler. Ondan sonra İbn Kemal tarihinde var bu. Kemal Paşazade'nin tevarih Ali Osman'ın da. Sonra pişman oldu, alttan aldı ama diyor kırdı diyor. Alimler gönderir böyle bir hükümdar.
1: Üzerinde baskı olduğu için mi acaba öyle bir çıkış yapıyor?
0: Vallahi çok
1: çünkü önceden de başarısız olmuştu ya.
0: Halil Paşa olmak üzere çok da engel olanlar çıktı, çıkmadı değil. Ama bunlar da destek verdi. Başta Akşemseddin, Molla Gürhani hocası da kuşatmadan yana destek verdi. Onu o arada nasıl bir halet ruhiye ile söyledi bilmiyorum. Yalnız Fatih'in sertliği ilgili bir şey de haklı anlatayım size bir anekdot.
1: Buyurun hocam.
0: Fatih'in 3 oğlu var. Bayezid, Mustafa, Cem. Cem sonradan epeyce sonra oluyor. Cem doğduğu zaman beşiğini tekmeliyor biliyor musun? Bu da nereden oldu diyor.
1: Neden?
0: Neden tekmeliyor? Bir hükümdarlık için diyor şeyse adayların az olması kadar çok olması da tehlikelidir diyor. Tekmeliyor.
1: Hocam kendisinden sonrasını düşünmüş.
0: Ve enteresan da daha sonra da kanunnamesini hazırlatırken de şehzadelerle ilgili elkap örneğini yazarken oğlum Sultan Cem diye onu da örnek olarak gösteriyor. Onu bir nevi aday gösteriyor diye yorumluyoruz. Bilmiyorum.
1: Siz belki. Ama galiba yanlış hatırlamıyorsam Cem'i biraz daha farklı görüyorsunuz değil
0: Cem,
1: mi?
0: Cem tabii babasının yolunda. Babasının yolunda. Mustafa Otlukbeli Savaşı'nın hemen arkasında vefat ediyor. Bayezid Cem var. Ha demin söylemeyi unuttum. Bayezid o vakıfları gelirleri ellerinden alınan dervişlerin adayı. Bayezid. Karamani Mehmet Paşa'nın adamı Cem Sultan. Konya'da Bayezid Amasya'da. Hemen adam haberci gönderiyor ama İshak Paşa ve adamları Cem'in Mehmet Paşa'nın adamını yolda etkisiz hale getirdiler. Gidemedi tabii. Bayezid'i.
1: Beyazıt değildi. Cem olsaydı başka bir tarih görür müydük hocam?
0: Herhalde babasının fetih politikasını sürdürürdü Cem. Bayezid de sürdürürdü ama onu da şimdi hakkını yemeyelim. Bayezid'in de elini kolunu bağlayan o kardeşi Cem Sultan olayı 14 sene.
1: Bir gözü hep
0: Rodos'a oradaydı. Gidiyor, geliyor. Karamanoğlu kendisini Avrupa'ya gitmeye zorluyor. Karamanoğlu Kasım Bey. Kasım Bey'in de kendi devleti Karamanoğulları'nı kuracak da ondan. Bayezid Rumeli'de meşgul olsun, ben burada devleti kurayım. Hepsi siyasi çıkar.
1: Evet.
0: Cem orada tabii yargılamayalım ama köstek oldu biraz.
1: Başka bir programda bunları da konuşmak isteriz. Bu konuyla alakalı hep Fatih konuşulduğunda, fetih masaya yatırıldığında bir isim daha gündeme geliyor. Öyle bir isim var mı onu da sormak isterim. Elbette Ulubatlı Hasan'dan bahsediyorum.
0: Evet. Evet doğru. O Bizans kaynağının ikinci versiyonunda geçiyor. Birinci versiyon ek kısmında geçiyor. Bizim kaynakların hiçbirisinde Ulubatlı Hasan diye birisinin ismi geçmez. Bizim kaynaklarımızda başta Behişti olmak üzere, Behişti Sinan Çelebi olmak üzere karıştıran Süleyman Bey diye birisi vardır. Daha sonra Fatih onu nitekim İstanbul'un subaşısı yapıyor. Bir nevi İstanbul'un ne diyeyim subaşı, valisi gibi işte belediye reisi gibi tam karşılığı değil ama yapıyor. Çünkü vaat ediyor surlara ilk çıkanları ödüllendireceğim, önemli mevkilere getireceğim diyor. Sanıyorum Süleyman Bey olmalı. Çünkü o sırada düşünün binlerce kişi surlara tırmanıyor bir şey. Kim olduğunu da zaten pek seçmeniz mümkün değil. Süleyman Bey olarak kabul edebiliriz ama Ulubatlı Hasan artık kuşatmanın ve fethin sembolü oldu. Onu da biz iteklemeyelim. O bizim bir manevi kahramanımızdır. Benim şahsi kanaatime göre de fethin bir nevi
1: sembolü.
0: Sembolüdür o diyelim. Güzel kişisi gibi diyelim. Ulubatlı'yı da ihmal etmeyelim ya. Amerika'sı, Avrupa'sı sahte şeyler, kahramanlar yaratıyor. Ulubatlı'yı nerede edelim ki? Her biri Ulubatlı o savaşa katılanların benim gözümde.
1: Amerika'daki tarihte bir de hiçbiri yok.
0: Hiçbiri yok. Onlar hep
1: uydurma.
0: Çocukluğumuzda okuduğumuz Tom Mix, Texaslar her birisi birer uyduruk şeyler.
1: Değil öyle mi? Dünyayı ele geçirdiler işte, etki altına aldılar. Hocam biraz imar ve iskan politikasından da bahsedelim mi? Şehirleşme.
0: Vallahi o çok önemli. Bambaşka bir programın konusu olabilir o.
1: Ufacık böyle.
0: Böyle Fatih İstanbul'u aldıktan sonra küçük cihat bitti, büyük cihada başlıyoruz diyor. Büyük cihat İstanbul'un imar ve iskanı. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir diye bir sözü var. Yine Fatih'in vakfiyesinde geçiyor. Çok önemli. Yani hüner bir şehir bina etmektir. Reaya halkın da gönlünü almaktır. Onların gönlünü mutlu etmektir şeklinde ifadeleri var. İstanbul adeta terk edilmiş bir şehirdi o sırada. 40-50 bin arasında bir nüfusu var. Nüfus daha çok işte Marmara kıyılarında, Haliç kıyılarında meskun. İçinden dereler atıyor. İnekler, koyunlar, şeyler, sürüler falan var. İstanbul'da terk edilmiş metruk bir şehir görünümünde bunun ihya edilmesi lazım. Aldıktan sonra çünkü Fatih bundan sonra saltanat merkezim İstanbul'dur diyor. Artık Edirne değil İstanbul'dur. Buranın bir an önce abadan olması, mamur olması gerekecek. Büyük bir iskan siyasetine başladı. Anadolu'dan, adalardan, Rumeli'den sürgün denilen zorunlu iskan siyaseti güttü Fatih Sultan Mehmet. Bugün İstanbul'un birçok semtinin adı Anadolu şehirlerinin veya ilçelerinin adını taşır. Aksaray gibi, Niğde Aksaray şimdi il oldu malum. Draman gibi, efendim Çarşamba gibi. Bunlar hep Anadolu isim. Oradan getirtilmiş bu göçmenler. Bosna, Yeni Bosna. Sur dışında da iskan faaliyetlerine başladı. İskan oğlu Bayezid zamanında da devam ediyor. Yavuz zamanında da ediyor. O kısa süre saltanatı var. Ama Kanuni zamanında da artık doluyor. Hatta su yolcu denilir. O zaman su işleriyle ilgilenen görevli su yolcu denilir. Su yolcuyu hapsettiriyor Vezir Sadrazam Rüstem Paşa. Bu Kanuni'nin kulağına gidiyor. Su getirtmiyor, evet. İstanbul'a. Niye yaptın böyle diyor. Sultanım diyor. Biz her yere su getirtirsek burada bu İstanbul'u su yetmez diyor. Bu kadar insana nasıl şey yapacağız diyor. Su vereceğiz şu bu falan. Öyle bir önlem. Tabii değişik bir önlem. Ve bu sefer de İstanbul'un geri göçü teşvik ediliyor Kanuni'den itibaren. Selaniki tarihinde vardır bu bilgi. Bu zimmi su yolcunun adı Kris diye birisi. Kris diye adını da yazar onun. Böyle şeyler yaşamış. Günümüzde İstanbul'un hali malum işte.
1: Evet. Hocam döneminde peki kendisine Fatih deniliyor muydu yoksa daha sonra?
0: Ebu'l-Fetih denir. Ebu'l-Fetih. Fethin babası. Eski kroniklerde var. Daha sonra Fatihlik şahsiyeti tabii öne çıkıyor. Fatih fetheden, açan, yani bir gayrimüslim bir yeri açıp İslam'ı açan demek bir.
1: Hep bahsedilen hadisin doğruluk payı var mı?
0: Var. Var tabii ki. Letuftahannel Konstantiniyye felenikmel emiru emiruha velenikmel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandana ne mutlu, işte askere ne mutlu gibi övgü var burada. Teşvik var tabii ki. Buhari'nin, ünlü hadis alimi Buhari'nin Tarih-ül Kebir'inde geçiyor bu. Müstedrek'te geçiyor. İbn-i Hanbel'in kitabında gibi birçok yerde var. Ben tabii ilahiyatçı değilim ama ilahiyatçılar bununla ilgili çalışmalar yaptılar ve doğruluğu yolunda karar verdiler. %90-95 doğru. Ama Buhari bunu Sahih adlı eserine almadı. Diğer eserine aldı. Belki çok hafif bir bulanıklık mı var? O da çok titiz biliyorsunuz Buhari hadis toplayıcısı. En küçük bir şey görünce onu reddediyor. Çünkü nihayet sözlerini topladığınız kişi Hazreti Peygamber, uyduruk bir şey olamaz yani. Ama benim kanaatime göre doğru. O dönemdeki kaynaklarında da geçiyor bu hadis. Tursun Bey'de olsun, diğer Tursun kaynaklarda geçiyor. Biliniyor yani, o dönemde de biliniyor.
1: Fatih tarihten itibaren mi Osmanlı sultanları halifeydi aynı zamanda, yoksa öncesinden mi başlamış?
0: Daha önceden başlıyor Osmanlı. Ya o dönemlerde her devlet başkanı halife sıfatını kullanabiliyordu. Hmm. Timur oğulları da kullanıyordu. Fas sultanı da

0: kullanıyordu. Ama Mısır'ın alınmasından sonra Hilafet-i Kübra Osmanlı Devleti oluyor. En büyük halifelik Hilafet-i Kübra deniliyor. Orada bir fark var. Halife değil de en büyük halife.
1: Evet.
0: Evet. Ama Osmanlılar halifeyi pek kullanmadılar. Ne zamana kadar? 2. Abdülhamit dönemine kadar ihtiyaç duymadılar. O dönemde 1774 antlaşmasına da girdi halife, biliyorsun, Küçük Kaynarca'ya. Böylece dünya Müslümanlarının halifesi oldu.
1: Hocam, Fatih Camisi hayattayken mi yaptırılmasını istiyor?
0: Hayattayken yapılıyor. Etrafındaki külliyelerle birlikte yapılıyor Fatih Camii. 1470'lerde yanılmıyorsam. Onu esas orada Semaniye medreseleri. Tabi İstanbul bence Osmanlı'nın ilk büyük üniversitesi o medreselerdir. Bizim talebelik yıllarımızda öğrenci yurduydu oralar.
1: Eğitime verdiği önemi de görüyoruz.
0: Çok önemli, eğitime çok büyük önem veriyor. Ve çok ilginçtir. Eyüp Sultan da açtığı bir Darül Muallimin'de, ilkokul öğretmeni denilebilir onlara, bir nevi bugünkü pedagojik formasyon diyebileceğimiz usulü tedris dersini zorunlu kılıyor. Usulü tedris. Daha sonra kaybolup gidiyor o. Ta 19. yüzyılda tekrar konuyor. Usulü tedris. Yani bir nevi tedris usulü. Hocaya bu lazım. Bugün pedagojik eğitim aldınız mı? Biz de aldık. Yani onu almazsan öğretmen olamazsın. Bunu Fatih koyuyor işte o yüzyılda.
1: Hocam, son olarak şunu da sorayım. 36 Osmanlı padişahından kendisini ayıran, yani diğer 35 padişahtan kendisini ayıran özellik dediğimde fetih diyeceksinizdir zaten, ama bunun dışında hangi özelliğini öne çıkarırsınız?
0: Kanun yapıcılığı derim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan bir süre sonra önce Reaya Kanunnamesi diye, Kanun-u Padişahi diye bir eser toplattı. Reaya Kanunnamesi. Vergiler, cezalar falan vardır burada. Hayatının sonlarına doğru da benim yayımladığım o Kanunname-i Ali Osman'ı çıkardı. O tamamen teşrifat. Biri merkez, biri taşra teşkilatı ile ilgilidir. Yani ben acizane şunu söyleyebilirim. İkinci Mehmet'in fatihlik yönü ağır basmasaydı kanuni denilirdi ona. Kanunu, Ebu'l-Kavanin denirdi. Çünkü sadece bu iki kanunname değil, Tapu Tahrir Kanunnamesi, Gümrük Kanunnamesi, Darphane Kanunları, bir sürü şeyler çıkarıyor. Ya aldığınız bir yerin yazımı yapılacak. Tapu Tahrir bunu çıkartıyor.
1: İnanılmaz.
0: Darphane, Gümrük. Bu yönüyle ve kurucu bir şahsiyet. Benim kanaatimde o sözüne cevabım, hem kanun yapacağım, bir kurucu bir şahsiyet. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet'dir. Çünkü İstanbul alınmadan Osmanlı kuruluşunu tamamlayamazdı.
1: Programın manşeti bence bu son söylediğiniz.
0: Çok önemli.
1: Fatih'i tabii saatlerce konuşsak bitiremeyiz. Ama süremizin sonuna geldik hocam. Birçok sorun var hala. Sadece Fatih odaklı sorularımı yönelttim. Kendisinin fetihlerini, savaşlarını ve yine politikalarına temas etmedik. İnşallah sizin uygunluğunuza göre sonraki dönemlerde İnşallah. Bu konuları da konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgileriniz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Profesör Doktor Abdülkadir Özcan bizlerle birlikteydi. Evvel zaman içinde de Fatih Sultan Mehmet Han'ı, dahi komutanı konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
3: İkinci birden vermişiz.
4: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Gerçeği her şeyi konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok değişik ve ilginç. Hatta bir tane daha yanımızda konuğumuz var diyebiliriz. Şimdi o da gözükecek burada. Endüstriyel tasarımdan bahsedeceğiz. Fizik tedaviden, robotlardan, her şeyden bahsedeceğiz.
1: Heykeller var.
0: Heykellerden bahsedeceğiz. Tabii ki sanattan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Hakan Bey, kim bu?
2: Bu HAL kısaca, Hybrid Assistive Limb Teknolojisi dediğimiz bir teknolojiye ait bir robot. Exoskeleton diyoruz, diş iskelet aslına bakarsanız. Bir Japon üretimi. Aslında şu ara çok trend olan bir büyük ailenin parçası. Artık robotlar rehabilitasyonda çok sık kullanılıyorlar. Bizimki onun en üstünde yer alan bir sistem.
0: Bu Elon Musk'ın Neuralink'i var.
2: O biraz farklı.
0: O daha mı farklı?
2: Evet,
0: farklı?
2: O daha çok bir
0: beyinden
2: çip,
0: alıyor,
2: evet, beyinle bir çip üzerinden çalışıyor. Bizimkisi ise şurada gördüğünüz elektrot kablo sistemi üzerinden niyet temelli çalışan bir sistem. Niyet temelli dediğimizde neyden bahsediyoruz?
0: Düşündüğünüzde hissediyor onu, değil
2: aynen
0: mi?
2: Öyle. Biz düşündüğümüz zaman bir elektriksel aktivite ortaya çıkar beyinde. Sonra bu beyinden sinir sistemiyle aşağı doğru omuriliğe, oradan da periferik sinirlerimizle kaslara gider. Bizim elektrotlarımız kas üzerinden bunları toplar, topladıktan sonra algılar, büyütür.
0: Bir sonra öğrenme süreci var mı?
2: Kesinlikle.
0: Hem insanın öğrenme
2: hem de
0: makinenin.
2: Hem insanın hem de cihazını. Çok doğru söylediniz. Çift taraflı bir öğrenme süreci var. Bunun sonucunda da aslında bir çember tamamlanmış oluyor. Pek çok hastalıkta bu çember kırılır. Felçte, omurilik felcinde. Bunu tamamlayan bir sistem. O açıdan da şu anda mevcut robotik rehabilitasyonların en gelişmişi olarak kabul ediliyor.
0: Şimdi bu Türkiye'de kullananlar var mı?
2: Var, var.
0: Yani bu alet bir Japon yapımı bir alet.
2: Evet. Türkiye'de çeşitli yerlerde, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da bunu kullanıyoruz. Özellikle çok uygun seçilmiş hastalarımızda, omurilik felci için, beyin felci için, MS hastaları için, serebral palsi çocuklar için, travmatik beyin yaralanmaları için üretilmiş bir cihaz aslında.
0: Ayak için, ayaklar için.
2: Bu kısmı daha çok bacak için. Bunun bir bel tipi olan versiyonu var. Onu özellikle geriatri yaşlıların rehabilitasyonunda ve sporcuların rehabilitasyonunda da kullanabiliyoruz. Bir de kol ya da herhangi bir tek eklem için olan single joint diye isimlendirdiğimiz, aslında sistemi aynı olan sadece çok daha küçük bir versiyonu var. Dolayısıyla aslında her ihtiyaç için üretilmiş bir bölümü var. Şimdi yavaş yavaş çok daha ilginç bir tür geliyor. El sakatlıkları için yine aynı şekilde beyinle el arasındaki iletişimi kuran bir versiyonu geliyor. O da yani belki bir sene içinde aramızda olacak.
0: Starlink bunları Bluetooth'la mı yapıyordu? Öyle bir şey,
2: evet,
0: değil mi?
2: Bizimkinin öyle bir özelliği yok ama bizimkinin de Japonya'da uzaktan takip sistemi
0: Starlink
2: var.
0: Starlink'in de Neuralink yani.
2: Neuralink.
0: Endüstriyel tasarım olarak
1: çok eğlenceli,
0: nasıl bir
1: muhteşem. Yani bizim öğrencilik zamanında üzerinde çalıştığımız denediğimiz bölümlerden bir noktaydı. Hatta engelli araçlarını tasarlayıp veya arabaya binip çıkma, inme vesaire detaylarını, o ne derler, senaryoları çalıştığımız çok fazla eskizlerimiz ve projelerimiz oldu. O dönemde robotları ayakta tutamıyorlardı. Ama şu anda teknoloji çok hızlı ilerliyor. O yüzden çok başarılı.
0: Ne yapardınız bunu tasarım? Mesela değişik renkleri mi olurdu bu?
1: Hayır, biz sadece renk tasarlamıyoruz.
2: Vallahi çok, tabii çok doğru bir şey söylediniz. Tasarım da çok fazla parametre var. Evet. Mesela biraz önce söyledim. Ne çok ağır olması lazım? Ne
0: kaç
2: de çok
0: kilo bu şimdi?
2: 13,5 kilo civarı.
0: 13,5 kilo,
2: evet,
0: mu bu?
2: Yani o da çok önemli bir
0: çok
2: şey.
0: Çok azmış ya.
2: Evet, ama düşünün şöyle, çok uzun süredir yatan, çok uzun süredir tekerlekli iskemlede olan birinin ilk kez bunu taşıdığında ne kadar ağır geldiğini de bir düşünün. Dolayısıyla mesela bunu...
0: O mu aleti taşıyor, alet mi onu taşıyor?
2: İkisi birbirini taşıyorlar. İkisi aslında. İkisinin birbirini taşımasına izin veriyoruz. Aslında bu bir, zaten biraz önce ismini söylerken hatırlarsanız ne dedim? Hybrid Assistive Limb Teknolojisi. Hybrid ne demek? İnsan... Karışık. İnsan robot hibrit sistemi demek. Dolayısıyla aslında onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani ne tamamen işi makineye ne de tamamen insana bırakan bir sistem.
0: 13,5 kilo.
2: Evet.
0: Neredeyse bir elektrikli scooter kadar falan bir ağırlığı var.
2: Yani aslında normal bir insanın bacağının bir tanesi veya bir tanesinden daha hafif olduğunu düşünün. Aslında ağırlığı o.
1: Evet. Endüstrinin tasarımcıları tamamen onu tasarlıyorlar bilim adamlarıyla beraber.
2: Evet.
1: Kesinlikle buraya bir dipçe düşmek istiyorum.
0: Yani doğru. Endüstri tasarımı işlevin üzerine de gidiyor değil mi?
1: Şöyle, sadece bizim buluş yapma zaten fırsatımız var. Evet. Bu noktada formla beraber, form follows function dediğimiz
2: en form,
1: noktada
2: en fonksiyon,
1: evet,
2: tabii
1: fonksiyonla beraber tasarlanıyor ve ergonomi eğitimi görüyoruz en başta. Yani şu anda piyasada, fabrikada üretilebilecek her türlü objeyi tasarlama fırsatımız var. Ve ben ama heykel bölümüyle ilgili farklı bir yaklaşımla.
0: Yani şimdi o zaman oradan gidelim. Şimdi her teknolojik üründe bir sanat eseri midir aynı zamanda?
1: Burada şöyle bir şey var. Sanata hangi açıdan baktığımızla
0: ilgili. Yani mesela bir savaş uçağı baktığın zaman dizaynı bence bir sanat eseri.
2: Doğru.
0: Şimdi onun motoruna girdiğin zaman onda da çok daha iyice şeyler var, sanat mıdır değil midir bilmem ama.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi benim kendi açımdan baktığımda sanat felsefesini incelediğimde son dönemlerde özellikle çağdaş sanatla beraber günlük objeleri sanatın içerisine adapte ederek ürünler çıkartılıyor. Ancak burada farkında olmadan şöyle bir hata veya farklı bir bakış açısı da ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra şu anda mesela bir balon gibi genel Türkiye sadece değil, dünya çapında bir dalgalanma var. Çok hızlı üretime neden oluyor bu tür objelerin veya günlük hayatın veya basit imalatlarla. Bu da sanat. Yani bu Duchamp'ın pisuarıyla başlayan sürecin etkileri şu anda
0: yani
1: mesela...
0: Şöyle, sanat tek başına bir şey de mi var? Yoksa her kullandığımız alette, arabada falan var
1: estetik
0: mı sanat yani?
1: Estetik kaygı başka bir şey. Yani estetik kaygının olması zaten tasarımcının en önemli etkilerinden bir tanesi. Yani şey gibi, bu hani Alman arabalarına baktığınız zaman bambaşka bir estetik görürsünüz. Rus arabalarına baktığınız veya İtalyan arabalarına baktığınız zaman bambaşka estetik görürsünüz. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz estetik kaygıyla sanatsal dokunuşu çok da karıştırmamak gerekiyor. Benim kendi yaklaşımım açıkçası, ben biraz daha işçiliğin, fikrin, kavramların ve aynı zamanda orada yetenek ve yeterliliklerin de ön plana çıktığı bir bakış açısıyla sanata
2: emek,
1: yaklaşmayı, emek ve zamanın, yani orada
0: ben bunu, sanatta zaman mı harcanmış olması lazım?
1: Emek, fikir ve emek.
0: Fikir ve
1: benim
0: emek.
1: Bu noktada baktığımda yani
0: mesela çok yaratıcı, çok yetenekli birisi, atıyorum Picasso şöyle yapıp çiziveriyormuş yani.
1: O pek öyle olmuyor işte.
0: Olmuyor mu öyle?
1: Mesela ben 44 yaşındayım. Hı. 44 yaşında bir insanın 2 saniyesini alan bir şey 44 yıllık bir deneyimdir. Kaç yıl okudunuz, kaç yıllık deneyime sahipsiniz?
2: 33
1: yıllık
2: anda deneyime sahip.
1: Bu biraz önce konuşuyorduk.
0: Ama bazen öyle yetenek oluyor ki 44 yıl harcamadan da yapıveriyor yani.
1: Şöyle bir şey var. Herkesin yetenekleri farklıdır. Önemli olan çocuklarımızın da yeteneklerini keşfederek onları doğru noktalara yönlendirmek. Mesela tutkuyla işine bağlı bir insanın içgüdülerinden gelen o yeteneği parlatarak onu meslek edinmesi çok daha başarılı.
0: Zorlanmak mı lazım yani? Birazcık.
1: Ya şöyle bir şey var. Yetenekli de zorlanır. Yeteneği yani zorlayarak açman gerekir.
0: Yani
1: beyin, açıkçası şöyle bir şey var. Düşünmek veya kendini felsefesine dönebilmek kolay bir iş değil. Herkes, yani herkes yaşayabiliyor mu? Herkes düşünebiliyor mu? Veya sağlıklı düşünebiliyor mu? O çok evet. Önemli bir şey. O felsefeyi üretebiliyor mu? O bambaşka bir nokta.
0: Evet.
2: Çok felsefi bir şey ama zorlanmak mı lazım dediği
1: için. Ama bence kesinlikle katılıyorum.
2: Konfor zonunun dışına çıkmaktan bahsediyor.
1: Kesinlikle.
2: Zaten gelişme başka türlü oluyor
0: başka
2: mu?
0: Başka türlü olmuyor. Yani insanların bütün gelişmesi.
2: Aynen.
0: Büyük bir katastrofi oluyor
2: tabii
0: veya
2: ki,
0: insanların
2: tabii.
0: Başına bir şey
2: geliyor. Bir felakete çözüm üretmek için yapıyoruz. Bir şeyler, bir şeyi, kendi kişisel felaketimiz ya da büyük toplumsal felaketler.
0: Şimdi bu tabii nasıl bir zorluğun sonunda
2: tabii
0: çıkmış
2: ki.
0: Bir şey.
2: Aynen
0: değil
2: öyle.
0: Mi?
2: Tabii %100.
0: Kim neler yaşadı?
2: Evet, yani Sankai üreticisinin adı, yani ilk düzü bunu dizayn eden bir deha. Japonya'da çok üst düzey bir deha olarak kabul ediliyor. Önce gözlem, kendi hikayesinde önce gözlemler, sonra bu gözlemler sonucunda ben bu insanların nasıl yardım edebilirim sorusu. Ondan sonra bunun yolları. Ve sonuçta da bu ortaya çıkmış. Bununla da yetinmemiş. Bunun acaba küçük versiyonu, işte öbür türlü versiyonu.
0: Spor çocuk versiyonları var bunun
2: var,
0: değil mi?
2: Evet. Yürümeyi var.
0: Rahatlatıyor falan.
2: Evet. Yaşlılarda geriatrik rehabilitasyonda çok işe yarıyor. Örneğin denge için. Japonya'da bunu biraz da sanayide de kullanıyorlar. İşte
0: bu fonksiyonlarıyla ne zamandan beri var?
2: Yaklaşık 20 yıldır var. Ama sistem kendi kendini geliştiriyor. Yani aslında
0: ya şimdi
2: bakarsın,
0: sensörler çok ilerledi değil mi?
2: Evet.
0: Yapay
2: aslında
0: zeka
2: şöyle bir
0: ilerledi.
2: Şey söyleyeyim size Cemil Bey. Bunu biz her kullandığımızda buradan data Japonya'ya gidiyor. Sankai'nin ekibi bu dataları

0: topluyor.
1: İnternete bağlı yani bu değil mi sürekli?
0: Evet, kullanıldığında bağlı. Ve dolayısıyla
1: internet olmayan yerde çalışmıyor.
0: Ama şey girmeniz lazım. Hasta datası bilgisi girmeniz lazım.
1: Lazım.
0: Dolayısıyla o data Japonya'ya gidiyor. Japonya'da kendini sistem rafine etmek için o dataları kullanıyor ve bu data sadece buradan da gitmiyor. Kendilerinden gidiyor, Almanya'dan gidiyor, Amerika'dan gidiyor ve ortaya aslında çok güzel bir ekosistem
1: zaten
0: çıkmış.
1: Bu kendini kullanan arabalar da aynı şekilde aynen çalışıyor. Kameralardaki
0: evet
1: görüntülerden
0: aynen
1: yapay zeka nasıl araba aynen kullanılacağını aynen kendi öğreniyor.
0: Aynen. Burada da aslında gene o hibrit sistemle hasta kendi kendini öğreniyor nasıl hareket edeceğini ama sistem ona yardımcı
1: peki
0: oluyor.
1: Peki deneyebilir miyiz bunu?
0: Tabii ki.
1: Nasıl deneriz?
0: Tabii ki. Ufak bir hem ben ne olduğunu anlatayım hem de sizin üzerinizde ufak bir deneme yapalım.
1: Tamam deneyelim valla.
0: Alabilir miyiz? Güzel.
1: Tabii tabii.
0: Önce şeyi. Peki. Önce sistem nasıl
1: nereye
0: çalışıyor?
1: Nereye takıyoruz?
0: Biraz daha yukarı takacağız.
1: Tamam çekelim.
0: Sizden önce normal hareketi nasıl ortaya çıkardığınızı göstermemizi isteyeceğiz. Sonra bunu biraz zorlaştıracağız. Sonra da tamamen düşüne geçeceğiz. Dolayısıyla sistemin buna nasıl tekme verdiğini göreceğiz beraberce. Ben biraz önünüzden çekileyim. Bazen tekme atabiliyor çünkü.
1: Öyle mi? Bunun beyne takılan versiyonları vardı. Topu kontrol ediyordu
0: biraz
1: falan.
0: Biraz önce söylediğim işte el tipi o.
1: El tipi o mu?
0: Evet. O da işte bu sene belki en fazla gelecek sene içinde gelecek. Onun tabii fonksiyonel bir yönü var ama biraz da fonksiyonel olmayan kısmı var. Bu daha aslında hasta için daha fonksiyonel. Şimdi biraz daha şey yapınca göreceksiniz.
1: Nereye takıyorsunuz şimdi bunları siz? Sesi gidecek bilmiyorum ama.
0: Şöyle takıyoruz. Önde biceps adalesine taktık. Hı. Arkada triceps adalenize taktık. Bir tane de referans elektrotu taktık. Orası da elektrisel aktivitenin
1: olmadığı
0: gelmediğinden
1: yer
0: bildiğimiz bir yer.
1: Anladım. Şimdi oturuyorum ben.
0: Oturun. Kolunuzu biraz şöyle koltuktan dışarı sallandırın.
1: Şöyle sallandırayım.
0: Evet, aynen
1: mi?
0: Öyle. Hı. Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç tane aslında kademe var. Bunların her biri birer motor aynı zamanda.
1: Bunda kaç tane motor var? 1, 2, 3
0: ve şu tarafta da var.
1: O diğer tarafta da. Orada 6 tane motor
0: evet
1: var.
0: Evet. Şimdi fizyoterapist arkadaşımız Yücel Bey size 2 kademeli bir ufak test yapacak. İlk önce sizden kolunuzu hareket ettirmenizi isteyecek. Cihaz bununla eş zamanlı olarak hareket ortaya çıkaracak. Sonra da bunu bir de düşünerek.
1: Ben elektrik çarpacak mı?
0: Hayır. Elektriksel bir şey vermiyor cihaz. Tamamen sizin kendi ürettiğiniz elektriksel aktivitenizi tespit etmek üzere.
1: Peki, tamam.
2: Şimdi ilk etapta kolunuzu şu şekilde büküp açmanızı isteyeceğim.
1: Tamam.
2: Sizin hareketinizde robotun tamam hareketi eş zamanlı olacak.
1: Açıkta duruyor şu anda.
0: Açıkta duruyor. Şimdi Yücel Bey söylediği zaman pazunuzu kapatıp açmanızı istiyoruz.
2: Tamam. Buyurun.
1: Kaldırıyor muyum?
0: Evet.
2: Yavaş yavaş.
0: Daha yavaş yapabilirsiniz. İstediğiniz yani sizin verdiğiniz şeye göre cihazın da hızı değişecektir. Onu da deneyin. Şimdi açın. Açın. Tamam, şimdi kapatın. Tamam. Gözünüzü kapatın. Kolunuzu pazu yapıyor zaten.
1: Ama yumruğumu sıkınca.
0: Onu bırakın, hiçbir şey yapmayın.
1: Ama kası sıkıyorum.
0: Sıkmayın. Hiçbir şey yapmayın. Kolunuzu aşağı bırakın. Sadece düşünün.
1: Düşünceden mi oluyor şu?
0: Evet.
1: Çok ilginç.
3: İlginç kesinlikle.
0: Mesela hareketi ortaya çıkarırsanız çok büyük hareket ortaya çıkar. Onu bırakın şimdi. Hiç onu hareket ettirmenize gerek yok.
1: Düşünce işi çok zor ama nasıl onu...
0: Yapıyorsunuz şu anda.
1: Yapıyor muyum? Ya
0: bakın.
1: İndir.
3: Çok iyi.
0: Sadece düşünmek yetiyor.
1: Evet.
0: Tabii
1: evet
0: bu çok yani çok öğrenilen bir
1: çok
0: süreç.
1: Çok öğrenilen. Ne kadar süreç bunun adaptasyonu herhalde?
0: 2 ile 3 seans falan 1 saat seans kadar süre gerekiyor.
1: Şimdi mesela düşündüğümde kalkacak mı şimdi?
2: Evet.
1: Yok. Hareket ettirince de kalkmıyor.
0: Yok, artık sistem değişti.
1: Sistem değişti.
0: Kullanı yukarıdaki şeyi değiştirdik.
1: Nasıl düşüneceğiz onu?
0: Sakin. Hı? Önce.
1: Tamam, neyse ben 3 aşağı 5 yukarı anladım bunu ama konsantre olması zor ya.
0: Zor tabii ki.
1: Bayağı bir iş o konsantre olması.
0: Konsantre olması öğrenme süreci. Çünkü aslında bakar

0: yaparsanız mesela şeyde o yüzden de bizim tedaviler birebir ve tek kişinin olduğu ortamlarda yapılıyor aslına bakarsanız.
1: Hastanın felçli olduğunu düşünürsek ve hareketi kası hatırlaması gerekiyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Beyin sağlam. Mesela omurilik felcinde beyin sağlamdır. Problem nedir?
2: Mesajı iletemiyor.
0: Evet, beynin aşağı kasa mesajı iletememesidir. Bizim elektrotlar aslında yukarıdaki hasarlı bölgeden aşağıdaki sağlıklı bölge arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tabii ki bu bir öğrenme süreci. Rehabilitasyon başlı başına bir öğrenme sürecidir. Her türlü rehabilitasyon. Sadece bizim yaptığımız rehabilitasyon değil. Yani zaman alıyor tabii. Evet. Ve şey ne diyeyim? Efor. Konfor zonunun dışına çıkmak.
2: Evet. Evet, bu ama herhalde daha çok yolu var bunun değil mi? Daha
0: yok. Bayağı.
2: Yok mu? Bayağı. Yok.
0: Bayağı bir
2: bayağı gelişmiş. Bir şeye geldi yani evet. Onu takıp sokakta
0: onun için değil yani onun için o değil şunun için orada şöyle bir şey var, biraz önce dedim ya 13,5 kilo dedim. Hı. 13,5 kilo olması için sistemin şu kullandığı şeylerin çok nazik aletler olduğunu da unutmayın. Dolayısıyla sokakta gezdiğinizde, zıpladığınızda, hopladığınızda ömrünü kısaltıyorsunuz. O anlamda
1: merdiven
0: değil.
1: Merdiven çıkmak vesaire.
2: Evet. Sizin boyunu büyütürsünüz. Şey olur değil mi?
0: O zaman çok ağırlaşır.
2: Öyle mi? Kendi kendini taşımıyor mu bu şimdi? Tam bu, öyle değil mi?
0: Hayır. Bu şu anda kendi kendini taşımıyor. Kendi kendini taşıyor.
2: Ben taktığım zaman bir de onun ağırlığını mı taşımış oluyorum?
0: Beraber abi, ortak ağırlık taşımış oluyorsunuz. O da sizin ağırlığınızı taşımış oluyor.
2: Dolayısıyla pili mesela şu aşağıda
0: şey, pil şurada yukarıda.
2: Yani pilinin büyütülmesi o kadar hakikaten bütün
0: pilinin büyütülmesi değil. Sistemin iskeletin büyütülmesi.
2: İskeletin
0: büyütülmesi ağırlığı değiştirir. Evet. İskeletin mesela kullandığı malzeme diren malzemeye çok değişiyor onun için. Çok ağır sistemler var. Onlar o yüzden daha pasif. Hı. İşte orada fonksiyon ve
1: şu anda şey, bir taraftan da şeyi düşünelim, fiberler, ondan sonra titanyumlar, hafif malzemelerle karbon dayanıklı fiberler, karbon fiberler nasıl malzemeler şimdi, kullanılarak yapılabilir diye.
2: Şimdi şöyle bir şey var, insanlar robotlaşıyor, robotlar da insanlaşıyor.
0: Felsefi bir tartışma.
2: Yani artık fiziksel durumu geçtik sanki.
0: Evet, aslında doğru diyorsunuz. Yani bu mesela bizim alanımızdaki bu entegrasyonun en ileri seviyesi. Biraz önce sözünü ettiğimiz, konuştuğumuz el rehabilitasyonu, beyine takılan aktiviteyi ölçen sistemler. Onlar da bir entegrasyon. Neuralink, o çok daha ileri bir seviyede entegrasyon.
2: Şeyi de yaptılar artık, robotu da yaptılar. Yani robotlar da artık.
0: Evet, o da öbür taraftan geliyor. Ortada bir yerde buluşacağız galiba. Ya
2: ortada ne olacak? Bir yerde robot insanlar, öbür tarafta insan robotlar. Şey, bilim kurgu filmine döndü sanki.
0: Biraz evet, şimdi aklım o bilim kurgu filmleri geldi. Blade Runner galiba değil mi? Öyleydi, o öyle bir şeydi. Vallahi çok felsefi bir şey. Yani bu açıkçası mesela şu anda çok taze konu AI. Hani herkes bir AI diyor ama AI'ın ne kadar halüsinasyon gördüğünü, ne kadar kontrol edilmesi gerektiğini ben şahsen kullanıyorum ama hiçbir şeyine evet, güvenmeden. Sadece
1: AI, her şeyi sanatta da aynı şekilde sanat, müzikte, resimde, heykelde AI'ın yaptığı, tasarladığı şeyler sanat mıdır diye girebiliriz konuya.
2: Sanat mıdır?
1: Hiç o pasa girmem.
2: Yani, girebiliriz dediniz şimdi.
1: Hayır şey anlamında. Yani teknoloji noktasında o felsefenin içerisinde bunu da belirtebilirim ama o noktaya ben girmem. Ben eski kafalı yetiştirilenlerdenim.
2: Yani mesela sanat nedir bir kere? Onun kriteri önemli. Kendinin sanat yaptığını zanneden birisinden çok daha iyi sanat yapıyor olabilir yapay zeka.
1: Orada insan kavramı biraz daha bence derin düşünülmesi gereken bir nokta. Çünkü eleştirel bakış açısı, yoğun bir çaba, vazgeçmeme, inat, hatta deformasyonlar, bir kavrama, bir fikre eleştirel bakabilme noktasıdır. Bence sanat bir sonuçtur. Sanat bir düşünce yapısının, bir felsefenin sonucudur. Çıkan nihai sonuçtur o.
2: Ama yapay
1: sanat
2: zekada
1: zaten farklı bir
2: yapay
1: bakış açısına
2: sahip. Çok, yani sanatın ölçüsü nedir? Duyguya hitap etmek mi?
1: Burada,
2: yaratıcı olmak
1: burada
2: mı?
1: Çok göreceli bir kavram. Ben birçok sanat felsefesi noktasında araştırma yaptım. Nacizane. Ama bence herkes kendi kafasına göre, kendi düşüncesine
2: yani
1: göre bir yere uyarlamaya çalışıyor.
2: Yapay zeka yaptırılmış resimleri falan bundan 50 yıl önce göstersek milyoner olurduk herhalde bunu nasıl yapıyor diye. Yani kimse de bunu insan yapmadı falan demezdi
1: ya,
2: herhalde.
1: Ben açıkçası onun altında, altyapısındaki sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Benim yani şuradan yorumlayabilirim. Bu konunun uzmanı kesinlikle değilim. Ahkam kesecek de değilim. Benim için mesela şöyle bir şey var. İnsan kaotik bir yaratık. Kaotik bir canlı. O yüzden onun içerisinde bambaşka psikolojik altyapılar var. Yani sadece bu çok basit bir şey. Ne kadar düşünmediğimiz bir noktadan vuruldunuz az önce. Kolumuzu günde kaç kere farkında olarak veya olmayarak hareket ettiriyorsunuz. Ancak bir kası hareket ettirmeyi sadece düşünmenin nasıl bir şey olduğunu kaç yaşında keşfettiniz?
2: Yok, onun tabii çok
1: gibi.
2: Zor o ama mesela
1: bunu yapay zekayla
2: o düşünmenin aslında kası da geliştiriyor. Yani hiç
3: doğru.
2: Kası sıkmadan onu biliyor muydunuz?
3: Doğru.
1: Evet evet.
2: Yani hiç o kası sıkmadan evet. Sıktığınızı düşünerek o kası geliştirebiliyorsunuz
3: doğru.
2: Mesela.
1: Oradaki aradaki şaseyi tamamlamanın derdinde çünkü sistem. Bu çok başarılı bir şey. Sadece şöyle bir şey var. Sanatta insan kavramı çok değerli geliyor bana. Ve yapay zeka devreye girdiği zaman çıkan sonuç, yani şöyle bir şey var. Benim tasarladığım heykellerde veya şu anda oyun oynadığım çamurda gibi
2: mesela.
1: Değerlendiriliyor. Mesela benim yaptıklarımı yapay zeka sananlar da var. Hani böyle altına yorum yapıp keşke bu gerçekten de heykel olsaydı diyen bir yorumla karşılaştım. İlk önce saf saf döndüm, baktım ve şey dedim. Ne demek ki bu gerçek, bu heykel değil mi? Yani hani böyle şeyler yaşıyoruz.
2: Şimdi yapay heykelleriniz şeyden
1: tamamen
2: taşı oyarak mı yapıyorsun?
1: Çamur. Tamamen çamurdan.
2: Şekillendirerek.
1: Ve tamamen içleri boş. Yani seramikten hazırlanacaklar ve fırına giriyorlar. Burada kendi içerisinde mesela bir felsefesi var, bir kurgusu var. Yapay zeka tek başına bir gün derdine düşüp de böyle bir fikir geliştirir mi? Bir şey anlatma derdine düşer mi bilmiyorum. Ama yapay zekayı da yönetmek için sonuç itibariyle bir insana ihtiyaç
2: ya
1: var.
2: Yapay zeka da size iyi hissettirip size kendini inandırmaya çalışıyor ve bağlamaya çalışıyor.
3: Doğru.
1: Ya ben yapay zekayı çok fazla kullanabilen kişilerden değilim. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Çünkü benim kendi şey gibi bu. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra kaç kişinin telefon numarasını ezbere hatırlıyorsunuz? Bunun
3: çok
1: gibi.
3: Az.
1: O yüzden yapay zeka benim kendi bilincimde, yani şöyle bir şey var. Ben bu dünyaya ben olmak için geldim. Birilerini taklit etmek için de gelmedim. Kişiliğimi, kimliğimi ortaya koyup kendimi gerçekleştirmeye geldim. Bir şey olmak bence çok önemli. Başka bir şeye dönüşmeye çalışıyorsanız yaşamanın hiçbir
2: şey
1: anlamı kalmıyor.
2: Çalışmak çok yanlış değil. Neyse ne olsun zaten.
1: Hayır evet işte. Kendin olamıyorsan, kendini gerçekleştiremiyorsan, kendi içgüdülerini ortaya koyamıyorsan hayatını yaşamamış oluyorsun.
2: Evet.
1: Ve bence ben doğduğum şeye geri dönmeye, doğum amacıma geri dönme çabasına dönüp şu anda heykel yapmaya başladım.
2: Bu heykellere nasıl karar veriyorsunuz?
1: Şöyle bir şey var.
2: Nasıl yapılıyor ya? Bir yere bakılarak
1: hayır,
2: bu kafadan mı?
1: Hayır. Tamamen kafadan.
2: Önceden
1: tabii ki 43-44 yıllık bir bilgi birikimi var.
2: Yani önceden mesela çizip sonra mı şeye geçiliyor yoksa tamamen
1: hayır.
2: Kafadan mı?
1: Hayır. Yani ben gelişiyor? Şunu söyleyeyim.
2: Nasıl gelişiyor olan?
1: Ben eskiz yapmayı sevmiyorum. Çünkü o zaten orada bir kurgu, bir hikaye var. Ve bununla beraber başına geçtiğiniz zaman yani şey gibi bu. Orada hangimiz birbirimizi tasarlıyoruz bilmiyorum. Çamurun başına geçtiği zaman insan bilinci, yapay zeka bunu yapabilir mi bilmiyorum ama insan bilinci meditatif bir noktaya geliyor. Ve o noktada zamandan kopuyorsun, mekandan kopuyorsun, hayattan kopuyorsun ve çamurla baş başa kalıyorsun. Belli bir süre sonra çamur da kalmıyor. Ve o beyninin içerisindeki geçirdiğin süreç bazen saatlere sürüyor ve günün sonunda sadece bugün hiç çalışamadım, sadece 5 dakika geçti diyebiliyorsun. Yani birbirimizi şekillendiriyoruz.
2: Şimdi ben mesela normalde kağıt kalem verseniz bana birine benzeyen birini çizemem ya. Hani mümkün değil.
3: Ben de.
2: O siz yapabiliyorsunuz herhalde hepsini değil mi? Çizmede de
1: taklit. Ben Güzel Sanatlar Lisesi ve Mimar Sinan İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı hepsi yetenekle alan bölümler. Evet, resim üzerinden girdim ama heykel eğitimi almadım. Bu tamamen hobi amaçlı başladığım, daha doğrusu çocukluktan gelip de şekillenen, yıllarca hep hiçbir zaman vakit ayıramadığım için pişman olduğum, acısını çektiğim, vicdan azabı çektiğim, sonrasında yıllar sonra kavuştuğum sevgilim gibi yani.
2: Peki endüstriyel tasarım yapıyor musunuz?
1: Şu artık yapmıyorum.
2: artık yapmıyorsunuz.
1: Yani çünkü artık şöyle bir şey var. 44 yaşındayım ve

0: heykel için ayıracağım vaktim daralmaya başladı. Çünkü ister istemez motor becerileri kaybediyorum. Gözlerimi kaybetmeye başlıyorum. Yaş ilerliyor. Ve bu son dönemeçte hayatımda köklü bir değişiklik
1: ama
0: yapıp...
1: Ama sanatçılar o işte demin konuştuk. Ne kadar engel olursa o kadar daha gelişiyorlar işte. Sağır oluyor, acayip resimler
0: tamam,
1: yapıyor falan.
0: Kabul, ama yani
1: duyuların ve motor şeylerin azalması.
0: Ya, var, varken ya.
1: Şey bu, değil midir yani?
0: Çok felsefeyi çok zorlamak yani, değil mi bu? Yani onu o gün düşünelim. O zaman da
1: tamam,
0: şunu yapalım.
1: Tamam, o zaman şimdi düşünmemek lazım.
0: Yani. Ay, kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. İç güdüleriniz size zaten başından beri bunu yaptı.
1: 77 yani. Yaşına geldiğinizde de gelecek. Hal evet. Mesela. Düşüneceksiniz siz resmi böyle.
0: Doğru, belki o el tipi olan
2: belki olacak.
0: Talip olabilir.
2: Biraz önce anlatırken mesela akışta kalmayı anlatıyor. O da psikolojik olarak akış flow dedir o. Evet. Diyor. Ve zaman, mekan,
0: evet,
2: ortam, her bütün şeylerin kaybolduğu.
0: Aynen
2: öyle. Ve sadece
1: çok bir şey konsantre olduğu zaman.
2: Bir şeye kendini kaptırır. Biz kaptırmak deriz ya Türkçe'de.
0: Kaç saat kaptırabilirsiniz? Ben 12 saat kaptırarak hiç durmaksızın çalışabiliyorum.
2: İşte bu aynı zamanda size bedeninizi hor kullanmaya da sebep kesinlikle oluyor. Ve aslında şeyinizin sanatınızın ömrünü kısaltıyor aslında bakarsanız.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kartınızı alabilirim. Yani şu el kol biraz önce çok cazip geldi. Neden olmasın diye ilerleyen yaşlar için. Hatta ağır kaldırma sanayi
1: yani
0: bölümü.
1: Yani şöyle bir şey olsa.
0: 25 kiloluk
1: bunun ileri versiyonu.
0: Evet.
1: Düşüneceksin, yapacak heykeli.
0: Orada o zaman yani? Peki şöyle bir şey var.
2: Evet. Bir süre sonra olacak muhtemelen.
0: Mutlaka olacaktır ama bahsettiğiniz benim zekam. Yapay zeka değil.
1: Tartışılır gene. Yarı yarıya oluyor bunda. Biraz
0: onun
1: biraz.
0: Manevra yeteneklerini sorgularız o gün.
2: Belki artık başka bir organizma olacak.
0: Evet, olabilir kesinlikle.
2: Bir başka organizma olacak.
1: Şimdi bu engelli olmayan insanlara da bu
2: tabii
1: aletler gelecek artık.
2: Tabii
1: değil mi?
2: Tabii zaten işte mesela geriatri yaşlı grubunda zaten var. Sporcular kullanıyor aktif olarak.
1: Askerler, maskerler
2: evet,
1: değil mi?
2: Tabii zaten aslında bütün bunların teknolojinin temelinde askeri teknoloji yatıyor. Askeri teknolojiden gelen şeyler bunlar. İşte ne diyeyim size, mükemmel askeri ya da yenilmez askeri üretme şeyi aslında bütün olay. Daha hızlı koşan, daha uzağa koşan, daha fazla aç susuz kalan, daha az uyuyan.
1: Şimdi mesela robotlar gelecek bu geriatri konusunda, o bakım konusunu falan belki büyük
2: çözecekler
1: değil mi onları?
2: Tabii şöyle bir şey var, yani biraz önce söz ettiği şeyler de şöyle bir şey var. İş yaşam dengesi, yaşam kalitesi, bunlar artık çok bazı insanlar için çok önemli olmaya başladı. Özellikle daha çok hali vakti yerinde olan insanlar için. Ya yani bunların aslında hepsi oraya dayanıyor. Yani insanın yaşam kalitesini arttırmak, insanın hayatta kaldığı süreyi uzatmak, insanın hayatta kaldığı süreyi sağlıklı olarak yaşamasını sağlamak. Bütün bunlar aslında işte belki de akıllı yeni canlıları onlar için kullanıyoruz.
1: Pahalı bir şey mi bu?
2: Hem evet hem hayır. Evet kısmı şu, evet bunlar pahalı cihazlar. Hem elde edilmesi pahalı cihazlar hem de ulaşılması pahalı cihazlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunu niye kullanıyor? Yani niye robot kullanılıyor rehabilitasyonda? Çok basit bir sebeple. Bizim biliyorsunuz nöroplastise denilen bir kavram var artık çok yaygın. Nöroplastik
1: beyin her yeri her şeyi öğrenebiliyor mu?
2: Aslında şu, belli bir yerde bir işlev kaybı olduğunda başka bir orada sağlıklı kalan nöral dokunun onun görevini öğrenerek veya mevcutta var olduğu için üzerine alarak yapması. Yeniden
1: bunu
2: öğrenmek.
1: Bunu şöyle göstermişler. Bir gözlük, ters takan gözlüğü 3 gün ters taktığınız zaman düzeltiyor beyin.
2: Gibi.
1: Ondan sonra çıkartıyorsunuz, ters görmeye başlıyorsunuz.
2: Evet, o da bir adaptasyon nöroplastisite. Şimdi düşünün, bu nöroplastisiteyi çok efektif tetiklemek için dizayn edilmiş bir şey. Niye? Çünkü nöroplastisiteyle ilgili yapılmış çok çalışma var, bilimsel çalışma. Nöroplastisiteyi efektif olarak tetikleyebilmek için bir hareketin, mesela kolunuzla ilgili bir hareketin bir gün, bir seansta 300 kere falan tekrar edilmesi lazım.
0: Motor beceriye evet dönüşebilmesi için.
1: Oraya yer etmesi için.
2: Ama maalesef sadece bizde değil, tüm dünyada yaygın olarak bildiğimiz konvansiyonel rehabilitasyon, yani bir fizyoterapistle birebir manuel çalışmada bir seansta maksimum tekrar edebilme sayısı 50-60.
1: Öyle mi?
2: Bizim cihazımız veya diğer robotik cihazlar bir seansta 600 tekrar yapıyor.
1: Yani fizik tedavinin yerine de geçiyor. Sırf
2: süreyi kısaltıyor
1: için.
2: Cemil Bey. Öyle düşünün. Mesela bir tane bir fizyoterapistle gidiyorsunuz. 9 ay rehabilitasyona gidiyorsunuz. 9 ayda nöroplastisite belli bir noktaya geliyor. Ama bizim cihaz zaten o yüksek dozda, yüksek frekansta o

0: estetik bir şeydi bilirsiniz. Yani işte daha şık görünmek, daha havalı görünmek, hep egzersizin sağlık etkisi hep kardiyo egzersizi, yürüyüş, koşu, bisiklet filan. Ama şimdi son 10-15 senedir görüyoruz ki aslında belki de daha etkili olan, daha önemli olan kasların kendisi. Niye? Çünkü kaslar sadece hareket ettiren sistemler değilmiş meğerse. Kaslar aynı zamanda endokrin, metabolik organlarmış. İçinde mitokondriler var. Mitokondriler bizim bir sürü beladan uzaklaştıran, başka bir sürü şey üretip etrafa yayan. Mesela son zamanlarda çok üzerinde durulan bir şey var. Brain derived neurotrophic factor diye bir madde çıktı.
1: Neymiş o?
0: O şu, kasların içinde, kasların içinde bulunan ve kaslarda üretilen bir metabolizma molekülü diyelim. Siz kasınızı efektif olarak kastığınız zaman kaslar arasında sıkışarak dolaşıma giriyor. Girdikten sonra beyin omurilik bariyerine geçiyor, beyine geliyor ve yeni nöral hücrelerin üretilmesini sağlıyor.
1: Zaten yürüdüğü zaman da bir sürü hormon salgılanıyor. Evet, ama bir sürü şey var yani.
0: Ama o kas çalışmak kadar etkili bir brain derived neurotrophic faktör salgılamıyor. Onun için gerçek direnç egzersizi yapmanız lazım. Ve artık şunu biliyoruz. Alzheimer'a, demansın diğer türlerine yakalanmak, depresyon, anksiyete, bunların hepsinde egzersiz iyi geliyor. Mesela sebebi ne? Bu tür faktörlerin salgılanması.
1: Ama şimdi bir de bu egzersiz ve yürüyüşü hem abartıp hem amaçsız. Yani mesela insan sırf yürümek için yürümemeli. Bir çok iş yapmak doğru. için yürümeli değil mi?
0: Bir amaca hizmet
1: ederek. Bir amaca hizmet ederek hareket etmek %100. Çok daha değerli değil mi?
0: Kesinlikle. Bir amacı ol. Yani nasıl diyeyim, çok haklısınız. Bu şahsen bu konuyu sizin gibi düşündüğüm için kendim spor yaparken yürüme veya koşmadan nefret ediyorum. Hiç yapmam.
1: Bir şey yapmak lazım değil mi? Bir yere çünkü gideceksin.
0: Bana
1: şey...
0: çok amaçsız gelir. Doğru diyorsunuz. Ama ona bir şey eşlik ediyorsanız, yani bir hedef varsa.
1: Ya bir arkadaşını gitsin görsün. Full artık hem
0: gibi, ya da biri yanınızda biriyle bir konu hakkında sohbet ederek yürümekle tek aynen, başına sohbet aynen. etmek aynı şey değil. Tek başına yürümek aynı şey
1: aynı
0: değil.
1: Aynı şey değil, değil.
0: Kesinlikle değil. Ona katılıyorum. Mesela o yüzden de ben eskiden beri hep takım sporlarını daha çok sevmişimdir. Bir şey paylaşmak ya da tabii. didişmek bile insanı başka bir noktaya getiriyor. Dediğinizi anlıyorum. Katılıyorum ona yani.
1: Şimdi elinizde sınırsız imkan şey olsaydı nasıl bir şey tasarımlardınız? Nasıl bir ürün tasarımlardınız? Nasıl bir ürün olurdu hayalinizde? Hiç düşündünüz mü?
2: Aslında öyle. Sonuç itibariyle şu anda benim sevdiğim malzeme çamur. Ve bir uçtan yine başlıyorum ve sonu aynı yere gelecek.
1: Ama şimdi mesela bilgisayar da çamurdan yapılıyor sonuçta. Yani çamurdan çok şey yapılabiliyor.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben bir sürecin başındayım ve o sürecin sonuna geldiğimde hem onların değişimini izleyeceğim hem kendi değişimimi izleyeceğim. O yüzden ben onları da akışta bırakmayı tercih ediyorum. Ve o sürecin içerisinde, yani şöyle bir yorum yapabilirim buna. Net tak işte ben bunu yapacağım demiyorum. Dememem daha keyifli. Çünkü ben dönemleri
1: yapacağım
2: olan...
1: Yapacağım değil ya, ben hayalinizi soruyorum. Yani hı. böyle belki de ulaşılamayacak bir hayal de olabilir yani o.
2: Onu ancak süreç gösterecek. Bu şey gibi, hani ölmeden önce bitemezsiniz ya, bittiğiniz gün her şeyin olduğu, mükemmel olduğunuz tek bir an vardır. O da ölüm anınızdır. Çünkü hayat devam ettiği sürece hep gelişirsiniz. Bu da böyle bir şey benimki.
0: Arada
2: bu
0: bir arayış. Yolculuğunuza bakıyor musunuz, ürettiklerinize? Bu bir çünkü yolculuk.
2: İşte zaten benim amacım, sergimin de bir sergi planı yapıyorum. Başarabilirim ya da başaramam. Hayat bu. İyi veya kötü sürprizlerle dolu. Ancak ben bu süreç içerisinde kendi klasiğime dönmeye karar verdim. Benim için başlangıç klasiktir. Ve figüratif çalışmaları seviyorum ama sonunda nereye varacağını kendime dahi vaat etmiyorum. Çünkü bu noktada bir şey beni sınırlamak zorunda kalacak. Hmm. Ve ben o sınırlamayı istemiyorum. Kaygılarımın olmasını istemiyorum. Korkularımın olmasını istemiyorum. Çünkü beğenilme kaygıları veya ne olacağını...
1: Yok ya, ben öyle demiyorum. Yani öyle bir alet olacak ki burada kullandığınızda çok hoşunuza gidecek, çok işe yarayacak falan filan.
2: Sınırsız varyasyon çıkartabilirim size.
1: Tamam, bir tane istiyorum ben. Sınırsız değil.
2: Tasarımı okumuş bir adamım diğer taraftan. Bunu şu anda değil, eskiz masasında konuşalım.
1: Eskiz masasında mı? Sizin mesela hayalinizde var mı bir ürün? Ne var mesela?
0: Sadece bu değil. Bu tür ihtiyacı olan insanların başından sonuna kadar sınırsız olarak akışta kalabileceği bir sistem.

0: Bizde şu anda hala bunlar kesintili. Yani bize gelenler bunu alabiliyor. Başka bir yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Bir başka yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Halbuki ben bunların hepsinin tek bir yerde böyle bir akışta hiçbir zorlanmadan hastanın ulaşabileceği kadar rahat, konforlu bir şekilde ulaşmasını arzu ediyorum.
1: Ben de mesela isterdim ki böyle bir aleti yapayım, beni hem uçursun, isterse yüzdürsün, isterse koştursun.
0: Ama bunu yapacaklar zaten.
1: Yani işte çok mesela...
0: net. Yani bu çok net yapılacak bu. Yani çok yakın hatta.
2: Sanatta değil ama endüstri ürünleri tasarımcısı çok olarak yapılacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Çok yapılır.
2: Bence yani yaşlılarımız için de, hele ki bir insan kendi yaşamaya başladığında bunu çok daha iyi empatisini kurabiliyor veya algılayabiliyor. Bu malzemeyi, bu bir can kurtaran, bunu günlük hayatını yataktan kaldırabiliyorsa, şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirebiliyorsa, hepsi dahi en basiti, hiç kimseye ihtiyaç duymadan
1: işte düşünsenize, o zaman beni zaten uçuruyor ya. Yani insanı uçurabilen bir şey olsa tamam, hani engellilere şey yapmak onlar için çok müthiş bir şey ama bütün insanları uçurduğunuzu bir düşünün mesela. Bu aleti giyiyor.
0: O zaman çok yakın olduğunu düşünüyorum ben bunu zaten. O kadar çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum o noktada.
1: Değil mi? Hem de uçarken de bir yandan da bütün yapay zekayla hem her şeye hakim hem kontrolde falan.
2: Biz toplumumuzun ayakları ama yeniden yere şey, bassın diye bekliyoruz.
0: Şu andaki akıllı otomobillerin çoğu zaten buna yakın yapıyor, şeyler yapıyorlar.
1: Yapıyor.
0: Yani dolayısıyla
1: kullanıyor.
0: Çok evet, kendisi kullanıyor ve size sizin istediğiniz kanalı sesli komutla açıp dinletebiliyor.
1: Açıp dinletiyor, park
0: evet,
1: ediyor.
0: Park ediyor. Gideceğiniz yere bindiğiniz zaman size söylüyor. Gelmeye yaklaştığınızda her şeyi haber
1: yani
0: veriyor.
1: Yani 30 trilyon dolarlık bir mavi yaka şeysi var ya, yani işçilerin dünyada 30-40 trilyon dolar arası bir şeysi var. Ve bunun önümüzdeki 5 yıl içinde yarıya düşmesi bekleniyor.
0: %100.
1: Yani o mavi yaka işçilik diye bir şey kalmayacak çok yakında.
0: Çok.
1: Şu anda mesela yapay zeka ile masa başı iş bitti.
0: Çok
1: değil
0: az.
1: Mi?
0: Doğru. Doğru. Ben yani bu değişim o kadar hızlı oluyor ki. Yani bunu böyle bir şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü hani bu yapay zekaya benim merak salmam 2023 yılında oldu.
1: Zaten yeni çıktı.
0: Yeni çıkmıştı. Şu anda geldiği nokta bile benim ağzımı açık bırakıyor. Ben 2023'te ilk ilgilendiğim zaman
1: Öyle bir şeydi.
0: Öyle bir şeydi. Evet abi, çok saçmalıyordu, gülüyordum verdiği cevaplara falan.
1: Şimdi iş yapıyor.
0: Evet, şu anda iş yapıyor ve ben karşılıklı birbirimize eğitiyoruz. Yani mesela o noktada fakat
1: öte... Ya o eğitme sohbet kısmı gerçekten o en yüzeysel kısmı. Oturup iş yaptırıyorsunuz onu.
0: Tabii ve ne kadar hızlı iş yaptırıyorsunuz.
1: Çok hızlı bir de iş öyle, yap. Çok ya, oturup o sohbet kısmına para bile almıyor zaten.
2: Sosyo-kültürel olarak, toplumsal olarak hatta daha sonrasında antropolojik olarak bile insanı etkileyecek bir noktada bence yapay zeka ve teknoloji. İlk önce insan kendini sorgulayacak noktaya gelecek gibi görünüyor.
1: Peki insanlar...
2: Biz bu kadar insan ne yapacağız sonrasında?
0: Evet, bence Cemil Bey'in biraz önce söylediği şey işte gelmekte olan aslında o. Ben
2: yani
0: de ondan korkuyorum.
2: Nüfusumuz çok fazla, yeter artık.
0: Ben de ondan korkuyorum.
1: Hangisinde?
0: O sözünü ettiğiniz mavi yakalıların birdenbire açığa boşa çıkacağını.
1: Hayır, şimdi onlar da o zaman yani o zaman tabii bir bolluk da çıkacak ortaya. Yani o bollukta insanlar hani diyorlar ya, parayı verecek ama yapacak iş yok.
0: Evet.
1: Şimdi hayatın manası kalmayacak o zaman. Öyle bir...
2: Herkes sanata yönelir.
1: Yani yönelir mi acaba herkes sanata?
2: Yani bence çok da pozitif noktada baktığım bir durum değil açıkçası bu. Yani kendi yerimizi dolduracak başka bir şey oluşturuyoruz.
1: Ve... Yok, kendi yerimizi doldurmuyoruz. Şimdi bu kaldıraç gibi bir şey bu.
2: Tamam.
1: Yani
0: hayatın anlamı kalmayacak sözü bana şeyi hatırlattı. Viktor Frankl'ın bir hayat insan anlam arayışı diye bir kitabı vardır. Belki biliyorsunuzdur. Viktor Frankl toplama kamplarından sağ çıkmış bir psikiyatrist ve girdiğinde de psikiyatristmiş. Sonra Amerika'ya göçmüş ve toplama kamplarındayken şunu gözlemlemeye başlaması üzerine bu kitabı yazmış. Gelen insanların genç olan 18-19 yaşındaki insanlar 5-6 ay içinde sararıp solup ölüyor. 70-80 yaşında çok fazla hastalığı olan insan ölmüyor. Bunların arasındaki bu farkı yaratan ne? Adam buna düşünmeye başlamış.
1: Neymiş mesela?
0: Anlam. Umut. Kendinden anlam. Daha yukarıda bir şeye karşı anlam atfetmek. Biraz önce sözünü etsin. Bence mesela en büyük sorunlardan biri o olacak. Evet. Bir anlam bulamamak, bir
1: çünkü,
0: anlama bağlanamamak.
1: Teknoloji doğru kullanılırsa şu anda bile 150 milyar kişiyi besleyecek ve yaşatacak teknoloji var. Evet. O doğru kullanılmıyor. Savaşa kullanılıyor ayrı ama evet. O 150 milyar insanı yaşattığın zaman ne olacak onlar? Tabii o ayrı konu. Şimdi neden en çok bu tip duruma düşüyor insanlar? Nasıl kazalar, nasıl şeyler sonucunda?
0: Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Modern dünyadaki her 4 insandan biri hayatlarında en az bir kere beyin felci geçiriyorlar. Yani bir kere zaten çok büyük bir oranla karşı karşıya.
1: Bir balon oluyor, iniyor, bir şeyler
0: hayır,
1: oluyor falan.
0: Hayır, kalpten pıhtı atıyor kalpten mesela. Pıhtı atıyor. Bacağınızdan pıhtı atıyor. Sağ tarafınızı ya da sol tarafınızı kullanamıyor oluyorsunuz. Bunlar zaten bu cihazlar bunun için üretilmiş. İkincisi trafik kazaları. Yani azalıyor ama hala korkunç bir oranda.
1: Üçüncüsü, balıklama suya atlama galiba.
0: Gençlerdeki çok. En önemli sebep, iki sebepten biridir. Trafik kazası ve balıklama suya atlama maalesef.
1: Yani buradan onu söyleyelim. Kimse yani lütfen, görseniz de lütfen. Görmeseniz de balıklama atlamak maalesef. Değecek bir şey değil.
0: Değil. Değil ve sonu çok gerçekten.
1: Bir de yani hakikaten insanın refleksine ters. İnsan kafasıyla ben bir türlü beceremiyorum ya. Onu hani kafamı oraya
0: ya, evet yani
1: çok refleksime ters
0: çok gelen. Önemli bir şeye değindiniz. Yani bence tabii orada şey var. Gençlik yani o gençliğin risk alma algısının ne kadar taze olduğu, ne kadar ölçüsüz olduğu ile ilgili bir şey ama kesinlikle çok çok çok tehlikeli bir şey ve bir de düşünün ki bunlar genelde o dediğiniz grup 18-23 yaş arası ya da 17-22 yaş arası olan grup hayatın en verimli dönemine girerken
1: gidiyor.
0: Problem oluyor.
1: Peki daha organik çözümler bekliyor musunuz?
0: %100 var.
1: Yani mesela sinirlerin büyümesini sağlamak.
0: Zaten var ve gelişiyor. Bunlar daha çok kök hücre ve egzozom dediğimiz yöntemler. Bunların çok daha gelişmişleri gelecek. Şu anda biz şöyle yapıyoruz bunu. Kök hücre dediğimiz insan vücudunun her şeyi üretmeye hazır hücreleri var. Bu hücreler artık laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Bunları insan vücuduna verebiliyoruz.
1: Şu anda diyorlar ki günde 1 milim büyüyor mu?
0: Sinirliyle. Şey bunu mi? Hızlandırabiliyoruz artık. Eskisi gibi değil.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu işte kök hücreler, ne diyeyim size, spinal stimülasyon dediğimiz yöntemler. Fakat çok daha fazlası geliyor. Bunlara IPCG diyoruz mesela. Bu da şu. Kök hücreleri çok yakında, çok yakında belki 1-2 yıl içinde güdümlü olarak gönderebilir hale
1: gelecek. Yani nereyi büyüteceğini.
0: Evet, aynen o.
1: Bu mRNA teknolojisi filan değil mi?
0: Evet, yani yakın.
1: Çünkü yani, mRNA'da bir mesela, yani onu çok kötü kullanıldı tabii bu en son
0: Cemil şeyde. Cemil Barlas'ın sol böbreğinde yardıma ihtiyacı var. Kök hücre ona göre kodlanıp güdümlü olarak oraya gönderilecek.
1: O zaman
0: yaşam
1: da çok uzayacak o zaman değil mi?
0: Büyük ihtimal evet.
1: Çünkü yani böbreği düzelttiğin
0: zaman.
1: Şöyle
0: bir şey var işte mesela biraz önceki konuya geliyoruz gene felsefik bir noktaya geliyoruz. Buna henüz toplumun tamamı ulaşabilecek durumda değil. Ve olmayacak. Çünkü uzun yani, sürede olmayacak.
1: Çünkü şöyle bir şey düşünün. Sosyal güvenlik sistemi 50 yıl çalışacak. Evet. Ondan sonra 350 yıl emekli maaşı alacak.
0: Çok çok yerinde bir tespit. Evet ama şu anda
2: zaten
0: gelenler onlar.
2: Zaten bunların hepsi işsiz. Çünkü makineler zaten işleri dağıldı.
0: Bizim Japonya'daki ortaklığımız sadece bununla ilgili değil. O kısımda da ilgili Japonya'yla bu bilimsel ortaklığımız var. Dolayısıyla o kısmında da biraz hakimiz şey olarak. Ve IPCG dediğimiz şey çok yakında. Parkinson için mesela benzer şeyler var. Gene Japonya kökenli. Direkt olarak Parkinson'un problemi olan yere kök hücre tedavi.
1: Bu Japonlar zaten çok en uzun yaşayan Japonlar evet. Galiba değil mi?
0: Bir de şöyle kültür olarak tabii çok ayrıntıya ve hassaslar ayrıntıya. Hmm. Dolayısıyla bilimsel olarak da çok bir şey mükemmelleşmeden çok paylaşmıyorlar açıkçası. O yüzden de oradan gelen şeye güvenmek, yani ben şahsen çok daha fazla güveniyorum birçok yerden.
1: Evet, Japonlar o konuda çok şeyler ama tabii onlar da çok şey bir nüfus sorunuyla karşı karşıya.
0: Evet, yaşlı nüfus sorunuyla karşı karşıya.
1: O yüzden de bu aletleri zaten.
0: Aynen öyle.
1: Onlar geliştiriyorlar.
0: Aynen öyle. Aslında temelinde yatan şeylerden biri o.
1: Evet.
0: Yani bakımı kolaylaştırmak.
1: Bakımı kolaylaştırmak. Sergileriniz oluyor mu sizin?
2: İlerleyen aşamada olacak. Şu anda bir sürecin başındayım ve çok da keyifli dönüşler almaya başladım. Çok ciddi sanat koleksiyonerlerinden ve bazı projelerimiz var. Yani hiç umulmadık noktalardan çok ciddi geri dönüşler.
1: Koleksiyonerler midir bu işe? Yani

0: şeyin
1: değerli
0: yani koleksiyonerler mi karar veriyor?
1: Küratörler var, koleksiyonerler var, sanat galerileri var, müzeler var. Yani bir sanatçının eserinin hangi müzelere girmiş olması, hangi koleksiyonlarda bulunuyor olduğu ve talep mevzusu.
0: İlk iş ama bir zengin birilerine satmaktan geçmiyor mu bu? Yani bilindik.
1: Umarım gerçek anlamda duyguyu hisseden, ona değer veren kişileri de tercih ederim. Tabii.
0: Yani ama istediği kadar değer versin, parası yoksa sanata yatıramaz sonuçta.
1: Kesinlikle
0: değil mi?
1: Kesinlikle katılıyorum maalesef. Ama yani hani bu noktada da toplumsal mutlaka yani belediyeler, devletler, müzeler bu noktada devreye giriyorlar.
0: Nasıl bir çalışma rutininiz var? Kalkıp sabahleyin hurra başlayıp akşam.
1: Çok ilginç bir şey. İşi bıraktıktan sonra herkes yaşamıştır onu. Kaç aydı Bodrum?
2: 11.
1: 11. Ki mutlaka orada da durmamış çalışmışsınızdır. Benim şöyle bir şeydi. İlk başladım. 1, 2, 3. gün dedim ki ben mümkün değil. Boş duramam. Üretmek zorundayım ve planım biraz dinlenmekti. Ondan sonra başlamaktı. Hemen başladım. Sabah 9'da başlıyorum ve bulunduğum atölye tamamen bir cam kutu. Güneşi tamamen kullanıyorum. O yüzden de gün batana kadar çalışıyorum.
0: Çırak var mı?
1: Ben.
0: Bu şey yok mu başka?
1: Zaten
0: kimse öyle.
1: Muhtemelen çırak benim. Yani baştan aşağı çırak benim. O adım adım büyüyecek. Öğrendikçe,
0: yaşadıkça. Daha başındayız yani bu işin.
1: Bu göreceli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Kim usta?
0: Yani bir işi 10 yıl yaptığın zaman usta oluyorsun. Bir işi 10 yıl sürekli
1: bence
0: yaparsan.
1: Bence 11. yılın çırağı oluyorsun.
2: Doğru.
0: Olabilir.
2: Ben de.
1: Teknolojinin
0: çırağı. Ama her ne yapıyorsan ben şu açıdan sordum. Her ne yapıyorsanız birine öğretmek lazım. O var mı diye sordum ben.
1: Şöyle
0: var
1: söyleyeyim.
0: Mı
1: daha
0: 11. yılda olsa 30. yılda olsa
1: had noktasında
0: lazım.
1: Daha çok benim için erken gözüyle bakıyorum ama umarım bir gün birileri bunu ister. Bu çünkü benim gözümde sadece çamura şekil vermek değil. Burada olan bir süreç. O yüzden ona bütünüyle hizmet edebilecek, bu sürece hizmet edebilecek, can yürekten bunu tutkuyla yapılacak birisi varsa birlikte yol alalım. Ben de büyüyeyim, o da büyüsün. Birlikte şekil alalım.
0: Yok mudur? Vardır illaki.
1: Mutlaka vardır. Bunu süreç gösterecek. Zaman her şeyi öğretir.
0: Evet, hem diyorsunuz ki 44 yıl oldu, bayağı her şey geçti bir yandan da.
1: Çünkü
0: her yani, şeyin başındayız gibi bir şey
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki yani hayat bugün ve tadını çıkartmak gerekiyor. Şimdi ben sıfırdan hayata yeniden başlayıp yepyeni bir yol çizmek için kendimde o enerjiyi ve motivasyonu fazlasıyla tadını çıkararak görebiliyorum. Bence sanırım en büyük güç o.
0: Evet. Sizin takım ekip var herhalde değil mi?
2: Evet.
0: Nasıl bir ekip?
2: Ekipsiz olmaz bu, yani rehabilitasyon ekip işidir. Yani bizim ekip multidisipliner bir ekiptir. Yani her zaman içinde fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, konuşma terapisti, nörolog, nörojirojist, beyin cerrahı yani olan bir ekiptir. Zaten ben mesela bizim meslekte sizin dediğiniz şeyin tamamen olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne? Ben oldum ya da ben artık ustayım.
0: Ben yani bir de
2: ben oldum dediğin zaman
1: yandaş
2: bitersiniz.
1: Buldum kendime.
2: Yani bizim için öyledir. Her zaman her gün yeni güne öğrenci
0: bir şey olmaya çalışmak kötü bir şey bir insan için değil mi? İnsan zaten kendidir, evet. Ama bir takım yetenekler edinmeye çalışabilir.
2: Tabii ki ama her gün kalktığınızda o gün yeniden bir şey öğrenecek, öğreniyormuşsunuz ya da yeni bir şey öğreniyormuşsunuz gibi merakla güne başlamak lazım. Ona inanıyorum.
1: O heyecanı kaybettiğinizde zaten bunu da kaybetmiş oluyorsunuz.
2: Evet.
0: O heyecan zaten gençliğin de yaşlılığın da şeysi o değil mi? Yani
2: doğru.
0: Merak, bir merak etmek. Bir
2: doğru.
0: İkincisi de yanlış bildiğinizi düzeltebilmek.
2: Evet.
0: En önemli ölçü bu değil mi?
2: Yanlış bildiğinizi fark edebilmek.
0: Fark edebilmek ve düzeltebilmek.
2: Evet. Fark ettikten sonra düzeltebilmek, evet.
1: Fark ediyorsanız o sizi zaten kurcalamaya başlıyor.
0: Yok, eğer yani tembelseniz fark edersiniz.
1: Yok, o sizi kurcalamaya mutlaka devam eder.
2: Çok, ama Cemil Bey doğru söylüyor. Çünkü bence çok önemli bir şey. Aman sen de, aman bizde vardır ya, hiç sevmediğim bir laftır. Eski köye yeni adet getirmek yani, mesela. Bu mesela tam onun karşılığı.
0: Çünkü bir tane bir bilgi gelir. O yanlıştı. Evet. Düzelttin mi? O kadar çok şey düzeltmek lazımdır
2: olursunuz.
0: Ki.
2: Evet.
0: Dersiniz bırakırsınız diyelim ama süremizin de sonuna geldik.
2: Ah. Evet. Vallahi çok güzel bir sohbetti. Nasıl geçti fark
0: etmiyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
2: Ay onu bu paça uçuşuna.
3: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar.
4: Seoul지방경찰청 위기협상팀 하치원입니다.
5: Kucuk için evet çal lanende bu şey.
3: Sakin ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi.
6: Ya bu hoş bir adam var aynında. Bulunur su inna.
7: Mintegu'nun izebütü çaman sangeyamida.
3: Rehineleri kurtarmak için sadece 12 saati olan Seul Polis Merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation, Cumartesi 20'de Apara'da.
8: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Apar ekranlarından mutlu sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Öne çıkan gelişmelerle hemen bültenimize başlıyoruz. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Erdoğan, istihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarında hedeflere bağlı kalmaya devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiğini ifade ederek adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin kaynaklarını büyük özenle koruyarak yönetiyoruz açıklamasında bulundu. HSBC Merkez Bankası'nın repo adımını değerlendirdi. Banka bu adımı para politikasında normalleşme sinyali olarak değerlendirdi. HSBC repo ihalelerinin yeniden başlamasının Eylül ayındaki para politikası kurulu toplantısına ilişkin faiz indirimi beklentilerini artırabileceğini kaydetti. Rapora göre piyasa fiyatlamaları Eylül toplantısında yaklaşık 40 bas puan, yıl sonuna kadarsa toplam 170 bas puanlık faiz indirimine işaret ediyor. Bank of America ise Eylül pas geçilecek, Ekim'de 100 bas puan indirim gelecek ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü ekonomik savaşın yalnız İran'a değil, tüm ülkelerin ulusal egemenliğini hedef aldığını savundu. Bekai, bunun yalnızca İran'la sınırlı bir mesele olmadığını ve uluslararası hukukun temel ilkelerini tehdit ettiğini dile getirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin savaş halinde olduğunu belirterek Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Garibabadi, ABD'nin yeni yaptırımları uygulaması halinde Washington'ın çıkarlarını hedef alan yeni tedbirler açıklayacaklarını ifade etti. İranlı yetkili, Hürmüz açılacaksa ABD yükümlülüklerini yerine getirmeli ifadelerini kullandı. Uluslararası

0: Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İran savaşıyla tetiklenen enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattığını, ancak yükselen tahvil faizleri ve durma noktasına gelen dezenflasyon sürecinin mali dengeleri zorladığını belirtti. Kanada, ABD'nin ithalata yönelik yeni tarife hamlesine karşı geniş kapsamlı misilleme kararı aldı. Yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ABD menşeli ürüne %50'ye varan gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Yeni tarifeler 8 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek ve yaklaşık 700 ürünü kapsayacak. Öne çıkan gelişmeleri aktardı. Sayın seyirciler, şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen enerji fiyatlarına bakalım. İlk olarak petrol 80,30 dolar seviyesine %2,5'luk düşüş var. Brent petrolde de %2,3'lük düşüş olduğunu görüyoruz. 85,26 dolar seviyesinde ve doğalgazda 2,86 seviyesinde. Şimdi kıymetli metallere bakalım. Altın 4642 dolar seviyesinde. Gümüş 70 dolara oldukça yakın sınırda, %1'lik primlenme var. Platin 1869 yukarı yönlü ve paladyumda %1'e yakın yükseliş olduğunu görüyoruz. 1340'ın üzerinde. Devam edelim. Şimdi Asya piyasalarına bakalım. Çin 3916 seviyesinde yükselişti. Japonya düşüşte 65.528. Hindistan 77.843. Hong Kong 25.686 ve Güney Kore %2'lik yukarı yönlü bir primlenme olduğunu görüyoruz. 6.876 seviyesinde. Devam edelim, ABD'ye de bakalım. Dow Jones 53.639 yatay pozitif, Nasdaq yatay negatif 29.193 ve S&P 500'de yatay seyirde 7.677 seviyesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları var. Hemen bakalım. Türkiye ekonomisi yolunda devam ediyor. Bir kriz fırtınası yaşadığımız sancılı dönemi milletin kaynaklarını büyük özenle koruyarak yönetiyoruz. İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası tesirini yitirdikçe bunun günlük yaşama yansımalarını net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba göstereceğiz. İstihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarında hedeflere bağlı kalmaya devam ediyoruz. Türkiye barış, adalet ve istikrarı önceleyen bir anlayışla hareket ediyor açıklamalarında bulundu Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Devam ediyoruz şimdi yabancı bankalardan. Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilerine hemen bakalım. HSBC ile başlayalım. Eylül ayında yeniden faiz indirimlerinin başlaması bekleniyor. Bir hafta vadeli repo faizinin yıl sonuna kadar %34'e düşeceği öngörüldü. Şu an %37 seviyesinde. Yılın tek politika faizi indiriminin Ekim ayında 100 bas puanla yapılacağı öngörüldü. Bank of America ve politika faizinin yıl sonunda %36 seviyesine gelmesi bekleniyor. Bank of America ve HSBC'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ilişkin beklentileri bu şekildeydi. Devam ediyoruz şimdi. Merkez Bankası repo ihalelerine yeniden başladı. Kararın piyasalar üzerindeki olası etkilerini değerlendiren GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, söz konusu adımın para politikasında bir gevşeme sinyali olarak değil, fonlama koşullarının normalleşme olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
1: Enflasyon raporu sunumu ile birlikte Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan bir hafta vadelilere dönüş sinyalini vermişti. Orada tabii sunumda biraz kafalar karışmıştı. Yani orada mevcut açıklamalara göre nasıl bu dönüş olacak diye biraz kafalar karışabilmişti. Ama neticesinde hani Eylül toplantısında bu aksiyonun gerçekleşebilme ihtimali üzerinde genel piyasa profesyonelleri durmaktaydı. Zaten buradaki enflasyonun gidişatı, enflasyonun ana sebep konuları, reel sektör üzerindeki süreç derken özellikle burada zaten bir hafta vadeli dönüş tarafında beklentiler ön plandaydı. Nitekim bu Eylül toplantısı öncesinde geldi, OVP öncesinde geldi, Ağustos enflasyon öncesinde geldi.

0: biraz zamanlamasal anlamda kafaları yine karıştırdı. Yani neden bu Eylül toplantısı öncesinde, daha doğrusu Eylül toplantısında böyle bir aksiyon oluşmadığı şeklinde. Ama önemli olan burada Merkez Bankası özellikle bundan sonraki süreçte aslında politika faizine dönüş yaptı. Zaten şu anda aslında bir normalleşme eğilimi olduğunu da söylemekte fayda var. Özellikle burada kafa karıştırıcı husus biraz burada gevşeme normalleşme arasında bir aslında soru işaretlerinin oluştuğu bir ortam var. Dolayısıyla biz aslında burada bir normalleşme olarak bakmamız gerekiyor. Sektörel enflasyon beklentisi aslında gelen rakamlar da bunu çok net bir şekilde aslında gösteriyor. Özellikle 6 aydır katı görünen bir enflasyon var beklentiler de çerçevesinde. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan çok hızlı bir şekilde bir gevşem adımı beklememek lazım. Dolayısıyla biz zamansal anlamda bir sürpriz olduğunu düşünüyor olsak da enflasyon verisi, OVP ve ardından Merkez Bankası'nın toplantısında vereceği mesajları dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız.
1: Evet, Uluslararası Para Fonu Başkanı'nın enerji krizinin küresel ekonomilere etkisine dair açıklamaları var. Hemen bakalım. Ekonomi İran savaşıyla tetiklenen enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattı. Ekonomik büyüme, yüksek borç seviyeleri, yapışkan enflasyon ve ticari gerilimlere karşı dirençli, yükselen tahvil faizleri ve durma noktasına gelen dezenflasyon süreci mali dengeleri zorluyor. Yapay zeka yatırımları küresel büyümeyi destekliyor. Riskler Nisan ayına kıyasla daha dengeli bir görünümde. Artan mali baskılar nedeniyle riskler aşağı yönlü ağırlığını koruyor. Merkez bankaları sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabilir açıklamalarında bulundu. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva. Devam ediyoruz şimdi. Haberimizde altın ve petrol fyiatlarında beklentileri gedik yatırım baş ekonomisti Serkan Göneçler değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Mevcut durumda Hürmüz'den geçişler kritik. Orada kapalı kaldığı müddetçe fiyatların daha da artmasını önleyen tamponlar, işte stopların kullanılması, stratejik rezervlerin kullanılması, işte alternatif rotaların devreye girmesi, bunlar bir miktar aslında petrol fiyatları 100 doların altında tutuyor. Bu süreç uzadıkça dolayısıyla aslında bu tamponlar da aynı derecede sürdürülemeyeceğinden 100 doların üzerine gitme riski halen masada duruyor. Dolayısıyla orada kritik nokta Hürmüz'den geçişlerin yeniden başlaması. Eğer orada bir akış başlarsa zaten hani Haziran ayında gördüğümüz üzere hızlı bir şekilde 80 doların altı 70 dolarlara doğru dönecektir, dönebilir. Ama şu anda ona yönelik nezden çok fazla umut emaresi yok gibi duruyor şu anda. Dolayısıyla 90-100 dolarlar arasında bir dengelenme bir süre daha sürebilir gibi duruyor. Ama süreç uzarsa 100 dolarların üzeri de potansiyeli de var maalesef. Bunu da risk unsuru olarak söylemek lazım. Son 3-4 haftadır altının hani yukarı yönlü hareketini görüyoruz. 4000'lerin altını da gördü, hatta hafif gördü ama 4000'den diyelim. 4600'e doğru bir hareketlenme var. İlk ana bunu tetikleyici unsur işte ılımlı gelen diyelim enflasyon ve istihdam verileri sonrası, yani piyasanın istediği yönde gelen veriler sonrası bu faiz arttırım beklentilerin ötelenmiş olması, artık Eylül değil belki Aralık'ta olması bekleniyor. Yani bu ya da belki de yapmayabileceği düşünülüyor. Bu ilk aslında altın için tetikleyici oldu. Ondan sonra hazinenin müdahalesi, geri alım uzun vadeli taahhütleri geri alım programı. Bu da ekstra destekledi. Dolayısıyla teknik olarak da altın için olumlu bir görünüm oluştu. Ve beklentilerinde yatırım bankanın yukarı yönlü revize ettiklerini görüyoruz ama hani şu hep yatırım bankaları biraz proaktif değil de olduktan sonra bu adımları attığını görüyoruz. Yani 5300 dolarları gördüğümüzde sene başı 6000 dolarlara revize etmişlerdi. Sonra 4000'e çekilince bunları aşağı çektiler. Şimdi tekrar yukarı çektiklerini görüyoruz. Dolayısıyla çok fazla da güvenmemek lazım bu beklentilere. Altın fiyatları için de belirleyici olacak unsurlardan biri de aslında tahvil faizleri olacak. Orada da bir süredir sadece enflasyon kaynaklı değil, işte mali

0: Bütçe açıklarına ilişkin, borçluğa ilişkin artan endişeler, tahvil fiyatlarını sadece Amerika değil Avrupa'da da Japonya'da yukarı yönlü etkiliyor. Tabii yapay zeka yatırımları için artık sermaye kullanımı yerine daha fazla şirketler borçlanmaya başvuruyor. Bu da tabii kamunun borçlanabileceği alanları kısıtladığı için o da tahvil fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Dolayısıyla bu baskılanma sürecekse eğer bu altın fiyatlarındaki yükseliş de biraz sınırlayabilecek bir unsur tabii. Yani tahvil faizlerindeki yükseliş. Şu anda dediğim gibi olumlu bir görünüm beklenti oluşmuş olsa da miktar ben daha temkinli de yaklaşıyorum. Çünkü tahvil faizleri peki yükseliş kaynaklı olarak. Yani bir yandan da petrol 90 diyoruz. 100 dolarlara gitme potansiyelinden bahsediyoruz. Bunlar da olup tekrar faiz artış beklentileri devreye girerse bu altın fiyatlarında bir düzeltme görebiliriz.
1: ABD'nin yaptırım kararı sonrası İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Begay, ABD'nin yürüttüğü ekonomik savaş tüm ülkelerin egemenliğini hedef alıyor açıklamasında bulundu. ABD'nin yaptırımlarından hemen sonra zaten İran bunu ekonomik terörizm ve insanlık suçu olarak değerlendirmişti. Hürmüz'ün aşılması için ABD'nin şartlarımızı kabul etmesi lazım açıklamasında bulundu. Aslında İran'ın söylediği, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söylediği bu sözü destekler nitelikte. Aslında Çin de zaten ABD'ye tepkisini gösterdi. Zira Çin, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra en büyük ticari ortağı. Haberimize devam ediyoruz şimdi. Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi.
2: Besant'in konuşması gerçekten çok dikkat çekiciydi. Amerikan Hazine Bakanı Besant bir şekilde bu yapacağı tarifelerde İran'a ekonomik ambargoların fazla ağırlık kazanacağı ve bunun sonrasında da zaten petrol fiyatlarının aşağı yönlü geldiğini gördüğümüz bir gün geçirdik. Şimdi bunun detaylarında haftanın sonunda Kanada'nın kendisine konulacak tarifelere karşı Amerika'nın içinde bulunduğu tahvil krizi nedeniyle elinin zayıf olmasından ötürü biraz Başbakan Carney'nin kendisinin de zorlayacağını anlamlıyoruz. Bundan öncekinde zaten Çin'in cevabını gördük. Sonuçta Amerika o kadar da çok kolay bir şekilde esasında istediğini ara seçimlere kadar 3 Kasım'a kadar yaptırabilecek mi? Nefesini tuttu. Piyasalar bunu izliyor. Çünkü bir seçim öncesinde baktığınızda Cuma günü Perşembe Cuma Jackson Hole'da Fed Başkanı Warsh'un konuşmasını izleyecek piyasalar ama ne diyebilir ki? Hani Hazine Bakanınız gelip de verim eğrisinin uzun tarafını alıma yönlendiren girişimlerde bulunuyorsa siz daha önceki konuştuğunuz Şahin konuşmayı sürdüremezsiniz pek. Güvercin konuşmanız gerekir. O yüzden de gerçekten piyasalar bir şekilde bu Warsh bir taraftan kredibiliteyi arttırmaya çalışıp da hani gerekirse faiz arttırırız dediği en son konuşmasından nasıl bir U dönüşü yapacak, güvercin mi olacak sorusuna bakıyor. Öteki taraftan jeopolitik olarak Amerika'nın ambargolarına karşı İran'ın vereceği karşı taarruzlar merak ediliyor. Onunla beraber Çin'in yapacağı bu hamlede nereye kadar gideceği de merak ediliyor. Tüm bunlar da kolay bir zamanda gelmiyor. Ekstra hazinenin kendi elinde tuttuğu nakit paradan bir 950 milyar dolardan gerekirse alım yapabileceğini söyledi Besant. Ve bu esasında bir şekilde Kasım ara seçimine kadar ben bu tahvilleri alarak bunu yüzdüreceğim. 40 trilyonluk borcu var. Sonuçta baktığınızda FINMA dediğimiz bir şey var, başvurabileceği Amerikan hazinesinin. Borç oraya başvurulmasını isterken mesela öteki taraftan, pardon, BESENT oraya başvurulmasını isterken öteki

0: taraftan Walsh ise Fed Başkanı 6,7 trilyon dolarlık bilançosunun Fed'in küçültülmesini istiyor. Walsh'un gelmiş olduğu yerde getiri eğrisinin esasında bu şekilde fazla ne olacağına karar, yönüne karar verecek bir Fed istemediğini anlıyoruz. Ama Besant de kendi ödediği tabii ki borç yükü hep faizlerde satış geldikçe Amerika'nın 30 yıllıklarının hatırlarsınız 34'leri aştığını pardon 5.34'leri aştığını gördük. Ondan sonra alım müdahaleleriyle geriliyor fakat durmuyor. Tekrar tekrar o satışlar gelmeye devam ediyor. Ben likiditeye ihtiyacınız olan likiditeyi vereceğim dedi. Güven sağlamak için zaten bu gerekliydi. Ama ne kadar bunun kalıcı olacağını piyasalar gözlemlemeye devam ediyor.
1: Altın fiyatlarında beklentilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım, Citi kısa vadeli hedefini 4.800 dolara çıkardı. JP Morgan altının 5.000 dolar sınırına dayanabileceğini vurguladı. Şu anda altın ons fiyatı 4.600 doların üzerinde. Şimdi konuğumla devam ediyorum. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ahmet Bey, iyi yayınlar, sağ olun.
1: Günaydın, teşekkürler. Hemen ABD'nin yaptırımları ile isterseniz başlayalım. Tabii Çin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra İran'ın en büyük ticaret ortağı. ABD, İran'a yönelik yaptırımlarıyla Çinli şirketleri de aslında hedef almış oldu. Çin de buna tabii tepki gösterdi. İran'la işbirliğinde geri adım atılmayacağının da sinyalini verdi. Diğer taraftan baktığımızda ABD ile Kanada arasında da bir ticaret gerilimi söz konusu ve bu ticaret gerilimi yeniden tırmandı. ABD, Kanada ürünlerine %50 tarife uygulayacağını açıkladı. Kanada'da 8 Eylül'den itibaren 700'den fazla ABD ürününe misilleme tarifeleri getireceğini duyurdu. Şimdi bu tabloya baktığımızda ticaret savaşlarına ilişkin, ticaret gerilimine ilişkin neler söylersiniz? Yeni bir sayfa mı açılıyor ticaret savaşlarında?
2: Aslında yarım kalan sayfanın devamı diyebiliriz. Malum Trump ikinci defa iktidara gelir gelmez gümrük vergileriyle ilgili pek çok düzenleme yaptı kendince. Canı istediği gibi pek çok ülkenin gümrük vergilerini arttırdı. Bununla ilgili tehditler de bulundu. Ancak baktığınızda araya bir de İran Savaşı girdi. İran Savaşı sırasında bu süreci bir bakıma buzluğa attı. Fakat sonrasında biraz İran Savaşı'na da bağlı olarak, biraz İran Savaşı'ndan sonra yapacaklarını da kamuoyuna net anlatmak adına, biraz da ekonomik dengeler gereği tekrar gümrük silahını, gümrük vergileri silahını kullanmaya başladı. Malum daha önce özellikle İran üzerine ekonomik bir ambargo yapacağı ile ilgili açıklamaları vardı. Amerikan Hazine Bakanı Bessant'ın bununla bağlı olarak zaten İran'ın özelinde ciddi bir ambargo var ama İran'la ilişkili olan ülke ve şirketlere yönelik yüksek bir baskı yapacaklarını belirtmişlerdi. Nitekim haberde de söylediğiniz üzere özellikle oradan alışveriş yapan Çin, Bahreyn, Hindistan başta olmak üzere ülkelerin şirketlerine ve o ülkelerin gümrük tarifeleri ve çeşitli baskıları bundan sonra daha sert göreceğiz Amerika üzerinden. Tabii o da yetmiyor. Malum bir ara Kanada'nın kendine bağlanmasını isteyen bir iktidardan bahsediyoruz Amerika'da. Oraya yönelik de özellikle otomobil başta olmak üzere otomotiv yedek parçaları dahil bazı ürünlerde gümrük vergilerinin çok sert bir şekilde arttırıldığını ilan etti. Aslında baktığınızda Amerika'nın yaptığıyla meydana gelen olay belli oranda özellikle İran için konuşuyorum bir baskı unsuru olsa da diğer ülkeler üzerinde misilleme etkisi yaratıp kendi vergilerini de arttırmakla tehdit etmelerine sonuçlanıyor. Kaldı ki Kanada ile mesela otomotiv, petrol ürünleri gibi ana kalemlerde çok içli dışlı ilişkileri var. Bunların arttırılması Amerika'ya da zarar verecek. Yine döndük dolaştık baştan söylediğim gibi iktidara geldiği günkü gümrük vergileriyle ilgili tutumuna Bakalım bundan sonra nasıl olacak ama netice

0: itibariyle dünya büyümesiyle ve istihdamıyla ilgili sorunlar yaşarken Trump'ın tekrar bu politikalara geri dönmesi çok da hoş değil. Netice itibariyle küresel anlamda da bazı sıkıntıları tetikleyecektir. Bu gözden kaçmamalı.
1: Peki bu yaptırımlarla ABD 6 aydır elde edemediğini alabilir mi sizce? Yani işte ara seçim yaklaşırken kendisini riske mi attı Trump sizce?
0: Gümrük vergilerini arttırmak veya bu tip cezai mekanizmalar kendince uygulamakla çok da başarılı olacağı kanaatinde değilim. Dediğim gibi misilleme ve mütekabiliyet ilkesi gereği karşı ülkelerin de benzer şeyler yapma hakkı doğuyor. Nitekim onlar da yapıyor. Bir ara hatırlarsanız Çin'le ilgili çok ciddi düzenlemeler vardı karşılıklı. Her neredeyse bir günü takip eden günde gümrük vergileri artıyordu Çin'le Amerika arasında. Bir ara %150'ye kadar, 200'e kadar çıkmıştı. Bu artık şeye dönüyor, çocuk oyununa dönmeye başlıyor. Bir geçerliliği olmamaya başlıyor. Dolayısıyla da belli süre sonra daha normalize oluyor. Bakalım, gözlemleyeceğiz. Bunu sık sık deniyorlar. Para kazandıkları ile ilgili bazı ekonomik çıktıları da var o işle ilgili, ama netice itibariyle asıl sorun Amerikan borçlarını çevirme, Amerikan hazinesini rahatlatma ve bir yandan da siyasi olarak hegemonyayı dünya üzerine kurmak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi bunun da çok sürdürülebilir olduğu düşüncesinde değilim.
1: Peki petrolle devam edelim. Brent petrolde bir düşüş var. 85 dolar seviyelerinde. Dün 90 dolarların üzerindeydi. Hatta 90 doların üzerinde kaldıkça 100 dolarları görme ihtimalinin yüksek olup olmadığını bunu konuşuyorduk. Bunu değerlendiriyorduk yayınlarımızda. Şimdi enerjide taleplerin yükseldiği bir döneme giriyoruz. Kış mevsimine giriyoruz. Diğer taraftan işte yeni İran'a yönelik yeni yaptırımlar, Kanada'ya yönelik işte yeni gümrük tarifeleri ve işte müzakereleri konuşuyorduk. 8. kez masaya oturacaklar mı oturmayacak mı bunu konuşuyorduk. Şimdi yaptırımları konuşmaya başladık. Hürmüz Boğazı hala kapalı. Sınırlı bir tanker trafiği var. Saldırılarla birlikte daha sınırlı bir hale geliyor. Bütün bunlara rağmen petrolde bir düşüş var. Neye bağlamak gerekir düşüşü?
0: Son 24 saattir tabii karşılıklı açıklamalara bağlamak gerekiyor. İran'da, Amerika'da gerekirse belirli şartlarla Hürmüz'ün açılabileceği ile ilgili bazı beyanlarda bulundular. İşte İran tarafı bir otobana benzetti Hürmüz Boğazı'nı. 7 millik bir otoban bu. Karşılıklı gidiş gelişler benim kontrolümde olacak diye bir açıklama yaptı. Bu da piyasada özellikle Hürmüz'ün tekrar belli bir noktada açılacağıyla ilgili bir anlam taşıdığı görüldü. Amerikan tarafı ise zaten uzunca bir süredir Hürmüz'deki bombaları, özellikle mayınları temizleyip biz orayı açık hale getiriyoruz. Bakın buna İran da karışmıyor demeye çalışıyor. Dolayısıyla bu tip uzlaşı haberleri piyasada petrol fiyatlarını aşağı yöne itiyor. En son Pakistan, İran ve Amerika arasında bazı olumlu gelişmeler olduğunu Pakistan açıkladı. Arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Bunlar ard arda gelince de 90 dolarlardan hızlıca 85 dolarlara Brent petrol, normal petrolde 80 dolarlar civarına düşmüş görünüyor. Eğer bu süreç devam ederse tabii 75 dolarlar civarına düşmesini bekleyebiliriz, ama çok kaygan bir zemin malum, aylardır gün aşırı anlaşıp gün aşırı birbirlerini bombalayan ülkelerden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla da bu sürecin kolaylıkla halledilebileceği kanaatinde değilim, ama şu an itibariyle bir umut var. Piyasada bu umudu fiyatlamaya çalışıyor.
1: Peki ABD ile devam edelim. Bir süredir enflasyonda olumlu bir tablo var. Yani beklentilere göre olumlu bir tablo var. Hedefin hala iki katına yakın bir enflasyon seyri olsa da Haziran ayı beklenti altıydı. Temmuz ayında da beklentiye paralel bir veri takip ettik. İmalat PMI verisi açıklanmıştı. 53,2 seviyesine, 5 ayın en düşük seviyesi. Ve bugün önemli tabii PCE enflasyon verisi gelecek saat 15.30'da. Bir taraftan Fed Başkanı Kevin Warsh ilk kez Jackson Hole'de konuşma yapacak. Şimdi hem PCE enflasyon verisini düşünecek olursak hem de Kevin Warsh'un vereceği mesajları düşünecek olursak Fed nasıl bir karar verir?

0: verecektir sizce? Nasıl bir faiz politikası olacak? Yani faiz artırım ihtimali tamamen artık FED için masadan kalktı diyebilir miyiz?
1: Tabi teknik anlamda tamamen kalktığından söz edemeyiz. Ancak benim evi iddia ettiğim üzere Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırım süreci oldukça sekteye uğramış durumda. Hatta gelecek bazı verilere göre de daha gevşek bir para politikası uygulaması zorunlu hale gelebilir. Eylül ayındaki yapacağı toplantıda herhangi bir faizle ilgili düzeltme beklemiyorum arttırma yönünde. İndirme de yapmaz. Ancak Jackson Hole'da bu hafta sonuna doğru yapılacak konuşmalar ve onların basına yansımaları dikkatli takip edilmeli. Genel olarak Walsh'un iletişimsizlik politikası var ki bu da Amerika ve dünya ekonomisi açısından çok sağlıklı bir politika değil ama deniyor en azından kendince. Ama muhtemelen Jackson Hole toplantılarında belli konularda aydınlatmak gereği duyacaktır. Faiz, para politikası, ekonomik büyüme, savaş, jeopolitik riskler gibi. Piyasa bunu takip edecek. Zaman zaman Jackson Hole'dan önemli bilgiler alıyorduk geçtiğimiz yıllarda. Bu da piyasanın yönünü kestirmek anlamında olumlu oluyordu. Genel olarak makroekonomik verilere baktığınızda büyümeden istihdama, üretimden enflasyonist eğilime kadar esasında çok da ani ve sert bir faiz arttırımına gerek yok Amerika'da. Ancak özellikle petrol fiyatları ve Trump'ın diğer ekonomi politikalarının yarattığı sıkıntılar bayağı bir insanları düşündürüyor. Malum geçtiğimiz haftadan itibaren Amerikan hazinesinin uzun vadeli tahvilleri geri alımı ile ilgili miktarı arttırdığı ve bunu istediği kadar arttırabileceği ile ilgili açıklamalar da yapıldı. Bu piyasaya biraz likitasyon sunuyor ve o da riskli varlıkları olumlu yönde etkilemişti ki hala etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla Amerikan maliyesi hazinesi bir yandan piyasaya para sürerken Amerikan Merkez Bankası'nın bir yandan piyasadan çok hızlı şekilde para toplaması da birbiriyle çelişen bir ekonomi politikası olacaktır. O nedenle biraz daha dengeli yaklaşımı Amerikan Merkez Bankası'ndan bekliyorum.
0: Peki Avrupa ile devam edelim. Orada nasıl bir görünüm var? Bir sürü aslında FED'e göre daha hızlı aksiyon alabiliyorlar faiz artırımı konusunda. Euro bölge imalat PMI'ye baktığımızda Euro bölgesine 52,8 54 ayın zirvesine çıkmıştı. Uzun süredir de aslında zayıf seyrediyordu Avrupa sanayisi. Bu Avrupa sanayisi açısından ne anlama geliyor bu veri? Tabii enflasyona baktığımızda Euro bölgesine %2,9'a yükseldi. Büyümeye baktığımızda da ikinci çeyrek %0,4, beklenti %0,2 de beklentinin iki katı bir büyüme. Bu verilere baktığımızda ECB nasıl bir tutum sergileyecektir? Eylül ayında bir faiz artırımına gidebilir mi sizce?
1: Kısaca hayır diyeyim. Teknik anlamda baktığınızda faiz artışına gitmemesi için pek çok nedeni var. Şayet bir parça şu körfez hikayeleri normalleşebilirse dünyadaki pek çok merkez bankasının faiz arttırmayacağını hatta olabildiğince ekonomiye destek olmak için farklı rahatlatıcı önlemler alacağı kanaatindeyim. Avrupa Birliği'nde büyüme, istihdam ve buna bağlı sorunlar devam ediyor. Bir dönüşüm yapmaları lazım. Gelenekselleşmiş ekonomiden biraz daha savunma sanayine ve yapay zeka temelli üretime geçmeleri lazım. Bu da kolay değil. Başta Almanya olmak üzere teknik anlamda oldukça üretim kapasitesi yüksek ülkeler var ama daha gelenekselleşmiş üretim tarzına sahipler. Bunların biraz daha dönüşmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla şu an itibariyle faizi arttırıp hem bu şirketlerin dönüşümüyle ilgili maliyeti yükseltmenin hem de iyi kötü büyümede belli bir tempo yakalanmışken bunu bozmanın bir mantığı yok. Dolayısıyla Avrupa Birliği Merkez Bankası da bekleyip görecektir. Hem jeopolitik risklere hem de genel ekonomik gelişmelere. Dediğim gibi eğer bir parça körfezle ilgili olumlu haber gelirse zaten hemen hemen hiçbir merkez bankası, Japonya biraz hariç olmak üzere kolaylıkla faiz arttırabileceği kanaatinde değilim. Hatta uygun olan merkez bankalarının faizleri indirip biraz daha ekonomiyi canlandırma eğilimine girebileceklerini de rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: İngiltere'de benzer bir tutum sergileyebilir mi? Yani orada da enflasyon benzer bir enflasyonda

0: şey vardı. %2,6'dan %2,9'a yükselmesi bekleniyordu. Öyle de oldu. Beklentiye paralel bir veriydi. Yıllık büyüme de %1,2 ile beklentinin biraz üzerinde. İmalat PMI de 5 ayın en düşük seviyesinde İngiltere'de de 51,5 seviyesinde. Bu anlamda İngiltere'ye yönelik neler söylersiniz?
1: Tabii İngiliz ekonomisi özellikle Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bir sendeleme yaşadı. Onun negatifliklerini atlatmaya çalışıyor. Ancak baktığınızda kötü veriler değil bunlar. Yine dışarıdaki enerji maliyetlerini yarattığı enflasyonist eğilim biraz düşerse İngiliz Merkez Bankası'nın da ben faiz arttıracağı düşüncesinde değilim. Daha dengeli fakat biraz daha normal bir büyüme hızına ulaşmaya çalışacaklardır. Gerçi son açıklanan büyüme hızı beklentilerin üzerinde ama epeydir İngiltere'de zaten büyümeyle ilgili sorun var, istihdamla ilgili sorun var. Dolayısıyla para politikaları bunun önünü kesecek bir yönteme başvurmayacaktır. Onlar da özellikle FED ve Jackson Hole'daki gelişmeleri takip edeceklerdir. Biraz daha İngiltere-Amerikan ekonomisiyle ilişkili yapıları var çünkü. Dolayısıyla da önümüzdeki dönem kararlarını bu Jackson Hole'dan sonraki toplantıda verecekler ama benim yine kanaatim İngiliz Merkez Bankası'nın da herhangi bir faiz değişikliğine gideceği yönünde değil.
0: Evet, Asya ile devam edelim. Çin'le başlayalım isterseniz. Bir süredir Çin'deki zayıf büyümeyi takip ediyorduk. 15 aydır da faizi sabit tutuyor Çin Merkez Bankası. Bir faiz indirimine gidebilir mi bu zayıf büyüme sebebiyle? Yoksa işte Çin'in ikinci yarısında, yılın ikinci yarısında ek mali destek sağlayacağını açıklamıştı Çin. İş talepteki zayıflığı gidermek için bu yeterli olacak mıdır?
1: Tabii Çin'de kendine has problemleri olan bir ülkeye dönüşmeye başladı. Alışılagelen o hızlı büyümelerin yerini daha normal büyümelere bıraktı. Tabii ilk başlardaki hızlı büyümenin nedeni daha fazla sanayileşme, ihracatın arttırılması, devlet teşviklerinin rolü yüksekti. Ancak %9-10'luk büyümelerden %4'lük büyümelere son 3-4 yıllık periyotta geri gelmiş oldu. Burada tabii yine Amerika'nın ambargoları ve ekonomik anlamdaki bazı yaptırımlarının da rolü yok değil. Ancak Çin'de iç talep, yine şirketlerin verimliliği, gayrimenkul sektörü, gölge bankacılık, bunun finansmanı gibi sorunlar devam ediyor. Malum geçtiğimiz yıllarda konut anlamında faaliyette gösteren firmaların çoğunun iflas ettiğini, zaman zaman devletin bunları tasfiye ettiğini, devlet desteğiyle ayağa kaldırılmaya çalışıldığını gördük. Belirli paketler açıklıyorlar. Muhtemelen bundan sonraki süreçte de devlet teşvik paketlerinin daha da büyüdüğünü göreceğiz. Faizleri şu aşamada o da çok indireceği kanaatinde değilim. Teşvik politikaları ve belirli altyapı yatırımlarıyla ekonomiyi biraz daha canlandırmaya çalışacaktır. Zaten ihracat yapan firmaların çoğunu önemli derecede destek vermeye çalışıyor Çin devleti. Hatta zaman zaman pazar paylarını kaybetmemek, bu ambargolardan ve özellikle gümrük vergilerinin etkilenmemesi için de Çin hükümetinin yoğun bir desteği var. Bazı şirketlerin zararına bile olsa neredeyse ihracat yapmasını destekleyecek bir anlayışa sahipler. Önümüzdeki dönemde bunları gözlemleyeceğiz ama Çin ekonomisinin biraz daha Japon ekonomisine benzeyen deflasyonist bir eğilim taşıdığını son birkaç yıldır gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde bununla mücadelesini Çin hükümetinin gözlemlememiz gerekecek ama baktığınızda kendi içinde yaşadıkları problemin de kolay bir problem olmadığını, ancak dinamizmlerinin devam ettiğini de rahatlıkla ifade edebiliriz.
0: Evet, Japonya ile devam edelim. Japonya'da da beklenti altı bir büyümeyi takip etmiştik. İkinci çeyrekte %1,1'di. Beklenti %2 idi. Beklentinin bayağı altında bir aslında veriyi takip etmiş olduk. Tabii bu sonuç ne ifade ediyor Japonya için zayıf büyüme Dolar yen paritesi en önemli konulardan bir tanesiydi. Bir süredir aslında Japonya'da bunu konuşuyorduk. Müdahale sonrası aslında kısa zamanda kazancının yarısını da geri vermişti. Faize baktığımızda %1, ancak bu 31 yılın en yüksek

0: geçtik. Yaklaşık 30-35 yılda enflasyon yaşayan bir ülkenin enflasyonu yenmek için ciddi çabalar sarf ettiğini gördük. Pandemiden sonra biraz toparlandı, enflasyonist bazı belirtiler gösterdi. Ancak daha sonra da gerek Amerikan hükümetinin yaptığı yaptırımlar, gerekse özellikle Japonya'nın üzerindeki uluslararası dengesizlik Japon ekonomisini tekrar vurmaya başladı. Çin'e nasıl söylediysek iş taleple ilgili çok büyük bir temposu olmamasının yarattığı negatifliği, diğer taraftan ihracatla ilgili pazar paylarında kayıplar yaşadığını, dolayısıyla değerli bir yenin de buna destek verdiğini, aynı zamanda bugüne kadar sıfır faiz veya çok düşük faiz artı değersiz bir para birimiyle dünyadaki finansal piyasaların fonlandığını da unutmamak gerekiyor. Bunların yarattığı dengesizliği gidermek için sizin de dediğiniz gibi Amerika ile birlikte müdahale ettiler yeni, ama burada da çok başarılı olduklarını söyleyemem. Sadece belli bir tempoda artışını önlemişler gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde Japon hükümeti faiz arttırıp arttırmama konusunda bence çok inceleyip sık dokuyacaktır. Arttırması gereken noktalar var mı? Var biraz, ama arttırırsa büyüme, parite, işte uluslararası finansal piyasalardaki carry trade parasının ne derece ekonomileri çalkalandıracağı ile ilgili beklentiler gibi önünde kalın dosyalar duruyor. Genel olarak baktığınızda onlar da biraz Fed'i, biraz Jackson'u, biraz da özellikle Körfez'deki gelişmeleri takip ederek kendilerine yön bulmaya çalışacaklar. İşlerinin çok da kolay olduğunu söyleyemem.
1: Evet, kıymetli metallerle devam edelim. Ons altın 4650 dolar seviyelerinde. Geçen hafta %5'lik bir yükseliş vardı. Son bir aya baktığımızda da %10'un üzerinde yükseliş devam eder mi altında? Neler söylersiniz?
0: Altın 3900-4000'de dengelendi. Ardından gözlemlediğimiz kadarıyla merkez bankalarının ve fonların tekrar yukarı yönlü pozisyonlar açtığını gördük. Bunların da etkisiyle ve iyi kötü jeopolitik risklerin biraz dengelenmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketini 4000 dolarlar civarından başlattı. 4300 dolarlar önemli direnç seviyeleriydi. Burayı kırdı. 4500-600 hedeflerimiz vardı. Buraya da geldik. Şimdi 4700 ve 4900 hedeflerimiz var. Buralarda görebileceğimiz kanaatindeyim belli bir süre içinde. Kaybettiği momentumu tekrar kazanmaya başladı. 200 günlük ortalamaların üzerine çıktı. Yeniden bir ilgi odağı olma yolunda gidiyor. Ama 2024 ve 25'teki gibi hani gözümü kapatayım, altını alayım, nasıl olsa 2 günde %5, %10 dolar bazlı prim yapar diye düşünmemek lazım. Haber akışına bağlı olarak dalgalanacaktır. 4700 civarlarından bir satış yiyebilir. Eğer böyle bir şey olursa biraz da jeopolitik gelişmelere bakmak lazım. 4500 dolarlara kadar geri gelir. Son harekette Amerikan hazinesinin dikitasyonla ilgili operasyonu artı fiyatının çok gerilemiş olmasını yarattığı tepkinin de rolü olduğu unutulmamalı. Kısa vadede 4700 direncin 4500 dolarlar civarında destek seviyesi olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Yukarıda 4900, aşağıda 4500'ler tutunamazsa 4300 dolarlara kadar geri gelme olasılığı var. Gümüş de biraz altına paralel hareket etmeye çalışıyor. 50 dolarlara kadar malum düşmüştü. O da aynı altın gibi 50 dolarlar civarından pozisyonların alınmaya başladığı noktaydı. 50-55 dolarlar arasında evet biraz gümüşle ilgili alım pozisyonlarını arttırdı büyük yatırımcılar. Ardından altın hareketine bağlı olarak 60 dolarları hızlıca kırdı ve 70 dolarlara kadar neredeyse geldi. Gümüşte de 71-72 dolarlar civarında ciddi bir direnç söz konusu. Oradan satış yiyebilir. Altının hareketine de bakması gerekiyor. Satış yerse de 64-65 dolarlara kadar hızlıca geri gelebilir. Dolayısıyla gümüş biraz daha oynak ve hareketlerin sert olduğu bir metal olduğunu da unutmaması lazım yatırımcılar.
1: Evet, platin ve paladyumla ilgili de

0: beklentilerinizi almak isterim. Özellikle Asya'daki yavaş büyüme, Çin'deki yavaş büyüme, sanayi kullanımının yoğun olduğu metaller sonuçta. Zayıf büyüme nasıl etkiliyor hem platini hem palladyumu?
1: Şimdi platin, paladyum, bakır, alüminyum gibi metallerde hem sanayi metal hem yarı değerli metallerde bir yandan talebin azlığı söz konusuyken bir yandan da arzla ilgili sorunlar var. Üretimle ilgili bazı problemler doğmaya başladı. Dolayısıyla birbirlerini nötrleyen bir süreç var. Bir yandan arz azalıyor, bir yandan da talep çok fazla artmıyor. Dolayısıyla platin ve paladyum da özellikle altına bağlı olarak bir hareket gözlemleyeceğiz. O yukarı giderse ikisi de biraz daha yukarı gitme şansına sahip ama altındaki kar satışları platin ve paladyumu etkileyecektir. Gümüş ve alüminyumda ciddi üretim sorunları var veya dağıtımla da ilgili sorunlar var. Dolayısıyla bunların da arz sorunlarının yüksek olması fiyatların aşağı gelmesini engelleyen en önemli etmenlerden bir tanesi. Her ne kadar dünyadaki büyüme ve buna bağlı olan talep düşük olsa da bu iki tane sanayi metalinin biraz daha dengeli bir şekilde fiyatlarını koruyacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde özellikle sanayi metallerinin ve emtiaların dünya büyümesi çok fazla olmasa bile tarım emtialarının daha popüler bir yatırım aracı olma olasılığı var. Bu gözden kaçmamalı. Tarım emtialarında küresel üretimin düşürebilecek çeşitli hava olaylarının gerçekleşmesi bu yıl olası görünüyor ki zaten yaz ayları itibariyle bunu net bir şekilde gözlemledik. Dolayısıyla yatırımcıların özellikle tahıl grubu ve buna bağlı emtia gruplarını da dikkatli takip etmesinde fayda var.
0: Peki, yurt içiyle devam edelim. Borsa 14.473 puandan tamamlamıştı dün günü. Son bir aya baktığımızda gördüğün düşük seviye 30 Temmuz'da oldu. 13.292 seviyesiydi ve o zamandan bu zamana, 30 Temmuz'dan bu zamana 1000 puanın üzerinde bir yükseliş söz konusu. Güne nasıl başlayacak BIST 100 endeksi?
1: Evet, borsa yine belli bir noktaya kadar kendini yaralarını sardı. 13.200 çok sert bir şekilde geri gelmişti. Çok da anlam veremediğimiz bir şekilde. 14.400 lira kadar tekrar yukarı yönlü hareketimizi devam ettirdik. Tabii bizim borsanın iç hikayeleri bilançolardı. Onları bitirdik. İyi kötü bilançolarla ilgili beklentiler biraz daha netleşti. Özellikle önümüzdeki döneme ait. Çünkü bilançoların olumlu veya olumsuz anlamda sapmalarını da gördük. Genel olarak ekonomideki durumu yansıtır şekilde satış ve karlılık rakamlarında biraz daha aşağı çekilmeyi gözlemlediğimiz bilançolar yoğun oldu. Diğer taraftan baktığınızda gerek fonlarla ilgili düzenlemeler, gerek diğer bazı düzenlemelerin de hayata geçiyor veya geçecek olmasına yarattığı etki unutulmamalı. Muhtemelen bugün yarın fonlarla ilgili resmi bir açıklama da yapılacak. Dolayısıyla buradaki bu fon gruplarındaki hisse senetlerinin değişimi de bu dönem içinde söz konusu oldu. Yine yatırım fonlarıyla ilgili vergileme ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Bunların da etkisi var. Ancak netice itibariyle baktığınızda biz de jeopolitik risklerden, Türkiye'deki enflasyondan, Merkez Bankası'nın politikalarından etkileniyoruz. Şayet Merkez Bankamız politika faizinde gerçek anlamda bir geri çekilmeyi hayata geçirebilirse, koşullar uygun olursa borsanın biraz daha pozitif ayrışacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Teknik anlamda 14.200, 14.000 ve 13.800 destek seviyesi. Direnç noktalarına baktığınızda 14.600 ve 15.000 seviyelerine çok dikkat etmek lazım. Biraz daha hacmin ve katılımın artması gerekiyor. Tabii bunun için de para girmesi lazım. Bunu gözlemlememiz lazım. Yabancı kaynaklardan, yabancı fonlardan, yatırımcılardan çok büyük bir destek gördüğümüzü söyleyemeyiz. Kendi yağımızla kavruluyor gibi görünüyoruz. Şayet onlar da gelirse borsa biraz daha pozitif anlamda ayrışabilir.
0: Peki, Merkez Bankası 1 Mart'ta ara vermişti bir hafta vadeli repo ihalelerini yeniden başlatma kararı aldı. Nasıl değerlendirmek gerekir? Eylül'de bir faiz indirimi olabilir mi bu anlamda? HSBC'nin ve Bank of America'nın değerlendirmesi vardı. HSBC Eylül'de, Bank of America'da Eylül sonrası bir faiz indirimi bekliyor.

0: sizin beklentinizdir.
1: Normalde üst bandı olan 40'ın fonlama faizinin 37'ye düşürülmesiyle ilgili açıklamaları biz Eylül'de bekliyorduk. Fakat Merkez Bankası geçtiğimiz pazar günü bu hareketi yapıp tekrar haftalık repo ihalelerine başlayınca piyasadaki beklenti özellikle Eylül ayında çok yüksek olmasa bile sembolik bir faiz indirimine döndü. Yani 37'nin altında bir faiz oranı 50 bas puan veya 100 bas puan civarında olabilir. Dolayısıyla bunu gözlemlemek lazım. Tabi bunun olabilmesi için az önce ifade ettiğim gibi dış şartların, petrol fiyatlarının veya jeopolitik risklerin de belli bir seviyede olması, Ağustos ayı enflasyonunun da geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki gerçekleşen enflasyon oranının altında gerçekleşmesi lazım. Bunlar hayata geçerse Merkez Bankası'nın Eylül'de ben bir faiz indirimine gidebileceği düşüncesindeyim. Sonrası için gelişmeleri izleyecektir. Bu yıl muhtemelen 34,5 civarında bir politika faiziyle biz yılı tamamlayacağız. İşler yolunda giderse içeride veya dışarıda. Dolayısıyla bu da hem piyasanın biraz daha canlanması anlamında hem büyüme ve istihdam anlamında bir parça destek verecektir ekonomik katılımcılara.
0: Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere bakalım. ABD'den iki veri takip edeceğiz. Çekirdek PCE enflasyon verisini takip edeceğiz ve ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ABD'de bu iki veriyi takip edeceğiz bugün. Sayın seyirciler, şimdi araya gidiyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa 34, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 25. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 36 derece.

0: Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
2: Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Sami? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Info Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

Sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen öne çıkan gelişmelere bakalım öncelikle. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Erdoğan, istihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarında hedeflere bağlı kalmaya devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiğini ifade ederek adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin kaynaklarını büyük özenle koruyarak yönetiyoruz dedi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonomide aşağı yönlü risklerin sürdüğünü belirterek yükselen tahvil getirileri, mali baskılar ve enerji fiyatlarına dikkat çekti. Georgieva yapay zeka yatırımlarının ise küresel büyümeyi desteklediğini söyledi. Kanada Salı günü kapsamlı bir misilleme paketi duyurdu. ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulanan mevcut karşı tarifeler %25'ten %50'ye çıkarılırken Amerikan menşeli süt ürünleri, mobilya, giyim, video oyun konsolları, akıllı telefonlar ve diğer elektronik ürünlere de %50 vergi uygulanacağı bildirildi. Trump yönetimi Kanada'nın ABD'nin yeni tarifelere dolar bazında eşdeğer karşılık vermesinin ardından ek ticaret yaptırımlarını değerlendiriyor. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının ardından boğazın yeniden açılabileceği beklentisiyle petrolde düşüş 2'yi aştı. Bakır fiyatları Londra Metal Borsası'ndaki kullanılabilir stokların hızla azalmasının arz endişelerini artırmasıyla 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 3 ay vadeli bakır yaklaşık %0,49 yükselerek ton başına 14.419 dolara ulaştı ve 29 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. MSCI, Tera Yatırım, Tera Finansal Yatırımlar ve Kardemir hisselerinin Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine alınmamasının gerekçesini açıkladı. Kuruluş kararın piyasa geri bildirimleri ve yatırım yapılabilirliğe ilişkin ilk analizler sonucunda alındığını bildirdi. Öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi sayın seyirciler. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım S&P 500 endeksine 7670 seviyesinde yatay negatif bir seyir var. Nasdaq'ta devam edelim. 29.159 aynı şekilde Nasdaq'ta da yatay bir seyir var ve Dow Jones'a da bakalım hızlıca. 53.591 seviyesinde.

seviyesinde Dow Jones Endeksi. BIST 100'e bakalım. Dün 14.473 ile kapatmıştı. Yatay negatif bir seyir olduğunu görüyoruz BIST 100 endeksinde. Şimdi kıymetli metallere bakalım. Altınla başlayalım. 4.642 dolar seviyesinde altın ons fiyatı. Gümüş 70 dolar sınırında %0,6'lık yükseliş var. Paladyum %0,5'in üzerinde yükseliş var. 1.342 ve platin de 1.866 seviyesinde. Enerjiyle devam edelim. Petrol 80,32 dolar, %2,5'luk düşüş var. Brent petrolde %2'nin üzerinde düşüş var. 85,46 dolar seviyesinde ve doğalgazda 2,86 seviyesinde. Şimdi öne çıkan şirket haberleriyle devam ediyoruz. Hemen bakalım. Halkbank, ABD'deki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolarlık ek kaynak sağladı. Şahin Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşteriyle yaklaşık 2,94 milyar liralık sözleşme imzaladı. CV Enerji, %53 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurusunu gerçekleştirdi. Öne çıkan şirket haberleri bu şekildeydi. Şimdi gazetelerle devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle hızlıca başlıyoruz. Milli havacılıkta tarihi adım başlatılmış. Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Gökbey Ekim 2026 yılında envantere alınacak. Devam edelim. Mevduat faizlerinde indirim dalgası. İkinci manşetimiz yine Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 6 ay aradan sonra haftalık repo ihalelerine dönerek fonlama maliyetini %40'dan 37'ye çekmesi bankalarda mevduat faizlerini 1 ile 2,5 puan düşürdü. Bankaların makro ihtiyati tedbirlere uyum durumuna göre farklı stratejiler izlediğini belirten analistler ancak mevduat faizinde genel eğilimin aşağı yönlü olduğunu vurguladı denilmiş. Takvim gazetesiyle devam ediyoruz. Şimdi okullarda ücret artışı %25'i geçemeyecek manşete atılmış. YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışlarında %25'lik sınıra uyulması gerektiği konusunda uyarı geldi. Yasal sınırı aşan ücret artışı kabul edilmezken ilave ücret artışı soruşturma konusu olacak. Yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt başvurularını dün itibariyle başlattı. Öğrenciler başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek denilmiş. Şimdi son gazetemize bakalım. Milliyet gazetesi ABD İran'ı dışlarken ticarette neler olur başlığı atılmış. ABD İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonunu yürütmeye başlıyor. İran'dan sunulan iki yol olarak ya askeri geçim ya da refahını seçmesi bekleniyor. İkincil bir dışlama tehdidi ise İran'la ticaret yapan ülkelere geldi. Bu açıdan ilk hedef Çin olarak değerlendiriliyor. Ambargo tehdidinin karşılık bulacağı ise şüpheli. Çin önemli çünkü Çin, sayın seyirciler, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra en büyük ticaret ortağı. Zaten Çin'den de cevap gelmişti. İran'la işbirliği konusunda herhangi bir geri adım atılmayacağını belirttiler. Gazete manşetleri bu şekildeydi. Devam edeceğiz.

0: Sayın seyirciler, devam ediyoruz şimdi. Canlı yayın konuğum stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Haluk Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydın. Ticaret savaşları ve ABD'nin yaptırımları ile isterseniz başlayalım. Tabii bu en çok Çin'i etkiliyor. Zira Çin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra İran'ın en büyük ticaret ortağı. Ve ABD, İran'a yönelik yaptırımlarıyla aslında Çinli şirketleri de hedef almış oldu. Çin de İran'la işbirliğinde geri adım atılmayacağını sinyalini verdi. Diğer taraftan baktığımızda

0: ABD ile Kanada arasında da bir ticaret gerilimi var ve aslında vardı zaten ve bu gerilim tırmanıyor. ABD Kanada ürünlerine %50 tarife uygulanacağını açıklamıştı ve Kanada'da 8 Eylül'den itibaren 700'den fazla ABD ürünü misilleme tarifeleri getirecek. Bütün bu gelişmelere baktığımızda hem ABD Çin hem ABD Kanada arasındaki gelişmelere baktığımızda ticaret savaşlarında yeni bir sayfa mı açılıyor?
1: Evet, esasında yeni bir sayfa açılmıyor. İran-Amerika Savaşı öncesindeki ortama, o haber akışına geri dönmüş olduk. Amerika ile Kanada arasında zaten süregelen bir ticaret savaşı vardı. Amerika ile Çin arasında da bir ticaret savaşı vardı. İşte 6 aylık bir anlaşmayla bu Amerika-Çin arasındaki durum stabil hale gelmişti. Ve oradaki süre de bitti. Bir taraftan İran'la Amerika arasındaki savaşta da iş sıcak temastan biraz daha ekonomik savaşa doğru bir evrilmeye başladı. Ve yeniden bu gümrük tarifeleri gündeme geldi. Amerika bunu şu anda İran'a karşı bir silah olarak kullanıyor. Yani İran'la ticareti olan ülkelere bu gümrük tarifeleri üzerinden bir baskı yapmaya çalışıyor. Bu Amerika'ya ne kadar yarar? Seçim ortamına giren Kasım ayında ara seçimlerin olacağı bir ortam içerisindeyiz. Baktığımız zaman Amerika'nın enflasyonla mücadelesi söz konusu. Esasında bütün global ekonomilerin enflasyonla mücadelesi söz konusu. O yüzden girdiğimiz ortam, yani enflasyonla mücadele edilen bir dönem, günlük tarifeleriyle ilgili savaş durumu, hemen akabinde sıcak savaş Amerika, İsrail, İran arasında ve şimdi tekrar günlük tarifelerine geri dönüş, ekonomilerin zorlandığı, kaotik bir durumun yaşandığı bir dönem içerisindeyiz. Önümüzdeki dönem gümrük tarifeleriyle ilgili konular bir anlaşmayla sonuçlanmazsa buradan bütün dünyanın global ticareti bence ciddi anlamda etkilenecek. Amerika ile Çin arasında yaşanması muhtemel gümrük tarifeleri kaynaklı bu gerginlik bütün ekonomileri açıkçası yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bu bizim karşımıza enflasyon olarak ya da enflasyonla mücadele ortamında yeniden enflasyon cephesinin güçleneceği bir ortam yaratacaktır.
0: Peki petrolle devam edelim. Petrolde düşüşü takip ediyoruz. %2 civarında, 85 dolar seviyelerinde Brent petrol. Tabii İran'ın Umman'la görüşmeleri sonucunda düşüşe geçti. Biz dün 90-91 dolarları konuşuyorduk. Hatta 90 doların üzerinde kaldığı müddetçe 100 dolarları da tekrar görme ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiriyorduk. Brent petrolle dair neler söylersiniz? Yani nasıl bir seyir olur önümüzdeki dönemlerde, bu düşüş devam eder mi sizce?
1: Şimdi Trump petrol tarafını da bir silah olarak kullanıyor. Uzun zamandan beri dikkatimizi çeken bir konu var. Petrol fiyatları 90 dolara geldiği zaman hemen piyasaya bazı haberler veriliyor. Bu haberlerle petrol fiyatlarında bir gerileme yaşanıyor. Sonra tekrar bir gerilim, tekrar bir stres ortamı ve petrol fiyatları tekrar 90 dolara doğru yükseliyor. Açıkçası burada Amerika ne elde etmeye çalışıyor? Şu anda enflasyonla mücadele eden FED bundan nasıl etkileniyor? Bunları da esasında birkaç gün sonra Jackson Hole toplantısında FED başkanının açıklamalarında göreceğiz. Ama bu dalgalanma, yani petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmanın enflasyonla mücadele eden ekonomilere bir katkısı yok açıkçası. Günlük olarak baktığımızda 90 dolarla 85 dolar arasında enflasyonla mücadele eden ekonomi açısından bir pozitif gelişme olarak değerlendirebileceğimiz bir durum değil. Burada enflasyonu etkisini tam olarak ölçebilmemiz için petrol fiyatlarının 75 dolar seviyesinde stabil ve uzun süreli kalması lazım. Şu anda yaşanan

0: trade ortamı yaratmasından başka bir etkisi ya da enflasyon üzerinde yapışkanlık yaratmasından başka bir etkisi açıkçası yok. Kış dönemine doğru yaklaşıyoruz. Başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke ve bölge yeniden kış stoklarını %100 seviyesine çıkarmak zorunda. Böyle bir ortamda bir tarafta arz talep dengesi ya da dengesizliği, diğer tarafta hem gümrük tarifelerinin yarattığı stres, hem savaşın getirdiği petrol fiyatları üzerindeki belirsizlik açıkçası enflasyonla mücadele eden merkez bankalarını oldukça sıkıştırıyor. Bu da doğal olarak ekonomik anlamda bireylere ve şirketlere yansıyor. Önümüzdeki dönemde ben petrol fiyatları, hatta kısa bir süre içerisinde petrol fiyatları 75 dolara gelip orada stabil hale gelmezse şu anki dalgalanmanın ya da aşağı yönlü hareketin enflasyonla mücadelede çok büyük bir katkı sağlayacağını açıkçası kanaat getirmiyorum.
1: Evet, Amerika ile devam edelim. Fed Başkanı Kevin Warsh ilk kez Jackson Hole'de konuşmasını gerçekleştirecek. Bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi bu. Tabii bugün de Amerika'dan PCE enflasyon verisi açıklanacak. Fed'in evet, faiz politikasında belirleyici verilerden, önemli verilerden bir tanesi. Beklentiniz nedir ve Jackson Hole'de Kevin Warsh hangi mesajları verebilir para politikasına ilişkin?
0: Evet, bir tarafta sözlü yönlendirme yapmak istemediğini vurgulayan bir Fed başkanı, diğer tarafta kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri arasında geçiş yapmaya çalışan, uzun vadeli faizleri aşağı çekmeye çalışan bir Amerika hazinesi karşımızda. Açıkçası bundan evvel sıklıkla şahin mesajlar veren Fed Başkanı biraz sıkışmış durumda göreceğiz diye tahmin ediyorum Jackson Hole'da. Yani şahin bir konuşmanın tahvil faizleri üzerindeki etkisini tahmin etmek çok zor değil. O yüzden Jackson Hole'da Amerikan hazinesinin politikasına ters düşecek bir açıklama yapabileceğini zannetmiyorum. Burada daha çok 30 yıllık Amerikan tahvillerinin işte 2 yıllıklara göre desteklenmesi, uzun taraftaki faizin aşağıya doğru çekilmek istenmesi, bu politikaya ters gelecek olan açıklamalar açıkçası daha da kaotik bir finansal ortam getirecektir. Bunu göze alacağını tahmin etmiyorum Fed Başkanı'nın. Dediğiniz gibi bugün veriler açıklanacak, önemli veriler. Bu verilerin Fed açısından önemi büyük, politika belirleme açısından önemi büyük. Diğer taraftan bir Japonya tarafı var. Avustralya'da enflasyon yüksek geldi. İşte büyük firmaların Amerika'daki Nvidia gibi bilançoları, bilanço beklentileri. Yani finansal piyasaların önünde gene çok fazla huzurlu günler yok. Ama şu bir gerçek, Fed sözlü yönlendirme yapmayacak ama Amerikan hazinesine ters düşmeyecek ve enflasyonla ve istihdamla da mücadele edecek. Bu gerçekten çok zor bir durum ve açıklamalarıyla da piyasalara önden bir işaret vermeyeceğini Fed açıklıyor. Yani açıkçası bunlardan bazılarından ödün verecek diye düşünüyorum Fed'in. Önümüzdeki dönemde faiz artışı olma ihtimali çok düşük Amerika tarafında, hele hele bu son yaşanan gelişmelerden sonra. O yüzden böyle kaotik, karar vermenin zor olduğu, hatta bazen karşımıza sürprizlerin çıkacağı bir dönem içerisine tekrar girdik gibi gözüküyor.
1: Peki Avrupa ile devam edelim. Euro ECB nasıl bir karar verecektir Eylül'de? Fed'e göre biraz daha hızlı aksiyon alabiliyor faiz artırımı konusunda ki Avrupa için en önemli sebeplerden bir tanesi de aslında Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor.

0: enerjide taleplerin yükseldiği bir döneme de giriyoruz. 54 ayın zirvesine çıktı imalat PMI. Enflasyona baktığımızda %2,9 seviyesinde %2'lik bir enflasyon hedefi söz konusu ve ikinci çeyrek büyümesi de beklentinin iki katı, %0,2'di beklenti ve %0,4'lük bir veri geldi. Bu anlamda ECB nasıl bir karar verecektir Eylül ayında?
1: Şimdi ECB baştan bir faiz artışı yaptı ama Amerika ile ya da diğer ekonomik bölgelerle karşılaştırıldığı zaman Avrupa Birliği biraz da değişik bir yapı. Bunu hep söylüyorum, yani çok farklı ekonomilerin bir arada toplandığı bir ekonomik topluluk. Şimdi orada Eylül ayında bir faiz artışı beklemiyorum ama 2026 sonuna kadarki süreçte ben petrol fiyatlarının çok kısa bir süre içerisinde 70-75 dolarlı seviyelere düşmemesi durumunda Avrupa Birliği tarafında bir faiz artışı görme ihtimalimiz yüksek. Ama büyük bir ihtimalle bu Eylül toplantısında olmayacak diye düşünüyorum. Burada birkaç tane konu var. Şu anda Amerika'nın, daha doğrusu Trump'ın açıkladığı, yeniden gündeme getirdiği bu gümrük tarifeleri sorunu henüz Avrupa Birliği ile tartışılır durumda değil. Bu haberler henüz gelmedi. Eğer Trump'la Avrupa Birliği arasında da bu gümrük tarifelerinden kaynaklı bir anlaşmazlık yaşanırsa orada tekrar dengelerde bir bozulma göreceğiz hızlı bir şekilde. Zaten şu an bıçak sırtı gidiyor. Dediğim gibi ben Avrupa Birliği tarafında Eylül toplantısında herhangi bir aksiyon beklemiyorum ama yıl sonuna kadarki süreçte tekrar bir faiz artışı gündeme gelecektir Avrupa tarafından.
0: Peki İngiltere'de de benzer bir durum var mı sizce? Yani enflasyona baktığımızda orada da 2,6'dan 2,9'a yükselmesi bekleniyordu. Beklentiye paralel bir veri de geldi. Hatta aynısı %2,9'a yükseldi. Yıllık büyüme %1,2 ile beklentinin biraz üzerinde ve 3,75'te tutuyor Aralık 2025'ten beri faizi. Faizi sabit tutmaya evet. Devam edecek midir sizce İngiltere?
1: İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne göre biraz daha güçlü. Orada enflasyonla politika faizi arasındaki makasta hala hareket edilebilir bir alan var diye düşünüyorum. Enflasyondaki artış hızı bu şekilde devam ederse belki 2027 başlarında yeniden faiz artışı gündeme gelebilir ama yıl sonuna kadarki süreçte ben İngiltere tarafında, faiz tarafında en azından bir değişiklik şu an için beklemiyorum. Bu birazcık da Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın tutumuna bağlı olacak diye düşünüyorum. Ama en azından şu anki yaşadığı enflasyon ve faiz arasındaki makas İngiltere'ye şu an için bir hareket alanı sağlıyor. Tabii ki bu yıl sonuna kadarki süreçte daha kapanma ihtimali var. Ama en azından kısa vadede İngiltere'de bir faiz artışı açıkçası beklemiyorum ben.
0: Evet, Çin'le devam edelim. Şimdi bir süredir Çin'de zayıf büyümeyi konuşuyoruz. İkinci çeyrekte beklentinin altında bir büyüme gelmişti. Şimdi 15 aydır da faizi sabit tutuyor Çin Merkez Bankası. Nasıl bir karar verecektir önümüzdeki dönemde Çin Merkez Bankası? Yani zayıf büyüme mi, büyümeyi mi esas alacak, yoksa ABD'nin yaptırımları mı? Hangisi, yani Çin'i faizi indirirler mi yoksa artırırlar mı, öyle sorayım.
1: Evet. Şimdi Çin ekonomisi dış ticarete dayalı, ihracata dayalı bir ekonomi. Büyüme modeli ihracata dayalı. Malum yaşanan ortam, yani bir tarafta enflasyonla mücadele eden ekonomiler, petrol fiyatlarındaki dengesizlikler ve Çin ekonomisinde belirli bir büyüme hızından sonra yeniden bir durgunluk belirtileri. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ekonominin tabii ki ihracata dayalı büyümesi sekteye uğruyor Çin tarafında. Bu büyük ihtimalle yıl sonuna kadarki süreçte böyle devam edecek. Çünkü enflasyonla mücadele eden ekonomiler sıkı para politikası uygulamaya devam ettikleri zaman

0: Bu otomatik olarak dış ticaret tarafındaki rakamların olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Burada bir değişiklik beklemediğimize göre önümüzdeki dönemde Çin ihracata dayalı büyümesinde zorluklar yaşamaya devam edecek. Buna karşı ara ara Çin'in uyguladığı bazı teşvikler var. Bilhassa ülke içi ticareti biraz daha hareketlendirebilme adına başta gayrimenkul olmak üzere bazı politikalar uyguluyor, teşvik politikaları uyguluyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde bunu tekrar gündeme getirecek ki geçen haftaki yayında da bunu söylemiştik. 1,6 trilyon dolarlık bir hazırda bekleyen bir teşvik paketi var Çin'de konut piyasası, gayrimenkul piyasası için. O taraftan işte dış ticarete dayalı büyümesindeki negatifliği kapatmaya çalışacak ülke içindeki bu ticari aktiviteyi arttırma çabasıyla. Çok başarılı olur mu? Bu büyük bir ihtimalle o ihracata dayalı büyümenin getirdiği dinamizmi yakalayamaz. Ama en azından ülke içerisinde ticaretin biraz daha hızlı dönmesine belki sebep olabilir. Ama önümüzdeki dönem Çin'in ekonomik büyümede dış ticaretteki rakamlarında o eski rakamları yakalama şansı kısa vadede yok gibi duruyor. Büyük bir ihtimalle faiz tarafında bir aksiyon almayacaktır diye düşünüyorum Çin'in. Bu daha çok teşviklerle mali politikalar belki belirli bir dönem geçirecek. Faiz kararı bence bu mali teşviklerin maliye politikalarının etkisini gördükten sonra belki yaşanabilir diye düşünüyorum. Bazı avantajları var Çin'in. Çok ciddi anlamda rezervi olan bir ülke. Belirli para politikasıyla desteklenirse eğer bu maliye teşvik politikası belki kısa vadeli bir çıkış yolu olabilir Çin tarafında. Ama dediğim gibi Çin ekonomisi ihracata dayalı bir ekonomi. Her halükarda eski büyüme rakamlarını kısa vadede yakalayamayacak.
1: Evet, Japonya'da nasıl bir görünüm var? İkinci çeyrekte beklentinin altında bir büyümeyi takip ettik. %1,1'di. Beklenti %2'ydi. Üretime baktığımız, imalat PMI'ye baktığımızda 55,1'e yükselmişti. Bu anlamda Japonya'daki görünüme dair neler söylersiniz? Hedef %2 ve biz hep Avrupa'da da Amerika'da da hedefin iki katı, hedefin üzerinde bir enflasyon verisini konuşuyoruz. Ancak Çin'de hedefin altında bir enflasyon verisi var. Özür diliyorum, Japonya'da. Bu anlamda Japonya Merkez Bankası nasıl bir karar verecek sizce?
0: Şimdi Japon ekonomisi bence iktisat fakültelerinde mutlaka okutulması gereken bir ders konusu. 20-25 yıl boyunca dezenflasyonla mücadele etti. Onun yarattığı durgunlukla mücadele etti. Akabinde enflasyonda bir kıpırdanma yaşandı. Hemen faizleri negatiften pozitife çevirdi. Bu sefer enflasyonla mücadele ediyormuş gibi gözüküyor ama diğer taraftan Japon yeninin dünya ekonomisinde, finansal piyasalarında önemli bir rolü var. Carry trade tarafında kullanılan bir para. Yani bütün esasında finansal piyasalarda işlem yapan fonları ve yatırımcıları direkt etkileyen bir ülke. Şimdi son rakamlara baktığımız zaman kurumsal hizmet fiyat endeksinde ciddi bir artış var. 3,2'den 3,6'ya çıktı. Burada hizmet enflasyonunun hızlanması enflasyon üzerinde bir baskı yaratıyor. O yüzden Japon Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde tekrar faiz arttırma ihtimali bana göre yüksek. Bir taraftan çok hızlıca değer kaybeden bir yen var ve buna müdahale eden, hatta ortak müdahalede bulunan bir ortamdayız. Amerika ile Japon Merkez Bankalarının müdahaleleri söz konusu. Çok etkili oldu mu? Hayır. Ama genel anlamda baktığımız zaman yenin Amerika tarafından desteklenmesi gerekiyor. Çünkü aynı zamanda Japonya çok yüksek

0: oranda Amerikan tahvilini elinde tutan bir ülke. Şimdi yene müdahale ederken Japonya tek başına bunu bir kaynakla yapması lazım. İşte elindeki Amerikan tahvillerini sattığı zaman bu sefer Amerika'daki tahvil faizlerinin üzerindeki yukarı yönlü baskı artıyor. Bu da Amerika'nın şu an istediği bir durum değil. O yüzden Amerika ara ara Japon yeni lehine Japon Merkez Bankası ile birlikte müdahalelerde bulunuyor. Önümüzdeki dönem Japonya'daki enflasyonist beklentilerden kaynaklı yıl sonuna kadarki süreçte bir faiz artışı görme ihtimalimiz bence yüksek gibi duruyor şu an.
1: Altınla devam edelim. 4650 dolar seviyelerinde. Geçen hafta %5'i aşmıştı haftalık kazancı. Son bir ayda %10 üzerinde yükseliş var. Şu anda da 4644 dolar seviyesinde. Yükseliş devam edecek midir altında?
0: Evet, momentumu biraz azalsa da yükseliş devam edecek gibi duruyor. Bu Jackson Hole toplantısındaki açıklamalar büyük bir ihtimalle önemli olacak. Şimdi altın tarafında şöyle bir teknik durum da var. Amerika bildiğiniz gibi 30 yıllık tahvillerin faizini aşağıya çekebilme adına piyasaya para veriyor izlenimi oluşturdu. Bir 4 milyar dolarlık müdahaleye çıkardı. Ne yapıyor Amerika? 30 yıllık tahvillerin alımını gerçekleştirerek faizi en azından yatayda tutmaya çalışıyor. Ama bunu yaparken ilk gördüğümüz hareket şu oldu. 2 yıllık Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü bir faiz hareketi gördük. Buna karşı 30 yıllık tahvillerde sınırlı bir geri çekilme gördük. Bu da otomatik olarak bize şunu gösterdi. Acaba Amerika hazinesi 2 yıllık tahvil satarak mı bu 30 yıllık tahvillerin alımını fonluyor şeklinde bir senaryo çıkarttı karşımıza. Bu açıkçası kısa vadede belki ufak da olsa cüzi de olsa bir sonuç verebilir ama genel anlamda baktığımız zaman çok tehlikeli bir durum. Kısa vadeli Amerikan tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketi. Ben açıkçası bu altınla ilgili konuda güvenli liman algısının artık daha net bir şekilde ortaya çıktığını düşünüyorum. Daha önce sizinle yaptığımız yayınlarda da bahsettiğim gibi altın aşağı tarafta 3800'lerde olan desteğini yukarı yönlü taşıdı. Bu ne anlama geliyor? Ara ara düzeltmeler yaşansa da artık altın yukarı yönlü trendini başlatmış gibi gözüküyor. 2026'nın başında ya da 2025'in sonunda yaşadığımız o olağanüstü rally gibi bir beklenti içerisine girmek yanlış olabilir altın tarafında. Ama genel anlamda baktığımız zaman paralara olan güvensizlik, enflasyonist ortamın yarattığı belirsizlik, ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik otomatik olarak paralara karşı bir hedge enstrümanını tekrar gündeme getirdi. Bu da otomatik olarak altın. O yüzden önümüzdeki dönem altının güvenli liman algısının daha ön planda olduğu, ara ara geri çekilmelerin, düzeltmelerin yaşansa da genel anlamda baktığımız zaman yükseliş trendinin içerisine girdiği bir dönem içerisinde olacağız. Eğimi çok sert olmasa da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. 4750-4800'lere doğru.
1: Devam edelim isterseniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Mart'ta ara vermişti. Bir hafta vadeli repo ihalelerine ve yeniden başlatma kararı aldı. Tabii değerlendirmeler var. HSBC para politikasında normalleşme olarak değerlendirdi ve faiz indirimi için Eylül ayını işaret etti. Bank of America'da Eylül sonrası bir faiz indirimi olabilir değerlendirmesinde bulundu. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bir faiz indirimi görebilir miyiz bu yıl içerisinde?
0: Şimdi evet çok doğru bir tanımlama, normalleşme tanımlaması. Merkez Bankası bu kararla normalleşme adına önemli bir adım attı. Evet bir faiz indirimi hatta birden fazla faiz indirimi görme ihtimalimiz var. Bunu Merkez Bankası şöyle yapabilir. İlk toplantı

0: Çok cüzi bir faiz indirimi yapabilir. 50 veya 100 bas puanlık. Bunu ikiye bölerek yapmış olur. Daha sonraki toplantıda benzer bir faiz indirimi daha yaşayabiliriz. Ya da ilk toplantıyı pas geçer, ikinci toplantıda toplamda bir faiz indirimi yapabilir. Yani 2 puanlık bir faiz indirimi yapabilir, 200 bas puanlık. Her ikisi de mümkün. O büyük bir ihtimalle bu Jackson Hole toplantısı, işte Amerika'nın yeniden gümrük tarifeleriyle ilgili konuları gündeme getirmesi, bunların ekonomi üzerindeki etkileri büyük bir ihtimalle tartışılacak. Ama normalleşme adımı, yani 40'tan 37'ye düşen bir fonlama maliyeti, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirim politikasına yeniden bir dönüş işareti olarak algılamak mümkün. Dediğim gibi toplantı, faiz toplantısı, para piyasası kurulu toplantısında ya çok cüzi bir faiz indirimi ilk toplantıda ya da ikinci toplantıda, önümüzdeki ikinci toplantıda 2 puanlık bir faiz indirimi görme ihtimalimiz yüksek.
1: Peki, SPK'nın fon piyasasına yönelik düzenlemesinde de sona gelindi. Henüz tam anlamıyla detaylar net değil, ancak kuralların sıkılaşması bekleniyor. Yeni düzenlemeler yatırımcılar ve fon getirileri açısından nasıl bir etki oluşturacaktır? Sizin beklentiniz nedir?
0: Şimdi bildiğiniz gibi bu konu MSCI, Standard & Poor's ve FTSE'nin yaptığı bazı uyarılarla çok ciddi anlamda gündeme geldi. Kasım ayı bu arada çok kritik. SPK Kasım öncesinde bu düzenlemeleri yapıp işte belirli endekslerden çıkarılma riskini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Burada bu düzenlemeden sonra bazı fonların getirilerinde düşüş yaşanması bence çok önemli değil açıkçası. Burada önemli olan konu genel anlamda baktığımız zaman Türkiye sermaye piyasasının bu endeksler içerisinde hala kalabilecek durumda olması. Bunun için gerekli olan düzenlemelerin sonuçlarının fonların getirileriyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyecekse bence bu dediğim gibi katlanılabilir bir durum. Bugüne kadar zaten bazı düzenlemeler, bazı görüşler bildirilmişti. SPK şimdi bu alınan görüşler kendi düşüncelerini de ortaya koyarak bir kural seti büyük bir ihtimalle geliştiriyor. Bu sermaye piyasalarının önümüzdeki dönem için daha sağlıklı bir yapıya ulaşmasına neden olacak. Kısa vadede belli başlı hisse senetlerinde ve fonlarda bazı dalgalanmalar yaşanabilir, ama burada önemli olan konu dediğim gibi piyasanın geneli. Ben düzenlemenin beklentiler dahilinde yapılması durumunda pay piyasasına ve fon piyasasına ciddi katkısı olacağını düşünüyorum, pozitif yönde. O yüzden açıkçası hızlı bir şekilde düzenlemeyi bekliyoruz.
1: Peki, son olarak borsaya ilişkin beklentinizi de almak isterim. 14.473 puandan tamamlamıştı günü. Son bir aya baktığımızda 30 Temmuz'da en düşük seviyeyi görmüştü, 13.292, ve 30 Temmuz'dan bu yana 1000 puan üzerinde bir yükseliş var BIST endeksinde. Güne nasıl başlayacak endeks?
0: Şimdi tabii günlük değerlendirmeler bazen piyasanın genel beklentisiyle ters olabiliyor. Pozisyonlar gereği, işte vadeli işlemlerdeki pozisyonlar gereği bazen piyasa dar, sıkışık bir bant içerisinde ya da negatif bir hareket içerisinde kalabiliyor. Şimdi genel anlamda baktığımız zaman IMF'nin de açıkladığı gibi piyasa bir şekilde bu yaşanan bunca strese, yani hem jeopolitik streslere, enflasyonla mücadele eden merkez bankalarına, gümrük tarifelerinden kaynaklı strese, bütün bunlara rağmen bizim piyasamızda birçok global piyasada direnmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönem bilançolardan kaynaklı çok büyük beklentiler yok zaten şirketler adına. Bundan sonrası daha çok geleceğe satın alma

0: başta bankacılık tarafı olmak üzere hafif pozitif bir beklenti içerisindeyim. Ama dediğim gibi bunu günlük bazda değil, biraz daha böyle bir süreç, bir trend olarak görmek lazım. Günlük bazda baktığımız zaman dalgalanmaların yaşanması oldukça muhtemel gözüküyor. Buna bugün de dahil.
1: Evet, Haluk Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, şimdi Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir'le devam ediyoruz. Berna Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. İçeriyle başlayalım isterseniz. Merkez Bankası 1 Mart'ta ara vermişti. Bir hafta vadeli repo ihalelerini ve yeniden başlatma kararı aldı. Uluslararası bankaların da değerlendirmesi var. HSBC para politikasını normalleşme olarak değerlendirdi ve faiz indirimi için Eylül ayını işaret etti. Bank of America'da Eylül sonrasını işaret etti. Sizin beklentiniz nedir? Bu yıl içerisinde bir faiz indirimi görebilir miyiz sizce?
2: Evet, genelde fiyatlamalara baktığımız zaman en azından bir, hatta iki bekleyen kurumların da olduğunu görüyoruz. Açıklanan son veriler olsun ya da işte Merkez Bankası'nın adımları olsun, dezenflasyon sürecinin tekrar gelebileceğini işaret ediyor ve bir normalleşme sürecine girdiğini gösteriyor Merkez Bankası'nın. Çünkü Şubat ayından beri borç verme, gecelik borç verme faizi üzerinden fonlama yapılırken başlayan bu haftalık repo ihaleleriyle Merkez Bankası politika faizi olan 37'ye faizi geri çekmiş durumda ve piyasalarda faiz oranlarına baktığımız zaman hem TL referans endeksinde hem de bono faizlerinde de gerilemenin durumu fiyatlara yansıttığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte tabii ki yine enflasyon verileri kritik olacak. İran ve Amerika tarafındaki bu işte çatışmaların ve gerginliğin sonuçta yarattığı bu risk faktörünün enflasyonist etkileri küresel anlamda zaten bono faizlerine, tahvil faizlerine yansıyor. Faiz hatlarının bu kadar yüksek seyrettiği bir ortamda Merkez Bankası'nın da aslında tek başına çok farklı hareketler yapabileceğini söylemek çok zor. Çünkü Fed'in özellikle işte durumun daha da kötüleşmesi, çok kötü bir senaryo karşısında faiz artırımlarına devam etmesi yine sadece Türkiye özelinde değil, gelişen ülke para birimleri, piyasaları, faiz hakları anlamında çok önemli olacaktır. Dolayısıyla aslında biz savaşın neresinde olduğumuzu hep konuşuyoruz. Boyutunu konuşuyoruz. Bunun etkilerini ama sadece tahminliyoruz şu anda. Çünkü petrol fiyatları yüksek. İşte bugün bir haber geliyor, hafif geriliyor. Şu anda bir İran yine bir anlaşma durumuna girebilir mi gibi bir beklenti yaratıyor. Brent petrolün tekrar 90 doların altına geldiğini görüyoruz. Ancak tabii bu etkiler uzun da sürebilir. Önümüzdeki süreç bunları da izleyeceğimiz bir süreç olacak. Dolayısıyla Merkez Bankası temkinli tutumunu devam ettirerek sene sonuna kadar da faiz indirimi yapmayabilir ki bunu bekleyen kurumlar da gene var. Sonuçta dediğimiz gibi bu savaşta özellikle kalıcı bir ateşkese dair işaretler göründüğünde muhakkak ki Merkez Bankası bu durumu da değerlendirerek faiz indirimi yapabilecektir ki bir faiz indirimi mantıklı görünüyor sene sonuna kadar.
1: Evet, SPK'nın fon piyasasına yönelik düzenlemelerinde de sona gelindi. Tabii kuralların sıkılaşması bekleniyor. Sizin beklentiniz nedir? Yeni düzenlemeler yatırımcılar ve fon getirileri açısından sizce nasıl bir etki oluşturacaktır? Yani henüz net değil detaylar ama beklentiniz nedir? Onu merak ediyorum.
2: Evet, Şubat'ta aslında taslak geldi portföy yönetim şirketlerine. Burada hani zaten piyasaya da ya da basına da yansıyan bütün maddeler büyük bir ihtimalle uygulamaların içinde şu anda görünecek. Yani geldiği zaman çıkan bu düzenlemeyle biz bunları göreceğiz. Neler vardı? Özellikle işte yoğunlaşma riskleri vardı ki buna önlemler aynı zamanda SPK'nın fiili dolaşım olsun, işte ardından da tekrar yine gayrimenkul fonlarına ilişkin yaptığı düzenlemeler olsun, bu yoğunlaşma riskini ya da fiyatlamaların çok önemli olduğunu gösteriyor. Muhakkak ki işte fon tarafında biz bu likidite riskini, işte yoğunlaşma riskine dair bu durumları göreceğiz. Aynı zamanda işte serbest fon yönetimlerine ilişkine, ne kadar büyüklükte bir fon yönetiyorsanız ona göre de işte sermaye arttırımları,

0: yatırımcıların riskinin de korunması anlamında yine önemli olacaktır. Taslakta yer alan maddeler açısından yapılacak bu düzenlemelerin tabii bir anda belki işte hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinden ziyade bir miktar belki işte belirli bir vadeye kadar yavaş yavaş bu düzenlemelerin kademeli olarak piyasaları da çok olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yapılması tabii ki piyasa anlamında önemseniyor. İşte geçtiğimiz hafta SPK bu hafta içinde açıklayacağını söylemişti bu düzenlemenin ki zaten haftanın üçüncü gününe geldik. Büyük bir ihtimalle birkaç gün içinde zaten görmüş olacağız. Bu durum, bu düzenlemeler hem fon piyasası anlamında hem de yatırımcı güveni açısından çok önemli. Önümüzdeki süreçte fon piyasasını destekleyebilecek bir düzenleme diyebiliriz.
1: Peki Amerika ile devam edelim. Fed Başkanı Kevin Warsh bu hafta ilk kez Jackson Hole'de konuşma gerçekleştirecek. Para politikasına ilişkin hangi mesajları verebilir sizce ve Fed için artık faiz artırım ihtimali masadan kalktı diyebilir miyiz?
0: Evet, bu hafta hatta bugün çekirdek PCE endeksi gelecek. Kişisel harcamaların göründüğü bir endeks. Bu enflasyonist bir endeks de olduğu için çok yakından takip ediliyor. Sonuçta son veriler hem enflasyon tüketici tarafında, üretici tarafında Amerika'da iyi geldi. Bunun yanı sıra istihdam konusunda da bir sıkıntı olmadı. Burada da verilerin iyi geldiğini, yine Fed'in faiz arttırmayacağına yönelik beklentileri desteklediğini görüyoruz. Eylül'de bir faiz arttırımı daha önce %65 olasılıkla fiyatlanıyorken piyasalarda şu anda %36 civarında fiyatlanıyor. Jackson Hole toplantısı işte başlıyor Perşembe günü ve Cuma günü de Walsh'un açıklamalarda bulunması gerekiyor. Şimdi toplantının aslında karakteristiği zaten merkez bankalarının işte mevcut konjonktürü değerlendirerek para politikalarına dair işaretler vermesi. Geçmiş senelerde bunları yaşadık, bu işaretler geliyordu ama Walsh'un tabii hani geldiğinden beri tutumu bir miktar daha geleceğe dair yönlendirmelerde bulunmamak yönünde, daha fazla işaret vermemek, bunun işte piyasalara yansımasını da doğru olmayacağını düşündüğünden ötürü. Dolayısıyla hani biz her ne kadar Fed toplantı tutanaklarından, Fed üyelerinin birer birer yaptığı açıklamalardan durumu anlamaya çalışsak da piyasalar ya da yatırımcılar olarak Walsh tarafından böyle bir açıklama şu ana kadar yapılmış da değil. Dolayısıyla yine de sınırlı da olsa geleceği işaret eden, çünkü mevcut konjonktür, jeopolitik risklerin olduğu, petrol fiyatlarının fırladığı ortamda enflasyonun yükseldiği ve merkez bankalarının faiz artırımına gittiği, işte ve ülkeler bazında da zorlanan, işte çünkü ithalat eden, işte bunu ithal eden ve çok yüksek ithal eden petrol ülkelerin etkisi, işte ya da bu durumu daha yumuşak bir şekilde geçiren ülkelerin Merkez Bankası başkanlarının da tabii yapacağı tüm açıklamalar önemli. Biz bir taraftan biliyorsunuz zaten Avrupa'yı takip ediyoruz. İşte faiz arttırım sürecinde yine bir faiz arttırımı olabilir mi Eylül'de, eğer bu durum netleşmezse Amerika İran arasında diye bekliyoruz. Bir taraftan Fed'den beklenen arttırımın aslında hani birkaç veriyle de olmama olasılığı ya da işte arttırımın olma olasılığının azalması diyelim, çok doğru bir fiyatlama mı şu anda, onu da bilmiyoruz. Çünkü Amerika'da tahvil faizleri yüksek. 30 yıllık tahvillerde işte 5'in üzerinde 5.25 5.30 gibi rakamlar görüyoruz ve işte 10 yıllık faizlerde 4.60'lar 4.70'ler görüyoruz. 5'e yaklaşan bir faiz hattı söz konusu orada. Dolayısıyla sadece de enflasyonist etkilerden değil, işte hep konuştuğumuz gibi borçlanma maliyetlerinden oluşuyor. Para ihtiyacından, şirketlerin işte bu yeni teknolojilerin para ihtiyacından, para talebinden de oluşan faktörler var. Sonuçta burada bir yüksek faiz ortamında da tüm merkez bankalarından gelen açıklamalar ve başta Fed olmak üzere takip edecek en önemli konu.
1: Evet, son olarak şunu da sorayım. CDS'ler düşmeye devam ediyor. 217 bas puan seviyesinde ve 18 Şubat'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş olduğu yabancı girişi açısından nasıl değerlendirmek gerekir bu seviyeyi?
0: Evet, Türkiye bakış açısı anlamında aslında şu anda hani biz piyasalarda son dönemde bazı hareketler yaşamaya başladık. Bunu borsa özelinde konuşmaya başladığımızda aslında bizi etkileyen olumsuz faktörlerin baskıladığını söyleyebiliriz. Ancak yabancı girişinin de yine son haftalarda çok da olumsuz olmadığını söyleyebiliriz. Keza tahvil tarafında çok fazla yabancı girişi vardı. Geçtiğimiz haftalarda bir miktar belki kar satışının etkisiyle bunun biraz azaldığını, yani azaldığını demeyelim de bir miktar çıkışa yöneldiğini görüyoruz ama sonuçta yıl başından beri yabancının ilgisi özellikle faizlerin bu kadar yüksek seviyesinde vardı ve devam ediyor. Dolayısıyla CDS'ler yani risk primi anlamında aslında baktığımız zaman jeopolitik liste küresel anlamda bütün ülkeleri etkileyen bir faktör ve Türkiye bundan olumsuz yönde aslında etkilendi. Bunu işte hem piyasalar anlamında okuduk hem işte sıkı para politikasıyla Merkez Bankası iyi bir şekilde yönetmeye çalıştı. Ve geldiğimiz noktada kalıcı bir çözüme ulaşması durumunda da Türkiye daha cazip besini de kazanabilecek ülkeler arasında. Ancak tabii işte MSCI açıklamaları olsun, S&P'nin açıklamaları olsun, FTSE'nin açıklaması ya da işte SPK düzenlemelerinin beklenmesi şu anda piyasaları sınırlayan bir neden ama önümüzü gördüğünde yabancı ilgisinin devam edeceğini düşünüyorum.
1: Berna Hanım çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Sağ ol. Sayın seyirciler, bu bağlantımızla bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
1: Bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
2: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.

0: düştü.
1: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
0: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
1: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Bona nokte, bona nokte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

piyasalarının önünde tek bir ekran yok. Birbirine bağlanan güçlü bir fiyatlama zinciri var. Brent petrolde 85 dolara gerilerken enerji kaynaklı enflasyon baskısı da bir miktar hafifliyor. Amerikan tahvil faizleri ve doları da yakından izliyoruz. Ons altında 4650 dolar seviyesi var. Güvenli liman talebinin güçlü olduğunu söylüyor bu fiyatlama. Ama asıl kritik eşik Amerikan PCE ve Nvidia bilançosu olacak. Çünkü Nvidia artık sadece bir teknoloji şirketi değil. Yapay zeka yatırımlarının, küresel büyümenin ve risk iştahının barometresi konumunda. Ve FED'den de mesaj gelecek Cuma günü. Jackson Hole'de Kevin Warsh'un mesajlarını takip edeceğiz. Yani bugün paranın rotasını belirleyecek zincir belli. Petrol, enflasyon, tahvil, dolar, altın, Nvidia ve FED. Türkiye'de ise bütün bu küresel fiyatlamanın üzerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz rotası da ekleniyor. Biz de bugün bu zincirin her halkasını fiyatlamasıyla birlikte okuyacağız. Ve 217 bas puana düştü Türkiye'nin CDS primi. Birazdan konuğumla da etkilerini, sebeplerini, dinamiklerini konuşacağım. Ama önce gündemin öne çıkan başlıkları diyelim. Bölgesel gelişmelere rağmen ekonomi yoluna devam ediyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı sonrası konuştu. Önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti Erdoğan ve istihdam, İhracat, tarım ve turizm alanlarında hedeflere bağlı kalmaya devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmelerin etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiğini de ifade ederek adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin kaynaklarını büyük özenle koruyarak yönetiyoruz dedi. Devam edelim. Bank of America'dan bir öngörü var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentilerini paylaştı banka. Eylül ayında politika faizinin sabit tutulacağını, yılın tek faiz indiriminin ise Ekim'de 100 bas puanla yapılacağını öngördü. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini yeniden başlatmak için geçici bir koridor üzerinde görüşmesi de petrol fiyatlarına aşağı çekti. Brent petrol %2 oranında düşerken Amerikan petrol stoklarındaki artış da satış baskısını arttırdı. Ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonomide aşağı yönlü risklerin sürdüğünü belirtti. Yükselen tahvil getirileri, mali baskılar ve enerji fiyatlarına da dikkat çekti. Georgieva yapay zeka yatırımlarının ise küresel büyümeyi desteklediğini söyledi. Amerikan kamu borcuna bakalım, 40 trilyon doları aşmıştı. Bunun ardından da Richmond Fed Başkanı Tom Barkin mevcut borçlanma sürerse hesap gününün geleceği konusunda uyardı. Borç talebinin bir noktada zayıflayabileceğini de belirtti Barkin. Enflasyon kalıcı olursa faiz artışlarının sürebileceğini söyledi. Devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesi de elbette ki yapay zekada büyük halka arz hazırlığı başlığını taşıyor. Yapay zeka devi Anthropic halka arza hazırlanıyor. Şirket halka arzı öncesinde yatırımcılara toplam adreslenebilir pazarının 30 trilyon doları aştığını da açıklamaya hazırlanıyor. Şirket 2028 yılı için ise 200 milyar dolarlık devasa bir gelir hedefliyor. Ve bugün de

0: Nvidia'nın bilançosunu takip edeceğimizi ekleyelim. Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi rakamlarla, verilerle ve grafiklerle konuşacağız. Yönetmenim ekrana Brent petrol grafiğini verirse piyasaların barometresine bakalım. 85,8 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz. %1,5'un üzerinde aşağı yönlü hareketi var Brent petrolün. Devam edelim altın onsla. Altın ons tarafındaki fiyatlamada güvenli liman talebini anlatıyor bize. Tabii sonrasında dolar endeksine de bakacağız. 0.38'lik geride altın ons 4640 dolardan fiyatlanıyor. Zirvelerini yaşıyor. Aslında altın onsun önünde Amerikan tahvillerinin seviyesi, dolar endeksinin seviyesi, Fed'in faiz patikası bu dinamiklerle etkilenen ve fiyatlamanın ona göre olduğu bir altın ons izliyoruz. Devam edelim. Dolar endeksi önemli çünkü dolar endeksinde de 98,9 seviyesini takip ediyoruz. Bir miktar yukarı yönlü hareketi var. Şimdi küresel haritayı açalım. Risk iştahı küresel haritada nasıl şekilleniyor? Hangi coğrafyada yatırımcının risk iştahı yüksek, hangi tarafta düşük bakalım. Çin Şangay ile başlayalım. Asya tarafında yarım puanın üzerinde yükseliş var. Çin Şangay'da 3912 puandan geçiyor. Güney Kore tarafında %1'in üzerinde kazanç takip ediyoruz ve bakalım Hindistan'da 0.11 yukarıda Hindistan 77.753 puanda. Hong Kong'da da 0.78'lik kazanç izleniyor. Amerika tarafına bakalım. Kırmızı bir tablo var. Amerika'da S&P 500 geri çekildi. 7670 puan seviyesinde. Nasdaq'ta da 0.15'lik bir kayıp var. Dow Jones'ta bir miktar aşağı yönlü hareket etti. 53573 puan seviyesinde. Avrupa'ya baktığımızda da Avrupa'da karışık bir tablo var. Londra yükseldi. 0.29'luk kazancı vardı. Londra'nın Frankfurt yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket etti. Ancak Madrid ve Paris geri çekildi. Madrid'deki kayıp 0.21 seviyesinde, Paris'te de 0.16'lık bir düşüşü takip ettik. Peki Borsa İstanbul dün günü nasıl kapattı? Buyurun bakalım. 0.19'luk geri çekilmeyle 14.473 puandan kapandı. Bankacılık endeksinde de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın repo adımının ardından oldukça güçlü bir yukarı yönlü hareket takip etmiştik ama dün bankacılık endeksinde de 16.203 seviyesini takip ettik. Bu kapanışı yaptı ve bir miktar da aşağı yönlü hareket etti. Şimdi hepsini konuşacağız. Çünkü her zaman olduğu gibi bugün de paranın rotasında çok güçlü canlı yayın konuklarım olacak. İşte onlardan ilki Doktor Kutay Gözgör, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi sıcak olması açısından ilk CDS ile başlayalım, 217 seviyesine ve Şubat ortasından beri de en düşük seviyesini gördü. Nasıl değerlendiriyorsunuz, dinamikleri neler, yabancı yatırımcı açısından Türkiye'nin görünümüne ilişkin, üstelik de Merkez Bankası'nın attığı repo adımından sonra beklentileriniz ne yönde bu CDS primi rakamıyla?
1: Evet, aslında hem küresel risk iştahının biraz daha toparlanıyor olması hem de son enflasyon raporunun, Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon raporu ile birlikte CDS rakamında zaten aşağı yönlü bir iğme olduğunu görmüştük. Çünkü orada birkaç tane önemli mesajlar aldık. Zaten daha önce de sizlerle konuşuyorduk. Ana beklentimiz öncelikle para politikası adına repo ihalelerinin açılacağını, ardından enflasyon görünümüne bağlı olaraktan kademeli faiz indirimleri mümkün olabileceği aslında en önemli ana senaryolarımızın başında yer alıyordu. Ve bu senaryonun ilk ayağı olan repo ihalelerinin açıldığını tekrardan gördük. Mart ayı itibariyle sonlandıran ihalelerle birlikte şu an tekrar açılması ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin kademeli olarak %37 seviyesine doğru gerileceğini bizlere işaret ediyor. Ve tabii bu da para politikası adına ve makro görünüm adına olumlu algılandığından dolayı CDS tarafında da aşağı yönlü hareketleri desteklediğini söyleyebilirim. Yabancı yatırımcı algısı açısından da önemli. Ve tabii ki ileriye dönük de beklentinin şekillenmesi açısından da takip ettiğimiz en önemli başlıklardan biri. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne göre İlerleyen dönemde zaten toplantı sayısı çok fazla kalmadı. Eylül ayında toplantı olacak. Ekim'de ve Aralık ayında 3 tane toplantı kaldı. Ve enflasyon görünümüne göre para politikasını tekrardan bir adım atmasını bekliyoruz. Bu tabii ki enflasyona bağlı olacak. Ama mevcut görüntüye göre hala da ılımlı bir faiz indirim adımları olabileceğinden dolayı hem CDS tarafında tahvil faiz oranlarında bunu görebiliyoruz. Dün itibariyle de gösterge tahvil faiz oranlarında yavaş yavaş bir düşüş başladı. İhale ilk açıldığı gün pazartesi günü itibariyle

0: bir tarafında çok ciddi bir düşüşler görmemiştik ama dün itibariyle yavaş yavaş orası da tekrardan aşağı doğru gelmeye başladı. O yüzden olumlu olarak algılayabiliriz ama yine enflasyon önümüzdeki hafta enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyon rakamlarına göre Merkez Bankası nasıl bir yol izleyeceğini daha net bir şekilde görmüş olacağız.
1: Peki IMF Başkanı'nın açıklamalarını, uyarılarını ve değerlendirmelerini de konuşmak istiyorum, merak ediyorum yorumunuzu. Özetinden çıkarırsak şu soruyu sormak isterim. Enerji şoku mu, yapay zeka yatırımları mı küresel büyümeyi belirleyecek? Ne dersiniz?
0: Aslında bunun vadesi önemli. Şu an itibariyle daha çok konuştuğumuz enerji şokunun daha kısa vadeli olarak değerlendirebiliriz. Ama yapay zeka muhtemelen daha uzun yıllar boyunca hayatımızda olacak gibi. O yüzden kısa vadeli ilk etki olarak değerlendirdiğimizde enerji fiyatlarının etkisini biz aslında Şubat'ın 28 itibariyle veya 1 Mart itibariyle başlayıp şu sürece kadar hissediyoruz. Ne anlamda hissediyoruz? Birincisi enflasyon beklentileri yukarı yönlü hareket etti tüm dünya genelinde. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Muhtemelen 25 bas puanlık bir faiz artışına daha yönelecek. Japonya Merkez Bankası faiz arttırdı. Fed faiz arttırır mı konuşmaya başladık ilerleyen dönemlerde. Ve bununla birlikte de tüm merkez bankaları sıkılaşma eğilimi içerisine geçti ama tabii ki bu böyle çok uzun dönem boyunca sürecek bir görüntü değil. Yavaş yavaş petrol fiyatlarının aşağı yönlü gelmesiyle birlikte enflasyon beklentinin aşağı yönlü hareket etmesiyle birlikte para politikalarını sıkılaşan örneğin Avrupa Merkez Bankası gibi, Japonya Merkez Bankası gibi bankaların attığı adımların etkilerini gördükçe bu beklentiler çıpalanacak. Ama yapay zeka konusu ise açıkçası bambaşka bir konu. Yani şu an itibariyle 2022 diyebiliriz veya 2023 gibi diyebiliriz OpenAI'ın kurulmasıyla birlikte hayatımıza girmesi. Ama muhtemelen ilerleyen süreçte de olmaya devam edecek. Yani uzun dönemli etkileri yapay zeka tarafın hem ekonomik tarafa yani büyüme tarafı olsun, özellikle işçilik maliyetleri olsun, özellikle üretim olsun, üretkenlik olsun, bu gibi konu başlıkları daha teknik, daha teorik konular ve bunların etkileri de ister istemez büyüme taraflarına ve beklentileri ciddi şekilde yansıyacağını söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle çok ciddi bir büyüme görüyor muyuz veya yapay zeka kaynaklı büyüme rakamlarına çok ciddi bir artış var mı dersek orası da aslında biraz şüpheli. Çünkü bunlar uzun vadeli etki yaratabilecek şeyler. Amerikan tahvil faiz oranlarının yükseldiğini görüyoruz. 30 yıllıklar rekor seviyeleri çıktı. %5'lerin üzerine geldi. Eğer 30 yıllıklar yükseliyorsa iki sebepten dolayı yükselir teorik anlamda. Birincisi çok güçlü bir büyüme hikayesi vardır. İkincisi ise enflasyon ve enflasyon beklentileri yükselmiştir. Şu an hangisine daha yakınız dersek aslında bu yükseliş biraz büyümeden ziyade enflasyon ve enflasyon beklentilerinden kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Ama ilerleyen süreçte yapay zekanın dünya ekonomi büyümelerine ciddi şekilde etkilediğini görürsek başka bir hikaye olacak. O yüzden IMF Başkanı söylediğini evet kısa vadeli ve biraz daha uzun vadeli olarak değerlendirmekte fayda var. Kısa vadede enerji şokunun etkilerini şu an itibariyle fiyatlıyoruz. Ama daha uzun vadede az önce söylediğim gibi büyümeyi etkileyecek kalemleri hissetmeye başladığımızda işte üretkenlik düşecek mi? İstihdam piyasası ne olacak? Üretkenlik tarafındaki etkilerini gördükçe biz uzun vadede daha yapay zekanın etkilerini konuşmaya başlayacağız. O yüzden dönemsel yaklaşmak daha uygun olduğunu düşünüyorum.
1: George Evan'ın özellikle altını çizdiği noktalardan biri de tabii tahvil faizleri. Sizce piyasanın en kritik riski bugün tahviller mi? Hazinenin müdahale etmesine rağmen yine de yüksek seviyelerde izlediğimiz bir 10 yıllıklar var. Uzun vadelerde yüksek seyir devam ediyor.
0: Bunun genelinde aslında en önemli risklerden biri borçluluk düzeyi. Yani bu aslında yeni bir hikaye değil. Uzun zamandan beri devam ettiğimiz bir dönem. Hatta çok eskilere bile bunun hikayesini veya kurumsal iktisat olarak yaklaşırsak 1800'lere kadar taşıyabiliriz ama o kadar geriye gitmeye gerek yok. Özellikle pandemiden sonra 2020 yılından itibaren her merkez bankaları çok ciddi bir parasal genişleme yaptılar. Borçlanmaları çok müsait hale getirdiler. Biraz onun yan etkilerini görüyoruz. Yani son 6 yıllık süreç içerisinde aslında biraz geriye doğru gidersek, hafızamızı tazelersek çok farklı şeyler yaşadık. Örneğin Amerika Merkez Bankası helikopter para dediğimiz her hane halkının cebine 750 dolar koyduğu dönemden geçtik. Parasal genişlemenin zirve yaptığı, Fed'in bilançosunun 8 trilyona geçtiği, aynı zamanda çok ucuza borçlanıldığı bir dönemden aslında geçtik bir son 6 yıl içerisinde. Ve bu ciddi anlamda dünyadaki ülkelerin borçluluklarını yükseltti. Borçlulukları eğer

0: faiz oranlarının düşük olduğu ortamda, enflasyon düşük olduğu ortamlarda sorun olmaz. Ama petrol fiyatlarının çok hızlı yükselmesiyle birlikte, az önce söylediğim gibi enflasyon ve enflasyon beklentini etkiledi. Uzun vadeli tahvil faiz oranları yukarıya çekti Amerika başta olmak üzere. Bu da şu gündeme getirmeye başladı bizi. Çok ciddi bir borçluluk var ülkelerde. Bu kadar hızlı faiz yükselmesiyle birlikte bu borçluluk oranları sorun yaratır mı? Yani aslında çoğu ülkenin kronik olan sorunun biz tekrardan gündeme şu an itibariyle taşıdık. Çünkü bu kronik bir sorun. Zaman zaman ortaya çıkabiliyor, zaman zaman bastırılabiliyor. Şu an tekrardan ortaya çıktığı bir dönem. O yüzden tahvil faiz oranlarının çok hızlı bir şekilde uzun vade tahvil faiz oranlarının bu kadar yükselmesi en önemli sorunlardan biri olan borçluluğun tekrardan gündeme getirdi. Amerika üzerinde de bunu konuşuyoruz. 30 yıllıkların bu kadar aslında yükselmesi ve IMF Başkanı'nın da dile getirmeye çalıştığı şey bu. Borçluluklar yüksek. Eğer bu şekilde tahvil faiz oranları yüksek kalmaya devam ederse bu borçlulukları ödeme anlamında veya mali politikalar anlamında ülkeleri zora sokabilir. Tabii bu uyarı niteliğinde olacak anlamında değil ama hepimizin takip ettiği başlıklardan biri bu. Hatırlayacağız, geçtiğimiz hafta Amerika tarafında Hazine Bakanlığı uzun vadeli tahvillere müdahale gerçekleştirdi. 2 milyar dolarlık alımı 4 milyar dolara yükselttiler ama FED bunu yapmak istemiyor. FED tam tersine sıkı kalmak istiyor. Yani şu an hazine tarafıyla FED arasında da bir aslında bilek güreşi gibi bir şey var. Birisi farklı politikayı demek istiyor. Hazine tarafı ise bunun farkında. Yani bu kadar yüksek faiz oranlarının veya bu kadar 30 yılların yükselmesinin iyi olmayacağının da farkında. O yüzden ana gündem maddesi bence borçluluk ve petrol fiyatlarının hızlı yükselmesinden kaynaklı. Şu an başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu borçluluk sürecini nasıl yöneteceği aslında bizim ilerleyen süreçlerde konuşacağımız en önemli gündem maddesi olacak. Bu kadar yüksek uzun vadeli tahvil faiz oranları borçluluk açısından çok fazla sürdürülebilir değil.
1: Bugün de paranın rotası açısından tabii büyük resimde iki önemli veri var. Amerikan PCE ve Nvidia'dan gelecek olan bilanço ve iki cevapta tabii Fed'in faiz patikasını, Amerikan tahvillerini, doları, Nasdaq'ı, altını ve tabii ki küresel risk iştahını da belirleyecek. En iyi, en pozitif senaryodan yürürsek eğer PCE düşük gelirse, Nvidia da güçlü gelirse olası sonuçları ne olur? Özellikle de Fed açısından.
0: Evet, en olumlu senaryo karşılaşacak olursak eğer beklentinin altında artan bir enflasyon oranı, çekirdek enflasyon çok hızlı yükselmediği bir ortam olursa bu piyasalarda ciddi şekilde risk iştahının artmasına sebebiyet verebilir. Çünkü az önce şunu söylemeye çalıştım. Hazine tarafı Amerika tarafındaki özellikle faiz oranındaki yükselişten rahatsız ama FED de özellikle Warsh'un gelmesiyle birlikte söz yönlendirme aracını kaldırdı ve çok şahin bir tonla piyasaya girdi. Yani şu an itibariyle Warsh'a sorsanız ne yapmak ister? Açıkçası faiz artırım daha yakın bir izlenim oluşturmaya çalışıyor. Ama piyasalarsa ve mevcut durumda ise olası bir faiz artışı Amerika tarafını daha da zorlayacağına yönelik aslında hamleler yapıldığında gösteriyor. Şu an iki yönetim açısından hazine tarafıyla FED arasında ciddi bir farklılık da bizleri aslında olmasına sebebiyet veriyor veya öyle bir görüntü bizleri şu an itibariyle vermiş durumda. Tabii ki her şey olumlu gelirse sizin söylediğiniz senaryoda Fed'in elini çok güçlendirecek. Yani yavaş yavaş tonunu değiştirebilecek, tonlarda bir kayma olabilecek. Yani bu sıkı para politikasını veya her an faiz arttırabilir mi? Çünkü sadece borç üzerinde değil, az önce siz de söylemeye çalıştınız. Diğer FED üyeleri de haber akışında geçti bazen veya görebiliyoruz. Faiz artışı ile ilgili her an tetikte olunması gerektiği ile ilgili açıklamalar da yapıyor. Ve şunu da gördük, tutanaklarda 3 tane üye faiz artışı ile ilgili oy da kullandı. Yani FED içerisinde de bölüşmeler var şu an itibariyle. Ve bu bölüşmeleri ayırabilecek, herkesi tek bir eksenle toplayabilecek en önemli veri enflasyon verisi. Eğer enflasyon verisi iyi gelirse bu kadar yüksek faiz oranına gerek yok veya ilave bir sıkılaşmaya gerek yok algısından dolayı piyasalarda ciddi bir rahatlamaya sebebiyet verecektir böyle bir veri. Ama tabii tersiyle karşılaşırsak söylediğim senaryonun devamı da anlamına gelecek. O yüzden yatırımcı açısından hem bizler açısından hem de yatırım yapmayı düşünenler veya bir şekilde tekrardan yatırımları değiştirmek isteyenlerin açıkçası bu tür verilere, makroekonomik görüntülere tamamen odaklanacağı bir atmosfer bizi bekliyor. Yurt dışında da, yurt içinde de. Çünkü merkez bankaları eline herhangi bir veri geçmeden veya bu verilerle ilgili bilgileri çok net bir şekilde sahip olmadan adım atmak istemiyor. Hem PCE verileri

0: kalın dışı istihdam verileri açıklanacak her bir verinin merkez bankaları açısından oldukça önemli olduğunu hatırlatmak isterim.
1: Paradoks da var yani, Nvidia eğer güçlü gelirse Nasdaq da yükselir, evet, ama tahvil faizleri de yükselebilir, öyle değil mi? Yani Nvidia'nın güçlü gelmesi, evet, her şey yolunda anlamına da gelmiyor.
0: O tarafta da yapay zeka odaklı, yine yayının başında neyi tartışıyorduk? Büyümeyi etkileyebilecek, büyüme kompozisyonunu değiştirebilecek bir hikaye. Çünkü yapay zekanın bizim ilerleyen dönemlerde, ilerleyen zamanlarda en büyük katkısını büyüme tarafında, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri büyüme tarafında göreceğiz. Eğer yapay zeka ile ilgili yatırımların artık geri döndüğüyle ilgili nakit akışı yarattığı, fabrik yarattığı, karlılıklara geri gelmesiyle ilgili bir beklenti oluşursa, bu da şu anlama geliyor. Amerika ekonomisinin çok ciddi bir büyüme dalgası olacak mı? Eğer bu olursa, söylediğiniz gibi ve teorik anlamda da yine uzun vadeli tahvil faizleri yukarı itebilecek etkenlerden biri olacak. Tabii ki bu tek bir çeyreklik bilanço olabilecek bir şey değil. Yani Nvidia bilançosu zaten 2 yıllık süreç içerisinden beri hep beklentileri aşıyor. Hisse başı kazançları beklentileri aşıyor. Satış anlamları muhtemelen benzer bir veriyle de karşılaşabiliriz. Ama piyasa için en önemlisi, yapay zekalı olan yatırımların artık büyümeye etki edip etmeyeceği. Ve Nvidia bilançosu da yine beklentinin üzerinde gelirse artık bu beklenti de iyicene fiyatlanmalar başlamış olacak. Bu bağlamda da aslında bir paradoks, bir çelişki de şu an itibariyle karşı karşıyayız. Ama bunu yönetebilmek hem merkez bankaların elinde hem de hazine taraflarının elinde. O yüzden önlemler, adımlar ve para politikası ile ilgili yapılacak çok şey var ve bunların başında olduğumuzu düşünüyorum. İlerleyen süreçte kademeli bir şekilde gelen verilere göre adımlar atılacaktır.
1: Tabii bu haftayı sadece PC ve Nvidia ile bitirmeyeceğiz. Hatırlatalım, Jackson Hole de geliyor. Oradaki mesajlar da çok önemli olacak ve piyasaların odağı orası olacak. Hall'daki konuşma bu yılki hisse rallisinin iki temel varsayımını da aslında test edecek gibi görünüyor. Nvidia bilançosu biri, AI kaynaklı büyüme ve faiz görünümü açısından da. Biz Kevin Warsh'un mesaj veren bir Fed başkanı olmadığını biliyoruz ama Nvidia'dan gelecek bir bilanço Fed'in faiz politikası açısından bir mesaj verir mi bize, sinyal verir mi konuşmasında?
0: Peki, Fed'in takip ettikleri başlıklardan bir tanesi. Yani çok veriye bakıyorlar. Enflasyona, istihdama, aynı zamanda yapay zekanın enflasyona olan, aynı zamanda büyümeye olan etkileri. Çünkü büyümeye konuşuyoruz ama yapay zekada her şey yoluna giderse toplam talebi düşüreceği, uzun vadede toplam talebi düşüreceği bir etki yaratmasını da bekleyebiliriz. Çünkü istihdam tarafını etkileyecek. Verimliliği ciddi şekilde arttıracak. Şirketlerin daha verimli bir hale gelmesine sebebiyet verecek vesaire. O yüzden tabii ki Nvidia bilançosu da yine Fed'in para politikasında etki olacak. Sadece Nvidia değil, aslında AI ile ilgili süreç, yapay zeka ile ilgili süreç etkili olacak. Tabii ki Jackson Hole zirvesini takip edeceğiz ama Jackson Hole zirvesi çok gerilere gittiğimizde 2008 ile 2016 yılları arasında ciddi anlamda bize bir söz yönlendirme açısından bir veri olarak takip ettiğimiz başlıklardan biriydi. Ama son zamanlarda biraz önemi azaldı. Tabii Warsh ile birlikte, ki Warsh'un yapısına bakıldığında çok fazla söz yönlendirmeyi kullanan, piyasayı bununla yönetmek isteyen bir açıkçası FED başkanı değil. Zaten şu an o para politikası aracını da kaldırmış durumda. Bu Jackson Hole zirvesi belki net mesajlar vermeyecektir ama piyasa bir şekilde ağızdan çıkacak her söze odaklanacağını söyleyebilirim. Belki Warsh bir sürpriz de yapabilir. En azından biraz bir yönlendirme ihtiyacı da hissedebilir. Çünkü şu an piyasaların buna ihtiyacı var. Hem hazine tarafındaki hamle olsun, Amerika Birleşik Devletleri için konuşuyorum, hem enflasyon beklentileri olsun, hem de açıklanan verilerle birlikte aslında piyasanın tam sözlü yönlendirme ihtiyacı olduğu bir dönemde. Ama şu an itibariyle Warsh da onu kullanmayı tercih etmiyor. Bakalım onunla ilgili bir şey söyleyecek mi? Eğer bir anda ufak da olsa bir yönlendirmede bulunursa piyasalarda bunun etkilerini veya fiyatlamaları göreceğimizi söyleyebilirim.
1: Tabii denklemin içinde elbette Brent petrol de var. Eğer ne kadar biraz nefes alsa da $85 fiyatlamasına gelse de yine de yüksek bir Brent petrol fiyatı bu, öyle değil mi? Denklemin içindeki petrolün seyri açısından ve etrafındaki dinamikler açısından değerlendirdiğinizde neler söylersiniz?
0: Açıkçası 2026 yılı ortalama Brent petrol fiyat tahminlerimizi, çoğu tahminleri yaparken cari dengeden tutalım, enflasyon vesaire, $84 olarak aldık ve şu an itibariyle olay yakın seviyede, ortalama $88-89 civarlarında. Ve tabii ki petrol fiyatları

0: Benim haber akışına duyarlı ama benim takip ettiğim en önemli veri arz talep dengesi. Çünkü bu olaylar yaşanmadan önce, yani jeopolitik riskler artmadan önce günlük olarak 6 milyon varile yakın bir arz fazlası vardı petrol cephesine bakıldığında. Ancak şu an itibariyle bu arz fazlalığı ortadan kalkmış, arz noksanlığına gelmiş durumdayız. Yani yaklaşık 4 milyon varillikte bir arz noksanlığı var. Böyle bir hikayede arz ve talep dengesine bakıldığında petrol fiyatlarında yükseliş olması çok normal karşılanabilir. Bizim tekrardan savaş seviyeleri öncesine geri gelmemiz için bu arz fazlasının tekrardan gündemde olması lazım. Yani en azından 5-6 milyon varillere tekrardan gelmemiz lazım. Ama tabii ki bu böyle hemen akşamdan sabahtan akşam olacak bir durum değil açıkçası. Zaman alabilecek bir şey. Ama şu an görüntüye bakıldığımızda tekrardan Hürmüz Boğazı'nın açılması, gemi akışının tekrardan hareketlenmesi, uzun vadeli kontratlarla birlikte fiziki teslimatların yerine geçirilmesiyle birlikte düşüşler olacaktır. Ama kalıcı bir düşüş için beni takip ettiğim şey arz fazlalığının geri dönmesi. Tahminler ve beklentiler bunun dördüncü çeyrekten önce pek olacağını bizlere göstermiyor. Yani biz muhtemelen ilerleyen dönemlerde tekrardan 70 dolarların altında konuşacağımız petrol fiyatları olacak. Ama bunun için biraz sabretmek gerekiyor. Muhtemelen 2027 yılı ilk çeyreğine doğru bu hareketlilikleri görebiliriz. Petrol fiyatlarının asıl düşüş 70 dolarlara gelip burada belirli bir bant içerisinde artık hareket edeceği zaman olacaktır. Onun dışında belli bir aralığımız var şu an itibariyle. Yukarıda 90-92 dolarları çok geçmek istemiyor. Aşağıda da 76-75 dolarlara gelmek istemiyor. Biraz daha bu bölge içerisinde hareketini sürdürecek ama arz fazlası artmaya devam ettikçe kademeli bir şekilde 70 dolardan aşağısına geleceğimizi düşünüyorum.
1: Çok önemli bir hikaye daha var, bir fiyatlama daha var tabii ki, o da altın ons fiyatlaması. 4650 dolar seviyesinde takip ediyoruz. Tabii altını taşıyan çok önemli damarlar var. Biri Amerikan borç ve maliye endişeleri, doların zayıflığı ve tabii merkez bankalarıyla yatırımcıların güvenli liman talebi. Yön nereye? 5000 dolar kapısı açılır mı? Ne dersiniz? Kritik seviyeler neler?
0: Açıkçası altın fiyatlarını destekleyebilecek unsurlara bakıldığında veya onları saydığımızda 30 yıllık tahvil faiz oranlarının mali yapılarla ilgili veya borçluluk oranlarıyla ilgili endişelerin yaşandığı bir dönemde altın fiyatlarının destekleyecek nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Yani uzun vadeli tahvil faiz oranlarının yükselmesi bir borçluluk endişesi yaratıyorsa bu bir güvenli liman algısıyla altın ve benzeri ürünlerin yükselmesine sebebiyet verebiliyor. İkincisi, enflasyondan aslında altının geçmişteki dönemde tecrübelerimize bakıldığında veya teorik anlamda en önemli özelliklerinden biri de enflasyona karşı koruma özelliğine sahiptir. Aslında her türlü fiyatlamalar yapıldıktan sonra ileriye dönük enflasyon beklentisinin kalıcı olacağı düşünülüyorsa enflasyona karşı hedge olarak da altının karşımıza çıktığını görüyoruz. Ne daha etkili derse, kısa vadeli Amerikan tahvil faiz oranında, yani 2 yıllıklar, 1 yıllıklar, hatta daha aşağıları altın fiyatları için en önemli korelasyonlardan biri. Orada bir hızlı yükseliş olursa altın fiyatlarını baskılayıcı bir etken yaratabiliyor. Ama şu an biz hangi tarafa yakındayız veya altın fiyatlarında bu senaryolardan hangisi daha etkili oluyor dersek, en önemlisi Fed'in adımları. Özellikle istihdam rakamlarının, son açıklanan istihdam rakamlarının 23 bin azalması ve son 3 aylık ortalama istihdam yaratmasında 20 binler aşağısına gelmesiyle birlikte biz altın fiyatlarında bir yukarı hareketin aslında başladığını gördük. Bunun sebebi ne? Fed'in faiz artışı ihtimalinin istihdam rakamlarının zayıflamasından dolayı oldukça zayıflaması. Aynı zamanda 30 yıllıklara hazinenin de müdahale etmesiyle birlikte az önce de bahsettiğim bir bilek güreşi gibi bir şey oldu. Yani hazine tarafı faiz oranlarını düşürmek istiyor. Fed ısrarı düşürmek istemiyor. Ama bu ikili arasındaki mücadele de sürekli devam edecek bir şey değil. Yani birinin bir şekilde pes etmesi lazım. Muhtemelen pes edecek taraf Fed olacak gibi duruyor. Eğer veriler iyi gelirse Fed'de de bir ifade değişikliği olabilir ve bu da altın fiyatlarını destekleyecek bir unsur yaratabilir beklentisi şu an itibariyle fiyatlarına. O yüzden 4600'lere kadar geldik. Mevcut durumda açıkçası tekrardan 4000 dolardan aşağısına gelebilecek bir senaryodan uzak kaldığımızı düşünüyorum. Kademeli bir şekilde 4800-4900 bölgesine doğru yükselişler görebiliriz altın fiyatlarında. Ama tabii ki açıklanacak veriler çok önemli. Yani kişisel tüketim harcamalar PCE verisini takip edeceğiz. Yine enflasyon beklentileri yükselirse, FED faiz arttıracak vesaire, bunları konuşmaya başlarsa o zaman altın fiyatlarında bir kar satışları görmemiz de muhtemel. Ama mevcut konjonktüre göre ben açıkçası 4000 seviyeden aşağısında sarkacak bir fiyatlama olacağını

0: düşünmüyorum. Yani en azından kısa vadede en kötüsü geride kalmış gibi duruyor. Fakat geçtiğimiz yıl olduğu gibi de bir coşkuyla da karşılaşmayacağız. Yani böyle bizi hızlıca rekorlara götürecek 6.000'ler, 5.500'ler değil, daha makul, belirli aralıklarda hareket eden ama trendi yukarı yönlü bir ons altında karşılaşma ihtimalimiz ilerleyen süreçlerde daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Peki PCE'nin beklentinin altında gelmesiyle birlikte petrol fiyatlarının da gerilemeye devam ettiğini düşünelim. Bu durumda tabii Fed'in faiz indirimi beklentisinde güçlendiğinde sizce sermayenin rotası nereye çevrilecek? Altın mı, tahvil mi, teknoloji hisseleri mi ve gelişen ülke piyasaları mı?
0: İştahını arttıracak. O yüzden portföy çeşitlendirmesi yapıldığında saydığınız ürünleri hepsine belirli ağırlıklarla bir yatırım geleceğini söyleyebilirim. Tabii ki altın fiyatlarını etkileyecektir. Sadece altın değil, dolar bazlı ürünleri. Yani bu bir doların değer kaybı anlamına gelecek. Dolar endeksine bakacağız. Muhtemelen 98'in aşağısına gelebilir o hikayede. Ve doların değer kaybettiği bir ortamda gümüş fiyatları, aynı zamanda altın fiyatları ve dolar bazlı ürünlerde yukarı hareketler göreceğiz. Yani ons altın 4800'lere doğru bir hareketler normal karşılanabilir. Aynı zamanda yine hisse senedi piyasasında yine teknoloji odaklı, AI odaklı şirketler için pozitif olabileceğini söyleyebilirim. O tarafa doğru da bir kaymalar olacaktır. Ve tabii ki gelişmekte olan ülkelere de sermaye akış açısından önemli olacağını söyleyebilirim. Yani risk iştahının arttığı bir senaryoda bu üç ürüne de çeşit tabii ki oranlara bağlı olaraktan hepsinde aynı oran yükselmeyecektir ama hepsi belli bir oran itibariyle yükselişin devam edeceğini söyleyebilirim. En çok etkilenecekler açısından altını başa yazabiliriz, ons altın tarafını ve ABD hisse senetleri. Ardından da gelişmekte olan ülkelere fon akışı olacağını söyleyebilirim. Yani risk iştahı demek ürünler içerisinde çeşitlendirme ile birlikte daha risk iştahını arttığı ürünlere yatırım anlamını taşıyacaktır.
1: Zengin ve çok nokta atışlı bir analiz oldu. Çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı gün diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotası çok kısacık bir aranın ardından devam edecek. Yine çok kıymetli bir

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
5: Makel, dünya için, sizin için üretiyoruz.
6: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Biz de

0: her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Yatırımın yolu Akbank.

0: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatirim.com.tr ile program devam ediyor.

0: Tecis Gürkan Aydoğan bizimle birlikte hem son fiyatlamaları, emtia piyasasındaki harekete hem de son gelişmeleri okuyacak. Merhaba, günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar dilerim, hoş buldum.
0: Teşekkürler. Öncelikle Türkiye'nin CDS primini konuşalım. 217 bas puana düştü ve 18 Şubat'tan beri de en düşük seviyeyi gördü. Tabii bunun altında dinamikler var. Değerlendirmeniz ne yönde? Türkiye'nin yabancı yatırımcı açısından görünümünü de göz önüne aldığınızda.
1: Tabii özellikle önümüzdeki sürece ilişkin Borsa İstanbul tarafı için aslında olumlu bir gelişme. Tabii bu noktada yabancı yatırımcının Borsa İstanbul kapılarını tekrardan aralamasına sebep olabilecek bir gelişme bu. O sebeple orta uzun vadede Borsa İstanbul destekleyebilecek sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. O sebeple kısa vadede Borsa İstanbul tarafına çok hızlı bir hareket esasında çok hareket olmadı. Fakat önümüzdeki sürece ilişkin Borsa İstanbul tarafında 312 dolarlar üzerinde bir hareketlenme görürsek yabancı yatırımcı da destek sağlayacaktır ve giriş sağlayacaktır diye düşünüyoruz. O sebeple Borsa İstanbul'da orta uzun vadede 312 dolarları takip ediyorum. 312 dolarların üzerinde CDS primi de düşmeye devam ettikçe yabancı yatırımcı girişleriyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin 400 dolarlar tekrardan konuşulabilir hale gelebilir. Tabii bu noktada da enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası'nda faiz indirimleri de gündemde kalmaya devam edecektir Sema Hanım.
0: Madem Merkez Bankası faiz indirimlerinden konuştunuz, oradan devam edelim. Hem Bank of America'nın hem de HSBC'nin öngörüleri var. Eylül değil, Ekim diyor Bank of America ama HSBC'de Eylül'de bir indirim öngörüyor. Ne dersiniz? Sizin beklentiniz ne ve bu iki öngörüyü nasıl yorumladınız?
1: Yani özellikle ben enflasyon 30'un altına indiği takdirde yıllıklandırılmış olarak Merkez Bankası tarafından bir adım atılabileceğini düşünüyorum. Keza bir adım geldi fakat önümüzdeki süreçte direkt olarak para politikasına karar mekanizmasına değiştirebilecek bir hamleyi Eylül'ü biraz erken görüyorum ama Ekim ayında bir faiz dokunuşu, bir faiz indirim ihtimali daha da kuvvetli bence. Fakat bu orta vadeli olarak sürdürülebilir faiz indirim patikasına girebilecek bir zamanlama içerisinde Merkez Bankası. O sebeple Ekim ayında başlamak üzere 2027 yılı içerisinde de Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini konuşuyor hale geleceğiz. Fakat bu noktada özellikle petrol fiyatlarının 80 doların altında kalması gerekiyor Merkez Bankası'nın faiz indirimini desteklemesi için. Keza şu an itibariyle enflasyon mevsimsellik etkisiyle esasında bir miktar aşağı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Fakat orta uzun vadede kış aylarında savaşın bitme ihtimali artarsa ancak Merkez Bankası'nın faizin indireceğini kış aylarında da 2027'nin ilk çeyreğinde de konuşmaya devam edebiliriz. Ve tabi bu noktada savaş parantezi oldukça kritik olacaktır. Savaş büyümediği senaryoda, petrol fiyatlarının 80 doların altına geldiği senaryoda Merkez Bankası'nın faiz indirim ihtimali oldukça kuvvetli olacaktır.

0: ve beklentiler de izin verirse doğrudan belki de faiz indiriminin ilk indirim adresi olarak takvim olarak öne çıkıyor. Burada asıl soru faizlerde indirim başladı mı değil mi? Yani mesela Brent petrolün fiyatlaması ne kadar izin verecek?
1: Tabii enerji maliyetleri oldukça kritik. Enerji maliyetleri eğer 90 doların ve 80 doların üzerindeyse evet tehlikeli, ama 90 doların üzerindeyse Brent petrol fiyatları çok daha tehlikeli olacaktır gelişmekte olan ülkeler için. Tabii doğrudan cari açıktan bahsederiz. Bu da enflasyonu tetikler ve Merkez Bankası faiz indirimini yapacakken dış faktörden kaynaklı faiz arttırımına bile gidebilecek bir senaryoya kadar sürükleyebilir. O sebeple Brent petrol fiyatları 90 dolar üzerinde kalmadığı sürece, hatta 80 doların altında bir kalıcılık yapması halinde enerji maliyetlerinden kaynaklı enflasyonda düşüş hareketi desteklenir ve önümüzdeki süreç içerisinde de Merkez Bankası tarafından faiz indirimini görürüz. Tabi bu noktada Trump'ın iki dudağının arasında olacaktır bütün piyasaların gidişatı. O sebeple Kasım ayından sonra esasında ne olacak, biraz da oraya dikkat etmek gerekir. Evet, Kasım'a kadar büyük bir savaş piyasalar beklemiyor çünkü seçim var vesaire diye bir fiyatlama var şu an itibariyle. Fakat Kasım sonrasında hikaye değişir mi? Değişmez mi? Değişirse yani, ne kadar değişir ve hatta petrol fiyatlarının teknik olarak 90 doların üzerindeyse hikaye değişmiş diyebiliriz. O sebeple 90 dolar üzerindeki petrol fiyatlarında Ekim ayında yani petrol fiyatları 90 dolar üzerinde kalmadığı takdirde Ekim ayında Merkez Bankası tarafından bir faiz indirim politikasına en azından kısmi olarak başlayabilir. Fakat önümüzdeki süreçte Kasım ayında, hatta 2027 ilk çeyrekte Merkez Bankası'nın para politikasını belirleyecek unsurlar arasında en başta evet enflasyon düşüşü hedef alınacaktır. Fakat enflasyonda savaştan kaynaklı gidişatı belirleyeceği için savaşın büyümeme ihtimali artarsa evet sürdürülebilir bir faiz indirim patikasına girmiş diyebileceğimiz noktaya girebilir. Fakat bu noktada savaşın büyüme ihtimali halindeyse Merkez Bankası tarafından faiz indirim politikası bir miktar rafa kalkabilir. O sebeple bütün gözler savaşın büyüyüp büyümeyeceği yönünde olacaktır. Yani petrol fiyatlarında olacaktır.
0: HSBC'nin değerlendirmesinde ayrıca faiz indirimi başlarsa getiri eğrisi dikleşebilir diyor. Bu senaryoda özellikle tahvil piyasasında hangi vadeler daha fazla değer kazanabilir? Ne dersiniz? Kısa tarafla uzun taraf arasındaki o fark açılırsa.
1: Bence kısa vadeli olarak tahvil fiyatlarında hızlı bir hareket görebiliriz, ama orta uzun vadede özellikle Türkiye tarafında 10 yıllıklar tarafında tepki bir miktar daha zayıf kalabilir. O sebeple bu tahvil fiyatlarındaki hikaye doğrudan Borsa İstanbul'u da etkiler. Borsa İstanbul tarafında da yani tetikte bekleyen bir Borsa İstanbul var diye görüyoruz uzun zamandır. Mayıs 2024'ten beri 350 doları aşamayan bir Borsa İstanbul'dan bahsediyoruz. Bu da tabii tahvil fiyatlarıyla paralel ilerliyor şu an itibariyle. Tabii 350 doların aşılmasıyla birlikte esasında şunu anlayabiliriz. Tahvil fiyatlarında bir miktar geri çekilmeyi bekleyebiliriz. Yani orta vadeli ve uzun vadeli tahvil tarafında bu noktada da riskli varlık dediğimiz esasında hisse senetlerinde hızlı bir yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz mevcut. Tabii bu noktada tahvile bakıyoruz. Evet, küresel tarafta petrol fiyatlarına bakıyoruz. Bunların hepsi dolar TL'yi ve Borsa İstanbul'u etkileyeceği için esasında dış faktör olarak müdahale edemeyeceğimiz alan Trump'ın iki dudağının arasından çıkacak cümleler olacaktır. Yani savaş büyüyecek mi, savaş büyümeyecek mi? Temel masada duran büyük sorumuz bu. Uzun zamandır da bunu konuşuyoruz. Şubat ayından beri bunu konuşuyoruz. Bence konuşmaya devam edeceğiz. Kasım'dan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Sadece şunu biliyoruz. Savaş bittiği senaryoda, en azından anlaşma geldiği senaryoda tahvil fiyatlarında geri çekilme ve Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketin başlayacağı hareket olacaktır. Ama bir anlaşma gelse dahi bu anlaşma ne kadar sürdürülebilir olacak? Burası da biraz soru işareti olacaktır. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde İsrail tarafında da aynı konuyu konuşmuştuk. İsrail tarafında da savaş başlıyor ve anlaşma geliyor. Anlaşmanın sonrasında tekrardan savaşın derinleştiğini görmüştük. O sebeple piyasalar 2026 ve 2027 yılları arasında

0: belirsiz bir hareketle ilerleyecektir diye kısa bir özet geçmiş olayım.
1: Bugün iki önemli veri oyunun kurallarını değiştirebilir. Bir tarafta PC, bir tarafta da Nvidia'nın bilançosu gelecek. Her iki veri de çok önemli. Çünkü temas ettiği fiyatlama açısından. En pozitif senaryoda PC düşük gelirse, Nvidia güçlü bir bilanço ortaya koyarsa olasılıklar neler? Fiyatlamalar nasıl değişir?
0: PC güçlü gelirse dolar endeksi tarafında, yani belki dolar endeksi tarafında 98'in aşağı yönlü kırıldığını görme ihtimalimiz mevcut. PC düşük gelirse. Yani PC tarafı neden önemli? Fed'in esasında makro hikayesinde en dikkat çektiği, en vurgu yaptığı enerji ve gıda haricindeki olan enflasyon demek oluyor. Ve tabi bu noktada enflasyon hali hazırda çıplak halinde düşmeye devam ediyor mu? Esasında bunu görmüş olacağız. Enflasyon düştüğü takdirde FED tarafında dış faktörleri bir kenara bırakırsak, yani savaş gibi durumları bir kenara bırakırsak, FED para politikasını ne yapacak? Evet, enflasyon düşerse dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler ve özellikle FED'in faiz arttırım ihtimalinin daha da zayıfladığı bir hikayeyi göreceğiz ve Amerikan 2 yıllıklar ve 10 yıllıklarda da aşağı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz mevcut. Bununla birlikte Nasdaq tarafı doğrudan pozitif olarak etkilenir. Fakat Nvidia tarafındaki bilanço beklentiler dahilinde gelirse ve güçlü bir bilanço açıklanırsa bu hareket daha da sertleşir. Dolar endeksinde 98'in gerçekten kırılma ihtimali oluşabilir. Dolar endeksi 98 aşağı yönünü kırarsa ne olur? Esasında ons altın tarafında 4700'e kadar bir atak görme ihtimalimiz mevcut. Hatta 4775'ler ilk durak olabilir ve yukarıda evet, 5000 dolarları yukarı yönlü test etme ihtimali olabilir. Ama tam tersini düşünelim. PC'ye yüksek geldi. Nvidia kötü bilanço açıkladı. Tam düzeltme havası O sebeple dolar endeksinin güçlenebilme ihtimali var. PC oldukça kritik olacaktır. Dediğiniz gibi Nvidia tarafı da bilançosu açıklandığı zaman piyasalara etkisini daha da güçlü olacaktır diye düşünüyoruz.
1: Evet, son söylediğiniz en zor kombinasyon olacaktır. Teşekkürler kıymetli analizleriniz için.
0: Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Devam ediyor Paranın Rotası. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Son duruma bakacağız, fiyatlamalara. Günaydın, yayına hoş geldiniz Cem Bey.
2: Temel'im günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Teşekkürler. Tabii CDS ile başlamak istiyorum sizinle sohbete. Çünkü Borsa İstanbul açısından oldukça önemli, yabancı yatırımcıyı çekme açısından. Nasıl değerlendirdiniz? 2 Şubat 18'den beri en düşük seviyede şu anda.
2: Evet, 220'nin altına gelmişti. Şu anda da düşük seyretmeye devam ediyor. Tabii burada baktığımızda şu anda global anlamda şöyle bir nefes alma var. Aynı zamanda da bizim Merkez Bankamızın yapmış olduğu normalleşme adımı sizinle her zaman konuştuğumuz gibi önümüzdeki döneme ait tekrar bir dezenflasyon sürecinin başlayacak olma beklentisi, faiz indirim beklentisi, bunların tekrar piyasada hakim olmaya başlamasına bağlı bizim de şu anda CDS'lerimiz geri çekilmeye başladı. Bu oldukça önemli. Bunu önemsiyorum. Zaten bankalar tarafındaki güçlü seyir de bunu çok net gösteriyor. Tabii büyük resme baktığımızda aslında şu anda bugün çok kritik bir seviyeye gelen 10 yıllık ve 30 yıllıklar ABD tarafındaki tahviller çok önemli. Orada 10 yıllıklarda 4.62, 30 yıllıklarda da 5.18 seviyesi oldukça önemli. Şimdi bugün ABD tarafında ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, kişisel tüketim harcamaları, dayanıklı mal siparişleri, bunların hepsi piyasada ciddi anlamda bu tarafta ABD 10 yıllık ve 30 yıllıklarını etkileyecek. Tabii bugün Nvidia'nın bilançosu da var ve Cuma günü de Kevin Warsh'un konuşması var Türkiye saatiyle 5'te Jackson Hole toplantısında. Bakalım orada ne gibi açıklamalar yapacak. Ona bağlı olarak tahvil faizlerinde de bir miktar alış gelebilir. Çünkü zaten hazine tarafından bir müdahale vardı. Orayı yakından takip ediyoruz. Aslında büyük resimde tabii ki yine gündemde petrol fiyatları var. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a çok sert yaptırımlar açıklayacağı beklentisiyle artan strese bağlı yükselmişti. Fakat ABD tarafından gelen açıklamaların dağın fare olduğunu görüyoruz. Çok böyle olumsuz bir şey yok. Beklenenin altında bir etki gösterdi. Buna bağlı olarak petrol fiyatları bir miktar geriledi diyebiliriz. Tabii İran'la Umman arasındaki görüşme

0: Genelinde etkisi burada oldukça fazla. Aslında şu anda baktığımızda verilere Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı en minimum seviyede, yani savaştan beri en minimum seviyede şu anda. Bu da oldukça önemli. Ama buna rağmen önümüzdeki döneme ait beklentiler var. Tabii işte kış geliyor, ABD'de seçim yaklaşıyor. Bunların hepsi bu tarafın çözüleceğine yönelik beklentileri arttırıyor. Bu da petrol fiyatlarını aşağı itiyor. Ama orada 82,5 dolar seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin altına gelirse Brent petrol bizi ve tüm dünyayı oldukça rahatlatacaktır teknik anlamda diyebilirim. Tabii dolar endeksi en son ABD tarafından yapılan açıklamalar, yani hazine tarafından yapılan açıklamalara bağlı bir tutarsızlıkla aşağı yönlü kırılmıştı, zayıflamıştı dolar. Ve böyle baktığımızda da çok net bir şekilde şu anda dolar endeksinin hafif bir dip yaptığını görüyoruz. Buna bağlı olarak da altın fiyatları biraz nefes alıyor. Ancak altın ve gümüşte de trend hala yukarı yönde devam ediyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Altın onsta 4550 dolar, gram altında 7000 TL ve gümüşte de 67,5 doların üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar yukarı yönde taşınmaya devam edecek. Tabii burada daha önce sizinle konuştuğumuz gibi Jackson Hole toplantısı çok önemli. Oradan gelecek açıklamalar Kevin Warsh'un piyasalarda ciddi belirleyici olacak. Bizim tarafa geldiğimizde vadeli tarafta 0,22'lik bir artı başlangıç var. Bu da piyasanın pozitif bir açılışına işaret ediyor. Ancak dün beklentimiz dahilinde bir düzeltme gerçekleşti. Endeks geri çekilse de 14.150 seviyesinin hala üzerinde. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirecek. Yukarıda 14.500-14.600 direnç seviyelerini takip edeceğiz ki ben bugün oralara doğru yine tepkilerin gelebileceğini düşünüyorum yukarı yönlü. 14.150'nin üzerinde kaldığımız sürece borsa tarafında pozisyonlar taşınmaya devam edecek. Tabii ki önümüzdeki beklentilere bağlı şu anda öne çıkan sektör olan bankacılık endeksinde de 15.800 seviyesi bizim için önemli. Bugün ara desteğimiz 16.100. 15.800'ün üzerinde kaldığım sürece yine yukarı yönlü 16.600'e doğru ataklar görebiliriz bankacılık tarafında. Orada da trend devam ediyor. Ve bir süredir biz ayakta tutan sanayi endeksinde beklediğimiz geri çekilme gerçekleşti. Ancak orada da 19.750-800, ki ben buraya 19.800 seviyesi diyorum. 19.800'ün üzerinde kaldığımız sürece, ki oraya dün çok yaklaştık, herhangi bir sıkıntı yok. Bu geri çekilmeyi de normal karşılayacağız. Burada da 20.000 ve 20.300 aralığına doğru hareketler görebiliriz bugün için sanayi tarafında. Şu anda takip ettiğimiz ana endekslerde sanayi, bankacılık ve diğer tarafta da genel endekste yükselen trendin devam ettiğini çok net söyleyebiliriz. Tabii burada petrol fiyatlarının bir miktar geri çekilmesi, endeks üzerinde etkili olan işte Tüpraş gibi petrol, petrokimya, bunlarda bir miktar satış getirdi. Bu da çok normal. Ama önümüzdeki günlerde bu tarafından normalleşeceğini düşünüyorum ben. Çünkü şu anda petrol fiyatlarının geri gelmesi önümüzdeki döneme ait yine Sayın Karahan'ın altını çizdiği bu maliyet baskısını azaltacaktır. Maliyet baskısının azalmasıyla birlikte orada verilen güvercin sinyaller biraz daha ön plana çıkacak faiz indirimleriyle ilgili. Normalleşme adımından sonra şu anda daha hala Merkez Bankası'nın indirim için yeri olduğu konusunda piyasalar mutabık. Bu da bir faiz indirimi gündeme getiriyor. Ama bunun ne zaman olacağı, Eylül'de mi, sene sonunda mı olacağı şu anda belirsiz. Biz Eylül'de bu normalleşme adımından sonra bir faiz indirimi beklemiyoruz. Ancak bu faiz indirim beklentisi ekstra bir 100 puan daha şu anda piyasada konuşulmaya başlandı. Bu da piyasayı pozitif etkilemeye devam ediyor.
1: Peki finansal kiralama faktörün günün açık ara lideri nasıl değerlendirdiniz? Holdinglere de bakıyorum, o da Borsa İstanbul'dan genel endeksten daha kötü bir performans sergilemiş. %1'in üzerinde geri çekilmeyle.
0: Evet, faktörün şirketleri zaten uzun süredir reytingi oldukça yüksek baktığımızda. Yüksek faiz ortamı olduğu sürece enflasyonist baskı bu faktörün şirketleri de aynı bankalar gibi piyasada oldukça belirleyici. Önümüzdeki yıllarda bu faktörün tarafının yine büyümeye devam etmesi ve gündemdeki yerini korumasını ben bekliyorum. Çünkü piyasadaki bu çeşitlilik anlamında oldukça önemli bir sektör. Faktörün de önümüzdeki dönemde yine reytingi oldukça yüksek olacak ve endeks üzerinde de etkisi oldukça fazla.

0: Tabii o sınırlı düşüş, dün yaşanan sınırlı düşüşte aslında asıl hikaye endeksin ne kadar düştüğü değil, değil mi? 14.500 eşiğinin altında kalırken bankacılığın yatay, işte holdinglerin negatif, finansal kiralamanın güçlü ayrışmış olması.
1: Evet, şimdi baktığımızda aslında endeks bir süredir yükselen trend içinde. Bankalar geri kalmıştı. Sanayi piyasayı yukarı itmişti. Dün sanayi tarafında sert satış vardı. Buna rağmen endeks yükselen trend içinde kaldı. Buradaki en büyük etki de bankalar tarafında. Şu anda bankalarda destek devam ediyor aslında. Eğer petrol fiyatları 82,5 doların altına inerse ve Hürriyet tarafındaki o akışın tekrar sağlanması halinde, ben önümüzdeki günlerde eğer ABD 10 yıllıkları ve 30 yıllıklarıyla alışlara devam edip geri çekilmeye başlarsa, yabancı ilgisinin yavaş yavaş buraya, yeni yıl öncesi yani 2027 perspektifinde biraz daha orta vadeli gelmesini bekliyorum. Tabii yabancı
0: borsa açıldı. Önce tahvil tarafı. Cem Bey, ilk fiyatlamaları
1: açalım
0: mı birlikte?
1: Buyurun Sema Hanım, buyurun.
2: Bir ve gong.
0: Evet, yükselişle başladı Borsa İstanbul yeni güne. Nasıl değerlendirdiniz?
1: Dünkü seviyesinden açıldı. Burada benim için sanayi tarafında bu 19.800'ün tutunup tutunmayacağı bugün oldukça önemli. Eğer bu seviyenin üzerinde tutunursak, ki oraya 100 puanımız var. Piyasada yükselen trendi bozacak bir hamle olmayacaktır sanayi tarafında. Bankalar ön plan. Yukarıda yine 16.600'e doğru ataklar görebiliriz bankalar için. Evet, piyasamız pozitif. Bilhassa petrol fiyatlarının geri gelmesi, Hürmüz Boğazı ile ilgili o negatif enerjinin açığa çıkması ve çok agresif bir yaptırımın olmaması önümüzdeki günler için yine pozitif bir beklenti yaratmış durumda. Ama ne olursa olsun ben burada normalleşme adımının altını çizmek istiyorum. Normalleşme adımı Eylül'de bekleniyordu. O bile iyimser bir şekilde satın alınıyordu. Merkez Bankası yine her zamanki gibi algı yönetimini çok iyi yapıp önden bir normalleşme adımı atarak piyasadaki bu beklentiyi biraz daha güçlendirmiş oldu. Böylece bankacılık endeksinde şu anda güçlü seyrine devam ediyor. Ben tahvil tarafında şu anda baktığımda aktif tahvilde 40'ın altına geldik. Burada yavaş yavaş önümüzdeki döneme ait bu beklenti devam ederse, tahvillerdeki satış alışların devamına bağlı faizlerin geri çekilmesini bekliyorum. Faizlerin geri çekilmesi de borsanın elini güçlendirecektir böyle bir durumda. Tabii yabancı yatırımcı yüksek faizden kaçırmamak için burada tahvil alımlarını hızlandırabilir. Buradan çıkacak para, yani buraya girecek paradan sonra da borsa tarafında bankalar ve holdingler ikinci planda değerlendirilecektir. Şu anda baktığımızda yine lokomotif hisse olarak, lokomotif endeks olarak bankacılık endeksinin ön plana çıktığını çok rahat söyleyebiliriz.
0: Bugün Nvidia'nın bilançosu gelecek. Oldukça önemli fiyatlamalar açısından. Güçlü bir teknoloji rallisi yaratırsa şayet, bunun Borsa İstanbul'da hem teknoloji hem de savunma hisseleri açısından etkisini nasıl görürüz dersiniz?
1: Evet, bir süredir aslında teknoloji balonu var mı yok mu tartışması gelen bilançolarla bir sönüyor, bir şişiyor. Nvidia'nın bilançosu da bu yüzden çok çok önemli. Nvidia'nın bilançosuna bağlı önümüzdeki günlerde teknoloji tarafında bir düzeltme olabileceği gibi yükselen trend de biraz daha belirginleşebilir. Ancak şunun altını çizmek lazım. Her şey çok önden fiyatlandığı için teknoloji tarafında da çok sert fiyatlamalar oldu 2026 senesinde. Bunun bir balon olmadığını düşünüyorum ben. Artık teknoloji çağına girdiğimiz için önümüzdeki dönem, önümüzdeki yıllar artık teknolojinin önderliğinde hareket edecek tüm borsalar. Burada fark yaratanlar ön planda olacak. Evet, ben ayrışmalar bekliyorum ama Nvidia'nın bilançosu çok çok önemli. Şimdi baktığımızda da burada çok ciddi yatırımlar var teknoloji tarafında. İşte bu yatırımlardan kaynaklı bakır, gümüş, bunlar ön plana çıkıyor ciddi anlamda. Ve enerji depolama, enerji altyapıları, bunların hepsi ön plana çıkıyor. Tabii Nvidia'nın bilançosu da burada bir gösterge niteliğinde. Ben Nvidia'nın bilançosu sonrası teknoloji tarafında

0: Belki bir miktar bir düzeltme olabileceğini, çünkü bir süredir yine yukarı yönlü hareket ediyordu ama trendin, ana trendin devam etmesini bekliyorum. Önemli bugün, şu anda piyasalar dediğiniz gibi Emilia'nın bilançosuna kilitlenmiş durumda ve daha sonra da Cuma günkü Jackson Hole toplantısına.
1: Sürenin sonuna geldik ama şunu da sormak istiyorum size. Bank of America'nın Eylül'de pas geçip Ekim'de 100 bas puanlık indirim beklemesi, HSBC'nin de Eylül'de indirimin başlayacağını söylemesi. Sizce piyasa şu anda Merkez Bankası'nın hangi takvimdeki indirimini fiyatlıyor? Eylül mü, Ekim mi?
0: Aslında şöyle bakmak lazım. Piyasa son gelen normalleşme adımından sonra Eylül'deki faiz indirim beklentisini bir miktar törpüledi. Ama Eylül'de de bekleyenler var. Ancak şu çok net. Burada Eylül'de veya Ekim'de yapması çok çok önemli değil. Önemli olan bu beklentinin piyasanın içinde olması çok önemli. Bu piyasayı diri tutacaktır. Merkez Bankası zaten bunu yapmaya çalışıyor ve çok iyi yapıyor. Hep bunu söylüyorum ben. Yani Fed ne kadar elini göstermiyorsa Merkez Bankası da algıyı o kadar güzel yönetiyor bizim tarafta. Burada bazen faiz indirimi yaptığınız zaman faiz indiriminin etkisi az olur. Ama öyle bir cümle kurarsınız, öyle bir beklenti yaratırsınız ki faiz indirim beklentisiyle piyasalar hep canlı kalır. İşte Merkez Bankası bu süreci böyle yönetiyor algısal anlamda. Bu da çok doğru. Kesinlikle önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın bir 100 bas puan indirim beklentisi şu anda piyasaları diri tutuyor. Ama bu Eylül, Ekim, sene sonu hiç fark etmez. Şu anda önümüzdeki dönemde artık tekrar bir faiz indirim beklentisi piyasaların içinde. Önemli olan da bu.
1: Analizleriniz, zengin de bir anlatımınız için teşekkür ediyorum. Bu arada göndermeden söyleyeyim, yine şıklığınızla fark yarattınız. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim Sema Hanım. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Şimdi Tera Yatırım Enerji Sağ'ı değerlendirdi raporunda. Onun detaylarını da paylaşalım. Paranın notlarını bitirmeden önce Enerji Sağ enerji için endeks üstü getiri tavsiyesi ve hisse başına da Türk Lirası bazlı 182,6 12 aylık hedef fiyatla takip listemize ekliyoruz. Bu da nominal Türk Lirası bazında %69 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Enerjisa abone sayısı açısından Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketi olup yaklaşık %25 pazar payına sahiptir. Dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra şirket elektrik perakendesi, müşteri çözümleri ve Türkiye'nin hızla gelişen elektrifikasyon pazarında elektrikli araç şarj istasyonları alanlarında da faaliyet göstermektedir. Paranın rotasını bitirelim efendim. Birazdan ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım. Yine stüdyomda çok kıymetli bir konuğum olacak. Hem Borsa İstanbul'daki görünüme, son değerlendirmelere, Merkez Bankası ile ilgili öngörülere hepsine bakacağı, sonrasında da borsada bugün günün ilk 11'ini sahaya sürecek konuğum. Hem teknik görünümleri, büyüme hikayeleri, beklentilerle çok kısacık bir ara birazdan görüşürüz.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

paylaşmak birikimi değere, deneyimi güce dönüştürebilmektir. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Ay onun bu paçoluşu ne?
2: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar. Sakin ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi. Rehineleri kurtarmak için sadece 12 saati olan Seul Polis Merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation.

0: konuklarıyla karşınızdayım. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum var. Her şeyi konuşacağız. Çünkü bugün sadece bir ekran yok karşımızda. Birden çok fiyatlama var. Emtia piyasasında hareketli bir görünüm var. Brent petrol geri çekiliyor. Borsa İstanbul bugün güne yükselişle başladı. Hem dinamiklerini konuşacağız, etkilerini konuşacağız. Tabii Türkiye'nin CDS'inin de 217 seviyesine gerilemesi oldukça önemli. Borsa İstanbul'a nasıl sirayet edecek? Hepsine bakacağız. Öngörüler var. Bank of America'dan ve HSBC'den, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin Eylül ve Ekim'in işaret edildiğini görüyoruz. Hepsini konuşacağız birazdan ve tabii Borsa İstanbul'da bugün günün ilk 11'ini konuğum sahaya sürecek İbrahim Şişman, Kuzey Menkul Değerler Analisti. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Önce Borsa İstanbul'un açılışını konuşalım. Dün biraz geri çekilerek kapattıktan sonra bugün yükselişle başladı yeni güne. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl devam eder gün içinde Borsa İstanbul'un seyri?
1: Aslında haftayı değerlendirmek gerekirse pazartesi gününe %3'e varan yükselişle bankacılık endeksinin katılım sağladığını görüyoruz. Tabii buna karşı olarak diğer taraftan işte enerji ve savunma tarafında bir miktar geri çekilme oldu. Dün de sınai grupta bir miktar geri çekilme gördük. Bankacılığın dinlendiğini gördük. Aslında Merkez Bankası'nın bu hafta başlangıcı itibariyle piyasaya verdiği mesaj oldukça önemliydi. Ki hatırlarsınız bir önceki programda da her an Merkez Bankası'nın özellikle gecelik fonlamadan haftalık repo ihalelerine geçme durumunu gündeme getirebileceğini bekliyorduk. Sadece savaş ortamı tekrardan ön plana çıktığı için belki bunu Eylül toplantısına kadar da bekletebileceğini aslında tartışıyorduk ama böyle olmadı.
0: Ki bankacılıkta normal... şu anda güçlü seyir.
1: Evet.
0: İkinin üzerinde yükseliş var.
1: Tabii bunun birkaç sebebi daha var. Birincisi aslında piyasa hem Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda verdiği normalleşeceğiz sinyali vardı. Evet. Ama zamanı bilinmiyordu. Zamanı da baktığımızda aslında faiz kararından önce geldiği için piyasalar için sınırlı bir pozitif algı da oluşturması gerekiyordu. Ama piyasa ne o mesajı aldığında ne kararı aldığında bankacılık endeks tarafında güçlü bir reaksiyon göstermedi. Tabii bugüne geldiğimizde Halk Bankası'nın da özellikle önemli bir haberi vardı. Onun da tabii ki etkisi var. Ama tabii piyasa beklentileri ve özellikle küreselde artan o risk iştahıyla beraber yabancı yatırımda sadece pazartesi günüyle kalmayıp aslında bugün de bankacılıkta bir miktar belki burada alışları ön plana getirebilir. Zaten küreselde risk iştahı arttığında gelişmekte olan ülkelere ki Türkiye bunun

0: Onlardan çok
1: evet
0: geri bir noktada değiliz. Para girişlerini görüyoruz. Ve burada bankacılık endeksinin aslında birçok durumda ve yılbaşından beri getirilerine baktığımızda aslında çok iyi bir performans yok. Yani endeks işte 11 binli seviyelerden 15 binli seviyelere gelirken bankacılık endeksi hemen hemen aynı noktasında duruyor. Tabii bunun da sebepleri var. Savaşın getirdiği enflasyonist etkiler, net faiz marjlarındaki baskı, özellikle Merkez Bankası'nın burada gecelik fonlama maliyetiyle bankaların fonlama maliyetlerini yukarı çekmesinin de bir dezavantajlı durumu vardı. Ama
1: Halk Bankası şu anda %10'a yakın, evet.
0: Tavan seviyelere geldiğini görüyoruz. Tabii bu şirket haberi kamu bankalar özelinde bir alım dalgasında beraberinde getirdi. Bu açıdan baktığımızda zaten Halk Bankası biraz daha haber odaklı ilerledi bu yıl. Çünkü çok uzun zamandır tartıştığımız, konuşulan işte ABD ile olan mahkeme sürecinin bitirilmesinin bir olumlu reaksiyonu vardı. Şimdi buradan açılan swap kanallarıyla beraber ciddi bir aslında bankacılık faaliyetlerinin derinleştiğini görüyoruz. Bu anlamda tabii ki Halk Bankası özelinde bir pozitif durum var. Bu da aslında Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımıyla beraber işte Eylül'de belki normalleşmesi, bir pas geçmesi de olabilir ama yılın geri kalanında yıl sonu enflasyonuna görünümüne bağlı olarak da faiz indirimlerinin aslında başlayacağını da bekliyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda hani bankacılık için bugünü bir start kabul ettiğimizde ile 12 ay vadiye baktığımızda aslında risklerin büyük ölçüde fiyatlandığını görebiliyoruz. Tabii öz sermaye karlılıkları burada öne çıkacaktır ama hani savaşa rağmen, bu baskılı ortama rağmen ortalama 1.8 özel bankaların öz sermaye karlılıklarındaki daralma oranı böyle bir skorla karşımıza çıkmıştı. Ama bundan sonra bir toparlanma eğilimi göreceğiz. İşte 12 ay sonrası için 24 bekliyor piyasa katılımcıları aşağı yukarı. Hani bura bile olsa şu anda bu bankacılık şirketlerinin aslında reel getiriye doğru artık ilerik, yani 2027'de muhtemelen bunu konuşuyor olacağız gibi de gözüküyor.
1: 17 bin seviyelerine konuşur muyuz?
0: Ya fiyatlar aslında 20 binlerden geldi. Yani çok daha ilerisini konuşmak gerekebilir. Ama tabii kısa vadeli reaksiyonlarda belki işte 60 günlük, 22 günlük ortalamalar burada işte 17 bin ve üzerinde de bize alım sinyallerini tabii teknik olarak bakanlar için verebilir. Ben daha çok hani temel olarak da gidişatı yorumlayabildiğimiz için, çünkü para girişleri bazen tersine de akabiliyor. Ama burada önemli olan
1: CDS önemli. Yabancı yatırımcı da daha çok hareket alanı kazanacak,
0: evet,
1: değil mi?
0: Tabii ki. Yani şimdi ülkenin risk primi düştükçe bunun da tabii ki genel anlamda bir borçlanma maliyetlerinde iyileşme katkısı var. Yıl başından beri en düşük risk seviyesinde bulunuyoruz. Çok daha iyi yerleri hak ediyoruz. Tabii buna bağlı olarak aslında kredi derecelendirme kuruluşları, evet, işte ilk toplantılarında bazen pas geçti. Ama bundan sonrası düşük CDS ile beraber iyileşen ekonomik koşullar tabii ki not artışını da beraberinde getirecek.
1: Evet.
0: Yani aslında yabancı yatırımcıların geçen yıl gördüğümüz o borsaya olan ilgisini belki bu yılın son çeyreğinde daha yoğun hissetmekle beraber 2027'de de bu açıdan takip edebiliriz. Bu arada tabii şirketler, evet, bakıyoruz işte bankalarda öz sermaye karlılıklarına gerileme var ama birçok büyük holdingler ölçeğinde de ciddi iskontolar artmış oldu. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında yine benzeri şekilde. Bu iskontoları da kapatmak isteyecektir. Yani bu fırsatı elbette ki bu oluşan fiyatlamanın getirdiği kriz sonucunu bu fırsata çevirmek isteyecektir. Ki yabancı yatırımcının bu açıdan biraz da risk iştahını bundan sonrası için de yükseltmesini de bekliyoruz.
1: Şimdi petrolün, Brent petrolün gerilemesi de aslında açılışa rahat bir alan bıraktı, değil mi?
0: Evet, yani asıl temel göstergelerden birisi bu. Biz hani özellikle Temmuz ayına geçtiğimizde ciddi bir burada tansiyon arttı. Petrol fiyatları da buna bağlı arttı. Ama şu anda Pakistan'ın devreye girerek işte tekrardan o müzakere kanallarını açması, burada gelebilecek olumlu mesajlar. Çünkü hani bu savaşın kazananının olmayacağını aslında herkes biliyor ama işte daha yüksek kazanımla belki savaşı bitirme noktasına çekmeye çalışıyorlar. İşte ekonomik yaptırımları konuşabiliyoruz. Ama bu petrol fiyatlarının, bu fiyat baskısının sadece iki ülkeye değil bütün dünyaya çok ciddi bir maliyeti var. Bu yüzden aslında Pakistan'ın buradaki adımlarının da sonuç bulma ihtimali var. Çünkü işte Kasım'da ara seçimler var. Yani Amerika'da böyle bir savaş ikliminde ne kadar seçime gitmek isteyebilir veya Trump için ne kadar hani siyasi açıdan da ister istemez baktığımızda
1: destek düştü neticede Trump'a.
0: Evet, yani destekler tabii anketler burada ön plan çıkacaktır ama hani burada da artık kazanan olmayan bir savaşa doğru gitmektense elbette bir noktada uzlaşmanın daha makul olmasını bekliyoruz ki bunun yanında biz aslında bu yıl biliyorsunuz Rusya-Ukrayna cephesinde de olumlu haberler bekliyorduk. O taraf da istediğimiz gibi gitmedi ama tabii dünyada her an her şey değişebildiği gibi bir anda bu iklime dönebiliriz. Petrol fiyatlarında bir baskı azalması var. Bunun sınırlı da olsa aslında ulaştırma tarafına, havacılık tarafına da bir tepki hareketi getirebilir. Kalıcı yükselişi getirebilir mi bunu tartışabiliriz ama en azından bugün özelinde hem bankacılık tarafında hem de ulaştırma tarafında bir miktar tepki hareketlerini de beraberinde getirebilir. Ama Brent petrolde şuna bakmak lazım.
1: %2'ye aşan bir geri çekilme var.
0: Evet yani
1: 85,5 dolar.
0: 80 dolarların altına geldiğinde piyasa biraz daha nefes alacaktır. Özellikle 70 dolara kadar gerileme sürecinde artık petrol fiyatlarına değil ürün marjlarına bakacaktır. Yani çünkü ürün ve ham petrol normalleşti. Rafinelerde durum ne? Buradaki talep dengesi nasıl yürütülüyor? Burada bir normalleşmeyi görürse işte o zaman piyasa aslında daha da risk iştahını artırır.
1: Da yukarı yönlü gidiyor.
0: Çok daha sınırlı bir yükseliş var. Yani %1-1,5 mertebesinde tabii daha güçlü olmasını bekleriz. Ama bu da muhtemelen 80 dolar ve altında çalışacaktır.
1: IMF Başkanı diyor ki enerji şokuna rağmen küresel ekonomi direniyor. Ama enflasyonla tahvil faizleri risk diyor. Bank of America diyor ki bu ortamda Merkez Bankası temkinli kalır. Eylül'de bekle gör yapar, pas geçer. Ekim'de de 100 bas puan indirir diyor. HSBC'ye bakıyorum. Piyasa Eylül indirimini şimdiden fiyatlıyor. Yorumu yapıyor ama eğer indirim döngüsü de başlarsa tahvil eğrisi dikleşir diyor.
0: Evet.
1: Bu üçünü birbirine bağlayalım mı?
0: Tabii şimdi tabii burada iyimserlik sıralaması var. Evet. HSBC'nin daha iyimser bir bakış açısı var. Tabii bu kadar
1: Eylül'de indirim diyor.
0: Bu kadar HSBC hızlı olmayabilir. Çünkü savaşın seyri biraz burada etkiliyor ve o günkü şartlar yani toplantı gününe geldiğimizdeki şartlar elbette etkili olacaktır. Ama ana eğilimde çok büyük bir bozulma olmadığını zaten biz bu sinyali enflasyon raporunda aldık. Talepte normalleşmeyi aldık. Tabii ki büyümede bir miktar baskı var ki bugün işte ABD büyüme datasını aldığımızda da ikinci çeyrek özelinde özellikle o savaş baskısını göreceğiz. Yani 2.1'den 1.5'lara sert bir geri çekilme olacak. Zaten 1'in altına geldiğinde önce resesyon endişeleri başlıyor. Bu da ayrı bir alarm noktası getiriyor. Türkiye'ye baktığımızda tabii ki biz yüksek bir enflasyonla mücadele ediyoruz. Savaş etkisinin bu yıl 7-8 puanlık bir yukarı yönlü çektiğini de biliyoruz. Ama şu anda talepteki o kontrollü seyir veya talepteki sakinleme diyelim buradaki soğumayla beraber aslında Merkez Bankası'nın çok fazla talep yönlü endişesi yok. Yani 30'un altında bir çekirdek enflasyon var. Arz yönlü şoklarda da özellikle gıdada beklemediğimiz bir sürpriz gördük. Biz bu yıl çünkü yağışların artması, rekoltenin yüksek olacağı bir yaz bekliyorduk. Nispeten böyle geçiyor ama hani gıda fiyatlarında çok farklı çeşitli etkenler de var. Eşel mobil sisteminin katkısına rağmen gıdada beklemediğimiz şekilde fiyat artışları gördük. Ama hani yılın geri kalanında zaten düşük baz etkisine sahip bir enflasyon alacağız. Yani yılın son iki ayı özellikle birler ve daha düşükler seviyelerine geldiğimizde burada risklerin artık azaldığını görüyoruz ve ciddi de bir piyasaya ilgi var. Yani son dönemde gelen düzenlemelere baktığımızda veya düzenleme beklentilerine baktığımızda özellikle para piyasası fonlarında yabancı yatırımcılardan vergi alınması çok fazla sıcak paraya ilgi var Türkiye. Şu anda ciddi anlamda cazibe kuruyor. Merkez Bankası rezervlerinde haftalık artışların 10 milyar dolarlar üzerine çıktığını görüyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde aslında yabancı yatırımcıyı biz Türkiye'de istiyoruz ama orta uzun vadede ve mümkünse burada yatırım yapıp daha uzun vadeli yani kalıcı yatırım dediğimiz şekliyle bekliyoruz. Kısa vadeli yatırımlarda tabii ki önemli. Burada giriş çıkışlar tabii dalgalanmaları da beraberinde getirdiği için ve şu anda ciddi bir para akımı olduğu için aslında biraz da bunu yönetmek için de faizlerde o reel faiz azaltma eğilimimiz var. Şunu söyleyebiliriz. Eylül ayında Merkez Bankası bir faiz indirimine gitmeyebilir. Açıkçası benim görüşüm biraz bu tarafta. Ama zaten normalleşen 37 ile beraber bir sonraki toplantıda 100 bas puan için bir alan açılabileceğini de düşünüyorum.
1: Şimdi bugün oyunu değiştirebilecek verilerden biri de Nvidia bilançosu, diğeri PCE ise eğer. Tabii küresel risk iştahını etkileyecek, Amerikan tahvil faizlerini etkileyecek, Fed'in faiz patikası ile ilgili oldukça önemli. Tabii Nasdaq altını, bunların hepsini etkileyecek. Beklentiniz ne

0: yönde en iyi senaryoyu düşünürsek, PCE düşük, evet, Nasdaq güçlü.
1: Yani bu tarafta Nvidia finansallarının muhtemelen beklentileri karşılayacağını düşünüyorum. Ama bundan sonrası için yatırımcıların aynı iştahın devam edebileceği sinyalini verebilir mi? Burada bir miktar endişe oluşabilir. Çünkü biz ikinci çeyrekte teknoloji şirketlerinde finansalların beklentileri karşıladığını ve üzerine geldiğini gördük. Ama ileri vadede bir miktar endişeler arttığı için kar satışlarını da beraberinde getirmişti. Böyle bir riski aslında taşıyor. Tabii ABD'deki şu anki son fiyatlamalara baktığımızda özellikle Jackson Hole toplantısı öncesinde piyasaların özellikle tahvil tarafından Fed'i sıkıştırdığını da görüyoruz. Yani burada tahvillerde ciddi bir satış dalgası geldi son, evet, dönemde. Buna bağlı olarak işte altının onsunda 4000-4100 dolarlardan işte 4600 ve üzerine %15'lik bir getiri sundu 2 haftalık zaman dilimi içerisinde. Burada artık sözlü yönlendirmeden kaçınmaya çalışan bir FED başkanı görmeye devam edeceğiz, yoksa biraz tutumunu değiştirecek mi?
0: Burada Cuma günü göreceğiz galiba.
1: Cuma günü çok daha önemli olacak. Ama bugün alacağımız zayıf büyüme verisi ne kadar bu görüşü değiştirebilir? Biraz aslında buradan, evet, da olaya bakmak gerekiyor. Her ne kadar teknoloji şirketlerindeki ivme, işte Nvidia finansallar olsun veya bellek şirketleri olsun, işte dün Apple yeni bir ürününü tanıttı baktığımızda. Yeni bir çip tanıtımı gerçekleştirdi. Piyasa nötr bir tepki verdi o tarafta. Ama tabii yapay zeka alanında birçok teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Artık burada bir doygunluk noktasına ulaşabilir mi? Çünkü ürün fiyatları tartışılmaya başlandı. Çip maliyetleri arttı. Evet. Ürün maliyetleri artıyor. İşte bakır fiyatına bakıyoruz. İşte gümüş fiyatına bakıyoruz. Bunların ham madde fiyatının artması güçlü talebi koruyabilecek mi karşı tarafta? Evet. Bu teknoloji şirketlerinde ve Nvidia'nın işte geçtiğimiz gün bir 500 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı için konsorsiyuma çıktığını gördük. Yani halka arz gibi aslında, hı hı, büyük şirketlerden belirli ölçeklerde kaynaklar toplamaya çalışıyor. Elbette bunun da bir doyum noktası olacaktır. Hayatımıza çok iyi bir şeyler kattığının da farkındayız. Ama bu değerlemeler, bu yüksek çarpanlar, işte 50 çarpanlar, 100 çarpanlar da çok da makul görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da işte SpaceX halka arzında da gördük. İşte 135 dolardan halka arz oldu. Bir anda 200 dolara gitti. Bir baktık çok kısa bir süre, evet, içerisinde 100 dolarlar, 110 dolarlara gerilediğini gördük. Yani bu oynaklık işte çok fazla risk almak istemeyen yatırımcı profiline asla uygun değil. Yani hani onu da unutmamak gerekiyor. Orada da 100 çarpanlı bir şirketten bahsediyorduk. Ki önümüzdeki dönemde işte OpenAI ile işte Anthropic'in de halka arzı var. Burada değerlemeler nasıl çıkacak? Ama Nvidia tarafına baktığımızda özellikle hani donanım tarafında bir güçlü seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Çok büyük bir piyasada volatilite oluşturmayacaktır. Ama bundan sonrası için istenilen sinyalleri verebilir mi? Burası biraz soru işareti.
0: Hem teknoloji hem de savunma hisseleri açısından Nvidia'nın ortaya koyacağı bilanço Borsa İstanbul'a nasıl sirayet eder, etkiler mi?
1: Çok büyük bir oynaklık getirirse küresel piyasalarda bunun olumsuz dalgalanmasını görebiliriz. Ama zaten o taraf olumlu gitmesinin bizim için çok sınırlı, evet, bir etkisi olmuştu bunca zamandır. Bundan sonra da çok önemli bir katkısı olacağını açıkçası beklemiyorum. Ama olumsuz bir fiyatlama gelirse, o zaman risk iştahını etkileyecek düzeyde bir sonuç getirirse ve piyasa böyle fiyatlarsa, o zaman bizde de bir satış görebiliriz.
0: Ama orada da ilginç bir paradoks var aslında. Şimdi Nvidia güçlüyse de evet her şey yolunda gidiyor anlamına gelmiyor. Nvidia güçlü gelecek, Nasdaq'ı yükseltecek, Amerikan tahvillerini de yukarı itebilir.
1: Evet, yani şimdi tahvil fiyatlamaları zaten bir zamandır ayrıştı. Şimdi oradaki baskı ve stres bir noktada, evet, borsalarda kar satışlarını ve bir kırılmayı da beraberinde getirebilir. Bunun sonucunu verecek olan Nvidia bilançosu olursa aslında buradaki satışları çok daha derinleştirebilir. Hani bu durumun sebebi Nvidia gibi olur ama Nvidia değil. Yani tahvil piyasası FED'den, aslında tahvil fiyatlamaları FED'den farklı bir şey bekliyor. Bunun bir orada bir kavgası var. Nvidia bunun sonuççusu olabilir mi? Yani çıktı buna, evet, gelir mi? Fatura buna kesilir mi? Burada da çok emin değilim. Yani çünkü burası kendi gücünü de koruyor.
0: Tabii haftayı da PC ve Nvidia ile bitirmeyeceğiz. Az önce de söylediğimiz gibi Jackson Hole ile bitireceğiz. Tamam, bu iki veri de Warsh'un mesajları açısından oldukça önemli, evet, olacak. Bakalım mesaj verecek mi? Peki Borsa İstanbul'da bugün beklentiniz, kapanış beklentiniz, yukarı yönlü harekette o seviyeler nereler? Yatırımcı ne yapsın? Birazdan da 11'e bakacağız.
1: Açıkçası şöyle, analistler arasında yapılan Matrix tahmininde en iyi bilen ben olmuşum bugün. 50
0: öyle
1: puanlık
0: mi?
1: Bir açılış beklentim vardı. 48 seviyelerinde olduğu için açılışı tutturdum.

0: Şahane.
1: Kapanış için çok yorum yapmak istemiyorum.
0: Neden?
1: Çünkü yani ABD piyasalarına bağlı olarak aslında bir miktar satış gelebilir veya büyüme verisine bağlı olarak da satış gelebilir. Ama bugünü pozitif.
0: Pozitif taraf.
1: Yani %1 ve üzerinde pozitif kapatabileceğimizi düşünüyorum. Tabii içinde bulunduğumuz gelişmelere baktığımızda aslında petrolün zayıflaması ulaştırma tarafından nispeten tepkileri getirecektir. Ama biz kalıcı yükselişi, yabancı ilgisini de arkamıza alabilirsek banka ve holdingler cephesinde olmasını bekleyebiliriz. Yani burada aslında yılın ilk 8 ayında görmediğimiz o zayıf performansı yılın geri kalan 4 ayında görme ihtimalimizi ister istemez arttırıyor.
0: Peki 11'e geçelim mi?
1: Tabii geçelim.
0: Ne dersiniz? İlk oyuncunuz bugün bir numaralı formada sahada kim var?
1: Formada oyuncumuz çok fazla değişmedi aslında. Bir küçük bir değişiklik yaptık. Onu ileride konuşuruz. Tüpraş var. Tüpraş tabii yüksek marjların devam edeceği beklentisiyle ve net nakit pozisyonu güçlü olduğu için bunu da hep dile getiriyoruz. İkinci çeyrekte de sürpriz bir karlılık sunmuştu. 50 milyara evet. yakın bir fabrik ve karlılık sunmuştu. Buradaki momentumun devam etmesini bekler miyiz? Belki fiyatlamalar içinde bulunduğumuz ılıman bir iklime gider. Petrol fiyatları geri gelirse burada da kar satışlarını görebiliriz. Aslında dün de buna bir özetti. Yani dün de biz fiyatlamalara baktığımızda işte %5 üzerinde bir geri çekilmeyi gördük. Bu tarafı gözlemledik. Ama şunu da biliyoruz. Nispeten enerji fiyatları ve tam petrol düşse de ürün marjları özellikle o bölgedeki rafinelerin zarar görmesi sebebiyle çok hızlı bir şekilde normalleşmeyecek. Yani normalleşme böyle daha kademeli olacağı için Tüpraş'ta bu marjlarını korumaya devam edecektir. Hali hazırda bu momentum belki hani fiyatlamaları, haber akışları da etkileyecektir ama yine portföylerde defansif etki oluşturabilir. Zaten yılbaşından beri baktığımızda %100'ün üzerinde bir getiriden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Bu anlamda hani uzun zamandır portföylerinde önemli bir kısmını da yerine etti.
0: Yani konuğumuz kim olursa olsun mutlaka biz bu ilk
1: görüyoruz.
0: 11'de Tüpraş'ın değişmez oyuncu olduğunu görüyoruz zaten. Devam edelim. 2 numaralı formada kim var bugün?
1: 2 numarada Enerjisa var.
0: Neden Enerjisa var?
1: Enerjisa'nın tabii olma sebeplerinden birkaç tanesi var. Birincisi Enerjisa'ya baktığımızda yani enerji sektörünü değerlendirdiğimizde dağıtım faaliyeti yapan şirketlerin çok daha düzenli ve iyi bir nakit akışı olduğunu görüyoruz. Yani bu elbette bir baz destekleyici bir unsur. İkinci unsur şimdi biz aslında Merkez Bankası pazar günü adım atmamış olsaydı belki daha çekimser konuşacaktık ama şu anda bir faizlerde normalleşme eğilimine giriyoruz. Haliyle Enerjisa'nın ağırlıklı borçlanması piyasa faizi artı belirli bir risk primi olduğu için yani piyasa faizleriyle paralel ilerlediği
0: evet.
1: için yapacağı yatırımlarda da faizlerdeki düşüş pozitif etkileyecek. Artı enflasyon yüksek olduğu için yapılan varlık tabanındaki yatırımların da değerleme oranı bu katsayıyla artacak. Yani hem
0: finansman maliyeti de birlikte yönetiliyor.
1: Evet yani şimdi burada yatırım yapması gerekiyor. Yapacağı çok yatırım var. Burada maliyetler düşme eğilimine giriyor. Finansal koşullardan dolayı. Hı. Artı yapmış olduğu yatırımların önümüzdeki döneme geçerken değerleme oranı enflasyondan dolayı da yüksek kalmaya devam ediyor. Aslında iki baz etkiden de en çok yararlanan şirketlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve biz bu yıl
0: çok önemli bir değerlendirme.
1: 2019'da ve 2026 yıllarında son 10 yıla baktığımızda 2 yıl barajlarda çok doluluk gördük. Ve bu 2 yıl içerisinde piyasa takas fiyatı yani elektrik fiyatında ciddi düşüşler gördük. 2 yıl özeline de baktığımızda. Haliyle biz bu yıl enerji krizi diyoruz, savaş diyoruz ama piyasa takas fiyatları dolar bazında 1/3 seviyesine geriledi. Yani enerji üreten şirketler özellikle burada hidroelektrikten değil işte güneş rüzgarsa ve yekdemle sabit fiyatla değil de piyasaya satıyorsa çok ucuza elektrik sattılar. Aslında enerji krizinden de olumsuz etkilenen elektrik üreticileri oldu. Ama dağıtım tarafında böyle bir risk yok. Yani tabii ki burada tüketim hacmine bakılıyor. Tüketimde bir zayıflama olursa elbette burada bir zayıflama olacaktır. Ama enerji sağ tarafına baktığımızda hem burada diğer iş kolları işte e-şarj gibi farklı elektrikli araçlara yönelik yapılan yatırımlar diğer faaliyetlerinden de önemli bir karlılık geldiğini görüyoruz ve baz alınan net karda %50'nin üzerinde bir kar açıkladı ilk 6 aylık dönemde. Aslında bu taraftaki iyimesi de burada bir

0: potansiyel olarak karşıma çıkıyor. Zaten yayına girmeden önce siz de bir kurumun yine bununla ilgili bir görüşünü de paylaşmıştınız. Evet. Destekler nitelikte muhtemelen alt notlarına baktığımızda. Yani Enerjisa, Türkiye'de enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen kişi için, sadece Enerjisa için demiyorum bunu, dağıtım faaliyetleri anlamına baktığımızda ki birazdan listeye ekleyeceğimiz işte Alarko Holding, Meram Dağıtım burada çok önemli. İşte Doğu Aras Enerji, işte Arsan Holding'in yine o bölgede Maraş bölgesindeki dağıtım faaliyetlerine bakıyoruz. Düzenli temettü geliri elde edebilmesi ve içinde bulunduğumuz finansman koşullarının artık iyileşmeye dönemine doğru evrilmesinin elbette burada bir pozitif katkısı vardır. Aslında bu da TÜPRAŞ kadar belki yüksek volatiliteye sahip değil, daha düşük volatilite ama daha korunaklı bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ve hani enerji fiyat dalgalanmalarının zamanla çok büyük oynaklıklara sebebiyet vermediğini de belki bir çıkarım olarak da yapabiliriz.
1: Devam edelim 3 numaralı hisseyle sahada. 3 numarada kim var bugün?
0: Burada Emlak Konut var.
1: Neden?
0: Emlak Konut da aslında bizim yılbaşı temamızdaki faiz indirim, talepte bir miktar canlanma, üretimin artışı zaten devam ediyor. Ve alternatif finansmanı çok iyi kullanabilme alanı için bir katılım alanında da aslında bir finansman modeli geliştirdiler. Bütün bunlarla beraber şimdi tekrardan faizlerin ineceği bir evreye doğru geçiyoruz. Zaten yüksek faiz ortamında GYV şirketlerinin yüksek iskonto ile fiyatlandığını biliyoruz. Ama bu fiyatlamanın bir miktar değişmesini bekleyebiliriz.
1: Ama son bilançosuna baktığınızda nasıl değerlendirdiniz?
0: Yine iskonto yüksek. Yani GYV sektörü ölçeğinde orta noktalarda.
1: Yıllık bazda bir gerileme var mı?
0: Yıllık bazda bir miktar gerileme var ama bu da gayet normal aslında. Biz en çok Emlak Konut tarafında ve diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerleme dönemleri genelde son çeyrektir. Yani son çeyrekteki o varlıklarını değerledikleriyle beraber ortaya çıkacak tabloyu aslında bir miktarda satın alıyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yatırım yapanlar için. Emlak Konut'un da savaş ortamı, yüksek faiz ortamından artık tekrardan normalleşen, enflasyonun da düşeceği, faizlerin de düşeceği, bir miktar ekonomik aktivitenin de artabileceği ki geçen yıl altın fiyatları çok hızlı artmıştı.
1: Evet.
0: Şu anda nispeten biraz iyi. Yani biraz oradaki servet etkisiyle de aslında tüketiciler işte konut alabiliyor, araç alabiliyor. Bu yıl araç ve konut piyasası çok daralmıştı. Bunun da tabii bir ek etkisini görebiliriz. Ama hani banka, GYO, holding tarafı şu anki tema için ve baskılı fiyat senaryosunda öne çıkabilecek sektörlerden belki ilk 3 ya yani ilk 5'te olacak sektörler diyebiliriz.
1: Bu arada yönetmenim %3'e yaklaşan bankacılık endeksi grafiğini de ekrana verdi şu anda. Yukarı yönlü ivmesi devam ediyor bankacılık tarafının. Onu da hemen arada altını çizmek
0: evet,
1: istedim.
0: Evet, yani orada tabii hem bankacılık tarafına bizim Merkez Bankası'nın almış olduğu kararla beraber önemli bir etki var. Artı bugün Halkbank'ın işte ABD ile olan kredi kanallarının açıldığı, buradaki ticari faaliyetlerinin derinleştiğini göstermesi, Halkbank'ı işte %10 seviyesinde yükseltirken Vakıfbank'ı da kamu bankalarına ilgiyi beraberinde getirdi. Artı zaten çok büyük fiyatlanmayan özel bankalarda iştirak edince seviyenin %3'ün
1: üzerine çıktı şu anda.
0: Çıkarttığını görüyoruz.
1: Peki tekrar Emlak Konut'a dönersek orada satış hızı ve nakit yaratma kapasitesi mi çok önemli olacak hisse için?
0: Aslında burada öz kaynak büyümesi çok daha önemli. Biz çünkü bir gayrimenkul yatırım ortaklıkları aldığımızda temelde bunların sahip oldukları işte projeyi satın alıyoruz. Arsalarını, arazilerini, geliştirdikleri projeleri satın alıyoruz ve bunlar nette bize düşen kısmı öz kaynak oluyor. Ama öz kaynak ve piyasa değeri arasındaki farka baktığımızda, yani kabaca bugün Emlak Konut'un işte 152 milyarlık bir öz kaynağı var. 75-76 milyar TL gibi bir piyasa değeri var. Yani öz kaynağın yarı fiyatına alıyor gibi bir görüntü var. Bu öz kaynağın artış hızı ve projelerden elde ettiği gelirler, çünkü satışlar arttıkça dönemsel olarak baktığımızda bunların nihai ürün, yani bir inşaat maliyeti bitti bilançosundan çıkıp kâra geçmiş ve reel olarak da artık nihai duruma gelmiş bilançosunu da görüyoruz. Konut satışlarındaki artış hızının burada doğrudan emlak konut için ve diğer proje geliştiren gayrimenkul yatırım ortaklıkları için pozitif olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki devam edelim o zaman.

0: Şimdi sağda sıra geldi.
1: Biraz önce zaten bunun önden
0: 4 numaraya.
1: adını zikretmiştik.
0: Evet, söylemiştiniz.
1: Alarko Holding, bu da aslında enerji dağıtım tarafında güçlü nakit akışına sahip şirketlerden bir tanesi. Çünkü biz Alarko Holding'e baktığımızda özellikle ikinci çeyrek itibariyle elektrik üretim faaliyetlerinden çıkıp dağıtım faaliyetlerindeki ağırlığını arttırdığını görüyoruz. Yani burada önemli bir elektrik üreten tesis vardı ve bu kömürlü bir üretimdi. Gerek kömürün ileri vadede geleceği açısından, gerekse tarıma yatırım yapan bir şirketin kömürle elektrik üretme tezatını da bir miktar çelişkili duruma düşüren ama daha da verimli olacakları alan olan ve nakit akışı da güçlü olan aslında dağıtım faaliyetlerinin yoğunlaşmasını pozitif değerlendiriyoruz. Alarko Holding ölçeğinde baktığımızda tabii şirketin 4 milyara yakında bir kar açıkladığını gördük ikinci çeyrekte. Ama piyasa çok koşulları el vermediği için burada bir miktar bilanço sonrasında son zamanlarda gelen finansallarda biraz bunu da gördük. Toptan bir kar satışları da gördük. Burada da iskontonun yüksek olduğunu, kısmi bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. Belki işte sanayi tarafta ve tarım alanından çok büyük
0: Evet.
1: beklentileri ve kayda değer bir ilerleme göremedik. Ama enerji
0: Enerji
1: tarafını
0: tarafı.
1: beslediğini söyleyebilirim.
0: Tabii onu soracaktım. En güçlü değer
1: Evet.
0: yaratma alanı,
1: Enerji.
0: iştirak hangi kol diye. Enerji tarafı. Devam edelim mi 5
1: Tabii
0: numarayla?
1: ki. Burada çok zor dönem geçiren hem yurt içindeki talep daralması hem de yurt dışındaki talep
0: Borsa
1: daralması
0: İstanbul'da %1'in üzerine çıkan yükseliş
1: var.
0: seyri var şu
1: Evet.
0: anda.
1: Ford Otosan tarafını söyleyeceğim burada. Çok geri kalmış bu yıl performanslarını tabii baktığımızda geri kaldığını söyleyebiliriz. Yılbaşından beri %10'un üzerinde bir değer kaybı var aslında. Yani yılbaşında daha iyi bir fiyat noktasındaydı. Ama tabii piyasa koşulları da çok iyi gitmedi. Ford Otosan tarafında satış
0: Evet, o
1: miktarlarını.
0: zaman 5 numaralı formayı verdik Ford Otosan'a.
1: Evet, burada satışlarda bir miktar daralma gördük. Fabrik ve karlılıkta da daralmayı gördük. İkinci çeyrek bilançolarına baktığımızda ama tabii bundan sonrası için değerlendirdiğimizde nispeten biraz paritenin de toparlama eğilimine girmesi. Tabii iç talepte canlanma olup olmayacağını kestiremeyiz ama Avrupa pazarı
0: Avrupa
1: için
0: tarafında evet.
1: biraz daha rahatlamış bir ekonomi görebiliriz. Yani yıl geri kalanı için ve tabii ticari alandaki faaliyetler önemli. Aslında hep böyle bazen şunu sorabilir izleyiciler. Ya çok Fed konuşuyorsunuz, ECB konuşuyorsunuz ama oradaki görünüm aslında bizim bütün şirketlerimizin makro pencereden bakış açısını sağlıyor. Yani şimdi Avrupa'da büyüme daraldıkça haliyle ticari faaliyetler
0: Tabii.
1: daraldıkça işte
0: Evet.
1: Ford'un o bölgeye, o ülkeye araç satışlarını ister istemez etkiliyor ve bir baskı unsuru haline getirebiliyor. Veya Çin'in ön plana çıkarttığı, çok yüksek ezici rekabet uyguladığı işte beyaz eşya grubuna baktığımızda ciddi bir fiyatta geri çekilmelerini olduğunu görüyoruz ve toparlanmanın çok zor olduğunu görüyoruz. Nispeten Ford'un burada zaten ihracatta çok önemli bir pazar payına sahip. Bu açıdan değerlendirdiğimizde içinde
0: İhracat
1: bunu
0: gelirlerinin, çok özür dilerim, altını çizmek için söylüyorum.
1: Tabii.
0: İhracat gelirlerinin toplam gelirlerin %84'üne
1: Evet.
0: ulaştığı bilgisi var.
1: Evet. Yani burada ana lokomotif Avrupa. Çünkü Ford globale baktığımızda bu bölgenin yani Avrupa bölgesinin üreticisi Ford Otosan oluyor. Yurt içinde tabii daha sınırlı ama ağırlıklı olarak Avrupa'da da ticari araçlarda da pazar lideri. İşte elektrikli araçlar vesaire gibi alanlarda da gelişim sağlanıyor. Ama hem maliyet baskısı hem fiyatlama gücündeki zayıflık hem talepteki geri çekilme. Burada biraz kötü bilançoları bize gösterdi. Bundan sonra kötünün geride kaldığı fiyatlamalarını da takip edebiliriz
0: O
1: burada.
0: zaman hadi devam edelim 6 numarayla. 6 numaralı formayı ilk 11'inizde kime verdiniz?
1: Burada perakende şirketine yer açtık. Tabii bu bir önceki
0: Hangi şirketi?
1: burada Şok Market.
0: Neden şok?
1: Şok Market piyasada en fazla aslında baskı değerleme açısından değerlendirdiğimizde en çok baskılanan şirketlerden birisiydi. Ve tabii bunun sebeplerinden de bilançosundaki iyileşmeyi daha geciktirdi. gecikmeli gördüğümüz. Çünkü biz hep gıda perakendenin özellikle enflasyon ve gıda fiyatlarının yüksek seyrettiği bu dönemde işte Migros olsun, Bimaş olsun bunların çok daha iyi performans sergilediğini gördük. Tabii şok marketler bunların en gerisinde geldi ama yapılan bazı stratejik dönüşüm, işte şok 2.0'ların hayata geçmesi, ciroda reel büyümeyi beraberinde getirdi ve tabii faaliyet karı

0: İddialı bir dönemde değiller. İskonto gitgide artıyor. Petrol ve ürün, jet yakıt maliyet baskısı çok yüksek seviyede. Belki bu yıl üzerine çok kolay geçmeyecek ama hani burada da biraz daha aslında piyasanın da satın alabileceği, geride kalan şirketler ölçeğinde baktığımızda Türk Hava Yolları'na değerlendirdim. Tabii iyileşecek bir barış iklimi elbette maliyetleri iyileştirecektir. Hava trafiğini normalleştirecektir. Çünkü sadece biz Türk Hava Yolları'nda fiyat baskısı görmedik. İran'daki savaş sebebiyle rotaların da uzadığını gördük. Yani ayrıca bir ilave işte Asya uçuşlarında daha büyük kilometreler kat edildiğini görüyoruz. Tabii petrol hejlemeleri daha düşük olsa da petrol baskısı çok yüksek. Hani onu söylemekte fayda var ve fiyatlama gücü de biraz da talebe göre de çekiliyor. Yani talep zayıf olduğu zaman yüksek kampanya yapıyorlar. Üçüncü çeyrekte biz bunu çok fazla göremeyiz ama diğer çeyreklerde bunun ciddi baskısı var. Doluluk oranlarını korumaya çalışıyorlar. Türk Hava Yolları'nın diğer şirketlere göre biraz daha pozitif ayrıştıran unsur burada kargo faaliyetleri oldu. Pandemiyle beraber kargoya ciddi bir alan açan Türk Hava Yolları'nın kargoculuk faaliyetlerinden gelen gelirlerinin de
1: hızlı büyüme
0: sağlaması aslında Türk Hava Yolları'na bir defansif konum getiriyor içerisinde. Ama tabii ana esas faaliyetine baktığımızda burada da bir toparlanma eğilimi var ve yüksek bir iskonto olduğunu görüyoruz. Dünyada aslında genel bir havacılığa biraz risk iştahının zayıf olduğu bir dönem. Ama şöyle BIST 30'u BIST 50'yi karşımıza aldığımızda aslında bu portföyü oluştururken bir bakış açısı da şu: hangi şirketler hem potansiyel taşıyor hem de ucuz. Yani bu ikisini bir arada gütmek gerekiyor ve alacağımız risk çok büyük olmamalı kayıp anlamında. Belki kazanç anlamında sınırlı olabilir. Çünkü eşlenik, yani karşı tarafa baktığımızda ciddi bir mevduat getirisi var. Yani mevduatla yarışacaksınız. Bir de portföyünüzün geriye düşmesi sizi 2-0 geriye getirebilir. Ama oluşturduğunuz ve aldığınız, borsa aldığınız riskin de bir miktar dengeli olması bu açıdan da önemli. Yani para kazanmasanız bile aldığınız riskin karşılığı olması anlamında yani Türk Hava Yolları daha uzun vadeli değerlendirilebilir bu portföy sıralaması içerisinde.
1: O zaman geldik 8 numaraya.
0: 8 numarada Doğan Holding var. Yine banka dışı finansal varlığı olan, yani daha kompozisyonu farklı olan, işte teknoloji alanında, sigortacılık faaliyetleri alanında ve madencilik alanında yoğunlaşmış bir portföyü var Doğan Holding'de. Tabii buradaki iskonto da gitgide derinleşiyor. Yani diğer holdinglerde olduğu gibi Koç ve Sabancı'da da durum farklı değil. Burada aslında son dönemde bankacılık baskısıyla beraber banka dışı holdingleri değerlendirdiğimizde aslında Alarko'yla burada Doğan Holding'in ön plana çıktığını görmüştüm ve ucuzluk temasına daha çok uyan bir şirket. Ayrıca tabii şirketleri büyüyor ve emtia fiyatlarındaki artış, işte sigortada çok iyi büyümeleri, emtiadaki artışın getirmiş olduğu o madencilik de sadece altın diye düşünmemek gerekiyor. Diğer elementlerle ilgili de proje geliştiriyorlar ve karlı olduğu anda projeye başlayabiliyorlar. Bu anlamda tabii ki Doğan Holding'de yine bir defansif şirketlerden biri, daha uzun vadeli belki yatırımcılar değerlendirebilir ama ucuz diyebileceğimiz şirket statüsünde.
1: Peki o zaman devam edelim. Şimdi 9 numaraya geldik. 9 numaralı formayı kime verdiniz?
0: 9 numarada Aksa Akrilik var. Tabii Aksa Akrilik biraz da şöyle, petrokimya sanayisinde çok güçlü bir iğme var aslında. Yani sadece Tüpraş diye değerlendirmemek gerekiyor. Aksa Akrilik de yine kimya, petrokimya üreticileri olduğu için ve ham maddedeki bu artış, işte Hürmüz'ün tıkalı olması, bazen Babülmendeb'in tıkalı olması, Husilerin oradaki problemleri Avrupa'da doğrudan Türkiye ile ticareti daha da tetikleyebiliyor. Bazı sektörlerde PMI'de hiç 50'yi geçemedik uzun zamandır ama bazı sektörlerin öne çıktığını da görüyoruz. Mevsimsellik olabilecek dönemler haricinde de görebiliyoruz. Burada Aksa tarafında da daha yüksek kapasiteye ulaştığını biliyoruz. Ürün marjlarında ciddi bir toparlanma olduğunu görüyoruz ama Yani fiyatlama tarafına bakacak olursak çok bunu anlamlandırmak belki bu açıdan mümkün olmayabiliyor. Pabuk arttığı için net borç pabuk daha makul yerlere geldi. Ve tabii bilanço öncesi bir miktar ilgi vardı. Bilanço ile beraber bir kar satışı gördük. Hani muhtemelen piyasa ilgisi, yabancı ilgisi de buradaki şirketleri de satın almaya doğru da itebilir. Bu anlamda da tabii pozitif olabilecek şirketlerden

0: birisi, yani petrokimya sanayi şirketinden birisini makul diyebileceğimiz segmentte yer alıyor.
1: Yüksek katma değerli ürünlerin payının artması da önemli değil mi?
0: Kesinlikle, yani aslında herkes şu anda inovasyon yapmaya çalışıyor. Ne kadar daha az emek, daha az maliyet, daha az girdi ve daha yüksek çıktı. Bu dönüşümde de zaten kendi markalarıyla birçok ürünü piyasaya sundukları için bu alanda da tabii ki iyi bir konumda olduklarını da söyleyebiliriz. Burada en önemli kriter şu, hep sanayinin baskılı olduğu dönemde düşük kapasite oranları kullanımı, düşük kar marjları, bir şekilde satalım, çark dönsün mantığı. Ama şu an öyle değil. Şu an tam tersi, yoğun sipariş var, yüksek marjlar, daha yüksek katma değere de odaklanmak için aslında, yani o Ar-Ge'yi ayırmak için, oraya odaklanmak için de doğru bir zaman, yani nakit akışının güçlü olduğu zamanlarda şirketler verimlilik esasına daha fazla önem gösterebiliyor.
1: Peki, geldik 10 numaraya.
0: 10 numarada bir değişiklik yaşadık. İsterseniz değişim öncesinde olanı da söyleyeyim. Türkiye Sigorta vardı. Tabii sigortacılık tarafında beğendiğimiz şirketlerden bir tanesiydi. Türkiye Sigorta'nın yerine burada Garanti Bankası'nı ekledik. Burada tabii pazar günü gelen kararında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık tarafında ilgi önümüzdeki dönemde artabilir. En yüksek öz sermaye karlılığına 25 üzeri sınıfta Garanti Bankası'nın bulunması. Evet, geçtiğimiz çeyreklere göre bir miktar daralma var ama bunu hızlı toparlayabilecek, tekrardan uzun bir süre endeksin lokomotifi konumundaydı. Hani o noktaya erişebilirler mi? İşte Aselsan'la vesaire, hani o bayrak değişimi bayağı önce zaman oldu ama hani bankacılık tarafında Garanti Bankası'nın burada bir miktarda öne çıkmasını bekliyorum. Yüksek öz kaynak getirisinden dolayı.
1: Rakiplerine avantajı?
0: O taraftan. Denk geliyor. Ve zaten halka açıklık oranı da oldukça düşük seviyede de kalmıştı.
1: Aktif kalitesindeki görünümü nasıl? Güçlü mü?
0: Açıkçası şöyle, yani çok diğerleriyle beraber bütün bankalara hakim değilim. Ama zaten aktif kalitesi iyi olmayan bir bankanın çıktı olarak baktığımız öz kaynak karlılığının bu kadar yüksek koruyabilmesi de mümkün değil. O yüzden aslında diğer bankalara göre daha iyi yönetildiğini buradan da değerlendirebiliriz.
1: Peki ikinci çeyrek karlılığının beklentinin altında geldiğini biliyoruz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Bütün bankalarda beklenti altında geldi ama çok korkulan ölçekte, yani karlarda işte %70'ini geri vermedi. Hı hı. Net kar, yani burada net faiz marjlarındaki daralmayla beraber faiz gelirleri daraldı ama efektif bir yönetim olduğunda bankaların aslında hepsi bunu yapabiliyor. Komisyon gelirlerinden bunu telafi edebiliyorlar. O yüzden karlılık tabii ki ana kalemlerde daha yüksek daraldığı için ikinci çeyrekte biz bu daralmayı gördük. Üçüncü çeyrek aslında birinci ve ikinci çeyreğin daha ortalarında oluşabilir. Çünkü şu anda fonlama baskısı azalıyor ama sadece bu da yetmiyor. Biraz Merkez Bankası'nın bu işte sıkı durma hikayesinden dolayı kredi verebilmek için mevduat yarışına girdikleri dönemlerde, yani mevduatlardaki artış da elbette bankacılık sektörü için bir baskı olarak da karşımıza çıkıyor. Ama hani piyasanın artık yılbaşından beri çok az getiriler bu fiyatlarda diye hatırlıyorum. Bundan sonrası için alması için de iyi de bir hikaye oluşturabilir. Kenardan da hani bunu da eklemiş olayım.
1: Şimdi 11'e geçmeden önce yönetmenimden rica edeyim, bankacılık endeksini tekrar görelim. Merak ediyorum şu anda bankacılık endeksi hangi seviyede? Yönetmenim verecek şimdi ekrana. Evet, 2.73'te şu anda.
0: Tabii, yani biraz önce %3 mertebesindeydi. Tabii burada kamu bankalarının ağırlığı aslında bankacılıkta bir miktar düşük. Bankacılık endeksi endekste, sektörel endekslere baktığımızda en yüksek alana da sahip. Yani BIST 100'ü şekillendirecek konuma sahip. Tabii ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yani son dönemde Aselsan'ın fiyat katkısı, Tüpraş'ın fiyatındaki bu oynaklıklar, işte bankacılıktaki artışı sıfır noktasına çekebiliyor. Yani burada %3 artışı görsek de savunma ve işte petrokimyada geri çekilmeyi gördüğümüzde günün sonunda bakıyoruz endeks aslında yükselmemiş gibi, ama biraz burada sektörel endekslere bakmak gerekiyor. Çünkü savaşla beraber piyasanın genelini etkileyen bir fiyatlama davranışından biz aslında çıktık. Yani savunma, petrokimyanın ağırlıklı olarak yüksek puan katkısı koyduğu dönemde bankacılık geri geldiğinde de bunu dengeledi. Evet. Veya hani burada ne yöne bir ilgi varsa onu görüyoruz. Aslında pazartesi ve salı günkü eğilim biraz da şu, yeni bir para girişi değil, mevcutta olan işte enerji, petrokimya, savunmadan satalım, bankalardan ve holdinglerden alalım şeklinde bir değişim vardı. Biraz böyle sektörel değişimler olabiliyor. Çünkü sınai banka rasyosunu çok uzun zamandır takip ediyoruz. Ve bu
1: sürenin
0: tarafa...
1: sonuna geliyoruz.
0: Evet.
1: Son formayı da onu verelim. Da, evet.
0: Onayı da bağlayalım. Yani sınai banka rasyosu artık sınai hep ön plandaydı. Burada bankacılığın bir miktar öne geçmesini bekleyebiliriz. Son olarak da 11. Türksel burada.
1: Türksel neden?
0: Türksel yani piyasanın çok fazla görmediği mi diyelim, yani fiyatlamadığı şirketlerden birisi. Tabii ikinci çeyrekte enflasyon daha yatay seyrettiği için ARPU gelirlerine bir katkı olmadı ama yani bundan sonrası için ve 0.70 ile işlem gören bir teknoloji şirketinden bahsediyoruz. Bu kadar iskontoyu sanayi şirketlerinden daha düşük seviyelerde, daha yüksek iskontoyla fiyatlanıyor. O yüzden biraz teknoloji şirketi olarak bakmak gerekiyor. Bunun da piyasa iskontosunun yüksek olduğu düşünüyorum. İki firma değeri Fabök'le. Bu açıdan da tabii evet, yabancılar banka, holding, telekom, gayrimenkul yatırım diye gelebilir.
1: Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. 11'de sahaya sürdünüz. Teşekkür ederim. Ekonomi notlarını bitirelim. Saat başında piyasa saati

Ankara Yatırım sundu. İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa 34, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 25. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 36 derece.

0: şimdi karar verdik mi? Yani ben çünkü çok şey, rahatım, memnunum.
1: Ben de çok beğendim.
0: Gerçekten mi?
1: Aramızda, aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
2: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
3: Rams. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
2: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz.

0: ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
3: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Saat 11, ben Sema Ertekin. Piyasa Saati'ne hoş geldiniz. Tüm fiyatlamaları konuşacağız. Emtia tarafındaki fiyatlamalar bize ne söylüyor? Ve bugün iki önemli veri var. Amerika'da PCE ve Nvidia'nın bilançosunu takip ediyor olacağız. PCE'nin düşük gelmesi halinde Nvidia güçlü bir bilanço ortaya koyarsa bu senaryo piyasaları nasıl etkileyecek, hepsine bakacağız. Şimdi risk iştahı nasıl şekilleniyor küresel borsalarda, hızlıca ona bakalım. Asya tarafıyla başlayalım. Yukarı yönlü hareket etti Çin Şangay, yarım puanın üstünde 3912 puandan geçti. Güney Kore'de %1'e yakın yükseliş vardı. Japonya tarafında yarım puanlık yükseliş takip ettik ama Hindistan geri çekildi. 77.624 puandan geçti. Hong Kong'a baktığımızda 0.62'lik kazanç izliyoruz. Amerika tarafında S&P 500 ve Nasdaq geri çekilirken Dow Jones'un yukarı yönlü hareketini takip ediyoruz. Nasdaq için bugün Nvidia bilançosu oldukça önemli olacak. Avrupa tarafına bakalım. Londra geri çekiliyor. 0.23'lük kaybı var. Frankfurt'ta da 0.21'lik aşağı yönlü hareket izliyoruz. Madrid'de yön yukarı 0.13'lük kazanç takip ediyoruz. Madrid'de, Paris tarafında da 0.49'luk bir yükseliş izleniyor. Borsa İstanbul'a bakalım. Güne de yükselişle başladı. Yükselişi de devam ediyor. %1'in de üzerine çıktı Borsa İstanbul'daki yükseliş. 14.649 puan seviyesinde. Devam edelim şimdi, bakalım Amerikan tahvillerinde son durum bize ne söyleyecek? Oldukça önemli olacak. Fed'in faiz patikası açısından PCE verisi, Nvidia bilançosu, tabii hazinenin tahvillere müdahalesi var ve 10 yıllıkların 4.65 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 0.17'likte yukarı yönlü hareket ediyor. 2 yıllıklarda oran 4.20 seviyesinde, 0.12 oranında da geri çekiliyor. 5 yıllıklarda 0.21 yükselişle, yukarı yönlü hareketle 4.36 seviyesini takip ediyoruz. Enerji emtia tarafındaki hareketlilik önemli çünkü Brent petrolde tüm fiyatlamalarda denklemin içinde. Brent petrol %2.5'luk geri çekilmeyle 85 dolar seviyesine kadar geri çekildi. 80 doların altındaki bir fiyatlama hem enflasyon görünümünü hem de Fed'in faiz patikasını, faizi indirme alanını oldukça rahatlatacak. Petrolde de 80 dolar seviyesini izliyoruz. 2.68'lik bir geri çekilme var. Doğalgaz yukarı yönlü hareket ediyor. 1.45'lik bir kazancı var doğalgazın. Devam edelim. Kıymetli metaller önemli. Kıymetli metallerde tabii dolar endeksinin zayıflığıyla, Amerikan tahvillerindeki görünümle etkilenen bir varlık. Durum ne? Altın ons 0.64 geride. 4.628 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş ons da 0.13'lük bir kazanç takip ediyoruz. 68 doların üzerine çıktı. Platinde 0.31 yukarı yönlü hareket var. 1867 dolardan fiyatlanan bir platin takip ediyoruz. Yarım puana yakında yükselen paladyum var. 1341 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Borsa İstanbul grafiğini de ekrana getirirse yönetmenim, 14.650 puan seviyesinde %1.22'lik yükselişi var. Endekslere de bakalım. Borsa İstanbul'da biraz daha detaylandıralım. Hangisi yukarı yönlü, hangisi geri çekiliyor bakalım. İlk gelen tablo yeşil. Bankacılık %3'e varan yükseliş kaydediyor şu anda, 16.676 puan seviyesinde. Sanayi tarafında %1'in üzerinde yükseliş izliyoruz. Turizmde de yarım puana aşağı yükseliş var. Spor tarafında yarım puana yakın kazanç var. Gayrimenkul tarafı da yükseliyor. 0.69'luk yükseliş izliyoruz. Teknolojide de 0.24'lük bir yukarı yönlü hareket var. Teknoloji endeksi için bugün Nvidia bilançosu önemli olacak. Biraz etkisini hissedebiliriz Borsa İstanbul Teknoloji Endeksinde. Sigortacılıkta %2'ye çok yakın yükseliş var. Kimya tarafında %1'in üzerinde yükseliş takip ediyoruz. 1.5'un üzerinde yükselen bir inşaat endeksi var. Gıda tarafında da 0.60'lık kazanç görünüyor. Madencilikte %1.5 oranında yükseliş kaydediyor. Bilişim tarafında da 0.31'lik bir kazanç izliyoruz. Fiyatlamalar önemli. Borsa İstanbul günü nasıl kapatacak? Para nereye gidecek? Nereden çıkacak? Hepsini konuşacağız. Merkez Bankası'nın faiz patikasıyla ilgili önemli kurumlardan öngörüler var. Hepsine bakacağız. Ve konuğum, güçlü de bir konuk kadrom var. Bugün konuğum Eral Persoy, stratejist bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz Eral Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bugün bir tane ekran yok, birden fazla takip ettiğimiz veri var. PC var, Nvidia bilançosu var. Öncelikle onu konuşmak istiyorum. Ne dersiniz, beklentiniz ne yönde? PC düşük gelirse, Nvidia güçlü bilançoyu ortaya koyarsa, bunun özellikle tahviller, Fed'in faiz patikası, dolar endeksi ve tabii ki büyüme, özellikle Nvidia bilançosu açısından baktığımızda nasıl etkiler?
1: Tabii önce PC ile başlayalım. Şimdi hatırlayacağınız gibi geçen ay yıllık manşet %3.7 seviyesindeydi. Çekirdek de %3.3 seviyesindeydi. Bu seviyeler Fed'in net çıpası olan %2'lik hedefin üzerinde olmakla birlikte genel eğilim dezenflasyon sürecinin belli oranda yavaşlayarak da olsa temel olarak devam ettiği yönündeydi. Bugünkü beklenti de zaten öğleden sonra göreceğiz veriyi. Manşetin yaklaşık bir 10 bas puan aşağı gelmesi ve çekirdeğin de stabil kalması, %3.3'te sabit kalması bekleniyor. Piyasaya uygun gelecek, piyasa beklentilerine uygun ve hatta birazcık daha aşağısında gelebilecek veri birinci etapta zaten Fed'in faiz arttırımı beklentilerini bir miktar daha öteleyecektir. Yani bundan birkaç hafta önce yıl sonuna kadar iki arttırım konusundan işte şimdi acaba bir arttırım olup mu olmaz mı konusunu konuşuyorduk, konuşmaya başladık. Verinin iyi gelecek olan bir veri bu beklentileri 2027'ye, yani daha doğrusu 2026'da bir faiz arttırımı olmayacağı yönündeki fiyatlamaları kuvvetlendirecek nitelikte. Zaten yavaş yavaş piyasada acaba yani Fed'in faiz arttırmasına gerek olmayabilir eğiliminin güçlendiğini görüyoruz. Ama tabii ki burada az önce de söylediğim gibi yıllık enflasyon hedefinin %2 seviyesinde olduğunu, bir cuma günü Warsh'un yapacağı açıklamaların, Jackson Hole'da yapacağı açıklamalarda vereceği mesajların niteliğinin önemli olduğunda not etmekte fayda var. Yani net bir patikayı oturtabilmek adına, en azından birkaç belirsizlik unsurunu ortadan kaldırabilmek adına bugün göreceğimiz PC verisinin yanında bu bahsettiğim iki unsuru da bir kenara park etmemiz ve görmemiz gerekecek. Özellikle çekirdek tarafta mesela bir veride hızlanma görmemiz, kötü senaryodan da bahsedecek olursak PC tarafında tahviller üzerinde etkisini göreceğiz bunun ilk etapta. Amerikan hazinesinin de pek alışık olmadığımız nitelikte ki eğrinin uzun bacağını kontrol etme yönündeki eğilimini aslında zaten o tarafta dalgalı seyrediyor tartışmalar baki. Onu ayrıca konuşuruz zaten. Bu tarafta etkisini göreceğiz. İkinci taraf az önce bahsettiğiniz konulardan Amerika Birleşik Devletleri tarafında aslında sadece tek bir şirket değil, belki de bütün bir sektörün ve aslında küresel çapta pek çok endekse etki edebilecek nitelikte bir bilanço göreceğiz. Nvidia bilançosunu göreceğiz bugün. Beklentiler oldukça yüksek elbette. Yani şirket gelirinde yaklaşık çarpı 2 bir gelir beklentisi söz konusu. Gelirin, daha doğrusu bilançonun beklentilere paralel gelip gelmemesi bir konu. Burada zaten 3 aşağı 5 yukarı çok da olumsuz bir senaryoyla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Ama burada iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi beklenti konusu. İkinci konu da gene finansallarla ilgili, aslında geleceğe yönelik nakit akışla ilgili konu. Beklenti konusu şu: veri ne kadar iyi gelirse gelsin, aslında içinde bulunduğumuz ortam ya da beklentiye yakın gelecek bir veriden bahsediyorum, olumsuz algılamada ihtimali mevcut. Çünkü beklentiler özellikle orta vadede oldukça yüksek kalmayı sürdürüyor. Yani beklentiye paralel gelen bir verinin piyasa etkisi çok da yeşil olmama ihtimalini barındırıyor yatırımcı davranışı sebebiyle. Yine de tabii ki akışı göreceğiz. Buradaki detayları da göreceğiz. Diğer tarafta şirket özelinde operatif modelde baktığımızda şey önemli. Yani yeni nesil mesela çiftler olan talep ne olacak? Üretim maliyetleri, üretim kapasitesi, borçlanma gereği ve işte gelecek dönemlere ilişkin beklentiler aslında bir de burada önemli. Yani cari sonuçlar finansal sonuçlarından ziyade operatif planlar bir yatırımcı algısı ve yatırımcı beklentilerinin örtüşmesi konusu iki önemli konu olacak. Ama dip toplamda ben bugünün iki tarafta da kazasız belasız geçeceğini düşünüyorum. Yani kötü olmayan bir Nvidia bilançosu göreceğiz. göreceğimiz kanısındayım. Elbette her şey sürprizlere açık ya da orada mesajlardan cımbızla çekilebilecek unsurları

0: kenara bırakıyorum. Enflasyon tarafında da, PCE tarafında da beklentiler bir veri geleceğini düşünüyorum. Yani bu önemli verilere muhtemelen bir kriz dalgalanması, bir şok dalgalanmasıyla geçirmeyeceğiz bunu diye düşünüyorum.
1: Ama tabii şu ayrıntıyı da önemsemek gerekmez mi Eralp Bey? Güçlü bir bilanço, Amerika'da yatırım döngüsünün hala güçlü olduğu mesajını verdiğinde FED açısından büyüme tarafında faiz indirimi ihtiyacını azaltabilir. O zaman bir paradoks ortaya çıkar. Nvidia güçlü gelir, Nasdaq yükselir, Amerikan tahvillerine getireceğim konuyu. Onu da yukarı itebilir.
0: Elbette bunlar zaten seçenekler. Oradaki hacimler artık o kadar büyüdü ki, hep konuştuğumuz işte bu borçlanma gereği, işte borçların yeniden yeniden fiyatlanması, mevcut borçların yeniden fiyatlanması ve yeni borçlanmaların oluşacağı seviyeler bir konu, büyüme denemekleri ayrı bir konu. Ama dönüp baktığımız zaman tahviller tarafında, yani Amerikan hazinesinin zaten piyasadan bir miktar ayrıştığı nokta bu. İşte bu Treasury General Account dediğimiz hikayeyi devreye alma açıklaması da aslında bu ve bunun gibi ihtimalleri bir miktar törpüleme maksatlı. Benim bu tarafta işin teknik boyutundan ziyade bir miktar da Amerika Birleşik Devletleri tarafında özellikle hane halkını temas eden faizlerin, yani uzun vadeli mortgage faizleri vesairenin seçimlere girerken bir miktar daha törpülenmesi yönünde bir eğilim olduğunu düşünüyorum. Yani burada evet işte borç çevrimleri ve yeniden fiyatlamalar önemli ama hane halkına temas eden faiz oranlarının yönetilmesi sanki Kasım öncesinde bir miktar daha ön planda olacak gibi gözüküyor. Evet, iyi gelen bir bilanço, iyi gelen bir operatif öngörü seti büyüme dinamikleri açısından önemli olmakla birlikte Fed'in, çok özür diliyorum, Fed'in ana patikasını etkileyecek nitelikte bir politika değişikliğine yol açmayacaktır. Bu yöndeki tartışmaları görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Ama şeyi de unutmamak lazım, Amerikan hazinesi bugün itibariyle uzun vadeli faizlerin sıçraması noktasında kök nedenleri tedavi etmeden ziyade kısa vadeli çözümlerle, zaten ilk adım da bu olmalı, semptomlarla ilgileniyor. O tarafta verim eğrisini, o tarafta biraz daha aşağı doğru hareket ettirme yönünde eğilim gösteriyor. O yüzden genel patikada bilançodan bağımsız olarak çok büyük bir değişiklik olacağı kanısı da değilim. Çünkü odakların farklı noktalarda olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii PCE bize fiyatların, Nvidia bilançosu da büyümenin nereye gittiğini söyleyecek. İkisinin kesiştiği noktaya Fed'e bakalım o zaman. Ve petroldeki sert geri çekilmeyi de tabii hesaba katalım. Çünkü bu haftayı sadece bu iki veriyle kapatmayacağız. Cuma günü Jackson Hole var.
0: Heyecanla bekliyoruz Jackson Hole. Bakalım evet. İlk Warsh'un ilk mesajları o tarafta ne olacak? Cuma akşamı göreceğiz Warsh'un mesajlarını o tarafta. Fed'in aslında duruşu net. Daha önce de konuştuğumuz gibi, hani piyasa kendi fiyatını yapsın. Bunun zamanlaması tartışılır. İşte uzun vadeli tahvil faizleri bir yere gidiyor. Beklentiler eşliğinde. Kısa vadede görünüm biraz daha farklı. İstihdam tarafı, yani daha doğrusu kısa yerel ekonomi motoruyla ilgili olarak kısa vadeli verilerde aslında ima edilen hafif bir soğuma ama çok yıkıcı olmayan, işte perakende de efendime söyleyeyim istihdam tarafında PMI'ler iyi geliyor, doğru, onu kenara park edip diğer taraftan büyüme dinamikleriyle ilgili büyük bir kırılma olmadan hafif bir dezenflasyon sürecinde hikayenin devamlılığı gözüküyor. An itibariyle Amerika Birleşik Devletleri tarafında satın alınan hikaye de bu. Ama bugünden baktığımız zaman, yani hazinenin müdahalesine baktığımız zaman, uzun vadeli faizlerin bu müdahaleyle, az önce söylediğim gibi semptomların tedavisi tarafında bu müdahaleyle yönetilmeye çalışmasının hem dolar endeksi hem de az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi enflasyon üzerinde nasıl bir etkisi olacağını aslında birazcık göreceğiz. Bu deneme yanılma mesajlarının ardından burada bir belirsizlik durumu söz konusu. Yani Fed ile hazine arasında ne kadar bir hizalanma olacağını, buna tabii ki piyasanın da etkisi var, birazcık görmek için zamanla ihtiyacımız var. Yani hazine tarafından gelen ilk mesajlar biraz daha işte amiyane tabirle kurşun yarasına yara bandı yapıştırmak gibi okunuyordu ama bugüne geldiğimiz zaman ilave nakit tamponunun kullanılması, işte uzun vadeli hacim içindeki bunun payı vesaire konuları artık hikayeyi, ya bu etki sadece algıdan ziyade operatif etkinin ne kadar sürdürülebileceğine ve nereye kadar, nerede tutulması gerektiğine

0: kaydırmaya başlıyor. Burada elbette ki Fed ile hazine koordinasyon halinde hareket edeceklerdir. Bu bir. İki, Fed tarafına bakacak olursak az önce de söylediğim gibi orada ana odak yakın vadeli veriler ve eğrinin kısa tarafı olmayı sürdürüyor ve sürdürecek. Bu tarafta büyük bir politika değişikliği beklememekle birlikte hazinenin az önce bahsettiğim uzun vadeli fiyatlar üzerindeki etkilerine düşünerek mesela işte Cuma günü gelecek olan açıklamalar bu açıdan çok kritik. Yani her ne olursa olsun Fed Başkanı'nın ağzından çıkacak kelimeler veri verisinin her noktasına etki edebilecek nitelikte. Teknik olarak işte kısa vadeli faizler vesaire bu ayrı bir konu. Ama buradan gelecek mesajlar da hazineden gelen mesajlarla uyumu açısından büyük önem taşıyor. Dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta aynı yere bağlanacak. Artık piyasa uzun vade için talep ettiği risk primi nerede dengelenecek? Bu bahsettiğiniz denge hazine, Fed ve yatırımcı açısından nerelerde oluşacak? Birinci soru. İkinci soru da bu hikayenin ne kadar sürdürülebileceği. Yani ite kaka kurgulanan bir, ite kaka yürütülen bir denge mi oluşacak? Yoksa piyasa gerçekten kendi dengesini bularak yeni normalde bir denge noktasında faaliyet mi gösterecek konusu hala muallak. Bununla ilgili olarak haber akışını ve gelecek olan açıklamaları takip etmek zorundayız.
1: Dolar endeksinin 99'un altında kalması da özellikle altın tarafı için tabii destekleyici. Ne dersiniz? 3 ayın zirvelerine de yakın bir altın ons fiyatlaması takip ediyoruz aslında ama hikayenin sadece savaş olmadığını da biliyoruz. Amerikan borç ve maliye endişeleri var. Yine dolar endeksinin zayıflığı var. Merkez bankalarının ve yatırımcıların güvenli liman talebi var. Bu noktada bir de bir yanda da Bitcoin var. Yatırımcının gittiği.
0: Evet, yani bu tarafta aslında hazine, yani bu savaş iklimi zaten fiyatların ana tetikleyicisi. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Ama söylediğiniz gibi fonksiyonu çok farklı değişkenler üst üste girdi. Amerikan hazinesinin yaptığı müdahale ve ortaya koyduğu irade uzun vadeli. Erin uzun bacağı ile ilgili olarak. Bugün gelecek olan enflasyon verisinde, yani PC verisinde daha doğrusu beklentilerde büyük bir sıçrama olmadığından da hareketli bir miktar bir yumuşama iklimi yaratmış durumda. Burada konu alternatif maliyeti olmayı sürdürüyor. Yani likidite hikayesinin bir miktar orada bir alan açılması, uzun vadeli faiz beklentilerinde tamam burada bir en azından değerini bilmesek, seviyesini bilmesek de yönetilen bir cam tavanı olduğunu ve bir noktada müdahale geleceğini biliyoruz algısıyla birlikte. Olumsuz alternatif maliyet fiyatlamaları, burada tabii Brent'in de gevşemesinin biraz etkisi var politik haber akışıyla. Bu fonksiyonları bir araya getirdiğimiz zaman hem kripto para tarafında hem altın tarafında yukarı yönlü hareketi gördük. Yani altın 4600 doların üzerine geldi. Aylık bazda baktığımız zaman %13'ün üzerinde bir getiri sağlamıştı. Almış durumda. İşte haftalıkta %2,5'a yakın %2'nin biraz üzerinde bir hareket görüyoruz. Kısa vadeli dalgalanmalar olacaktır ama bu bahsettiğim hikayede, yani sizin daha önce söylediğiniz gibi sadece savaş hikayesinin değil, uzun vadeli faizler, likidite pozisyonu, faizler genel seviyesinin seyri, müdahale konuları ve doğal olarak görece yumuşayan, aslında bu yumuşama da tamamen tartışmaya açık bir konu. Açıklamalar hala sert geliyor ama en azından İran konusunda hikayenin birazcık daha, en azından enerji kanalı tarafında birazcık daha gevşiyor olması, ham petrol arzında konularını birleştirdiğimiz zaman ben iki tarafta da bu etkiyi gördüğümüzü ve kısa vadede de bu etkinin yukarı yönlü hareketi desteklediğini düşünüyorum. Yön yukarı devam edecek demek değil bu kısa vadede. Elbette ki dalgalı ve kırmızı kapatan günler görüyoruz ve görüyoruz ama genel trend içinde baktığımız zaman önceki döneme göre çok daha destekleyici, çok daha efendime söyleyeyim yatırım tercihlerinde bir miktar daha fikirlerin değişmesine olanak sağlayacak bir altyapı görüyoruz bu tarafta.
1: Tabii bu fiyatlamaların barometresi olan Brent petroldeki fiyatlamaya da bakalım. Evet, geri çekilme güçlü ama 80 dolarların altını görmek istiyoruz, değil mi?
0: Elbette yani bütün konu o, hani iyi günlerde uzlaşını sağladığı günlerde bir anda 75 dolarları görmüştük anımsarsınız. Ondan sonra ortalık gene ısındı. Şimdi bir miktar daha işte yok petrol yolu açıldı vesaire konuları var. Doğru, itiraz yok ama burada artık bir dengelenmeyi görmemiz gerekiyor. Arzu edilen seviye önce 80'lerin altı, ondan sonra da 75'ler seviyesi olacak ama bunun için ön koşul ve net koşul Körfez'deki çatışmanın sona ermesi. Oradaki haber akışı karma karışık bildiğiniz gibi devam ediyor. Büyük büyük ifadeler, büyük büyük tehditler. Bakalım bu yaptırım paketi ne olacak mesela, bir konu o. İşte Boğaz temizlendi, akışlar tamam deniyor ama rafineri kapasitelerinde başka bir konu var. Efendime söyleyeyim, Karadeniz konusu var. Enerji fiyatlarıyla ilintili olarak Karadeniz'de ortalık gene böyle sessiz sedasız alevlenmeye başladı. Ortalık gerilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin oradan biraz geri çekildiğini görüyoruz. Yani bu konu dünden bugüne çözülecek, bugünden yarın çözülecek bir konu maalesef değil. Piyasa biraz da buna alışma yönünde eğilimini sürdürüyor. Ama iyi olan konu şu, kötü haber akışları, sert mesajlar ve olumsuz beklentilerdeki artış eğilimine rağmen zaman zaman Brent'i 100 doların üzerinde görmedik. Orayı istemiyor. Oralar burada tutunmuyor. Kötü haber akışlarının geldiği noktada bile işte 93-95 seviyelerini görüp aşağı yönlü hareketi gördük. Yüzlerin üzerinde takılmaması aslında bizi kötü senaryodan uzaklaştırıyor. Elbette ki ideal noktada değiliz ama en kötüde de değiliz. Bunu not etmekte fayda var.
1: IMF Başkanı'nın açıklamasına gidelim istiyorum buradan. Çünkü enflasyon, küresel ekonomi bize ne söylüyor? Georgieva'nın mesajı ilk bakışta olumlu görünüyor. Küresel ekonomi, İran savaşı ve Hürmüz kaynaklı enerji arz şokuna beklenenden daha dirençli dedi. Ama bunun altında iki önemli risk de var. Biri enflasyonun yeniden hızlanması ve yükselen tahvil faizlerinin kamu maliyelerini sıkıştırması, öyle değil mi? IMF 2026 küresel büyümesini daha önce %3 olarak öngörmüştü. Yeni tahminler de Ekim'de gelecek. IMF Başkanı'nın bu değerlendirmesini nasıl yorumladınız siz?
0: Aslında güzel bir özet. Yani IMF genel olarak hani birazcık Avrupa tarafı gibi görece biraz daha geriden geliyor bu konularda, yorumlarda, ama değerli toplu yorumlarını Georgieva'nın görüyoruz. Bu yaptığı açıklamalarda, bugün gelen bu sabah saatlerinde gelen açıklamalarda aslında bu çerçevede şey konusu önemli. Hala hazırda çok fazla bunu konuşmuyoruz ama ana olarak konuşmamız gereken konuların başında kamu borçluluğu ve bu borcun çevrimi geliyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri var. Japonya'da bambaşka bir hikaye devam ediyor. Diğer ülkelerde de aslında büyük hacimleri görüyoruz ama bu ikisi odağı çok önemli. Bu bir. İki, enerji fiyatı mesela mesajı zaten bildiğimiz bir mesaj. Hani petrol fiyatlarında yaşanacak yeni bir yükseliş dalgası enflasyonist beklentileri bozarak daha sıkı bir parasal duruşu gerektirebilir yönündeki mesajı zaten hepimizin aklında duran konu. Ama bu da kötü senaryolardan bir tanesi. Az önce işaret etmek istediğim konu buydu. Petrolün 100 doların üzerine atmaması merkez bankalarının bugün itibariyle hala bekle gör stratejisinden vazgeçmemelerini destekliyor. Büyük bir bozulma yaratmama eğiliminde, elbette dediğim gibi hani tedirgin bir ortamdayız. Tam bir dengede ve ideal noktada değiliz ama beklentilerin büyük oranda bozulmadığı, faiz artırımı beklentilerinin hızla yukarı gelmediği bir iklimdeyiz. Burada bu nokta doğrudan doğruya kamu maliyesini de elbette ki etkiliyor. Yani konu dönüp dolaşıp aslında enerji şoku ve İran savaşı işte ve enerji şoku hikayesine geliyor. Buradan enflasyondan sıkı parasal duruş ve artan faizler genel seviyesiyle de kamu maliyesinin etkilenme ihtimalinin olduğu bir yapıyı özetledi zaten başkan da verdiği mesajlarda. Ama dediğim gibi bence şeyi az konuşuyoruz. Kamu borç stoku konusunu bence az konuşuyoruz bütün piyasa olarak. Bu taraf olmadık bir sürpriz yapma ihtimali olan bir bacak. Özellikle küresel sistemde borçluğu çok yüksek olan ülkelerde şeyden bahsetmiyorum, işte moratoryumlardan vesaire öyle bir şeyden bahsetmiyorum elbette, ama faizler genel seviyesi ve uzun vadeli tahvil faizlerinin etkisini yakın zamanda biraz daha fazla konuşmaya başlayacağız gibi gözüküyor.
1: Tabii enerji şoku, yapay zeka, bakalım küresel ekonominin rotasını hangisi belirleyecek?
0: Hepsi birlikte belirleyecek. Tek bir değişkenimiz olsa çok kolay olur her şey.
1: Peki, o zaman buradan 217 bas puana gerileyen CDS primine temas edelim. Görünüm açısından, yabancı yatırımcının gelişi, hareketi açısından olumlu tablo. Siz nasıl değerlendirdiniz? Şubat 18'den beri en düşük seviyede.
0: Evet, yani CDS konusunda bir dönem oldukça kötü fiyatlarını ödük, biliyorsunuz. İçinde bulunduğumuz gelişen ülkeler ligi ortalamasının oldukça üstünde bir fiyatlama

0: seyrindeydik. Burada CDS priminin aşağı gelmesi birden fazla sebebi var bunun. Hem yani içinde bulunduğumuz öngörülebilir bir parasal duruş söz konusu. Bu öngörülebilirliğin yerel makro çerçeve açısından hani büyüme tahminleri aşağı yukarı belli, yıl sonu enflasyon tahminleri aşağı yukarı belli, para politikasına ilişkin duruş aşağı yukarı belli. Elbette soru işaretlerimiz var. Hem yerel politik alanda hem geleceğimiz seçim dönemine ilişkin, kamu maliyesine ilişkin soru işaretleri yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Bulunduğumuz coğrafyadaki hikaye ayağı bundan bağımsız durmamız falan filan. Risk priminin aşağı gelmesi oldukça önemli ve oldukça pozitif. Bunu sadece dümdüz piyasa fiyatlamaları değil, bizim kurumlarımızın zaten borçlanma ve alternatif borçlanma maliyetleri ve yurt dışı borçlanma kapasiteleriyle de oldukça ilintili. Zaten Halkbank'tan gelen haberde oldukça evet, bu anlamda bu veriyi destekliyor. Bunun sonuçlarından bir tanesi. Buradaki olumlu ayrışmamız oldukça pozitif ve en azından zorlu bir denklemimiz içindeki, çok değişkenli zorlu denklemimiz içinde bizi daha farklı değişkenlere maruz bırakmıyor. An itibariyle özellikle uluslararası finansman ve borçlanma gereğinin yurt dışından, Türkiye için konuşuyorum, yurt dışından borçlanma kapasitesindeki genişlik ve maliyet koşullarındaki görece iyileşme önceki dönemlere göre bizim herhangi, yani bu anlamda hem ülke anlamında hem de kurumlar özelinde dış borcu ve döviz pozisyonunun yönetilmesi konusunda bir endişenin yaratılmamasını sağlıyor ve doğal olarak aslında birbirini besleyen bir hikayenin içindeyiz an itibariyle. Bu özellikle bu dönemde önemli çünkü çok kırılgan bir ortamdayız. Beklentilerin çok hızlı değişebileceği bir ortamdayız ve hassasiyet arttıran, yani fiyatlamaların, özellikle olumsuz fiyatlamaların daha yüksek çıktısını görmemize yol açabilecek bir katsayı olarak değerlendirebileceğimiz CDS konusunun düşük seviyelerde kalması, olumsuz ayrışmamamız özellikle bu dönem için oldukça kıymetli. Bu tarafta büyük bir hikaye değişimi yaşamadığımız bir senaryoda olumlu fiyatlanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum.
1: Peki bugün Borsa İstanbul yatırımcısı için özellikle nereye çevirmesini önerirsiniz stratejik olarak yönünü?
0: Endeks aslına bakarsanız karışık bir seyirde.
1: %1'in üzerindeki yükseliş şu an oran olarak.
0: Yani tutulduğumuz yerler önemli. Yani buradaki yukarı duruş, buradaki yeşil duruş oldukça önemli. Buralarda önce bir tutunacağız. Bu bir. İki, buralardan hafif bir soluklanma görebiliriz. Zaten kapanışlardaki aşağı yönlü hareket birazcık bunu gösteriyor. Bir miktar soluklanmaya, çok küçük bir momentumdan bahsetmiyoruz ama suyun üstünde kalmak oldukça pozitif. Yakın vadeye bakacak olursak bir, Merkez Bankası'nın attığı adım tekrar zaten mesajını mükerrer kereler verdiği haftalığa dönüş hikayesi bir cepte. Kısa vadeli faizleri aşağı doğru çeken TLRF'i hızlıca %37'de gördük. Burada birazcık aslında zaman geçmesini bekliyorduk ama hızlı bir şekilde o köpüğün %37 seviyesine geldiğini gördük. Bu şüphesiz ki net faiz marjı tarafında, yani yükümlülüklerin aşağı yönde daha hızlı fiyatlandığı bankacılık endeksi için oldukça pozitif. Bu bir. İki, bankacılık tarafında zaten işte az önce de söyledim, Halkbank haberi önemli. Bununla, bu da zaten bütün endeksi aslında yukarıda, Halkbank tavan yaptı yani açılışta. Bütün endeksi yukarı taşıyan ama bunlardan bir tanesi olmayı sürdürüyor. Kısaca ana senaryoda bu yakın vadede bakacak olursak bankacılık lehine bir ortam iyileşmesi görüyoruz. Bir miktar daha orta vadede işte tepkilenecek unsurlara, sektörlere bakmaya devam edeceğiz. İşte sanayi ve seçici olmakla birlikte hikaye devam edecek. Ama dip toplamda endeks için yukarı yönlü eğilimin var olduğu ama eğilmenin çok güçlü olmadığı, dış faktörlerin de etkisiyle birlikte yeşil bir bölgede suyun üstünde kalmayı sürdüreceğimiz, tatlı tatlı yukarı yönlü hareket edeceğimiz bir hareket alanı içinde olduğumuzu düşünüyorum. Bunda Merkez Bankası hikayesinin de etkisi büyük.
1: Peki madem Merkez Bankası dedik, Bank of America'da diyor ki Eylül'de pas geçecek faiz indirimine. Ekim'de 100 baz puan indirim yapacak. HSBC'de Eylül'de indirim gelecek diyor. Sizce piyasa şu anda

0: Bu öngörülerden hangisini fiyatlıyor?
1: Benim kendi görüşüm öncelikle bir şu enflasyon verisini bir görelim. Yani aylık %2'lik beklentiyle Ağustos verisini bir görelim. Önce bir o. Sonra Eylül ayında %3'lük bir baklıkçısıyla karşılaşacağız. Ondan sonra Eylül toplantısını göreceğiz. Benim kişisel görüşüm bu haftalığa geçişle birlikte bir miktar Merkez Bankası'nın bekleyeceği yıl sonuna kadar ama önümüzde kalan 3 toplantıda yıl sonuna kadar 200 bas puanlık bir indirim alanının olduğunu düşünüyorum. Bunu kullanacaklarını da düşünüyorum. Yani Ekim ve Aralık toplantıları, Kasım'da yoktu yanılmıyorsam toplantı. Eylül ayının pas geçilebileceği kamısındayım ben de ama bugünden bakarak konuşuyorum. İyi gelecek bir enflasyon verisi buna zemin hazırlayabilir. Eylül ayında indirim için zemin hazırlayabilir ama şunu unutmamak lazım. Ne olursa olsun hem yerel hem küresel dinamiklerde de gördüğümüz üzere enflasyon hikayesinde hızlı bir ivme tutunması görmüyoruz. Bir miktar ivmede yavaşlama görüyoruz. Ve şu anda en son isteyeceğimiz şey bir erken gevşeme fiyatlaması. Teknik olarak yerimiz var, patika olarak yerimiz var. Böyle gözüküyor. An itibarıyla mevcut verilerde enflasyonda bir sürpriz yaşanmayacağı, işte enerji fiyatlarında bir sıçrama olmayacağı vesaire konularında fark ederek ben Eylül ayında Merkez Bankası'nın bugünden bakarak bekle göre devam edeceğini, zaten hani adım evet. attık bir hikayeyi görelim konusuna tutunacağını düşünüyorum.
0: O kadar zengin, o kadar da keyifli bir piyasa sohbeti oldu ki çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için.
1: Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim.
0: Size de kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Devam edelim piyasa saatine. Şimdi konuğum blockchain, Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal bizimle birlikte. Son duruma bakacağız kripto piyasasında. Merhaba, yayına hoş geldiniz Devrim Bey.
2: Sevgili Sema Hanım, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Küresel piyasalarda bugün risk iştahına da baktığımızda kripto varlıklara nasıl yansıyor, görünüm nasıl?
2: Özellikle geçtiğimiz hafta başlayan 18 ve 19'undaki çıkışların ardından hala onun pozitif rüzgarı esiyor diyebiliriz piyasa içerisinde. Gene Bitcoin'in ya da kripto varlıkların kendine özgü haberler üzerinden bunu yaptığını söylemek zor ama genelde makroekonomik dengeler üzerinde süreci takip ediyor diyebiliriz. Ne olmuştu? 18 Ağustos'ta özellikle Scott Bessent, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı, 10 ve 30 senelik tahvil geri alımları ile ilgili yapmış olduğu açıklamada bu süreçte likidite bolluğu yaratmıştı. Biz hep kripto varlık ekosistemi içerisinde bu genişlemenin QE olarak bu para likidite artışının hep Fed tarafından gelip faiz indirimleri sonucunda meydana geliyor olması üzerinde duruyorduk. Ancak beklenmeyen farklı bir taraftan gelmiş oldu bu rakam ve burada ciddi anlamda bankaların eli rahatlamış olduğu, özellikle alıcı bulunamayan 30 ve 10 senelik tahvillerin geri alımında, hatta iki kat değerlemeyle alımı süreci içerisindeki haberler oldukça pozitif yansıdı. Para bolluğu olmaya başlayınca da tabii ki riskli varlıklara daha çok para akışı sağlanmış hale geldi. Burada da Bitcoin özellikle 60-65 bin band sıkışmıştı ve o banttan kendini kurtarmış oldu. Öncelikle 70 bine, 70 binden 75 ve 80 bin doların üzerine çıkarak 81 bin dolara kadar kendisini atmış oldu. Ancak burada tutunması pek kolay olmadı. Bu sürecin içerisinde tekrar geri dönerek 79 bin, hatta 78 bin 900'lere kadar şu anda geri çekilmiş durumda. Burada özellikle analistlerin belirtmiş olduğu 50 günlük basit harekette ortalamanın 81 bin 82 bin seviyenin üzerinde kalıyor olması, bu gerçekleşirse eğer ve tutunma devam ederse 81-82 bin doların üzerinde, o zaman ayı piyasasının birazcık artık sonuna gelmeye başladığımız konularının daha çok dillendirileceğini de öngörüyoruz. Tabii sürecin içerisinde rakamlara baktığımız zaman 2.15-16 trilyon dolarlardan 2.65 trilyon dolara kadar çıktık. Yani yaklaşık 500 milyar dolarlık bir artı para girişi oldu. Bu artı para girişi de takdir edersiniz ki bireylerden ya da demin belirtmiş olduğum gibi kripto varlıkların kendine özgü haberlerden değil, tamamen kurumsal taraftaki ETF süreçlerinden kaynaklanır bir halde karşımıza çıkıyor durumda. Bu süreçte de geçtiğimiz hafta yaklaşık 1.750 milyar

Dolar sadece Bitcoin ETF'lerine giriş oldu. 680 milyon dolar da Ethereum ETF'lerine giriş gördük. Tabii bu ciddi anlamda bu haftayı nasıl gene inerek mi çıkarak mı değerlendirecek pozisyonunda hep bir soru işaretiyle doluydu. Bu pazartesi ve salı günü de bu yükselişin, bu ETF girişlerinin devam ettiğini görüyoruz. Yaklaşık 650 milyon dolar civarında Bitcoin ETF'lerine, 290 milyon dolar civarında da Ethereum ETF'lerine yaklaşık, yani geçtiğimiz hafta 2 milyar 300 milyonluk bir ETF girişi var. Bu haftada şu anda sadece 2 gün içerisinde yaklaşık 1 milyara yakın bir ETF girişi var. Burada önemli bir noktayı da belirtmekte fayda var. Dikkatli izleyicilerimiz için, geçtiğimiz haftalarda bir soğuk cüzdan, donanım cüzdanında yaşanan problemden dolayı burada meblağlar yüksek olmaya başlayınca özellikle aile şirketleri, fon yöneticileri ya da bu süreci içerisinde şirkette kural koyucu ya da kanun belirleyici olan kişiler tarafından yavaş yavaş Bitcoin'leri kendilerini tutması yerine bu ETF'ler aracılığıyla çok daha hem regülatif anlamda kendilerini sağlama almak, hem de buradaki bu çeşit negatif olumsuzluklardan kaçınmak üzere böyle bir karar aldığını da geçtiğimiz hafta haberlerden oldukça fazla okur hale gelmeye başladık. Yani buradaki bu yükseliş özellikle 18 Ağustos'taki Scott Bessent'ın 10 ve 30 senelik tahvil geri alımıyla başlamıştı. Ardından da ertesi gün 19 Ağustos itibariyle de biliyorsunuz Beyaz Saray'da Trump kripto CEO'larıyla, yöneticileriyle birlikte bir araya gelip özellikle geçtiğimiz dönemlerde vermiş olduğu vaatleri bir kez daha tekrarlamış oldu. Bunları unutmadığını, bu süreçlerin içerisinde hala destek olacağını ve bundan sonraki süreçte de gene ilk başlarda söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yarışı Çin'e kaptırmayacağını ve burada kripto varlıklarla ilgili başkent olmayı devam ettireceğinin sinyallerini vermeye devam etti. Tabii burada da önemli olan noktalardan bir tanesi Clarity Act. Clarity Act'i biliyorsunuz 7 Ağustos'a kadar tamamlayamadığımız için Eylül'ün 15'ine tarihlemiştik ve bu yasa geçerse ciddi anlamda kripto varlıkların da önü açılacak. Bu yasa bize ne vaat ediyordu? Özellikle CFTC'nin ve SEC'nin, yani bir kripto varlığın SEC'ye mi, CFTC'ye mi, menkul kıymet mi, emtia mı olup olmayacağına dair bize bir yol gösterici, bir kanun koyucunun hangisi olacağını belirleyecek bir açıklık, şeffaflık yasası olarak geçiyordu. Bunun da Trump tarafından tekrar işaret edilerek özellikle Cumhuriyet benimsediği ama demokratların biraz ayak girdiği noktada kredi ek yasasının da senatoda onaylanması ile ilgili 15 Eylül itibariyle tekrar gözlerimizi o tarafa çeviriyor halde olacağız. Ardından 14 Ağustos tarihinde de bu sefer kredi ek senatoda onay sürecine gelemediği için diğer taraftan süreçte SEC tarafından ciddi anlamda bir regulation crypto adı altında, eskiden project crypto'ydu, sonra regulation crypto olarak değerlendirildi. Paul Atkins bir adım atmaya çalıştı ama orada da demokratlar bu süreci dava edebileceklerini söyleyerek ona da taş koymuş oldular. Yani özetle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kararlara göre şu anda Bitcoin ya da kripto varlıklar dengeleniyor diyebiliriz. Rakamlara dediğimde söylediğim gibi baktığımızda özellikle Bitcoin'in İşte %22-25 civarında bir artışından bahsediyoruz. Ethereum'un 1800-1900 dolarlardan 2500 dolarlara kadar çıktığı, yaklaşık %30'luk bir artışla günümüzde şu anda fiyatlandığını görüyoruz. Buradaki belki de değinmekte fayda olacak noktalardan bir tanesi de bir ilk 5'teki sıralama değişimi. Burada da özellikle XRP'nin adını anmakta fayda var. Ripple'ın yaklaşık 1 dolardan 1,5 dolara gelerek %50'lik bir artış olduğunu da burada belirtmekte fayda var. Tabii buradaki hep altcoin yatırımcıları hep Bitcoin'i ve Ethereum'u dikkatle takip ediyorlar. Burada da takip ettikleri diğer bir metrik dominans oranları. Ancak orada birazcık negatif rüzgarlar esiyor altcoinler tarafında. Zira %65'lerden 58'lere düşmüş olan Bitcoin'in dominansı tekrar 60'lar civarına kadar çıkmış oldu. Ethereum tarafı da %11-11,5'lara kadar geldi. Buradaki 2 puanda yaklaşık %31'lerde olan altcoin dominansını %28,5-29'lara kadar geri çekmiş oldu diye
diyebiliriz. Bugünden sonra önümüzdeki dönemde ne var diye baktığımız zaman haber akışlarında bugünümüz demin bültenin başında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi PC verisi var. Nvidia'nın bilanço açıklaması.

0: Özetleyecek olursak Fed'in herhangi bir faiz indirimi yapmadan ya da bir yeni para basımı ortaya koymadan tamamen hazinenin gerçekleştirmiş olduğu tahvil geri alımıyla birlikte sürecin bu noktalara bizi getirdiğini görür durumdayız. Strateji firmasını Michael Saylor'ı takip edenler için de özellikle Bitcoin alıp almaması ya da satıp satmaması çok gündemde biliyorsunuz. Burada da MSTR satışları üzerinden yaklaşık 2 milyar dolarlık bir sermaye elde edildi ve bu sermayenin de yaklaşık 300 milyon doları genel nakit rezervlerine eklendi. Bitcoin alınmadı. Bir de geçtiğimiz haberlerden çok fazla dili yandığı için artık yoğurdu üfleyerek yer halde Michael Saylor. O yüzden de burada ayrı bir 1,5 milyar dolarlık bir ek yedek rezervde oluşturur hale gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri müsaadeci değil tabii ki. Onun haricinde Japonya, İngiltere devam ediyor buradaki tokenizasyon ve blok zincir yatırımları. Özellikle Japonya'dan gelen bir haberle birlikte 7.24 hisse senedi ve tahvillerin ve sonrasında da uluslararası para transferinin çalışacak bir blok zincir üzerinde değerlendirilmesi. Bunu hem kamu tarafı hem de bankacılar aracılığıyla yapıyor olması gündemde. Bu en çok haber bültenlerinde ülkeler bazındaki değerlendirilen noktalardan bir tanesi. Daha önce de biliyorsunuz New York'ta New York borsası tokenlaştırma konusunda özellikle 7.24 Nasdaq dahil olmak üzere hisse senetlerinin ve paranın resmi takası üzerinde bu süreçleri değerlendirmiş ve bunun üzerinde oldukça yoğun bir çalışma yapar hale gelmişti. Tabii stabil coinleri de atlamamakta fayda var. Bütün bu süreçlerde dijital para olarak stabil coin'in kullanılıyor olması burada da bu süreçte oldukça önemli hale geliyor diyebiliriz. İngiltere'de de kapsamlı bir tokenizasyon süreci olmuştu. Orada da HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs gibi ciddi bu sürece evet, destek veren proje yatırımcıları vardı. Yani biz süreci gene makroekonomik dengeler üzerinden izlemeye devam ediyoruz sevgili Sema.
1: Soluksuz, ne güzel anlattınız, ne güzel özetlediniz kripto piyasasını. Çok teşekkürler kıymetli analizleriniz için Devrim Bey.
0: Çok naziksiniz, çok iyi yayınlar diliyorum. Sevgiler, saygılar.
1: Teşekkür ederim. Piyasa saatini noktalayalım efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: için sizin için üretiyoruz.
1: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
2: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.

0: İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
1: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince önce hiçbir şey gelmiştim. Eskisi aynı gibi olmayacak.
2: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.

Ile karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın 3. işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket haberlerine ve hisse performanslarına göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket haberiyle başlayalım. Garanti BBVA tarafında yatırımcıya yeni bir kapı açıldı. Böylece yurt dışı yatırım tavsiyelerini E-Trader üzerinden paylaşmaya başladığını açıkladı. Tabi burada son dönemde değişen yatırımcı algısını da görüyoruz. Çünkü yatırımcılar Türkiye'de sadece BIST'e bakmıyor. Aynı zamanda ABD hisseleri, teknoloji şirketleri, tahviller, altın derken aslında yurt dışı varlıklara da ilgi oldukça son dönemde arttı. Dolayısıyla da yatırımcı portföyünü çeşitlendirdikçe bu tarz aracı kurumlarda sunduğu hizmetlerde değişimlilere ve böyle çeşitlendirmelere de gidebiliyor diyelim ve hisse performansa bakalım. Bankacılık endeksi yılın başından itibaren bir baskı altındaydı. Savaş ortamı, faiz indirimlerinin gecikmesi bankacılık endeksini oldukça zaten baskılamıştı. Garanti BBVA da bu ortamda yılın başından bu yana eksi tarafta kalsa da getiri bakımından son bir ayda %9'lukta bir toparlanma gösterdi. Son fiyatlamasına bakıyoruz. Yine bugün %2'lik bir yükselişi var. Bankacılık endekse zaten %3'ü aşan primleri takip ediyoruz. Borsa İstanbul'a da keza zaten desteklemeye devam ediyor. Fiyatlama olarak da 135 liraları kadar da görüyoruz. Zaten savaştan önce Şubat'ın başında da Garanti Bankası'nın hissesi 165 lira civarında fiyatlanıyordu diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Bu sefer Yapı Kredi'den bir başlık geldi. Yurt dışı borçlanma tarafından 20 milyon dolarlık tahvil ihraç ettiğini açıkladı. Tabii bankalar açısından baktığımızda bu tarz haberler sadece rakam olarak bu kadar kaynak sağladı olarak okumamak gerekiyor. Buradaki asıl mesele Türkiye'nin dış finansmana erişiminin kolaylaşması nasıl seyrettiği ve bankaların da buradan elde ettikleri kaynakları nasıl maliyetlendiği ve nerede kullandığı oluyor. Zaten CDS'lerde bir geri çekilme vardı. 217 bas puanlara kadar takip ediyoruz ki savaş önceki seviyelere dönmemizde önemli bir nokta olduğunu da hatırlatalım. Ve işte performansa Yapı Kredi'nin bakalım %3'lük bir yükseliş var. Yine endekse paralel bir tablo görüyoruz. 37 lira civarından işlemlerden geçiyor. Yine savaş önceki döneme baktığımızda son 9 aylık tabloda 44 liralara kadar görmüş. Savaş sonrasında yine bankacılık endeksine paralel şekilde bir baskı altında kaldığını da takip etmişiz. Temmuz sonunda da 31 lirada en dip seviyesi olmuş Yapı Kredi Bankası'nın son bir ayda da burada %15'li bir toparlanma olduğunu da takip edelim. Tabi burada ikinci çeyrek bilançoları da oldukça önemliydi. Her ne kadar marş tarafında baskı olsa da diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. CV Enerji sermaye adımı geldi bu taraftan. Bedelsiz olarak SPK'ya başvurusunu iletti. Tabi burada yatırımcıların sık olarak karıştırdığı bir noktayı yine ayırmak gerekiyor. Bedelsiz sermaye artırımları şirketin kasasına yeni bir para koymuyor. Sadece daha çok aslında sermaye yapısını değiştirirken dolaşımdaki pay sayısını arttırıyor. Dolayısıyla da buradaki asıl hikaye şirketin önümüzdeki dönemdeki operasyonlarına çevriliyor diyelim. Ve işte performansa döndüğümüzde gün özelinde %1'e yakın bir geri çekilmesi var. 36 lira işlemden geçtiğini görüyoruz. 2023'ün sonunda 25 liraymış. Yine Ağustos'un başında da 46 liraları kadar görmüş. Son 9 aylık performans ekranları getiriyoruz. Yılın başına itibaren de aslında 25 liralardan bu fiyata kadar da %30'lukta bir yükselişi var. Dolayısıyla da şirketin hikayesi hala güçlü kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar da bu noktada beklentileri de satın alarak da karşılık veriyor diyelim ve son şirket gelişmesine geçelim. Otokar 2 milyar liralık finansman bonosu ihracını açıkladı. Tabii şirketin bir tarafta savunma sanayi siparişlerini takip ediyoruz. Diğer tarafta ticari araç ve ihracat tarafı da önemli. Dolayısıyla da savunma tarafındaki yeni projeler geldikçe de şirketin iş hacmini büyütüyor. Bu ortamda da doğal olarak finansman ihtiyacını arttırıyor. O yüzden burada soru yine bu kadar tutarda bir borçlanmadan ziyade yine bu kaynağı şirket nerede kullanacak, maliyeti ne kadar olacak ve iş hacmine ne kadarlık bir büyüme olarak katkı sağlayacak şeklinde de haber başlığını okuyoruz diyelim. Yani otokarda sipariş tarafının hala güçlü olması finansman yönetimin hikayesinde aslında önemli bir parça haline getiriyor da diyelim ve ise performansına geçelim. %1,5'luk bir prim görüyoruz. 337 liradan işlemlerden geçiyor. Yılın başında 530 liraymış. 273 lirada dip seviyormuş. Yarı yarıya bir geri çekilme de var bu noktada. %30'luk bir aslında düşüşle de yılın başına itibaren sektördeki baskıyı da aslında otomotiv sektörüne de takip ediyoruz diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yurt dışı piyasalardaki şirket gelişmeleri için de saatler 13.50'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa 34, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 25. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 36 derece.

0: Bundan sonra buradayız.
1: Sizi de bekleriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demek.
3: Onlar yerini aldı. Şimdi sıra sizde. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
4: Rams.
1: Hadi.
5: Onlar da alamamış.
6: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
5: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
6: O zaman spor araba.
5: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
9: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos.
11: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
12: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
13: Otobit'te. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Mater, dünya için, sizin için üretiyoruz.
15: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji dünyasında gündem her gün yeniden yazılıyor. Yapay zeka ve veri merkezleri gibi teknolojinin en kritik alanlarında yaşanan gelişmeler artık sadece teknoloji sektörünü de ilgilendirmiyor. Bu gelişmeler özellikle ekonomiden yatırım kararlarına kadar birçok alanda geleceğin nasıl şekilleneceğini belirliyor. Artık mesele yalnızca güçlü modeller geliştirmek ya da daha akıllı sistemler kurmak değil, mesele

0: bu dönüşümün nasıl finanse edildiğini ve küresel sermayenin bu yarışa nasıl pozisyon aldığını görmek, tespit etmek, bir tarafta teknolojinin devleri yapay zeka yarışında öne geçebilmek için milyarlarca dolar toplarken, diğer tarafta yapay zeka şirketleri yatırımcıların kapılarını çalıyor ve halka arz hazırlıklarını da bir yandan hızlı bir şekilde yapıyor. Yani artık yapay zekanın hikayesi sadece teknolojiyle sınırlı değil, parayla da yazılıyor. Bugün sizinle paylaşacağım iki haberde yapay zekanın teknoloji dünyasından çıkıp sermaye piyasalarının merkezine doğru ilerlemesindeki büyük yolculuğu biraz sizlerle paylaşarak konuşmak istiyorum. Şimdi ilk dikkatimi çeken haberle başlayalım. Yapay zeka yarışı artık sadece teknoloji sektörünü değil, küresel finans piyasalarını yeniden şekillendiriyor. Bildiğiniz gibi yapay zeka çok pahalı bir iş. Veri merkezleri, çipler, enerji altyapılarına yapılan yatırımların maliyeti artık teknoloji devlerinin bile tek başına karşılamakta zorlanacağı seviyelere ulaştı. Nitekim Alphabet'in 2026 yılı yatırım harcamalarının 100 milyar dolarlara kadar çıkabileceği konuşulurken, bir taraftan da bu para nereden geliyor sorusu da akıllarımızı kurcalıyor. Şirketler yatırımcılardan borç alıyor, tahvil ihraç ediyor ve topladıkları kaynaklarla veri merkezleri ve yapay zeka altyapılarını büyütüyor. Son dönemde sıkça duyduğumuz yapay zeka borcu kavramı tam olarak da bunu ifade ediyor. Bu yıl dikkat çekici bir değişim yaşandı. Teknoloji şirketleri artık yalnızca Amerika Birleşik Devletleri piyasalarından değil, dünyanın farklı finans merkezlerinden de kaynak toplamaya başladı. Euro, yen, sterlin, İsviçre frangı ve Kanada doları cinsinden yapılan tahvil ihraççıları rekor seviyelere ulaştı. Bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Alphabet oldu. Şirket Mayıs ayında yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde 576 milyar yenlik tahvil ve bunu ihraç etti. Bu işlem bir yabancı şirketin Japon yeni cinsinden gerçekleştirdiği en büyük tahvil satışı olarak da kayıtlara geçti. Amazon da Mart ayında yaklaşık 54 milyar dolarlık tahvil satışıyla benzer şekilde dikkat çekmişti. Burada asıl önemli olan yapay zekanın artık sadece bir teknoloji hikayesi olmaktan çıkması. Bugün yapay zeka yatırımları küresel sermaye akımlarını etkileyen ve finans piyasalarının yakından takip ettiği bir alana da dönüşmüş durumda. Bu kısa vadede olumlu bir tablo yaratıyor ama bir yandan da şirketler ihtiyaç duydukları yatırımları daha kolay finanse edebiliyorlar. Ancak bu kadar büyük bir sermaye hareketinin beraberinde de tabii ki çeşitli riskler barındığını da unutmamak gerekiyor. Eğer yapılan yatırımlar beklenen ekonomik karşılıkları üretmezse, bunun etkisi teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmayabilir. Yapay zeka olası bir yavaşlama, gelecekte kredi ve borç piyasalarında hissedilebilir bir sıkıntı ortamı yaratabilir gibi de görünüyor. Yani burada bir belirsizlik var. Şu anda piyasalar bu konuyu yeni yeni değerlendirmeye almaya başladılar. Yapay zeka sektörünün en önemli şirketlerinden Anthropic, borsaya açılmak için ilk resmi adımı attı. Claude'un geliştiricisi olan şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz sürecini başlatmak üzere düzenleyici kuruma gizli başvuruda bulundu. Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse Anthropic, halka açılan ilk büyük yapay zeka şirketlerinden biri olacak. Bu adım oldukça dikkat çekici bir döneme denk geliyor. Anthropic Mayıs ayında 65 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu da tamamladı ve şirketin değerlemesi yaklaşık 965 milyar dolara ulaştı. Oysa Şubat ayında bu rakam 380 milyar dolarlar seviyesindeydi. Yani şirketin değeri sadece birkaç ay içerisinde iki kattan fazla arttı. Burada gizli başvuru ifadesini de kısaca açıklamakta fayda var. Şirketler halka arz hazırlıklarının ilk aşamasında belgelerini doğrudan düzenleyici kuruma sunabiliyorlar. Böylece hem finansal bilgilerini bir süre kamuoyunda piyasalardan uzak tutuyorlar. Hem de piyasa koşulları uygun olmazsa süreci erteleme esnekliği kazanıyorlar. İşte 360 ya da 356 milyar dolarlık bir dönemde gizli başvuru yaptı ama sonra yatırım turunu tamamladı ve başvuru rakamını da artırmış oldu. Şirketi hemen borsaya çıkacağı anlamına da gelmiyor bu süreç. Ancak sürecin resmen başladığını da bir yandan gösteriyor. İşin ilginç tarafı, Anthropic bu yolda yalnız değil. Aynı dönemde SpaceX'in de dev bir halka arz hazırlığı olduğu konuşuluyor. OpenAI'ın da önümüzdeki dönemde benzer bir adım atması bekleniyor. Yani önümüzdeki dönem yatırımcılar tarihin en büyük teknoloji halka arzlarından bazılarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu haberin en önemli yanı, yıllardır yapay zeka şirketlerinin ne kadar değerli olduğu konuşuluyordu, biliyorsunuz. Eğer Anthropic halka açılırsa bu değer ilk kez doğrudan piyasanın sınavından da geçmiş olacak. Başka bir deyişle yatırımcılar artık yapay zekanın potansiyeline değil, karlılığına ve gerçek ekonomik gücüne fiyat biçmeye başlayacaklar. Şimdi bu sohbetimize, kendi iç sohbetimize başlamak için stüdyodaki konuklara da dönmek istiyorum. Çünkü o kadar önemli konuları anlatarak başladık ki, yapay zeka ve teknolojinin yatırım alıp sonra karsızlık veya işte cepten yenilen dönemleri yaşatmasıyla beraber yatırımcıları bir tedirgin ettiği süreç acaba bitiyor mu? Acaba bu halka arzlar karlılık konusunda yatırımcıların iştahını açacak mı derken bir yandan da konuklarıma dönmek istiyorum ve onları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bugün stüdyomda bu dönüşümde iş dünyasında finanstaki gerçek karşılığı çok iyi bilen iki değerli isim var. İlk konuğum Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağgüven. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok memnun oldum bizle olduğunuza çünkü hep finanstan bahsediyoruz. Detaylı bir şekilde birlikte bu konuları değerlendirmeyi çok istiyorum. Aslında kariyere 2001 yılında yurt dışında danışmanlık alanında başlamışsınız. Çeşitli sektörlerde görev almışsınız ve 2010'da strateji müdürü olarak Akbank'ta bu aileye katılmışsınız. Sonra 2014-2022 arasında strateji ödeme sistemleri bölümlerinde yer almışsınız. Sonra burada başkanlık yürütmüşsünüz, liderlik yapmışsınız. 2022'den sonra bir finansal teknoloji şirketine geçmişsiniz. Orada da iyi ve yeni bir deneyim var. Biz bayılırız bu çoklu kariyerlere. Ama tekrar sonra Akbank'a bu pozisyona dönmüşsünüz ve burada görev yapıyorsunuz. Harika. Bu giriş çıkışlar insanı çok zenginleştiriyor ve tekrar dönmek de bambaşka bir aktivite getiriyor diye düşünüyorum. Hem köklü bir bankacılık deneyimi hem de özellikle fintech dünyasında bu iki alanı birbiriyle yakın satan, bir araya getiren çok güzel de bir deneyiminiz olmuş. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Diğer konuğuma da geçmek istiyorum. İkinci konuğum Artwise kurucu ortağı ve CEO'su Tanel Temel. Hoş geldiniz Tanel Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Dikkatimi çektiniz abi. Siz benim. Öyle yani mi? Biraz böyle davet ederken de sizi araştırdım, çalıştım.
2: Sağ ol.
0: Biz hep burada Türkiye'den çıkan şirketlerin gücünü konuşmayı seviyoruz. Gerçekten Türkiye'nin yarattığı bir şirket ve çok kıymetli bir iş yapıyor, çok güncel.
2: Sağ ol.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunu olmuşsunuz.
2: Evet.
0: Toyota ve ardından Turkcell Global Bilgi, orada yollarımız biraz kesişmiş Turkcell tarafında.
2: Evet.
0: Ve dijital çözümler alanında da buralarda çalışıp rol almışsınız. 2015'te de Artwise'ı kurmuşsunuz ve girişimci olmuşsunuz.
2: Evet.
0: Başarılarınızı uluslararası platformlara da götürmüşsünüz. 2024'te AI World Series yapay zeka yarışmasında 22 ülkede finale kalan 60 şirket arasında olmuşsunuz.
2: Doğru.
0: En iyi duygu analizi ürünü ve iyi finans sigorta çözümü kategorisinde de 2 tane ödül kazanmışsınız.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
2: Sağ olun.
0: Bugün de Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri pazarlarına yayılmışsınız. Büyümeniz de sürdürüyorsunuz. Türk teknoloji girişimciliğinin uluslararası arenada varlığını da başarıyla temsil ediyorsunuz.
1: Sağ olun.
0: Bugün iki tane Türkiye'nin kıymetli kurumuyla beraber olmuş oldum. Tekrar hoş geldiniz deyip ben ilk sohbet başlangıcını sevgili Şebnem daha güvenle başlatmak istiyorum. Şimdi Akbank benim hayatımda önemli bir yere sahip. Çünkü ben de yıllarca mobil teknolojiler üzerine çalışırken GSM'de, Dünya GSM Kongresi'nde de hep bulundum. Ve orada da bir dünya birinciliğim var. Bir projemle en iyi mobil reklam ve pazarlama alanında dünya birinciliğim var. Biliyorum ki bu ödülü almak çok zor. Orası zor ödül veren bir kongre ve buluşma. Ve sonra ertesi yılda bu ödülü Akbank mobil uygulamasıyla aldı. Ve ben de oradaydım ve hatta kutlama yemeğinize de katıldım. O zamanki adıyla Akbank Direkt'ti. Şimdi evet. Farklı. Ama hem kullanıcı deneyimi tarafı hem teknolojisi alanında dünyanın en iyi app'i seçildi. Bu çok önemli bir şey ve yıl sanıyorum 2011'ler, 2012'ler filandı. O dönemin en iyisi oldunuz. O günden bugüne Akbank'ın dijital dönüşümüyle ilgili süreç yürüyor. Dijital bankacılık evrildi pandemide biliyoruz. Hepimiz hedef kitleniz kalmadı. Herkes mobil bankacılığa geldi. Ve özellikle bu sırada da yapay zekanın gelişimi arttığı için sizden bu konuda bir genel değerlendirme alalım. Mobil bankacılık, mobilite, yapay zeka, yapay zekanın Akbank'a getirdiği değer, inovasyonda Akbank'ın çalışmaları, bu uyum süreci nasıl ilerliyor?
2: Öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için ve güzel sözleriniz için. Şimdi baktığımızda dediğiniz gibi pandemiden sonra aslında pandemi bir katalizör etkisi yarattı ama tabii Türkiye'de bankacılık sektörünün gelişimi ve teknolojiye yaptığı yatırım çok öncesine dayanıyor. Yani 2007'ler, 10'lar seviyesi zamanlarından bile dijital kanallar çok önemli yer tutuyordu. Çünkü teknolojik altyapımız bizim bankacılık sektörü olarak hem Amerika hem Avrupa'dan daha ileri bir seviyedeydi ve daha moderndi. Bankacılık sektörü şu an baktığımızda aslında yaklaşık 61 milyon kişi Türkiye'de bir banka ile bir ilişki halinde diyebiliriz şu anda. Bunların da %82'si aktif bir şekilde bu ilişkiyi aktif tutuyor. Yani bir etkileşimi var.
0: Büyük bir rakamdan bahsediyoruz.
2: Büyük bir rakamdan nüfusa baktığımızda. Evet ve burada aslında son dönemdeki bu dijital müşteri edinimi gibi uygulamaları devreye almamız son 5-6 senede bunun da çok etkisi oldu. Çünkü finansal kapsayıcılığı ve erişilebilirliği çok arttırdı. Ama yine de resme baktığımızda hala bir 10 milyonluk bir kitle var ki onları daha yarı bankalı veya daha banka ilişkisi kısıtlı olarak nitelendiriyoruz. Burada hala bize gidecek yolumuz olduğunu gösteriyor finansal kapsayıcılık anlamında. Dijital kanallara döndüğümüzde ise yaklaşık 128 milyon kişi kullanıcı diyeyim ya da Türkiye'de dijital kanalları kullanıyor bankacılık anlamında. Bunlar tabii tekil rakamlar değil tahmin edersiniz.
0: Ve şimdi onu soracaktım. Tekil mi?
2: Yok. Genelde birkaç bankayı tabii kullandıkları evet. için tekil değil. Bunların 120 milyonu da mobil kanalları kullanıyorlar. Dolayısıyla mobil artık gerçekten mobil bankacılık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda Türkiye'de. İşlemlerin yaklaşık %95'i veya tamamına yakın neredeyse mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Yaklaşık 10 kullanıcıdan 9'u dijital kanalları kullanıyor bankacılıkta. Akbank'tan örnek vermem gerekirse bizim ürün satışlarımızın veya başvurularımızın birçoğu artık mobil kanallardan geliyor. %95 ihtiyaç kredilerinde, kredi kartlarının %70'i, vadeli mevduatçı çalışanların yaklaşık %80'i, sigorta ürünleri keza çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla bu bir günlük hayatımıza girmiş durumda. Ve son 5 seneye baktığımızda da mobil kanalları kullanan müşterilerin sayısının aslında iki katına çıktığını biz görüyoruz. Ve işlem tarafı tarafını artık hazmetmiş durumdayız diyebilirim.
0: İşlem hacimleri de büyüdü.
2: Tabii
0: çok büyüdü. Eskiden belli kısıtlar vardı. Şimdi şirketler işlem hacimlerini de büyüttü.
2: Tabii bu burada aslında bahsettiğim bir de bireysel rakamlar. Bunun aslında tüzel yansımalarını da görüyoruz biz. Orada da dijitali hem mobil hem internet bankacılığı kanalları çok yoğun bir şekilde artık kullanıyor. Çünkü hızlı ve kolay. Hepimizin aslında ihtiyacı olan şey bu. Buradan sonra nereye gidiyor diye baktığımızda ise bir başta bahsettiğim gibi aslında bu finansal kapsayıcılığı daha geliştirmek ve üzerine çalışmalarımız bankacılık sektörü olarak devam ediyor. Keza bizim de Akbank olarak. Ama müşterilerin de beklentileri de biraz değişiyor artık mobil kanallardan, bu deneyimin içinde olanlardan. Biraz daha araştırmalara baktığımızda artık bir finansal rehberlik beklentisi var durumda müşterilerden. Son araştırmalarda bu yaklaşık %26 seviyesinde çıktı araştırmalarda. Ama daha genç nesle indiğimiz, genç nesil demeyeyim de 40 yaşının altına indiğimizde
0: herkes genç olunca bitiyor.
2: Evet. Bu rakamlar %40'lar seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla biraz daha o yön gösterme, rehberlik aşamasını da bankadan bekler duruma geldiler. Biz de Akbank olarak aslında bu tarafı biraz yoğunlaşmış durumdayız mobil bankacılık tarafında. Biraz daha o finansal yol arkadaşlığı, danışmanlık kısmına yatırım yapıyoruz diyebilirim. Tabii teknolojiler de dediğiniz gibi bize çok fırsat tanıyor. Çünkü dijitalleşme, Türkiye aslında çok kolay adapte olabilen bir ülke.
0: Kullanımda çok iyiyiz. Yani.
2: Evet, çok yeni iyiyiz. Şey, yeni teknolojide değer gördüğümüz zaman gerçekten hızlıca adapte oluyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada da yapay zeka bazlı çözümler bize artık bu rehberlik alanında da farklı çözümler sunma imkanı sağlıyor. O yüzden biz biraz daha bu finansal yol arkadaşlığı ve danışmanlık tarafına yatırım yapmaya başladık. Bu yolda devam ediyoruz.
0: Süper. Yani daha derinleşiriz. Yani çünkü Akbank'ın inovasyon tarafı da çok güçlü. Hatta dijitali en dijital bankacılığı ya da dijital inovasyonu, hatta blockchain gibi hani yıkıcı teknolojileri de çok önceden inove eden bir kurum. Bunlara da ekstra geliriz, konuşuruz. Taner Bey, şimdi Artwise ile ilgili size dönmek istiyorum. Şimdi veri şirketleri artık o kadar kıymetli oldu ki, evet, hani yeni petrol diyoruz veriye, evet, hepimiz için. Ve bu veriyi eskiden toplardık, CRM derdik. Hani onu da işte kendi bildiğimiz usulü, hatta Turkcell bu konuda profilleme ürünüyle bu işi en iyi yapanlardan da o zaman. Evet. Hatta bunu da satardık müşterilerimize ajans olarak. Profilleme satardık. Ama şimdi artık sadece o tarz işlemek yetmiyor veriyi. Çok daha devasa veri yığınlarını çok iyi anlamlandırarak ortaya karlılık yaratabilecek, verimlilik yaratabilecek tekliflerle gelmek gerekiyor şirketlere. Siz bu veri okuryazarlığında nasıl bir rol üstleniyor Artwise? Hangilerinin bu dönüşümde daha hızlı koşmaya ihtiyacı var şirketlerin? Yani neyi eksik yapıyorlar aslında? Sizin iyi yaptığınız ve şirketlerin bir kısmının eksik yaptığı şey ne?
1: Sağ olun Zehra Hanım. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz Artwise olarak 2015 yılında bir resim gördük. Yapay zeka ile verinin daha hızlı, daha güvenilir ve oradaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde konumlandırması gerektiğini gördük. Özellikle de müşteri deneyimi ve müşteri yönetiminde büyük bir veri var. O büyük veride müşteri deneyimini yönetmeniz için bu veriye hakim olmanız gerekiyor. Evet. Arada da öyle büyük bir boşluk vardı ki Zehra Hanım, o boşlukta verinin ancak %3'üne bakarak karar alabiliyordu kurumlar. Halbuki yapay zeka, hepimiz çok iyi biliyoruz, artık tamamına bakarak çok iyi aksiyonlar alabilir. Biz bu resmi gördüğümüzde buradaki verinin en ince noktasına kadar bir müşteri ses verdiğinde o sesteki problemi anlayacağı, problemin kök nedenlerini bulacağı, duygularını ayrıştırabileceği ve o duygulara göre empati kurup cevap verebileceği sistemlerin kurulabileceğini görerek yola çıktık. Ve verinin açıkçası çok kıymetli olduğunu ben geçmiş tecrübemden çok gördüm. Birçok TÜBİTAK projesinde yer aldığım için bu işin araştırma ve geliştirme faaliyetini birlikte Artwise'ı kurduğumuz Fatih'le beraber biz temelinde biliyorduk. Ancak 2015 yıllarında insanlar yapay zeka konuşmuyordu Zehra Hanım. Böyle o zamanki dünyada daha henüz yapay zekanın ne kadar faydalı olacağı hissedilmemişti. Ta ki ne zaman ChatGPT'ler, OpenAI, Gemini gibi teknolojilerde gerçekten biz konuştuğumuzda yardım ediyor diye gördü insanlar bundan yaklaşık 3 yıl önce. Yapay zekanın muazzam bir hızı arttı. Biz de o hızlar zamanında iyi yatırım almaya başladık. Çünkü bir şirketi hızlı büyütmenin en önemli yolu yatırım almaktan geçiyor. Sadece müşteriden kazanç elde ettiğiniz zaman globale büyümeniz ya da çalıştığınız alanı

0: büyütmeniz mümkün olmuyor. İşte bu veriyi öyle bir noktaya getirdik ki biz artık son 3 yılda kurumlar, Artivize'da çalışan kurumlar ki başında en önemli sektör bankacılık. Bankalar bu büyük müşterinin sesinde verinin tamamına bakarak deneyimde ne sıkıntı var, nereye aksiyon alması gerekiyor, hangi stratejik kararları vermesi gerekiyor o büyük SWOT analizlerinde, nereye yatırım yapsam ne kadar gelir elde edebilirim, bunun return of investment dediğimiz geri dönüşümü bana ne kadar zamanda olur, bunları çok rahat artık hesaplayabiliyoruz. İnanın bunlar için onlarca, yüzlerce insanın çalışması gerekip sadece manuel operasyon yapması gerekiyordu. Birkaç örnek vermek isterim detaylandırdığımızda, ama şu aşamada şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Geçmişte datanın %3'üne bakılarak verilen kararların, datanın %100'üne bakılarak o veride verilebiliyor olması buradaki demin sorunuzdaki çok büyük eksikliği tamamlıyor. Bir banka için sadece yıllık 160 milyon TL hesapladık bir kullanım alanı için Zehra Hanım. Öyle büyük rakamlar ki bu devrim niteliğinde. Evet, herkes farkında ama teknolojiyi nasıl kullanabileceğini tam olarak kurumlar öngörememiş durumda. İşte biz buradaki boşluğu müşteri deneyimi için dolduran bir kurum olarak yapay zekayla sürdürülebilir bir müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Sürekli kurumların müşteri deneyimini iyileştirip lider bir kurum olmalarını sağlıyoruz.
1: Hastalanmadan sağlık diyorsunuz. Yani kişiselleştirmenin ötesine geçen bir şey bu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kişiselleştirmeden kesinlikle daha güçlü, daha şikayeti yapmadan o şikayetin olmamasını sağlayacak ve hissedecek bir sistem var diye düşünüyorum.
0: Çünkü proaktif olmak lazım Zehra evet. Hanım. Orada büyük bir sessiz kitle var. Çok kısa ondan bahsedeyim. Müşterinin memnuniyetini ölçmek için kurumlar ne yapıyor? Hepimiz biliriz. Anket gönderiyorlar.
1: Evet.
0: O ankete cevap bekliyorlar. Ne kadar dönüş oluyor biliyor musunuz anketlere?
1: Çok az.
0: %3'ler seviyesinde.
1: Tabii.
0: Peki buna bir de yorum yazan %1'ler seviyesinde.
1: Evet.
0: Halbuki kurumların çağrı merkezine her gün binlerce, on binlerce çağrı geliyor. Şu işlemi yapamıyorum. Mobile girdim, şu işlemde eksik kaldı, devam edemiyorum. İşte bu resmin, o sessiz kitleyi biz çağrı merkezlerine birebir anlık tam entegre olarak anlayıp anketten gelen direkt mesajları da bir araya getirdiğimizde o dediğiniz büyük resmi, sadece kişiselleştirme değil, önce büyük resimde, örnek veriyorum, kredi kartları ile ilgili bir problem varsa nerede sorun oluştu, oraları bulabilmesi, kök nedenleri tespiti mümkün oluyor Zehra Hanım. Ona göre buradaki kişiselleştirmenin ötesinde bir çalışma diyebilirim.
1: Şimdi Şebnem Hanım çok önemli bir şey bahsetti Taner Bey bence. Bu teknolojik dönüşümle beraber aslında çok büyük bir dönüşüm de cebimize girmiş oldu. Ve özellikle bankacılıkta biz bunu çok görüyoruz ve hissediyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda Akbank'ın mobil kanalında da çok ciddi geliştirmeler ve yenilikler yapıldı. Bunu da biliyoruz. Akbank mobili geleceğe hazırlayan bu yatırımların ardında da hangi müşteri ihtiyaçları ya da stratejik hedefler yatıyor? Ve mobil bankacılık yakın gelecekte nasıl bir çehreye kavuşacak? Yani bir oradaki dünyayı bir anlamak istiyoruz aslında. Nereye gidiyoruz?
2: Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi aslında müşterilerin Taner Bey çok önemli bir şeyde bir oraya değineyim ilk önce de çok önemli bir noktaya aslında parmak
1: evet.
2: bastı. Yapay zeka dediğimiz teknolojiler aslında çok önceden de vardı. İşte ileri analitik makine öğrenmesi, prediktif modeller vesaire. Bunlar 2015'ten beri aslında hayatımıza giren bir şeydi. Fakat üretken yapay zeka ile beraber aslında farklı bir deneyim yaşadık. Yani burada bu teknolojileri ilk önce bilir kişiler deneyimlerdi
0: evet,
2: öyle diyeyim. Yani
0: evet,
2: teknoloji
0: evet.
2: uzmanları.
0: Çok niş
2: üzerinde,
0: kalıyordu değil mi? Böyle daha
2: evet,
0: başka
2: çalışırdı. Fakat üretken yapay zekada bu çıktığı anda bir anda son kullanıcı da bunu kullanmaya başladı. Bu da beklentileri çok etkiledi açıkçası. Hani bir anda burada edindiği deneyimi, hızlı çözüm bulma, karar alabilme, yönlendirme farklı kurumlardan da beklemeye başladı. Bizler de aslında bunun doğrultusunda kendi kanallarımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Temelde gitmek istediğimiz nosyon ilk dijitalleşme yolculuğunun ilk başı dijitalleşmeyle biz işlemleri dijitalleştirdik. Bütün her şeyi mobile aktardık. İkinci yarısında ise şubede aslında müşterilerin faydalandığı bir danışmanlık, bir yönlendirme fonksiyonu da vardı. Şimdi ikinci aşamada bu teknolojileri kullanarak aslında bir finansal danışman, yol arkadaşı ve rehber olmak istiyoruz ve bütün yatırımlarımızı buna yönelik yapıyoruz ve gelişen teknolojiler de bize bu fırsatı sunuyor artık. Akbank Mobil'i nasıl değiştiriyoruz? İlk etapta biz biraz daha yalınlaşmaya gittik. Hızlı ve kolay olmasını, daha kolay bazı çözümler oluşabilmesini sağladık. Genel bir bakış sayfamız var. Onu değiştirdik. Orada kısa bir özet sunuyoruz müşterilerimize ve kendi ihtiyaçlarına göre yapmak istediği işlemi hızlıca yönlendirmesini sağlayacak menü yapıları kurguladık. İster kartlar, ister krediler. Buraları kolayca...
1: Yapay zeka var mı tabanda?
2: Bunların arkasında evet, iki türlü bir yapay zeka çalışıyor, hatta birkaç türlü diyeyim. Birincisi, biz zaten müşteriler geldiğinde onların ihtiyaçlarını önden tahmin edecek modeller üzerinde, modellerimiz zaten var. Dolayısıyla az çok onu bilebiliyoruz. Örneğin Taner Bey de bahsetti, çağrı merkezinde mesela biz bir müşteri aramadan önce onun neden aradığını az çok tahmin edebilmeye başladık. Ve bunun mesela iletişimini yaptığımızda etkisi deneyimsel anlamda çok pozitif oluyor bankaya karşı. Mobilde de aynı şeyi yapıyoruz. Bir arama alanında biz arkada yapay zekayı kullanıyoruz. Daha etkin ve hızlı bir şekilde istediği çözüme ulaşsın diye. İkincisi ve çok önem verdiğimiz konu da aslında Akbank asistanımız. Bu da yapay zeka bazlı bizim eski chatbotumuzun daha gelişmiş hali diyebilirim. Burada hem ürünlere erişimde hem belirli fonksiyonları hiçbir kişiyle konuşmadan uçtan uca tamamlayabilme anlamında müşteriler destek alabiliyorlar. Akbank Mobil'in içinde şimdi farklılaştırdığımız bir nokta da aslında iletişim alanlarımız. Çünkü biz sadece kanalı hiperkişiselleştirme için veya ihtiyacı önden tahminleyip doğru zamanda doğru ürünü sunabilmek için kullanmıyoruz. Biraz müşterilerde farkındalık yaratmak, yönlendirme verebilmek için de kullanıyoruz. Bunun için akıllı uyarı sistemlerimiz var. İşte belirli harcamalar mı arttı, bir ödeme mi yaklaşıyor veya birikimlerimiz için dikkat etmemiz gereken şeyler mi var? Bunların iletişimlerini de yaptığımız farklı alanlarımız mevcut. Bunu hem bireysel tarafta yapıyoruz, bireysel müşterilerimiz için, hem de tüzel tarafta da firmalar için de aynı çözümleri akıllı uyarılar sistemleriyle sunar hale geldik.
1: Güvenliği nasıl, siber güvenlik tarafında nasıl gelişmeler yapıyorsunuz banka tarafında?
2: Siber güvenlik tarafında birkaç aşamada aslında biz yatırım yapıyoruz. Biri zaten teknolojik tarafta çok büyük yatırımlarımız var. Yani geldiğimiz noktada teknolojinin gelişimiyle beraber hep iyi aslında kullanımlarını konuşuyoruz ama maalesef kötü etkileri de olabiliyor. Dolayısıyla bu alana çok yatırım yapıyoruz. Ve bunu insan gücüyle tabii destekliyoruz. Çünkü sadece teknolojiye bırakınca bazı şeyler daha kontrollü gidilmesi.

0: merkezi dedi.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir.
2: İnsanları ve kıymetli hazır, değerli ihracatçılar, Türkiye'den bizimle beraber gelen çok kıymetli ihracatçı birlik başkanları, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin değerli başkanı ve kıymetli misafirler, Suriye'den de katılan çok kıymetli iş insanları, değerli basın mensupları, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisimizin değerli organizasyonuyla çok güzel bir buluşmada bir aradayız. Türkiye-Suriye Genel Ticaret Heyeti toplantısı. Ticaret Bakanlığı olarak TİM, İhracatçılar Meclisimizle birlikte birçok ülkelere benzeri organizasyonlar düzenliyoruz. TİM Başkanımız ve İhracatçı Birlik Başkanlarımız, üyelerimiz hep birlikte oralarda iş görüşmeleri yapıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli başkan Mustafa Gültepe Bey'e ve ekibine. Bize çok güzel bir ev sahipliği yapan Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki yatırım ofisi Genel Direktörü Ahmet Ramadan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bizleri havalimanında karşılayan kıymetli Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Nidal Elşar ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce Sayın Suriye Ekonomi Ticaret Bakanı Nidal Elşar ve ekibiyle gerek havalimanında gerekse burada ikili görüşmelerimizi yaptık. Sayın Nidal Elşar bu akşam açılacak olan Suriye-Şam Uluslararası Fuarı'nın hazırlıklarından sorumlu olduğu için gerek diğer heyetler gerekse organizasyon hazırlıkları için yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor fuar alanında. Bu anlamda Suriye Yatırım Otoritesi Genel Direktörlüğü'ne seçilen Sayın Ahmet Ravat Ramadan Bey'i tebrik ediyorum. Hayırlı başarılı çalışmalar diliyorum. Kendisi hem Suriye'ye çok hakim, vakıf durumda konularına, hem Türkiye'yi çok iyi tanıyan ve geçmişte iş yapan birisi olarak inşallah Türkiye-Suriye ekonomi ortaklığını geliştirme hususunda çok başarılı olacak ekibiyle beraber. Şöyle buraya gelmemizin tabii birçok boyutu, sebepleri var. Birincisi burada şu anda Türkiye-Suriye Genel Ticaret Heyeti toplantısındayız. Bu genel konuşmalardan sonra biraz sonra karşılıklı ikili iş görüşmeleri, sektörel toplantılar olacak. Görüyorum ki hem Türkiye tarafından hem Suriye tarafından ilgi çok yüksek. Hayırlı haberler bekliyoruz. Her iki ülkenin ekonomileri açısından ve ekonomi ve ticaret entegrasyonu açısından. Diğer taraftan mevkidaşlarımız olan Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı, Suriye Gümrük İdareleri Başkanı, Suriye Yatırım Otoritesi Başkanı, onlarla da iki ülke yatırım ilişkilerini, gümrük meselelerini, ticaret ilişkilerindeki ulaştırma koridorları konusunda görüşmelerimizi yapmaktı. Bunları da gerçekleştiriyoruz. Üçüncüsü, bu akşam 63. Uluslararası Şam Fuarı açılacak. Suriye'nin en büyük uluslararası fuarı. Hayırlı olmasını, bereketli olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah açılışa iştirak edeceğiz. Türkiye'den tam 200 kişilik bir iş insanları heyetiyle geldik ve Türkiye olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşık 33 firmamızın ve 1000'e yakın ziyaretçilerimizin katılımıyla Şam Uluslararası Fuarı'nda yerimizi alacağız. Türkiye pavilyonunun, salonunun açılışını gerçekleştireceğiz. Bunlar tabii çok önemli. Çünkü Suriye ve Türkiye ekonomileri arasında çok yakın bir entegrasyon var. İç savaştan sonra 8 Aralık devrimi başarıldıktan ve yeni Suriye kurulduktan sonra çok yakın bir koordinasyon içinde Suriye hükümeti ve bakanlıklarıyla çalışıyoruz. Türkiye ve Suriyeli yatırımcılar, sanayiciler, KOBİ'ler, tüccarlar, ihracatçılar yıllardır zaten çok çok yakın işbirliği içinde görev yapıyorlar. İnsanlar önce komşusuyla ticaret yapar, komşusuyla ortaklık kurar, komşusuyla beraber yol arkadaşlığı yapar. Bu çerçevede birbirimize zaten çok yakınız. Yine

malum dünya ticareti gerçekten dünya ekonomisiyle beraber çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve bunların daha çok bizim bu coğrafyanın etrafında olması yine dünyadaki büyük ekonomiler arasındaki ticaret savaşları, bunun bütün dünyayı olumsuz etkilemesi gibi gelişmeler karşısında bölgesel işbirliği ve ortaklığına çok büyük ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Bu açıdan da bizim Türkiye-Suriye arasındaki yakınlaşma ve entegrasyon her iki ülke ve bölge ülkeleri için çok önemli. 8 Aralık Hürriyet Devrimi'nden bu yana çok büyük mesafeler alındı. Suriye birliğini, bütünlüğünü korumayı başardı. İstikrarlı bir siyasi ortam sağlandı ve iç huzur, asayiş başarıyla sağlandı. Ekonomide çarklar artık hızlıca dönmeye başladı ve özellikle bu yıl Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda çok önemli gelişmeler oldu. Artık tüm Türkiye, tüm Suriye coğrafyası bir ve bütün içinde gelişme yolunda hızla ilerleyecek. Devlet kurumları çalışıyor ve kurumsal kapasiteler arttırılıyor. Biz ekonomi, siyaset, diplomasi, enerji, ulaştırma, ticaret, yatırım her konuda Suriye ile yakın işbirliği ve koordinasyon içindeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gümrük işbirliği anlaşması imzaladık ve işbirliği komitesi kurduk. Ticaret ve yatırım konularında ilerleme sağlamak ve gelişmeleri hızlandırmak için kısa adıyla JEPCO olarak bilinen Ekonomi ve Ticaret Komitesi'ni geçen yıl Ağustos ayında bir yıl önce Ankara'daki attığımız imzalarla kuruluşunu gerçekleştirdik. İlk toplantısını JEPCO'nun İstanbul'da Nisan ayında gerçekleştirdik. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nidal El-Şah Bey ve ekibi geniş bir heyetle katıldılar. Merkez bankalarımız arasındaki işbirliği devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşuyla ilgili olumlu haberler ümidindeyiz. Bunun yanında sınır illerimizin Suriye'deki sınır illeri ile olan yakın çalışmaları, dış ticaret ve yatırım konusundaki işbirlikleri hızlandı. Odalar arasında, ticaret odaları, sanayi odaları arasında, her iki ülke heyetleri arasında çok sayıda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bunun yanında biz Türkiye olarak, Ticaret Bakanlığı olarak Suriye'deki fuarlarda yerimizi alıyoruz. Geçen yıl 8 Suriye fuarına Türk iş insanları, yatırımcılar olarak iştirak ettik. Bu yıl 2026'da da 8 Suriye fuarına iştirak ediyoruz. Gelecek ay, Eylül ayında yapılacak olan Suriye'nin yeniden inşası, imarı fuarında da Türkiye holü ile, pavilyonu ile birçok Türk firması yerini alacaklar. Türkiye'nin inşaat firmaları, inşaat malzemeleri firmaları TOKİ başta olmak üzere burada da geniş bir katılım gösterecekler. Ve tabii son Körfez Savaşı maalesef 6 aydan bu yana devam ediyor ve Hürmüz Boğazı'nın sınırlı geçişi ya da bazı çoğu zaman kapalı olması nedeniyle enerji tedarikinde birçok kimyasal, petrokimya, gübre gibi ürünlerde dünya piyasalarında, dünyadaki genel navlun fiyatlarında, lojistik bağlantılarda ciddi kopukluklar ve sıkıntılar oldu. Bu da başta bizim bölge ülkeleri olarak etkilenmemize sebebiyet verdi. Bu anlamda Türkiye, Suriye,

projelendirme çalışmaları var. İnşallah Orta Doğu ve Körfez ülkeleri Türkiye-Suriye arasında çok güzel bir ekonomik ittifak doğmaya başladı. Biliyorsunuz Mekke Anlaşması'yla olan güvenlik ittifakı birçok ülkelerin de inşallah katılımıyla genişleyecek. Ekonomik ittifakta, ekonomik entegrasyonda hızlanacaktır. Bazen hayır görünen durumlardan şer olabiliyor. Ama şer görünen durumlardan da inşallah hayır çıkacaktır. Ve özellikle İsrail'in bölge ülkelerine yönelik tehditleri ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında bölge ülkeleri yek vücut bir araya gelerek güçlü ittifaklar kurma konusunda büyük gelişmeler kaydediyorlar. İnşallah Suriye 14 yıl boyunca 1 milyon sivil insanın vefatına yol açan ve büyük bir fiziki yıkıma yol açan despot rejimden kurtulduktan sonra başarıyla hür ve bağımsız bir şekilde birlik ve bütünlüğünü koruyarak güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu bölgedeki istikrarı da istikrarın güçlenmesini sağlayacaktır. Türkiye dost ve kardeş komşu ülkelerle, Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle yoğun bir şekilde çalışacak ve inşallah gelecekte çok daha başarılı ve ekonomik açıdan da olumlu gelişmeleri halkımız tarafından, halklarımız tarafından hissedileceği ekonomik refah bölgesi haline gelecektir. Şam Uluslararası Fuarı'nın hayırlı olmasını diliyorum ve başarılı, bereketli geçer inşallah. Türkiye-Suriye Genel Ticaret Heyeti de inşallah çok başarılı geçecektir. Bu açılış konuşmalarını bitirirken sıra sizlerin yapacağı iş görüşmelerinde, sektörel toplantılarda. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için, katıldığınız için hayırlı, başarılı, helalinden bol kazançlar diliyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Selam ve saygılar sunuyorum.

0: yaratma üzerine aksiyonlar alıyoruz. Bunun da çok pozitif geri bildirimlerini almaya başladık.
1: Ben mesela şey düşünüyorum, şifremi girdikten sonra mobil bankacılıkta bir yapay zeka asistanı çıksın bana sesli bir şekilde. Desin ki hoş geldin Zehra, bugün sana yeni güvenlikle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Çok kısa böyle 2 dakikalık, işte şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, şifreni kontrol ettin mi, işte SMS'imize döndün mü, seni aradık açmadın. Yani biraz daha insanlar, çünkü bizler bilgiliyiz ama Türkiye'ye genel baktığın zaman, yaş gruplarına baktığın zaman hala link tıklayan insanlar, evet, var. Yani linkten dolandırılan, evet, veya bütün telefon datasını açan insanlar var. O yüzden biraz daha kişisel bir asistanı sesli bir şekilde duymak isterdim. Ya da yapamadığım bir şey olduğunda, bir işlem, bir şey, biz hallediyoruz gibi yanında birisi olsun isterdim. Geliyor galiba o
2: zamanla
1: aşamalar.
2: Zamanla oraya da geleceğiz. Evet, daha henüz dediğim gibi biraz daha yazılı metotlardayız. Tekstvari.
3: Bununla ilgili bir örnek size sonrasında vermek isterim.
1: Tamam, çok
3: sevinirim.
1: İyi bir
3: kullanım alanı var. Başlattık. Çok kısa bilgi sonrasında tamam, size ekleme yapabilirim.
2: Ama dediğiniz gibi sesli bilgilendirme yapma veya işlemlerin sesli yönlendirilmesi gibi yönlere doğru şu an çalışıyoruz. Oralara doğru ilerliyoruz. Bu dediğiniz gibi çok önemli bir konu. Yani kişinin de kendisinin farkında olması, kendisini eğitmesi çok önemli. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor.
1: Çok.
2: Hepimizin hep beraber takip edip sorumluluk alması gerekiyor.
1: Kesinlikle şu antropikin mitosu bile, evet, hepimizi bir ürpertti, evet, yani şöyle bir tüylerimiz. Hani ben gerçekten bu kadar içim.

0: teknolojinin ama bir çekindim yani çünkü güvenlik tarafı özellikle hassas güvenlik açıklarını bulabilen böyle bir yapay zekanın manipülasyon konusunda ne kadar yetenekli olacağı, yapay zekaların birbiriyle konuşmaya başladıkları bu dönemde birbirlerini nasıl eğitecekleri ve gerçekten hepimiz verimizi yapay zekaya yüklediğimiz için şu anda elinde hazine verisi olan yapay zekanın bunu nasıl kullanacağı bizlere doğru. Bunların hepsi tabii kafayı kurcalıyor.
1: Ama şöyle ilginç bir veri de var. Mesela Türkiye'de TÜİK verilerine göre şu anda %20'si kullanıyor yapay zekayı. Ama bankacılık tarafında beklentilerine sorduğumuzda ise %76'sı diyor ki evet, bankacılıkta bu yapay zeka kullanılmalı ve onun bir ayrılmaz parçası, ama sadece %10'u tamamen güvendiğini söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizim bankacılık sektörü olarak aslında yapmamız gereken en önemli şey bu sorumlu yapay zeka, güvenilir, ölçülebilir bir yapının kurgulanması olacak.
0: Şey diyoruz biz, Ercüment Büyükşener'i hepimiz duymuşuzdur, çok sevgili dostum benim. Çok güzel bir sunum yaptı geçtiğimiz günlerde. İnsanı önceliklendirmeliyiz diyor. Bir teknolojiyi inove etmek ya da ürün almaktan öte önce insana yatırım yapmalıyız. İnsanımızı bu konuda tam hale getirdikten sonra teknolojiyi onun yönetmesi ve uygulayabilmesini sağlamalıyız diyor. Aslında hakikaten iş insandan başlıyor. Evet. Kendimize yatırım yapmamız lazım. Evet, Taner Beyciğim buyurun eklemelerinizle.
2: Evet, sağ olun.
0: Sorusuz şimdi, girelim bu sefer.
2: Şimdi data dediniz Zehra Hanım. Data güvenliği çok ama çok önemli. Avrupa Birliği de en son Finlandiya'da katıldım. Sadece bu konuya özgü muazzam anlatımlar yaptılar Slash etkinliğinde. Çünkü datayı iyi bir şekilde de korumak lazım. Evet, data kıymetli, yapay zekayı öğretiyor. Burada belli kurumlar için sertifikalar öne çıkıyor Zehra Hanım. Mesela ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası var. Bir kere bu sertifika yıllık düzenli bir şekilde tüm kurumlar tarafından sağlanmalı artık. Bu zorunlu olmalı. Neden? Çünkü yapay zeka dediğiniz konu bilginin üzerine şekillenmiş bir konu olduğu için birincisi bu sertifikalar çok önemli. Yanında artık yapay zeka sertifikaları da gerekiyor. Kullanmış olduğumuz yapay zeka gerçekten etik davranıyor mu? Doğru süreçleri doğru şekilde yaşatıyor mu diye. O yüzden kurumlar bu sertifika programlarını doğru işleyip içerideki ekiplere doğru yayarlarsa muazzam bilgi güvenliği sağlarlar. Bizim kendi data center'ımız var Türkiye'de. Tahir 3 sertifikalı muazzam bir data center. Buradaki GPU'larımız, çünkü yapay zeka için ne önemli? İşlemci gücü. Ve o da şu anda GPU'lar üzerinden ilerliyor. Buradaki var olan GPU'ların buradaki var olan veriyle bir araya gelmesini sağlarken öyle süreçler koyduk ki müşterimiz bize, bu Türkiye'nin en büyük bankası da olabilir, sigorta şirketi de olabilir, bir veri göndereceği zaman kesinlikle maille almayı yasakladık. Neden? Veri data center'a hiçbir insanın görmeyeceği şekilde FTP dediğimiz aracılarla ilerletilebiliyor. Hiçbir çalışan o veriyi herhangi bir mailinde, Excel dosyasında taşıyamıyor Zehra Hanım. Bu süreçler böyle olmaz ise emin olun, hepimiz biliyoruz, insan hata yapabilir, o veriden çok büyük sıkıntılar doğabilir. İşte bu süreçleri doğru kurguladığımız zaman veride güvenliği sağlıyoruz. Şimdi ikinci önemli bir konuya değindiniz. İnsana yardımcı olması gerekiyor yapay zekanın. Yani hep böyle ben şunu görüyorum. İnsanlar distopya tarafında biraz. Halbuki bu işin ütopya tarafı çok ama çok kıymetli. Örnekler vermek istiyorum size. Çağrı merkezinden bahsettik demin. Çağrı merkezinde çok değerli hizmet veren agentlarımız var. Hizmet veriyorlar. Ve genelde de çağrı merkezini arayan insanlar stresli insanlar Zehra Hanım.
0: Bir derdi var. Derdini çözmeye çalışıyor.
2: Derdiyle ilgili arıyor.
0: Evet.
2: Ve muazzam da genelde stresli oluyor. O stres o insanlara da yansıyor. Agentlara da. Onlar da insan sonuçta. Şimdi biz öyle süreçler ortaya çıkarttık ki bir asistan gerçekleştirdik. Müşteri deneyimi asistanı. Bu asistan muazzam büyük dil modelleriyle çalışıyor. Anlık çalışıyor. O anda agent'ın yanında, istersek agent'ın yanında, istersek müşteri deneyimini yöneten direktörün yanında. Şu anda bu işlemde empatiyi iyi götüremiyorsun. Şunu söylesene. bunu söylersen müşterini daha iyi yöneteceksin. Bu teknoloji geldi Zehra Hanım. Bu öyle bir yardımcı oluyor ki o agentlara biz şu anda öyle rehberlik, öyle asistanlık yapıyoruz ki o eğitimi o sırada alabilmesini ya da çağrıyı kapadıktan sonra kaç tane agentimiz müzakereyi iyi götüremedi, duyguyu iyi yönetemedi, empati kuramadı. Bunu listeleyip diyoruz ki insan kaynakları departmanlarıyla beraber bu agentlarımıza şu yardımı yapsak, şu eğitimi versek daha rahat yönetecek müşteriyi. İşte yapay zekanın muazzam bir kullanım alanı. Herkes genelde insanları kaldıracak, insanları yok edecek, sıfırdan bir dünya geliyor. Bu dünyalara yaklaşıyor olabiliriz. Ama en fırsat olan şu aşama için, şu zaman için insanın yanında olan, ona destek veren yerde olmasını görüyorum. Burası da kıymetli.
0: Şimdi bu çok önemli, çok kıymetli. Çünkü biz yıllarca pazarlamada çalıştık. Yani kurumların daha iyi pazarlama yapabilmesi için teknoloji, işte mobil, dijital teknolojilerle çalıştık. Öneriler verdik. Ben augmented reality, artırılmış gerçekliği getirdim. Türkiye'ye hatta kartlarla ilgili de birçok proje götürdüm çok bankalara. Güzel. Hiç işte kartları tarayıp dijital deneyim yaratıp vesaire. Evet. Tabii erken süreçte getirdiğim için süre erkendi. Hemen adapte olunamadı.
2: Zaman da önemli bir şey tabii.
0: Zaman çok önemli bir şey. Hazır ben mı, biraz erken birimleri? Uçan kuşum. Evet. Çok meraklıyım geleceğe.
2: Ben de bunu demek istemiştim Zehra Hanım. 2015 yılında biz duyguları bakarak burada aksiyon aldırtıyoruz dediğimizde karşılık bulamadık. 3-4 yıl o kadar zor bir yıldı ki. Çünkü insanlar inanmıyor yapay zekaya. Ama şimdi çok tam tersi dünya.
0: Şimdi
2: zaman
0: sert
2: o yüzden
0: bir sistem önemli. Dönüşümü oldu. Artık evet. Sert yani sistem evet. Farklı bir sistemdeyiz. Aslında yeni bir dönemdeyiz. Yani yepyeni bir olayın içerisindeyiz.
2: O yüzden zamanın ruhuna da ayak uydurmak aynen. O anlamda kıymetli
0: aynen.
2: Gerçekten.
0: Peki bu Şebnem Hanım robotik taraf yani yapay zeka, robotik süreçler, bu dijitalleşme bütün bunlar konuşuyoruz bu hızlı geçişi. Ama bankacılığın temel taşları var. Asla değişmez diyeceğimiz. Bunlar neler olacak? Yani bankacılıkta sabitlerimiz neler olacak? Ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin de işin merkezinde insan ve güven ilişkisi var ya. O nerede duracak? Yani bundan sonrası ki bankacılık için çok önemli bir konu.
1: Yani bankacılıkta hangi teknolojisi gelirse gelsin güven ve müşteri odaklılık, çözüm odaklılık o çok önemli olacak. Ama hep sabit kalacak. Biz zaten teknolojiye biraz şöyle bakıyoruz. Biz bunu müşteriye değer yaratmak için veya o aradaki ilişkiyi güçlendirmek için nasıl kullanabiliriz? Ve bütün çalışmalarımızı buna yönelik şekillendiriyoruz. Taner Bey'in verdiği örnekler çok değerli. Çünkü ilerlediğimiz dönemde teknolojiyi sadece...
3: Çeşitli iş toplantıları ve resmi toplantıları yapmak üzere Şam ve Halep'i kapsayan 2 günlük bir program için bulunuyoruz. 200 kişilik heyetimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin başkanının başkanlığında ihracatçı birliklerinin üyeleri var. Türkiye'deki bütün iş dünyası kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri var. Bu akşamki Uluslararası Şam Fuarı'nın açılışında aynı zamanda 1000 metrekarelik bir alanda 33 Türk işletmesinin yer aldığı Türkiye Holü'nün de açılışını gerçekleştireceğiz ve fuar boyunca çeşitli etkinliklerle ve ticaret faaliyetleriyle Türkiye pavilyonu açık kalacak. Tabii Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı dostumuz ve Suriye'nin yeni yatırım otoritesi başkanı ile ikili görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve az önce Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisimizin organizasyonuyla genel ticaret heyeti toplantılarını başlattık. Birazdan ikili iş görüşmeleri firmalar arasında, iş insanları arasında gerçekleştirilecek, sektörel toplantılar yapılacak. Akşam da hep birlikte Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışı ve Türkiye pavilyonun açılışında fuar alanında bir arada olacağız. Yarın da inşallah Halep'e geçeceğiz. Büyük bir heyetle. Orada da çok büyük bir heyecanla Türkiye heyetini bekliyorlar. Orada da iş görüşmelerimiz, resmi temaslarımız olacak. 8 Aralık 2024 tarihinde Şam'ın ve Suriye'nin Kurtuluş Bayramı gerçekleşti. O günden bu yana Suriye'de çok olumlu, güzel gelişmeler oldu. Toprak bütünlüğü, milli birlik, hükümetin kuruluşu, devlet mekanizmalarının işlemesi, kurumsal kapasitenin gelişmesi noktalarında önemli gelişmeler oldu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleriyle ve her iki saygıdeğer liderin koordinasyonunda hükümetler arasında çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Zaten 910 kilometre sınırımızı paylaştığımız Suriye ile akrabalık, dostluk, komşuluk, tarihi bağlarımız çok güçlüydü. Türkiye'de 3,5 milyona yakın Suriyeli kardeşlerimize uzun yıllar ev sahipliği yaptık ve bu da kardeşliğimizi ve dostluğumuzu daha da güçlendirdi. Bugün Suriye'de 3 milyonun üzerinde çok güzel Türkçe konuşan büyük bir topluluk var. Bu da iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri çok daha geliştirecek. Artık ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, yatırımlar, müteahhitlik, yeniden inşa, ulaştırma koridorları konularına yoğunlaştık son 1,5 yılda. Suriye ile Türkiye arasındaki gümrük kapılarımızı yeniliyoruz, genişletiyoruz, modernleştiriyoruz. Aynı şekilde Suriye tarafı da bu şekilde yatırımlara başladılar. İnşallah bu yıl sonuna kadar Nusaybin Kamışlı gümrük kapısının açılması konusunda Suriye tarafından söz aldık. Bu hem Suriye'ye yeni bir giriş kapısı hem de Irak'a ve Körfez'e transit ticaret anlamında çok olumlu bir adım olacak. Zaten mevcut Cilvegözü, Karkamış, Öncüpınar ve Akçakale, Yayladağ gümrük kapılarımızda ticaret geçişleri, yolcu geçişleri yoğun bir şekilde yapılıyor. Ve bu anlamda İslahiye, Gaziantep İslahiye ve Meydan Ekbes demiryolu gümrüğünün de açılması konusunda biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Suriye tarafını da bu konuda teşvik ediyoruz. Ve tabii demiryolu yapımı gerektiği için Suriye tarafında burada da önümüzdeki süreçte Suriye'nin ekonomik gelişimiyle beraber onu da birlikte başaracağız. Ve Körfez'deki gelişmelerden sonra Türkiye'den başlayıp Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine uzanan Türkiye'den başlayıp Suriye, Irak ve Körfez ülkelerine uzanan transit koridor çok büyük bir önem kazandı. Gümrüklerimizdeki geçişlerin neredeyse yarısı transit ticaret geçişlerine tahsis edilir hale geldi. Bu da bölge ülkelerini birbirlerine yakınlaştırıyor. Hem ticaret hem yatırım ilişkileri, ortaklıklar noktasında, ulaştırma koridorları konusunda yani bağlantısallık gerçekleşiyor. Transit ticareti kısa bir süre önce başlatmış olmamız bu Körfez Savaşı sırasında bölge ülkelerinin ihtiyaçları hususunda ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Bu konuda Körfez ülkeleri de Türkiye ile Suriye ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade ediyorlar. Ve yeni koridorlar, yeni geçiş bağlantıları yakında inşallah projelendirilip geliştirilecek. Türkiye-Suriye ticaret ilişkileri de hızla gelişti. Geçen yıl toplamda %42'lik bir artışla 3 milyar 750 milyon dolara yaklaştı. Ümidimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 5 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirip orta vadede de 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak. Yatırımlarda da karşılıklı olarak hızlanma var. Çünkü her iki ülke hem devlet olarak hem halklar olarak hem ekonomiler olarak birbiriyle çok entegre durumda ve bu şekilde inşallah halklarımızın ve bölgemizin refahı, ekonomik gelişimi hızlanacak ve ekonomik gelişimi, ekonomik entegrasyon hızlandıkça da siyasi olarak da ve jeopolitik olarak da ittifaklarımız, ittifak ilişkilerimiz genişleyecek, gelişecek. Bu ziyaretimizin hayırlı, bereketli olmasını her iki ülke ve halkları için Allah'tan niyaz ediyorum. Bu programlarımıza iştirak eden bütün yetkililerimize ve iş insanlarımıza kalbi teşekkürlerimizi sunuyorum. Ticaret Bakanlığı ekibimize ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve ekibine hasreten teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah bu iki günlük program Türkiye-Suriye ekonomik entegrasyonu için hayırlı olur, bereketli olur. Şam Uluslararası Fuarı da hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Efendim, sağ olun.
4: Müsaadenizle birkaç soru sorabilir miyim? Öncelikle çok önemli bir heyetle buraya geldiniz. Şimdi başkanımız da burada. Kınara komşu olan şehirlerimizin yerel yöneticileri de burada. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. İlk etapta ihracatta nasıl bir artış hedefi var? Orada ne planlıyorsunuz? İkinci olarak Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye ile Suriye arasında ortak projeler olacak mı? Orada nelere hedefliyorsunuz ve hangi sektörler ön plana çıkacak? Son olarak da üçüncü olarak da şunu sormak istiyorum. Sınır ticaretinde bir büyüme bekliyor musunuz yakın zamanda?
3: Tabii. Zaten az önce belirttim. Devrimden bu yana ticaretimizde geçen yıl %42'lik artış oldu. Bu yıl da ilk 7 ayda %16'lık artış oldu. Biz Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerini kazan kazan temelinde her iki tarafında istifade edeceği zeminde ilerlemesi için birlikte çalışıyoruz ve bu anlamda gayret ediyoruz. Diğer taraftan gümrüklerimizin modernizasyonu genişlemesi konusunda yatırımlar devam ediyor. Mesela cilve gözünde daha geçen hafta 1200 araçlık tır parkının açılışını gerçekleştirdik. Karşı tarafa yürüdük. Orada da Suriye hükümetinin Babel Hava gümrük kapısını genişletme ve modernleştirme çalışmaları 4 ay sonra tamamlanacak. Benzeri şekilde Öncüpınar'da çalışmalarımız var. İslahiye'de demiryolu gümrüğü anlamında çalışmalarımız var. Akçakale'deki yatırımlarımız gümrük tesisini genişletme ve büyütme konusunda devam ediyor. Önemli bir gümrük kapısı olarak da Nusaybin ve Kamışlı arasındaki gümrükte de bizim taraf hazır. Suriye tarafı da biz de 4 ay içinde kendi bölgemizi hazırlayacağız diyor ve yıl sonuna kadar orayı açacağız diyorlar. Yayladağ gümrük kapımızda genişletme, modernleştirme devam ediyor. Büyük ölçüde tamamlandı. Bu şekilde sınır illerimizin de hem yatırımlar hem ticaret ilişkileri noktasında zaten Türkiye-Suriye entegrasyonunda en çok istifade edecek bölgeler, bölgedeki iller, her iki taraf açısından da söylüyorum. Ve Suriye'nin yeniden imar ve inşasında dünya çapında başarılı olan ve dünya ikincisi olan Türk müteahhitleri göreve her zaman hazırlar. Zaten orta büyüklükteki yenileme ve inşa faaliyetlerinin başladığını gözlemliyoruz. Birçok Türk firmasının da burada bu anlamda inşaat faaliyetlerinde bulunduğunu görüyoruz. Organize sanayi bölgelerindeki yatırımlar noktasında da karşılıklı olarak ciddi bir ilgi var. İnşallah bölgenin istikrarı açısından bu ekonomik gelişmeler ve entegrasyon büyük önem taşıyor. Teşekkür ederiz.
5: Ben Emniyet Muhabiri Sevda Sarıkaya. Bu bölgede son günlerde çok önemli gelişmeler oluyor. SDG'nin fethiyle birlikte Meykan Kansu Lider çekildi. Bir taraftan Amerika Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden de çıkardı.
3: Evet.
5: Şimdi bu gelişmeleri ele alacak olursak bu gelişmeler Türkiye ile Suriye'nin ticaret ilişkilerine nasıl yansıyor?
3: Tabii. Söylediğiniz gelişmeler çok hayırlı gelişmeler. Türkiye'de biliyorsunuz terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir çerçeve yasası kısa bir süre önce 467 milletvekilimizin olumlu oyuyla kabul edildi. Ve inşallah kısa bir zaman sonra terör örgütünün lağvedilip silahlarını tamamen teslim edeceği bir dönem Türkiye'nin Güneydoğu'su, Doğu Anadolu'su bütün Türkiye'ye yansıyacak olumlu ekonomik bir momentum, ivme kazandıracak. Benzeri bir şekilde dün de Suriye'deki SDG örgütünün kendini feshetmesi ve Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına bağlılıklarını ve entegrasyona gireceklerini ifade etmesi de Suriye açısından olduğu kadar Türkiye açısından da Irak, İran bütün bölge ülkeleri arasından hayırlı gelişmeler. ABD yönetiminin de daha önce Sezar yaptırımları yasasını kaldırmıştı. Dün de Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmış olması Suriye'nin dış dünyayla mali bağlantıları, ekonomik ilişkileri noktasında çok önemli, olumlu gelişmeleri hızlandıracaktır. Bu hayırlı gelişmeler bölgenin inşallah hem siyasi istikrar, hem toplumsal istikrar, hem de ekonomik istikrar içinde gelişme ve büyümesi ve bölge halklarının 10 yıllarca sonra huzura kavuşması anlamında çok faydalı olacak. Bu işbirliği inşallah devam edecek. Biliyoruz ki bazıları bölgenin ateş içinde olmasını, halkların birbirine düşman olmasını ve bölgenin parçalanmasını arzu eden faaliyetler içindeler ama Allah'a çok şükür Türkiye başta olmak üzere yeni Suriye yönetimi ve bölge ülkelerinin liderleri arasında muhteşem bir işbirliği ve koordinasyon var. İstikrar, güven ve ekonomik gelişme hep birlikte sağlanacak. Tamam arkadaşlar. Evet. Teşekkürler.
6: Böyle buyurun. Buradan devam edelim.
7: Evet. İkili görüşmeleri sizin ekibin başlatıyor.

Efendim yatırım günlüğünden herkese merhaba. Ben Melis Kobal. Bugün de birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Tabii ekonomi tarafında önemli bir gelişme. Biraz önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da açıklamalarını dinledik. Uluslararası Şan Fuarı, Türkiye'nin pavilyon sahibi olduğu bir fuar. Suriye'de kapılarını açacak 63. Şam Uluslararası Fuarı ve Türkiye ve Suriye arasındaki ortak yatırımların ve yerel üretim modellerinin geliştirilmesi için de önemli fırsatlar sunuyor. Bakan Bolat'ın yanında Türk iş insanlarından oluşan büyük bir heyet var. Özellikle komşu illerin, Suriye'ye komşu olan illerin

0: yöneticileri ve aynı zamanda da oradaki iş insanları da uluslararası 63. Şam Fuarı için Şam'dalar. Dediğimiz gibi Türkiye'nin fuar kapsamında kurulan büyük bir standı var, Türkiye Pavilyonu. Önceliğimiz ticaret ilişkilerimizi kazan kazan ilkesiyle geliştirmek diyor Ömer Bolat ve de söz konusu fuarın iki ülkenin ticari ilişkilerinde önemli bir yer tuttuğunu da ifade ediyor. Bu arada ilk 7 ayda %16'lık bir artış var Türkiye ile Suriye arasındaki ihracatta. Önemli bir gelişme, biraz önce Bakan Bolat da aktardı. Cilve Gözü Kapısı, bizim sınır kapısı, orada 120 araçlık bir kır parkı açıldı ve de gümrüklerin de genişletilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti Bakan Bolat ve Türk müteahhit de göreve hazır şeklinde bir yorumu var. Diğer taraftan dediğimiz gibi fuara geçen yıl bu arada 44 ülkeden 800'den fazla firma ve 2 milyonu aşkın ziyaretçi katılmıştı. Biz de geçtiğimiz yıl 33 katılımcıyla bu fuardaydık diyor Ömer Bolat. Bu yıl ülke olarak yine güçlü bir katılım sağlıyoruz ve de açılışı bizzat gerçekleştirecek Türkiye Bakanı'yla birlikte heyet ve Türk ve Suriyeli iş insanları da doğrudan bir araya getirecek ikili görüşmeleri ve yuvarlak masa toplantılarını da düzenleyeceğiz açıklaması yaptı. Ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor ve iki ülkenin bu arada üçüncü pazarlarla da birlikte hareket etmesini istiyoruz diyor Ömer Bolat. Altını çizdiği önemli noktalardan biri diyelim. Şimdi piyasalara döneceğiz buradan. Konuğumuz Belgin Maviş'le konuşacağız ama önce günlere çıkan başlıklarına bir göz atalım.
1: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere kritik başlıkların ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiğini ifade etti.
2: Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz.
1: Ekonomi yönetiminin Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, istihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarında hedeflere bağlı kalmaya devam ettiklerini söyledi. Açıklamalarında küresel ve bölgesel gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgasına vurgu yaptı. Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız sancılı dönemi özenle yönetiyoruz dedi.
2: Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız bu sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden, milletin ve ülkenin kaynaklarını büyük bir özenle koruyarak dinamik bir süreçte başarıyla yönetmenin çabasındayız. Ekonomide çarkların dönmesi, insanımızın işini ve aşını muhafaza etmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerinin asgari düzeyde tutulması, savunma sanayi ve uluslararası yatırımlar başta olmak üzere ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi önceliğimiz olmaya devam etmektedir.
1: Türkiye'nin bölgesinde huzur ortamının oluşmasını hedeflediğini belirten Başkan Erdoğan, gerilimin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe bunun günlük yaşama yansımalarını net görme imkanı bulacağız dedi.
0: Merkez Bankası'nın likidite yönetiminde attığı adım para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi. Uluslararası finans kuruluşları faiz politikasına yönelik beklentilerini açıklarken faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentilerinde ayrışma dikkat çekti.
1: Merkez Bankası'nın repo hamlesi faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi. Banka bir hafta vadeli repo ihalelerini yeniden devreye aldı. Böylece piyasanın fonlama maliyeti gecelik borç verme faizi olan %40'tan politika faizi olan %37 seviyesine yaklaşmaya başladı.
3: Üst bant olan 40'ın fonlama faizinin 37'ye düşürülmesiyle ilgili açıklamaları biz Eylül'de bekliyorduk. Fakat Merkez Bankası geçtiğimiz pazar günü bu hareketi yapıp tekrar haftalık repo ihalelerine başlayınca piyasadaki beklenti özellikle Eylül ayında çok yüksek olmasa bile sembolik bir faiz indirimi

0: döndü.
1: Repo ihalelerinin yeniden başlaması uluslararası finans kuruluşlarının Merkez Bankası'na ilişkin faiz beklentilerine de yansıdı. İngiltere merkezli küresel banka HSBC kararın Eylül ayında faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti. Banka politika faizinin 2026 sonunda %34'e gerilemesini bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bank of America ise repo hamlesini likidite politikasında tam normalleşme olarak değerlendirdi. Bank of America göre Eylül toplantısında politika faizi sabit tutulabilir. Banka yılın tek faiz indiriminin Ekim ayında 100 bas puan olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor.
2: Normalleşme adımı, yani 40'tan 37'ye düşen bir fonlama maliyeti önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirim politikasına yeniden bir dönüş işareti olarak algılamak mümkün.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sachs ise daha temkinli bir senaryoya işaret ediyor. Kurum bir hafta vadeli repo faizinin yıl sonuna kadar %37'de kalacağı tahminini korudu. Ancak repo ihalelerine beklenenden erken dönülmesinin bu tahmin açısından aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Gözler şimdi Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısına çevrildi.
3: Ve şimdi dönelim küresel tarafta, bakalım fiyatlamalar nasıl, bugün nasıl bir hava var global tarafta, hemen göz atalım. İçeride BIST 100 endeksinde 14.708 şu an fiyatlamanın geçtiği nokta, 1.62'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz BIST 100 endeksinde. Avrupa'da genel olarak görünüm pozitif ama Londra 0.13'lük bir geri çekilmeyle ayrışıyor diğer borsalara göre. Frankfurt 0.12, Paris 0.44, Madrid 0.13 yukarıda. Asya'da da bugün karışık bir seyir olduğunu takip ediyoruz. Güney Kore 0.97, Şangay 0.59, Hong Kong 0.56 yukarıda. Hindistan'da 0.24'lük bir geri çekilme var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Nvidia'nın bilançosu çok kritik olacak. Aynı zamanda 15.30'da karşılayacağımız PC verisi de yine Fed'in bundan sonraki yönüne ilişkin tahminler noktasında kritik bir veri. Şu anda S&P'de negatif yatay, Nasdaq'ta 0.21 gerideyiz. Dow Jones pozitif yatay bir görünümde. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin'den önemli açıklamalar var. Amerikan kamu borcu 40 trilyon dolara aşmasının ardından borçlanmanın mevcut hızla sürmesi halinde sonunda bir hesaplaşma yaşanacağını söyledi. Barkin bunun ne zaman gerçekleşeceğini öngörmenin ise mümkün olmadığını belirtiyor. Diğer taraftan Amerikan Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki faiz kararına ilişkin ayrışma 3'e karşı 9 oyla alınmıştı karar. Bölgesel Fed bankalarının da iskonto faizi tavsiyelerine yansıdığını görüyoruz buradaki ayrışmanın. Fed belgelerine göre Cleveland, Minneapolis, Kansas ve Dallas Fed yönetim kurulları ticari bankalara sağlanan acil kredilerde uygulanan birincil kredi faizinin %3,5'tan %4'e çıkarılmasını istediler. Ve enerji tarafında Brent petrolde 84.91'deyiz. Haftanın başında 90 doların üzerindeydik. 2.56'lık yukarı yönlü bir hareket var. Hürmüz Boğazı konusunda İran'la Umman'ın görüşmelere başlaması petrol arzının normale dönebileceği beklentilerini arttırdı, güçlendirdi. Ve de Brent petrolde geri çekilme görüyoruz. Ham petrol 2.68 geride. Doğalgazda da 2.87 seviyemiz, 1.70'lik yukarı yönlü hareketle. Ons altın 0.88 geride, gümüşte 0.13 gerideyiz. Platin negatif yatay, paladyumda ise 0.31'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz diyelim. Buradan dönelim Belgin Maviş'e, BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu. Hoş geldiniz Belgin Hanım.
4: Hoş bulduk Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
3: Bugün ikimiz de karalar bağlamışız ama genel olarak piyasalarda benzer bir tutum olmadığını takip ediyoruz. Neden sizce görünüm pozitif genel anlamda bugün?
4: Biz temkinli iyimseriz diyelim, en azından piyasalardaki gün geçmiyor ki gelişmeler pozitiften negatife ya da negatiften pozitife dönmesin. Örnek vermek gerekirse biraz önce sizinle belirttiğiniz gibi petrol fiyatlamalarında gelen açıklamalarla birlikte yeniden 87 doların altına çekilmesi gibi. Çok öngörülebilir gelişmeler değil hiç kuşkusuz. Yaşanan süreç her ne kadar bir kontrollü kaos ortamı olsa da gelinen noktaya baktığımızda yaklaşan Amerika seçimleri öncesi Trump'ın ekonomiye odaklanması ve savaş konusunda ise karşı taraftan, yani İran'ın bu süreç içerisindeki yapacağı açıklamalar ya da anlaşmaya dair gelişmelerin fiyatlanacağı bir süreç.

0: sürece doğru giriyoruz. Ve bu gözle baktığımızda evet temkinli iyimseriz ama dikkatli olmamız gereken bir süreç diyebiliriz.
1: Evet, şimdi dikkatli olmamız gerekir. Evet, pek çok konuda dikkatli olmak gerekiyor aslında. Gerek bu petrol fiyatlarında ki görünüm, Hürmüz'ün durumu, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii faizler bakalım nasıl bir seyir izleyecek. Orada hazinenin attığı geri adım programının sorgulanması, yapay zeka noktasında şirketlerin yatırımlarının nasıl finanse edileceğine dair soru işaretleri ve de aynı zamanda yükselen tahviller tüm dünya genelinde her ne kadar açıklamalar olsa da Amerika Birleşik Devletleri tarafından geri alım yönünde ve 1 trilyon dolara kadar bir destek sağlanabileceği ifade edilse de çok da tansiyonun düşmediğini görüyoruz. Ne dersiniz? Yıl sonuna kadar en büyük riskler sizce nerede?
0: En büyük risk petrol fiyatlamalarındaki oynaklıkta olacaktır. Savaş bitse dahi yükselen ve gelişmelere bağlı olarak daha doğrusu lojistik tarafındaki sıkıntılar, azalan rezervler Avrupa'da olduğu gibi başta doğalgaz olmak üzere petrol fiyatlamalarında oynaklığı beraberinde getirecek. Herkes şunu sorabilir. Savaş bitti, anlaşma sağladılar. Neden biz hala yüksek bir enflasyon riskiyle mücadele ediyoruz? İşte bu sürecin artçı şokları burada petrol tarafında etkili olacak. Bir genel noktaya baktığımızda 2026 yılı için genelde yılın ikinci yarısında başta FED olmak üzere faiz indirimlerinin biraz daha hızlanabileceği beklenirken savaş tüm bu projeksiyonları bozdu. Bu konuda en net açıklamayı da IMF Başkanı yaptığını görüyoruz. Dedi ki yani riskler çok daha fazla, tam bir eşikteyiz. Yani dünya ekonomik şoka karşı şu an için direniyor. Petrolü kastederek elindeki rezervleri kullanması ve gelişmeleri takip etmesi ama oldukça tehlikeli sularda yüzüyoruz açıklamaları vardı. Son derece doğru bu gözle baktığımızda. Gelelim Amerika tarafına. Bir ülkenin 5 yıllık ve 2 yıllık ve 5 yıllık tahvilleri piyasadaki likiditeyi ifade eder ve buradaki faiz artış ve azalışları günlük haber akışına bağlı olduğu kadar ekonomik aktiviteye de bağlıdır. Ancak bir ülkenin 10 yıllıktan itibaren 10 yıllık ve 30 yıllık gibi uzun vadeye dayanan tahvil faizlerinde sert yukarı yönlü yükselişler ve genel kabul görmüş %5,5 seviyesinin üzerine doğru çıkabilme ihtimali hem o ülke için hem de eğer o ülke dünya ekonomisini yönetiyorsa dünya ekonomisi için oldukça ciddi bir borçlanma oranına ulaşılması ve mevcut borcun ödenememe ihtimalini fiyatlamasıdır tahvil tarafında. Buna ilişkin olarak ilk hamle aslında dolar yen paritesine müdahaleyle geldi. Biraz daha geriye gidelim, hatırlayalım. Başta Japonya ve Çin olmak üzere Amerikan tahvillerini rezervlerinde çok uzun yıllar taşıdılar. Ve artık son dönemdeki satışları en son bu kervana Japonya'da katıldı. Amerika'ya şu mesajı verdi. Ben senin borç yükünü taşımak istemiyorum. İşte bu noktayla başlayan ve bununla birlikte pariteler üzerinden İran savaşıyla yeterli zaferi kazanamayan Amerika şok üstüne şok yaşıyor. Ve gelinen noktayı tahvil fiyatlamasında görüyoruz. Her ne kadar hazine, Amerikan hazinesi bu konuda tahvil alım programı açıkladığını duyursa da bunun etkisi sınırlı kaldı. Tehlike eşiğinin altına indi. 10 yıllıklara baktığımızda %4,64'ler seviyesinde ama yine çok yüksek. Piyasa peki neyi bekliyor? Enflasyonda kalıcı yükseliş olur mu? Bir, Amerika için. İkincisi ise bu borç nasıl ödenecek? Çünkü savaşın da bir maliyeti bunun üzerine eklenmiş durumda. O yüzden ben bugün günün ikinci yarısında Jackson Hole toplantısı ve açılış konuşmasını yapacak olan FED Başkanı'nı çok dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Çünkü burada hem Amerika'nın yol haritası hem Trump'ın ekonomi politikalarının ve siyasi politikalarının yansımaları üstü kapalı olarak değinmesini bekliyorum. Bu da bize şunu gösterecek. FED bundan sonra ne yapabilir? Daha şeffaf olacak, beklenti yönetimini en aza indirecek ve öngörülebilir olacaksa eğer bu toplantıda yapacağı açıklamalar bu açıdan önemli olacak.
1: Belgin Hanım, tabii bugün özellikle veri tarafında da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek ikinci çeyrek büyüme ve de malum FED'in enflasyon hedefinde referans aldığı

0: PCE verisi bir hayli kritik, faiz beklentileri açısından da ne dersiniz, beklentiler dışı bir PCE verisi piyasayı ciddi şekilde etkiler mi sizce?
1: Sorunuzu ilk önce şöyle cevap vereyim. Amerika'da son gelen datalara baktığımızda ya beklentinin oldukça üstünde ya da beklentinin oldukça altında gelerek piyasayı farklı şekillerde domino ettiğini gördük. Aşağı yönlü veya yukarı yönlü. Yani muhtemelen beklentilerin tekrardan gözden geçirmesi gerekiyor. Ancak çekirdek PC rakamı, yani Fed'in faiz konusunda ve enflasyonun seyri konusunda son derece önem verdiği ve bir sonraki faiz patikası ve atacağı adımlar konusunda bir öncü gösterge olan bu veri, maliyet tarafındaki gelişmeleri bize gösterecek. Beklentilerden iyi ya da beklentilerden yüksek gelebilme ihtimali özellikle piyasalar tarafında, hisse senedi tarafında ve tahvil tarafındaki fiyatlamaları etkileyebilir. Ancak beklenti düşük tutulmuş, bunun üstünde bir veri gelirse bunun yaratacağı türbülans biraz daha negatif yönde olacaktır. Ama beklenti yüksek, beklentiye paralel gelirse de piyasa bunu zaten öncesinde fiyatlamış olacak. Her ne olursa olsun çekirdek piyasa enflasyonun, daha doğrusu petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklığın ve Trump politikalarının maliyetler üzerindeki yaratmış olduğu etkiyi bize gösterecek. Bu veri bu açıdan önemli, çünkü bu yıl içerisinde Fed faiz mi artıracak yoksa faiz mi düşürecek, olduğu kadar aynı zamanda altının ons fiyatlamasını da oldukça etkileyecektir.
0: Kısa bir araya gideceğiz, bir nefes alalım. Kısa bir reklam arası, birazdan devam edeceğiz yine sohbetimize. Efendim, yatırım günlüğü devam edecek. Ya, şimdi reklamlar.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Belgin Maviş bizimle birlikte BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu. Belgin Hanım, şimdi geçelim içeriye. Bugün BIST 100 endeksinde bakıyoruz. Borsa İstanbul'da dünkü sınırlı geri çekilmeye rağmen bugün yükseliş olduğunu görüyoruz. Dün 14.473'ten kapatmıştık. 0.19'luk kayıpla bugün 0.35'lik bir kayıp var. Pardon, BIST 30'da dün 0.35'lik kayıp vardı. Fakat bugün yukarı yönlü hareket. Şimdi öncelikle bugünkü yukarı yönlü hareket sizce neden?
1: Birkaç neden var. Bunlardan birincisini ilk sıraya Başkan Erdoğan'ın dün Ahlat'ta yapmış olduğu açıklamalar bence damgasını vurdu. Çok net mesajlar içeriyordu. Başta tabii ki o bölgede özellikle Türkiye'de falan açıklamaları ve yaklaşımlarıyla İsrail

0: odağında Suriye konusu ve o bölgedeki yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin buna karşı Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından anladım, gereğini yaparız mesajını çok net vermesiydi. Diğeri ise bu sabah ekranlarımıza gelen haber akışı, Halk Bankası bir tür sermaye enjeksiyonuyla güçlendirilmesi ki Amerika'daki dava süreci sonrasındaki bu adım başta kamu bankaları, Halk Bankası ciddi yükselişi ve bunun diğer bankalara bizim ekürü hareket dediğimiz pozitif yöndeki yansıması söz konusu oldu. Ve bir diğeri de biraz önce yine Alpar ekranlarında yer alan Ticaret Bakanı'nın Suriye gümrük sınırındaki yapmış olduğu önemli açıklamalar. Tüm bunlar ve bu beklentiler BIST100'de hikayeyi oluşturmaya devam ediyor. Ve asıl bunlarla birlikte Türkiye'nin CDS'lerinin son 6 ayın en düşük seviyesine, yani 217'ler seviyesine geri çekilmesi, ülke risk priminde önemli ölçüde düşüşler, Borsa İstanbul'un beklediği etkiyi yaratan unsurlar. Bir de geri planda önemli şirketlerin hisse alım programlarını açıklayarak hisselerine destek vermesi de belki MSI'nin yapmış olduğu açıklamaların etkisini son derece azaltırken hisse bazında yapmış olduğu açıklamaların etkisi sınırlı kaldı ve endeks şu anda bir denge noktası, yani 14.500'ün üzerinde 14.750 direncini zorlayan bir noktaya geldi. Alımlar güçleniyor. Bankacılık sektöründe sabah itibariyle %3'ün üzerinde yükselişler vardı. Şimdi bir dengelenme var ama bankacılık sektörüyle birlikte özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle beraber bugün hava ulaşım sektöründe Türk Hava Yolları, Pegasus gibi gelen alımların da endekse güç verdiğini belirtelim. Evet. Ben Suriye açıklamaları sonrasında özellikle Türkiye'nin Suriye ile ticaret hacmini yükseltmesi ve Suriye'deki altyapı dahil olmak üzere yatırımları yapmasının çimento sektörüne de pozitif etkileyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Belgin Maviş. Malum bugün gündem maddelerimiz yoğun ama tabii Suriye'ye döndük. Ömer Bolat'ın açıklamalarını dinledik. O yüzden süremiz biraz kısa. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Efendim, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ardından fon dünyasında birlikteyiz.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım

0: Efendim Fon Dünyası'ndan merhaba. Bugün konuğumuz Fatih İlker Yiğit olacak. Katılım Emeklilik ve Hayat Fon Operasyonları Varlık Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Malum şimdi fon tarafı deyince tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlık yaptığına ilişkin haber akışı gündemde. Buna göre para piyasası fonlarından kurumsal yatırımcıların elde ettiği kazançlara %10 stopaj uygulanacağına dair iddia var diyelim. Haber çünkü bu şekilde şu piyasaya yansıyan. Yerli kurumsal yatırımcılar kesilen tutarı 3 aylık dönemlerde beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecek. Ama yabancı kurumsal yatırımcılar için bu oran nihai vergi niteliği taşıyacak. Şimdi bu para piyasası fonlarındaki stopaj hazırlığı sizin taraf için ne kadar kritik?
1: Şöyle güzel bir bilgiyle başlayalım o zaman. Bizim bireysel emeklilik tarafında emeklilik fonları yaptığı yatırımlarda stopaj ödemiyor. Bu da uzun vadede birikimde çok ciddi derecede bir avantaj sağlıyor. Bizde sadece tek bir stopaj var ve bize beyan edilende de emeklilik sistemine giren yatırımcı sistemden çıktığında veyahut da erken çıkış yaptığı takdirde stopaj ödüyor. Dolayısıyla güzel haber, bizim sadece emeklilik fonları özelinde konuştuğumuzda stopajdan muaf olmaya devam edecekler açıkçası.
0: Bu arada aynı zamanda SPK'nın da bir fon rehberi hazırlığında olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii sizin tarafta yani görüşler alınmıştı sektörden. Orada nasıl bir beklentiniz var? Nasıl önemi var sizin sektör için bu fon rehberinin?
1: Şimdi şöyle, isterseniz bir hemen fonlarla ilgili çok kısa bir bilgi verelim. Şu an hali hazırda fon rehberi mevcutta bizde devam ediyor ve bizim de bazı istemlerimiz var SPK tarafında. Bunlar güncellemelerle dönem dönem SPK'ya iletiliyor. Emeklilik tarafında da yaklaşık 18.3 milyona geldik. Bu da güzel gelişme. Sene başından bu yana da kişi sayılarında da yeni girişler devam ediyor. Rehber tarafında özellikle katılım hassasiyetli ve katılım ürünleri içerisinde biliyorsunuz kritik konulardan bir tanesi arındırma ve kira sertifikalarının mevcut durumu. Biz bu tarafta kendimiz güncelleme taleplerine devam ediyoruz. Sistemin gelişmesi hem de SPK tarafından bu taraftaki güncellemeler bize pozitif olarak yansımaya devam ediyor. Nasıl derseniz şu şekilde arındırma biliyorsunuz bizim hisse senetleri varlıkları için hisse senedi taşıyan katılım bazlı fonlar için çok çok önemli. Arındırmayla ilişkin geniş bir açıklama veyahut da rehbere ekleme olması söz konusu. Bu arındırma konusu da rehberin içerisinde girdikten sonra bize çok daha etki edeceğini düşünüyoruz açıkçası.
0: Evet, bu arada son bir dakikamızmış. Bu noktada fon tarafına yatırım yapmak isteyen, evet çünkü bugün Ömer Bolat'ın açıklamaları Suriye'den biraz yayın süremizi kısıtladı diyelim. Önemli çünkü uluslararası şan fuarı. Ne dersiniz, ne tavsiye ediyorsunuz fon tarafına yatırım yapmak isteyenler neye dikkat etsin?
1: Şöyle biliyorsunuz 12 tane fon dağılım değişikliği hakkı var yatırımcılarımızın ve bunu bir sözleşme yıl dönümleri içerisinde 12 kere tekrar ediyor. Geçen senenin popüler yatırımı özellikle emeklilik tarafı için bugün hala daha devam ediyor. Kıymetli madenler ve altınlardı. Sizlerle olan yayınlarımızda sene başından bu yana özellikle şunu çok vurgulamak istedik. Faiz indirimleri gecikmeli de olsa gelecek. Hisse senetleri tarafında hem Türkiye için hem de global tarafta pozitif bir havanın devam edeceği yeni beklentilerimiz dahilindeydi. Bundan sonraki yatırımcılar için özellikle emeklilik şirketlerinin onlara sunmuş olduğu risk profil anketlerini doldurmaları, kendi riskleri temelinde de fonlarını seçmeleri. Bizim burada genellikle son bültenimizde de yayınladığımız, genel katılımcılarımıza sunduğumuz risk profilinde sıfır risk almak istemeyen bir katılımcı için iki unsuru ön plana çıkarttık. Kira sertifikaları katılım fonu ve para piyasaları katılım fonları bizim için öncelikli olarak söylenebilir. Çok riskli yatırımcılar için de önerdiğimiz evet, varlıklar içerisinde ağırlıklı hisse varlıkları ve kıymetli madenleri de sigortalama amaçlı olarak portföylerinde taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Hala daha yine risksiz olmasına rağmen portföyde getiriyi maksimize etmesi için para piyasası ve kira sertifikası varlıklarının fonlarda bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz biz. Şu anki mevcut fon dağılım önerilerimiz bu şekilde açıkçası.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Fatih İlker Yiğit. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim Fon Dünyası'nda burada kapatıyoruz. Biz yine birlikteyiz 15'te Paranın Gönlünde, görüşmek üzere.

mirastır, fikirdir, özgürlüktür, haktır, kurtuluştur, birliktir, para paylaşmaktır, adalettir, hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
2: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
2: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
10: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2019'da.

Piyasa Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda bugün Nvidia bilançosunu bekliyoruz ama bir başka önemli fiyatlama daha var. Petrol fiyatlarının gerilemesi, Brent petrol Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonun düşme ihtimaline karşın yeniden 85 doların altına kadar gerileme gösterdi. Dolayısıyla da petrole duyarlı şirkete yatırımcılar gözünü çevirdi. Bugün de bu ortamdan hangi şirketler karlı çıkıyor detaylarına sektörler bazında 3 farklı şirket üzerinden bakacağız. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. Önce İngiltere borsasıyla başlayalım o noktada. Çünkü Avrupa borsaları özellikle sektör olarak da havacılık tarafı çok etkilenmiş. Petrol maliyetlerinin bu kadar yükselmesiyle beraber Londra piyasasında bugün sınırlı bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ve bölgenin en büyük hava yoluyla başlayalım. International Airlines Group diyelim. Birçok havacılık şirketini çatısı altında barındıran bir holding şirketi. Yine şirketin detaylarını ekrana yansıtıyoruz. Özellikle petrol fiyatları düştüğünde ilk akla gelen sektörlerden bir tanesi havacılık oluyor. Çünkü yakıt maliyetleri, jet yakıt giderleri bu sektörün en büyük maliyet kalemi olduğundan dolayı da bu maliyetlerin düşmesi de şartlar da kalıcı olduğu takdirde de şirketin marjlarına bir rahatlama alanı sağlayabiliyor. Üstelik tabii sadece maliyet hikayesi yok burada. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon azalma ihtimallerinden bahsettik. İran-Umar arasındaki görüşmeler zaten bu noktada oldukça önemli. Enerji fiyatlarının aşağı gelmesi küresel seyahat ortamında rahatlatan, risk primini de aşağı çeken bir unsur oluyor. Dolayısıyla yolcu talebinin artması da havacılık sektörünü destekliyor. Bir diğer başlık diyelim ve hisse performansına bakarken tabii bu noktada yakıt maliyetlerini önceden bu tarz havacılık şirketleri hedgeleyebiliyor. Burada tabii International Airlines Group da bu noktada bir hedge mekanizmasını çalıştırmıştı ve bu yılın geri kalanı için %70'ini yakıtların hedge ettiğini de açıklamıştı. Bunu da eklemiş olalım ve hisse performansına dönelim. 6 ayda yani savaşın başladığı günden itibaren %2'lik bir düşüşü var. Yani buradaki eksi fiyatlamalarını biraz daha toparlanma olduğunu görüyoruz ki yılın başı

itibaren %8'lik de bir prime de imza atmış. Tabi burada biraz da ileriye okumak gerekiyor. Evet, petrol fiyatları düşüyor ama hava yolları kazanılacak hikayesini şu an için yatırımcılar daha almış değil. Çünkü hala belirsizlik ortamı her ne kadar iyi haberler gelse de devamda ediyor diyelim. Bu noktada tabi Hürmüz riskinin gerçekten bitmesi gerekiyor ve Brent petrol kalıcı olarak da aşağı fiyatlara inmesi gerekiyor. Böylece havacılık sektöründe marj beklentileri iyileşebilir diyelim. Buradan gidelim bir de Almanya borsalarına bakalım. Orada nasıl bir hava var diyelim. Frankfurt'ta sınırlı da olsa bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz Avrupa borsalarında ve hemen bakalım lojistik tarafında bu süreç nasıl işliyor, detaylarına gidelim ve o bölgenin Almanya'nın en büyük lojistik firmalarından biri olan DHL'e bakalım. Şirketin detayları yine ekranda olurken petrol fiyatlarının düşmesi tek başına bir maliyet avantajı olarak tabi okumamak gerekiyor çünkü eksik kalabiliyor. Çünkü DHL'in hikayesi küresel ticaret akışı, lojistik ağının çok fazla yüksek olduğu için, geniş olduğu için sadece petrol fiyatlarından değil birçok etkenden, değişkenden etkileniyor. Tabii bu noktada tarifeler de bu sektör için önemli bir başlık diyelim ve Hürmüz'deki tansiyon düşmesi dedik, enerji fiyatlarının gerilemesi dedik, ulaşım rotalarını da normalleştiriyor. Dolayısıyla bu şirkette petrol fiyatlarının düştüğü bir ortamda aslında pozitif olarak da ayrışabiliyor diyelim. Hisse performansının 6 ayda %15, bu yılda %20'likte bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da küresel ticaretin hızlanması da bu sektörü aslında etkileyen, artı tarafa geçiren de bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Bir de bakalım Asya borsalarına. Japonya tarafında nasıl bir fiyatlama var diyelim. Nikkei endeksinde yarım puanlık bir yükselişle gecelik seansını tamamlamış ve bir de denizcilik taşımacılığına bakalım. Enerji maliyetleri bu kadar yüksekken deniz taşımacılığı hangi alemde diyelim. Şirketin yine detayları ekranda. Nippon Yusen, Japonya merkezi bir küresel deniz taşımacılığı şirketi. Tabii burada biraz işler biraz daha karmaşıklaşabiliyor. Çünkü sadece petrol fiyatı değil, yine birçok değişkeni daha ekliyoruz bunun içine. Çünkü yükselen bir nabzın fiyatı var. Rota değişiklikleri, maliyetleri çok fazla arttırıyor derken şirketin gelirleri de bu noktada desteklenebiliyor diyelim. Dolayısıyla maliyet düşüyor ama gelir tarafında ne oluyor sorusu bu sektörde daha da belirgin. Hisse performansında 6 ayda %30, bu yılda %35'lik bir yükseliş var. Diğer baktığımız iki sektördeki şirkete göre daha fazla bir pozitif bir ayrışma da bu noktada görüyoruz. Yani piyasa şirketi oldukça güçlük kullanmış. Dolayısıyla burada Hürmüz Boğazı'nda kalıcı bir normalleşme sektörleri daha da fazla iyileştirebilir. Burada tabii petrol fiyatlarının seyri önemli diyelim ve hisse haftasını burada noktalayalım. Saat başında yeniden görüşmek üzere diyelim.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa 34, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 25. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23.

0: sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
0: Evet. Okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
2: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: için sizin için üretiyoruz.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya var.

0: yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunu bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Ha, Necdet abi geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor? Şak diye.
3: Valla bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Türk!

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Euro bölgesi. Maastricht kriterlerine tabi olan ve ortak para birimi Euro'yu kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu bölgenin adıdır.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
4: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

piyasa gündemiyle karşınızdayız. Saatler 14'ü gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Hem küresel piyasalara ilişkin fiyatlamaları hem de içeriye ilişkin son tabloyu değerlendireceğiz. Canlı yayın konuklarımız olacak. Hem önce bakalım gün özelinde hangi haber başlıkları öne çıkıyor diyelim. Bakan Bolat iş dünyası ile Şam'daydı bugün. Canlı yayını zaten ekranlara taşıdık. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Şam ziyaretinde Suriye Ekonomi Bakanı ile görüştü. 10 milyar dolarlık ticaret hedefi, gümrük kolaylıkları ve OSB yatırımlarının öne çıktığı temasta Bolat gelişmelerden en çok iki ülkenin sınır illerine fayda sağlayacağını da yine görüşme kapsamında belirtti diyelim. Döndüğümüzde Türkiye'nin CDS'leri 217 bas puanla güne başladı. Bu rakamda 6 ayın en düşük seviyesine kadar işaret etti. Tabii bu noktada ABD-İran gerilimlerinin başlamasıyla beraber CDS'lerde bir yükseliş eğilimi görmüştük. 300 bas puanların ardından yeniden 200 bas puanlarda bir dönüş söz konusu olduğunda hatırlatmış olalım. Bu rakamda zaten savaş önceki rakamlara yeniden döndüğümüzde bir işareti diyelim. Altına baktığımızda gözler bugün ABD tarafından açıklanacak olan PCA rakamlarına çevrildi. ABD zaten Fed'in en önemli baktığı kritik verilerden bir tanesi. Altının detaylarında da 3 ayın en yüksek seviyelerini görmüştü. Dün bir kar satışı görmüştük. Bugün de yine benzer bir tabloyla yatay seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla da hem Jackson Hole toplantısı bu haftanın en kritik başlıklarını hem de bugün gelecek olan ABD PCA verisi altının yönünde belirleyecek olan dinamikler diyelim. Bir diğer taraftan enerji maliyetleri düşmeye devam ediyor. Brent petrol 85 doların altına geriledi. Gözler de Avrupa'daki gaz krizine çevrildi. Dün de ekranlarda aktarmıştık. Doğal gaz fiyatlarının 100 liraya kadar ulaşma ihtimali vardı. Yine bölgede gaz krizi de sürmeye devam ediyor. Özellikle stoklarda 2009'dan bu yana en kaydedilen en düşük oranlarda.

piyasa fiyatlamalarıyla devam ediyoruz. Petrol fiyatları dedik, enerji maliyetleri düşmeye devam ediyor. İran, Umman arasındaki görüşmeler bir miktar buradaki tansiyonu düşürdü. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimalleri petrol piyasasına fiyatlanmaya başladı. Hemen son fiyatlamalara bakıyoruz. Ham petrol, ABD tipi 80 dolara kadar bir gerileme söz konusu. Yine gün özelinde %2,5'luk bir eksi tarafta fiyatlaması var. Brent petrolleri benzer bir düşüşle 85 dolarları takip ediyoruz. 90 dolarları görmüştük en son. Yeniden bu seviyelere dönülmesi de aslında birazcık piyasalarda rahatlama sağladı diyelim. Diğer taraftan bakalım altın fiyatlarındaki son tabloya. 3 ayın zirvesinden gerileyen bir altın olduğunu altında çizdik. Son tabloda 4620 doları görüyoruz. %1'e yakın bir geri çekilmesi var. Her ne kadar düşüş eğiliminde olsa da yine de son tablo itibariyle baktığımızda altın hala güçlü seyrini son dönemde korumaya devam ediyor. Burada tabii ki 4500 dolar üzerinde tutulması da kritik seviyeler diyelim. Dönelim içeriye, Borsa İstanbul diyelim. Haftaya güçlü bir başlangıç yapmıştı. Merkez Bankası'ndan gelen hamleyle beraber %1'lik artışa başlayan Borsa İstanbul bugün %1,5'luk primle işlemlere devam ediyor aslında. 14.699 seviyelerini görüyoruz. 14.700'ü zaten gün içerisinde test etmişti Borsa İstanbul diyelim. Bu noktada tabii ikinci çeyrek bilanço sezonunu geride bırakmıştık. Beraberinde birçok zaten etkenle beraber küresel piyasalardan şu an için pozitif tarafta ayrışmalarına da devam ediyor diyelim. Bir de bakalım sektörlere. Bankacılık endeksi yeniden güçlü seyrine devam etmeye başladı. Dün %4'e yakın primlenme gördük. Bugün de benzer şekilde %3'lük artışlarla aslında Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi en güçlü ayrışanlar arasında yerini alıyor diyelim. Yine genel hatları endekslere baktığımızda yeşil renkler hakim. Bir de diğer tabloya bakalım. Diğer endekslerde nasıl bir tablo var? Sigorta yine benzer şekilde %2'lik bir artış. Kimya, inşaatta da %1 üzeri artışlarda da endekslerde pozitif ayrışmalar devam ediyor. Borsa İstanbul'a katkılarda sürüyor diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul'a en çok artan ilk 5'te kimler yer almış? Halk Bankası %10'luk tavan fiyatlamasıyla ilk sırada yer alıyor. Enerjisa Enerji hemen ikinci sırada takip ederken İş Bankası, Sarkuysan ve Gen İlaç da yine en çok yükselen ilk 5'te bugün itibariyle listede yerini almış diyelim. Bir de bakalım en çok düşenler listesine. Borsa İstanbul içerisinde en çok düşenler de Efor Yatırım %4'lük eksi tarafta fiyatlamasıyla en son sırada yer almış. Altınay Savunma hemen arkasından takip ediyor. Kiler Holding, Pacific Euroja ve Borusan Boru da yine %1'lik düşüşlerle de en çok düşenlerde ilk 5'te yerini aldığını takip ediyoruz. Bir de bakalım buradan tabii raporlar gelmeye devam ediyor. Tera Yatırım'da Enerjisa Enerji için yeni bir rapor yayımladı. Hemen detaylarını da bir aktarmış olalım. Enerjisa Enerji için hisse başına hedef fiyatını 182 lira 60 kuruş olarak belirledi. Hissenin nominal TL bazında da neredeyse %70 yükselişte potansiyele sahip olduğunu şu anki mevcut fiyata göre de hesaplandı. Türkiye'de elektrik tüketiminin 2025 ila 2035 yılları arasındaki dönemde yıllık bileşik olarak da %4 büyüme beklentisini belirtirken yine Enerjisa içinde Tera Yatırım'da nihai pazardaki elektrifikasyon trendinden faydalanmak için de güçlü konumda yorumunu da yaptığını takip ettik.

0: piyasa fiyatlamalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz var. One Portföy Portföy Yönetim Direktörü'ne gideceğiz. Seyfullah Esen bizlerle birlikte olacak. Seyfullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Şimdi Borsa İstanbul'dan başlayalım istiyorum. Yeniden bir güçlenme eğilimi gördük. Bankacılık endeksi de keza Borsa İstanbul'a destek vermeye devam ediyor. Pazar günü Merkez Bankası'nın bir adımı vardı. Repo ihalelerine yeniden başladı. 1 Mart'ta ara vermiştik. Dolayısıyla bu adımı nasıl değerlendirirsiniz diye aslında sorarak başlamak istiyorum.
1: Evet, yani haftalık borçlanma faizi 37 idi, politika faizi bilindiği üzere. Yani savaş çıktıktan sonra 3 ay önce 40'lara çekilmişti overnight vadede fonlama faizi. Ya tabii ki yani kur üzerine baskı gelmemesi açısından bu mantıklı bir hareketti. Şimdi petrol fiyatları tabii belli bir bant içerisinde dalgalanıyor. Evet, 70 dolarlardan 110 dolarlara kadar geldi. Şimdi ama bu seviyelerde biraz stabil olmuş gibi görünüyor, 80 dolar seviyelerinde. Dolayısıyla petrolün enflasyon üzerindeki etkisi bir miktar daha azaldığını açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla bunu enflasyon verilerinde de açıkçası

0: yansıtısı gördük. Yani 30 belirli seviyelere kadar düşen enflasyon yıl başında en fazla 32-33 bandına kadar yükseldi. Aslında büyük bir enflasyon patlaması yaşanmadı. Bu tedbir amaçlı bir faiz artışıydı diyelim. Dolayısıyla şimdi normalleşme görüyoruz. Tabii güven unsurlarından birisi de Kasım ayında Amerika'da ara seçimler var biliyorsunuz. Şimdi Trump bu seçimler öncesinde tabii ki petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde olmasını istemiyor. Çünkü Amerikan seçmeni üzerinde de baskı oluşturur. Çünkü seçim kaybedecek. Bu anlamda bu risk bir anlamda hani ortadan kalktı tam olarak demesek de aslında risk azalmıştı. Dolayısıyla petrol fiyatları burada stabil olduğu için bizde de enflasyon üzerindeki aslında baskı da bir miktar kalkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla 31'lere kadar yani gelecek ay başında, Eylül ay başında Ağustos enflasyonu açıklandığında gerilemiş göreceğiz. Dolayısıyla buna aslında biraz güvendi diye düşünüyorum. Yani bir normalleşme adımı geçici olarak artırılmıştı. Şu anda tekrar 37'lerden fonlama geçiyor haftalık bazda. Tabii ben şahsen açıkçası enflasyon açıklandıktan sonra olur diye düşünüyorum ama demek ki açıklanacak enflasyonun çok da yüksek gelmeyeceğine güven oluşmuş ki biraz öne çekmiş oldular. Tabii bu yani zaten yapacaklardı onu söylemek istiyorum ama erken yapılmasının belki bir miktar sebebi olabilir. Sanayi üretiminde düşüş görüyoruz geçen yıla kıyasla baktığımızda. Yani hem iç talep hem de dış talepte açıkçası zayıflama var. Hani şirket konkordatolarında da artış gördüğümüz için ve büyüme de yavaşladığı için hani bu anlamda öne çekmek aslında faydalı oldu. Ama ben ay başında bekliyordum açıkçası bunu ama yine de tabii ki iyi değerlendirmek lazım. Bu da piyasalar üzerinde tabii ki olumlu etki yarattı. Biraz önce de bahsetmiştiniz yani bankalarda özellikle pazartesi günü yükseliş gördük. Bugün de bir yükseliş görüyoruz. Açıkçası faiz düşüşünün etkisi demek lazım. Çünkü borsa önündeki en büyük engel şu anda yüksek faiz, hatta reel faiz diyelim. Dolayısıyla bu faiz baskısı azaldıkça borsanın da önü açıkçası biraz daha açılmış olacak diye düşünüyorum. Çünkü hala tepe noktasından gerideyiz. 15.200'lere kadar yükselmiştik savaştan sonra. Şu anda 14.600'lerdeyiz. Yani hala bir %3 tepe noktaya göre gerideyiz. Dolayısıyla bu açı önümüzdeki dönemde kapatması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi önceden bunu fiyatlıyoruz açıkçası.
1: Evet, size bahsettiniz. Aslında dezenflasyon süreci bir noktada devam ediyor. Tabii her ne kadar dış şoklar olsa da yılın başında beklentiler daha farklıydı. Tabii savaştan sonra beklentiler de değişti ama şimdi faiz indirimi için de alan oluşuyor mu diye soracağım. Bu son gelen adımla beraber yine size bahsettiniz. 10 Eylül toplantısından önce gelmesi önemliydi. Yine OVP açıklamasından önce Ağustos enflasyonu da görmedik ama Merkez Bankası bu repo ihalelerini yeniden başlattı. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Beklentiler hala yüksek. Piyasa katılımcıların beklentisi yüksek. İşte hizmet enflasyonu dirençli, dışarıda dış şoklar dedik, petrol fiyatları dedik. Dolayısıyla 10 Eylül beklentisini soracağım size. 10 Eylül'de nasıl bir karar beklersiniz Merkez Bankası'ndan ve bu adımın zamanlaması açısından?
0: Şimdi hesabı şuna göre ben yapıyorum. Yıl başında enflasyon 30,6-31 seviyelerindeydi ve faiz 37 idi. Yaklaşık 600 bas puanlık bir fark vardı. Yani reel faiz diyelim. Tabii o 300 bas puan arttırdığı için 900 bas puana çıktı. Enflasyon tekrar şu anda 31'li seviyelere inmiş olacak. Ay sonunda açıklanan enflasyonla birlikte yıllık enflasyon 31'e inmiş olacak. Dolayısıyla 31 ile 40 arasında 900 bas puanlık fark, yani ciddi bir reel faiz. Bu şimdi tekrar 600 puana düşmüş oldu. Dolayısıyla aslında biz yıl başındaki seviye reel faiz anlamında tekrar dönmüş olduk şu anda 37'ye düştüğümüz için. Ve Merkez Bankası önceden hareket ettiği için ben açıkçası Eylül toplantısında 37'nin de altına bir düşüş beklemiyorum. Yani tekrar hani haftalık repoya dönmüş oldu. Dolayısıyla 37 olarak bence bu toplantıda kalacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii siz de bahsettiniz biraz önce TCMB'nin piyasa beklenti katılımcılar anketine baktığımızda Eylül sonunda ve Ekim sonundaki enflasyonları da baz alırsak aylık bazda enflasyonu eğer o şekilde gerçekten gelirse Ekim sonunda enflasyonun 29'lu seviyelere düştüğünü göreceğiz. Dolayısıyla eğer biz 600 bas puanı yani sabit bile kabul etsek 29,6-35 bize faizi gösteriyor. Yani Eylül'de bir değişiklik beklemiyorum. Dolayısıyla sabit reel faiz aynı kalacak olsa bile Ekim'de 100 bas puan ve Aralık'ta da 100 bas puan şeklinde indirim olarak yılı 35'li seviyelerden tamamlaması daha makul gibi görünüyor. Yani 35'in altı şu aşamada biraz zor gibi görünüyor açıkçası. 37'nin altı. 37'de sabit bırakacaktır büyük bir ihtimalle. Zaten yapacağı adımı şu anda hani bu hafta yapmış oldu. 37'ye

0: Teşekkür ederim. 40 ben.
1: Evet, tabii borsa yansımasına siz de aslında biraz bahsettiniz. Yılın başında faiz indirim beklentileri daha önceydi ama işte savaşın başlamasıyla beraber biraz ötelenme gördük. Şimdi bankalarda bu ortamda baskı altında oldukça kaldı. Endeksin gerisinde kaldı. İşte marjlarda bir gerileme gördük. Dolayısıyla faiz indirimlerinin yeniden başlandığı bir ortamdan bahsedelim. Siz de Eylül toplantısı beklemiyorsunuz ama yıl sonuna kadar bir indirim beklentiniz de var. Bankacılık endeksinde o zaman yeniden bir toparlanma borsanın lokomotifi olarak görür müyüz sizce?
0: Ya tabii ki faizleri yükselince ne oldu? Kâr marjı belirttiğiniz gibi geriledi. Kredi faiz, yani mevduat faizleri yükseldi açıkçası. Tabii ki bankaların kâr marjı geriledi. Artı büyüme de yavaşladığı için diyelim kredi talebi de o noktada biraz düşmüş oldu. Dolayısıyla bu bankaların karını baskıladı. Zaten ikinci çeyrek karda bunu görmüştük. Yani birinci çeyreğin çok da üzerinde değildi. Negatif tarafta. Dolayısıyla bunu piyasa fiyatladı. Şimdi tekrar faiz düşüş döngüsüne bir miktar, yani yıl başındaki kadar hızlı olmasak da, çünkü hala aslında savaş tamamen ortadan kalkmış değil. Biraz daha temkinli şekilde bu inecektir. Dolayısıyla bunun faizlerdeki temkinli düşüşün de bankacılık hisselerinde temkinli bir şekilde yükseliş bir miktar daha devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. Yani tabii ki dediğim gibi burada seçimler çok önemli. Hani aslında Trump barış istiyor tabii seçimi kazanmak için ama öbür taraftan İsrail'in de hani Amerika üstünde baskısı olduğunu biliyoruz. Orada da seçimler var Ekim sonunda. Ya bu seçim sonuçları çok belirleyici olacaktır. Yani Ekim sonu işte bizim Merkez Bankası'nda Ekim'de toplantısı var. 100 bas puan indirirse, ilişkiler normalleşirse dünyada diyeyim, jeopolitik de bir miktar azalırsa, hani 2027'yi o anlamda daha pozitif açıkçası bakabileceğiz. Dolayısıyla bizim enflasyonla mücadele programımızı bir miktar açıkçası uzamasına neden oldu savaş. Dolayısıyla buradaki riskler azaldıkça hani biz de daha pozitif fiyatlamaya devam ederiz. Yani bankacılık sektöründe sorunuza cevap olarak büyük bir rally açıkçası beklemiyorum. Dediğim gibi temkinli bir faiz indirimi olduğu için hani yükseliş de temkinli şekilde olacaktır. Aşırı baskılanmıştı. Onun getirdiği birkaç günlük hızlı bir yükseliş gördük. Ama bankacılık için açıkçası negatif değilim. Birçok bankaların piyasa değeri, defter değeri çarpanları, yani 0.75'lerde olanlar bile var. Birin altında, defter değerinin altında işlem gören bankalar var. Yani en azından bir olması lazım hani en kötü diyelim. Dolayısıyla bu kadar da kötü bir durumu açıkçası bence hak etmiyorlar. Dolayısıyla bu bir miktar geri dönüş görüyoruz. Hani bu bir süre daha devam edebilir ve bu da genel olarak borsanın da hani psikolojisini pozitif etkiliyor. Sadece bankalar değil, işte bankalar içerisinde konsolide eden Koç Holding olsun, Sabancı Holding, o açıdan pozitif. Gayrimenkul sektöründe hani faiz düşüşü, onun da pozitif etkisi olacağı için emlak konutta da bugün yükseliş gördük. O tarafı da pozitif etkiliyor. Artı otomotiv tarafında Tofaş ve Ford'da da hani benzer olarak her ne kadar kur baskısı olsa da iş talep anlamında sonuçta, yani faizlerin düşmesi her zaman için borsa için pozitif. Hem tüketimi artıp büyümeyi artırması anlamında, hem de rakip bir getiri olduğu için. Çünkü öbür tarafta risksiz. Yani düşünün, yıllık %40'lık bir basit faiz var. Bu tarafta risk alıyorsunuz. Yani o anlamda bu şeyin düşmesi borsa önündeki engellerin yavaş yavaş kalkması anlamına geliyor. Dolayısıyla bankalar öncülüğünde hareket bir miktar daha devam edebilir. En azından 15.200'lerdeki TL direncini test eder diye düşünüyorum. Yani enflasyon datasıyla birlikte.
1: Evet, diğer sektörlerden de bahsettiğiniz aslında bankacılık dışında. İkinci çeyrek bilanço sezonu da geride bırakmıştık. İşte yüksek faiz bir ortam var. Dolayısıyla şirketler de hala yüksek finansman maliyetleri, ücret baskısıyla, talep koşullarıyla da bir yandan mücadele ediyor. Dolayısıyla hem ikinci çeyrek bilanço sezonu sizce nasıl geçirdik? Oraya dair birkaç yorum alacağım. Bir de üçüncü çeyrek beklentileriniz nedir? Tabii burada dış etkenlerden de bahsettik. Yine Kasım seçimi dedik ki Trump'a da güven oldukça az. Buradan çıkacak sonuç da önemli. Yine ABD, İran gerilimleri, petrol fiyatları derken iç dinamikleri de ekleyerek üçüncü çeyreği sizce nasıl geçiririz?
0: Yani ikinci çeyrekte aslında savaşın etkilerini gördük. Bilanço sezonu olarak çok da iyi bir sezon değildi. Yani bankaları bahsettik. Yani ikinci çeyrekte gerileme vardı kârlarda. Sanayi tarafı da keza aynı şekilde. Sadece belirgin sektör veya şirketlerde spesifik iyileşme vardı. İşte Tüpraş örneğin tarihi kar açıkladı. Yani ben şimdi Tüpraş'ın tabii son 20-25 yıllık kar marjlarına baktığımda, brüt kar marjı mesela, tarihsel olarak yani 10-15'i açıkçası geçmemiş. Şu anda 20'lerde. Yani aslında bu da sürdürülebilir değil ama tarihi bir karlılık seviyesi var. Bu üçüncü

0: çeyrekte de işte rafinerilerde yani devreden de çıktığı için diyelim hem Orta Doğu'da veya Rusya tarafında. Dolayısıyla burada rafineri marjları oldukça yüksek. Yani bu üçüncü çeyrekte de muhtemelen devam edecek ve Tüpraş'ın üçüncü çeyrek karı da muhtemelen iyi gelecektir. Ama bu yıllarca, önümüzdeki yıllar boyunca şimdilik en azından savaş devam etmeyecekse sürdürülebilir değil. Yani en iyi yıl, tarihsel en iyi sezonunu yaşıyor diyebilirim. Tüpraş bu şekilde geldi. Üçüncü çeyrekte dediğim gibi muhtemelen iyi gelecek. Perakende tarafta hani BİM iyi geldi. Tabii enflasyonun yükselmiş olması, hani personel maaşlarında da yılbaşında zam yapıldığı için açıkçası ikinci çeyrekte de o yoktu. Hani onun ilk çeyrekte oluyor onun yansıması. Dolayısıyla o tarafta kar marjında iyileşme vardı. Ya perakende ve aslında Tüpraş üzerinde petrokimya sektörü bence pozitifti. Diğer sektörler çok da pozitif değildi. Tabii ki bu savaş etkisi azaldıkça hani üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekten bir miktar daha muhtemelen iyi gelecektir diye düşünüyorum. İşte bankalarla konuştuk, bankalarda da keza sanayide de bir miktar toparlanma olursa muhtemelen üçüncü çeyrek, ikinci çeyrekten bir miktar daha iyi gelir. Yani borsada fiyatlanan aslında ileriye kötüye gidişten ziyade yüksek faizin çok yani karlılık şirket karlarından daha önemli şu anda. Çünkü zaten genel olarak hisse senetlerimiz bizim hem Türkiye'nin geçmiş tarihi fiyatlamalarına göre dolar bazında bakarsak çok ucuz, hem de dünyayla karşılaştığımızda oldukça geride. Ve yani en büyük engel faiz açıkçası. Bunun karlılıktan ziyade bunun ortadan kalkması bu tarafta talebi doğuran bir faktör diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de dönelim dışarıya bakalım. Bugün en kritik başlıklardan ABD PCE verisi olacak. Bir de Nvidia'nın bilançosunu bekliyoruz. O tarafta da bilanço sezonu devam ediyor ABD tarafında. Şimdi Nvidia bilançosu sadece bir şirket bilançosu olarak bakmayacağız tabii ki. Yapay zekanın geleceği olarak da bakılacak. Teknoloji hisselerinde zaten bir satış gördük. Aslında yatırımcılar öncesinde biraz daha temkinli davrandı diyebiliriz. Diğer yandan ABD tahvil faizleri oldukça yüksek. Yine küresel tahvil faizleri zaten yüksek kalmaya devam ediyor derken aslında bir de oraya yönelik hem küresel hisse senedi endekslerini soracağım size, hem de tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması ve Nvidia bilançosu öncesinde sizce nasıl bir görünüm var küresel tarafta?
0: Yani tahvil tarafı çok tabii stres oluşturan bir yer. 4.60-4.70 seviyesinde. 5'in üzeri oldukça riskli bir seviye. Yani eğer petrol fiyatları yükselseydi muhtemelen enflasyon ve onun üzerinden de tahvil faizlerinde yükseliş açıkçası görecektik. Ya tabii ki Amerika yönetimi bunu biliyor, seçim var, Trump da bunu biliyor veya bu konuda zaten öneriler söylüyorlardır. Ve bu riske karşılık ABD hazinesinin bu mevcut faiz seviyelerinde yani tahvilleri alım yaptığını gördük. Aslında bu bir anlamda hani bu seviyelerin aşılmasına çok da izin vermeyeceklerini gösterdi. Hem hazine tarafından hem de savaşı yavaşlatma anlamında, yani jeopolitik stresi azaltma anlamında bir mücadele var. Bu genel olarak hisse piyasalarına açıkçası pozitif yansıdığını düşünüyorum. Hani bize de açıkçası pozitif yansıdı. Bunun en büyük etkisini aslında hani belki yeri gelmişken söylemek lazım. Altın fiyatlarını da gördük ve Bitcoin'de. Altın 4000 dolardan bir anda yükselişe başladı ve 4600-700 seviyelerine kadar geldi. Bunun temel etkisi, yani 5500'lü seviyelerden düşüş başlamıştı. Yani bir anlamda Amerika para basıyor diyebiliriz o noktada, tahvil alımı destekleyerek daha kötüye izin vermeyecekler. O zaman zaten hisseler veya şeyler tabandaysa, yani daha düşük seviyedeyse o risk ortadan bir miktar kalktığı için hızlı bir yükseliş gördük. Teknoloji tarafına gelirsek, evet, Nvidia yapay zekanın tabii en öncü şirketi, en büyük piyasa, 5 trilyon dolar üzerinde piyasa değeriyle en büyük Amerikan şirketi şu anda. Yani o tarafta tabii çok talep açıkçası devam ediyor. Şirket kar marjını koruyor ve belki birkaç yıl daha muhtemelen devam edecek. Yani risk oluşturan burada faktör aslında uzun vadede Çin tarafı, Amerika üzerinde. Yani Çin bir şekilde benzer ürünleri daha ucuza ve daha büyük kapasiteyle yapabiliyor. Belki onun hani uzun vadede riski olabilir. Ama şirket karlılıklarındaki büyüme Amerika tarafında açıkçası devam ediyor. Özellikle teknoloji tarafında. Ya tabii ki dönem dönem eleştiriler geliyor. İşte bu yatırımlar acaba çok mu fazla? Bu yatırımların geri dönüşü aşırı derecede uzun vadede olacak, daha kısa çekilemez mi? Veyahut da bu yapılan işte 100 milyarlarca dolarlık yatırımlar doğru bir yatırım mı? Geri dönüşü ne olacak? Bunlar her zaman soru işareti oluşturan faktörler. Ama Amerika bu işin hani öncüsü olarak devam ediyor. Dönem dönem satışlar gelse de genel olarak ben yükseliş trendinin o tarafta da hani korunacağını düşünüyorum. Artık seçimlerden önce de Yani düşen bir borsayla Trump seçimlere girmek istemeyecektir. O tarafta da hani desteklediğini

0: düşünüyorum. Genel olarak bilançodan bağımsız olarak o tarafta da hız büyük bir rally olmasa da riskler bir miktar bence düşük ve yükseliş muhtemelen devam edecek. Hani sonuçta Türkiye'de hisse senedi sahipliği %10 bile değilken yani yatırımcı bazında Amerika'da bu oran %50-60'larda. Dolayısıyla servet etkisi de yarattığı için düşen bir borsa seçimleri daha çok etkiliyor. Dolayısıyla yani o tarafta da yükseliş eğilimi muhtemelen devam edecek bence.
1: Evet, aslında altın fiyatlarından bahsetmişken biraz da altını sorayım size. Çünkü petrol tarafında jeopolitik risk primi birazcık verdi. 90 dolardan yeniden bir 85 dolarları görüyoruz. İşte Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon biraz düşmesiyle beraber. Ama altına baktığımızda her ne kadar kar satışı olsa da hala yüksek seviyelerde. İşte yine bahsettiniz, zirvesinden 1000 dolarlık altında fiyatlanıyor. 4600 dolarları görüyoruz. Dolayısıyla bir yandan da yine büyük bankalardan tahminler geliyor. Gelecek yıl için altının ons fiyatına 5000 dolar hedef fiyat veriyorlar. Siz ne dersiniz, ne beklersiniz? Yani tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda her ne kadar iyi haber görsek de aslında bir savaş ortamı var. Altın fiyatlarındaki beklentileriniz nedir?
0: Ya altın yani yıllardır açıkçası yükseliyor. Son 20 yıldır diyelim. Son döneme baktığımızda aslında 2 yıl önce Trump'ın hani başkan adayı olacağını açıklamasıyla birlikte yükseliş başladı 2000 dolarlı seviyelerde. Bu ne demekti? Hani Trump eşittir daha yüksek risk primi, daha yüksek volatilite demek. Bu da yüksek iskonto demek. Yani doların iskontosunu kastediyorum. Dolayısıyla doların değer kaybetmesi gerekiyordu. Eğer dolar değer kaybedecekse karşı para olarak, yani diğer currency'lerden farklı olarak sonuçta daha güvenilir bir para birimi altının yükselmesi gerekiyordu. Aslında altındaki yükseliş genel olarak doların değer kaybından kaynaklanan bir yükseliş kısmen diye düşünüyorum. Hala da bu faktör ortadan kalkmış değil bence. Bu bir tanesi. Diğer taraf Amerika'nın borçluluk seviyesi. Yani böyle bir savaşa bile tarihteki tabii birçok savaşa girdi ama bu borçluluk oranında girmedi. Yani daha önceki yüzyıllık dönemlere baktığımızda aslında borç oranı işte %25 ile 30, 50 ile 60'lı seviyelerde girmiş. İlk kez %100'ün üzerinde bir borçluluk oranıyla siz savaşa giriyorsunuz. Tabii ki yatırımcılar burada şey yapar, ciddi tereddüte düşer. Yani savaşın finansmanı nasıl sağlayacak? Eğer çok sıkışırsa değil mi? Para basacak. O zaman da tabii dolar değer kaybedecek. Altın bunları önceden fiyatlamıştı. Ama o risk tam olarak ortadan kalkmadığı için 4000 dolarlardan bakın işte tekrar 4.70'li seviyelerde alım yaptılar. Yani piyasa para vermiş oldu bir anlamda. Dolayısıyla aslında anti dolar olarak işlem görüyor diyelim. Yani uzun vadede benim görüşüm orada çok şey değil. Yani borçluluk seviyelerini düşürmesi biraz çok kolay bir şey değil. Ya nasıl borçluğu düşürebilirsiniz? Ya varlık satacak, yani kamu borçlarını düşürmek için. Ya hızlı büyüyecek, değil mi? Yani bütçe fazlası vererek, şimdi o da yok. Diğer taraftan da şey yapması lazım. Enflasyon yaratarak borçları indirmesi lazım. Şimdi bütçe fazlası veremiyorsanız, varlık da satmıyorsanız şu anda demek ki enflasyon riski var. Yani altın tabii ki biraz önce belirttiniz işte 4.70'lerdeki faiz yüksek ama enflasyon da yüksek yani şu noktada baktığımızda. 3.75'te politika faizi var, 3.50'lerde enflasyon var. Dolayısıyla enflasyon problemi de ciddi Amerika'da. O öyle olduğu için yani reel faiz üzerinden bakmak lazım. Neredeyse enflasyonla faiz birbirine denk seviyede olduğu için aslında faizler şu anda altını kötü etkilemiyor. Yani ileride artış enflasyonun da üzerinde reel faiz anlamında artış olursa altını negatif etkiler. Bence öyle bir şey yapmaları yani çok kolay bir şey değil. Eğer bunu yaparlarsa büyüme zaten hani istihdam verilerinden bunu görüyoruz. Çok da iyi değil ve reel faizsiz artırırsanız büyüme daha da kötüye gider. Bunu da yapamıyorlar. O zaman demek ki faiz artıramayacaklar. Faiz artıramayacaksa enflasyon da çok düşemeyecekse reel faiz sabit kalacak. Belki eksi de devam edecek. Böyle olunca da altın fiyatları bence bu noktada hani uzun vadede yükselişini devam ettirir. 5500'den 4000'e hızlı düşüşün sebebi aslında çok bir önceki dönemde son 3-4 ayda 3000'li seviyelerden 5500'e çok anormal hızlı bir şekilde yükseliş olduğu için düşüş de o anlamda bir miktar hızlı oldu ama yükselişe başladığı yere kadar gerilemedi tabii. Neredeyse 3000'den başladı işte en fazla 1000 dolar üzeri 4000'li seviyelere kadar geriledi. Yani işin özeti uzun vadede altın için aslında ben pozitifim çünkü işte Çin dahil en başta olmak üzere bütün merkez bankalarda rezerv çeşitlendirme anlamında. Neden rezervi çeşitlendiriyor? Çünkü dolara güvenmiyorlar. Neden güvenmiyor? Çünkü para basarsa dolar değer kaybeder. Sizin alacağınızın değeri düşer. Dolayısıyla Amerikan tahvil pozisyonlarını azaltıp

0: altın alıyorlar. Bir anlamda hedge yapmış oluyorlar. Onun için altında genel görüşüm açıkçası pozitif. Yani çok hızlı bir rally olmasını beklemiyorum ama yine de açıkçası düşüş trendinden ziyade uzun vadeli yükseliş zaten hani yıllardır devam ediyor ve bu devam edecektir muhtemelen diye düşünüyorum.
1: Evet, o zaman bir de son petrolü soracağım size. Tabii işte tahvil faizlerinden bahsettik. Bir yandan FED beklentileri önemli. Jackson Hole toplantısını, sempozyumunu takip ediyor. Şimdi bu ortamda petrole bakalım. Bir miktar gevşeme gördük. Risk primi bir miktar yine olsa verildi. Yeniden 85 dolarları takip ediyoruz. Ama bir yandan da 100 dolar senaryoları da masada. Yine büyük bankaların tahminlerinde böyle senaryolar var. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Çünkü birkaç uzman yorumlarında şunu gördük. Yeniden savaş bitse dahi savaş önceki seviyeleri dönmemiz zor şeklinde yorumlar yapıldı. Yani yeniden 50-60 dolarları konuşmak için zor bir ortamdayız denildi. Siz ne dersiniz? Petrole dair beklentileriniz nedir?
0: Ya dünyada tabii elektrikli araçlarla birlikte petrol tüketimi her ne kadar reel olarak düşse bile sonuçta çok önemli bir ürün. Yani hacim olarak baktığımızda. Yani şöyle düşünün, 2008 krizi öncesinde o dönemden itibaren neredeyse petrol fiyatları 20 yıldır 70 dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla siz bunu enflasyon farkına eklerseniz zaten şu anda aslında 100 doların oldukça üzerinde olması gerekiyor. 20 yıldır 70 dolarda. Yani bütün Orta Doğu ülkeleri olsun, yani düşünün hala 20 yıl önceki fiyatlardan satmış oluyorsunuz. Dolayısıyla biraz enflasyon farkının bile yansıması gerekiyordu. Savaş bunun bahanesi oldu, biraz da açıkçası bunu tetikledi diye düşünüyorum. Çok fazla düşer mi? Bu dediğim sebeplerden dolayı düşmez. Bu seviyelerde kalır diye düşünüyorum. Çok fazla yükselir mi? Hani 100 dolardan. Yani evet, yani savaş şiddetlenir, bir şey olur, yükselebilir. 120, daha önce 150'leri de gördük çünkü. Ama kalıcı olmaz. Neden olmaz? Diyelim ki yükseldi 120 dolara. Yani dünyadaki büyüme çok hızlı bir şekilde yavaşlıyor. Yani ben bir ara hesap yapmıştım. Bu petrol yükselişi yaklaşık dünya 1,5 trilyon dolara mal olmuş. Yani masraf olarak. Bunun yarısını İnsanlar tasarruf etse, evet, büyüme üzerine negatif etkisi oluyor. Daha çok yukarı giderse daha çok tasarruf olacak. Aslında kendi kendini negatif etkileyen bir süreç. Ne kadar yukarı giderse büyümeyi o kadar aşağı çekecektir. Ve dolayısıyla talep dünyada, yani genel büyüme hızla düşeceği için bu sefer de talep düşüşü nedeniyle tekrar düşecek. Dolayısıyla ani pik hareketler olabilir ama kalıcı bir yükseliş ben beklemiyorum. Yani bu seviyelerde kalır diye düşünüyorum.
1: Evet Seyfullah Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. Çok sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. One Portföy, Portföy Yönetim Direktörü Seyfullah Esen bizlerle birlikteydi. Piyasaları değerlendirdik. Kısa bir aranın ardından yeniden buradayız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: piyasa gündeminde piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Ekonomist, doçent, doktor Şevket Sayılgan bizlerle birlikte olacak. Şevket Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün kritik başlıklarla başlayalım isterseniz. Hem Nvidia bilançosunu bekliyoruz, hem de Fed'in en kritik, yani favori göstergelerinden bir tanesi ABD PCE verileri alacağız ki Jackson Hole toplantısından önce olması da önemli başlıklardan. Bu ikisi adına ne dersiniz? Küresel tarafta nasıl bir tabloyla haftaya devam ediyoruz?
1: Şu an tabii piyasaların en çok merak ettiği Fed'in politikasının bundan sonra faiz arttırıcı yöndeki beklentilerle paralel mi gidecek, yoksa petrol fiyatlarının Amerika'da beklenenden daha az etkiyle enflasyonda yanılsama yaratarak faiz arttırımı konusu bu noktada ileri vadelere belki de hiç yapılmayacak bir eyleme mi dönüşecek? Bu aradaki fark zaten bütün piyasalardaki hareketliliği de belirliyor. Şu anki görüntü mevcuttaki tarım dışı istihdam olsun, yeni yatırım talepleri olsun, mevcutta büyüme oranları olsun, bizim beklediğimiz kadar enflasyon konusunda etkinin çok yüksek seviyede olmadığı ve bu da dolayısıyla faiz arttırım kararını bir noktada geri plana attığı nokta ortaya çıktıkça piyasalarda dolara olan ve dolar euro paritesinde euro tarafında olan etki, faiz arttırımından belli ölçülerde geri durulacağı noktasındaki anlayışla da emtialar ve dolayısıyla da riskli yatırım araçları veya riskli piyasalarda daha fazla pozisyon alma konuları biraz daha gündeme gelmiş vaziyette. Ama nihayetinde bütün bunlar şu anki durumu ifade ediyor. Birçok değişken,
0: evet,
1: birçok parametre sonucu etkiliyor.
0: Bir virgül koyalım, hemen bir bağlantımız olacak. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim sizinle. Evet, kameralarımızı Suriye'ye çeviriyoruz. Şam'da 63.sü düzenlenen Uluslararası Şam Fuarı'ndayız. A Para muhabiri Azize Alan'a kameraları çevireceğiz. Yanında Tim Başkanı Mustafa Gültepe olacak ve Azize'nin sorularını yanıtlayacak. Azize, söz sende.
2: Teşekkür ediyoruz. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem konuşulurken iş dünyasının gözü de Suriye'de. Bugün Şam'da Türk ve Suriyeli firmalar birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. Peki Türk iş insanları Suriye'de nasıl bir potansiyel görüyor? Hangi alanda fırsatlar öne çıkıyor? Yanımızda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe var. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza.
3: Siz de hoş geldiniz.
2: Suriye pazarında nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Türk şirketleri açısından nasıl bir fırsat var?
3: Biliyorsunuz Suriye 14 yılki ambargodan ve abluga'dan sonra yeni bir yönetim geldi. Yeni yönetimden sonra bizim ikinci heyet toplantımız burada. Sayın Ticaret Bakanımızla beraber Ticaret Bakanımızın koordinasyonu ve timin organizasyonunda gerçekleştirmiş olduğumuz kalabalık bir heyetle buradayız. Yaklaşık 200 kişiye yakın bir hem bütün bir çalışması var, hem de akşamda Suriye Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışı var. Ona katılacağız. Bize Türkiye pavilyonu var. O kapsamda olan firmalarımız var. 40'a yakın firmalarımız var. Tabii Suriye Türkiye komşu olan, özellikle şu anda bulunduğumuz Şam değil, Halep tarafı ile ilgili çok fazla geçmiş dönemde yapılan Şam Antep o bölgelerin, Halep Antep o bölgelerin kültürlerin birbirine yakın olduğu, içerisinde çok sık olduğu bir geçmişten gelen bir ticari bağlarımız var. Dolayısıyla o kapsamda Türkiye için bence yakın, yani önce biliyorsunuz ilişkiler komşuluktan başlar. Biz de o potansiyeli karşılıklı hem oranın yeniden yapılanmasında, yeniden sanayileşmesinde, yeniden özellikle inşa edilmesinde, hem ulaşım noktasında, hem sanayi noktasında, hem tarım noktasında Türkiye'nin know-how'u ile buranın iş birliğini, iş gücünü birleştirerek önümüzdeki dönemde çok potansiyel olacağını düşünüyoruz. Toplamda şu anda hani durağan döneminde 6-6,5 milyar dolar gibi bir ithalatları var. Bunların neredeyse yarısını bizler veriyoruz. Sadece Türkiye burada satmakla değil, Suriye'nin de Türkiye'den alacakları var. Hem bilgi noktasında, hem yatırım noktalarında, hem know-how noktalarında iyi bir işbirliği olacağını düşünüyorum. Bu işbirliğini biz eğer beraberce inşa edersek hem Suriye kazançlı çıkacak, bence hem de Türkiye o anlamda kazanacak ve orta ve uzun vadede ben inanıyorum bu ticaret hacmini çok rahat bir şekilde 10 milyar doların üzerine çıkarabiliriz.
2: Peki efendim, hangi alanlarda potansiyel görüyorsunuz?
3: Ya şimdi tabii burası öncelikle tabii emek yoğun sektörler başta olmak üzere

0: yeniden inşa yapılmasında, tarım alanlarında, hububat sektörü ile ilgili. Yani aslında burası şu anda yeniden yapılan, mevcutta var olan, mevcutu geliştiremeyen 14 sene 15 yıldan beri bir ülke şu anda. Ülke yeni kuruldu, hükümet yeni kuruldu, yeniden yapılanıyor. Organlar yeni oluşuyor. Bizlerden de o anlamda tecrübe olarak öğrenecekleri çok şey var. O yüzden çok sıkı çalışıyoruz. Dolayısıyla ben sektör gözetmeksizin Türkiye'deki mevcut olan 27 sektörümüzü en az 20'siyle ilgili, yani kimyasından, makinasından, tekstilinden, hazır giyimden, yine aynı şekilde tarım sektörüyle ilgili olan bütün alanlarda, inşaat sektörlerimiz, özellikle perakende sektörleri, yine aynı şekilde alışveriş merkezlerinin yapılmasında, inşa edilmesinde, yeniden yapıların yapılmasında, altyapıların yapılmasında çok büyük potansiyel var. İnşallah hep beraber bu yapacak olduğumuz ticari heyetlerle beraber Suriye ve Türkiye o kapsamda iyi bir işbirliği yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Uluslararası Şan Fuarı'nın da Türk firmalarının Suriye pazarına yeniden girişinde nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz?
0: Şimdi bu çok eski bir fuar. Hala devam ediyor. Her dönemde devam etti. Tabii biz son dönemleri gelememiştik zaten. 14 yıldan beri gelememiştik. Bu ikinci katılımımız yeni yönetimle beraber. Gittikçe burada dünya açılan bir fuar. Sadece Şam'la ilgili değil, Suriye ile ilgili değil. Buradan diğer Körfez ülkelerine bağlantı noktasında hem lojistik anlamında hem üretip o bölgeye dağıtma noktasında çok büyük potansiyele sahip. Fuarda da aynı şekilde firmalarımız geldi. En son yaptıkları ürünleri, koleksiyonlarını sunacaklar. Hem buradan özellikle hem buradaki alıcılarla hem de uluslararası anlamda gelen alıcılar var. Karşılıklı tanışacaklar, kartlaşacaklar. Geleceğin altyapısını oluşturarak geleceğin yatırımını yapacaklar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe ile birlikteydik. Şam'dan aktardık. Söz yeniden stüdyoda.
2: Evet, A Para muhabirimiz Aziz Alan'a teşekkür ediyoruz. Kameraları Suriye, Şam'a çevrik ve Türkiye-Suriye arasındaki ticarette yeni dönemi Tim Başkanı Mustafa Gültepe aktardı ve Suriye ile ticareti hacmimiz 10 milyar dolara ulaşacak dedi. Konuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Piyasaları ve küresel tarafa ilişkin başlıkları konuşuyorduk. Şevket Bey, buyurun lütfen. En son FED'e dair ilişkilerden, beklentilerden bahsediyordunuz.
3: Evet, şu anda bütün global piyasalar Fed'in davranışına, alacağı eylemlere ve politikaya bakarak hareket ediyor. Türkiye'de dolayısıyla bundan yansımalarını elbette ki alıyor. Şu andaki iyimser tablo tek şu: İran olayındaki bir stabilite, akabinde olası enflasyonist baskının hafifleyerek Kasım seçimlerine kadar da mevcut bırakın faiz düşürmeyi, en azından faiz arttırma konusundaki söylemin artık belli ölçüde 2027'ye devredildiği bir yapı halinde girildiği takdirde bunun global piyasalarda önemli bir rahatlama yaratacağı, mevcuttaki bütün dünyada enflasyon ve buna bağlı faiz arttırım beklentilerini de bu çerçevede belli şekillerde yavaşlatıp durduracağı yönünde bir bekleyiş var. Tabii bunun ters yönünde senaryo olma olasılığı var mı? Var. Ama bu tabii ki ihtimal dahilinde bakarsanız sanki daha düşük gibi gözüküyor. Çünkü baktığınızda mevcut anketler Trump'ın zaten seçimlerde pek performanslı bir sonuç veremeyeceği yönünde. Bunun da arka planında yaşanılan ortalama Amerikan vatandaşının mortgage faizlerindeki artışından tutun da günlük hayatındaki bir galon benzinin fiyatındaki artışa kadar etkiler doğal olarak kararları etkiliyor. İşte bütün bunları toparladığımız zaman önümüzdeki günler ve haftalarda piyasaların bu noktada biraz daha rahatlaması beklentisi daha güçlü. Ama daha büyük resme bakarsak dünya ekonomisinde bir yavaşlama olduğunu ve bunun doğal olarak en çok borçlu ülkelerin borcun çevrilebilirliği konusunda riskler taşıdığını ve bu da yavaş yavaş tekrardan gündemin konusu haline geldiğini de göz ardı etmemek lazım. Ama o bugüne kadar bir şekilde döndürülmesi için de birçok enstrümanın kullanıldığı da dikkate alınırsa bugünkü gündem Fed'in faiz politikası, Fed'in faiz arttırıp arttırmayacağı bu kararı da etkilerken elbette ki Amerikan enflasyonunun bu noktada ne yönde hareket edeceği, şu andaki öncü göstergeler en azından burada bir stabilite kazanıldığı yönünde.

0: Diye baktığımızda şimdi ABD ekonomisinin ne kadar borçlanmak zorunda olduğuna dair bir ayrışma var. Çünkü 40 trilyon dolarlık bir kamu borcundan bahsediyoruz. Bunu çevirmenin zorluğundan bahsediyoruz ki Trump'ın zaten faizleri düşürmesinin en büyük etkenlerden, istemesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması, yani küresel tahvil faizi sadece ABD için konuşmuyoruz. Riskleri için ne dersiniz? Yani sermaye akışlarını nasıl etkiliyor? Ne gibi riskler barındırıyor?
1: Şimdi şöyle ifade edeyim, finansal araçlar içerisinde en canlı, en doğru, en hissedilir olan veri tahvil faizleridir. Ne bu CDS, ne borsa, ne büyüme oranları veya başka veriler. Dolayısıyla tahvil faizleri sistemdeki riski algılama ve gösterme açısından çok canlı ve etkili verilerdir. Bu noktada siz de ifade ettiniz, Amerikan 10 yıllıklarındaki artış aslında bir bakıma faizlerin yükseltilmesine yönelik bekleyişin bu yönüyle hala canlı olduğunun bir başka yansıması. Ancak şunun altını çizelim. Amerika bu tarz bir faiz arttırımının trilyon dolarlar seviyesinde ilave bir borçlanma ihtiyacı yaratacağını da göz önüne alacak olursak, burada rasyonelitenin biraz geri plana atılarak mevcut ekonomik kuralların dışında faizden mevcut yapıyı enflasyondan koparmaya çalışacaklardır. Dolayısıyla da tahvil faizi ve tahvil yatırımcısı bugün bu tarz bir yaklaşımı da bugünden fiyatlayarak faizlerin bir bakıma yüksek seviyelerde kalmasını, özellikle 10 yıllık tahvillerdeki 4.64 ile ve 30 yıllıklardaki 5'in üzerindeki veriyle aslında fiyatlamış oluyor. Dolayısıyla bizim için aslında krizin, riskin ya da tehdidin azalıp azalmadığının en önemli göstergesi 10 yıllık tahvillerdeki geri çekiliş, hatta bunun 4'ün altına düşmesi. Böyle bir piyasa yaşandığı takdirde şüphesiz global ticaretin ve büyümenin de beklentileri çok daha olumlu gelecektir. Fakat tahvil faizi burada ne gösterirse göstersin, Fed'in faiz arttırım konusunda en son noktaya kadar direnç gösterip bunu en azından sözlü yönlendirmeler ya da bizdeki karşılığıyla makro ihtiyati tedbir vasıtalarıyla, örneğin fonlama maliyetlerini düşürmek ya da piyasanın likiditesini arttırmak gibi unsurlarla müdahale ederek süreci faiz arttırmadan yönetme çabası içerisinde olacaktır. Dolayısıyla biz buralarda biraz daha bekleyişi güçlendirmemiz gerekiyor, ama diğer taraftan da faiz arttırım ihtimalinin FED toplantılarında azalmış olması bir diğer avantajlı konu. Ama tahvil faizleri şu anda bu tarafa çok itimat ediyor, çok güveniyor gibi gözükmüyor. Fiyatlamaları bu yönde çünkü.
0: Bakalım içeriye. Şimdi Türkiye'nin kendi bir dezenflasyon hikayesi var. %70'lerden %30'lara kadar gelen 3 yıldır sıkı para politikasını uyguluyoruz. Dolayısıyla iç talep soğutuldu, enflasyon düşürüldü. Ama buradan tabii %20'lere gitmek biraz daha zor bir patika gibi gözüküyor. Önce oraya dair sizin bakışlarınızı merak ediyorum. Bir de beklenti yönetimini soracağım. Çünkü piyasa beklentisi, hane halkının beklentisi hala yüksek. Her ne kadar hedefler düşük olsa da işte Merkez Bankası son rapor sunumunda 2027'nin sonu için %15 dedi. Yani dezenflasyon hikayesi daha da hızlanacak dedi, ama burada bir ayrışma var. Yani enflasyon düşüyor ama enflasyon psikolojisi aynı hızda düşmüyor. Buradaki beklenti yönetimine dair ne dersiniz diye de oraya da dair yorumlarınızı soracağım.
1: Şimdi bir kere bizim şu an uyguladığımız ekonomi programı başlangıç takvimi 2023 Haziran. Biz şu anda 2026 Ağustos'u bitiriyoruz. Yani yaklaşık 3 yılı geçmiş bir dönemdeki programın bu konudaki performansını değerlendiriyoruz. Bu çerçevede evet, arada 70 değil, 80, hatta 85'lere 80-85'lere kadar çıkmış bir enflasyon bu aralıklarda yaşanmış olmasına rağmen, aslında uçtan uca bakarsak ilk başladığında %37 enflasyon vardı. Şu an geldiğimizde %32. Bu çerçevede baktığımızda programın çok da başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Ha, bu arada tabii şunu da göz ardı etmeyelim. Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu siyasi gelişmeler, çevre ülkelerimizde İran'da yaşanılanlar, Ukrayna-Rusya krizi gibi etkilerin de programın bu söylediğimiz performansını negatif yönde etkilediğini de tabii ki göz ardı etmemek lazım. Ama nihayetinde bu programı uygulamaya sokulurken de

0: en fazla bu konuda söylem şuydu. Bu konu sadece Merkez Bankası'nın politika faizine bağlı hale getirilerek kalıcı ve sürekli hale getirilebilecek bir çözüm içermiyor. Ne eksik? Yapısal reform. Türkiye ekonomisinin bugün birçok noktada artık uzlaşıldığı gibi bir yapısal reform ihtiyacı var. Yapısal reform kavramı belki tek cümle ama için daha geniş. Yani üretim biçimimizden, vergi reformu yapımızdan, teşvik sistemimizden, sektörel önceliklerimizden, kredi yapılandırmalarımızdan, hatta ekonomi dışı, işte hukuk sistemimiz, adalet sistemimiz, insan hakları, demokrasi gibi birçok konunun aslında nihai sonuçlarını etkileyecek ve enflasyonu da bu çerçevede düşürecek bir unsur, bir topyekun programa bağlı. Fakat biz bu konuyu dediğim gibi sadece bir Merkez Bankası çerçevesi içerisinde oturttuğumuz için ve söylediğim değişkenlerde negatif yönde etkilediğinden şu an geldiğimiz noktada programın piyasalar tarafındaki etkisi, güvenilirliği ve kredibilitesi ciddi anlamda zayıflamış vaziyette. Bu noktada baktığınızda birçok kere yani bunun sayısını şu anda tam hatırlamıyorum ama enflasyon hedefleri sürekli sapıyor. Merkez bankaları sürekli bu sapma konusunda açıklama notları veriyor veya hedef konuyor. Yıl içerisinde bu hedefler birçok kere yukarı yönlü revize ediliyor ve dolayısıyla piyasa aslında kendi dinamiklerini, kendi hedeflerini kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla burada tekrardan bir güvenilirlik ifadesi taşıyan topyekün ve piyasalarla mutabakat içerisinde bir programa ihtiyaç var. Ancak tabii burada da şu kısıtımız var. Türkiye şu anda belki adı çok net olmamakla birlikte yavaş yavaş bir erken seçim ya da bir anayasa referandumu da diyebileceğimiz ihtimallerin olduğu bir siyasi sürecin içerisine doğru gitmekte. Böylesi bir dönemde de doğaldır ki bu tarz yapısal reform ve dönüşümleri ifade edecek ekonomik politikalar pek gündemde olmaz. Buradan da şunu ifade edebilirim. Türkiye açıkçası önümüzdeki dönem enflasyonu düşürme yönündeki önceliğini bu söylem bazlı belki olmayabilir ama uygulama bazlı olarak önceliğini büyüme bazlı bir seviyeye doğru dönüştürecektir diye öngörüyorum ki bunun bazı ipuçları başladı. Örneğin Merkez Bankası'nın geçen hafta haftalık repodan gecelik repoyla piyasaları fonlamaya geçmesi bile yani 37'ye tekrar 40'tan 37'ye çekmesi bile süreçteki etkinin bir karşılığı ki bunun arka planda başka enstrümanlarla zannedersem desteklenecektir.
1: Evet Şevket Bey, çok teşekkür ediyoruz. Zuman Gözler 10 Eylül toplantısında diyelim ve yayına değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. İyi seanslar dileyelim. Ekonomist doçent doktor Şevket Sayılgan'la piyasaları değerlendirdik. Böylece piyasa gündemini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar. Tera Yatırım sundu.
2: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para milattan önce 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa 34, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 25. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 36 derece.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Aa!
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
3: Hadi.
6: Spor araba.
7: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Aa, peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
12: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.
13: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
14: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
15: Hangi krediye girin

için sizin için üretiyoruz. Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir.

0: Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
2: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
1: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
3: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
1: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: İkinci birden vermişiz.
4: Tamam, hiç problem değil.
1: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ahpara'da.
5: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Efendim, paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bir saat boyunca ekonominin, piyasaların nabzını tutuyor olacağız. Gündem maddelerini değerlendireceğiz. Bakalım bugün öne çıkan başlıklarında önemli konular neler? Bakan Bolat, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam ziyaretinde Suriye Ekonomi Bakanı Eşrar'la görüştü. 10 milyar dolarlık ticaret hedefi, gümrük kolaylıkları ve OSB yatırımlarının öne çıktığı temasta Bolat, gelişmelerden en çok iki ülkenin sınır illerinin fayda sağlayacağını belirtti. Birazdan Şam'a uzanacağız. Muhabirimiz Azize Alan orada. Detayları bize aktarıyor olacak. Diğer taraftan CDS 6 ayın en düşük seviyesine geldi. Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceği beklentileri ve yurt içinde likidite yönetimine ilişkin atılan adımlarla 217 bas puana indi CDS ve 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Ve Türkiye, Avrupa Birliği'nin 5. en büyük ticaret ortağı. Bu bilgi de Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'tan geldi. 2026'nın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'nin hem en fazla ithalat yaptığı hem de en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Türkiye 5. sırada yer aldı. Piyasalarda bugün kritik verileri bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında 15.30'da büyüme ve PCE verisi gelecek. Aynı zamanda da teknoloji şirketi Nvidia'nın bilançosunu takip ediyoruz. Ve de Orta Doğu'da gelişmeler de tabii ki piyasaların yönü üzerinde etkili. Diğer taraftan Avrupa'da gaz krizi büyüyor. Hollanda'nın doğal gaz depolarında kış öncesi hedeflenen doluluk seviyesine ulaşılması beklenmiyor. Gaz şebekesi operatöründen geldi açıklama Hollanda'nın. Yaz aylarında depolama yapmanın ticari açıdan karlı olmaması nedeniyle 115 terawatt saatlik stok hedefine ulaşılamayacağını açıkladı. Şu anda Hollanda'nın doğalgaz depolarının sadece %45'i dolu. Şimdi dönelim verilere bakalım. Veriler tarafında şu anda nasıl bir yön var? BIST endeksiyle başlayalım. BIST endeksinde 14.705 şu an fiyatlama, 1.61'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Sektörel bazda nasıl değişimler var? BIST yüzde 1.60 dedik, yukarı yönlü hareket. Dolar TL 48.11, Euro TL 56.18, Euro Dolar 1.16.68 dolar.

0: 98-94 sepet kur 52-14'ten geçiyor. Bankacılık 3-14, sanayi 1-40, turizm 0-16, spor endeksi 2-27, gayrimenkul 0-98, biz teknolojide ise 0-44 yukarıdayız. Sigortacılık 1.77, kimya 1.37, inşaat 2.34, gıda 0.40, madencilik 1.57, bilişimde 0.44 yukarıda. Artanlara bir gidelim. Halk Bankası 9.98, Enerjisa 6.20, İş Bankası %5, Doğan Holding 4.38, Sarkuysan da 4.38 yukarıda. Azalanlara da bakalım. Efor Yatırım 4.05, Pasifik Euroasia 1.72, Altınay Savunma 1.61, Kiler Holding 1.49 ve de Borusan Boru'da da 1.39'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Şimdi dönüyoruz Şam'a. Muhabirimiz Azize Alan bizi bekliyor. Türk iş dünyasından geniş bir heyet bugün Suriye'nin başkentinde Bakan Ömer Bolat'la birlikte iş görüşmeleri hem de Uluslararası Şam Fuarı orada kritik. Azize, nedir bilgiler, senden dinleyelim.
1: Teşekkür ediyoruz Melis Kobal. Bugün Şam'da oldukça yoğun bir ekonomi ve ticaret diplomasisi var. Türkiye'den gelen iş dünyasının temsilcileri Suriye'nin başkentinde ve gün boyunca Türk ve Suriyeli iş insanlarını bir araya getiren temaslar gerçekleştiriliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Şam'daki temaslara katıldı. Günün ilk bölümünde açılış programı gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Suriye Ticaret Odaları Konfederasyonu Başkanı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat burada iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Peki bu temaslar neden önemli? Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Bir taraftan iki ülke arasındaki ticaretin artırılması hedeflenirken diğer taraftan da iş dünyası yeni dönemde hangi alanlarda birlikte hareket edebileceğini konuşuyor ve bugün burada sahadaki en somut örneklerden birini de görüyoruz. Türk ve Suriyeli firmalar birebir görüşmeler için aynı masa etrafında buluşuyor. Şirketler yeni iş bağlantılarını, ticaret ve yatırım imkanlarını doğrudan muhataplarıyla değerlendiriyor. Saat 18'e kadar Türk ve Suriyeli firmalar arasında birebir görüşmelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yani burada yalnızca resmi heyetlerin temaslarından söz etmiyoruz. İşin doğrudan şirketlere dokunan bir tarafı da var. Türk iş insanları Suriyeli iş insanlarıyla yeni dönemde hangi alanlarda işbirliği yapabileceğini konuşuyor. Günün bir diğer önemli başlığı ise 63. Uluslararası Şam Fuarı. Bu yıl yaklaşık 60 ülkeden 1000'e yakın kurum ve şirketin katıldığı fuarda Türkiye'de Türkiye pavilyonu ile yer alıyor. Türk firmaları burada ürün ve hizmetlerini tanıtırken Suriyeli farklı ülkelerden iş insanlarıyla yeni ticari bağlantılar kurmayı hedefliyor. Bakan Bolat ve beraberindeki heyetinde akşam saatlerinde fuar alanına geçerek Türkiye pavilyonunu ziyaret etmesi ve temaslarını burada sürdürmesi planlanıyor. Dolayısıyla bugün Şam'da hem resmi temaslardan hem iş dünyasının birebir görüşmelerinden hem de 63. Uluslararası Şam Fuarı'ndan çıkacak mesajlar önemli olacak. Tüm bu temaslar Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yeni dönemde nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçları verecek diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Azize Alan'a verdiği bilgiler için ve şimdi dönüyoruz hocamız Bilal Bağış bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Melis Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam şimdi muhabirimiz aktardı Azize Alan Şam'da. Tabii çok önemli bu Uluslararası Şam Fuarı ve aynı zamanda bizim heyetlerin görüşmesi ve tabii ki ticari ilişkiler. Ömer Bolat'ın da zaten vurgusu özellikle sınır iller fayda sağlayacak diyor. Türkiye'nin de bir pavilyonu olacak fuarda. Bu akşam açılış yapılacak, bizzat oradaki ekonomi bakanıyla birlikte Ömer Bolat açacak fuarı. Hocam siz de biraz anlatın, neden önemli Şam'la ilişkileri geliştirmek?
2: Evet, Suriye ve Şam Türkiye için önemli. Türkiye Suriye'deki gerginliğin ilk yıllarından itibaren Suriye'ye her anlamda destek veriyor. Hem göç zamanı Suriyelilere kapılarını açmıştı, ev sahipliği yapmıştı uzun bir dönem Türkiye malum. Onunla birlikte de tabii siyasi istikrar için tüm bu iç karışıklık sürecinin sonrasında da yeniden yapılanma sürecinde Türkiye yine her anlamda Suriye'nin yanında olduğunu gösteriyor, göstermeye çalışıyor. Hem Suriye'nin savunması, hem iktisadi yeniden yapılanma, hem tabii son 2-10 yılda altyapı da ciddi anlamda zarar görmüştü malum. Türkiye tüm bu açılardan Suriye'nin yeni dönemde yeniden yapılanması sürecinde zaten aktif olarak rol oynayacağını, Suriye'ye her anlamda destek vereceğini gösteriyor. Tabii Suriye Türkiye için bu açılardan önemli. Komşu bir ülkenin istikrarı, siyasi, iktisadi istikrarı bizim için önemli. Ancak aynı zamanda tabii Suriye Orta Doğu'ya, Arap dünyasına ve tabii MENA bölgesine, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine açılan kritik koridorlardan biri. Irak ile birlikte Türkiye'nin güneye açılan temel ticari koridorlarının başında geliyor. Bu açıdan da tabii Suriye'nin istikrarı, Suriye'nin yeniden yapılanması, Suriye'deki yeni dönemde Türk firmalarının aktif olması, Suriye ile ticaret açısından da Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde oynayacağı rol hakikaten çok önemli olacak. Hem geçiş dönemindeki ihtiyaçların karşılanması, hem orta uzun vadede tabii o bölgede, o stratejik konumda istikrarlı bir ülkenin olması hem Türkiye için hem küresel ekonomi için çok çok önemli. Malum son dönem konuşulan mevzulardan bir diğeri de Suriye'nin sadece ticaret açısından ya da Orta Doğu'daki siyasi gelecek açısından önemli değil. Aynı zamanda tabii enerji açısından da stratejik konumunu güçlendiren son dönem konuşulan farklı projeler var. Suriye hakikaten enerji açısından da ticari koridorlar açısından da çok stratejik, kritik bir ülke. Ve Türkiye hem geçmiş 1-2-10 yılda olduğu gibi hem önümüzdeki dönemlerde Suriye'ye tam anlamıyla destek çıkacağını, belki tabiri caizse abilik yapmaya devam edeceğini gösteriyor. Bunu açık açık ilan ediyor. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin Suriye'deki etkinliği benim kanaatim özellikle ticari açıdan, iktisadi açıdan, altyapının oluşturulması açısından daha fazla kendini gösterecektir.
0: Evet hocam, özellikle hangi sektörler fırsat olabilir sizce Türkiye için?
2: Tabii öncelikli olarak özellikle Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde Türk müteahhitlik firmaları hiç şüphesiz orada çok aktif olacak. Yeniden yapılanma sürecinde çimento sektöründen tutun inşaat sektörünün geneline, özellikle altyapı açısından Türk firmalarının, Türk mühendislik sektörünün, şirketlerinin oradaki varlığı çok önemli olacak. Türk tabii müteahhitlik şirketleri aslında dünyanın birçok farklı bölgesinde, Orta Doğu'da, Rusya'da, Kuzey Afrika'da, farklı bölgelerde kendini kanıtlamış durumda. Bu açıdan da belki Çin'den sonra önüne gelen ekonomilerden ya da oyunculardan biri. Dolayısıyla Suriye'nin önümüzdeki dönem ihtiyaç duyacağı özellikle yeniden yapılanma sürecinde bu müteahhitlik ya da mühendislik tecrübesi öncelikli olarak kendini gösterecek. Diğer taraftan tabii son dönemde yine işte İsrail'in saldırıları, farklı bölgelerde artırdığı gerginlik açısından mevzuya bakacak olursak, Suriye'nin güvenliği, savunma sektöründe tabii alacağı yol, bu noktalarda önümüzdeki dönemler alınacak kararlar açısından da Türkiye önemli bir oyuncu olacak. Suriye'nin savunması, Suriye'nin belki askeri kapasitesinin geliştirilmesi. Bunlarla birlikte tabii ben bir akademisyen olarak eğitim açısından da Türkiye'nin yapacağı şeyleri önemli buluyorum. Suriye'deki eğitim altyapısının sağlamlaştırılması, belki üniversitelerin yeniden canlandırılması, yakın zamanda konuşulmaya başlanan ortak üniversite projesi örneğindeki gibi, belki Suriye'deki beşeri sermayenin, insan kapasitesinin de geliştirilmesi için özellikle eğitim sektöründe atılacak adımlar çok çok önemli olacak. Ancak kısa vadede altyapıyla birlikte tabii Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi ve onun özellikle gıda sektörü üzerinden Suriye'nin ihtiyaçlarına vereceği cevap çok önemli olacak. Tabii kısa vadeli ticaret açısından da biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle sınırdaki şehirler öncelikli olarak pozitif etkilenen şehirler ya da bölgeler olacak. Özellikle Gaziantep, Hatay, bu bölgelerdeki güçlü üretim altyapısı Suriye'nin en azından kısa vadeli vadede o noktalardaki ihtiyacına rahatlıkla cevap verir kanaatindeyim.
0: Evet hocam. Bir hatırlatma yapalım. İlk 7 ayda ihracatımızda %16'lık bir artış var. Bakan Bolat'ın açıklamaları Türkiye-Suriye kazan kazan temelinde bir birliktelik üzerinde çalışıyor.

0: Tabii burada gümrüklerin genişletilmesi için de bir aynı zamanda çalışma olduğunu hatırlatalım. Cilve gözünde 1200 araçlık bir kır parkı açtık diye de yorumu var. Ve Ömer Bolat'ın ve de Türk müteahhitleri Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında göreve hazırlardı dedi Bakan Sayın Bolat diyerek. Hocam biz buradan geçelim içeriye. Şimdi Merkez Bankası'nın adımıyla başladık haftaya. Siz nasıl değerlendirdiniz? Öncelikle bekliyor muydunuz? Sürpriz oldu mu zamanlama olarak?
1: Tabii birçok piyasa uzmanı açısından bir nebze sürpriz bir karar gibi göründü. Haftalık repo ihalelerine tekrar başlanmış olması. Malum İran'daki savaş başladığı zaman hemen onun akabinde haftalık repo ihalelerine geçici süreyle ara verilmişti ve yaklaşık olarak tam 6 ay sonra bu ihaleler tekrar başlamış oldu. Bu tabii bir açıdan da açıkçası beklenen bir karar idi kanaatindeyim. Çünkü buradaki temel risk faktörü ya da temel olumsuzluk olan Orta Doğu'daki savaş ortamı ya da oradaki kötü gidiş bir nebze en azından artık geride kalmış olabilir benim kanaatim. Biz zaten önceki yayınlarda da sık sık bahsediyorduk. Bir boyutta oradaki gerginlik devam edecek zaten. En azından en kötünün geride kaldığı konusunda özellikle merkez bankalarının, farklı kurumların vurgusu bence önemli. Ben de o kanaatteyim. Dolayısıyla oradaki belirsizlik, bulutlar biraz dağılmış iken ben açıkçası beklenen bir karardı diye düşünüyorum. Tabii Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini de açıkçası önümüzdeki dönemler gelebileceğini daha önce konuşuyorduk. Yani Merkez Bankamızı biraz daha güvercin tarafta, daha temkinli tutumuyla daha fazla açıkçası değerlendiriyorum. Bu açıdan da tabii önümüzdeki dönemler düşünülen, öngörülen faiz tarafında atılacak adımlar içinde bir ön koşuldu. Tabii bu haftalık repo ihalelerinin tekrar başlaması gerekiyordu. Öte yandan da tabii Merkez Bankası'nın etkin kullandığı faiz de malum gecelik borçlanma faizi %40'lar seviyesindeydi. Tekrar %37'lik politika faizi, bir hafta vadeli ihale faiz oranı tekrar etkin aktif faiz oranı olarak ön plana çıkmış oldu. Bu yıl için tabii faiz indirimleri gelirse de artık bir sonraki toplantıda benim kanaatim tabii ilk toplantıda değil ama Ekim'de artık söz konusu olabilir. Onun da önü bir anlamda açılmış oldu kanaatindeyim.
0: Evet, şimdi beklentilerle ilgili birkaç bankadan gelen açıklama var. Onu hemen aktaralım. HSBC diyor ki Eylül ayında yeniden faiz indirimleri başlayabilir. Bu arada BOFA yılın tek politika faizi indirimi Ekim ayında 100 bas puan yapılacak demiş. Hocam sizde zamanlama olarak beklenti ne?
1: Evet, biraz önce de aslında onun altını çizmiştim. Benim kanaatim de özellikle Eylül ayı, 10 Eylül'deki toplantı için bir pozitif adım atılmış durumda. Onun üzerine yeni bir beklenti çok iddialı olur. Ancak Ekim ayında bir sonraki toplantıda eğer şartlar da uygun olursa güvercin tutum ve biraz da tabii temkinli tutum ile uyumlu olarak faiz indirimi gelebilir kanaatindeyim. Çok ciddi olumsuzluk olmazsa. Dolayısıyla Ekim ayı için biraz daha açıkçası şartlar uygun olursa ihtimalin yüksek olduğu kanaatindeyim. Bu biraz da tabii açıkçası enflasyonda son dönem gerileme trendiyle de uyumlu olacak. Malum %37'ler seviyesindeki faizler, politika faizi, tabii piyasa faizleri nispeten onun biraz daha üzerinde. %30'lar artık 30'dan altına doğru gerileyen enflasyon açısından da değerlendirildiğinde orada faiz indirimi için açıkçası biraz aralık var. Dolayısıyla Merkez Bankası o aralığı kullanmak isteyebilir. En azından bir faiz indirimi yılın geri kalanında söz konusu olabilir kanaatindeyim.
0: Evet. Hocam peki enflasyon tarafı için ne dersiniz? Orada tabii bir taraftan bakıyoruz, beklentiler tarafında piyasa katılımcılarında bir gerileme var. onların beklentilerinde. 12 ay sonrası için piyasa katılımcıları %23.69 diyor. Fakat diğer taraftan hane halkındaki beklentiler %45 civarında ve yukarı

0: Önüne. Şimdi neden yani neden sizce makas bu denli açık?
1: Evet, ne yazık ki tabii o açıdan biraz da enflasyonla mücadele için malum son dönemde sadece Merkez Bankası değil, maliye politikası tarafından da bir bütün olarak enflasyonla mücadele, daha sıkı duruş vurgusu sürekli yapılıyor. Ona yönelik politika adımları atılıyor. Ancak tabii özellikle küresel gelişmeler, diğer taraftan yurt dışı piyasaları tabii etkisini hissettiğimiz enerji fiyatındaki gelişmeler, gıda piyasası, özellikle tabii hizmet tarafında, restoranlar, oteller tarafındaki fiyat artışları, bunlar enflasyonu hala yüksek tutmaya devam ediyor. Bunlarla birlikte tabii piyasada daha ziyade konuşulan özellikle kur tarafında artış beklentisi de kısmen de olsa, o da biraz beklentileri yüksek tutan faktörler arasında değerlendiriliyor. Ancak artık yılın geri kalanı için %30'un altına doğru enflasyonun gelebileceğiyle ilgili daha güçlü beklentiler bence ön planda. Nitekim artık özellikle tabii Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde %29'a daha ziyade işaret ediliyor. Önümüzdeki 12 ay için de %20'lere doğru, %23-24'lerde piyasa beklentisi daha ağır basıyor. Bu tabii Eylül ayında ilan edilecek yeni orta vadeli programlar muhtemelen kendini gösterecektir. Bir nebze güncellemeler yukarı doğru olacak, ancak genel piyasa beklentisi artık %30'ların altında bir enflasyona işaret ediyor. Beklentilerin kırılması zor tabii, özellikle mevcut belirsizlik ortamında. Bir taraftan tabii jeopolitik gerginlikler, savaş ortamı, tedarik zincirindeki kopmalar, bunların hepsi tabii enerji fiyatları başta olmak üzere tüm ürünlerin fiyatlarında hakikaten ciddi oynaklıklar getirmiş durumda. Taşıma maliyetleri, sigortalama maliyetleri, o tarafta örneğin çok dinamik bir fiyatlama söz konusu bugün. Bunlar tabii piyasadaki fiyat hareketlerini ciddi anlamda etkiliyor. Bunlarla birlikte tabii teknolojik gelişmeler, onu da unutmamak gerekiyor. İşte hepimizin çok çok konuştuğu, birçoğumuzun da mutlu olduğu yapay zeka konusundaki gelişmeler. Bunlar da tabii yatırımları, talebi ciddi anlamda şişiriyor. Tüm bu faktörler tabii özellikle talep tarafında ciddi bir baskı oluşturarak hem içeride hem dışarıda enflasyonu yüksek tutmaya devam ediyor açıkçası.
0: Evet. Hocam peki şimdi bir taraftan da tabii yine konuşulan konulardan biri Merkez Bankası aslında evet ödevini iyi yapıyor. İşte sıkı para politikasıyla dezenflasyon süreci devam ediyor. Piyasanın da hani güvenilirliğini kazanmış durumda pek çok açıdan. İşte Türkiye'ye bir hani yapısal da reformlar gerekir. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da düşen görevler var diyenler de var. Siz ne dersiniz bu konuda? Nasıl bir koordinasyon gerekiyor sizce?
1: Valla ben biraz tabii şöyle görüyorum. Açıkçası mevcut, ben genel olarak tabii önceki yayınlarda da çokça ifade etmiştim. Bir belirsizlik çağında, döneminde olduğumuzun altını belki tekrar çizmek gerekiyor. Bu da tabii Merkez Bankası gibi kurumların kararlarına da yansıyor. Hatta tabii Amerika'daki Merkez Bankası Fed'in kararları yeni önümüzdeki döneme ilişkin, yeni döneme ilişkin izleyeceği patika, kullanacağı enstrümanlarla ilgili yeni dönem güncellemelerine de bu yansımış durumda. Mevcut belirsizlik ya da oynaklık dönemi açıkçası tabii merkez bankalarını ya da diğer kurumları tek başına karar verme açısından da açıkçası zorluyor. Ben o kanaatteyim. Yeni dönemde tabii para politikası, maliye politikası, hatta sanayi politikası, enerji politikası, savunma politikaları, teknoloji sektöründeki sübvansiyonlar, destekler, hatta finansal regülasyonlar, işte bir tarafta AI finans sektörünü etkiliyor, diğer taraftan kripto paralar, tüm bu farklı yönleri bence bağımsız düşünemeyiz. Bütün bu politikalar, para politikası tarafı, maliye, sanayi, enerji, tüm bu bahsettiğimiz farklı denklemlerin hepsi iç içe geçmiş durumda. Bu yüzden de kurumlar, politika yapıcılar açıkçası çok fazla bağımsız da hareket edemiyorlar. Etmemeliler de belki de. Artık tabii politika seti büyük oranda bir koordinasyon içinde alınmak zorunda da kalınıyor. Bu merkez bankalarını da diğer kurumlarla birlikte, diğer politika yapıcılarla birlikte hareket etmeye zorluyor kanaatindeyim. Dolayısıyla farklı boyutlarıyla tüm bu politika sürecini ülkeler açısından makro boyutta birlikte değerlendirmek gerekiyor ve koordinasyon içinde kararları almak gerekiyor kanaatindeyim. Birkaç 10 yıl önce ya da 80'ler sonrası çok konuşulan işte yeni dönem merkez bankacılığını sadece enflasyon odaklı bakış açısı ya da işte sadece faizi kullandıkları biraz Keynesyen bakış açısıyla mevzuya yaklaşmak çok fazla faydalı olmuyor. Daha komplike, daha çok yönlü stratejik yaklaşım gerekiyor yeni dönemde. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz açıdan da açıkçası bu tüm farklı boyutlarıyla mevzuyu ele almak ve belli bir koordinasyon içinde tüm kurumların koordinasyonuyla bu mevzulara yaklaşmak daha doğru olur kanaatindeyim.
0: Evet. Peki hocam, şimdi global tarafa da geçelim. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni bir yaptırım paketiyle karşı karşıyayız. Öncelikle bu yeni yaklaşımını Amerika Birleşik Devletleri'nin siz nasıl buldunuz? Çünkü tabii hani savaş yerine ekonomik yaptırımlar olması piyasalar tarafında bir nebze daha olumlu karşılanmış gibi görünüyor.
1: Ya öyle de olması gerekiyor açıkçası. Tabii savaş ile doğrudan silahlı kuvvetleriyle uğrarak Amerika bir sonuca varamayacağını fark etmiş oldu. Aslında herkes farkındaydı. Belki Trump da uyanmış oldu diyelim. Tabii daha önceki yayınlarda da çokça bahsetmiştik. Mevcut gidişat artık bir boyutta bu gerginliğin önümüzdeki dönemlerde bizimle birlikte olacağını gösteriyor demiştik. Çünkü önümüzde bir Ukrayna örneği vardı. Artık aşağıda Orta Doğu'daki gerginlik de büyük oranda onunla benzer, paralel bir boyuta ilerleyecek gibi görünüyor. Amerika tabii askeri sonuç alamadığı için kapsamlı ekonomik yaptırımlarla cevap veriyor. Ancak tabii özellikle İran petrolüne bağımlı olan Çin gibi ülkeler, Avrupa tabii bir açıdan çeşitlendirmeye çalışıyor. Ancak Çin, benim tahminim, özellikle İran enerji ithalatına ciddi anlamda bağımlı olduğu için buna bir reaksiyon verebilir. Dolayısıyla o tarafta bir gerginlik söz konusu olabilir. İran tabii açık açık söylüyor, askeri tepkiler verebileceğini altını çiziyor. Sadece Orta Doğu'daki bu İran gerginliği değil, aslında genel anlamda Amerika her anlamda tabii ekonomik yaptırımlar, finansal yaptırımlar, doların merkezi rolünü kullanarak ülkeleri cezalandırmaya çalışıyor. Bu da tabii yeni açıkçası finansal riskler oluşturabilir. Yeni ticaret savaşları dalgası getirebilir. Bu risklere tabii ülkelerin hazırlıklı olması gerekiyor. Türkiye'nin örneğin son dönemde özellikle enerjide çeşitlendirme, hatta ticaret anlamında da ticari rotaları çeşitlendirme yönünde attığı adımlar bu açıdan önemli. Ya da işte yeni ticari koridorlar, hem Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan, diğer taraftan Asya'yı, Doğu'yu ve Batı'yı birbirine bağlayan farklı ticari enerji koridorları açısından atılan adımlar hakikaten çok önemli. Birçok bölge ve ülke için hayati önem de arz ediyor. Tıpkı İran'ın Çin için taşıdığı önem örneğindeki gibi. Dolayısıyla bütün açıkçası küresel ekonomi belki Çin gibi ülkelerin alacağı reaksiyona da biraz bağlı olacak bu, ancak büyük oranda önümüzdeki dönemler yeni risklere hazırlıklı olmalı kanaatindeyim. Bu Amerika'yı da bir açıdan zorlayabilir benim kanaatim. Önümüzdeki 1-2-10 yılda Amerika'nın tabii hem Rusya'ya hem işte Venezuela farklı bölgelerde bu kullandığı yaptırım silahı önümüzdeki dönemler Amerika için ters tepebilecek faktörlerden biri. Belki Çin'in açıkçası merkezi rolünü güçlendirebilir. Çin merkezli ödeme sistemlerinin belki rolünü daha fazla artırabilir. Altın piyasalarına yansımaları da bir diğer faktör, yakından takip etmek gerekiyor. Altının bu açıdan da ikame edici rolü güçlenebilir kanaatindeyim. Nitekim altın tekrar toparlanma eğiliminde, örneğin 4610 seviyelerini artık aşmış durumda. Tekrar 5000-5500 bir banta doğru yolculuğunu sürdürüyor kanaatindeyim.
0: Şey yapalım o zaman.

0: Evet. Hocam peki şimdi biraz aslında konuya girdiniz. Riskler var dediniz. Dünyayı bekleyen hani bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin işine de gelmez dediniz. Şimdi tabii son dönemde çok konuştuğumuz bu tahvil konusu kritik. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun vadelilerdeki yükseliş şu anda tam olarak dindirebilmiş değil Amerika Birleşik Devletleri. Evet bir geri çekilme var ama sonuçta yüksek seviyelerden bahsediyoruz. 10 yıllıkta 4.63'teyiz mesela ki 4.5'un üstü zaten sıkıntılı bir seviye olarak adlandırılır. Ve 30 yıllıklarda da 2007'nin en yüksek seviyelerini görmüştük. Geçen hafta Merkez Bankası'nın geri alım programını açıklamasına rağmen. Şimdi tabii o noktada da Amerika Birleşik Devletlerinden dünyaya ihraç edilen bir tahvil krizi yorumları var. Ne dersiniz bu tahvil konusuna yönelik sizce Amerika Birleşik Devletleri dindirebilecek mi atılacak adımlarla?
1: Evet, birkaç yıl önce aslında ilginçtir. Bu faiz hareketleri yine tahvil piyasalarında ciddi oynaklıklar getirmişti ve Amerika'daki farklı bankalar, hatta Avrupa'da Credit Suisse gibi bankalar batmanın eşiğine gelmiş ve bazıları da batmıştı tabii. Tahvil piyasasındaki bu oynaklıklar hiç şüphesiz tabii finansal piyasalar için açıkçası ya da mevcut yüksek faizler, düşük fiyatlar birçok finansal kurum için iyi bir işaret değil. Öte yandan tabii unutmayalım Amerika'nın dış borcu da 40 trilyon dolar seviyesini aşmış durumda. Mevcut yüksek faizlerle birlikte düşünüldüğü zaman açıkçası bu borcun tabii sürekli artıyor oluşu Amerika için biraz önce bahsettiğimiz risklerle birlikte değerlendirilmesi gereken bir diğer kritik unsur. Hem yüksek borçlar sadece Amerika'da değil Avrupa'da da, Avrupa'nın önde gelen ekonomileri Fransa'da, İspanya, İtalya, Almanya'da önemli sorun. Tüm bu bahsettiğimiz ülkelerdeki bazı büyük bankalar, finansal kuruluşları da zorluyor. Birkaç yıl önce birkaç tanesini de batırmıştı. Burada tabii geçen haftalar konuştuğumuz Hazine Bakanlığı'nın likiditeyi desteklemek için tahvil alımları programı bir nebze tabii o piyasada biraz likidite oluşturmuş. Faizleri belki biraz düşürmüş durumda. Bu yönlü müdahaleler gerekiyor da açıkçası. İşte %4'ler seviyesinin üzerinde %5'lere yakın faizler hakikaten çok yüksek. Mevcut yüksek borçlu ortamda özellikle bu yüksek faizler önemli bir risk unsuru. Öte yandan tabii yüksek faizlerden nemalanmak isteyen piyasadaki likidite de bu tahvillere ciddi anlamda rağbet gösteriyor. Bu müdahaleler önümüzdeki dönemler tabii likiditeyi artırarak özellikle borsalara bir nebze de açıkçası altın piyasasına talep getirebilir. Bu yönlü müdahaleler önümüzdeki dönemlerde konuşulacak kanaatindeyim. Çünkü hakikaten faizler çok yüksek.
0: Evet hocam bu arada buyurun. Buyurun hocam. Şöyle bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nden hocam bugün kritik veriler vardı. Geldi veriler şu an. Onu hemen ben iletmiş olayım. Çünkü piyasalar açısından da bir hayli önemli. Büyüme tarafında ikinci çeyrekte 1,5'luk bir büyüme olduğunu görüyoruz. Beklenti de zaten 1,5'tu. Bir önceki de 2,1'di. Diğer taraftan kritik olan veri PCE verisi. Temmuz'da 0,2'lik bir artış var çekirdek PCE'de. Ve de yıllıkta da 3,3'lük bir artış. Bu 3,3 de zaten beklentiydi. Birebir gelmiş beklentiye. Bunu da bir kısa değerlendirmesini alayım hocam hemen veri gelmişken.
1: Evet, enflasyon hala yüksek açıkçası. Özellikle PCE enflasyonu %3'ün üzerinde seyrediyor. Her ne kadar 1-2 ay önce ciddi gerileme gözlemlenmişti. Ancak hala %2'lik hedefin çok çok üzerinde. Bu noktada tabii özellikle Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği iki veriden biri enflasyon. Enflasyondaki gelişmeler Fed'in alacağı kararlar için belirleyici unsurlardan biri. Diğer taraftan ikiz önceliklerin ya da ikiz hedeflerin istihdam piyasası tarafından biraz daha zaman zaman tabii zayıf seyre işaret eden veri akışı söz konusu. Bu da son dönemde malum işte Fed'den beklenen faiz artırımları ihtimalini biraz düşürmüştü. Benim gördüğüm kadarıyla da bu güz dönemi için düşürülen faiz artışı ihtimali bir nebze geriliyor. Bu

0: İhtimal gün geçtikçe azalıyor. Özellikle tabii istihdam piyasasında zayıf veri akışı devam ettiği müddetçe o ihtimal önümüzdeki dönemlerde düşmeye devam edecek. Ancak enflasyon tarafında %3'lük seviyenin üzerindeki seyir hiç şüphesiz tabii Amerika'daki politik yapıcıları düşündürüyordur. Bu büyük oranda tabii jeopolitik gerginlikler, küresel gelişmelerle ilgili. İç piyasadaki gelişmelerden ziyade o noktada da tabii uzlaşıya doğru adımlar atıldıkça özellikle Orta Doğu'daki gerginlik açısından enerji piyasaları başta olmak üzere bunun enflasyona da pozitif yansımalarını önümüzdeki dönemler görebiliriz kanaatindeyim.
1: Evet. Hocam bu arada artış 3.7 olmuş yıllık olarak. Ben 3.3 demiştim ama o rakam hatalı.
0: Çok daha yüksek.
1: Evet hocam. Burada da tabii beklentin üzerinde bir artış gerçekleşmiş. Onu da tekrar vurgulamış olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyorum Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve efendim kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan yine karşınızdayız. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Metro'nun sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim paranın yönüne devam ediyoruz ve şimdi dönüyoruz Tahran'a. Ekber Karabağ bizimle birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu aktaracak. Nedir sendeki bilgiler Ekber?
1: Evet, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik devam ediyor. Özellikle bu gerginliğin Körfez üzerinde ve Hürmüz üzerinde odaklandığını ifade edebiliriz. Az önce İran Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden gelen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın şartlarını yerine getirmeden İran'ın Hürmüz'ü açmayacağı ifade edildi. Peki İran'ın şartları nedir? İranlı yetkililer özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin takribi olarak 2,5 ay önce Pakistan öncülüğünde iki ülke arasında varılan mutabakat saptını geri dönmesini ve ayrıca Hürmüz'ün İran'ın denetiminde olmasını istiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmiyor ve İran'ın buradaki denetimine karşı çıkmaktadır. Donald Trump'tan son açıklamada, dün akşam saatlerinde yaptığı son açıklamada yine bir kez daha Hürmüz'ün açık olduğunu bildirdi ve bu bölgedeki mayınların Amerikan ordusu tarafından temizlendiğini, İran ordusunun, İran devrim muhafızlarının bir kez daha buraya mayın düşmeye çalışırsa o gemilerin hedef alacağını belirtti. Ancak İran tarafı bu iddiaları reddetti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibadadi, madem bu bölge mayınlardan temizlenmiştir, neden Amerika Birleşik Devletleri gemilerini buradan geçiremiyor? Ayrıca eğer Amerika Birleşik Devletleri mayın temizlemek için gemilerini bu bölgeye yönlendirirse onlar bizim için kolay bir hedef haline gelir yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Diğer taraftan bu bölgedeki gemi geçişlerini takip eden sistemlerin verdiği sayılara bakıldığında oldukça çok az sayıda geminin buradan geçtiğini ifade edebiliriz. Örneğin Kepler dün sadece 5 geminin Hürmüz'den geçtiğini kaydetmiş oldu. Esasında bu sayı resmi olarak bu şekilde açıklansa da gemilerin önemli kısmı, özellikle Umman kıyısından hareket eden gemilerin önemli kısmı o takip sistemlerini kapatıyor. Bu yüzden sayının bunun üstünde olduğunu kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta bazı uzmanlar petrol fiyatlarının daha fazla yükselmemesinin sebebinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli bir şekilde Umman kıyılarından petrol gemilerinin geçirmesini gerekçe gösteriyor. Bu konuyla ilgili bir açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio an itibariyle İran'la bir çatışmayı askeri planlarının olmadığıyla ilgili sözleri bölgede bulunan mevkidaşlarına aktardı. Bu konuyla ilgili ABD medyasında, Axios'ta özellikle haberler söz konusudur. Hatta uzmanlar petrol fiyatlarının daha fazla artmamasının sebeplerinden biri olarak da bunu gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin an itibariyle askeri seçenek yerine ekonomik seçeneğe başvurması meselesini.
0: Çok teşekkür ederim. Ekber Karabağ, sana da kolaylıklar diliyoruz, görüşmek üzere diyerek buradan dönüyoruz. Mehmet Aşçıoğlu bizimle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi hazır son verileri almışken Tahran'dan, Ekber'den, tabii burada Ekber'in de son cümlesiydi konunun ekonomik tarafa dönmüş olması ve de sıcak savaşın en azından an itibariyle sönümlenmiş olması. Bu da tabii petrol fiyatlarını geri çeken unsurlardan biri. İran'ın da Umman'la yeniden görüşmelere başlaması, 6 aydır kapalı olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin, bu da tabii önemli. Ne dersiniz, bu petrol fiyatlarının yönüne ilişkin sizin beklentileriniz ne yönde?
2: Şimdi bu savaşta ikinci perde. Bir ateşkes sağlanmıştı. Fiyatın 70 dolara kadar düştüğünü gördük. Sonra ateşkes bozuldu. Sonra Trump tekrar ateşkesi uzatıyoruz dedi. İran kabul etmedi. Ortada bir savaş olduğu kesin. Olmayan şey ateşkes ya da barış. Yani biz ama bunu 4 aydır fiyatlıyoruz. Çok belli ki dünyada petrol fiyatları bir taraftan da arz sürüyor aslında. Sadece bunun Hürmüz kısmı tıkanmış durumda ki son baktığınız zaman Amerika'daki rezervlere beklenenden daha çok arttığını da görüyoruz. Bir şekilde dünyada petrol tüketimi artmıyor. Artmayacak da, çünkü sürekli teknolojik bir değişim var ve tam tersi, zamana bağlı olarak daha da azalacağını söylesek herhalde çok yanlış olmaz. Arada manipülatif bir şekilde 95 doların üstünde 100 dolar belki yine görülebilir, beklenmedik durum şartları oluşursa. Ama zaten dediğim gibi bir savaş ortamındayız. Çok belli ki 80-85 dolar arasında tekrar bir ateşkes sağlanıp tekrar bir barış ortamı oluşana kadar.
0: Evet. Peki, siz burada Amerika Birleşik Devletleri'nin tarzını nasıl buluyorsunuz? Yani Kasım ayında seçime gidecek olan bir Trump, ben eğer seçimi kaybedersem beni azledenler diyen de aynı zamanda bir Trump. Özellikle benzin fiyatlarının yüksekliğinden yakınan Amerikan halkı. Nasıl sizce ihtimaller söz konusu bu konunun gidişatına ilişkin?
2: Şimdi fiyatlar tabii ki yukarıda ve bu petrol maliyetiyle de yukarıda kalmaya devam edecek. Her halükarda Amerika'da da muhakkak ki yine bu özellikle navlun maliyetlerinin fiyatlar üzerindeki etkisi de gözden hani kaçırılacak kadar aşağıda da kalmayacak. Muhtemelen bir enflasyonist yansıması olacak ki oluyor da ama orada konuşulan enflasyonla ya da fiyat artışlarıyla gelişmekte olan ülkelerde konuşulan fiyat artışları aynı şey değil. Aynı olmasa bile görece satın alma gücü ve satın alma eğilimi yine göz önüne alındığında muhakkak ki seçimler de geliyor. Bozucu etkileri olacaktır. O sebeple de belki de hemen seçimlerden önce, seçime gitmeden önce Hürmüz Boğazı'nda kalıcı bir anlaşmaya varmak Amerika'nın da işine gelir diye düşünüyorum. Çünkü sadece ateşkes ve belli bir gün sayısı için ateşkes bile fiyatı 120 dolardan 70 dolara itebiliyorsa herhangi bir durumda buradaki savaş söylemlerinin, çatışma ortamının bitmesi muhtemelen 70 doların da altına getirebilir petrolü. Fakat şunu da unutmamak lazım, petrol üreticisi ülkeler üretimi neredeyse pandemi sonrası sıfır noktasına getirmişse derdi petrol fiyatları 70 doların üzerinde kalıcı olamadı ve ciddi de bir stok oluştu. Şu anda bu vesileyle bu ülkeler çok iyi bir fiyattan o stoğu da

0: De malum Fed'in yakından izlediği çekirdek PCE verisinin Temmuz'la ilişkinin rakamını almış olduk. Orada 3.3'lük bakıyorum. Temmuz'da çekirdek PCE aylık olarak 0.2 arttı. Yıllıkta da 3.3'lük bir artış gerçekleşti. Aynı dönemde PCE fiyat endeksinde aylık artış 0.2 ile %0.1'lik beklentinin üzerinde, yıllık artışta 3.7 oldu. Burada beklenti 3.6'ydı. Şimdi beklentinin üzerinde gelen bu verinin ardından tahvil tarafında 4.65'i gördük. Günün en yüksek seviyesi olarak. Ne dersiniz? Siz nasıl yorumladınız veriyi?
1: Yani aslında bir önceki okuma ve daha önceki okuma orada daha yüksek datalar bekleniyorken iyi gelmişti. Şimdi bu tabii beklentilerin aksine daha kötü bir data, daha kötü bir okuma. Bundan sonra tekrar Fed yılın sonuna kadar faiz artırır mı, kaç faiz artırır mı yapar tartışması muhakkak yaşanır. Ama bir taraftan da söylem, retorik şöyle gelişir. Evet, burada bir sapma var ama bu sapma hala bekle, gör, izle politikası vaat ediyor. Şu an faizleri değiştirmek yok, değiştirmeye de gerek yok. Söylemini biz daha çok duyarız. Muhtemelen de o cereyan eder. Çünkü bir taraftan tabii ki enflasyon muhakkak ki önemli ve muhakkak ki Fed'in gösterge faizinde de belirleyici, ama diğer taraftan çok ciddi bir borç yükü ve bunun çevrilmesi gibi bir durum var Amerika'da, bir dilema var. Borcun faizinin yüksekliği daha hızlı artırıyor borcu. Çünkü her seferinde itfa dönemi, yani borcu ödeme günü geldiğinde itfa döneminde rol ediyor borcunu. Yani yeniden borçlanmaya çıkıyor ve itfa alınacak miktardan daha fazla borçlanmak zorunda. Zaten daha fazla da borçlanıyor. Tabii bu yeni borç arayışı demek. Yeni borç verecek kaynak arayışı demek. Bu da daha çok benim gördüğüm içeriden kaynaklanıyor. O sebeple de bu göstergeyle aslında normalde işte Fed'in şahin üyelerinin sıkıştırıp faizi artırması lazım, ama bu göstergeye rağmen, şu anki bu negatif datalara rağmen muhtemelen bir sonraki toplantıda faizi artırmayıp bekleyip görelim mesajı verecektir.
0: Evet, bu arada tabii kritik olan Jackson Hole toplantısı ve oradan gelecek mesajlar. Orada tabii borçun tonunu merakla bekliyoruz. Özellikle güvercin vari bir ton tabii kıymetli metal tarafını da etkileyecek. Ne dersiniz? Ne görebiliriz Jackson Hole'de borç tarafında?
1: Biz şimdi şunu gördük ki Fed'de borç tek başına karar verici değil. Şimdi bu datanın üzerine istediği kadar güvercin olsun. O güvercinlik çok işe yaramayacaktır. Yani evet. En iyi ihtimali ben biraz evvel söyledim. Yani faizin yerinde sayması. Bundan sonraki olasılıklar ya da daha çok söylenecek şey bir ya da iki tane faiz artırımı söylemi olur. Daha
0: bu arada Mehmet Bey, tam bu noktada araya gireyim, sizi de tamamlayacak bir şekilde de yorumunuza da katarsınız belki. Şimdi bu Temmuz ayındaki faiz kararına ilişkin ayrışma bölgesel FED bankalarının da iskonto faizi tavsiyelerine de yansımış. FED belgelerine göre Cleveland, Minneapolis, Kansas ve Dallas'ta FED yönetim kurulları ticari bankalara sağlanan acil kredilerde uygulanan birincil kredi faizini 3.75'ten 4'e çıkarmışlar. Zaten bu kaldı ki bu ekip zaten 3 üye buradaki artış yönünde oy kullanmıştı bir önceki toplantıda.
1: Doğru, ama bankalardan da tabii ciddi itiraz gelmişti. Her halükarda burada daha çok konuşulacak şey, eminim ki faiz artırımı olacak. Fed'in pek çok yazısı tarafından. Onun için de Jackson Hole toplantısında burada verilecek mesajlar çok da şahin olmayacak belki, ama güvercin de olamayacak. Bence ortaya konuşacaktır bu data sonrası. Biraz evvel de söyledim, tek başına borç belirleyici değil. Trump borcu ittirdiği zaman dünya şunu düşündü, ya da bizim gibi ülkeler şöyle düşündü. Ha, şimdi Trump'ın adamı geliyor, Trump'ın istediği gibi patır patır faizi indirir. Hiç öyle olmadı. Tam tersi, her kararda komitenin toplu görüşü ve tabii ki oy çoğunluğu ile alınan kararın geçerliliği hüküm sürüyor. Bir kişinin belirleyiciliği yok. O sebeple orada ne söyleyeceği, eğer data biraz olsun umutvari olsaydı önemliydi. Hemen faizin

0: indirimli satın almaya hazır bir piyasa var, hem borsalar tarafında hem değerli metaller tarafında, emtialar tarafında. Ama şimdi muhtemelen ortaya konuşacaklar. Çok güvercin de olacağını düşünmüyorum ben.
1: Bu arada merkez bankalarının takvimi, faiz kararları için tabii Eylül ayı kritik olacak. Burada hemen hatırlatalım, nasıl gelebilir faiz kararları, beklentileri. 2 Eylül'de Yeni Zelanda Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. Kanada'dan sabit kalma beklentisi. ECB Avrupa Merkez Bankası 10 Eylül'de 25 bas puanlık artış gündemde, onu söyleyelim. Fed'de sabit kalması 16 Eylül kararı öncesinde ve de İngiltere'de de politika faizinin korunması öngörülüyor. Diğer taraftan tabii Japonya kritik. 18 Eylül'de 25 bas puanlık bir artışla faizin 1.25'e çıkması beklentisi var. Ve de burada bizim Merkez Bankası da 10 Eylül'deki PPK toplantısında faizi sabit tutsa da yıl sonuna kadar 2 faizin indirim yapabileceği değerlendirmeleri var. Ne dersiniz? Eylül biraz kritik olacakmış gibi görünüyor piyasalar açısından. Tabi burada Japonya'nın faiz arttırması ve önemli bir yine kritik bir gelişme olur.
0: Şimdi Japonya faizi artırırsa Japonya'nın tarafındaki değerlenme ve artan faizle birlikte tabii ki borç tarafındaki borç yükü artışı aynı Amerika'daki gibi, orada da özellikle borçlanma araçlarında böyle bir sıkıntı var, tahvilde, bonoda, bütün borçlanma araçlarında. Bu ilave bir sıkıntı doğurabilir. Ama hatırlarsanız ilk faiz artırımı gündeme geldiğinde Japonya'da inanılmaz bir düşüş, ertesi gün bütün dünyada bir çöküş görmüştü. Sonra iş aksiyona bindiğinde, yani faiz artmaya başladığında ve hatta Fed'le birlikte bu iş yöne müdahale ettiğinde dahi biz o tip hareketler görmedik. Özellikle piyasalar üzerindeki etkileyiciliği bence sınırlı hale geldi. Her halükarda faiz artarsa da zaten artacağı beklendiği için çok da büyük bir etkisi olmayacak. Burada tabii ECB'nin faiz artırıyor olması ilginç olacak. Çünkü bir taraftan özellikle sanayi üretiminde büyük sıkıntı var Avrupa'da ve resesyoniste bir ortam var. Parayı daha da sıkılaştırarak, tüketimi daha da daraltarak ne elde edecekler onu ben bilmiyorum. Her halükarda evet enflasyona göre hareket ediyorlar ama bazen tek başına enflasyon ve ona uygun rasyonel hareketler de çok iş görmeyebilir. Çünkü bir taraftan da iş gücü tarafında büyük sıkıntı var. Almanya'da neredeyse her gün 8 ila 10 bin kişi işten çıkarılıyor.
1: Evet, Volkswagen
0: grup 100 bin kişiden daha fazlasını işten çıkarmayı düşünüyor. Şimdi böyle de bir ortam var. O sebeple durum karışık, bu manada karışık evet. Bence.
1: Mehmet Bey, burada
0: bizim
1: bir...
0: için tabii sıkıntılı.
1: Mehmet Bey bir virgül koyacağım. Çünkü neden derseniz bir son dakika gelişmesi var. Önemli, İran devrim muhafızları ordusundan geldi bilgi. İran ve Umman Hürmüz Boğazı sularında sularındaki paylarına ilişkin anlaşma sağlamış.
0: Evet, biraz evvel düştü bana da size yayına bağlanmadan evvel. İkisinin anlaşma yapması yine bir şey değiştirmiyor. Hala Amerika orada ve hala çatışma var. Aynı yere dönüyoruz dönüp dolaşıp. Amerika ile İran bir anlaşma yapmadan ya da anlaşmadan Boğaz'da bu iş zor. Yani bayağı zor. Önümüzdeki günlerde ama dediğim gibi seçime giderken sürpriz bir şekilde belki de evet ya belli konularda da anlaştık, uzlaştık, tamam işte biz de şöyle yapacağız, böyle yapacağız sürü Amerika'dan bir açıklama gelebilir. Ben öyle bir şey bekliyorum açıkçası ama daha henüz ona da var erken. O vakte kadar biz daha çok günümüz konuşuruz. Ama petrol fiyatları dediğim gibi artık belli bir noktaya sıkıştı. Aşağı gelişi daha kolay olur yukarı gitmesinden.
1: Evet, son bir dakikamız Mehmet Bey. Hatta daha da kısalmış, malum gündem yoğun. Bir Borsa İstanbul değerlendirmesi alayım 40 saniyelik hızlıca.
0: Bugün bizi Halk Bankası'nın tekrar bankacılık sisteminde kredibilitesine dönüşü ateşledik. Bu çok güzel bir şey, sevindirici de bir durum. Bankacılık sektörüyle yükseldik. Önümüzdeki dönemde de yine 15.000 endeksin denendiği, yukarı kırılmak istediği günler yaşarız. Ama topyekun gidiş için para politikasının değişmesi gerekiyor. Yani bu para politikası koşulları borsayı yukarı almak için hala oldukça ağır. Ne zamanki para gevşemeye başlar o vakit çok daha yukarıda endeksleri görüyor oluruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere diyelim. Aynen. Efendim, burada noktalıyoruz paranın yönünü. Kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan yine birlikteyiz. Piyasaları konuşmaya devam edeceğiz.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
6: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
3: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: klasik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife

0: %10 tüm Maka yakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Turizmden ticarete, konuttan lojistiğe kadar çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Dan Melis Kobal ben, devam ediyoruz piyasalara ilişkin konuklarımızı ağırlamaya ve bir halka arz geliyor, yeni bir halka arz. Intetra Teknoloji talep toplamaya başladı ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Ömer Beyoğlu bizimle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür
0: Şimdi,
1: ederim.
0: Şimdi neden halka arz düşündünüz?
1: Şöyle, aslında biz Türkiye'de doğduk büyüdük ama globalde de farklı ülkelerde farklı projeler yürütüyoruz. Bizim işimiz biraz böyle özellikle bir iş. Kamu altyapılarını da kapsayan ve globalde rakiplerimiz gerçekten çok büyük şirketler. Ve bir elin parmağını geçmeyecek kadar az sayıda büyük fonlar, büyük yatırım grupları var karşımızda. Biz de globalde edindiğimiz yeri daha sağlamlaştırmak için aslında hedefimizi büyüttük. Onlarla rekabet edeceğimizi sağlayacak yatırımlar yapmayı planlıyoruz. O kapsamda halka arzı başlattık. Bugün ve yarın taleplerimiz toplanıyor.
0: Evet, bugün başladığınız talep toplamaya hayırlı olsun diye.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi biraz şirketi anlatalım. Intetra Teknoloji ne yapar?
1: Tabii ki. Aslında bizim hikayemiz biraz 25 yıl öncesinde başlıyor. Ben inşaat mühendisi eğitimimi tamamladım Türkiye'de. Daha sonra master eğitimim için Amerika'ya gittim. Biraz ulaşıma, biraz teknolojiye olan merakımla master'ımı yaparken bu akıllı ulaşım sistemleriyle tanıştım. Bu konuda farklı çalışmalar yaptım oradayken. Farklı araştırmalar yaptım. Bir müddet orada çalıştıktan sonra orada edindiğim tecrübeyi Türkiye'ye getirmek istedim. Ve 2005 yılında Intetra'yı kurdum. O dönem tabii akıllı ulaşım sistemleri çok yeni bir kavramdı herkes için, Amerika için de aynı şekilde. Biz o dönemlerde şirketimizi bu konuma yapılandırmaya başladık ve halen o yönde devam ediyoruz. Intetra 3 ana dikeyde tanımladık biz Intetra'yı yapılandırırken. Birinci dikeyimiz akıllı ulaşım sistemleri dediğimiz kısım. Akıllı ulaşım sistemleri aslında hepimizin gün içerisinde kullandığı, ulaşımda hayatımızı kolaylaştıran, güvenliği arttıran, konforu arttıran, arka planda 7/24 çalışan sistemler. Bunlar işte trafik yönetim sistemleri, elektronik denetleme sistemleri, ağırlık ölçüm sistemleri, meteorolojik sistemler gibi uçtan uca birçoğumuzun yolda gördüğü, aslında fark ettiği veya hiç fark etmeden arka planda çalışan sistemler. Bunların üretimini, tasarımını, yazılımlarını geliştiriyoruz. Bir diğer dikeyimiz raylı sistemler. Yine aynı şekilde raylı sistemlerde sinyalizasyon altyapıları, haberleşme altyapıları, otomasyon sistemleri gibi raylı ulaşım ekosisteminin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz.

0: verilerimize ve son dikeyimiz de ücret toplama sistemleri. Ücret toplama sistemlerinde aslında aracımızla ödeme ihtiyacı olan her yerde araç ve ödeme teknolojilerini dijital uygulamalarla bir platformda birleştiriyoruz. İşte otoyollarda geçerken ödediğiniz sistemler durmadan direkt bankacılık sistemlerimizle birleşerek anda hesabınızdan çekiliyor ve otoyolun ücreti tahsil edilmiş oluyor. Aynı şekilde otoparklarda kullanabiliyoruz bu sistemi, feribotlarda kullanıyoruz. Birçok alanda artık arabalardan bir ücret alma dönemi olduğu için farklı alanlarda yaygınlaştırdık bu sistemlerimizde. Yine akıllı şehirler kapsamında toplu ulaşım ücret toplama sistemlerinde faaliyetler yürütüyoruz. Ama bu bütün dikeylerimizi biz, üç güçlü kasımız var bizim. Birincisi yazılım ve tasarım kabiliyetlerimiz. Gebze Teknik Üniversitesi'nin içinde bir Ar-Ge merkezimiz var. Orada kendi mühendislerimizle tüm tasarladığımız sistemlerdeki yazılım ihtiyaçlarımızı, donanımlarımızın yazılım ihtiyaçlarını kendi ekiplerimiz karşılıyor. Diğer bir kasımız üretim kasımız. Tuzla'da 5000 metrekarelik bir fabrika alanımız var. Burada da işte trafik lambaları diye tabir ettiğimiz trafik sinyalizasyon sistemlerinden başlayan değişken mesaj işaretleri, kamera gibi birçok ürünü kendi sistemlerimiz için ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre üretebiliyoruz. Tabii bunları da 21 yıllık saha tecrübemizle hepsini bir entegrasyon sistemleriyle müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Kısaca Intetra bu aslında.
1: Evet, peki. Şimdi bu halka arz kararını tabii tetikleyen faktörlerden biraz bahsettiniz. Şimdi şunu da detaylarını da verelim. Ne kadar halka arz oluyor şirketin ve nasıl bir strateji belirlediniz? İşte yurt dışı, kurumsal, bireysel ne kadar para, pay ayrıldı?
0: Şirketin %25'ini 40 milyon TL nominal değerli hisseyi halka arz sunuyoruz. Halka arz tamamen eşit, tüm yatırımcılara eşit olarak sunuyoruz. Borsadan satış yöntemiyle halka arza yaptık. Bugün ve yarın öğlene kadar talep toplanma. İnşallah haftaya da ayın birinde gong törenimiz olacak. Tahtada işlem görmeye başlayacağız. İyi gidiyor taleplerimiz şu anda. Devam ediyoruz.
1: Nerede kullanacaksınız bu arada oradan elde edeceğiniz geliri?
0: Biz aslında Intetra olarak teknolojik gelişimimizi, referans gelişimimizi ve projelerimizi üretebileceğimiz ürünleri tamamlamış, Ar-Ge'lerini tamamlamış bir firmayız. Tabii ki gelecek sistemlerle ilgili Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyoruz ama teknolojik altyapımız tamamlanmış. Bunun için gelecek paranın %65'lik kısmını yeni yatırımlarımızda değerlendirmek üzere kullandık. Yani bir borç ödeme değil aslında. Bizim burada büyük hedeflerimiz var. Geldiğimiz uluslararası pazardaki konumuzu sağlamlaştırarak daha büyük yerlere varmak istiyoruz. Daha uzak hedeflere varmak istiyoruz. Bu yurt dışındaki yatırımlarımızda gerek o bölgedeki istihdam gerek yapılanmada kullanacağımız yatırımlar var bu %65'lik dilimin içinde. Yine aynı şekilde üretim kapasitemizin arttırılması, Ar-Ge yatırımlarımızın desteklenmesi gibi yatırım ağırlıklı olarak bu %65'i izahnamemizde detaylı olarak da açıkladık. %65'ini yatırımlarımıza vereceğiz. Kalan %35'i de işletme sermayemizin güçlenmesini sağlayacağız. Burada da bizim çoklu projeler yürütüyoruz. Biz aynı anda dünyanın farklı coğrafyalarında ülkemizde projeler yürütüyoruz. Bu işletme finansını ayırdığımız kısmı da, işletme sermayesini ayırdığımız kısmı da buradaki projelerin nakit akışını dengelemekte, desteklemekte kullanacağız. Dediğim gibi öncelikle bizim hedefimiz uluslararası pazarda ülkemizden çıkan katma değeri yüksek teknolojik sistemlerimiz, çözümlerimizi dünyaya daha fazla gönderebilmek. Ağırlıklı yatırımlarımız da hep bu yönde olacak.
1: Evet, şimdi sizin yurt dışı operasyonlarına bakıyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya'da yapılanmalarınız var.
0: Evet, şirketlerimiz var orada.
1: Şimdi tabii bu halka arzdan elde edeceğiniz kaynakla yeni ülkelere açılmayı da hedefliyorsunuz. Nerelere olabilir?
0: Şöyle, biz aslında hedeflerimizi belirlerken tüm ülkeler gelecek yıllar için planlarını açıklıyorlar seneler öncesinden. Bizim bakanlığımız da aynı şekilde. Biraz bu ve uluslararası işte danışmanlık hizmetleriyle belirliyoruz pazarlarımızı. Dünyada artık yeni lojistik koridorları oluşturuluyor.

0: Gerek bu savaşlar, gerek işte ekonominin durumu, kaynakların kıtlığı nedeniyle işte Afrika'dan Avrupa'ya, Avrupa Asya gibi. Biz bu lojistik merkezlerinin olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz aslında. Şu anda ağırlıklı olarak işte Avrupa Orta Asya arasında bir lojistik koridoru, eski İpek Yolu dediğimiz bir koridor canlanma aşamasında. Evet, yani orada işte onun için Kazakistan'da, Azerbaycan'da varız. Şimdi Afrika tarafında gelen fonlarla beraber orada büyümek istiyoruz. Yeni pazarlar. Amerika pazarında 4 senedir hatta oradayız aslında, ama oradaki yapımızı biraz daha güçlendirerek büyük bir pazar, orada da aktif olmak istiyoruz. Bu gelen fonlarla o bölgelerde farklı alanlarda yatırımlar yaparak, gerek şirket birleşmeleri, gerek işte şirket alımları gibi konularda, gerekse bizim personel anlamında destekleyecek şekilde o bölgelerde büyümeyi hedefliyoruz inşallah.
1: Evet, şimdi sizin aynı zamanda da bu halka arz gelirinin bir bölümünü de teknoloji tarafına yatıracaksınız. Şimdi burada da Ar-Ge yatırımlarının arttırılması, ürün ve yazılım geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi, evet, sizin açınızdan önemli. Neden önemli? Biraz anlatalım.
0: Şöyle, biz az önce dediğim gibi akıllı ulaşım, biz 2005 yılında başladığımızda akıllı sıma olur ulaşımın gibi tepkiler alıyorduk, ama o dönemde de işte otonom araçlar hepimiz için bir film sahnesinden ibaretti aslında, bir bilim kurgu sahnesiydi. Ama günümüzde artık teknoloji çok hızlı değişiyor. Yani bir ay önceki teknoloji bile bugün fark edilebilir bir değişikliğe sahne oluyor. Bizim sektörümüzde de bu böyle. Biz onun için biraz hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Artık biz otonom araçlarla çalışıyoruz. Biz az önce dediğim gibi eskiden yollara sensörler koyup verileri o şekilde alırdık, ama araçlar artık otomatik verileri diğer araçlara ve merkezlere gönderebiliyor. Bunlarla ilgili altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Ar-Ge'sel faaliyetlere devam ediyoruz. Aynı şekilde bu yeni pazarlarda gelişen bu teknolojilerle daha güvenli, daha konforlu ulaşımlar sunma imkanı sağlıyor bize. Örneğin biz Orta Asya'da çok yapıyoruz. Ülkemizde de 3. köprünün üzerinde yaptık. Tırların, hareket halindeki tırların, ağır tonajlı araçların ağırlığını ölçebiliyoruz. 120 kilometre ile giderken %1-2 sapmayla ağırlıklarını ölçebiliyoruz. Bu sayede işte yola verdiği zararı engellemeye çalışıyoruz. Bu sayede yolun zararının insanlara güvenlik riskini azaltmasını sağlıyoruz. Bu tür konularda teknoloji gerçekten bizim sektörümüzde ve bizim şirketimizde en önemli unsurlardan biri. O kapsamda Ar-Ge faaliyetlerimizi artık geleceğin gelmekte olan, hatta Türkiye'de ilk uygulamamızı yaptık, bu CITS dediğimiz kooperatif akıllı ulaşım sistemleri, araçların araçlarla ve yol kenarı ekipmanlarla konuştuğu sistemleri. O yüzden burada değerlendirmek bizim için geleceğe bir teminat aslında.
1: Evet, bu arada siz bir girişimcisiniz, şirket kurdunuz kendiniz. Evet. Tabii malum, halka açıklık olunca konu daha fazla şeffaflık, daha fazla kurumsal yapı öne çıkıyor. Şimdi bu noktada siz şirket kültürünü nasıl değiştirmeyi hedefliyorsunuz ve de bu süreçte tabii en çok hangi kısma odaklanacaksınız bu kurumsal dönüşüm dediğimizde?
0: Şöyle, biz aslında yaklaşık bundan 6-7 sene kadar önce uluslararası, globalde hani isim vermeyeyim ama büyük bir danışmanlık şirketinden bir danışmanlık hizmeti aldık. Gerek şirketimizin yapılandırılması, gerek uluslararası pazarlardaki stratejimiz, gerekse de işte bu pazarlara hitap edebileceğimiz yapıyla ilgili yaklaşık bir yıl kadar süren bir danışmanlık hizmeti aldık ve o yolda, o belirlediğimiz stratejide ilerliyoruz. Halka arz da bu stratejimizin hedeflerinden biriydi aslında. Burada biz o yapılandırma kapsamında yönetim kurullarımızı, icra kurullarımızı işte şu anda oluşturmuş vaziyetteyiz aslında. Birkaç senelik dönemde hepsini oluşturduk. Tamamen bir icra komitemiz, icra kurulu başkanımız, bir CEO'muz ve işte bağlı ekipleri var. Bu süreçle beraber işte yönetim kurulumuzu da biraz daha güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bağımsız üyelerimizi de destekleyip onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aslında yani kurumsal yapımızı tamamladığımıza inanıyorum. Tabii ki alttan aldığımız destek de, bu bize güç de verdiğini ve aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk getirdiğinin de bilincindeyiz. O kapsamda yatırımcımızı mağdur etmeyecek şekilde, yatırımcımızı mutlu edecek şekilde yapılanmalarımıza, dijitalleşmemize, kalitelerimize

0: sayımızın arttırılmasına devam edeceğiz inşallah.
1: Evet, peki. Şimdi tabii sizin sektörde bu yapay zeka konusu da önemli.
0: Evet.
1: Çünkü akıllı sistemden bahsediyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri. Siz ne kadar kullanıyorsunuz yapay zekayı kendi şirketinizde ve nasıl görüyorsunuz bu yapay zekanın geleceğini sizin sektörde? Yani pek çok alanda hani işimiz elden gidecek mi sorusu gündemde ya, sizin tabii tarafta nasıl?
0: Şöyle, biz yaklaşık yani 6-7 yıldır yapay zeka ile iç içe çözümler sağlıyoruz. Tabii bu süreçte bunlara sağlayabilme kabiliyetimiz de çok arttı. Yani bizim olay algılama yazılım çözümlerimiz vardır. Bunlar otoyollarda veya yollarda kameralı sistemlerle, herhangi bir operatör desteği olmadan kamera yolu izler ve bir anomali olduğunda bunu yapay zeka yardımıyla otomatik algılayarak kullanıcıları, kontrolörleri, operasyon merkezini uyarır. Bu sistemleri biz işte 7-8 yıldan beri yapıyoruz aslında, ama bunları o dönem yaparken işte dev bilgisayarlar ve yatırımlar gerekirken, şimdi gerçekten çok daha uygun fiyatlarla, evet yani çok daha uygun yazılım maliyetleri ve donanım maliyetleriyle bunu yapabilir hale geldik. Şu anda biz yaklaşık 2 senedir bütün yazılımlarımızı tekrar yeniliyoruz birçok projemiz kapsamındaki ve hani geçen sene başladığımız yazılımları bile bu sene tekrar yenilememiz gerekebiliyor. Çünkü gerçekten yapay zekanın katkısı çok fazla oluyor bize. Daha verimli, daha operasyonu kolay hale getirebilecek çözümler sunuyoruz müşterilerimize. Yani biz her yol işte kullanıcılar çok görmese de stüdyo gibi bir merkezden yönetilir. Burada eskiden 10 kişiyle yönetebildiğiniz bir otoyolu artık bir kişi konuşarak sistemimize, tasarladığımız yazılımlarla işte yolun en çok kaza olan noktalarını bana getir dediğinde o kaza olan noktalar gelebiliyor. Eskiden bunlar günler süren işte 3-5 kişinin çalışıp raporladığı şeylerken günümüzde çok daha kolay hale geliyor. Bir diğer tarafta araçlar. Araçlar da aslında yapay zeka tarafında çok hızlı gelişiyor. Biz otonom araçlarla ilgili birçok faaliyet yürütüyoruz. Türkiye'de de, yurt dışında da. Bu kooperatif akıllı ulaşım sistemleri dediğimiz sistemlerde ilk uygulamamızı bakanlığımız nezdinde TürkSat'la beraber hasta havaalanı arasında yaptık. Bu yolda araçlarla konuşuyor. Ve araçlar yol kenarı ekipmanlarla konuşuyor. Yani arada bir insan, sürücü vesaire olmadan araca otomatik şu bilgiyi gidebiliyor. İşte ileride yağmur var, yol kaygan, sürücü ona göre ayarla. Yani bu sürücüye de bırakmadan araç artık teknoloji el verdiği sürece araçlar bu opsiyon halinde geliyor artık dünyada bu araçlar. Ama opsiyon sahip araçlarda bunu yapabiliyoruz. Türkiye'de de milli araçlarımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Onlara bilgi gönderiyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz. Yani artık arabalar da yapay zeka sayesinde kendi kendine bazı kararları verebiliyor. Biz de bunu destekleyici sistemleri çalışmaya başladık. Ar-Ge'lerini ilerlettik, bitirmek üzereyiz diyebilirim. Bunu aynı zamanda Arnavutluk'ta da yapıyoruz mesela. O da bizim için gurur verici. Tüm Arnavutluk otoyollarını bu sisteme uygun hale getiriyoruz şu anda.
1: Evet. Peki bu arada şirketi 5 sene içerisinde nerede görmek istersiniz desek ne dersiniz?
0: Şimdi biz bir teknoloji şirketiyiz aslında. Ana hedefimizde büyük hedeflerimiz var ama hepsi sonuçta global ölçekte sağlam yerlere oturmak. Bir Türk firmasının dünyada büyük projelerde yer almasını sağlamak. Biz aslında referans olarak rakiplerimizin hepsiyle baş edebilecek kapasitedeyiz. Yani iş bitirmelerimiz olsun, daha önce yaptığımız projeler olsun, dünyada giremeyeceğimiz bizim sektörümüzde iş bitirme anlamında proje yok. Tabii karşımızdaki büyük oyuncularla rekabet edebilmemiz için arkamıza bir halk desteği gerekiyor diyeyim. Bu destek sayesinde biz artık şu anda 3 proje, 5 proje yapabiliyorsak, bu sayede dünyada birçok projede her ülkenin önem verdiği gerçekten önemli büyük projelerinde yer almak istiyoruz. Bu teknolojilerimizi sadece ulaşım alanında ağırlıklı kullansak da farklı alanlara kaymak istiyoruz. Yapay zeka ile gerçekten büyük tecrübeler, büyük yazılımlar geliştirdik ve bizim kullandığımız yazılımlar aslında birçok sektörde kullanılan yazılımlara destek olabilecek kapasitede. Biz tüm bunları yaparken mesela bir bankacılık fintech sistemi de tasarlayıp kullanıyoruz. Bir cüzdan yapıyoruz aslında araçlar için. Bu gibi alanlarda da farklı coğrafyalarda ülkemizi temsil edip katma değerli ürünlerin ihracatını arttırmak istiyoruz. 5 yıl sonra

0: Da birçok Afrika'dan Amerika'ya, Orta Asya'dan Asya'ya kadar birçok alanda aktif olacağımızı görüyorum şimdiden.
1: Evet. Peki bu arada ne önerirsiniz genç mühendislere, sizin sektöre girmek isteyenlere? Çünkü kendiniz de bir girişimcisiniz. Girişimci olmak isteyenlere tavsiye desek ne dersiniz?
0: Şöyle, gerçekten yani biraz şanslılar, biraz şanssızlar. Bizim zamanımıza göre gençlik. Artık ben şuna inanıyorum. Hani fikir her şeyden daha önemli hale geldi. Yani çalışma kısmında, tabii ki çalışmadan hiçbir şey elde edilmez, o anlamda değil ama bilginin önünde en azından fikir var şu anda. Yani siz bir iş fikri geliştirebilirsiniz. Bunu hayata geçirmeniz çok önemli. Bizim için belki biraz daha uzun süreler vardı farklı girişimleri hayata geçirmek için ama günümüzde en önemli şey bence vakit. Bir fikriniz varsa bir an önce vakit kaybetmeden, hemen yarım diyorsunuz. Da olsa, eksik de olsa hayata geçirin, yolda tamamlayın diyorum ben gençlere. Çünkü o fikir çok hızlı başkaları tarafından hayata geçirilebiliyor. Vakit kaybetmeden bu teknolojileri de kullanılarak gerçekten artık yapay zeka ile bazı şeyleri yapmak çok daha kolay bizim zamanımıza göre. Kaybetmeden fikirlerini hayata geçirmelerini tavsiye ediyorum. Bizim sektörümüzde birçok uç var. Üretimden sahaya, yazılımdan işte tasarıma kadar. Bunların her biri değerli konular ve biz gerçekten çok iş gücüne ihtiyaç duyuyoruz. İyi oldukları konularda kendilerini geliştirmeleri de tüm ticaret dünyası için önemli bir beklenti aslında, öyle diyebilirim.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Size başarılar diliyoruz halka arzda. İntetra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Beyoğlu. Talep toplamaya başladınız bugün, onu hatırlatalım. Ve de yarın da devam edecek. Evet. 2 günlük bir süreç. Bakalım nasıl tamamlayacaksınız süreci. %25'i halka arz oluyor dedik. Evet. Ve de bakalım, dediğimiz gibi biz de takip ediyor olacağız. Çok teşekkür
0: ben
1: ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık diyelim.
0: Tamam,
1: ve buradan Merkez Bankası'nın likidite yönetiminde attığı adımlara ilişkin kurumların yaptığı yorumlara gidelim. Yeni faiz patikasına yönelik tahminler geldi uluslararası kurumlardan. Bakalım bu tahminler nasıl?
2: Merkez Bankası'nın repo hamlesi faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi. Banka bir hafta vadeli repo ihalelerini yeniden devreye aldı. Böylece piyasanın fonlama maliyeti gecelik borç verme faizi olan %40'tan politika faizi olan %37 seviyesine yaklaşmaya başladı.
3: Üst bandı olan 40'ın fonlama faizinin 37'ye düşürülmesiyle ilgili açıklamaları biz Eylül'de bekliyorduk. Fakat Merkez Bankası geçtiğimiz pazar günü bu hareketi yapıp tekrar haftalık repo ihalelerine başlayınca piyasadaki beklenti özellikle Eylül ayında çok yüksek olmasa bile sembolik bir faiz indirimine döndü.
2: Repo ihalelerinin yeniden başlaması uluslararası finans kuruluşlarının Merkez Bankası'na ilişkin faiz beklentilerine de yansıdı. İngiltere merkezli küresel banka HSBC kararın Eylül ayında faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti. Banka politika faizinin 2026 sonunda %34'e gerilemesini bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bank of America ise repo hamlesini likidite politikasında tam normalleşme olarak değerlendirdi. Bank of America'ya göre Eylül toplantısında politika faizi sabit tutulabilir. Banka yılın tek faiz indiriminin Ekim ayında 100 bas puan olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor.
4: Normalleşme adımı, yani 40'tan 37'ye düşen bir fonlama maliyeti önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirim politikasına yeniden bir dönüş işareti olur olarak algılamak mümkün.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sachs ise daha temkinli bir senaryoya işaret ediyor. Kurum bir hafta vadeli repo faizinin yıl sonuna kadar %37'de kalacağı tahminini korudu. Ancak repo ihalelerine beklenenden erken dönülmesinin bu tahmin açısından aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Gözler şimdi Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısına çevrildi.
1: Ve efendim şimdi de gidiyoruz. Stratejist Aydın Eroğlu bizimle birlikte piyasalardaki durumu değerlendireceğiz. Aydın Bey, hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi tabii yine haber akışı yoğun. İran'ın ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda kendi yerlerinden geçiş için anlaştığı haberini aldık. Diğer taraftan merakla bekliyorduk PCE verisini. Orada yıllık tarafta 3.7'lik bir artış beklentinin bir tık üzerinde.

0: geldi. Diğer taraftan bakıyorum şimdi Trump'tan yeni açıklamalar var arka arkaya gelen. Hürmüz konusunda Hürmüz'den bol miktarda petrol çıkıyor diyor Trump. Hürmüz Boğazı çalışır durumda. Çok fazla petrol Hürmüz'den geçiyor. Dün gece Hürmüz'den 22 gemi geçti diyor. Dün 10 milyon varil petrol Hürmüz'den geçti ve bu yüzden petrol fiyatları aşağı geliyor diyor. Şimdi tabii bu taraflar arasında örtüşmüyor. İran tarafının açıklamaları bu şekilde değil. Ne dersiniz petrol fiyatlarının yönüne ilişkin? Tabii orada 86 doların altına gelmemiz önemli.
1: Şimdi geçen hafta bir anlık krizle 93 doları yine zorlamıştık. 93-94 doları Melis Hanım. O nedenle Umman'la İran arasındaki anlaşma haberi bile 85 dolara doğru geri çekilmeyi yarattı. Ben pozitif anlamda bir gelişmeye gidiyoruz diye düşünüyorum. Yani Trump da seçimlere yaklaşırken petrol fiyatlarının yüksek olmasını pek tercih etmeyecektir. Ve İran'ı vurarak burada istediğini elde edemeyeceğini gördüğü için yeniden yaptırımlara döndüler. Aslında bu savaşa ne gerek vardı? 47 yıldır yaptırımlar zaten sürüyordu. Yeniden yaptırımlara döndüler ama tüm dünya içinde 2 trilyon dolarlık bir Hürmüz krizi faturası çıkartmış oldular. Ben petrolün çok fazla yeniden yükseliş yaşamadan 82-80 dolara doğru gevşemesinin süreceğini düşünüyorum insanım.
0: Evet, peki şimdi tabii bir taraftan da bu PCE verisi geldi dedik. Orada beklentinin bir tık üstünde bir veri aldık. Amerikan tahvil tarafında 4.65'i gördük seans için en yüksek seviyesi olarak. Bir taraftan altın ve gümüşe de %1'lik düşüş var. Şimdi önce bu veriye yorumlamanızı rica edeceğim. Jackson Hole toplantısı öncesinde gelen veriyi 1.5'lukta bir büyüme var Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Şimdi öncelikle gelen beklentinin az üstünde gelen manşet PCE verisi Melisa Hanım. Manşette 0.1 aylık işte 3.6 da yıllık artış bekleniyordu. 0.2 aylık 3.7 yıllık yükseliş geldi. Az üstünde geldi. Ama esas olarak baktıkları çekirdek PCE verileri ise beklendiği gibi geldi. 0.2 aylık, 3.3 yıllık şeklinde geldi. Petrol fiyatlarının yüksek olmasının manşeti biraz yukarıya çekmiş olması gayet doğal. Ama petrol fiyatlarının yeniden aşağıya doğru gevşemesi sonraki aylarda manşet PCE verisini de ben aşağı çekecek diye düşünüyorum. Yani çok fazla bir endişem yok. İlk etapta ons altının biraz öncesinde zaten atak yapıyor olmasından dolayı manşetin 0.1'lik yüksek gelmesini realizasyon olarak değerlendirdiler. Ben ons altın 4.595 seviyesinin altına düşerse 4.400'lere doğru bir gevşeme yapar ama 4.595'in altına düşmediği takdirde sonrasında yeniden 4.700'e doğru arttığını görebiliriz. 10 yıllık tahvil, Amerika tahvilleri sizin dediğiniz gibi belki ilk başta 4.474 seviyesine doğru bir atak yapıyor gibi gözüküyor ama ben 10 yıllık tahvil faizinin düştüğü 4.62 ile şu anda boyunca direnci olan 4.68 arasında takılmasını sonra yeniden 4.62'nin altında 4.60 ve 4.55'lere doğru düşmesini bekliyorum Melis Hanım. 30 yıllık Amerikan tahvil faizlerinde de geçen hafta biz 5.28 hatta onun öncesinde haftanın başında 5.35'leri görmüştük. 5.16'ya doğru bir geri çekilme manşet PCE verisi 0.1 üstte gelince krispi bir tepkiyle yukarı doğru çıkmış durumda 5.19'a. Ben bunun çok kalıcı bir yükseliş olacağını sanmıyorum. Belki geçici bir 5.22-23 görürse görür ama sonrasında 5.09'a doğru gevşemeyi sürdüreceğini düşünüyorum Melis Hanım.
0: Evet. Siz nasıl değerlendirdiniz bu hazinenin geri alım programını? Çok fazla eleştiri var Amerikan hazinesine şu anda. Çünkü bu atılan adımlar pek de bir işe yaramayacağı yönünde yorumlar görüyoruz analistlerde. Sizin yorumunuz nedir? Bir taraftan da dün şimdi bir haber vardı. Fox Business'ta Wall Street kaynaklarına dayandırılan. Orada da 1 trilyon dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyordu hazinenin. Eğer yükseliş devam ederse tahvillerde piyasaya destek anlamında.

0: Şimdi Melisa'nın orada hazinenin bence yapmak zorunda olduğu bir hareketi gördük. Neden? Şimdi biz eğer 10 yıllık ve 30 yıllıklar tahvil faizlerindeki yükseliş seviyeleri böyle devam etseydi, o zaman Japonya dahil birçok ülkeden, yurt dışında Amerikan tahvillerinden uzun vadeli 10 yıl ve üzerindeki tahvillerden çıkış yaşanacaktı. Bu Amerika için çok daha büyük bir handikap yaratacaktı. Yani bu riski göze almamak için bir likidite yaratmak niyetiyle bu kararı aldılar. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bu karar onların faizlerinin aşağıya çekmelerine imkan yarattı. Ben aynı şekilde 10 yıllık ve 30 yıllık vadeli tahvil faizlerinin Amerika hazinesinin bu kararından sonra şu an belki kısmi bir yukarıya atak yaptı ama yeniden düşmeye devam edeceğini ve normalleşmenin olacağını düşünüyorum. Yani doğru bir karar aldılar. Tabii 40 trilyon dolara çan bir Amerika borcu varken böyle bir karar alınınca Amerika işte Merkez Bankası para basacak ve borç daha da artacak endişeleri var. Ama yapmamaları Amerikan tahvilinden uzaklaşan bir dış yatırımcıyı tetiklerdi. Bu daha büyük sorun yaratırdı. Şu an için doğru bir karar aldıklarını düşünüyorum.
1: Evet, bu arada Eylül ayı kritik olacak. Pek çok Merkez Bankası'nın Eylül ayında toplantı yapacağını biliyoruz. Bunların başında tabii ki FED, bizim Merkez Bankamız, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası var. Şimdi tahminlere gelecek olursak eğer, özellikle Japonya tarafında bir artış beklentisi ve aynı zamanda da Avrupa tarafında 25 bas puanlık bir artış beklentisi var. Şimdi burada tabii Japonya'nın faizleri artırma ihtimali de artırırsa daha doğrusu yine başka riskleri de beraberinde getirebilir. Siz ne dersiniz?
0: Yani bu dediğiniz iki ihtimal, yani iki merkez bankası içinde ihtimaller var. Avrupa Merkez Bankası ve Japonya için faiz arttırma ihtimalleri var. Yani ben hepsi enerji odaklı olarak piyasaları takip edeceklerini düşünüyorum. Eğer ondan daha evvel Amerika tarafından da bu Umman, İran arasında Hürmüz konusundaki mutabakatın kendi aralarında da olduğu yönünde bir açıklama gelip de petrol 85-86 dolar seviyelerinden 82, sonra da 80 dolar ve altına doğru inecek olursa, o zaman biz bu faiz artışı risklerinden de kurtuluruz. Hem Avrupa için hem de Japonya için. Ama bu olmayıp da işte yüksek canlı kalmaya devam ederlerse maalesef onların her ikisinde de böyle bir son birer defa daha bir faiz artışı riski olduğunu düşünüyorum ben. Lakin benim Amerika Merkez Bankası için, FED için düşüncem Eylül'de bir de hem FED için hem de Türkiye Merkez Bankası için Eylül'de pas geçeceklerini, faize dokunmayacaklarını ama yılın kalan döneminde FED'in de Türkiye Merkez Bankası'nın da en az bir faiz indirimi yapmalarını bekliyorum. Hatta Merkez Bankası'nda 200 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Bu 200 bas puanlık faiz indirimi bir kere de olmazsa o zaman 2 faiz indirimi olacak diye düşünüyorum ama Eylül'ü her iki Merkez Bankası'nın da pas geçmesini bekliyorum Melisa'nın.
1: Evet. Peki. Şimdi geri alım programının etkilerinden konuştuk. Kasım ayında da malum seçim Trump'ı bekliyor. Burada şu anda bakıyoruz anketlere. İkinci döneminde Trump'a destek en düşük seviyelere gelmiş. Özellikle tabii burada yükselen benzin fiyatlarının bu savaş nedeniyle ciddi bir etkisi var. Beni az ederler eğer ben seçilemezsem bu seçimde diyen bir Trump var. Kasım'a da kaldı. Ne dersiniz? Kasım'a kadar Trump'tan böyle ciddi U dönüşleri görür müyüz acaba?
0: Yani mümkün. Trump bu işi çok miktarda yapan biri zaten Melisa'nın biliyorsunuz. O nedenle her an bununla karşılaşabiliriz. Ama Trump'ın orada İsrail işte Epstein dosyalarıyla alakalı kendisini sıkıştırdığı için bence ciddi derecede yapmak istediğini yapamıyor. Yani yoksa U dönüşünü çok önceden yapardı İran konusunda. Ben yine de işte seçime doğru yaklaşırken İran'la en azından geçici bir ateşkes şeklinin tekrar uzatılması da olsa bir yumuşama sinyalinin mesajının gelmesini bekliyorum. Eğer seçimlerde topal ördek olmak istemiyorsa Amerika'daki petrol fiyatlarının düşmesini tercih edecektir. Bunun için de İran'la yaşanan savaşın şu anda işte

0: durması, bir soluklanması, uzun tarihli bir ara vermesi lazım. Ama tabii burada İsrail buna imkan verecek mi? Amerika böyle bir karar aldığında İsrail saldırırsa, Amerika kaçınılmaz bir şekilde mecburen İsrail'in yanında olmak zorunda kalıyor. Yani burada Trump'ın seçimlerdeki başarısı Brent petrol ve Amerika'daki galon fiyatlarına bağlı benim sanırım.
1: Evet. Evet, tabii ki bu dediğiniz gibi oradaki seviyeler kritik olacak. Şimdi tabii malum Fed'in de işi kolay değil. Böyle bir dönemde yeni başkan Kevin Warsh, Trump'ın beklentileri belli. Yine yineledi. Geçtiğimiz hafta olması gerekiyor. Ben indirim görmek istiyorum şeklinde. Ama bir taraftan da şu anda iyi gidiyor Kevin Warsh diyor. Şimdi Jackson Hole toplantısında bakalım Kevin Warsh'tan nasıl mesajlar gelecek? Ne dersiniz? Nasıl mesajlar görebiliriz sizce?
0: Yani Jackson Hole zaten erkek başkanların balık tutma için bir araya geldikleri toplantılardan bir tanesi Amerika'da. Şimdi ben Kevin Warsh'tan Şahin aynı geçen sefer yaptığı gibi Şahin bir mesaj verir gibi, yani gerektiğinde faiz artımını, her türlü tedbirleri uygulayacağız demesini, ama faiz indirimi yönünde işlerinde iyi gittiği ya da iyi gitmesini beklediği yönde açıklama yapmasını bekliyorum Melis Hanım. Ben Brent petrolde 96 dolar ve üstüne doğru giden bir fiyat hareketi olmadığı takdirde Fed'in faiz indirimi ihtimalini yıl bitmeden daha güçlü olarak işte devam etmesini düşünüyorum. Trump'ın seçtiği başkan olarak Kevin Warsh'un Trump'a aykırı bir hareketi en azından sert bir petrol fiyatı artışı yaşanmadığı takdirde yapmasını beklemiyorum.
1: Evet, peki şimdi dönelim içeriye. İçeride de malum önemli gündem maddelerimiz var. Tabii Merkez Bankası'nın özellikle bu repo adımı ilk anda olumlu karşılandı borsa tarafında. Sonra o gün negatifte kapattık fakat bugün yukarı yönlü hareket önemli. Şimdi önce Merkez Bankası'nın adımıyla başlayalım. Ne dersiniz? Sizin için sürpriz oldu mu? Erken mi geldi sizce böyle bir adım?
0: Şimdi ben önceki bağlantılarımızda da ısrarla Türkiye Merkez Bankası'nın yılın kalan döneminde, Eylül'ü pas geçip kalan döneminde faiz indirmesi yapacağını, faiz indireceği kararımı, düşüncemi açıklıyorum. En az 200 bas puanlık. Şimdi bu düşüncedeyken Merkez Bankası bir adım daha erken davranarak böyle bir haftalık politika, haftalık fonlamayı başlattı. Şimdi bunu bence sıkışan piyasanın, iş dünyasının bir nefes alması için, bankacılık kesiminin de nefes alması için yaptığı bir adım oldu. Yani kötü olmadı bana göre. Aslında doğru da oldu. Şimdi görüyorsunuz tahvil faizleri hemen gecelik fonlama 40 olan faizine, 37'ye doğru politika faizine doğru inmeye başladı. Şimdi bu ortamda bir de Brent petrolde 85 dolardan 80 dolara doğru bir iniş görürsek biz, Eylül'de belki faiz indirimi konusunda pas geçseler de sonrasında faiz indirimi için eli ciddi derecede güçlenecektir. Ben piyasanın bile tahvil faizlerinde 37'lere yaklaşmasının bu yönde Merkez Bankası'nın elini güçlendirdiğini düşünüyorum. O nedenle aldığı karar doğru oldu benim sanırım.
1: Evet. Peki şimdi bu sene ne bekliyorsunuz peki Merkez Bankası'ndan? Yine uluslararası kurumlarda görüyoruz. Eylül diyen var, Ekim diyen var. İki tane indirim bekliyorum diyen var. Nedir sizin beklentiniz?
0: Şimdi petrol fiyatlarında sert bir düşüş önceden olmadan bir faiz indirimini Eylül'de yapmasını açıkçası erken bulurum. Ben bir petrolde de fiyat indirimi olacağı için, yani düşüşü olacağı için sonraki aylarda yılın kalan döneminde 200 bas puanlık, yani %35'e inen bir haftalık politika faizi olması beklentisindeyim. Merkez Bankası bunu bir kere de ya da yüzer puanlık iki seferde yapacaktır diye düşünüyorum. Ama muhakkak yıl bitmeden 35'e inen bir faiz göreceğiz düşüncesindeyim. Türkiye'de şimdi bizim gelecek olan enflasyon rakamları önemli olacak. Eğer 1,80 civarlarında bir aylık enflasyon gelirse enflasyon da yıl sonunda 31,5 civarlarında oluşur. Böylece şu anki 37 ile 31,5 arasında bile 550 puanlık bir faiz farkı bizim Merkez Bankası'nın 35'lere inmesiyle alakalı bir şekilde elini rahatlatır. Ben enflasyonda yukarıya doğru çıkan bir görüntü

0: net bir şekilde olmadığı takdirde Merkez Bankası faiz indirme yönünde karar alacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Eylül'de erken olur. Çünkü henüz Amerika ile İran arasındaki gerilimin ne boyutta olacağı, Brent petrolün tekrardan artacak mı yoksa düşmeye devam mı edecek, bu net değil mi insanın?
1: Evet, bu arada para piyasası fonlarına ilişkin de bir stopaj hazırlığı olduğuna yönelik malum haberler öne çıktı son dönemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir hazırlığı olduğu, para piyasası fonlarından kurumsal yatırımcıların elde ettiği kazançlara %10 stopaj uygulanacağı, yerli kurumsal yatırımcılara kesilen tutarın 3 aylık dönemlerde beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edilebileceği, ama yabancılar içinse bu oranın nihai vergi niteliği taşıyacağı yönünde dediğimiz gibi bir haber. Ne dersiniz, böyle bir uygulamanın olumlu olumsuz tarafları sizce nasıl olur?
0: Şimdi şöyle, buradaki amaç kurumsal ve yabancı yatırımcıya para piyasaları fonlarında bir vergi getirince bunun borsaya kayması sağlanır diye düşünülüyor. Ama tabii her zaman düşünülen ne uygulama aynı olmaz. Zorlamayla alınan tedbirler de amacına varmaz. Şimdi bunun tehlikeli bir yanı da var. Siz kendi içinizde yabancı yatırımcının ve kurumsal yatırımcının borsadan uzak kalmasının neden olan sebepleri ortadan kaldıramazsanız, bu yönde bir kararı zorladığınız takdirde bu kurların hareketlenmesini, kurların yukarı doğru gitmesini daha da hızlandırır. Kurların hızlı yükselişi ise enflasyon beklentilerini maalesef tökezletir. O zaman bu bizim enflasyonun istediğimiz kadar hızlı değil, daha ağır düşmesine neden olur ve faiz artışı riskini yaratır Melis Hanım. O nedenle ben tehlikeli bir karar diye görüyorum. Yani biz ondan daha evvel eğer para piyasaları fonlarında değil de borsada para hareket etsin diye istiyorsak, o zaman enflasyonu düşürecek tedbirleri daha rahat, daha hızlı bir şekilde açıklamalıyız. Kamu tasarruflarını, işte gıda enflasyonunu düşürme yöntemlerini açıklamalıyız. İç siyasetteki gerilimleri düşürmeliyiz. Bunları yaptığımız takdirde zaten otomatikman istenilen amaca vardığımızı göreceğiz. Yoksa zorlama yöntemle, dediğim gibi, yabancıya biz vergi koyduğumuzda o yabancı mecbur değil sizin piyasanızda illaki olmaya. Para piyasasında getiri kalmadı diye düşünürse parasını çekmeye kalkar. Bu da döviz hareketinin daha fazla olmasına neden olur.
1: Peki şimdi tabii malum bugünkü borsaya yönelik ben sizin yorumunuzu da alayım. Orada tabii Halkbank'tan gelen yeni bir haber, sermayenin güçlendirilmesine ilişkin borsayı yukarıya taşıyan unsurlar arasında orada Halkbank'ın tavan olduğunu gördük. Ne dersiniz, bugünkü fiyatlamada sizce neler öne çıkıyor?
0: Şimdi endekste biz 14.469 seviyesini bir direncimiz vardı. 450 seviyesinde bir direncimiz vardı, pardon. 14.449'u görüp onun realizasyonunu yaşamıştık. Ama Halkbank'ın ceza davası sonrasında uluslararası piyasalardan borçlanma imkanlarının açılması, Halkbank ve Türk bankalarına uygulanan blokajın kalktığı yönünde bir iyimser hava yarattı. Toplamda 5 milyar dolarlık bir imkan, bir dış kredi plasesi sağlandı. Bu bankacılık kesiminde zaten Merkez Bankası'nın haftalık fonlamalara dönmesiyle birlikte yaratılmış olan olumlu havayı daha da destekleyince bankaların alımlarıyla birlikte endeks 14.450'deki direncini kırdı. 14.629, 14.876'ya doğru hareketlendi. Şimdi 14.876'ya doğru çıkan bir endeks görüyoruz. Bence ben bu seviyeyi çok önemli görüyorum. O nedenle endeks eğer yeniden 14.600'ün altına inmeyip 14.876'yı yukarıya geçecek olursa, ki bu beklentim şu anda güçlenmiş durumda, biz endeks için 15.204 seviyesindeki tarihi zirveyi, belki çok daha yakın tarihte test etme, yukarıya doğru zorlama yönünde bir piyasaya yayılan, genele yayılan bir alım dalgasının başladığını görebiliriz Melis Hanım.
1: Evet, peki şimdi altın tarafına dair yorumunuzu da alayım. O kısmı da atlamayalım. Altında ve gümüşte %1'lik düşüş var bugün. Ama tabii merkez bankalarının alımları devam edecekmiş gibi görünüyor altın tarafında. Ne dersiniz? Altın için yükseliş trendi devam ediyor mu sizce?
0: Yani şimdilik devam ediyor. Şu anda altında işte

0: şimdilik 4.770 doların geçilmesi için erken görüyorum. En fazla oraya kadar bir yükseliş olsa, sonra kısmi bir düzeltmeyle bir müddet daha olsun. Bir işte 200-250 dolarlık bir makas aralığında takılmasını bekliyorum.
1: Evet. Peki gümüş için ne dersiniz?
0: Şimdi değerli madenlerde ben eğer bir alım yapılması düşünülüyorsa gümüşte bu tercihin kullanılmasını daha doğru buluyorum. Çünkü gümüş hem sanayi metali olarak öne çıkıyor hem de elektrikli araçlarda, çip üretiminde daha çok kullanılan bir metal. O nedenle ben gümüşte şu anda belki yukarı doğru 69-94 de yuvarlak 70 diyelim bir dirence takıldık diye görüyoruz. Ama aşağıya doğru en fazla 65-63 dolar seviyelerinin destek olmasını, sonrasında 70'i kırıp 71-55'teki direncini kırdığı takdirde 78-80'lere doğru gümüşte yükselişin sürmesini bekliyorum Melis Hanım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu, stratejist. Aydın Bey, size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar dilerim, sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz ve buradan dönüyoruz. Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen bizimle birlikte. Ercan Bey, hoş geldiniz. Bugün tabii piyasalar tarafında bu İran-Umman anlaşması. Diğer taraftan evet PCE verisini bekliyorduk, aldık veriyi. Nvidia bakalım gelecek, nasıl gelecek. Borsada yukarı yönlü hareket. Halkbank'ın tabii bu sermaye güçlendirmesinin etkisiyle de birlikte diyelim. Ne diyorsunuz, piyasada sizce ne fiyatlanıyor bugün?
2: İsterseniz yurt dışı piyasalarla başlayalım. Bizim Halkbank özellikle banka hisseleri üzerinde pozitif bir etki yarattı. Ama şunu da unutmamak lazım. Son günlerde, en azından son 3-4 günde gösterge tahvil faizinde belirgin bir düşüş yaşıyoruz. Bugün 39 seviyelerine kadar girdiğini gördük gösterge tahvil faizin. Tabii ki bunun arkasındaki temel neden Merkez Bankası'nın hafta başında almış olduğu karar. Tahvil faizleri gerilemeye devam ettiği sürece başta bankalar olmak üzere hisse tarafında risk iştahının artacağını tahmin ediyoruz. Dikkat ederseniz Türkiye CDS'lerine de ciddi bir gerileme var. Yani evet, bu Türkiye risk algısının arttığını gösteriyor. Bugün bankalarda yaşadığımız pozitif havanın devam etme olasılığı çok yüksek. Şunu belirtmek isterim. Yılbaşından bu yana endeks yüzdeki hisselerin getirilerine baktığımız zaman aslında sanayi hisseleri, Ereğli, Aselsan, Tüpraş gibi büyük hisselerde ciddi primler yaşandı zaten. Geride kalan, endeksi aşağıda tutan temel faktör banka hisseleriydi. Tahvil faizleri bu şekilde gerilemeye devam ettiği sürece ve Merkez Bankası'nın karar tarihine yaklaştıkça bankalardaki risk algısı artar, artacaktır. Ve bankalarda bugün gördüğümüz yükseliş hareketinin ben bir süre daha devam etmesini beklerim. Bu da endeks üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Zaten şunu da söylemek lazım. Eğer bankalar, sadece bankalar bu yıl test ettikleri zirveleri tekrar ulaşabilseler zaten endeks 16 binli puanlara yaklaşır. Zaten sadece banka etkisiyle. Dolayısıyla faiz tarafında bir sürpriz olmadığı sürece, ki jeopolitik yeni bir risk olması lazım bunun için. Böyle bir jeopolitik yeni risk olmaz ise faizler düşer. Bu da bankalar başta olmak üzere BIST 100 hisseleri, yani BIST hisseler üzerinde pozitif bir etki yapacaktır. Yurt dışı tarafına baktığımız zaman ise risk algısının devam ettiğini görüyoruz. Orada dengeli bir durum var. Kimi zaman çip üreticileriyle, kimi zaman da teknoloji hisseleriyle beraber endeksleri ayakta tutmaya devam ediyorlar. Bu yıl Standard & Poor's 500 endeksi de, Nasdaq endeksi de güzel prim yaptı. Kimi zaman kar realizasyonları yaşansa da yılın geneline baktığımız zaman orada pozitif havanın devam ettiğini görüyoruz ki Amerikan tahvil faizinde dikkat ederseniz ciddi bir gerileme olmadı. Yani faizler geri çekilmemesine rağmen ve hatta kimi zaman Fed'in faiz arttırır mı spekülasyonlarına rağmen hisse senetleri son derece dirençli. Ben bu pozitif alanın, Amerika hisse senetlerindeki pozitif alanın devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar belirtmek gerekirse, yani yepyeni bir jeopolitik risk, özellikle Orta Doğu merkezli olmadığı sürece ben hem Türkiye hisse senetleri

0: senetleri piyasasında hem de yurt dışı hisse senetleri piyasasında olumlu hava bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.
1: Evet, peki Nvidia için ne dersiniz? Bugün bekliyoruz bilançoyu.
0: Valla şöyle, Nvidia geçtiğimiz 1,5 yıldaki piyasanın katalizör etkisini açıkçası biraz diğer hisselere, Intel gibi, Micron gibi hisselere yavaş yavaş dağıttı. Dolayısıyla Nvidia hissesi endeks üzerinde eskisi kadar çok büyük etkiye sahip. Hala etkili ama çok büyük bir etkiye sahip. Şurası çok net. Nvidia yavaş yavaş piyasanın o eski gücünü taşıyamıyor. Yani eskiden mesela bir %5 yukarıda başladığı zaman piyasayı alıp götürebiliyordu. Öyle bir etkisi artık yavaş yavaş Nvidia'nın sönümlenmeye başladı ama diğerleri aldı. Mesela son zamanlarda dikkat edin, Microsoft, Apple gibi hisse senetleri biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla orada bir rol değişimi var. Ama yani bu kadar yapay zekanın gündemde olduğu bir dönemde Nvidia bir süre daha piyasayı olumlu yönde etkilemede var. Yani bugün açıklanacak bilançonda ben açıkçası negatif bir etki yaratacağını düşünmüyorum.
1: Evet. Ercan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere. Efendim, piyasa notlarını burada kapatalım. Yarın yine Apara ekranlarında birlikteyiz. Hoşça kalın.

0: Motorlu araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
6: Maker, dünya için sizin için üretiyoruz.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evreni.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle. Otobit'te.
7: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

0: biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.

0: sayenizde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.

0: sinirlerini sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
0: Evet, okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
2: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap

0: Efendim mutlu günler, bize sorunla karşınızdayız. Bu bölümde milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Emekli ve memurlar için yeni hesaplamalar hangi rakamları işaret ediyor? Kim ne kadarlık artış alacak? Merak edilen ayrıntıları konuşacağız. Ardından da sorularınızı cevaplayacağız. Faruk Erdem'le birlikte bize sorun@apara.com.tr adresinize sorularınızı bekliyoruz. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Öncelikle Faruk Erdem'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Tabii hem Merkez Bankası beklenti anketine katılanların beklentileri var. Hem de Merkez Bankası'nın enflasyon raporu doğrultusunda yapılan hesaplamalar var. Memur ve emekli için nasıl bir tablo var? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Tabii şimdi Temmuz ayı belli oldu. Hani bu maaşlarda yatmaya başladı ama artık yıl sonu içinde az çok hesaplamaları yapabilecek durumdayız. Netice itibariyle yıl sonunda enflasyonun yüzde kaç çıkacağıyla ilgili çok nokta atışı tahminlerde var. Tabii Merkez Bankası daha önce %26 olarak açıklamıştı biliyorsun hedefini. Netice itibariyle bu olacak diye bir rapor açıklamıyor. Benim hedefim bu diyor. O hedef tutar ya da tutmaz. Tutmazsa biliyorsun onun bir mektup yazıyor hükümete yasa gereği. Ama en alt seviyeden bir hedef belirliyor. Bunu 2 puan yukarı revize etti. Netice itibariyle işte savaş var vesaire var. Enflasyonist bir ortam var. Dolayısıyla %28'e çıkarttı. Ama piyasa katılımcılarıyla ilgili yani piyasa uzmanlarıyla bir anket yapıyor. Her ay işte 2 ayda bir Merkez Bankası. Oradan çıkan sonuçlara baktığın zaman da aşağı yukarı işte %30 civarında bir yıl sonu enflasyonu bekleniyor. Hani bu 29 olur, 28 olur, 30 olur, 31 olabilir en fazla. Bu civarda çıkacak. O yüzden de hani artık yıl sonu için hem emekli için hem memur için hem hatta asgari ücretli de bekliyor biliyorsun. Onlar için bir hesap yapmak mümkün olabiliyor. Netice itibariyle hani yıl sonu enflasyonu az çok tespit ettikten sonra Temmuz'la Ocak arasında oluşacak 6 aylık enflasyonu çıkartmak da mümkün oluyor. Neticede endekse bakıp o değişimi hesaplıyoruz. İstersen bakalım. Tabii bu da emeklinin ve memurun maaş artışlarını belirleyen unsurlar oluyor. Netice itibariyle enflasyon. Belki memurlar ve memur emeklerinde toplu sözleşme artışları var ama onlar da netice itibariyle bir enflasyon farkı alıyorlar. Yani Temmuz ayında %7'lik bir toplu sözleşme vardı. Bunun üzerinde oluşacak her enflasyon, 6 aylık enflasyon memura ve memur emeklisine fark olarak ödenecek %5'lik de toplu sözleşmeleri var. Şimdi dediğim gibi Merkez Bankası %28'lik bir hedef koydu. Diyelim ki bu hedefi tutturdu Merkez Bankası. Bu durumda Temmuz-Aralık enflasyonu %8.7 oluyor. Yani 6 aylık enflasyon 8.7 çıkmış oluyor. SSK ve Bağkur'un artışı %8.7'ye çıkıyor. Bu durumda %7'nin üzerinde oluşan enflasyon farkı da 1.59 puan oluyor. Bu memurun %5'lik toplu sözleşmesine eklendiği zaman

0: 1.67 sonuç çıkıyor. Tabi burada niye işte 7'nin üzerine 1.7 koymadınız denilebilir. Burada bir toplama işlemi yapılmıyor. Endeksteki evet. değişim ve bir bölme çarpma işlemiyle oluyor. Netice itibariyle bu %5'in üzerine konduğu zaman da aynı şekilde 6.59 çıkmıyor. Diyelim ki anketin sonucunda çıkan %29.43 gerçekleşti. O zaman da 6 aylık enflasyon 9.91 ve SSK Bağkur'un artışı 9.91. Enflasyon farkı memur için 2.72 puan, memurun artışı da 7.86 çıkmış olacak. Şimdi biliyorsun Temmuz ayında seninle de konuştuk biraz, 6-6.5 puanlık bir fark oluşmuştu. Bu evet. Ocak ayında da benzer SSK Bağkur emeklisi lehine oluşmuştu. Burada o fark da düşmüş oluyor. Baktığın zaman yine SSK Bağkur emeklisi lehine bir durum ortaya çıktı ama aşağı yukarı işte 2 puanlık bir fark oluşacak. Bu geçtiğimiz yıllarda memurlar ve memur emeklisi lehine de olduğu dönemler olmuştu. Buradaki bu farklılığı giderecek bazı yasal düzenlemeler içinde açıklamalar yapılmıştı ama henüz onunla ilgili bir şey olmadı. Şimdi bu oranlar maaşlara nasıl yansıra biraz bakalım. Biliyorsun en düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu ve şu anda uygulanıyor. Onun altında maaş yok. Eğer %8.7'yi buna uygularsak 25.601 lira oluyor ama ben bunun biraz 30 bin liralara yaklaşabileceğini düşünüyorum. Yani belki 28 bin lira şimdiki asgari ücret gibi bir rakama da çıkabilir. 9.91 olursa 25.886 liraya çıkmış olacak. Memurun en düşük memur maaşı %6.67 artışla 74.908 lira, 7.86 artışla da 75.744 liraya yükselmiş olacak. Memur emeklisinin en düşük maaşı da 33.630 lira veya 34.005 lira olacak. Yani baktığın zaman işte en düşük maaşı 75 bin lirayı bulmuş olacak memurlarda. Memur emeklisinde 35 bin liraya bulmuş olacak. SSK Bağkur emeklisinde de benim tahminim 25 bin liranın üzerinde 26, 27, 28 gibi bir rakama yükseltileceğini düşünüyorum. Belki 30'da olabilir hükümetin vereceği karar. Buradan asgari ücrete bir şey çıkar mı? O da merak ediliyor. Evet, asgari ücret şimdi emekli ve memurlar 6 aylık enflasyona göre bakılıyor ama asgari ücret yılda bir belirleniyor. Netice itibariyle Ocak ayında 28 bin lira alıyordu arkadaşımız. Şimdi Aralık ayında da 28 bin lira alacak. Arada 11 ay var ve bu 11 ayda savaşlar oldu, enflasyon oldu, alım gücü düştü vesaire. Dolayısıyla asgari ücret belirlenirken yıllık enflasyona biraz da önümüzdeki yıl beklenen enflasyona da atıfta yapılarak bir rakam belirleniyor. Geçtiğimiz yıl %27 belirlenmişti biliyorsun. Bu yılda ben benzer bir artışın yani yine yıllık enflasyon gibi %28, %29 ya da %30 gibi bir artışın asgari ücret içinde olabileceğini düşünüyorum. Tabii daha çok konuşuruz asgari ücreti. Yani bir sonbahar gelsin. Bunları da konuşuruz ama az çok bu tablo oluşacak gibi. Hani bugün tarihe not düşelim. Aralık'ta tekrar konuşuruz. Biz demiştik demeyiz ama az çok tablo bu olacak gibi görünüyor.
1: Evet. Zaman geçtikçe artık anketler de çoğaldıkça evet. Netleşecek rakamlar. Dilerseniz sorun.
0: Biraz da aylık enflasyonlar açıklanacak. Şimdi evet. Mesela Temmuz açıklandı. Ağustos, Eylül'ün 3'ünde açıklanacak. Ekim açıklanacak. Yani 3-4 aylık enflasyon belli olduktan sonra zaten tablo çok netleşecek. Evet. Ama bana göre tahminim ki bunca yıllık tecrübemizde de bakıyoruz hani ne oldu diye az çok bu tablo olacak gibi görünüyor.
1: Evet. Dilerseniz buyurun. Sorulara da geçelim. Evet. Ama öncesinde bir mail adresimizi hatırlatalım. bizesorun@apara.com.tr adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Faruk Erdem'le cevaplayacağız diyelim ve ilk sorumuzla başlayalım. Celil Uyan'ın sorusu geliyor. 1998 SSK girişim var. 1979 doğum yılım. 2003 emekli sandığı EYT'den yararlanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Evet, şimdi 2003'teki emekli sandığı yani memuriyete girişe bakıyoruz. Dolayısıyla 25 yıllık bir memuriyet gerekiyor. Ayrıca 60 yaş

0: şartı da var.
1: Evet, Mehmet Bey'in sorusu gelecek. Vergi kaydı olup Bağkur kaydı açılmayanların durumu nedir? 1996-2001 yıllar arasında vergi kaydım var, Bağkur açılmamış diye sormuş.
0: Evet, yani Bağkur açılmamış, siz gidip açtırmamışsınız. Yani hani bir başkasının suçuymuş gibi düşünmemek lazım bunu. Biz ihmal etmişiz, öyle diyelim. Siz ihmal etmişsiniz. Yani 1996 ile 2001 arasındaki aşağı yukarı 5 yıl iş yapmışsınız, vergi ödemişsiniz ama kendinizi sigorta ettirmeyi unutmuşsunuz ya da ihmal etmişsiniz. Dolayısıyla şimdi bu EYT yasasından sonra o tarihler çok kıymete binmiş.
1: Evet.
0: O zaman eskiden işte belki muhasebeciler bana kızıyor bazen. Onların da bazı yönlendirmeleriyle ya Bağkur o kadar da önemli değil diyerekten bazıları böyle yönlendirmişler ve Bağkur önemsenmemiş. Yani şimdi bir yanınızda çalışanı nasıl sigortalı yaptırmıyorsanız kendiniz de sigortalı yaptırmamışsınız. Dolayısıyla o primler ödenmemiş. Hani açılmamış diye bir şey yok, açtırmamışsınız. SGK'da şu anda bunu tescil etmiyor maalesef. Hani durumu ne diye soruyor ya, tescil etmiyor. Geriye dönük de bir tescil imkanı bulunmuyor. Dolayısıyla siz hangi tarihte Bağkurlu olmuşsanız o tarihe göre işlem yapılıyor. Bununla ilgili çok arkadaşımız var, çok talep var. Yani işte kendi ihmalleri ama bu, yani şimdi Bağkur mağdurları diyorlar kendilerine. Halbuki evet, mağduriyet yok. Yani siz gitseydiniz mesela, gidersin Sosyal Güvenlik Kurumu'na, ben Bağkurlu olmak istiyorum dersin. Onlar da hayır seni yapmıyoruz derse mağdur olursun. Ama sen gitmemişsin, mağdur da olmamışsın. Mağduriyeti kendin oluşturmuşsun. Dolayısıyla hani işten geçmiş yani. Şimdi konuşmanın da bir anlamı yok. Son durum, böyle talepler var ama SGK şu anda tescil etmiyor. Bazı davalar açıldı, bazı olumlu sonuçlar çıktı ama her dosya farklı olduğu için emsal gösterilir mi? Onu da hukukçularla konuşmak lazım. Hani böyle bir imkanınız varsa bir hukukçuyla konuşun derim ama dediğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu bunu tescil etmiyor.
1: Evet. Hümeyra Hanım'ın sorusunu göreceğiz şimdi. 0104 1976 doğumluyum. SGK girişim 0109 1998. 3720 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum ve iki çocuğum var demiş.
0: Şimdi şöyle, bu primle 58 yaşında emekli olur bir kere. Yani ben artık çalışamıyorum diyorsa, ama çocuklar 98 sonrasında dünyaya gelmişse, ki öyle gözüküyor, yani 22 yaşında SGK'lı olmuş. Dolayısıyla onları satın alıp 1440 gün kazanılabilir. Dolayısıyla 1400 gün eklediğin zaman 5100 günleri geçecek. Ama ne lazım? 5975 gün lazım. Yani bir 700-800 gün daha çalışıp veya isteğe bağlı sigorta ile ödeyip EYT'den emekli olmak çok daha avantajlı görünüyor. Ama yok, ben bunların hiçbirisini yapamam, para da ödeyemem, işte çalışamam da diyorsanız, bu prim de kısmi emeklilik için yeterli ama 58 yaş beklenecek.
1: Evet. Zekeriya Kaya'nın sorusu gelecek. 1974 doğumluyum. 18.01.2001 kamu çalışanıyım. Askerlik borçlanmasıyla 9710 prim günüm var. Uzun vade işe başlangıcım 25.08.1999 EYT'li olur muyum diye sormuş.
0: Şimdi şöyle, kamu çalışanıyım derken hani memur olmuşsa o zaman 2001 geçerli oluyor. Ama yok, SSK'lı devam edip hani kamu işçisi olmuşsa EYT'den emekli olunur.
1: Evet. Ensar Çoban, 1980 doğumluyum. 2001 Temmuz ilk başlangıç olmak üzere SGK 2300 gün çalışma günüm üzerine 2013'te memur oldum. 5510 kesintileri sebebiyle emeklilik durumunda memur maaşı en düşük emekli maaşı seviyesinde olma ihtimali var. Kademeli beklemek 60 yaşı beklemekten daha mı iyi diye bir soru sormuş.
0: Şimdi tabii bu bir söylentiyle ortaya çıkmış bir şey mi onu da bilemiyorum ama işte izleyicilerimiz bazen bir yerlerden kulaktan dolma bilgiler duyuyorlar ve onunla hüküm kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bu kesintiler nedeniyle emeklilik durumunda memur maaşı en düşük emekli maaşı seviyesinde olacak ihtimali var diyor. Mesela bu ihtimali hangi hesaplamayla yapıyorlar onu bilmiyorum. Böyle bir şey yok. Önce buna inansınlar, çünkü maaşlar ek göstergeyle hesaplanıyor. Her yıl artıyor. Kademeli diye de bir şey yok. Bunu da birkaç kere söylüyorum. Hala tekrar bu bir gündeme sokuldu bu. Böyle ara ara herhalde bir tık alma ihtiyacı hissediyorlar. Sosyal medyada işte ne bileyim okunma ihtiyacımı hissediyorlar. İnternet siteleri herhalde çok okunmuyor. Bir kademeli lafı atalım ortaya biraz işte okunma gelsin, tıklama gelsin gibi bir amaç mı güdüyorlar? Böyle ara ara gündeme sokuyorlar bunu. İnsanlar da bana soruyor. Böyle böyle bir şey gündemdeymiş diye. Hayır, gündemde değil. Birileri işte sizin o umutlarınızı kullanarak işte ne bileyim hit alıyor, bir şey alıyor. Yani para mı kazanıyor onu da bilemiyorum. Yani işte herkesin derdi
1: başka. Umut facirliği yapıyorlar bu bakıma.
0: Yani bunu yapmayın. Çünkü böyle bir şey yok. Böyle bir hazırlık yok. Böyle bir yasal düzenleme yok. Böyle bir çalışma yok. Bunu defalarca söylememe rağmen insanlar işte ona inanıyorlar. O umudun peşine koşuyorlar. Yok tabii. Dolayısıyla 60 yaşını bekleyeceksiniz. Şu anki yasa düzenleme bunu emrediyor.
1: Evet, İsminaz Emiroğlu'nun sorusunu göreceğiz. Babası için bir soru iletmiş. İşe giriş tarihi 05.09.1995 ve 1900 gün primi var. %85 görme engelli, malulen emekli olabilir mi?
0: Olabilir ama tabii bunu doktorların söylemesi lazım. Yani doktorların bu %85'i yani %60 ve üzeri iş göremez raporu vermesi lazım. Bazen gerçekten %100 görme engelli insanlar oturuyor, santralde çalışıyor mesela. Evet. Yani iş göremezlik raporu gerekiyor. Yani çalışamaz bu demesi lazım. O yüzden o rapor çıkarsa 1900 gün yeterli mahallen emeklilik için. Ben ancak onu söyleyebilirim. Ama işte babanızın %85 görme engeli var, bu çalışamaz ya da çalışabilir diyemem, bunu doktorlar diyecek. O yüzden önce bir heyete girmesi lazım. Ama dediğim gibi görme engellerin birçoğu arkadaşlarımız var. İşte santralde, başka yerlerde gözleri görmeden öğretmenlik yapanlar var vesaire. Dolayısıyla iş göremezlik durumu olmuyor onlarda.
1: Evet.
0: Yani bedensel bir engel olmayan işlerde çalışabiliyorlar.
1: Evet. Evet, buyurun. Zafer Yıldız'ın sorusunu göreceğiz. 1975 doğumluyum. Temmuz 2000'de memur oldum. 1996 yılında 18 ay askerlik yaptım. Askerliği borçlandım ama SSK ve Bağkur gibi meslek başlangıcımı geriye çekmedi. Bununla ilgili SGK'nın çalışması var mı?
0: Yok tabii. Burada da bir hani ben de bunun bir hani haksızlık olduğunu da düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle Bağkurlu ve SSK'lılar sigortadan önce askerlik yapmışlarsa borçlanıp işe giriş tarihlerini geri çekebiliyorlar ama memurlar çekemiyor. Bununla ilgili de bazı davalar açıldı ama bir netice çıkmadı. Şu anda böyle bir çalışma da yok maalesef.
1: Evet, Orhan Solan sorusunu göreceğiz. 1979 doğumluyum. 1999 SGK girişliyim. 2012'den sonra ise devlet memuru oldum. Emekli olabilir miyim diye sormuş.
0: Evet, 60 yaşında ve 25 yılı tamamlayarak zaten 25 yılı da 2027'de tamamlamış olacak.
1: Ayhan Hayat. Evet. 56 yaşındayım. 2002 başlangıç yılım. 6000 prim günüm var. Yurt dışı borçlanmayla 99 öncesiyle EYT'li olabilir miyim diye sormuş.
0: Hayır tabii ki. Yani bunun cevabı hayır. 2002 başlangıcı var. Dolayısıyla.
1: Ümida Kabakçı. 1973 doğumluyum. Özbekistan vatandaşıyım. Orada çalıştığım çalışmalar burada sayılır mı? Ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Şöyle, Özbekistan vatandaşı olduğunuz için sayılmıyor. Yani gurbetçi arkadaşlarımız için de onu söylüyoruz. Bazen onlar da Alman vatandaşlığına geçmiş oluyorlar. Yurt dışı borçlanması yapabilmek için, yani yurt dışındaki günlerinizi burada emeklilik için kullanabilmek için Türk vatandaşı olmanız lazım ve 18 yaşından büyük olmanız lazım. Dolayısıyla Özbekistan vatandaşı olarak çalıştığınız primleri buraya aktaramıyorsunuz. Dolayısıyla hani burada bir emeklilik yok. O burada anlamda çifte, burada çalışması lazım.
1: Çifte vatandaş olsalar dahi?
0: Onlar aktarabiliyor. Yani mavi kartlı dediğimiz bizim evet. Vatandaşlarımız var. Netice itibariyle bir Türk vatandaşlığı var orada. Ama burada hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yok. Evet. Sonradan da olsa yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa bile o dönem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için aktaramıyor. Ama yabancıların burada çalışıp emekli olma hakları var. Onda bir sıkıntı yok.
1: Evet. Mutlu Kartal'ın sorusu gelecek. Annem 2009 girişli. 213 gün primi var. İki kardeşiz. Doğum borçlanması olur mu? 90'da ilk doğumu oldu. 213 gün primi var deyip tekrarlamış Mutlu Bey.
0: Evet, yani 213 günde zaten hani ne olursa olsun emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Hele 2009
1: girişli. Bir yıl bile değil.
0: Evet yani. Burada bir emeklilik yok. Dolayısıyla doğum borçlanması da ancak 2009 sonrası dünyaya gelmiş olması lazım çocukların. O da mümkün değil gibi görünüyor.
1: Ufuk evet. Yaskan'ın sorusunu göreceğiz. 1985 doğumluyum. 01-12-2000 girişim. 6289 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye soruyor.
0: Önce bunu bir 7000 gün yapacak arkadaşımız. Sonra 60 yaşını bekleyecek. 2045.
1: Şükrü Şahin. 11.01.1999 sigorta girişim var. 7.975 prim günüm var. 1983 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? Emekli olursam kıdem tazminatı alır mıyım? 5 yıldır özel sektörde çalışıyorum diyor.
0: Şimdi şöyle, bir kere bir 16 yaşında sigorta var. Önce ona bakmak lazım. Uzun vade ise 16 yaşındaki sigorta, evet. 5.975 günle emekli olur. 25 yılın dolması lazım. Diyelim ki 16 yaşında arkadaşımız sigortalı olduğu ama 18 yaşını doldurduğu tarih önemli. Yani 1983'te hangi ay yıl doğduysa, hangi ayda ve günde, o ay ve yılın 2026'sına bakacak. Yani bu yıl doğum gününde emekli olabilir arkadaşımız. Emekli olursa kıdem tazminatı alabilir. İşte o 5 yıllık kıdem tazminatını alabilir tabii ki.
1: Evet, Aytekin Bey'in sorusunu göreceğiz. 2024 yılında EYT ile emekliliği hak ettim. Fakat o yıl emekli olmadığım için 2024 yılında %30 kayba uğradım. Hala çalışıyorum, her yıl kaybetmeye devam ediyor muyum?
0: Hayır, tabii ki her yıl kaybetmeye niye devam edesiniz? Yani zaten emekli maaşı artıyor. Her yıl iki tane artış geliyor, enflasyon artışı. Dolayısıyla bu da siz emekli olacağınız zaman hesaplanırken hesaba katılıyor. Ayrıca sizin için prim ödeniyor. Her ödenen prim sizin maaşınızı arttırıyor. Yani niye kaybetmeye devam edesiniz? Böyle bir kayıp yok. %30 da çok büyük bir rakam. Öyle bir şey olmadı ama geçen gün biz de hesapladık. Hani güncelleme kas sayısı değişiyor sadece ama sizin ödediğiniz primler, hesaplanan maaşlarınız devamlı artıyor. Sadece enflasyon düştüğü sürece, büyüme değiştiği sürece güncelleme kas sayısı değişiyor. O da işte %4'lük mü, 3'lük mü bir şeydi. Geçen gün hesapladık, hani 2026 ile 2027 arasında dedim. Ama önemli olan sizin ödediğiniz primlerin yüksekliği. O primler ödenmeye devam ediyor. İkincisi, her yıl iki tane artış oluyor, enflasyon artışı. Bütün bunlar sizin hesabınıza katılacak. Kim diyorsa ona çok inanmayın, her yıl kaybediyorsun diye. Böyle insanları birileri dolduruyor işte. Çalıştıkça maaşın düşer. Her yıl düşürüyor maaşını. İşte emekli maaşı düşecek. Emekli maaşının düşmesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Evet, her soru uzun bir mevzu açıyor. O yüzden sen beni uyar, hemen hızlıca çok soru cevaplayalım.
1: Evet, buyurun. Fatih Öztürk'ün sorusunu görelim o zaman. %64 engelliyim diyor. Hiç SSK yok. Epilepsi hastasıyım. Devamlı hap içiyorum. Ne zaman ve nasıl emekli olurum demiş.
0: Geçmiş olsun önce diyeyim ama tabii hiç sigorta olmadan emeklilik de olmuyor. Yani maullen emeklilik için de 1800 gün sigorta gerekiyor. Dolayısıyla hiç sigortanız yoksa, hiç çalışma durumunuz yoksa yapacak bir şey yok. Ama Türkiye'de ihtiyacı olan engellilere engelli maaşı var. Yine başka muhtaçlık maaşları var. Devletimizin sosyal ödemeleri çok. Dolayısıyla hani kaymakamlığa başvurup bunlardan hangisi kendisine uyuyorsa ondan faydalanabilir.
1: Evet, mailimize gelen sorularla devam edelim. İbrahim Sağsöz, 2008 yılında emekli aylığı bağlanması oranları neden %70'den %28'e düştü diye bir soru iletmiş.
0: Şimdi şöyle, 3 ayrı dönemden bahsetmiştim zaten. Hani 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası. Bu 3 dönemde farklı güncelleme katsayıları ortaya çıktı. Yani ilk dönemde mesela sadece aylık bağlama oranı vardı ve o yüksekti. İkincisinde işte enflasyon devreye girdi. Üçüncü dönemde enflasyon artı büyümenin %30'u da alınmaya başlandı. Dolayısıyla yeni katsayılar eklendiği zaman aylık bağlama oranı da biraz düşmüş oldu. Sizin için %28 olan bir başkası için %45 olabilir. Yani bu spesifik bir şey sizin ödediğiniz primlerle ilgili.
1: Evet.
0: Yani %28 şu anda E-Devlet'te yazıyor mu bilmiyorum bu arkadaşımızın veya o rakamı nereden gördü. Ama her

0: herkes için farklı bu. Evet. Yani sizin ödediğiniz primlerin yüksekliği, gün sayınız, çalışma şartlarınız bunları değiştiriyor.
1: Evet, Fatma Koç Aslan'ın sorusunu göreceğiz. 1995 doğumluyum demiş. 2014 girişim var. Fakat gün yok. 2017 SSK'lı olarak aynı iş yerinde çalışıyorum. Kaç yaşında, kaç günle emekli olabilirim diye sormuş Fatma Hanım.
0: Şimdi zaten çok genç Fatma Hanım yani. Değil mi? Kaç yaşında? 31 yaşında. Buradan evet. Emeklilik çok düşünülecek bir yaş değil ama 2014'te aynı iş yerine girmiş, 3 yıl bunu sigortasız mı çalıştırmışlar? O önemli. Evet. Eğer 3 yıl sigortası çalıştırmışlarsa hemen Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvursun ve o 3 yılın da tescil edilmesini
1: hala çalışıyormuş.
0: Hala orada çalışıyor ve 3 yıl primini ödemedilerse geriye doğru rica ederler, o primleri ödetirler. 2017 girişi geçerli olsa bile 2014 ya da 2017 ikisi de aynı. 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor. Daha var yani, 31 yaşında bir arkadaşımız emekliliği çok düşünmesin.
1: Evet.
0: Ama burada şu 3 yılını kaybetmesin yani, onu söylüyorum.
1: Evet. Serap Dağdelen'in sorusu var. 1978 doğumluyum. 1996 sigorta girişim var. 2624 günüm var. İki çocuk borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum demiş Serap Hanım.
0: Şimdi şöyle, iki çocuk 96'dan sonra doğmuş olduğunu düşünüyorum. İki çocuk borçlanması yaparsa 4064 güne ulaşır. Ama bunu tamamlaması lazım. Yani 5900 güne öyle gözüküyor ki, bir daha bakalım istersen. En az 5825 gün lazım. Çalışmıyorsa da bunu tamamlayamazsa şöyle yapacak aslında. 2624 günü var ya, 1200 günlük bir doğum borçlanması yapacak. 3600'ü evet, tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Evrim Karaveli'nin sorusu var. 1978 doğumluyum. 1995 sigorta girişim var. Şu an 4100 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim ya da geriye dönük ödeme yapabilir miyim diye sormuş.
0: Geriye dönük ödeme diye bir şey yok. Bunu 5750 gün yapacak ve EYT'den emekli olacak.
1: Evet.
0: Ancak askerlik borçlanabilir.
1: Evet. Enes Baltaş'ın sorusu gelecek şimdi ekrana. 1966 doğumluyum. SSK girişim 2007. 5250 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: Bunu 7000 gün yapacak. Zaten yaş dolmuş. 60 yaş gerekiyor. Önce bunu 7000 gün yapması lazım. Prim eksik.
1: Suat İnan, Türkiye'de özel banka sandığından 2013 yılında emekli olduktan 6 yıl sonra 2019-2022 yıllar arasında 40 ay yurt dışında, Kuzey Makedonya diye belirtmiş, çalıştım diyor. Prim iadesine ilişkin yaş şartı olan 64 yaşımı tamamladım. Yurt dışında çalıştığım sürede 40 ay yapılan prim ödemelerini iade alabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim diye sormuş.
0: Şimdi şöyle, ama siz 64 yaş tamamlamışsınız ama emekli olmuşsunuz. Yani emekli olduktan sonra ödenen primlerin emeklilikle bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu işte yurt dışındaki primleri kim yatırdı? Yani bir Türk şirketinde evet, mi çalışmış? Yani Türk şirketinin primleri buraya mı yatmış? Makedonya'da mı yatırılmış? Onlar belli değil. Dolayısıyla hani şu, genel olarak şunu söyleyeyim. 40 ayda olsa, 40 yılda olsa emekli olduktan sonra çalıştığınız zaman ödenen primler tamamen sağlıkla ilgili primler.
1: Evet. Gülcan Hanım'ın sorusunu göreceğiz şimdi. 1985 doğumluyum. 2300 gün sigortam var. 2005 sigorta girişim. 3 çocuğum var. Biri çalıştıktan sonra iki çocuğum çalışmadan önce çocuklarımın hepsinden yararlanabilir miyim diye soruyor.
0: Tabii ki hayır. Yani sadece işte sizin dediğiniz gibi biri 2005'ten sonra doğan çocuğu borçlanabilir. 720 gün kazanabilirsiniz. Ama 2005 girişine göre en az 4500 gün ve 25 yıl gerekiyor ya da 7000 gün, 58 yaş gerekiyor.
1: Evet. Oğuz Geldi'nin sorusunu göreceğiz. 1998'in Şubat ayında sigorta girişim var. 2011'den beri Bağkurluyum. Son 3,5 sene isteğe bağlı sigorta ödersem emekli olabilir miyim demiş.
0: Son 3,5 sene isteğe bağlı da öderseniz o da Bağkur oluyor. Netice itibariyle son 3,5 yıl SSK'lı olursanız ancak EYT'den işte SSK'lı olarak emekli olabilirsiniz. Yani son 3,5 sene yine isteğe bağlı ödersiniz,

0: yine 9000 güne ihtiyacınız olur.
1: Evet. Emrah Yılmaz'ın sorusunu göreceğiz. 1986 doğumluyum. Sigorta girişim 2009. Yaklaşık 10 senedir yurt dışındayım. Türkiye'den emeklilik hakkı kazanmak için yurt dışında çalışmama şartı hala devam ediyor mu?
0: Evet. Yani bir kesin dönüş, yani oradaki gelirin kesilmesi lazım. Yani valizi alıp buraya gelmeye gerek yok. Yani kesin dönüşten kastım o. Evet. Orada bir gelirinizin olmaması gerekiyor.
1: Erhan Türker'in sorusunu göreceğiz. 1983 doğumluyum. 01.06.1999 sigorta girişim. Prim günüm 7.688. 25 sene dolmasına bir ay kaldı. Fazla günlerimi geri alabilir miyim diye soruyorum.
0: Evet, şöyle, hani bir borçlanma yapmışsanız o günleri alabilirsiniz. Ama çalışmış ve prim ödenmişse onları almanız mümkün değil. O zaman 7.688 gün ya da neyse o bir yıllık da dolduktan sonra işte 8.000 gün diyelim. 8.000 günle emekli olursunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Oradaki fazlalığı alacağınız para onun emekliliğinize yapacağı katkıdan çok daha az olacak. Yani öyle bir işe girmeyin. Emekliliğinize katkı yapsın.
1: Evet. Hakan Erdem, 1980 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 2000. 7101 gün sayım var. 19 yıllık çalışanım. Tazminat alabilme hakkım var mı?
0: Var tabii. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip 7000 günün dolduğuna dair bir yazı alıp iş yerine verirsiniz. Bu sebeple de istifa ederseniz 19 yıllık tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. Bu tür işleri yapmak için ben noter vasıtasıyla bu dilekçelerin gönderilmesini tavsiye ediyorum. İleride bir hukuki sorun olduğu zaman elinizde bir ispat olur.
1: Evet.
0: Yani biraz masraf yapacağız ama kendimizi sağlama alacağız.
1: Tazminat hakkını elde edebilmek için minimum gün sayısı kaç oluyor?
0: Şimdi 2000 sonrasında 7000 gün.
1: Evet.
0: Yani emeklilik için yaş dışındaki şartın tamamlanması lazım. Yaş ne? 60. O şartın dışında ne şart var? 7000 gün. Onun tamamlanması lazım. Ya da 4500 gün, 25 yıl. O da tamamlanmış aslında burada. İkisi de tamamlanmış. 2000'den önce, yani 99'dan önce ise 3600 gün yeterli oluyor.
1: Evet. Zeynep Özgüvenc'in sorusunu göreceğiz. 1982 doğumluyum. 2005 Aralık sigorta girişim. 2007 Temmuz'dan itibaren memur olarak görev yapıyorum. 2011 ve 2015 doğumlu çocuklarım var. 7100 prim günüm var. En erken ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Şöyle, tabii 7200 günü tamamlamanız lazım. Dolayısıyla bir 100 gün kalmış. Onu tamamlayın. Hani isterseniz hani ben 100 gün çalışmayayım, doğum borçlanmasıyla tamamlayayım diyebilirsiniz. Tamamlayın onu ve 58 yaşını bekleyin.
1: Evet. Zekeriya Nakip, 1983 doğumluyum. 1998 işe girişim var. Bir yıl aktif olarak çalıştım ancak çırak olduğum için emekliliğe sayılmadı. İşe girişim ilk sigortalı olduğum iş yeri, hala aktif. Geriye dönük girişimi saydırabilir miyim?
0: Hani geriye dönük bir hile yapayım diyor. Yani devleti kandıralım. Çıraktım ben ama çırak değilmişim gibi bir şey yaptıralım. Hani yapmayın böyle bir şey. Tabii ben iyi niyetten hiç şüphem yok ama böyle bir şey hile olur, kanunsuz olur. Zaten çıraklık yapmışsınız. Dolayısıyla çırak olarak sigortanız yatmış. Geriye dönelim. Zaten öyle bir şey yok da hani geriye dönmek. Diyelim ki oldu. Diyor ki geriye dönelim. O çıraklığı normal çalışıyormuş gibi gösterelim. Devleti kandıralım. Emekli olayım.
1: Evet.
0: Yapmayın.
1: Hasan Hüseyin Ünükür'ün sorusunu göreceğiz. 9 Haziran 2026'da devlet memurluğundan yaş haddiyle 38 yıl 7 ay hizmet sonrası emekli oldum. Memuriyete başlamadan önce 2 yıl 5 ay sigortalı çalışmamı 90'lı yıllarda SGK ile birleştirdim. Memuriyet öncesi çalışmam emekli ikramiyeme yansıtılmamış. Ne yapmam gerekiyor?
0: Nasıl anladınız bunu yansıtılmadın? Çünkü o hesaplama yapılırken mutlaka o hizmet birleştirmesi yaptığınız o primlerde ikramiyeye ve emekli maaşınıza yansıtılıyor. Hani burada bir hesaplama yaptığınızda onu yansıtılmadığını mı anladınız onu bilmiyorum ama eğer böyle bir eksiklik hissediyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurun, tekrar hesaplansın.
1: Evet. İpek Kaya Alp, Aralık 1976 doğumluyum. 2012-2014 yılları arasında isteğe bağlı bağ kuruluydum. 2014 yılından beri de aktif olarak SSK'lıyım. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şimdi şöyle, 2 yıllık bir bağ kur var ama ondan sonra SSK olmuş. SSK devam etsin. En az 5400 gün ve 60 yaş gerekiyor ya da 7200 gün 58 yaş.
1: Hüseyin Doğan eşi için bir soru yöneltmiş. Eşim 1971 doğumlu, %56 engelli olarak çalışıyor. 1960 günü var. Ne zaman emekli olabilir?
0: Şöyle, ne zaman sigortalı olduğunu yazmamış ama bu 1960 gün ve %56 emeklilik için yeterli değil. Yani ne kadar eski olursa olsun. Çünkü en az, yani çok eski olsa bile, ki orada da 3600 günden az gerekmiyor. Önce rapor alacak. Bu raporu SGK onaylayacak engelli emeklilik için. Ondan sonra işte işe giriş tarihine göre yaş şartı olmadan belli bir prim ve yılla emekli olacak. Ama 1960 gün yetmez.
1: Evet, İsmail Çöl'ün sorusunu göreceğiz. 1981 doğumluyum. 01.11.1999 sigorta girişim var. Aralıksız sigorta primim var. 10.000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: 60 yaş dolunca artık prim tamamlanmış. 60 yaşı bekleyeceksiniz.
1: Erol Bey'in sorusunu göreceğiz. Bağkur ihyası yaptırdım. 312.000 TL taksitle ödeyebilir miyim diyor.
0: Şimdi şöyle, bu ihya bir borç gibi görülmediği için hani bu yapılandırmalarda kullanılamıyor. Yani yapılandırmaya konusu olmuyor. Çünkü sen gidip ben ihya yapmak istiyorum ve bu parayı ödemek istiyorum diyorsun. Bir borç çıkmıyor. Dolayısıyla burada bir taksit söz konusu değil, ama son bir yapılandırma yasası şu anda yürürlükte, 31 Ağustos'a kadar geçerli. Hani prim borçları ile ilgili belki SGK ile görüşüp onun konusu olabilir mi bir konuşun, ama ihyada ya da askerlik borçlanmasında ya da doğum borçlanmasında bir taksit imkanı olmuyor. Zaten 2-3 aylık bir süre veriliyor. O 2-3 ayda ödeniyor.
1: Hülya Hanım'ın sorusunu göreceğiz. 1970 doğumluyum. 1997 SSK girişim var. 2582 günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş Hülya Hanım.
0: Şimdi bunu bir 3600 güne tamamlayabilirseniz, yani 1100 günden az bir süre, 58 yaşında emekli olursunuz.
1: Evet, dilerseniz biraz da mailimize gelen sorularla evet, devam edelim. Mehmet Hüseyin Eleman, 2015 Aralık 1 girişliyim. 3200 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? Yaşım 45 diye de not düşmüş.
0: Şöyle, bir 61 yaşını görecek ve 7200 günü de tamamlayacak. Yani 2008 sonrası erkeklerde emeklilik şartı 7200 gün ve 61 yaş.
1: Evet. Durmuş Atılgan eşi için bir soru iletmiş. 1978 doğumlu eşim, 2 Şubat 1997 SSK başlangıcı ve 5339 günü var. Bunun 880 günü Bağkur. Şu an 4A devam ediyor. Ne zaman emekli olur? Hangisi, 4A mı, Bağkur tarafı mı emekli olur?
0: Şöyle, 4A devam ettiği sürece, ki 800 gün zaten Bağkurlu yapmaz, 5900 günü tamamlasın, bir 2 yıllık daha süre var anladığım kadarıyla, EYT'den emekli olsun.
1: Evet, 1984 doğumlu Ayşe Özkaya yazmış, 2012 yılında emekliliğe girdim, ne kadar prim ödediğimde yaş beklemem gerekmekte diye bir soru sormuş.
0: Evet, 2012'de ilk kez sigortalı olmuş anladığım evet, kadarıyla. Dolayısıyla şimdi tam emeklilik için 7200 gün, kısmi emeklilik için de 5400 gün ödeyeceksiniz. Birisinde 58 yaş, birisinde 60 yaş bekleyeceksiniz.
1: Evet, Murat Yılmaz, 1979 doğumluyum. 01.09.1999'da asker oldum. Askerlik öncesi sigorta girişim yok. 08.08.2001'de askerden sonra işe giriş, SGK başlangıç tarihim. Askerliği borçlandığımda sigorta başlangıcımı 01.09.1999'a çekebilir miyim?
0: Hayır,
1: diye sormuş.
0: Şöyle, yani askerlik yaptığınız tarihe çekemiyorsunuz. Borçlandığınız gün kadar geriye doğru çekeceksiniz. Yani atıyorum 8. ayda sigortalı olmuş ya 2001'in. 8 ay borçlanırsanız 1. aya çekiyorsunuz. Ya da 2000'in 12. ayına çekiyorsunuz. Dolayısıyla 18 ay bile borçlansanız 9.50.99 öncesine çekemiyorsunuz. Yani askerden hemen sonra belli ki sigortalı olabilseydi.
1: Evet.
0: Yani 2 yıl sonra olmuş. Mesela askerlik 1,5 yıl ya. O 6 ay geçmeseydi, hemen askerden önce sonra olsaydı ve geriye çekseydi askerlik kadar, evet EYT'li olacaktı. Böyle sınırda gezmiş arkadaşımız. Dolayısıyla buradan bir heyete çıkmıyor.

0: Levent Ceylan'ın sorusu. 17.01.1979 doğumluyum. 30.08.2000'den başlamak üzere 26 yıldır askeri personelim. Şu anda 2036 yılında emekliliğim gözüküyor diye sormuş. Bir yılda askeri okul okudum fakat hizmetten sayılmıyor. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
1: 2036 gözüküyorsa yani zaten yapacak bir şey yok. Herhalde. Şimdi bunların biliyorsun askeri personelin fiili hizmet zamları oluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o fiili hizmet zamları da eklenmiş ve düşülmüştür o hesaplama. 2036 eğer görünüyorsa odur yani. Evet. Fiili hizmet zamında hesaplanması lazım. Yani yıpranmadan bahsediyorum.
0: Evet. Hamza Polat'ın sorusu gelecek şimdi ekranlarımıza. 1978 doğumluyum. 2000 girişliyim. 5500 günüm var. Askerlik borçlanmamı yatırdım. 1998'e çektim. Ne zaman emekli olurum demiş.
1: Evet. Mesela bu arkadaşımız işte o avantajı kullanmış mesela. 2000'de girişli ama belli ki 98'de askerlik yapmış. Borçlanınca 98 yılına geri çekmiş 2 yıl. Veya 1,5 yıl neyse 5900 günle EYT'li olup emekli olma şansını yakalamış. Bir 400 gün daha çalışsın az kaldı. Evet. Büyük avantaj. Yoksa 60 yaşını bekleyecekti.
0: Evet. Az önce ekranlarımızı yansıyan Saadet Hanım'ın sorusu gelecek şimdi ekrana. 1976 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Nisan 2000. Oğlumun özel gereksinim raporu var. Şu an yaşı bekliyorum. Bu durum nedeniyle emekli olabilir miyim? Maaş bağlanır mı? Diye sormuş.
1: Şimdi şöyle. O rapor tabii şöyle. Primi tamamlanmış. Ama o rapor eğer bakıma muhtaç şeklindeyse 2008 sonrasındaki primlere %25 ekleniyor ve eklenen kısım kadar da yaştan düşülüyor. Eğer öyle bir imkan varsa ancak o zaman yaş geri çekilerek emekli olabilir. Yoksa hani sadece çocuğunuzun raporu var diye siz yaşı beklerken sizi emekli yapmazlar.
0: Evet. Çetin Bey'in sorusunu göreceğiz. 02.10.2000 girişliyim. 79 doğumluyum. 6.233 günüm var. Askerliği saydırabilir miyim? Askerlik girişim 21.11.2000. 18 ay yaptım. Emekli olabilir miyim? Diyor.
1: Şöyle yani işe girmiş. Bir ay sonra da askere gitmiş. Gözüken o değil mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla sigortadan sonra askerlik yapmış. Yani borçlanırsa işe girişi geri çekmez. 7000 gün 60 yaşta emekli olacaksınız.
0: Sıradaki sorumuzu göreceğiz. Ağustos 1976 doğumluyum. 2005 Kasım işe giriş tarihim. 6350 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz.
0: Harun Yavuz'un sorusunu göreceğiz.
1: Ben onu erkek olarak gördüm ama.
0: Evet, Suray Alışkan.
1: Yani kadınsa 58 yaş, erkekse 60 yaş. Evet. Bazen hani isimler hem kadın hem erkek olabiliyor. Evet, buyurun.
0: Harun Yavuz'un sorusunu göreceğiz şimdi. Eşim 1976 doğumlu. 2000 yılı 6. ay sigorta girişi var. 6000 gün primi var. Halen sigortalı çalışıyor. Ne zaman emekli olabilir? 1997 yılında bir ay çalışmış ama sigorta yapılmamış. Tespit davası açılır mı diye de bir not eklemiş.
1: Evet, dava açılamıyor çünkü bir hak düşürücü süre var 5 yıl. Emeklilik için ise 58 yaşını bekleyecek ve 7000 günü tamamlaması lazım. 1000 gün eksiği var, onu da tamamlasın.
0: Göktuğ Köse'nin sorusunu göreceğiz. Eşi için bir soru iletmiş. Eşim 1984 doğumlu, 2000 Eylül ayı girişli. 4654 SGK prim günü var. Çocuk borçlanması yaparsa ne zaman emekli olur demiş.
1: Şimdi burada 16 yaşında bir sigorta var tabii. Önce onu bilmemiz lazım. Eğer o çıraklık veya işte bir staj değilse 2000 girişine göre 7000 gün ve 58 yaşla emekli olur.
0: Dursun Bey'in sorusunu göreceğiz şimdi. 05.05.1965 doğumluyum. 2008 sigorta girişim var. 1 Eylül 2008 Bağkur girişim var. 5250 günüm var. 1100 günüm Bağkur, kalanı normal sigorta. Ne zaman emekli olurum diyor. Yaşımı beklemem gerekiyor diye de ayrıca
1: evet,
0: sormuş.
1: Şöyle, yaş tamamlanmış. 60 yaş şartı var. Yaş tamam, prim eksik. 7000 günü tamamlamanız gerekiyor.
0: Mustafa Özcan'ın sorusunu göreceğiz. Eşi için bir soru yöneltmiş. 15.09.1978 doğumlu diyor eşim. 15.09.2012 sigorta başlangıcı var. Sigortası hala devam ediyor. Kısmi emekliliği ne zaman hak eder diye sormuş.
1: Şöyle, kısmi emeklilik yani 2010

0: cüzdanda hangi tarih varsa onu geçerli sayıyor. Dolayısıyla burada 1984'e bakılacak. Buna göre de 15 yaşında bir sigorta var. O uzun vade ise 18 yaşında, yani 2002'den itibaren hesaplanacak 25 yıl. Dolayısıyla 2027'de 25 yılda olacak ve o zaman emekli olacak. Prim tamam.
1: Evet, Ayşe Güveren 1985 doğumluyum. 2002 yılında sigorta girişim var. 3600 günüm var. 2 çocuk annesiyim. Biri 11, diğeri 13 yaşında ve çalışmıyorum. Nasıl ve ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şöyle, bu 2 çocukla primi 4500 güne tamamlarsa doğum borçlaması yapıp 25 yıl, yani 2027'yi bekler. Zaten 58 yaşını bekleyecek.
1: Pınar Hanım'ın sorusu geliyor. Kardeşim %73 engelli, 1978 doğumlu, 700 günü var. Emekli olabilir mi?
0: Maalesef. Yani şimdi burada malulen emeklilikte de engelli emekliliğinde de belli bir prim isteniyor. 700 gün yetersiz. Burada bir emeklilik yok maalesef.
1: Eda Hanım'ın sorusu gelecek. 31-10-1976 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01-01-1997. 3524 günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Primi 3600'de tamamlayacak. Yani işte bir 300 gün, işte 100 günden az var değil mi? Bir 76 gün daha çalışacak. Evet. 3 ay. Dolayısıyla 58 yaşını bekleyecek.
1: Tevfik Bey'in sorusunu göreceğiz. 25-11-2005 işe girişim var. 4000 gün primim var. 4500 günü doldurarak emekli olabilir miyim diye E-Devlet'te yazıyor. Sizce olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsiniz ama 4500 gün tek başına yetmiyor. Siz bir 500 gün daha çalışacaksınız ama 25 yıl daha geçmesi lazım. Yani 2030 olacak. Bu da yetmiyor. 60 yaş şartı var.
1: Şenel Orak, 1964 doğumluyum. 1996'da iş yeri açtım. Sigortam yok. Emekli olabilir miyim demiş.
0: Sorunun cevabı sorunun içinde var. Sigortam yok dediğiniz andan itibaren emekli olamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Emeklilik için sigorta şartı, yani öyle bir durum var.
1: Evet. Merter Kocakaya, 13 Nisan 1979 doğumluyum. SSK 1995 girişim, 4658 günüm var. 2018 ile 2023 arası Bağkur'um var, fakat 700 gün Bağkur'dan silindi. Geri almak şartıyla 2023'ten bugüne kadar SSK'lı çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Şimdi burada 16 yaş önemli. Eğer çıraklık veya staj değilse 5750 gün yetecek. 5750 günü doldurup SSK ile çalışıp EYT'den emekli olun.
1: Evet. Ali Aslan, 1973 doğumluyum. 1996 SGK girişim, 7200 gün prim, sonrasında SSK 450 gün. Hangi şartlarda emekli olabilirim demiş.
0: Şimdi buradaki Bağkur çok olduğu için buradaki şart 9000 gün Bağkur'dan. Ne yapacak? Burada işte 1800 gün Bağkur ödemektense 450 günü 1261 güne, yani 3,5 yıla tamamlayacak. Bir 800 gün daha çalışıp EYT'den emekli olacak.
1: Zehra Hanım'ın sorusu geliyor. 1979 doğumluyum. 10-11-1999 sigorta girişliyim. 7350 günüm var. 25 sene dolmasına 2 ay var. 4500 günle emekli olsam en düşük emekli aylığına yakın olur mu?
0: Şimdi 25 yıla gerek yok. 4500 güne de gerek yok. Zaten priminiz tamamlanmış. 7000 gün yeterli. O yüzden ne 25 yılı düşünün ne de 4500 günü düşünün. Siz sadece yaşın dolmasını bekleyin. 58 yaşta olunca emekli olun.
1: Leyla Hanım'ın sorusunu göreceğiz. Emeklilik yasasının değişmesi gibi bir duruma nasıl itiraz etmeliyim? 12 yıl 8 ay memuriyet ve üniversite mezunu, 10 yıl sözleşmeli ders ücretli çalışmış, memur emeklisi olmak ister. Normalde 1998 SSK emeklisi demiş.
0: Yani burada emeklilik yasasının değişmesi diye bir şey söz konusu değil. Buna yani değişti de siz itiraz mı edeceksiniz, o da yok. Son 3,5 yıl hangi kuruma tabi çalıştıysanız ona göre emekli oluyorsunuz. Siz de SSK'lı olmuşsunuz ve SSK'dan emekli olmuşsunuz. Hani ben 3,5 yıl çalıştım ama döneyim memurdan emekli olayım diye bir şey söz konusu değil. Hani itiraz edecek bir şey yok burada.
1: Evet. Şenel Hanım'ın sorusunu görüyoruz ama az önce bu soruyu sormuştuk.

0: konuştuk. Bir sonraki soruya geçeceğiz. Mustafa Veysoğlu'nun sorusu gelecek. 1968 doğumluyum. 1991 tarihinden itibaren sigortam var. Fakat sistemde bu tarihten girişim görülmemektedir. 2000 tarihinden 1800 günüm varken ne zaman emekli olabilirim diyor.
1: Bu primle zaten emeklilik mümkün değil. 91 tarihinde sigortanız var ama yani siz daha iyi bilirsiniz, sen yani çalıştınız mı çalışmadınız mı, çalıştıysanız başka bir şey, sigortanız var ama primleriniz mi yatmamış, o önemli. Ama bu primle zaten ne 91'de ne de 2000'de emekli olamazsınız.
0: Sıradaki sorumuz geliyor. Sibel Demirkaya, 1982 doğumlu, sigorta başlangıcı 01.03.1999. 30 gün sigortası yakalandığı için var. 3 çocuk borçlanması yaptık. 2159 oradan oldu. Toplam 2189 görünüyor. 3600 günle ne zaman emekli olur demiş.
1: Evet, 3600 gün emeklilik için 3600 gün gerekiyor. Evet. Dolayısıyla önce 3600 günü tamamlayın ve 58 yaşını bekleyin.
0: Fatma Hanım'ın sorusunu göreceğiz. Şimdi 1975 doğumluyum. 94'te Bağkurlu oldum. 2000 gün Bağkur primim var. 2018'den sonra halk eğitimde usta öğreticilik yapmaktayım. Toplam 3150 gün primim var. 3600'den ne zaman emekli olurum diyor.
1: 3600 tamamlanınca siz de yine 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Zafer Bey'in sorusu. 2001 girişliyim. 1974 doğumluyum. 8920 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
1: Prim tamamlanmış. 60 yaş beklenecek.
0: Resul Bey'in sorusunu göreceğiz. 2016'da ihya yaptığım gün Bağkur prim borcumu şu an ödemek istesem bugünün prim değeriyle mi tahsil edilir demiş.
1: Evet, yani ihyada hem tamamını ödemek durumdasınız hem de mevcut asgari ücreti üzerinden hesaplanıyor.
0: Meral Kaplan, 1975 doğumluyum. 2007 yılında SGK'lı oldum. 6600 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: 7000 gün ve 58 yaş şartı var.
0: Mustafa Bey babası için bir soru yöneltmiş. 1979 doğumlu. Sigorta girişi 1998. Şu an 4000 günü var. Ne zaman emekli olabilir diyor.
1: En az 5900 gün lazım. Yani bir 1900 gün daha çalışacak ve o dolduğu zaman emekli olabilir. EYT'li olmuş zaten.
0: Sıradaki sorumuzu göreceğiz. 01.01.1973 doğumluyum. 1988 11. ay sigorta girişim var. 2017'de 6190 gün üzerinden vergi indiriminden emekli oldum. Emekli olduktan yani 2017'den bugüne sigortaya hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyorum. Emekliliğimi iptal ettirip yeniden hesaplatırıp tekrar emekli olabilir miyim? Çünkü prim gün sayım şu an 7900'e çıktı.
1: Prim gün sayınız 7900'e çıkmamış. Önce şunu söyleyeyim. Siz 6190 günden emekli olduktan sonraki ödenen primlerin emeklilikle hiçbir ilgisi yok. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş. Yani sağlık primi ödenmiş. Ha, emekliliğimi iptal ettirip tekrar emekli olayım derseniz tekrar çalışmanız gerekebilir. O yüzden bu 7900'ün bir anlamı yok.
0: Çok teşekkür ederim. Zaman yine su gibi geçti.
1: Evet.
0: Bize sorunu noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: yapmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Hazine bonusu. Türk hazinesinin çıkardığı, vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri.
2: Şimdi karar verdik ya. Ben çünkü çok rahatım, memnunum.
3: Ben de çok beğendim.
2: Gerçekten mi?
3: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
4: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın. Rams.

0: adamlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

0: 된 거야 뭐야.
1: 아 오늘 발 좋으시네.
2: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin adına

0: Mutlu akşamlar. Ağpar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 63. Uluslararası Şam Fuarı kapsamında Suriye'yi ziyaret gerçekleştirdi. Ömer Bolat temasları kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şara ile birlikte bir araya geldiler ve Ömer Bolat önümüzdeki dönemde bu güçlü inmeyi devam ettirmek için 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz ve buna inanıyoruz ifadelerini kullandı. Detaylarına bakacağız diyelim ve diğer manşetimize geçelim. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi bugün 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyelere geriledi. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalabileceği beklentileri ve yurt içinde likidite yönetimine ilişkin atılan adımların etkisiyle 217 bas puana kadar indi CDS. Detaylarına bakacağız. Ve diğer manşetimize geçelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli açıklamaları vardı. Hürmüz Boğazı'nın işlediğini ve bölgeden petrol akışının sürdüğünü söyledi. Trump dün gece 22 geminin Boğaz'dan geçtiğini öne sürdü. ABD'nin Hürmüz'de uyguladığı ablukanın işe yaradığını yineledi Trump ve enerji fiyatlarına ilişkin de fiyatların gerilemekte olduğunu söyledi ki petrolde bugün sert düşüşleri takip ettik. Detaylarına bakacağız diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. ABD'de piyasaların yakından takip ettiği büyüme ve enflasyon verileri açıklandı bugün. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %1.5 büyüdü. Fed'in yakından izlediği çekirdek PCE de beklentilere paralel geldi. Aylık %0.2, yıllık %3.3 artış gösterdi. Manşet PCE ise yıllık %3.7 ile beklentilerin üzerinde geldi. Kişisel gelir harcamalarda da artış kaydedildi. Açıklanan verinin ardından Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler de yakından takip ediliyor diyelim ve manşetlerimiz böyleydi. Şimdi BIST endeksine bir bakalım. Haftanın ortasında BIST endeksinde bugün yükselişleri takip ettiğimiz bir gündü. 14.599 seviyesini görüyoruz an itibariyle. %0.87'lik bir yükseliş var. Gün içerisinde 14.714'e kadar sıçrama gösterdi BIST endeksi. En düşük seviye 14.473'tü. Bugün de 14.400'ün altına düşmedi BIST endeksi. Sektör endekslerine de bir göz atalım. Tüm detayları birazdan konuğumuzla konuşacağız. BIST Banka %1.98 yükseliyor ki gün içerisinde BIST Banka'da yükseliş %4'ü aştı. Detaylarını konuşacağız. BIST Sanayi %1.10 yükselirken BIST Turizm yatay negatif seyrediyor. BIST Teknoloji %1.15 geri çekilirken BIST Gayrimenkul %1.45 primli. BIST Spor %2.35 primli tarafta. Bir ikinci sayfaya göz atalım. BIST Sigorta %1 primli. BIST Kimya %1.60 yükselirken BIST İnşaat %2.98 yükseliyor. BIST Bilişim %1.15 geri çekilirken BIST Madencilik %1.88 pozitif tarafta. BIST Gıda negatif ayrışıyor. Yatay negatif seyrediyor diyelim ve buradan info yatırıma gideceğiz. Info yatırım satış ve pazarlama müdürü Ali Acer yayınımızda bize eşlik edecek ve BIST endeksindeki Borsa İstanbul'daki bu tabloyu konuşacağız. Ne anlam ifade ettiğini bu seviyelerin kendisine soracağız. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Aslan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Az önce de aktardık, bugün BIST endeksinde önemli yükselişleri takip ettik. 14.700 seviyelerinin üzerini gördük. Bu bize ne anlatıyor, nasıl yorumlamak lazım?
1: Aslına baktığımızda CDS'lerin geri çekilmesiyle birlikte siz de yayın başında belirttiniz. Borsada da pozitif etkisini gördük. Hafta başından itibaren zaten haber akışıyla destekleniyor. Burada haftalık repo ihalelerine tekrar başlanması gibi kararlar alındı ki bu piyasa tarafından da örtülü bir faiz indirimi olarak görüldü ki bugünkü bankalardaki harekete bakınca da artık Merkez Bankası toplantısında eğer enflasyon tarafında bir yol kazası görmeyecek olursak enflasyon verisi tarafından

0: tarafından faiz indirimi gelebileceği beklentisini de oluşturdu diyebiliriz. Gün içinde daha yüksek seviyeleri de gördük şu andaki kapanış itibarına baktığımızda 14.730'ları gördük ama geldiğimiz noktada 15.600 direncinin hemen etrafındayız. Birazdan kapanışı da alacağız zaten. Bu seviyeler etrafında kalabilirsek veya üzerine atabilirsek yukarı yönlü hareketliliğin bir süre daha desteklenmesini bekleyeceğiz. Özellikle önümüzdeki enflasyon datası oldukça önemli olacak ki buradan da destek bulabilirse, beklenti altı bir veri gelecek olursa yukarı yönlü hareketlilik zirve yönünde desteklenecektir diye de belirtebiliriz.
1: Şimdi aslında sektörel getirilere baktığımız zaman 3 ana endekse bakıyoruz. BIST Banka aslında yılın başından bu yana yaklaşık %2'lik bir değer kazancı var. BIST Sanayi'ye bakıyoruz, bu yıl yaklaşık %44'lük bir değer kazancı göstermiş. Bakıyoruz BIST 100 endeksine, bu yıl yaklaşık o da %28 bir değer kazancı var BIST 100 endeksinde de. Şimdi bu ana endekslerin acaba endekse olan hani bu rasyoyu nasıl yorumlamak lazım? Nasıl bir dönüşüm var? Neler söylemek lazım?
0: Burada aslında yılbaşında her şey bankacılıktan taraftı. Neden? Faiz indirimlerine gidebileceğimizi konuşuyorduk ki başlangıcını da görmüştük bunun. Ama nihayetinde Şubat ortalarında başlayan ABD-İran savaşı, ABD-İran-İsrail savaşı burayı, bu durumu sekteye uğrattı ve bankacılık tarafında ciddi satışlar gördük. Bu arada da sektör değişimi yapılmak zorunda kaldı ki sektör zaten yılbaşından beri hareketli olan, önceki yıldan beri hareketli olan, hatta savunmaya kaydı diye söyleyebiliriz. Bunun yanında bazı sanayi ve enerji şirketleri de ön plana çıkmasıyla birlikte bankacılık tarafı geri planda kaldı. Tabii ki bankacılık sektörünün ana dinamosu ne diyecek olursak faiz indirimleri. Bunu görene kadar da bankacılık tarafında çok ciddi hareketlilikler yaşamadık. Yıl içinde tepkilerini gördük ama genel anlamda baktığımızda dip seviyelerde, yılın başlangıç seviyelerine yakın seviyelerde de hareket etmeye de devam ediyor. Ne zamanki faiz indirimine dair işaretler gördük, böyle durumlarda da bankacılık tarafının diğer sektörlere göre biraz daha ön plana çıktığını gördük ki bu hafta da öyle bir hafta. Pazar günü alınan karar, ardından yükselişte açılan banka tarafı, salı günü dinlenme, çarşamba günü özellikle burada Halkbank'ın etkisi büyük. Bu tarafta da neyi gördük? Halkbank uzun zaman sonra ABD'deki davasının sona ermesinden sonra yurt dışından borçlanabildi ki bu da bankacılık tarafına ciddi anlamda pozitif yansıdı. Halkbank da tavan seviyesinden kapattı diye söyleyebiliriz.
1: Ve Ali Bey, şimdi petrol fiyatlarına baktığımız zaman 3. güne taşındı geri çekilmeler. Bugün petrolde %3'ün üzerinde geri çekilmeler gördük. Dolayısıyla jeopolitik gelişmelerden etkilenen sektör ve hisselere dair nasıl bir öngörünüz var? Yatırımcı aslında bu noktada neye dikkat etmeli daha çok? Neler söylemek lazım bu taraf için?
0: Burada açıkçası petrokimyanın en büyük etkisini biz Tüpraş ve Petkim üzerinde gördük. Yoğun olarak da Tüpraş üzerinde gördük ki bununla birlikte zaten bilanço döneminin yıldızı oldu. Artan rafineri marjlarıyla birlikte Tüpraş rekortmen oldu diye de net olarak söyleyebiliriz ki bunun da yükselişini ciddi anlamda fiyatlarına yansıttı. Bu itibarla dünkü kayıp, petroldeki kayıp en fazla zaten Tüpraş tarafında görüldü ve düzeltmeye sebep oldu. Bu da yaptığı hareketi itibariyle oldukça normal bir hareket. Normal bir düzeltme hareketi olarak adlandırılabilir ki bugün bunun tepkisini de gördük. Aslına baktığımızda genel anlamda birebir etkilenen sektörler dışında çok da fazla endeks üzerinde etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Burada en büyük etkiyi ne yapıyor endeks üzerinde? Tüpraş'ın endeks üzerindeki ağırlığının artması sebebiyle burada yaşanan düşüş ve yükselişler endekse ciddi anlamda katkı yapıyor tek bir hisse olmasına rağmen. Bu açıdan bakmak lazım. Bunun dışında Brent'in çok hızlı aşağı gelmesi ya da yükselmesi bütün dünya anlamında kısa vadede eskisi kadar etki yaratmıyor diye söyleyebiliriz. Ne zaman ki burada ciddi bir anlaşma olur, resmiyete dökülür, sonrasında Brent petrolde $70 seviyelerine tekrar döneriz. İşte o zaman borsalar tarafında da topyekun genel bir hareketliliğe sebep olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle de havayolu şirketlerinde.
1: Şimdi peki bir yandan da halka arzlar devam ediyor. Görüyoruz talep toplamalar sürüyor. Yoğun bir şekilde orada da bir hareketlilik var. Bunun yansımaları borsaya, yansımalarına dair neler

0: söylersiniz?
1: Burada açıkçası halka arzların, özellikle belirli montanların üzerindeki halka arzların bir arada onay gelmesi haftaya veya yayılan günlere ciddi anlamda yük getiriyor. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor ki bu da borsadan bir tarafa kaynak çekiyor. Eskisi kadar başarılı olmaması, belki doğrusu doğru olan bu diyebiliriz. Çünkü tavan tavan serileri zaten yatırımcının ilgisini çekiyordu. Bunun biraz daha şu günlerde törpülenmiş olması bu tarafa olan ilgiyi biraz daha azalttı küçük yatırımcılar açısından, ama genel anlamda da eğer kötü gidişat söz konusuysa, evet, ve buraya yatırımcılar büyük varlıklarla girmişse burada da sermayenin hapsolmasına neden oluyor, evet, diyebiliriz.
0: Borsayı kapatalım, devam edelim sohbetimize. BIST endeksinde kapanış zamanı.
2: Gong.
0: Ve BIST endeksi haftanın ortasında 14.610 puandan bir kapanış gerçekleştiriyor. %1'e yakın primlenme var. %0.95'lik bir artış var. Gün içerisinde 14.700 seviyelerin üzerini gördü BIST endeksi. En düşük 14.473 seviyesiydi. İşlem hacmi 220 milyar TL'ye işaret ediyor. İşlem hacminde de bu görünüm bize ne anlatıyor böyle bir kapanış? Hemen Ali Bey'le sohbetimize kaldığı yerden devam edelim. Ali Bey, 100 şirkete de bakıyoruz. Halkbank tavan olmaya yakın bir kapanış gerçekleştirmiş. Enerjisa, Enka, Europower, Pasifik Üreje gibi hisseleri görüyoruz üst sıralarda. Nasıl yorumlamak lazım bugünü?
1: Burada açıkçası az önce de belirttim, önemli direnç noktası olan 14.600 seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış oldu. Eğer bunu devam ettirebilirsek önümüzdeki günlerde de 14.850 sonrasında da 15.100'lerdeki zirvemize doğru hareketinde devam ettiğini görme olasılığımız yüksek. Olumsuz senaryoda olası geri çekilmelerde özellikle dün benzer bir geri çekilmeyi yaşadık ki 14.300'lerde destek bulmaması halinde hala yukarı yönlü hareketliliğin devam edebileceğinden bahsedebiliriz. Bankacılık tarafı hareketli. Burada da özellikle 16.600 seviyesi bizim için oldukça önemli direnç seviyesi. Gün içinde bu seviyenin üzerine gördük ama üzerinde kapanış yapamadık. Eğer önümüzdeki günlerde 16.600 seviyeleri üzerinde bankacılık endeksinde de kapanışlar görecek olursak buradaki hareketliliğin de devam etmesini bekleyeceğiz. Özellikle burada da enflasyon datası gelecek hafta alacağımız oldukça önemli olacak. Bu tarafta da destekleyici bir rakam gelecek olursa faiz indirimi beklentileri piyasada satın almayı, alınmaya devam edecek diye belirtebiliriz.
0: Peki, evet, Eylül takvimi de yoğun Ali Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi. Böyle devam ederse endekste rally bekliyor musunuz yıl sonuna doğru? Yeni zirveleri biz görür müyüz?
1: Aslında baktığımızda jeopolitik tarafta ciddi bir sorun yaşamadığımız takdirde, hele hele de ABD seçimleri öncesinde Kasım ayında bu savaş yönünde pozitif gelişmeler olması halinde, kalıcı bir anlaşma olması halinde bizim tarafta da ciddi anlamda bir hareketlilik görülebilir ve özellikle de 17.000-18.000 bandına doğru bir yükseliş yaşayabiliriz.
0: Ali Bey, çok teşekkür ederiz. Hafta ortasında yine bize eşlik ettiniz. Kıymetli katılımınız için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Info Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acerdi konuğumuz.

0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 200 iş insanının katılımıyla Şam'da düzenlenen Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti programında iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin yol haritasını açıkladı. Suriye'de siyasi birlik ve güvenlik alanındaki ilerlemenin ekonomiye de yansıyacağını belirten Bolat, JETCO'nun kurulması, gümrüklerin modernize edilmesi ve bölgesel transit koridorunun işletilmesinin önemli adımlar olarak gösterdi. İzleyelim detayları.
1: Türkiye'den tam 200 kişilik bir iş insanları heyetiyle geldik ve Türkiye olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşık 33 firmamızın ve 1000'e yakın ziyaretçilerimizin katıldığı

0: Şam Uluslararası Fuarı'nda yerimizi alacağız. Türkiye pavilyonunun, salonunun açılışını gerçekleştireceğiz. Ekonomide şartlar artık hızlıca dönmeye başladı ve özellikle bu yıl Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda çok önemli gelişmeler oldu. Artık tüm Türkiye, tüm Suriye coğrafyası bir ve bütün içinde gelişme yolunda hızla ilerleyecek. Devlet kurumları çalışıyor ve kurumsal kapasiteler arttırılıyor. Biz ekonomi, siyaset, diplomasi, enerji, ulaştırma, ticaret, yatırım her konuda Suriye ile yakın işbirliği ve koordinasyon içindeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gümrük işbirliği anlaşması imzaladık ve işbirliği komitesi kurduk. Ticaret ve yatırım konularında ilerleme sağlamak ve gelişmeleri hızlandırmak için kısa adıyla JEPKO olarak bilinen Ekonomi ve Ticaret Komitesi'ni geçen yıl Ağustos ayında bir yıl önce Ankara'daki attığımız imzalarla kuruluşunu gerçekleştirdik. İlk toplantısını JEPKO'nun İstanbul'da Nisan ayında gerçekleştirdik. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nihal Elşar Bey ve ekibi geniş bir heyetle katıldılar. Merkez bankalarımız arasındaki işbirliği devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşuyla ilgili olumlu haberler ümidindeyiz. Bunun yanında sınır illerimizin Suriye'deki sınır illeri ile olan yakın çalışmaları, dış ticaret ve yatırım konusundaki işbirlikleri hızlandı. Odalar arasında, ticaret odaları, sanayi odaları arasında, her iki ülke heyetleri arasında çok sayıda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bunun yanında biz Türkiye olarak, Ticaret Bakanlığı olarak Suriye'deki fuarlarda yerimizi alıyoruz. Geçen yıl 8 Suriye fuarına Türk iş insanları, yatırımcılar olarak iştirak ettik. Bu yıl 2026'da da 8 Suriye fuarına iştirak ediyoruz. Gelecek ay, Eylül ayında yapılacak olan Suriye'nin yeniden inşası, imarı fuarında da Türkiye golü ile, pavilyonu ile birçok Türk firması yerini alacaklar. Türkiye'nin inşaat firmaları, inşaat malzemeleri firmaları TOKİ başta olmak üzere burada da geniş bir katılım gösterecekler. Ve tabii son Körfez Savaşı maalesef 6 aydan bu yana devam ediyor ve Gürmüz Boğazı'nın sınırlı geçişi ya da bazı çoğu zaman kapalı olması nedeniyle enerji tedarikinde birçok kimyasal, petrokimya, gübre gibi ürünlerde dünya piyasalarında dünyadaki genel navlun fiyatlarında lojistik bağlantılarda ciddi kopukluklar ve sıkıntılar oldu. Bu da başta bizim bölge ülkeleri olarak etkilenmemize sebebiyet verdi. Bu anlamda Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine uzanan transit ticaret koridoru açıldı ve başarıyla çalışıyor. Ulaştırma Bakanlıklarımız bu konuda anlaşmalar imzaladılar. Daha da bu koridoru uluslararası bir ticaret koridoruna dönüştürme konusunda Körfez ülkelerinin de çok istekli olduklarını görüyoruz. Yine petrol ve doğalgazda boru hatlarının, yeni boru hatlarının yapımı konusunda projelendirme çalışmaları var. İnşallah Orta Doğu ve Körfez ülkeleri Türkiye, Suriye arasında çok güzel bir ekonomik ittifak doğmaya başladı.
1: Türk iş dünyası bugün Suriye'nin başkenti Şam'da önemli temaslar gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de Şam'da ağ paraya özel açıklamalarda bulundu. Gültepe, Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem ve iki ülke iş dünyası arasındaki işbirliği imkanlarını ağ para muhabiri Azize Alan'a değerlendirdi. İzleyelim.
2: Suriye pazarında nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Türk şirketleri açısından nasıl bir fırsat var?
3: Biliyorsunuz Suriye 14 yılki ambargodan ve ablugadan sonra yeni bir yönetim geldi. Son yeni yönetimden sonra bizim ikinci heyet toplantımız burada. Sayın Ticaret Bakanımızla beraber Ticaret Bakanımızın koordinasyonu ve timin organizasyonunda gerçekleştirmiş olduğumuz kalabalık bir heyetle buradayız. Yaklaşık 200 kişiye yakın bir hem bütün bir çalışması var. Hem de akşamda Suriye Şam Uluslararası Fuarın açılışı var. Ona katılacağız. Bize Türkiye pavilyonu var. O kapsamda olan firmalarımız var. 40'a yakın firmalarımız var. Tabii Suriye Türkiye komşu olan özellikle şu anda bulunduğumuz Şam değil Halep tarafı ile ilgili çok fazla geçmiş dönemde yapılan Şam Antep o bölgelerin Halep Antep o bölgelerin kültürlerin birbirine yakın olduğu içerisinde çok sık olduğu bir geçmişten gelen bir ticari bağlarımız var. Dolayısıyla o kapsamda Türkiye için bence yakın yani önce biliyorsun ilişkiler komşuluktan başlar. Biz de o potansiyeli karşılıklı hem buranın yeniden yapılanmasında, yeniden sanayileşmesinde, yeniden özellikle inşa edilmesinde hem ulaşım noktasında hem sanayi noktasında hem tarım noktasında Türkiye'nin know-how'u ile buranın iş birliğini, iş gücünü birleştirerek önümüzdeki dönemde çok potansiyel olacağını düşünüyoruz. Toplamda şu anda hani durağan döneminde 6-6,5 milyar dolar gibi bir ithalatları var. Bunların neredeyse yarısını bizler veriyoruz. Sadece Türkiye burada satmakla değil, Suriye'nin de Türkiye'den alacakları var. Hem bilgi noktasında, hem yatırım noktalarında, hem know-how noktalarında iyi bir işbirliği olacağını düşünüyorum. Bu işbirliğini biz eğer beraberce inşa edersek hem Suriye kazançlı çıkacak, bence hem de Türkiye o anlamda kazanacak ve orta ve uzun vadede ben inanıyorum bu ticaret hacmini çok rahat bir şekilde 10 milyar doların üzerine çıkarabiliriz.
2: Peki efendim hangi alanlarda potansiyel görüyorsunuz?
3: Ya şimdi tabii burası öncelikle tabii emek yoğun sektörler başta olmak üzere yeniden inşa yapılmasında, tarım alanlarında, hububat sektörü ile ilgili. Yani aslında burası şu anda yeniden yapılan, mevcutta var olan, mevcutu geliştiremeyen 14 sene 15 yıldan beri bir ülke şu anda. Ülke yeni kuruldu, hükümet yeni kuruldu, yeniden yapılanıyor. Organlar yeni oluşuyor. Bizlerden de o anlamda tecrübe olarak öğrenecekleri çok şey var. O yüzden çok sıkı çalışıyoruz. Dolayısıyla ben sektör gözetmeksizin Türkiye'deki mevcut olan 27 sektörümüz en az 20'siyle ilgili yani kimyasından, makinasından, tekstilinden, hazır giyimden yine aynı şekilde tarım sektörüyle ilgili olan bütün alanlarda inşaat sektörlerimiz özellikle perakende sektörleri yine aynı şekilde alışveriş merkezlerinin yapılmasında, inşa edilmesinde, yeniden yapıların yapılmasında, altyapıların yapılmasında çok büyük potansiyel var. İnşallah hep beraber bu yapacak olduğumuz ticari heyetlerle beraber Suriye ve Türkiye o kapsamda iyi bir işbirliği yapacaktır diye düşünüyorum.
2: Üçüncü Uluslararası Şam Fuarı'nın da Türk firmalarının Suriye pazarına yeniden girişinde nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz?
3: Şimdi bu çok eski bir fuar. Hala devam ediyor. Her dönemde devam etti. Tabii biz son dönemleri gelememiştik zaten 14 yıldan beri gelememiştik. Bu ikinci katılımımız yeni yönetimle beraber. Gittikçe burada dünya açılan bir fuar. Sadece Şam'la ilgili değil, Suriye ile ilgili değil. Buradan diğer körfez ülkelerine bağlantı noktasında hem lojistik anlamında hem üretip o bölgeye dağıtma noktasında çok büyük potansiyele sahip. Fuarda da aynı şekilde firmalarımız geldi. En son yaptıkları ürünleri, koleksiyonlarını sunacaklar. Hem buradan özellikle hem buradaki alıcılarla hem de uluslararası anlamda gelen alıcılar var. Karşılıklı tanışacaklar, kartlaşacaklar. Geleceğin altyapısını oluşturarak geleceğin yatırımını yapacaklar.
1: Türkiye ekonomisine yönelik risk algısında iyileşme sürüyor. Küresel piyasalarda jeopolitik endişelerin hafiflemesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve yurt içinde Merkez Bankası'nın likidite yönetiminde attığı adım fiyatlamalara olumlu yansıyor. Türkiye'nin risk primi gerilerken borçlanma maliyetlerinde de düşüş dikkat çekiyor. Piyasalardaki bu tablonun ayrıntılarına bakalım.
4: Türkiye'nin risk priminde düşüş sürüyor.

0: yıllık CDS 217 bas puana kadar geriledi. Böylece Şubat ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi. Risk primindeki gerilemede hem küresel hem de yurt içi gelişmeler etkili oldu. Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda risk iştahını destekledi. Petrol fiyatlarındaki gerilemede Türkiye varlıklarına yönelik fiyatlamalara olumlu yansıdı.
1: CDS'ler yani risk primi anlamında aslında baktığımız zaman jeopolitik riskler küresel anlamda bütün ülkeleri etkileyen bir faktör ve Türkiye bundan olumsuz yönde aslında etkilendi. Bunu işte hem piyasalar anlamında okuduk, hem işte sıkı para politikasıyla Merkez Bankası iyi bir şekilde yönetmeye çalıştı. Ve geldiğimiz noktada kalıcı bir çözüme ulaşması durumunda da Türkiye daha cazip besini de kazanabilecek ülkeler arasında.
0: Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın likidite adımı öne çıktı. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin yeniden başlamasıyla piyasanın fonlama maliyeti politika faizine yaklaştı. Bu adım piyasalarda para politikasında normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi. Risk algısındaki iyileşme borçlanma maliyetlerine de yansıdı. 2 yıllık gösterge faizi 2 Temmuz'dan bu yana ilk kez %40'ın altına geriledi.
2: Merkez Bankası'nın likidite yönetiminde attığı adım para politikasına ilişkin beklentileri de yeniden şekillendirdi. Uluslararası finans kuruluşları faiz patikasına yönelik tahminlerini açıklarken faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentilerde ayrışma dikkat çekti.
0: Merkez Bankası'nın repo hamlesi faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi. Banka bir hafta vadeli repo ihalelerini yeniden devreye aldı. Böylece piyasanın fonlama maliyeti gecelik borç verme faizi olan %40'tan politika faizi olan %37 seviyesine yaklaşmaya başladı.
3: Üst bandı olan 40'ın fonlama faizinin 37'ye düşürülmesiyle ilgili açıklamaları biz Eylül'de bekliyorduk. Fakat Merkez Bankası geçtiğimiz pazar günü bu hareketi yapıp tekrar haftalık repo ihalelerine başlayınca piyasadaki beklenti özellikle Eylül ayında çok yüksek olmasa bile sembolik bir faiz indirimine döndü.
0: Repo ihalelerinin yeniden başlaması uluslararası finans kuruluşlarının Merkez Bankası'na ilişkin faiz beklentilerine de yansıdı. İngiltere merkezli küresel banka HSBC kararın Eylül ayında faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti. Banka politika faizinin 2026 sonunda %34'e gerilemesini bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bank of Amerika ise repo hamlesini likidite politikasında tam normalleşme olarak değerlendirdi. Bank of America'ya göre Eylül toplantısında politika faizi sabit tutulabilir. Banka yılın tek faiz indiriminin Ekim ayında 100 bas puan olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor.
4: Normalleşme adımı yani 40'tan 37'ye düşen bir fonlama maliyeti önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirim politikasına yeniden bir dönüş işareti olarak algılamak mümkün.
0: Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sachs ise daha temkinli bir senaryoya işaret ediyor. Kurum bir hafta vadeli repo faizinin yıl sonuna kadar %37'de kalacağı tahminini korudu. Ancak repo ihalelerine beklenenden erken dönülmesinin bu tahmin açısından aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Gözler şimdi Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısına çevrildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nden piyasaların yönü açısından kritik veriler geldi. Ekonominin büyüme performansının yanı sıra Fed'in para politikasında yakından takip ettiği enflasyon göstergeleri açıklandı. Veri setinde büyüme, enflasyon ve tüketici harcamalarına ilişkin tablo öne çıktı. Yeni rakamlar Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler açısından da önem taşıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin nabzını tutan kritik veriler açıklandı. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi %1,5 olarak teyit edildi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ikinci çeyrekte de büyümeye devam etti. Piyasaların asıl odağındaysa Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergeleri vardı. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek PCE, Temmuz'da aylık %0,2, yıllık %3,3 arttı. Her iki veri de piyasa beklentilerine paralel geldi. Manşet PCE'de ise beklentilerin üzerinde bir tablo ortaya çıktı. PCE fiyat endeksi aylık %0,2.

0: 2022 yıllık %3,7 arttı. ABD'li tüketicinin gelir ve harcamalarına ilişkin veriler de beklentileri aştı. Temmuz'da kişisel gelirler %0,4, kişisel harcamalar %0,2 arttı. Reel kişisel tüketimde ise aylık bazda değişim kaydedilmedi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin sürdüğü, çekirdek enflasyonun beklentilerle uyumlu kaldığı, manşet PCE'nin ise tahminleri aştığı bir veri seti ortaya çıktı.
1: Küresel ekonomide enerji şokunun etkileri tartışılırken Uluslararası Para Fonu'ndan yeni değerlendirmeler geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ekonominin şimdiye kadar dirençli bir görünüm sergilediğini belirtirken enerji fiyatları ve enflasyon konusunda ise temkinli mesajlar verdi.
0: Uluslararası Para Fonu'ndan küresel ekonomiye ilişkin yeni değerlendirme geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonominin enerji şokuna karşı dirençli bir görünüm sergilediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların enerji fiyatlarını yukarı taşıdığını söyleyen Georgieva, ekonomi üzerindeki etkinin şimdiye kadar sınırlı kaldığını ifade etti.
2: Kısa vadede ilk etki olarak değerlendirdiğimizde enerji fiyatlarının etkisini biz aslında Şubat'ın 28 itibariyle veya 1 Mart itibariyle başlayıp şu sürece kadar hissediyoruz. Ne anlamda hissediyoruz? Birincisi enflasyon beklentileri yukarı yönlü hareket etti tüm dünya genelinde.
0: Georgieva'ya göre petrol ve doğalgaz stoklarının devreye alınması, körfez dışındaki üretimin artması ve yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış enerji şokunun etkilerini sınırladı. Ancak IMF Başkanı yüksek borçluluk, ticaret gerilimleri ve enflasyondaki katılığın küresel ekonomi için risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Enerji fiyatlarına ilişkin enflasyon uyarısı da geldi. Georgieva petrol fiyatlarında yeni bir yükselişin enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceğini, bu durumun merkez bankalarını sıkı para politikasını daha uzun süre korumaya zorlayabileceğini söyledi. IMF Başkanı yapay zeka yatırımlarının küresel büyümeye katkısına da dikkat çekti. Georgieva, Amerika Birleşik Devletleri'nde hız kazanan yapay zeka yatırımlarının diğer ekonomilere de yayıldığını ve enerji şokunun büyüme üzerindeki etkisini kısmen dengelediğini belirtti.
2: Uzun dönemli etkileri yapay zeka tarafın hem ekonomik tarafa yani büyüme tarafı olsun, özellikle işçilik maliyetleri olsun, özellikle üretim olsun, üretkenlik olsun, bu gibi konu başlıkları daha teknik, daha teorik konular. Ve bunların etkileri de ister istemez büyüme taraflarına ve beklentilere ciddi şekilde yansıyacağını söyleyebilirim.
1: Kuzey Amerika'da ticaret gerilimi yeni bir aşamaya taşındı. ABD'nin tarife hamlesine Kanada aynı ölçekte karşılık verme kararı aldı. İki ülke arasında karşılıklı vergiler artarken dünyanın en büyük ticaret ilişkilerinden birinde gerilimin üretim ve tedarik zincirlerine yansıması da yakından izleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret gerilimi yeniden yükseldi. İki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından karşılıklı tarife hamleleri geldi. Washington yönetimi yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50'ye varan gümrük vergilerini devreye aldı. Kanada ise Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlesine misilleme kararıyla karşılık verdi. Ottawa yönetimi yaklaşık 20 milyar dolarlık Amerika Birleşik Devletleri ürününe ek gümrük vergisi uygulayacak. 8 Eylül'de yürürlüğe girecek tarifeler yaklaşık 700 ürünü kapsayacak. Çelik, alüminyum, elektronik, makine, mobilya ve gıda ürünlerinde %15 ila %50 arasında ek vergi uygulanacak. Ticaret geriliminin bir diğer kritik başlığı ise otomotiv. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen otomobil, kamyon ve otomotiv parçalarına uygulanan tarifeleri 1 Ocak 2027'den itibaren %50'ye çıkarma tehdidinde bulundu. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tarife hamlelerine dolarına dolar karşılık verileceğini belirtti. Ancak Ottawa yönetimi müzakere kapısını açık tuttu. Carney adil bir anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden masaya oturmaya hazır olduklarını açıkladı. Karşılıklı tarifelerin etkisi yalnızca iki ülke arasındaki ticaretle sınırlı kalmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki entegre üretim ve tedarik zinciri nedeniyle özellikle otomotiv sektöründe maliyet baskısının artması bekleniyor.
1: Avrupa'da gaz krizi büyüyor. Hollanda gaz şebekesi operatörü Gasunie kış sezonu öncesinde ülkenin doğal gaz depolama tesislerini doldurma hedefine ulaşamayacağını duyurdu. Gasunie

0: Yani bu durumun özellikle sert geçecek kış şartları veya olası tedarik kesintilerine karşı ülkeyi hazırlıksız bırakabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
1: Avrupa'da gaz krizi büyüyor. Hollanda gaz şebekesi operatörü Hassuni kış sezonu öncesinde ülkenin doğalgaz depolama tesislerini doldurma hedefine ulaşamayacağını duyurdu. Hassuni bu durumun özellikle sert geçecek kış şartları veya olası tedarik kesintilerine karşı ülkeyi hazırlıksız bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu. Hassuni tarafından yapılan açıklamaya göre yaz aylarında gaz depolarını doldurmanın ticari olarak karlı olmaması nedeniyle 115 terawatt saatlik stok hedefine ulaşılması mümkün görünmüyor. Avrupa gaz altyapısı verilerine göre Hollanda'nın mevcut gaz depolama alanları yaklaşık %45 doluluk oranına sahip bulunuyor. Bu seviye verilerin tutulmaya başlandığı 2009 yılından bu yana kaydedilen en düşük oran olurken %73 olan 5 yıllık ortalamanın da oldukça altında kalıyor. Belirlenen stok hedefi son 30 yılın en sert kış koşullarına göre hesaplanmış olsa da Hassuni ek önlemler alınmadığı takdirde ülkenin aşırı kış şartlarına karşı kırılgan hale geleceğine dikkat çekerek endişelerini İklim ve Yeşil Büyüme Bakanlığı'na iletti.

0: Küresel e-ticaret sektörü Eylül ayında İstanbul'da düzenlenecek e-ihracat zirvesinde bir araya gelecek. TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu 40 ülkeden katılımcının katılacağını söyledi. Tecdelioğlu repo ihalelerinin tekrar başlamasıyla ilgili de konuştu. Finansman maliyetlerinin düşeceğini ve bankaların hızlı aksiyon almaları gerektiğini belirtti.
1: Efendim hoş geldiniz. Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçtiğimiz yıl %52,2 oranında artmıştı ve 6 milyar doları buldu. Tabii artık yavaş yavaş sene sonuna yaklaşıyoruz. Bu sene hangi rakamla, nasıl bir rakamla kapatacağız?
2: Evet, bu yıl da büyüme devam ediyor. E-ihracatta yapmış olduğumuz, Türk Hava Yolları'yla yapmış olduğumuz işbirlikleri, Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu e-ihracatla ilgili dünyadaki hangi sitelerde nasıl dükkan açılır, bu sitelere nasıl akredite olunur ve hangi vergilerle karşı karşıya gelinir şeklinde yapmış olduğu, 40'ın üzerindeki ülke yapmış olduğu reçete sayesinde sektörel bazı biz de Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sayesinde meyvelerini yemeye yavaş yavaş başladık. Biz bu yıl e-ihracatta 6 milyar doları inşallah geçiyor olacağız. Ve her geçen günde bu ihracatın artışı e-ihracatta daha katma değerli ihracat olarak da ihracatçılarımıza pozitif yönde etkisi oluyor olacak.
1: Efendim Merkez Bankası bu hafta önemli bir karar verdi aslında. Mart ayında ara vermişti. Bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başladı. Finansman erişim anlamında ihracata nasıl yansıyacak Merkez Bankası'nın bu kararı?
2: Evet, aslında finansmana erişimde çok ciddi sıkıntı yok ama finansmanın maliyetinin çok yüksekliği var. Burada tabii Merkez Bankası'nın bu para politikalarındaki yapmış olduğu rahatlama, gevşeme ister istemez faizleri doğrudan etkileyecek. Etkilemeye de başladı. Yaklaşık 3 puana yakın faizlerde gerilemeyi görüyoruz. Tabii buna bankaların bir anda hızlı cevap vermesini istiyoruz. Bankalarda da kullandığımız maliyetlerdeki kredilerin geriye gelmesini istiyoruz ki maliyetlerimiz daha rekabetçi olabilsin. İhracattaki şu an en büyük sıkıntımız biliyorsunuz rekabet gücümüz. Rekabette de para ve politikalarındaki yapmış olan her yaklaşım, her faiz indirimi ve bunun benzerindeki maliyet düşürücü hareketler ihracatı pozitif yönde etkilemekte. Zaten son kuartıra doğru giriyoruz. Son kuartırda Merkez Bankası Başkanımızın, Hazine ve Maliye Bakanımızın ve kamuoyunun vermiş olduğu sinyallerde faizlerin geriye geleceği, enflasyonla paralel faizlerde de gerilemenin olacağı yönündeki olumlu sinyalleri alıyoruz. Bunlar da bizim için umut verici. İnşallah faizler geriye geldiği zaman para maliyeti ve fonlama maliyetlerimizde daha rekabetçi fiyatlarla ihracatımızı artırmak için daha fazla bize fırsat veriyor olacak.
1: Peki son sorum, Ankara'da düzenlenecek e-ihracat zirvesi, çok sayıda platform ve şirket gelecek. Ne kadarlık bir hacmin oluşmasını bekliyorsunuz?
2: 2024 yılında biliyorsunuz AYZEK yapılmıştı. 2 yılda bir yapıyoruz. İlk yaptığımızda

0: 30 ülkeden 300'e yakın katılımcı olmuştu. Bu yıl 40 ülkeden daha fazla, 400'ün üzerinde bir katılımcı oluyor. Yaklaşık 10 binden fazla görüşme ve karşılıklı bilgilendirmeler olacak. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 2-3-4 Eylül tarihlerinde olacak. Bu bence büyük bir fırsat. Yani burada ihracatçılarımızı, e-ihracat yapmak isteyen firmalarımızı davet ediyoruz. Çünkü ayağımıza geliyor, İstanbul'a geliyor, Türkiye'ye geliyor. Dünyadaki tüm e-ihracatla ilgili büyük platformlar, bunların üst düzeydeki satın almacıları, CEO'ları, genel müdürleri İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde bizlerle beraber oluyor olacak. Çok önemli konuşmalar ve konuşmacılarımız var. E-ihracatın ve ticaretin, değişen ticaretin nasıl olduğu yönünde bilgilendirmeler olacak. Yani bence tüm ihracatçılarımızı bu zirveye davet ediyorum.
1: E-ticaret büyümeye devam ediyor. Apara'nın sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, 2026'da küresel e-ticaretin 7 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini söyledi. E-ticareti desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Önal, sağladığımız destekler 6 ayda 600 milyon liraya ulaştı dedi.
2: Şimdi öncelikle isterseniz bir bakanlığımızın ihracat politikalarından bahsetmek isterim. Biz firmalarımızın yurt dışı pazar yerlerine, kanallarında başarılı olabilmesi için gerek tanıtım, dijital pazar yeri tanıtımı ve hızlı teslimatı sağlamaları için sipariş karşılama hizmeti destekleri veriyoruz. Son dönemde malumunuz gümrük muafiyetleri konusunda her ülkenin almış olduğu önlem var. Bu kapsamda da biz 18 ülke sayısını 35'e çıkardık. Bunu çıkarmamızın sebebi gerek bu 35 ülkede hedef oranlar %50'den %70'e çıkartıldı. Aynı zamanda hedef ülkelerde pazar yeri komisyonu desteği sağladık. Ve o ülkelerde de gene yerelleşme, globalizasyon, küresel yerelleşme kapsamında da danışmanlık hizmeti almasını destekliyoruz. Bu anlamda bizim satış modelimiz ihracat politikalarında B2B'den B2C'ye geçiş, şimdi ötesinde B2B2C, yani o ülkede ilk önce malını gönder, oradan sat yaklaşımına devam ediyor. Bizim burada en aslında ihracata ilişkin gösterge rakamlarımız destekten yararlanıcı firmalar. Biz bu destekleri ilk hayata geçirdiğimizde 2023 yılında hayata geçirdik. Sadece 10 tane yararlanıcımız vardı. Şimdi 150'nin üzerinde yararlanıcı var. 40 milyon lira başlayan destekler. Şimdi 2025 yılında 750 milyon TL'ye çıktı. Bu sene sadece 6 aylık hacimde 600 milyon TL'ye ulaştı. Muhtemelen 2'ye katlayacak bir destekle firmalarımızı destekliyoruz. 2022 yılında 8150, 10 bin euronun, 10 bin doların üzerinde ihracat yapan firma varken bu 2025 yılı itibariyle 11.420 rakamına ulaşmış. Biz doğru yolda olduğumuzu, firmalarımızı ihracat konusunda doğru yönlendirdiğimizi düşünüyoruz ama e-ticaret çok değişken bir model. Bu anlamda da dijital dönüşümü yakalayacak şekilde de firmalarımızın farkındalığını arttırmak için hem çeşitli bilgi platformu yapıyoruz hem de çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.
3: Hem ihracatın payı şu an ne kadar ve sene sonu bu payı hangi seviyelere çıkarmayı planlıyorsunuz?
2: Şu an aslında %1'lerden %2,5 seviyelerine çıkarmış durumdayız. Bunu da firmalarımızın ihracattaki paylarını arttırarak daha da yukarı çıkartma amacımız var. 2023-2025 yıllarında biz Ankara İhracat Zirvesi'ni düzenliyoruz. Tekli yıllarda. Burada ihracatçımıza 3 günlük bir yoğun bir bilgilendirme seminerleri yapıyoruz. Bu bir eğitim programı. Çift yıllarda da 2024 ve şimdi de 2026'da İstanbul Küresel İhracat Zirvesi'ni düzenleyeceğiz. 2024'te de bunu düzenlerken İstanbul Global E-Export Experience'dan, yani küresel ihracat ve deneyim sloganıyla IGEX ismini bulduk. 2024'te sadece 30 pazar yeri vardı ki bu 30 pazar yeri de zaten dünyada tek olmasını kanıtlıyor. Hiçbir pazar yerini bu kadar toplayan bir etkinlik yok. Bu sene 50'ye ulaştık pazar yeri sayısında. 118 konuşmacı var. 2024'te bu 90 konuşmacıydı. Bu konuşmacıların 3'te 1'i uluslararası konuşmacılar ve biz dijital ticaretin geleceğini konuşacağız. 3 Eylül'de İstanbul'da küresel pazar yerleri

0: Efendim, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve enerji piyasasına yansımalarını yakından takip ediyoruz. Petrol fiyatlarında bugün ciddi düşüşleri gördük. %3'ü aşan düşüşler vardı. Şimdi enerji maliyetlerindeki seyrin Merkez Bankası'nın para politikasına yansımasını stratejist Gürkan Aydoğan'dan dinleyelim.
1: Enerji maliyetleri oldukça kritik. Enerji maliyetleri eğer 90 doların ve 80 doların üzerindeyse evet tehlikeli, ama 90 doların üzerindeyse Brent petrol fiyatları çok daha tehlikeli olacaktır gelişmekte olan ülkeler için. Tabii doğrudan cari açıktan bahsederiz. Bu da enflasyonu tetikler ve Merkez Bankası faiz indirimini yapacakken dış faktörden kaynaklı faiz arttırımına bile gidebilecek bir senaryoya kadar sürükleyebilir. O sebeple Brent petrol fiyatları 90 dolar üzerinde kalmadığı sürece, hatta 80 doların altında bir kalıcılık yapması halinde enerji maliyetlerinden kaynaklı enflasyonda düşüş hareketi desteklenir ve önümüzdeki süreç içerisinde de Merkez Bankası tarafından faiz indirimini görürüz. Tabi bu noktada Trump'ın iki dudağının arasında olacaktır bütün piyasaların gidişatı. O sebeple Kasım ayından sonra esasında ne olacak, biraz da oraya dikkat etmek gerekir. Evet, Kasım'a kadar büyük bir savaş piyasalar beklemiyor çünkü seçim var vesaire diye bir fiyatlama var şu an itibariyle. Fakat Kasım sonrasında hikaye değişir mi? Değişmez mi? Değişirse yani ne kadar değişir ve hatta petrol fiyatlarının teknik olarak 90 doların üzerindeyse hikaye değişmiş diyebiliriz. O sebeple 90 dolar üzerindeki petrol fiyatlarında Ekim ayında yani petrol fiyatları 90 dolar üzerinde kalmadığı takdirde Ekim ayında Merkez Bankası tarafından bir faiz indirim politikasına en azından kısmi olarak başlayabilir. Fakat önümüzdeki süreçte Kasım ayında, hatta 2027 ilk çeyrekte Merkez Bankası'nın para politikasını belirleyecek unsurlar arasında en başta evet enflasyon düşüşü hedef alınacaktır. Fakat enflasyonda savaştan kaynaklı gidişatı belirleyeceği için savaşın büyümeme ihtimali artarsa evet sürdürülebilir bir faiz indirim patikasına girmiş diyebileceğimiz noktaya girebilir. Fakat bu noktada savaşın büyüme ihtimali halindeyse Merkez Bankası tarafından faiz indirim politikası bir miktar rafa kalkabilir. O sebeple bütün gözler savaşın büyüyüp büyümeyeceği yönünde olacaktır. Yani petrol fiyatlarında olacaktır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda cuma günü yapacağı konuşma yatırımcıların odağında. Cuma günkü konuşma öncesi, cuma günkü o toplantı öncesinde Fed başkanlarının mesajlarına bakalım. Boston Fed Başkanı diyor ki kalıcı dezenflasyona ilişkin kanıt görmezsek faizlerin yakında arttırılması uygun olur. Enflasyon hala çok yüksek. Fed'in fiyat istikrarı hedefi konusunda endişeliyim ifadeleri var. Dönüyoruz Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ne diyor? Faiz oranlarının sabit tutulmasından yanayım, ancak fiyat baskıları kalıcı olursa faiz artışı gerekebilir. ABD'nin borcu hesaplaşmaya yol açabilir. İnsanlar bir noktada borç satın almayı bırakır ifadeleri var. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Stratejist Eralp Ersoy beklentileri ve olası senaryoları değerlendirdi Jackson Hole'a ilişkin. Neler söylemiş izleyelim.
2: Heyecanla bekliyoruz Jackson Hole. Bakalım ilk Warsh'un ilk mesajları o tarafta ne olacak? Cuma akşamı göreceğiz Warsh'un mesajlarını o tarafta. Fed'in aslında duruşu net. Yani piyasa kendi fiyatını yapsın. Bunun zamanlaması tartışılır. İşte uzun vadeli tahvil faizleri bir yere gidiyor. Beklentiler eşliğinde. Kısa vadede görünüm biraz daha farklı. İstihdam tarafı, yani daha doğrusu kısa yerel ekonomi motoruyla ilgili olarak kısa vadeli verilerde aslında ima edilen hafif bir soğuma ama çok yıkıcı olmayan, işte perakende de efendime söyleyeyim istihdam tarafında PMI'ler iyi geliyor, doğru. Onu kenara park edip diğer taraftan büyüme dinamikleriyle ilgili büyük bir kırılma olmadan hafif bir dezenflasyon sürecinde hikayenin devamlılığı gözüküyor. An itibariyle Amerika Birleşik Devletleri tarafında, yani hazinenin müdahalesine baktığımız zaman uzun vadeli faizlerin bu müdahaleyle, az önce söylediğim gibi semptomların tedavisi tarafında bu müdahaleyle yönetilmeye çalışmasının hem dolar endeksi enflasyon üzerinde nasıl bir etkisi olacağını aslında birazcık göreceğiz. Bu deneme yanılma mesajlarının ardından burada bir belirsizlik durumu söz konusu. Yani Fed'le hazine arasında ne kadar bir

0: hizalanma olacağını, buna tabii ki piyasanın da etkisi var. Birazcık görmek için zamana ihtiyacımız var. Yani hazine tarafından gelen ilk mesajlar biraz daha işte amiyane tabirle kurşun yarasına yara bandı yapıştırmak gibi okunuyordu, ama bugüne geldiğimiz zaman ilave nakit tamponunun kullanılması, işte uzun vadeli hacim içindeki bunun payı vesaire konuları artık hikayeyi, ya bu etki sadece algıdan ziyade operatif etkinin ne kadar sürdürülebileceğine ve nereye kadar, nerede tutulması gerektiğine kaydırmaya başlıyor. Burada elbette ki Fed ile hazine koordinasyon halinde hareket edeceklerdir. Bu bir. İki, Fed tarafına bakacak olursak, az önce de söylediğim gibi orada ana odak yakın vadeli veriler ve erinin kısa tarafı olmayı sürdürüyor ve sürdürecek. Bu tarafta büyük bir politika değişikliği beklememekle birlikte hazinenin az önce bahsettiğim uzun vadeli fiyatlar üzerindeki etkilerine düşünerek, mesela işte Cuma günü gelecek olan açıklamalar bu açıdan çok kritik. Yani her ne olursa olsun Fed Başkanı'nın ağzından çıkacak kelimeler veri verisinin her noktasına etkileyebilecek nitelikte. Teknik olarak işte kısa vadeli faizler vesaire, bu ayrı bir konu, ama buradan gelecek mesajlar da hazineden gelen mesajlarla uyumu açısından büyük önem taşıyor. Dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta aynı yere bağlanacak. Artık piyasa uzun vade için talep ettiği risk primi nerede dengelenecek? Bu bahsettiğiniz denge hazine, Fed ve yatırımcı açısından nerelerde oluşacak? Birinci soru. İkinci soru da bu hikayenin ne kadar sürdürülebileceği. Yani ite kaka kurgulanan bir, ite kaka yürütülen bir denge mi oluşacak? Yoksa piyasa gerçekten kendi dengesini bularak yeni normalde bir denge noktasında faaliyet mi gösterecek konusu hala muallak. Bununla ilgili olarak haber akışını ve gelecek olan açıklamaları takip etmek zorundayız.
1: Ve yarının piyasa ajandasına bakalım. Almanya'da tüketici güven endeksi, ECB tarafında para politikası toplantı tutanakları, ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve mal ticaret dengesini göreceğiz diyelim. Ve hafta ortasında Z raporunda bizden bu kadar. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa 34, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 25. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26.

En düşük sıcaklığı 12, Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 36 derece.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteli.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
3: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. BIST 100 Endeksi. Borsa İstanbul pay piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin hisse senedinden oluşur. BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar. İstanbul Borsası değeri denildiği zaman BIST 100 Endeksi esas alınır.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beni çelerim.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıknıklar, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikle uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı adda

filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.
5: Ben

Plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin" der.

Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık. Hani...

zaman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynı ile vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

41. Bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Vecihe Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönderdi.

0: Öyle, gitara kayar.
1: Öyle bir gece zaman ki dediğim
2: klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle. Çıktı. Çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seçtim. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim. Yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği oldu.

0: bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip eder.
1: Bir

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono'yla tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Vaili Vaili olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Esterebim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Tesubhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir best of

ve Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

90'larda adı Şişeci Kız olarak anılan Aşkın Nur Yengi, sonraki röportajlarında bu duruma bir gazoz reklamı gelmedi diye sitem edecektir.

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından.

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

Soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir gibi.

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadın.

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

1997'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi, albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerinden de o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda Yanık Sesli Sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara yüzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore Dağları'nda bölünür.

Ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır ve idollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur.

mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

türlü sesi güzel, başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Bat Çavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korurlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Gel ağam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 33, Bursa 34, Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 40, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 34, Adana 36, Kahramanmaraş 38, Hatay 33. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 25. Bolu 32, Karabük 36, Rize ve Samsun 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı

sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 12. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 34, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 36 derece.

yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası, İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken, Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac, ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Bas. Dur dur. Bırak. Şimdi bas. Dur dur dur. Gel.
1: Ne diyorsun usta? Halleder misin?
0: Halledeceğiz bir şekilde. Ama bugün burada kalması lazım ha.
1: Yapma be.
0: Allah. Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana. Müşteri mesaj yazacaktı da. Yazmış mı?
1: Yok. İş Bankası'ymış.
0: Her yerden bir mesaj, her yerden bir mesaj. Ne diyorlar?
1: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
0: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
1: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
0: Şükür.
1: Ama birilerinin de kendi işini kurmasını arar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? İşte buna yarar.
2: Hiçbir şey olmasa

0: bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kapı yaptı zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yapıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arıyoruz. Her

0: turumuz 10 puan değerinde. Üçüncü etap. Yarışmacılarımız seçiyor ama butonlar karar veriyor. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. 3 etap sonunda şifre cümleyi, şifre kelimeyi bulan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki minik kardeşlerimizi kutluyoruz. Ama tekrar söylüyoruz, kaybeden yok. Kaybeden okulumuz sonraki haftaya eleniyor. Peki bugün yarışmacılarını tanımaya hazır mısınız? Bakalım kim, hangi okul ve hangi il için yarışacak? Başlıyoruz.
1: Aklıma gelmiyor.
0: Başka ne olabilir?
1: Bildiklerinin çoğunu biliyordum.
0: Kaplumbağa terbiyecisi eserinin sahibi kimdir?
1: Hamdi Tan. Ay biliyorum ya, pas.
2: Pas, bilemeyince daha da çok heyecan yapıyor insan. Re, ra, ru, re, ri, rı, rü, ru, ro,

0: Evet efendim, tekrar hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz ve hemen bu akşam kimlerle yarışacağız? Yarışmacılarımıza dönüyoruz. Çetin Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ama önce Elif Hanım'a mikrofonu uzatıyoruz ve sizi tanıyoruz Elif Hanım. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Ben Elife Yapa, İstanbul'dan katılıyorum. Bir butiğim var. Ablamla birlikte butik işletiyoruz kadın giyim üzerine.
0: Harika. Kendi tasarımınız var mı yoksa direkt
2: hazır giyim satıyoruz. Daha yeniyiz. Bir yıl olacak.
0: Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ediyorum. Bir kedim var. Kedimle birlikte yaşıyorum. Sarman cinsi. Adı da Peyami.
0: Peyami.
2: Evet.
0: Ne kadardır beraber yaşıyoruz Peyami?
2: 5 yıl olacak.
0: Peyami Bey.
2: Evet.
0: 5 yıldır bir can dostunuz
2: evet.
0: var. Yol arkadaşımız diyelim.
2: Kesinlikle doğru.
0: Nasıl? Evde bakımı zor mu?
2: Ya aslında önceden ben korkuyordum kedilerden
0: evet.
2: ama Peyami sayesinde yavru bir kedi aldıktan sonra onu büyüttüm ve şu an dışarıdaki kedileri de seviyorum. Daha çok empati kurmaya başladım Peyami sayesinde. Pati dostu olduk.
0: Peyami dışında başka nasıl hobilerimiz var mı?
2: Tabii. Gezmeyi çok seviyorum. Kültür gezileri olsun. Vakit buldukça il dışına çıkmaya çalışıyorum. Ki bu bana da farklı bir katkı sağlıyor.
0: Katkı sağlıyor.
2: Evet.
0: Harika. Bulmacayla aranız var mıdır? Sever misiniz okumak, bulmaca
2: ya,
0: çözmek?
2: Bir dönem çözüyordum ama aradan bayağı bir zaman geçti.
0: O zamanı hemen kapatalım.
2: Kapatalım.
0: Sır Küpü'yle başlayalım. Bulmacalarımızı, çengel bulmacamızı çözelim.
2: Evet.
0: İnşallah bu akşam bir okulu temsil edeceksiniz
2: evet.
0: ve inşallah kazanacaksınız onlar için.
2: İnşallah. Şöyle böyle bir projeye de yer aldığım için de gerçekten hani kendi adıma çok mutluyum. İnşallah. Ben kazansam da kazanmasam da gidecek yer belli. Bu yüzden de mutluyuz.
0: Esas biz çok teşekkür ediyoruz. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Sır Küpü
2: evet.
0: diyoruz. Miniklere, gençlerimize destek olmaya geldiniz. Neyi yaptınız? Sizi tanıyalım hemen Çetin Bey. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok güzel bir amaç için bize destek vermeye geldiniz. Tanıyalım lütfen sizi.
1: Ben Çetin. Çetin Şahin. Üsküdar doğumluyum. İstanbul Tuzla'dan katılıyorum yarışmaya. Evliyim. İki tane çocuğum var. Birisi Melis, birisi Metin. Bir erkek, bir kız.
0: Hangisi büyük?
1: Kızım daha büyük ama aralarında
0: büyük.
1: Bir yaş var sadece.
0: Arada bir yaş ama evet.
1: Beraber gidiyorlar. İkisi de üniversitede şu anda.
0: Harika. Bölümler neler?
1: Bir tanesi tıp okuyor. Oğlum tıp okuyor.
0: Oo, bayağı
1: kızım
0: güzel.
1: Da Boğaziçi Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık okuyor.
0: Maşallah çok güzel Boğaziçi Üniversitesi.
1: Banka emeklisiyim. Yeni emekli oldum. Boş vakitlerimde yani şu aralar kendime vakit harcıyorum. Hep genellikle yani herhangi bir işle iştigal etmiyorum. Kendim vakit harcıyorum.
0: Kendinize zaman ayırdınız.
1: Evet,
0: o yılların
1: evet.
0: yorgunluğunu bir şekilde dinleyerek sakin, huzurla geçiriyorsunuz.
1: Evet,
0: ne güzel.
1: Evet.
0: Keyifli emeklilik günleri olsun. Sizin var mıdır bulmacayla ilginiz?
1: Bulmacaları çok severim. Evet.
0: Dişli bir rakibiniz var.
2: Evet.
1: Yok yani. Belli olmaz ama yani bulmacaları severim. Bulmacalarla bayağı haşır neşirim. Televizyon programlarında da böyle bilgi yarışmalarını da çok izlerim.
0: Evet.
1: Bu şekilde.
0: Harika. O zaman Çetin Bey sizi de tanıdık. Hemen Elif Hanım size dönüyorum ve siz

0: Sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Türkiye'den bir il ve o ilden de bir okul belirleyeceğiz. Türkiye haritamızı açtık. Butona bir kere basmanız yeterli olacak. Butona bastığınız zaman, butona basın lütfen. Türkiye haritamız hareketlendi. Tokat'tan başladık. Trabzon, Urfa dedik. Hatay, Zonguldak ve Van. Güzel, bakalım hangi okul? Halil Ağa, Fevzi Çakmak İlkokulu adına oradaki minik dostlarımız, minik kardeşlerimiz adına yarışacaksınız bu bölümde. Evet. Şimdiden bol şans diliyoruz, başarılar diliyoruz. Hemen Çetin Bey, size dönüyoruz. Sizin için bu sefer Türkiye haritamızı açıyoruz. Butona bir kere basmanız yeterli olacak. Amasya, Batman dedik. Kilis, Artvin, Sinop'tan Maraş'a geldik. Ve Kahramanmaraş'tan Merkez Esin Ergün Bodur İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Var mıdır Maraş'ta bir bağlantınız?
1: Maraş'ta bir bağlantımız yok ama Kahramanmaraş çıkması beni de sevindirdi. Deprem bölgesinde olan bir okulumuzdu. Kazanırsam çok mutlu olacağım.
0: Harika. İnşallah bol şans diliyoruz. İnşallah oradaki miniklerimiz adına siz kazanırsınız diyoruz. Ve Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz.

0: Evet, illeri belirledik, okulları seçtik. İlk etapta, birinci etapta 30 soru üstünden yarışacağız. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Hazırsak hemen soru tablomuzu görelim ve Elif Hanım sizinle başlayalım. Kaç nolu soruya açalım, nereden başlayalım?
1: 7 ile başlamak istiyorum.
0: 7 uğurlu rakam mı?
1: Sayılır.
0: Peki, o zaman uğurlu rakamımız 7 gelsin. 3 harfli bir soru. Ağabey. 10 saniyelik süre
1: abi.
0: Başladı.
1: Abi.
0: Abi değil.
1: Aka. Baş... Aga.
0: Değil.
1: Aga.
0: Değil.
1: Abi. A.
0: Farklı bir eş anlamlı seçtik. Bir harf açacağız bakalım bulabilecek miyiz? Cevap hakkı Çetin Bey size geçti. İlk harfimiz E. E ile başlıyor. Ağabey. E. Ne olabilir?
2: Abi.
0: Değil. Bir harf daha açacağız bakalım. Soru editörlerimiz.
1: Ece. Ede.
0: Ede.
1: Eda.
0: Ede.
1: Edi. Öde.
0: Ede dediniz değil mi?
1: Ede.
0: Doğru Ede. Ede dediniz değil mi?
1: Evet.
0: İlk etapta. Doğru. Ben çünkü Ede sonra Edi, Eda. Ede diye değiştirdiniz. Oradan biraz ikinci E düşük gelince ben de arada kaldım.
1: Evet.
0: Ede'yi biliyor muydunuz? Ağabey.
1: Bilmiyorum. Genelde Aka, abi olarak.
0: Değil mi? Biliyordum. Yarışmalarda evet. Daha çok öyle şekilde. Çetin Bey siz de bilmiyordunuz.
2: Evet.
0: Evet. Soru editörlerimiz sağ olsunlar. Ede'yi seçtiler. Sizle devam ediyoruz Elif Hanım.
1: 14 demek istiyorum.
0: 14 nolu soruyla devam ediyoruz. Bakalım 14'te neyi bulacağız?
1: Ay, uzunmuş.
0: Geliyor soru. TV yemek programıyla ünlü bir şef arıyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. TV'de yemek programıyla ünlü bir şefimiz. Uzunca bir dönem bayağı bir program yaptı kendisi. Peki bir harf daha açalım bakalım bulabilecek miyiz? İlk harf sizin için başladı süre Çetin Bey. İlk harfimiz A. Ne olabilir? Elif Hanım söyleyecek ama söylemeyin. Süreyi başlatacağım şimdi sizin için bir de harf açıyorum. Şimdi bulabilecek miyiz acaba ne olur?
1: Ahmet Çelebi.
0: Değil. Ahmet değil.
1: Arda Türkmen Türkoğlu.
0: Harika, son dakikada buldunuz. Gerçekten ucu ucuna son saniyede yakaladınız. Arda Türkmen'di. Doğru yanıtımız. Bir de harf buldunuz. Şifre cümleden, şifre kelimeden bir harf açtınız. Ü harfiyle bulduk. Sizle devam ediyoruz. Hangi soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 nolu soruyu açıyoruz. 3 harfli bir soru. 9 nolu sorumuz gelsin bakalım ne? İdrarla dışarı atılan azotlu madde ne olabilir? Süremizi başlattık.
1: İrs.
0: R.
1: Irs.
0: Irs değil.
1: İrs.
0: Irs. İrs de değil. Bir harf daha açıyoruz. Hazır mısınız Çetin Bey? İlk harfimiz Ü. İkinci harf.
2: Üre.
0: Üre. Doğru yanıt. Üreydi. Sizinle devam ediyoruz Çetin Bey. Kaç nolu soruyu açalım size?
2: 6.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya 4 harf. Okuyucu. 10 saniyelik süreyi başlattık. Okuyucu.

gücü. Ne olabilir acaba? Bir harf daha açalım. Zor bir kelime daha bulduk tabii ki. Elif.

0: Açalım bakalım Çetin Bey bulabilecek mi bu kelimemizi?
1: Kabi.
0: Değil.
1: Kaci. Kadi.
0: Değil.
1: Kali.
0: Değil.
1: Kami.
0: Değil.
1: Kasi.
0: Değil.
1: Kari.
0: Kari doğru yanıttı. Son saniyede R koyarak buldu. Kari. Kari doğru yanıtımızdı. Sizinle devam ediyoruz okuyucu. Eşittir Kari'ydi. 10 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım 10'da neyi arayacağız? Korkuya çabuk kapılan. 10 saniye başladı.
1: Ürkek.
0: Ürkek doğru yanıt. Ü harfini zaten bulmuştuk. Kelimemiz oradan destek almıştı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 20.
0: 20. Farklı bir yere gittik galiba. Evet, 20 nolu sorumuz geliyor. Bir tür yumurtalı süt tatlısı. 10 saniyeyi başlattık.
1: Krema.
0: Krema doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Çok hızlı yakaladınız. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. Doğru harfleri koydunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8.
0: 8 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 8. Tesir. 10 saniyelik süre başladı. Tesir.
1: Etkili.
0: Etkili değil ama çok yakın. Bakın iyi dinleyin Elif Hanım, size gelecek galiba. Geldi. Tek harf açıyoruz. Etkili dedim.
2: Etkime.
0: Etkime doğru yanıt olacaktı. Lütfen diğer yanıtları çok iyi dinleyin. Son saniyelerde biliyorsunuz ama onlar yakalanmazsa, yani son saniyeye kaçırırsak diğer yarışmacıya hak doğacak. Bir de harf buldunuz. İ harfini bulduk. Etkime doğru yanıtıyla sizinle devam ediyoruz Elif Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 25.
0: 25. 25 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım ne? Kısaca Gümrük İşbirliği Komitesi. Gümrük İşbirliği Komitesi.
2: BİK.
0: BİK değil.
2: GİK. GİK. GİK.
0: GİK doğru yanıt. Gümrük İşbirliği Komitesi GİK doğru yanıt olacaktı. Evet Elif Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 32 demek istiyorum.
0: 32 demek istiyorsunuz dediniz ama şu anda. 32 bir video soru. İzleyelim görselimizi, bakalım ne geliyor.

0: Evet, görsellerini izlediğimiz, görüntülerini izlediğimiz Mardin'in ilçesini soruyoruz. Neresi acaba? 10 saniyelik süreyi başlattık.
1: Hiç aklıma gelmiyor. Oysa ki Mardin'e de gitmiştim.
0: Gezmeyi de severim,
1: evet,
0: dediniz.
1: İki
0: kültür
1: defa
0: gezisi
1: gittim.
0: De yaparım dediniz. Evet. Sürekli gezerim dediniz. Burayı ama gezmediniz demek ki.
1: Evet.
0: Hemen bir harf açıyorum. Çetin Bey, hazırsanız sizin için süreyi başlatıyoruz. Neresi olabilir?
2: Ömerli.
0: Ömerli.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Ömerli olacaktı. Mardin'in ilçesi. Evet, sizle devam ediyoruz. Çetin Bey, avantaj size geçti. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 12'de ne var? Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş. 10 saniyelik süre başladı.
2: Maliye.
0: Maliye çok da bildiğiniz bir yerden geldi. Tebrik ediyoruz. Doğru yanıt. Ve G harfimiz de açıldı. Üçüncü bir harfi açtık. Birinci etapta şifre kelimeyle ilgili 3 harf açmış olduk. Evet, sizle devam ediyoruz Çetin Bey. Avantajımız sizde. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 27.
0: 27 nolu soruyu seçtik. Gelsin bakalım 27. Borsada kota alabilmek için gerekli askeri pay. 10 saniye süre başladı.
2: Lot.
0: Lot. Doğru. Bildiğiniz bir yerden geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: 13.
0: 13. Geldik bakalım 13'te ne arayacağız? İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını inceleyen bilim. 10 saniyelik süre başladı.
2: Anatomi.
0: Anatomi. Doğru. Bir soru daha açıkladı Çetin Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz Çetin Bey?
2: 18.
0: 18 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım ne arayacağız? Bir erkek ismi arıyoruz. Sürenizi başlattık. 4 harfli ne olabilir?
2: Ömer.
0: Ömer değil. Hiç açılmamış yeri seçtiniz. Hazır mısınız Elif Hanım?
1: Hazırım.
0: Büyük bir avantaj yakaladınız. Bir harf açacağız. Bir erkek ismi arıyoruz.
1: Emir.
0: Emir değil, hızlı.
1: Emir. Aklıma gelmiyor.
0: Başka ne olabilir?
1: Enes.
0: Enes de değil. Güzel avantaj gitti. Çetin Bey'e tekrar geliyoruz.
2: Erol.
0: Erol, doğru. İki harfi açtıktan sonra zaten Çetin Bey orayı yakalardı. Son iki soru kaldı birinci etabın finaline. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 23.
0: 23. Geliyor 23 nolu soru. Kısa çizme. 10 saniye başladı. Kısa bir çizme.
2: Ebik.
0: Emik değil. Ama çok yakındı.
2: Elik.
0: Elik de değil. Maalesef bilemedik. Süreyi Elif Hanım sizin için başlatıyorum. Bir de harf açıyoruz hazırsanız. D'yi açtık. 10 saniyelik sürenizi başlatayım.
1: Edik.
0: Edik. Doğru yanıtını alayım sizden. Harikasınız. 4 harfli edik yanıtıyla sizdeyiz. Avantaj size geçti. Son soruyu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu. Kaçı açalım? Bakın, güvenli bir limana gidin. Bileceğiniz,
1: evet,
0: yerden açın.
1: O yüzden de risk almıyorum. 15 demek istiyorum.
0: 15. 2 harfli bir yer arıyoruz. Peki, gelsin sorumuz. İsim.
1: At.
0: At. 10 saniyeniz başlattık. At. Doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz. Peki, 15 soruyu tamamladık.
2: Evet.
0: Daha doğrusu 15 doğru yanıtı tamamladık. Birinci etabı burada bitirdik. Nasıl birer yorum alalım? Şu ana kadar nasıl geçti? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Elif Hanım sizden başlayalım. İlk,
1: evet,
0: başta hızlı başladınız.
1: Güzeldi. Çetin Bey'in bildiklerinin çoğunu biliyordum. Soruyu sorarken de biliyordum. Ama kısmet
0: yalnız
1: değilim.
0: Yalnız Çetin Bey, kelime hafızanız harika. Yani iki harften değil mi? Yani
1: evet.
0: Ben mi yanlış değerlendireceğimi bilmiyorum. İki harften hemen tık Çetin Bey bütün kelimeleri tık tık. Hı-hı. Gerçekten zorlu bir rakibiniz var.
1: Şu anda da önde
0: var
1: olduğunu düşünüyorum.
0: Ben evet olabilir bilmiyorum. Önde midir diyorsunuz?
1: Öyle ya, en az bir 5 puan var galiba. En az.
0: 5 fark var diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bakacağız kaç fark olduğuna. Çetin Bey sizden de bir kısaca değerlendirme alalım birinci etabın sonuyla ilgili.
2: Bayağı eğlenceliydi. Harfler açıldıkça bilemeyince daha da çok heyecan yapıyor insan. Ama genelde kolay sorulardı. Bir de bildiğim yerlerden geldi diyeyim. Hani o yüzden daha kolay oldu benim için.
0: Harika. O zaman şöyle bir hemen puan tablosuna ve açılan sorulara ve kaçar soru bildik ona bir bakalım isterseniz. Elif Hanım biraz doğru tahmin ettiniz ama küçük bir fark. Şöyle ki Elif'e Yapa birinci etapta toplam 6 doğru kelimeyi buldu. Çetin Şahin ise 9 kelimemizi doğru buldu. Her sorumuz, her doğru yanıtımızın cevabı karşılığı 5 puandı. Dolayısıyla Elif Hanım 30 puanla, Çetin Bey de 45 puanla sır küpünün kaybedenin olmadığı yarışmanın birinci etabını bu şekilde bu puanlarla tamamladı. Çetin Bey tebrik ediyoruz.
2: Teşekkür
0: ama
2: ederim.
0: Daha yeni başlıyor. Aynen, evet. İkinci etabımız ve üçüncü etabımız var. Efendim 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. Evet efendim sır küpünün ikinci etabındayız. Artık her doğru yanıtımız 10 puan. Birinci etabı Çetin Bey 45 puanla önde tamamladığı için ilk doğru yanıt arama hakkını size vereceğiz ve 10 soruyu sizin için açacağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Zamanı iyi kullanın. 120 saniyenizi başlatıyorum. Hazırsak.
2: Hazırım.
0: Efendim Brezilya'nın resmi dili nedir? Süreniz başladı.
2: Portekizce.
0: Doğru yanıt. Mimar

0: Sinan'ın ustalık eserim dediği cami hangisidir?
1: Süleymaniye.
0: Değil.
1: Selimiye.
0: Doğru yanıtı bulduk. Evet, 3 nolu sorumuz geliyor. Önce bir video izliyoruz, arkasından soruyu hemen soracağım. Bakalım ne seyrediyoruz.
2: Eseri buyur.
3: Güzel yer yapmışsın kendini Ali. Ha?
2: Baba yadigar.
4: Okuyayım.
0: Evet, 2008 yılında yayınlanmış ATV'nin sevilen dizisinin adını soruyoruz size. Oktay Kaynarca oynardı başrolünde.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen geçiyorum. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen rengini safran ve zerdeçala borçlu olan tatlının adı nedir?
1: Pas.
0: Pas. Altın ayakkabı ödülü hangi spor dalında verilir?
1: Futbol.
0: Doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz En Güzel Aşkı Bulacaksın isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir Osmanlı padişahının tahta çıkışının 10. yılı anısına bastırılan altına ne ad verilir?
1: Pas.
0: 2015'te UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak kabul edilen ilimiz hangisidir?
1: Gaziantep.
0: Doğru. Ben de bir Antepli olarak gurur duyduğum bir yer. Hemen bir sesim sorumuz var. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Eski Dostlar isimli şarkıyı kim seslendirmektedir efendim?
1: Pas.
0: Pas dedik. Heykel sanatında kullanılan en yaygın malzemelerden biri. Heykel sanatında. Ne heykel? Neden yaparlar? Heykel tıraşlar?
1: Çamur.
0: Başka? Yok. Neyi tıraş ederler? Heykel tıraşlar. Tıraş diyorum bakın.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen döndüm tekrar. Bir video izlemiştik. 2008 yılında yayınlanan ATV'nin sevilen dizisi demiştim. Oktay Kaynarca demiştim.
1: Adanalı.
0: Adanalı doğru yanıtıyla. Hemen devam ediyorum. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen, rengini safran ve zerdeçala borçlu olan tatlının adını sordum size. Bulabilecek miyiz acaba? Dedim. Pas. Ama süremiz yetmedi. Evet, hemen soruların üstünden geçelim. Şöyle ki, dinlediğiniz En Güzel Aşkı Bulacaksın isimli şarkıyı sormuştum sizden. Doğru yanıtımız Tanju Okan olacaktı. Maalesef. Bir Osmanlı padişahının tahta çıkışının 10. yılı anısına bastırılan altına ne ad verilir demiştim. Reşat altını olacaktı. Biliyordunuz. Evet. Süreyi onun için özellikle koyuyoruz. Dinlediğiniz Eski Dostlar isimli şarkıyı sormuştuk size. Ahmet Özhan olacaktı. Ve heykel sanatında kullanılan en yaygın malzemelerden biri dedim. Hatta böyle elimle de işaret ettim.
2: Yontma.
0: Taş ve mermer olacaktı. Hani yontmadan gelirse diye kullanılan en yaygın malzeme. Siz çamur demiştiniz ama bizim yanıtımız taş veya mermer olacaktı. İkisini de kabul edebilecektik. Peki o zaman ne yapıyoruz? Elif Hanım, size geçiyoruz. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, Çetin Bey'i de takip ettiniz. Şimdi 120 saniyeyi sizin için başlatacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Heyecan var mı?
2: Biraz.
0: Biraz. Peki. Zinde tutsun. Ses, yanıtlarınızı yüksek sesle ve canlı istiyoruz lütfen. Hazırsak 120 saniye için sorumuzu alıyoruz. Avusturya'nın resmi dili nedir?
2: Pas.
0: Pas dedik. Kaplumbağa Terbiyecisi eserinin sahibi kimdir?
2: Hamdi Tan.
0: Tam istiyorum.
2: Hamdi Tan. Ay, biliyorum ya, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var. İzliyoruz önce videomuzu. Bakalım ne seyrettireceğiz.
3: Hayırlı sabahlar babişkom.
4: Hayırlı sabahlar Zarife.
5: Gel.

0: Lan komutanı sen misin?
1: Evet benim.
2: Başrollerini Erdal Özyağcılar, Şebnem Dönmez'in paylaştığı 2007'de yayınlanmaya başlanan ATV'nin sevilen dizisi.
3: Elveda Rumeli.
2: Elveda Rumeli doğru. Fındık, havuç, Hindistan cevizi ve çeşitli baharatlarla hazırlanan tatlının adını soruyoruz size. Mersin ve çevresi.
3: Evet, Cezerye.
2: Cezerye, güzel. FIFA Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir diyelim?
3: Amerika.
2: Değil.
3: Pas.
2: Pas dedik. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım kim geliyor.

0: Evet, dinlediğiniz Senden Başka isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Emel Sayın.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Ağırlığı yaklaşık 7.2 gram olan 22 ayar altından üretilen altına ne ad verilir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Türkiye'nin en büyük adasının adını soruyoruz size. En

0: Dinlediğiniz Güller Ağlasın isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Ferdi Özben.
0: Değil. Yüksek bir ses diyeyim. Peki. Çoban yıldızı olarak bilinen gezegen hangisidir?
1: Zühre.
0: Değil.
1: Pas.
0: Başa geldim. Avusturya'nın resmi dilini soruyorum size. Çıkaktan da konuşulur. Peki. Kaplumbağa terbiyecisi eserinin sahibini sordum.
1: Hamdi.
0: Hamdi doğru.
1: Evet.
0: Başına hangi isim gelecek?
1: Hamdi Ahmet. Hamdi Tan. Hamdi Mahmut.
0: Başına bir isim daha koymanız yeterli olacak.
1: Hamdi. Hamdi Osman.
0: Sen değiştirin.
1: Osman Hamdi.
0: Osman Hamdi Bey. Peki evet. Aldım onu da. Peki. Osman Hamdi Bey'i de aldım sizden. Doğru kabul ettim. Süreniz içerisinde. Tebrik ediyorum. Hemen sizin yanıtlarınıza gelelim. Bakalım neleri sorduk. Doğru yanıtlarımız neler olacaktı? Avusturya'nın resmi dili nedir? Dedim Almanca olacaktı. Kaplumbağa terbiyecisi eserinin sahibi kimdir? Osman Hamdi Bey olacaktı. Doğru da bildiniz. Cezerye doğruydu. Elveda Rumeli'ni doğru yanıtladık. FIFA Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir? Brezilya olacaktı. Doğru yanıtımız. Senden Başka isimli şarkısı dinlettik size. Füsun Önal olacaktı. Doğru yanıtımız. Ağırlığı yaklaşık 7.2 gram olan 22 ayar altından üretilen altın sormuştuk. Bu da ata altını, diğer adıyla da ata lirası da deseydiniz kabul edecektik. Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada olacaktı. Aklınıza gelmedi. Bütün adaları dolaştınız ama o saniyeler içerisinde Gökçeada gelmedi.
1: Tekrar bu soru gelir diye bekledim ama zaman yetmedi.
0: Yetiştiremedik. Evet. Gelecekti. Doğru da biliyordunuz ama bir türlü aklınıza gelmedi. Güller Ağlasın şarkısı dinlettik size. Kimden dinledik? Yıldırım Gürses'ten dinledik. Ses Yıldırım Gürses'e aitti. Ve Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen hangisi dediğimizde de gezegenimizin adı Venüs olacaktı. Evet. Peki o zaman ikinci etabın sonunda bir bakalım mı? Kaçar kelime bildik. Kaçar puanla bu etabı tamamlıyoruz. Evet. Elif Hanım, bu bölümde 3 doğru yanıt verdiniz ve 30 puanla bu bölümü tamamladınız. Çetin Bey, sizden 5 doğru yanıt aldık ve bu bölümde 50 puanla önde tamamladınız. Toplamda

0: 60 ve 95 puan olarak ikinci etabın sonuna geldik. Ama rekabet ve yarışma bitmedi.
1: Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, her sorunun 10 puan olduğu üçüncü etaba hazırsanız,
0: kaybedenin olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız efendim.

0: Evet, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir amaç için yarışıyoruz ve çok da güzel bir rekabete tanık oluyoruz. Çetin Bey 1. turu ve 2. turu önde tamamladı. Çok az bir farkla Elif Hanım çok yakından takip ediyor. Çetin Bey'in her an küçük bir hata yapmasını bekliyor diyelim. Ve Çetin Bey sizinle başlayalım. Tablomuzu açıyoruz. Seçme hakkı sizde. Yalnız hemen hatırlatıyorum, butonlar devreye girdi. Siz seçeceksiniz ama butona önce basan cevap hakkını alır. Onun için refleksler. Eller butonların üstünde mi?
1: Evet.
0: Geçti mi?
2: Evet.
0: Hazır mıyız? Peki. Evet. Son 10 saniyeniz dediğimde butonlar açılacak. Hazırsak başlıyoruz. Çetin Bey, kaç ton soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 nolu soruyu açıyorum. Soruyu okuyacağım. Süreyi başlattığım an buton açılacak. 10 saniyenizi başlattım.
1: Seke.
0: Seke değil.
1: Söke.
0: Söke değil. E var. Başka ne olabilir?
1: Teke.
0: Teke de değil. 10 saniye doldu. Bir harf açıyoruz, eller butonda. Bırakmıyorsunuz rekabeti. Harfi açtık. Kim basacak? Kim Çetin Bey bastı.
2: Meke.
0: Meke doğru yanıttı. Evet Çetin Bey, doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 34.
0: Bakın okuyacağım. 10 saniyeyle beraber kim önce butona basacak? Elektrik kablosunun ucunu oluşturan ve onu yapının bir bölümüne bağlayan parça 10 saniye başladı. Çetin Bey.
2: Buhat.
0: Değil. Başka ne olabilir? Buhat değil. Süreniz doldu. Eller butonda, bir harf daha açıyorum. Dikkat edin, ne olabilir bu kelime? 10 saniye başlattım. Ne olabilir? Çetin Bey sizde.
2: Sonar.
0: Sonar. Değil.
2: Solar.
0: Süremiz doldu. Bir harf daha açıyorum. Eller butonda. Elleri butondan bırakmayın. Sürenizi verdiğim an. Evet Çetin Bey.
2: Soket.
0: Soket doğru yanıttı. Soket yanıtını bulduk. Elif Hanım, eller burada. Eller butonda. Dikkat edin. Hazırsak geliyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Çetin Bey? 40 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım, 40'ta ne arayacağız? İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödül. Süre başladı. Kim basacak? Ne olabilir bu ödül? Ne ödülü bu? Prestijli bir ödül. Kimse basmadı. Elif Hanım bastı.
1: İnsanlık ödülü.
0: Değil. Bir harf koyuyoruz ve tekrar başlatıyoruz sürenizi. Ne olabilir bu ödül? Kim basacak? Çetin Bey bastı valla. Yakaladı.
2: Nobel ödülü.
0: Nobel ödülü. Doğru. İnsanlık değildi. Nobel ödülü. Bir de şifre harf bulduk. Nobel ödülü doğru yanıtının içerisinde. Siz de devam ediyoruz Çetin Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 35.
0: 35 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Kesintisiz. Süre başladı. Çetin Bey bastı tekrar. Ne olabilir bu?
2: Beri.
0: Değil.
2: Baki.
0: Baki de değil. Bir harf daha açacağım. Elif Hanım dikkat edin. Hazır. Süre başladı.
1: Biyet.

0: Her butonda lütfen kim yakalayacak? Kim basıyor? Elif Hanım bas.
1: Biret.
0: Değil.
1: Birat.
0: Değil.
1: Birit.
0: Hayır.
1: Biret. Birit.
0: Değil.
1: Birit.
0: Değil. Birit. Şerif söylüyorsunuz. Tekrar 10 saniye başlatacağım. Kim basacak? Hazır bir saniye. Elif Hanım.
1: Birat.
0: Değil.
1: Birat. Birat. Birut.
0: Birut. Olarak kabul ediyorum. Birat'ı bürüt olacaktı. Ü harfini koydunuz ama net

0: açılımı da bürüt olacaktı. Doğru yanıtımız sizinle devam ediyoruz. Elif Hanım, hangi soruyu açalım?
1: 37 demek istiyorum.
0: 37 nolu sorumuz gelsin bakalım. 37'de ne arıyoruz? Kirliliği gösteren iz süre başladı Çetin Bey.
2: Leke.
0: Leke doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
2: 45.
0: 45 geliyor. 45 nolu sorumuz. Sosyal medyada rol yapmak için oluşturulan hesap. Tek harf koyacağız. Çetin Bey.
2: Re. Re. Ra. Ru. Re. Ri. Rı. Rü. Ru. Ro.
0: Değil. Tek harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kim basacak önce? Süre başladı. Elif Hanım bastı.
1: RT.
0: Değil.
1: RS.
0: Değil.
1: RM.
0: Değil.
1: K.
0: Değil.
1: L.
0: Değil.
1: N.
0: Değil. Bir harf koyacaksınız. Kim basacak? Çetin Bey bastı.
2: RP. RP.
0: P. Doğru. RP olacaktı. Doğru yanıtımız. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 53.
0: 53. Bakalım 53'te ne var? Bu bir video soru. İzliyoruz. Bakalım nasıl bir görüntümüz var. Takip edelim.

0: Evet, Belçika'nın başkentini soruyoruz. Hazırsak neresidir Çetin Bey?
1: Brüksel.
0: Brüksel doğru yanıtıyla devam ediyoruz. Bir de harf buldunuz, tebrik ediyorum. L harfini bulduk, şifre kelimeden. Sizle devam ediyoruz. Çetin Bey, siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazırsak?
1: 47. Alalım. 47.
0: 47. Gelsin soru. Hangi yer? Kim basacak? Elif Hanım bastı.
2: Hangi yer?
0: Nere? Doğru yanıt. Sizinle devam edeceğim. Bakalım kaç ton soruyu seçeceksiniz? Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Hazır. Kaç?
2: 30 demek istiyorum.
0: 30 nolu soru geliyor. Bakalım 30'da ne var? Sacda ya da külde pişirilen mayasız ekmek süre başladı.
2: Kömbe.
0: Doğru yanıtıyla Elif Hanım hızla arayı kapatıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24 demek istiyorum.
0: 24 nolu soruya gidiyoruz. Geliyor hazırsa sorumuz. Isı ile aygıt ve pansuman gereçlerini mikropsuzlaştırma işi süreniz başladı. Evet Çetin Bey.
1: İsepne.
0: İsepne değil. Ne olabilir? İsepne değil. Ah gitti. Ama butonlar karar verecek. Bir harf açıyorum. Hazırsa süre başlatacağım. Harfi açtık. Ne olabilir? Elif Hanım bastı.
2: Asepsi.
0: Ah değildi. Asepsi. Asepsi doğru. Asepsi olacaktı. Doğrumuz ve A'yı koydu. Elif Hanım hızla arayı kapatıyor. Yarışmada ben de varım diyor. Siz seçiyorsunuz. Ama butonlara bırakacağız kararı. Kaçta açalım?
2: 38 demek istiyorum.
0: 38 nolu soruyu açıyoruz. Soldan sağa 3 harfli sorunuz geliyor. Hayvan yiyeceği kim bastı? Elif Hanım bastı.
2: Yem.
0: Doğru yanıtını aldım. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz? Dikkat. 4. Eller butonda. Kaç?
2: 4 demek istiyorum.
0: 4. El yüz bulaşık yıkamaya yarayan çukur yer veya eşya süre başladı. Çukur yer. El yüz yıkarsın.
1: Lavabo.
0: Lavabo. Doğru yanıt. El yüz yıkıyorduk
2: evet,
0: ya.
2: Evet. Ben de daha mutfak eşyaları gibi
0: eşyaya
2: düşündüm.
0: Eşyaya gittiniz evet. Değil mi? Orada yanıltmak için yazmıştık evet. Eşyayı. Ne kadar iyi bir hamle yaptınız. Çok güzel yanıttık sizi. Çetin Beyciğim sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 51.
0: 51 geliyor. 51 nolu soru. Hiç çalışmadan faiz, hisse senedi, mal, mülk gelirleriyle yaşayan kimse. Süremiz başladı. Ne olabilir? Hiç çalışmadan faiz, hisse senedi, mal, mülk gelirleriyle yaşayan kimseyi soruyoruz efendim size. Bir harf daha açıyoruz.

0: Hazırsak süreyi başlatıyoruz. Başlattık. Kim basacak acaba butona? Butonlar sessizliğini koruyor. Yarışmacılarımız tahmin etmeye çalışıyor. Elif Hanım.
1: Sallamasyon yapacağım.
0: Ama yapamayacaksınız çünkü süreyi yediniz. Sallamasyon yapacağım derken de süre gitti. Böylece yapamadınız. Peki sallamasyon yapmayın. Biz size bir harf daha açalım. Ve süreyi başlatalım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Ama Çetin Bey bastı.
2: Buyurun. Rantiye.
0: Rantiye doğru yanıtını aldı. Elif Hanım benimle sohbet ederken dağıldı soru gitti. Peki. Kaç dolu soruyla devam edelim. Ve bu arada bilgi vermek istiyorum. 42 nolu sorumuz. Bir video soru. Destek alabilirsiniz. Bu arada bir nolu soru. Bir sesli soru destek alabilirsiniz isterseniz. Siz de devam ediyoruz. Seçme hakkı, avantajı sizde Çetin Bey.
2: Bir numara.
0: Bir numara. Peki, bir numara bir sesli soru. Bakalım ne dinleyeceğiz?

0: Sorumuz geliyor. Klasik Türk müziğinde bir makam soruyoruz. Kim? Çetin Bey bastı.
1: Nihavend.
0: Nihavend makamı doğruydu. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Son sorulara yaklaşıyoruz. Bilginiz olsun. Yaklaşık son 3 soru sonra tahminleri alacağım. Ona göre dikkatli açın lütfen.
1: 2.
0: 2. Geliyor 2 no'lu soru. Bir malı kullanan, elinde tutan, süre başladı. Bir malı kullanan, elinde tutan ne olabilir? Elif Hanım yok mu bir?
2: Gelmiyor.
0: Gelmiyor. Peki bir harf açalım eller butonda. Kim basacak? Süre başladı. Çetin Bey bastı. Ne olabilir?
1: Zillet.
0: Zillet.
1: Zillet
0: değil.
1: Zillet.
0: Hazırsak 10 saniye tekrar başlatacağım. Bir de harf açıyoruz. Ne olabilir? Doğru yanıt. Çetin Bey bastı.
1: Zillet.
0: Zillet.
1: Evet.
0: Doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum tekrar. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26'da ne arıyoruz? Şifre kelimemizde bayağı bir çıktı. Gerçek. 10 saniye başladı. Çetin Bey tekrar bastı.
1: Real.
0: Real. Doğru yanıt. Harika. Ve geldik. Son sorumuzu açıyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 48.
0: 48 nolu sorumuz gelsin bakalım. 48. İkincil. Süre başladı. Kim basacak? İkincil. Elif Hanım bastı. Ne olabilir? İlk değil, ikinci. Hani yolda da denir. Yol olarak da söylenir. Peki. Biz bir harf açalım. Belki yardımı olur. Kim basacak? Elif Hanım.
2: Tali.
0: Tali. Doğru. Harikasınız, bildiniz ve 3. etabın sonuna geldik. Nasıl geçti? Butonlar biraz uğraştırdı galiba, değil mi?
3: Evet.
0: Bu bölümde evet biraz yorduk sizi. Butonlar özellikle bayağı bir seçimi kendileri belirledi ve otomasyondan yaptılar. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım. Elif Hanım biraz kararsız kaldınız.
2: Evet, biraz buton, biraz da bildiğim yer de çıktı aslında ama biraz da heyecanıma yenildim galiba. Sonuçta üzülmüyorum. Kazanan da belli bir yere gidecek.
0: Tabii.
2: Evet.
0: Kesinlikle amaç aynı. Şimdi bu bölümde Çetin Bey evet biraz önde tamamladı yine. Çetin Bey Elif Hanım'a göre yaklaşık 4-5 tane kelimeyi fazla buldu. Butonu çok iyi kullandı. Gerçekten zamanlamayı çok iyi yaptı. Şöyle her sorumuz 10 puan değerindeydi. Elif Hanım siz bu blokta 6 soru bildiniz ve 60 puanla bu etabı, 3. etabı tamamladınız. Çetin Bey, Çetin Şahin, efendim siz de 11 doğru yanıt verdiniz ve 110 puanla bu bölümü tamamladınız. 1. etap, 2. etap, 3. etap geldi.

0: Yanıtınızı alacağım. Daha doğrusu önce şunu sormak istiyorum. Birinci önde tamamladığınız için tahmin hakkı sizde, kullanacak mısınız tahmin hakkınızı?
1: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle de vurgulamak istiyorum. Kelimede her doğru harfi doğru yerinde söylemeniz lazım. Eğer bir harf bile yanlış söylerseniz cevabınız doğru sayılmayacak. Cevap hakkı Elif Hanım'a geçecek. Dolayısıyla lütfen dikkatli düşünün. Tek seferde duyabileceğimiz şekilde yanıtı sizden alayım efendim. Buyurun.
1: Aliye Ülema.
0: Aliye. Aliye.
1: Ülema.
0: Aliye Ülema. Aliye Ülema. Aliye Ülema. Acaba bu bölümümüzün doğru yanıtı mı? Hemen not ediyorum. Ali Ye Ü Le Ma dediniz. Bakalım doğru yanıtımız Ali Aliye Üle Ma mı? Acaba bakalım şifre kelimeyi doğru bildi mi Çetin Bey? Ama sanırım küçük bir sapma var Çetin Bey ve üzülerek doğru kabul edemiyoruz. Çünkü doğru harfi koyamadınız. Farklı bir harf koydunuz. Lütfen yanıta dikkat edin. Yanıt hakkı size geldi.
2: Evet.
0: Elif Hanım.
2: Ben şöyle...
0: Kelimeyi doğru ve tek seferde tahmin hakkını kullanacaksınız.
2: Kullanacağım. Şöyle düşünüyorum.
0: Bir saniye. Tek seferde alacağım. Aha. Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Bosna Hersek olarak hani daha çok duyduğumuz bir isim. Aliye ismi. O yüzden ben de biraz soy ismi biraz farklı olabilir diye de fikir yürütüyorum. Hı hı. Aliye Üleva demek istiyorum.
0: Ali
2: Van.
0: Tek tek alabilir miyim?
2: Tabii. Adana.
0: Evet.
2: Lüleburgaz.
0: Evet.
2: İstanbul.
0: Evet.
2: Yozgat.
0: Evet.
2: Edirne.
0: Edirne.
2: Ürdün.
0: Ürdün.
2: Lüleburgaz.
0: Lüleburgaz.
2: Adana.
0: Adana.
2: Van.
0: Van.
2: Adana.
0: Adana. Peki. Ali Ye Ü La Va dediniz. Adana, Lüleburgaz, İzmir, Yalova, Edirne, Ürdün, Lüleburgaz, Adana, Van, Adana dediniz. Acaba doğru yanıtımız bu mu? Bakıyoruz. Aliye Üleva doğru yanıt mı? Üzülerek söyleyebilirim ki maalesef doğru yanıtı sizden de alamadık. Önce sormam gerekiyor. Tahmin kullanma hakkı birinci öncelik sizde Çetin Bey. Kullanacak mısınız hakkınızı?
1: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki o zaman hazırsanız tek seferde doğru harfi doğru yere koymanızı rica ediyorum. Buyurun alalım.
1: Aliye Ülala.
0: Bir kodlar mısınız? Hangi harfi koyuyorsunuz? Direkt hangi?
1: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'sini koyuyorsunuz. Buradaki yanıtımıza Edirne'nin E'sini koydu. Çetin Bey, acaba doğru mu Edirne'nin E'si? Aliye Ülala dediniz. Aliye Ülala, acaba doğru mu? Maalesef bu sefer de doğru yanıt kabul edemiyorum. Cevap hakkı size geçiyor Elif Hanım. Çok büyük bir şans yakaladınız. Bakın ikinci sefer tek harf koyacaksınız. Lütfen dikkatli düşünün. Kelimeyi dikkatli okuyun. Ve tek bir harf koymanızı rica edeceğim.
2: Ediyorum.
0: Tek harf koyacaksınız. Alacağım, net bir şekilde söyleyeyim. Bakın şans ikinci kez yüzünüze güldü. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Tek harf koyuyorsunuz.
2: Memleketim Adana. Buradan da Adana'ya selam göndermek istiyorum. A demek istiyorum. Aliya.
0: Aliya Ülala dediniz.

0: Koydunuz, doğru mu?
1: Evet.
0: Peki. Peki.
1: Bu da mı değil?
0: Şimdi burası bir isim değil. Önce onu söyleyeyim. A harfini koydunuz. Bakalım Aliya, Ülala doğru mu diyeceğim. Maalesef doğru kabul edemiyoruz. Çünkü doğru değil. E koydunuz. A koydunuz. Hı-hı. Cevap hakkı Çetin Bey, tekrar size geçiyor. Tek harf kaldı. Tablodan açamıyorum. Dolayısıyla doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Şans tekrar size döndü. Uzun süredir de böyle bir sonuç hiç olmamıştı yarışmamızda. Son harfe hiç bu kadar takılmamıştık. Bir defa bütün soru ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum.
1: Belki
0: tüm arkadaşlarımıza.
1: Soru olsaydı.
0: Harika bir kelime bulmuşlar. Bayağı da uğraştık. Bakın, en güzel, en mükemmel olan anlamına geliyor. Bu şifreyi de vereyim size. İsim olarak düşünmeyin. Efendim, en güzeli, en iyisi, en mükemmel olan diyoruz burada. Onun için sizden bir tahmin daha alacağım. Ala da deriz böyle. Ala, ne ala? Çetin Bey sizde.
2: Ali Yülala.
0: Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Yozgat'ın Y'si.
0: Yozgat'ın Y'sini koyuyorsunuz. Aliyül Ala diyorsunuz.
2: Evet.
0: En güzel, en iyi, mükemmel olan Aliyül Ala tabii ki doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum Çetin Bey.
1: Tebrik ederim.
0: Küçük bir ipucuyla burayı aldınız ama Elif Hanım, siz de çok ciddi bir yarışma çıkarttınız. Çok ciddi mücadele ettiniz. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Hemen okul açıklamaya gidiyoruz.

0: Evet, birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap dedik. Aliülala şifre kelimemizi bulduk ve tabii ki Çetin Bey'in büyük çabaları sonucunda kitaplarımızı, eğitim setlerimizi nereye, hangi okula gönderdik efendim? Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş merkezde bulunan Esin Ergün Bodur İlkokulu öğrenci kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, sizden birkaç cümle alalım Çetin Bey. Nasıl geçti? Hisleriniz, düşünceleriniz nedir?
1: Bir kere çok eğlenceliydi. Yarışmanın amacı çok güzel. Burada diğer arkadaşımla, Elif arkadaşımla birlikte yarıştık ama kim kazanırsa kazansın sonuçta kazanan çocuklar olacaktı. Bunun için yarışmak güzeldi. Bizi buraya davet eden sizlere, tüm ekip arkadaşınıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Stüdyomuzda genç kardeşlerimiz, miniklerimiz için yarıştınız. Elif Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Böyle bir projede yer aldığım için kendi adıma mutluyum. Çetin Bey'i de tebrik ediyorum. Bana da eşlik ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve ekip arkadaşlarınıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir proje gerçekten de çok güzel, onur verici bir durum.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bu arada temsil ettiğiniz okul hakkı bizde saklı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmacımızla mutlaka o okula da hediyelerini, kitaplarını göndereceğiz. Efendim, A Para Kütüphanesi'nden bugün için bizi unutmamanız adına küçük birer hediyemiz var.
2: Teşekkür
0: sizlere
2: ederim.
0: Küçük birer anı.
1: Çok teşekkürler.
0: Bizden size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir bölümün daha sonuna. Sizler de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın, bize yazın. Sizleri de stüdyomuzda misafir edelim. Geleceğin temel taşı minikler için bir tuğlayı da beraber koyalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Tır Küpünü sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
3: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
4: Morken Bacay.
5: Tüm koyun bu yaş.
6: Ay onu bu paçoğuş ne?
7: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar.
8: 서울지방경찰청 위기협상팀 하치원입니다.
9: 그쪽이 제일 잘 나가는 네고시에이터.
7: 사킨 ve 소극한의 bir kriz müzakerecisi.
8: 딱 찾아봐주세요.
9: 나 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나?
8: 민태구는 이제부터 저만 상대합니다.
9: 하나 좀 더 키워보자.
7: 레이네를 kurtarmak için sadece 12 saati olan 서울 polis merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation. Cumartesi 20'de A-Para'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Kocayanak. Ha, bakalım kocayanak ilacı.
1: Ama tadı hiç güzel değil.
2: İlaç bu ablacığım.
3: Hem içeceğin iyi olacak.
0: Şşt, kocayanak ilacını içeceğin sünnetini olacaksın.
1: Dede.
4: Ha pehlivan.
1: Sünnet nasıl olunuyor?
4: Bugüne kadar küçük pehlivandın. Bundan böyle büyük pehlivan olacaksın.
0: Eda, gülüm dayı çıktı mı?
2: Yok, daha hazırlanıyor Melih abla.

0: Yaşasın abi.
1: Ha Haliço, neredesin oğlum?
0: Buradayım abi.
1: Seninki karşıda.
0: Kim?
1: Çırağan, çırağan. Yiğit o. Melyalar da yemek yiyecekler bu akşam. Nasıl, ilk gün bir terslik yaptın mı?
0: Yiğit.
1: He.
0: Yok abi, ne terslik yapacağım?
1: Haliço, sen neye sıkıldın ya?
0: Ya senin vaktin var mı? Biraz konuşalım mı?
1: Ne oldu oğlum?
2: Ulan bir kız isteyeceğiz. 50 kere arada.
0: Kim o ya?
1: Halim, halim. Haliço, benim vaktim yok. Gidiyorum ciğerim.
0: Sınma abi.
1: Bak bir saat. Şu kızı isteyeceğim, geri döneceğim. Nasıl, ceket meket 10 numara değil mi?
0: 10 numara bu.
1: Hadi bak, lafını unutma. Geliyorum ha. Telaşe, telaşe.
0: Yok, cevap vermiyor.
3: Kim oğlum?
4: Ya Sanma abiyle konuştuk, kapının önünde buluşalım diye. Numarayı yazdı mı yazmadı mı bilmiyorum.
3: Hangi kapının önü oğlum?
4: Ya Sevin'in kapısı anacığım, Sevin'in kapısı hangi kapı olacak ya?
3: O niye geliyor ki Halim kardeş?
4: Allah Allah.
3: Oğlum, Cumali söylemedi mi?
4: Neyi?
3: Halim.
4: Hayırdır?
3: Yok. Hayır değil oğlum.
4: Ya ne oluyor ya?
3: Sen şu arabayı bence bir sağa çek.
4: Ablam Allah aşkına sen karıştırma. Şimdi karıştırma ortalığı.
3: İyi o zaman, o Samim abine söyle. Bence o kapının önüne falan gelmez. Gelmesin oğlum.
4: Ya niye?
5: Ustam beni ister asist herkes, Aziz abi yenge istemeye geliyor. Ben işi bırakıyorum. Hakkını helal et.
4: Cumali, sen ne diyorsun oğlum? Allah! Yaktınız lan beni!

0: Efendim.
1: Bir daha baksana, kıyafetim olmuş mu?
0: Olmuş dedim ya yavrum.
1: Saçım, makyajım.
0: Çok güzel oldu. Çok.
1: Anne, çok heyecanlı.
0: Heyecanlanacak bir şey yok. Gelecekler, oturacağız, kahvemizi ikram edeceğiz, sohbet edeceğiz, sonra da...
1: Sonra da isteyecekler.
0: İşte bu kadar, gördün mü? Sen hiç merak etme, her şey yolunda gidecek. Hı?
1: Tamam.
0: Çok.
1: Ben bakayım.
0: Hadi bak bakalım.
2: Feride abla.
1: Ay, ödüm koptu vallahi, Eda dalmışım. Uf, nasıl uyudu mu bizim ufaklık?
2: Yok, babana masal anlattırıyor.
1: Ay canım benim ya. Sünnet olacak, nasıl heyecanlanıyor.
2: Sünnetin ne olduğunu bir bilse. Sen nasılsın?
1: Ha?
2: İstiyorlarmış bugün.
1: Sevine. İstiyorlar.
2: İyi misin?
1: İyiyim be gülüm. Eda, üzülsem ne olacak ki? Yani ne değişecek bu saatten sonra? Hı? Alıştım ben artık. İyi böyle.
3: Eda.
1: Ha?
3: Hadi gidiyoruz, Mertcan'ın yapma vakti.
1: Tamam, geliyorum.
2: Eda abla.
1: Eda, ben babamın kahvesini vereyim, kapı önünde biraz laflayalım ha?
2: Tamam.

0: Ali mi senin tıknaz değil mi ya?
1: Sam.
0: Ya abla, ben bu adamla otobüste beraber geldim. Elinde de cep telefonu vardı. Dıt dıt dıt dıt dıt dıt. O kabarık saçlı kadın da oradaydı ha.
2: Ya ablam bir sus Allah aşkına, bir sus. Bak anacığım, Kur'an evliya, ben çıldıracağım. Yeminle çıldıracağım ya.
0: Anam, ne oluyor, gözüme nur indi ya.
3: Aziz.

0: Can, bak dayın gelinceye kadar ağrıdır sızıdır bir şey olursa abim bizi arayacak ha Gülü.
1: Tamam.
0: Gel öpeceğim, gel öpeceğim. Oh, oh, Meliha ablasının kuzusu bu, kuzusu. Oh, bak Yiğit bir şey olursa.
2: Tamam tamam, iyi geceler Meliha ablası.
1: Hadi. Hadi.
2: Eda biz yukarıdayız.
3: Tamam, ben de geleceğim.
4: İyi geceler Feride abla.
3: İyi geceler canım benim.
0: Feride, ben evdeyim ha.
3: Tamam ablam, biz de Eda ile biraz laflıyoruz. Gelirim ben, merak etme.
0: Tamam.
3: İyi geceler Meli ablacığım.
0: Sana da gülüm, hadi.
3: Bizimkiler varmıştır.
5: Halim abiler mi?
3: Hmm. Halim. Semim abim, Saime teyzem. Semim abim kurulmuştu şöyle Sevinlerin karşısında bir koltuğa.
5: Dayımın o kıza bayıldığını pek sanmıyorum.
3: Öyle. Olsun. Halim seviyor ya. Semim abim kalender adamdır. İdare eder.
5: Sevin ablayla hiç konuştun mu?
3: Hmm. Aradım. Şans diledim, tebrik ettim. Hazırlanıyor da. Şimdi şöyle hafif dekolteli bir şey giyer kesin. Fiziği de var, Allah için yakışıyor, taşıyor da.
5: Ya Feride abla.
3: Öyle ama Eda. Sonuçta yani ben giyecek değilim herhalde, o giyecek. Kızın en mutlu günü, hakkı. Evleniyor.
6: Halim bu ne?
2: Ya sanma benim hiçbir şeyden haberim yok.
6: Nasıl yok halim? Sen beni aratmadın mı?
2: Yok anam babam yok, canım abim yok.
6: Ya Saime teyze bu sabah aradı.
7: Sen bu sabah benim yanımda değil miydin?
2: He.
6: Dedi Aziz, Samım'dan sana bir hayır yok. Kızı istersen sen istersin.
2: Ne? Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Ya vallahi da tallaha da azla benim hiçbir şeyden haberim yok.
6: Ulan halim, ulan halim.
0: Halim.
2: Halacım ya.
0: Bak ikisi birden gelmiş işte.
2: Geldi geldi, mutlu musunuz? He? Aha ikisi de geldi, dünyalar savaş çıktı, beni bitirdiniz.
7: Halim senin azabın burada, bana müsaade azabını istersin kızım.
6: Dur Samım.
7: Yok yok yok Samım, sen kal, ben gidiyorum.
0: Aziz oğlum nereye?
2: Ya Samım Allah aşkına dur.
0: Ya bunca yıldan sonra insan yüreği hala hoplar mı Seyhan? Hopluyor gülüm, hopluyor.
8: Ne güzel abla. Şu koskoca dünyada bir sen varsın herhalde.
0: Ne gülü?
8: İşte hem bu kadar sevmek, hem bu kadar sevilmek.
0: Niye? Sen sevmiyor musun o çocuğu?
8: Yok, yani seviyorum da.
0: Dası ne dası? Bak o çocuk seni seviyor ha. Vallahi eğer sevmese bu kadar şeye niye katlansın?
8: Bilmiyorum abla, bilmiyorum.
0: Yok gülüm, bileceksin. Bak bileceksin, içinde bileceksin. Bak bu aşk denen şeye önce sen inanacaksın ki aşk da gelip sana inansın. Bak ablana bak. Vallahi hiç yaşa başa bakmıyor ha. Vallahi gene senin sayende ha. Kız yok vallahi billahi, bak gene düştüm Sami'nin peşine. Yok senin sayende Seyhan. Bakma senin de yüzün gülecek. Bak eli kulağında o oğlan gelip seni isteyecek.

0: Ya Samma abi dur Allah aşkına
1: ya,
0: dur ya.
1: Ya bırak halim ya.
0: Samma abi benden habersiz çağırmışlar, haberim yok. Al işte çekti gitti. Bana ne Aziz'den. Ya bir karışıklıktır olmuş işte. Artık bu saatten sonra kız hazır, anası babası camda. Yapma gözünü seveyim yeter ya, benim ne günahım var. Samma abi benim derdim başka.
2: Seni istemeye de dayım gelmişti değil mi Feride abla?
3: Gelmişti Eda. O bir de cadı Muazzez teyzem.
2: Peki nasıl oluyor söz töreni?
3: Ama nasıl olacak gülüm işte. Öyle önden bir çikolata falan ikram edilir. İşte herkes birbirine gülümser. Ne de olsa yakında akraba olunacak. Ondan sonra arkasından bir kahveler gelir.
2: Sonra?
3: Sonra? Vallahi daha bizde kıyametler kopmuştu ama. Halim şeytanın bacağını kıracak galiba. Senin şanslı kız. Her şey istediği gibi olacak.

0: Alem, iyi misin oğlum?
1: Bilmiyorum Sami abi. Derim galiba.
0: Oğlum bir tatsızlık oldu, bitti işte. Geldik, kızı isteyeceğiz, gideceğiz.
2: Ne oldu Halim?
1: Ya bir şey yok.
3: Sami'm, oğlum konuya gir.
4: Ha, bunda bir şeye girecek bir göz yok ama.
0: Hadi bakalım. Efendim, bizim tabii ki ziyaretimizin sebebi hikmeti.
1: Allah!
0: Halim, iyi misin oğlum?
1: Kusura bakma, biraz tık nefes oldum.
4: Heyecandan herhalde.
5: Kızım şu kapıyı açıver de biraz hava gelsin.
4: Aman yok oradan kındırma. Vallahi soğuk sırtıma vuruyor.
0: Efendim, gençler kendi aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar. Helal oğlum, helal, helal, helal.
6: Sevin, su getir kızım.

0: Cem oğlum.
1: Allah Allah. Ne oldu buna böyle birdenbire ya?
2: Halim oğlum. Şalgam gibi oldun. Git şu banyoda yüzünü yıka. Açıl biraz.
0: Kolonya var mı kolonya? Ha,
3: banyoda var. Gel bu taraftan.
2: Kusura kolonlar.
3: Cem, hayatım hasta mısın?
4: Yok değilim.
3: Neyin var o zaman?
4: Yok ya, heyecandan biraz midem ağrıyor. Hemen döner misin? Kusura kalma.
5: Hadi abicim, ben ders çalışacağım. Sen hemen uyuyorsun, tamam mı?
6: Tamam. Abi. Sen ne zaman sünnet oldun?
5: Senin yaşındaydım.
6: Annemler hediye almış mıydı?
5: Almıştı tabii. Sen daha yeni doğmuştun. Eda çok küçüktü. Dayım kart atmıştı Bahamalarda. Hadi hadi, yarın çok işimiz var. Uyu sen hemen.
6: Tamam.
5: Tamam.
6: Tamam.

0: damat bir garip çıktı.
1: Aslında normal bir çocuktu ama...
0: Bir rahatsızlığı falan var mıydı acaba?
2: Halim? Yok canım. Aslan gibi çocuk Halim ya. 10 numara 10.
3: Heyecandan. Ya.
0: Allah korusun düşüp bayılmasın orada.
2: Yok yok, bayılmaz bayılmaz. Kahve çocuk bayılmaz.
4: Kardeş sen bir gidip baksan ya içeri ha.
2: Ya ne gidip bakacağım, bu çocuk mu adam orada?
4: Gitti gelmedi. Sen de böyle gamsız gamsız oturuyorsun, bir bakıversen ne olur?
3: Samim ben de merak ettim vallahi. Hadi.
5: Koridorun sonundaki kapı Semih abi.
2: Tamam. Halim, iyi misin oğlum?
6: İyiyim Samih, iyiyim.
2: Oğlum iyisin, gelsene içeriye. Ne duruyorsun orada?
6: Geldim abi, geldim.
2: Hadi oğlum.
6: Tamam abi, 2 dakikaya salondayım.

0: Pehlivan'a hediye almak lazım Melih'e.
1: E alırız baba.
0: Ama öyle arabayla, çikolatayla olmaz. Sen bacısının bir ağzını yokla. Neye ihtiyacı varsa onu alalım ha?
1: Tamam. Baba. Hı. Sen düğüne gelecek misin?
0: Gelmem.
1: Niye?
0: O maçtakinin yanında işim yok benim. Pehlivan gelir, elimi öper, o kadar.
1: Tamam, sen nasıl diyorsa. Bunları koydum, hadi iyi geceler baba.
0: Sana da kızım.
2: Bak şimdi bonbon. Sünnet çok büyük bir düğün. Oraya yanda göremeyeceğin kadar çok hediye geliyor. Bir odaya giriyorsun, sonra çıkıyorsun. Ne kadar istersen o kadar hediye alıyorsun. İşte sünnet bu. Anladın mı bonbon? Aferin.
3: Evet. Şimdi efendim kahve dedik, dostluk dedik, aile dedik. Şimdi esas mevzumuza geldik.
4: Evet.
3: Şimdi tabii gençler kendi aralarında anlaşmışlar, konuşmuşlar. Ya beyefendi kusura bakmayın. Ben bir seferinde kız istemeye kalkarken olur mu falan derken okey mokey dedim, ortalık karıştı. O yüzden bu sefer çok dikkat ediyorum. Aman diyorum, bir şey olmasın da böyle sıkıldım ondan yani. Bir rahat rahat söyleyeyim. Şimdi efendim.
5: Buyurun.
3: Evet. Allah'ın emri peygamberin kavliyle efendim.
4: Bize müsaade.
5: Halim, oğlum ne diyorsun sen?
4: Anacığım.
3: Halim?
4: Sen mahvol olmayacak.
3: Ne olmayacak lan?
4: Sen kusura kalma.
6: Ya siz bizimle oyun mu oynuyorsunuz?
3: Yok beyefendi, olur mu bir şey? Estağfurullah.
5: Ben sana dedim bunda bir uğursuzluk var diye.
3: Bak, böyle bak bacım, sonunda sana patlayacağım ha.
2: Halim.
4: Sen kusura kalma.
6: Ne demek kusura kalma ha? Ne demek kusura kalma?
5: Çocuk oyuncağı mı bu canım?
3: Evet hanımefendi, şimdi öksürdü tıskırdı çocuk. Kendine gelecek şimdi, hadi. Hadi.
6: O geldiğinden beri kendinde değil ki zaten.
4: Ben hiç değilim, ben hiç değilim.
3: Ben deliyim, deliyim, delirdim. Ben bu aralar delirdim. Sanma abi, kalk gidelim ya.
5: Halim.
3: Hadi anacığım hadi.
4: Allah Allah. Hadi hadi.
3: Peki. Kusura kalma. Hocam özür dilerim. Hadi hadi.
4: Allah Allah.

0: abla.
1: Ha canım.
0: Ben yatayım mı artık?
1: Sabah okula kalkacağım.
2: Tamam Eda'm, sen bilirsin.
0: Kendini üzmüyorsun değil mi?
2: Yok. Yarın gider bir posta tebrik ederim. Ondan sonra da her şey eskisine döner zaten. Merak etme sen beni.
0: İyi geceler.
2: Sağ ol canım benim.
1: Hadi dikkat et. Teşekkür.
0: Dayı.
3: Eda kızım, sen daha yatmadın mı?
0: Yok. Feride ablayla oturduk biraz.
4: He.
0: Halim.
4: İyi akşamlar. Nasılsın Feride?
2: İyi akşamlar. Sağ ol Halim.
0: Tören nasıl geçti Halim abi? Dayı.
3: İsteyemedik kızım.
2: İsteyemediniz mi?
4: Ha, yok, isteyemedik.
0: Neden?
3: Eda kızım, ben yukarıdayım.
0: Tamam dayı.
3: Alim, sen geliyor musun?
4: Yok abi, ben biraz daha durayım, ondan sonra giderim. Tamam.
3: Miloş yattı mı?
5: Yattı ama seni çok merak etti.
3: Ya gidip geleceğiz dedik işte, bir sürü kıyamet gene.
5: Ali yukarıda.
3: Tamam, ben bir gideyim bakayım. Alço. Alço. Alço, ne haber oğlum?
4: İyi abi, nasıl geçti?
3: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Bekledin beni
4: ha? Ha, bekledim abi.
3: Ali şu hayırdır ya, senin bir sıkıntın var mı?
4: Var.
3: Sen ne diyecektin bana? Ali şu.
4: Abi ben boşanıyorum. Boşanıyorum.
3: Kimden boşanıyorsun oğlum?
4: Abi.
3: Aliço, ne diyorsun sen ya?
4: Biz Seyhan'la evlendik.
3: Ne?
4: Kimsenin haberi yok.
3: Nasıl? Nasıl kimsenin haberi yok? Oğlum sen deli misin, divane misin? Ya ortalık karışacak, kıyamet kopacak lan.
4: Ortalık falan karışmayacak. Biz karar verdik, boşanıyoruz.

0: sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
6: Bas, dur dur, bırak, şimdi bas, dur dur dur, gel.
7: Ne diyorsun usta, halleder misin?
6: Halledeceğiz bir şekilde. Ama bugün burada kalması lazım ha.
7: Yapma be.
6: Allah. Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana. Müşteri mesaj yazacaktı da. Yazmış mı?
7: Yok. İş bankasıymış.
6: Her yerden bir mesaj. Her yerden bir mesaj. Ne diyorlar?
7: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
6: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
7: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
6: Şükür.
7: Ama birilerinin de kendi işini kurmasını arar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? İşte buna yarar.
8: Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kapı yaptı zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 40.

0: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyzemin.
0: Yolları kesişince önce hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ahpara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: abi, ne işi bu saatte?
1: Gel kızım, içeride konuşacağız.
0: Sayın abi, bak kötü bir şey yok değil mi? Ha? Sayın abi.
1: Geç otur şuraya Seyhan. Aliço, hiç ağzını açma, konuşma, sen de otur.
2: Ya Samim abi ya.
3: Ulan ne abisi? Ne abisi? Abi diyorsun, benim dünyadan haberim yok.
2: Seyhan'ı niye getirdin?
4: İstersen gideyim.
2: Git falan demiyorum, sen zor durumda kalıyorsun o yüzden.
4: Ali.
3: Ya yeter. Hala birbirinizi yiyorsunuz. Vır vır vır vır.
1: Aliço, ben senin için Cabbar Ağa'ya kefil oldum. Dedim o benim kardeşim dedim, bak. Benden üstündür dedim, 10 numara dedim ben senin için ya.
2: Seninle ne alakası var abi?
3: Oğlum ne demek ne alakası var be? Ne demek ne alakası var? Beni bırakın. O Melia'ya günah değil mi ya? O kız senin için babana gidip yalvar yakar oldu. Adana'ya taşınmayın diye perişan oldu. Yalan mı Seyhan? Dünya kadar can yaktınız. Ortalığı birbirine kattınız, şimdi kalkıyorsunuz boşanacağız.
1: Öyle şey olmaz. Beni duyuyor musunuz? Böyle bir şey olmayacak.
5: Karalığa talim mi ettin? Şoför ters olacaksın.
6: Benden oldu. Ne oldu Feride? Ne sırttı?
0: Hiç abla öyle. Aklıma bir şey geldi.
6: Ha. Şey ne oldu?
0: Ne?
6: Halim, Halim. İstememiş kızı.
0: Ha ablam. Öyle olmuş.
6: Evet, niye?
0: Bilmem, olmamış işte.
6: Hayır gülüm, yani olmamış da hani niye olmamış? Yani neden olmamış?
0: Ay ablam işte Halim yapamayacağım falan demiş herhalde, olmamış o yüzden.
7: Ay hoş geldin Seyhan. Nedir bu yapamadım edemedim?
6: Bak bunun kafasında bir başkası var.
0: Ay ablam sen de amma yaptın ha. Olur mu öyle şey ya, yoktur.
6: Feride, ya bunun ya o kızın kafasında biri var. Bak yakında çıkar kokusu.
0: Ablan ne kokusu, gözünü seveyim ya. Halime taktın mı sen? Yoktur öyle bir şey. Yapma gözünü seveyim. Seyhan nerede?
7: Vallahi bilmiyorum gülüm. Sen aldı. İçimiz var dedi, götürdü. Artık bu saatte ne iş olur ben bilmiyorum.
1: İkinize de bir gün mühlet.
2: Sen abi, biz kararımızı verdik.
1: Başlatma kararından Aliço. Bir gün içinde barıştınız, barıştınız.
0: Samim abi.
1: Bak kızım, şimdi Melia'ya da Cabbar Ağa'ya da hiç ses etmeyeceğim, söz etmeyeceğim. Ama bu işi halledin.

0: sünnet olacağım.
1: Ablacığım daha saat sabahın körü bu saatte ne sünneti, yatsana.
0: Ya hayır abla, hadi daha kıyafet alacağız. Hediyeler gelecek. Ya abla hadi. Hadi abla.
2: Çalıyorum ben tocan. Oley oley oley oley oley.
3: Halim oğlum.
4: Günaydın anaç.
3: Günaydın Halim kardeş. Vallahi sabaha kadar uyuyamadık ha.
2: Oğlum konuşacak mısın Sevin'le?
3: Ha? Sen dün niye öyle tık nefes oldun? Gerçi o kız var ya, adam hakikaten tık nefes yapar ha yenge.
2: Gülendam.
4: Ben çıkıyorum anacığım.
2: Oğlum nereye?
4: Ne bileyim.
3: Akşama düğün var Halim kardeş. Sünnet.
4: Tamam, sen bana yardım et ya.
3: Bu gene bir şey söylemedi.
2: Vallahi ben de bir şey anlamadım kızım. Of.
5: Günaydın.
4: Ceylan.
5: Nasılsın?
4: İyi, iyiyim.
5: Seni merak ettim.
4: Ben iyiyim, bir şeyim yok.
5: Ne oldu, işinde sorunu çözdünüz mü? Ali.
4: Ceylan. Sen bu işe karışma sen. Ha?
5: Tamam. Karışmıyorum.
4: Bu ne?
5: Bugün benim doğum günüm. Akşam arkadaşlarla buluşuyoruz. Seni de bekliyorum.
4: Doğum günün kutlu olsun da ben gelemem.
5: Niye?
4: Akşam ufaklığın sünneti var.
5: Sonra gelsin.
4: Zor. Ben gelmeyeyim.
5: Sen bilirsin. Eğer fikrini değiştirirsen nerede olacağımı biliyorsun. Hoşça kal.

0: Hüseyin, ha? Ne oldu akşam, sen bir şey dedin mi?
1: Yok ablam işte. Dedim ya, o hesaplarda bir karışıklık çıkmış.
0: Hayırdır, o kadın neye bakmamış?
1: Şeynaz Hanım. Eski hesap da ona herhalde şey yapmak istemedi, sormak istemedi.
0: Ha, gülüm. Hı. Benimle alakalı bir şey söyledi mi? Laftır, sözdür.
1: Yok ablam, ne diyecek? Ya siz barışmadınız mı hala? Aranız düzelmedi mi sizin?
0: Ay yok gülüm ya. Süsleniyorum, püsleniyorum. Hepsi boşa. Daha bir tatlı söz, bir tatlı şey.
1: Yok, olacak, olacak. Bak bugün sünnet var. Bugün siz barışacaksınız ha. Vallahi.
0: Allah'ım, hadi inşallah.
1: Olacak, olacak.
0: İnşallah. İnşallah.
2: Abla, cabbar nasıl yazılır?
3: C
4: A B.
5: Aslanların aslanı, pehlivanların pehlivanı erkek oluyor ya. Cam, bak oğlum. Tamam mı oğlum? Yiğido, sen de bunu al. Kardeşinle üst baş alırsınız.
6: Sağ ol dayı.
2: Bir de hediye.
3: Alacağız ablacığım hediyeniz. Dünden beri hediye de hediye.
2: Bana.
3: Aa, Diloş.
5: Sana? Sen ne istiyorsun Diloş kızım?
2: Elbise.
5: Dilaş'ımıza da bir elbise alalım ha. Çocuklar, okul çıkışı doğru otele geliyorsunuz, tamam mı? Düğünümüz var akşam, düğünümüz.
6: Dayı, öteki.
2: Ne?
5: Onu halledeceğiz ya, ben öğlen halledeceğim.
2: Neyi halledeceğiz?
3: Bir şey halletmiyoruz ablacığım ya.
5: Hadi çocuklar, hadi çabuk. Bugün çok işimiz var, çok.
6: Dayı.
5: Hey.
6: Ya Mertcan sünnet nedir diye sorup duruyor. Galiba doğum günü falan zannediyor.
5: Aman oğlum bak, bu konu

0: Ben şimdi şu işlerimi halledeyim. Alacağım karşıma lisanı münasiple anlatacağım.
1: Anlatacağım değil mi?
0: Anlatacağım tabii oğlum, çocuğu kandıracak halimiz yok. Aman ha, birden söylemeyin. Biraz sabır, ben alacağım karşıma anlatacağım.
1: Tamam dayı. Dayı, düğüne bir arkadaşımı çağırabilir miyim?
0: Kimi?
1: Nurcan.
0: Çağır oğlum, çağır. Bugün sizin gününüz ulan. Sizin düğününüz bugün. Hadi. Merdo!
2: Geldim.
0: Hadi oğlum. Ha.

0: Kocacık.
1: Meli abla, bana hediye aldın mı?
2: Can Can. Hı-hı.
0: Gir kuzum içeri, gir.
2: Sabahtan beri hediye mi hediye?
0: Hediyecek tabii. Bugün çocuğun düğünü var ya. Mutluluktur. Hediyedir. Barışmadır. Bunlar hep bugün olacak inşallah.
2: Akşam Eyüp Sultan Hazretlerine gideceğiz demiştin ya.
0: Ben gideceğiz.
2: Ben caminin çıkışına gelirim, tamam
0: mı? Sen?
2: Benim de işim var ya.
0: Sen akşam da işim var dedin. Bu Seyhan'ı aldın götürdün. Ne bu iş?
2: Ya işte sorma, hususi bir iş.
3: Samim, biz gidiyoruz, geliyor musun?
2: Siz gidin, ben geliyorum.
4: Al kızım, kılık, kıyafet, ne hacet varsa.
3: Baba sağ ol.
5: Mertcan, ne hediye istersin, ne alayım sana?
1: Baban.
4: Baban ne diyeceksin Pehlivan?
1: Konuşma öğreteceğim.
4: Ben papağanla falan almam.
1: Niye?
4: Ya ne öyle, evin içinde bıdır bıdır.
5: Ben alırım, merak etme.
1: Gerçekten mi?
5: Camiden sonra bineriz Emine'nin otobüsüne. Sonra biraz yürüyünce orada bir sokak var Mertcan. Kuş, balık ne istersen bulunuyor.
1: Tamam.
4: Papağanı sen al. Benim hediyem başka.
1: Ne?
4: Akşam düğüne göndereceğim, orada görürsün.
1: Sen gelmeyeceksin mi?
4: Gelmeyeceğim.
1: Niye? Ama niye?
4: Ya öyle işte, sorma.
6: Vallahi hayırlısı olsun Halimciğim, ne diyeyim? Biz işte biz öyle sünnet hazırlıkları çıkıp hediye alacağız. Ay bizim bu ufaklık akşam oyun konsolu istedi ama Halim, o da çok pahalı bir şey ya.
7: Oyun konsolu ha. Örümcek mahser ya. Ferde, ben de Semin'le konuşmaya gidiyorum. He tamam, pek haber vereceğim. Tamam. Hadi görüşürüz, hadi. Cumali. Cumali.
8: Ağam Cumali yok.
7: Nasıl yok lan?
8: Ağam yok. Dün sana haberi veremeyince çantasını aldı gitti.
7: Nereye gitti oğlum?
8: Gitti işte ağam.
7: La Zübeyir, geç çağır şunu, benim asabiyetimi bozmayın be.
8: Ağam gideyim de gelir mi bilmem.
7: Allah Allah, tevgelerin tevgesi ya.
9: Sen abi?
7: He.
9: Bak, kırmızı merkürü çil çil.
7: Nereden bulacaksın Alçı?
9: Mert o sünnet olacak. Ben bir tane kırmızı merkürü bulamayacağım. Yakarım bu İstanbul'u.
7: Ulan Alçı.
9: Sen şimdi arabayı bırak da oğlum, şu öbürü şey hallet ya.
7: Ne işi Samim?
10: Bir şey yok ya Taceddin, aramızda kardeşimle bir mevzu var da.
9: Ha. Abi zor.
7: Bana bak oğlum, zor mor deyip zıvanadan çıkarma insanı. Vakit geçiyor Alicu.
9: Abi ben kararımı verdim.
7: Ali. Neyse sen şimdi şu parayı al. Geçidin oradan Can Can'a bir tane bisiklet al.
9: Sen parayı nereden buldun?
7: Buldum işte ya, karıştırma.
10: Ulan ne adamsın ha.
7: Bak ikimizin hediyesi olacak ha, tamam. Hediyeyi al, öbür işi de hallet Aliço. Hadi ben gidiyorum.
11: Nereye Samim?
7: Ya şu halime uğrayacağım, sünnetçi halim tanıyor da.
9: Ya bir işe de şu herifi karıştırma ya.
7: Akşam bekliyoruz diyelim.
11: İyi, bir şey ihtiyaç olsa ara.
5: Seyhan, kız her şeyi ateş.

0: senden paparazzi sen ne yapacaksın?
1: Seyhan benden oyun konsolu istedi kız. Şimdi ben çocuğa çorap alacağım, yüzüme bakmayacak. Seyhan.
0: Delirdin galiba.
1: Kız kocam bunu senin üstünde görünce gözleri yerinden oynayacak.
0: Ay saçmalama.
1: Ölümü öp bir dene.
0: Abla.
1: Seyhan ant verdim kız.
0: Bunun etiketi falan da yok. Kim bilir kaç paradır.
1: Tamam kızım sen bir dene. Hadi ben sorarım şimdi görevli birine.
0: İyi bir deneyim bari.
1: Canım bir şey rica edeceğim.
2: Şenaz Hanım, geceden duvar yıkarsak iki günde bitiririz.
3: Aa, daha çabuk olmaz mı?
2: Artık bir çaresine bakacağız.
3: Tamam, ben şimdi size avans getireyim. Ha, bu gece düğünden sonra başlarsınız değil mi?
2: Tabii, tabii.
3: Tamam, geliyorum.

0: çalışacak. Bak, sünnet yatağı böyle konacak, tamam mı? Tamam. Misafirler böyle gelecekler, çocuğa hediyelerini verecekler. Okul çıkışı çocuklar gelecek, bak. Burayı böyle süsleyecekler. Fiyonklar, balonlar, kedi merdivenleri, aklınıza ne gelirse.
1: Samim.
0: Efendim.
1: Biraz konuşabilir miyiz?
0: Geliyorum Özcan. Bak, hele canı kaybetme.
1: Samim, ustaya ödeme yapacağım, kasada para yok.
0: Yok.
1: Nasıl yok?
0: Ben aldım.
1: Nasıl ben aldım Samim?
0: Sünnet için para lazımdı, ben aldım.
1: Bana sormadan. Samim, ustaya söz verdik biliyorsun.
0: Vakti gelir yerine konur. Bu çocuk bir defa sünnet olacak. Otelde bunu kime söylesen anlar. Sor bakalım, kimsenin gıkı çıkıyor mu?
1: Ha, bana bir şey mi demeye çalışıyorsun?
0: Diyorum Şehnaz. Diyorum ki bu düğünü yapacağım. Benim karşıma çıkma. Üstüme gelme. Bu çocuklar benim evlatlarım diyorum. Artık sen bunu nasıl istersen öyle anla.

0: Şey.
1: Güzel oldu değil mi?
2: Kız güzel de kelime mi? Rüya gibi, rüya yakacaksın ortalığı.
1: Kim bilir kaç paradır bu şimdi?
2: Dur bakalım, kız söyleyecek de bakıyor ama.
3: Bir küçük bedenini alabilir miyim?
1: Seyhan?

0: Kezban Hanım. Merhaba, ben Şehnaz. Daha önce sizinle bir otel işimiz olmuştu, hatırlıyor musunuz? Şimdi ben size bir şey danışmak istiyorum, uygun musunuz? Tamam. Tamam, oldu. Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Çok yakışmış.
2: Sağ ol.
1: Özel bir gece.
2: Sayılır. Yeğenimizin sünneti var.
3: Abla.
1: Ali söylemişti.
2: Ali mi? Ne zaman?
1: Sabah. Doğum günüme davet ettim.
2: Geliyor mu?
1: Yok. Sünnet varmış. Akşam çıkışta belki. Siz bu elbiseyi alacaksanız ben başka bir şey deneyeyim.
2: Yok. Olur aslında. Sizin için de bir mahsuru yoksa.
1: Yok canım, estağfurullah. Ne mahsuru olacak?
3: Elbiseyi sordurdum efendim.
2: Canım, ne kadarmış?
3: 800 lira.
2: Alıyor musunuz?
4: Alacağım da şimdi abla, bunun üstüne ne diyorsun, pot mot filan?
1: Bence çok güzel olmuş.
2: Evet, gayet iyi durmuş.
3: Öyle mi? Yakışmasına yakıştı da sanki parlament de senin esmersin ya. Kırmızı tuvalet daha mı iyi oldu diğer tarafta?
2: Evet.
3: Hem sonuçta biraz daha tuzlu ama. Yani düğün sonuçta yani.
2: Evet. Ben kararımı verdim.

0: Siz buyurun önden, alabilirsiniz, ben almayacağım.
1: Emin misin?
0: Hı?
1: Evet evet. Kırmızı harika, çok dişi gösteriyor.
0: Ben gideyim de çıkartayım şunu. Pardon.

0: 天，你是bize de bir çay bırakır mısın? Sağ olasın. Nasılsın?
1: İşte. Sen?
0: Ben sana çok ayıp ettim, sağ ol.
1: Yok.
0: Bak.
1: Dün akşam sen gittikten sonra banyoyu kapattım kendimi. Biraz da ağladım. Sonra çöp kutusunu açınca...
0: Senin
1: kendini banyoya niye kapattığını anladım. Balayı faturası öyle çöpte duruyordu.
0: Bir iş nasıl başlarsa öyle gidermiş. Kısmetsiz başladık.
1: Seyhan diyeceksin.
0: Yok. Seyhan da... Sen de benim için yanıp tutuşmadın yani, kabul et. Ev üstüne ev, insan üstüne insan olmuyor yani. Kimse kimsenin yerini dolduramıyor.
1: Olmayacak mı?
0: Senin isteklerin başkası. Benimkiler bambaşka. Sen benim gibi bir adamla mutsuz olursun. O kadar başıma geldi gene anlayamamışım. Olmayınca olmuyor işte.

0: Ya özre gerek yok Sayme teyzem, özre gerek yok. Ya üzülme, üzülme. Sen ne zaman dönüyorsun?
1: Artık yarın öbür gün şu sünnet de geçsin döneceğiz.
0: Ne sünneti?
2: Mertcan yok mu?
1: Şu Samim'in yeğeni.
3: Ya Samim de ne adam, gıcık oluyor ya.
0: Neredeymiş ki bu sünnet? Allah Allah. Neyse Sayma teyzem, sen içini ferah tut. Tamam tamam. Hadi hayırlı günler. Volkan. Bir gel oğlum.
4: Buyurun Aziz Bey.
5: Selin Hanım, sen neden söylemedin o kız, o jipli kız diye? Niye demedin bana? Desen ne fark edecek? Ne demek ne fark edecek? Canımızı dişimize takar alırdık biz o elbiseyi. Nasıl alacağız? Ablam 800 lira. Kızda da amma para varmış ya. Tırrik dedi, saydırdı parayı vallahi. İnsaf. Utanmadan bir de doğum gününe çağırmış, duydun mu? Ay tamam işte, Ali gelmeyeceğim demiş, sen de. Kız niye çağırıyor? Niye görüşüyorlar ki bunlar? Ali fırsat vermişse kız çağırabilir mi?
0: Can Can, nasıl yakıştı oğlum sana bu elbiseler?
6: Dayı, ben hep sünnet olabilir miyim?
0: Hep mi?
5: Mircan!
7: Şimdi ben gidip geleyim, bu meseleyi sana bir etraflıca anlatacağım. Sen gene hep dersen sen bilirsin.
5: Amin.
7: Heh Melia, ben gidip geleceğim, siz ibadetinizi yapın, cami çıkışında buluşuruz.
8: Samim, işinin ne olduğunu söylemeyeceğim mi?
7: Hayır, söylemeyeceğim. Hah, ver kızı.
5: Ay yetiştik abim.
7: Heh, çocuklar hadi, Can Can size emanet, ben gidiyorum.
8: Hadi güle güle Samim.
7: Al asmalık Melia.
6: Dayı diye unutma.
7: Oğlum tamam, Ali abin hallediyor o işi.
8: Kızlar elbiseleri aldınız
5: mı? Aldık aldık.

0: işte böyle. Tamam bak, hadi kalabalık olmadan gidelim yamacıma. Hadi. Bismillah.
1: Dedem, daha damada saati yeni verdik. Maşallah. Çocuk ne ara doğdu da sünnetlik oldu?
2: Ya hiç kere konuşma. Ne evlenmesi?
1: Geçen kızım evleniyor dedin. Saati damada almadın mı?
2: Ya haydi. Sen çocuğa göre güzel bir şey ver.
1: Ne verelim?
2: Pehlivanlara layık bir saat.
1: Öbürüne ne oldu?
2: Saat? Aha. Hiç, evde duruyor.
1: Aa, istersen getir de yerine başka bir şey verelim.
2: İstemez. Ya haydi oyalanma.

0: Alo.
1: Yiğit. Ne haber? İyi ya, sevindim aramana. Sünnet mi? Ne sünneti?
0: Otelde. Dayımla konuştum. Bekliyoruz.
1: Ya ben... bilmem ki, şimdi çalışık değilim öyle düğün müğün ya. Bir de elbisem de yok. Dur bakalım, belki patron akşam kal diyebilir. Yani ayarlayabilirsem gelirim.
2: Ya gel.
0: Mutlaka gel. Eşofmanla gel.
2: Ne istiyoruz, onunla gel.
0: Bekliyoruz. Yani bekliyorum. Tamam.
3: Sünnet ha? Otelin süslemeleri bizden.
4: Tamam. Bak, kedi merdiveni vardır. Kralını tanımamıştım ben.
5: Şey ne oldu? Mertcan'ın şeysi.
4: Neyse.
5: Şey işte.
4: Operasyon.
5: Sünnet bugün. Dayım birazdan alıp götürecek.
4: Ay yapma be.
6: Ay, içim çekildi. Bana bakın, aman ha. Mertcan'ın dünyadan haberi yok ha.
5: Evet. Sadece hediye gelecek zannediyor.
7: Nasıl ya? Hala bilmiyor mu?
4: Nasıl yani? Şu sünnet sürpriz mi?
5: Ne sürprizi ya? Dayım anlatacak.
6: Ay. Mertcan be.
4: Erkek olacak, erkek.
1: Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Bir yanda çocuk, öbür yanda o kadın. Kalbimde samim. Allah'ım şu işin içinde anlamın akıyla çıkmayı nasip et ya Rabbim.
7: Bu akşama kadar vaktimiz var. Gelip tamam derse, yani ne derse desin, ben geri dönmeye hazırım. Bir de şu kız artık gelmesin. Sen bir hal çaresini bulursun ya Rabbim. Can bak, bir tane daha sünnetlik çocuk geldi.
8: O da mı sünnet olmuş?
7: Yok canım, daha kestirmemiş. O halde nasıl gelsin buraya?
8: Neyi? Ha? Neyi kestirecek? Gerçekten mi?
7: Aa, ucundan acık canım, korkma birazcık. O kadar hediye boşa gelmiyor herhalde paşa ama.

Seninki erkek oluyor Sema. Nasıl gururlu sünnet olacağım diye. Bilmiyor ya ne oldum. Olsun. Gidip anlatacağım. Sonra sımsıkı tutacağım ellerimden. Sen nasıl düşündüysen, nasıl hayal ettiysen öyle bir adam olacak. Canım da, abisi de ablası da. Üçünü de hiç bırakmayacağım. Sen merak etme, sen canım kardeşim.

0: Feride Mehmetcan nerede gülüm?
1: Yok.
0: Nasıl yok?
1: Vallahi benim yanımdaydı. Ben duaya başladım.
2: Feride, ne yaptın gülüm çocuğu?

0: yapmadım valla.
1: E nereye gitti?
0: Yok gitmez Seyhan'ım. Mertcan'ın buralardadır. Mertcan.
2: Mertcan.
1: Mertcan.
2: Mertcan.
1: Mertcan.
2: Neredesin? Ablacığım, ablacığım, Allah aşkına. Ya bir şey soracağım. Buralarda böyle sünnetlik bir çocuk gördün mü?
1: Şimdi şurada yanımızda duruyordu.
3: Görmedim. Sünnetten mi kaçtı yoksa?
2: Yok anacığım, sünnet nedir bilmiyor ki.
1: Nereye gider ablam?
2: Mertcan.
1: Mertcan.
2: Mertcan.
1: Sünnetlik çocuk gördünüz mü? Sünnetlik şöyle. Mertcan. Pardon, sünnetlik çocuk gördün mü?
2: Mertcan.
1: Ablam ne diyorsun Allah aşkına?
2: Mertcan.
1: Mertcan.
2: Mertcan.

0: gelmiyor ha.
1: Nasıl gelmiyor oğlum?
0: Ustamayı bekledim, yüzüm yoktur diyor.
2: Allah Allah.
3: Halim.
2: Çocuğu diyordun.
1: He abi, kusura kalma ya. He. Bak şimdi, delikanlı bizim kardeşimiz. Adana'dan çok sevdiğim bir amin yeğenidir. Elini hafif tutacağım ona göre.
3: Tamam tamam, sen merak etme.
1: Ne bileyim, bir aksiliktir, bir el kaymasıdır falan. Allah muhafaza.
3: Çocuk saatte 3'te hazır olacak.
1: He, olacak da nerede olacak? Abi sen bana biraz müsaade et.
4: Affedersiniz, buralarda sünnetlik bir çocuk gördünüz mü? Böyle kıvır kıvır saçlı, kocaman yanaklı.
5: Yok görmedim.
4: Yok.
6: Gitti çocuk, gitti. Alo.
7: Ya Ferdi.
1: Arıyorum Sami abi, telefonu açmıyor. Bir haberin var mı? Nerede sünnet olacak bu çocuk?
6: Ne sünnet halim, çocuk yok.
1: Ne?
6: Mertcan kayıp, yok gitti.
1: Ya nereye kaçtı Feride? Nasıl kaçırdınız çocuğu?
6: Ay biz neyi kaçıralım Halimciğim yani? Biz neyi kaçıralım? Yok şu an Eyüp Sultan'dayız. Ha ha? Ya arıyoruz, aramaz olur muyuz Halim? Evet. Tamam. Tamam hadi. Mertcan. Mertcan.
1: Abi bana müsaade.
8: Halim ne oldu?
1: Ya Mertcan yoktu Hacı abi.
8: Ha? Ne diyorsun sen ya?
1: Ya Eyüp Sultan'da kaybolmuş çocuk. Ben kızların yanına gidiyorum. Alo Yiğido.
8: Abi arabayı alıyorum.
9: Tamam al.

0: Nasıl yok ya?
1: Yok, kaybolmuş.
2: Ne? Ya nasıl kaybolur? Kocaman çocuk bu.
0: Ben ne bileyim Eda?
2: Ben gidiyorum.
3: Aa. Nereye? Bir dakika.
2: Kardeşimi bulacağım.
3: Hadi.
0: Bir dakika. Abi sakin olun. Bir dakika. Herkes arıyormuş işte çocuğu. Ya Furkan burada durup ne yapacağız?
3: Ya Halim abi sünnetçiyi yolluyor demedin mi sen?
1: Evet.
3: E tamam.
2: Ya Furkan, Mertcan yok. Sünnetçiyi ne yapacağız?
0: Abi sakin olun bir dakika. Mertcan gelene kadar sünnetçiyi oyalayacağız abi.
2: Nasıl oyalayacağız abi?
0: Ben ne bileyim ya. Bir yolunu buluruz. Sakin. Ne oldu, neyin var?
4: Ay Samim.
0: Her kıza ne oldu?
4: Ben hiç iyi değilim Samim.
0: Neyin var Melia?
4: Abi Mertcan yok.
0: Nasıl yok ya?
4: Yok Samim, yok. Oğlan gitti, kaybettim çocuğu Samim.
0: Nasıl, içerilere falan iyicene baktınız mı?
4: Baktık Samim abi, baktık. Abim her yere baktık. Ay
0: Mertcan.
4: Mertcan. Tamam.
1: Eda, hadi Feride ablayı gör.
2: Aradım Yiğit, haber yok.
1: Neredesin be Merto?
2: Ay, bu çocuğu kaçırmış olmasınlar.
3: Allah Allah, Ayçen ne salaksın, ne alakası var ya?
2: Anne be, nereye gidecek? Oraları da hiç bilmez ki.
3: Ya sünnet bu ya. Kırt kırt falan, aklı gitti çocuğun, kaçmıştır, bir şey yok.
5: Yiğit, beyefendisi soruyor, sünnet için gelmiş.
1: Sünnet için?
5: Evet.
1: Selamun aleyküm.
5: Hoş geldiniz abi.
1: Merhaba.
6: Şehnaz Hanım, şerbetimiz hazır. Tatlı yapacak mıyız, pasta mı gelecek?
7: Vallahi bilmiyorum Yasin Usta. Samim hiç bir şey söylemedi.
8: Anne, elbisen nerede kaldı?
7: Baban gelsin getirecek canım.
8: Demin de öyle demiştin. Üf. İkimiz gidip alsak.
7: Canım. Baban gelsin getirecek. Bak bütün yeğenleri için oradan oraya koşturuyor. Bırak bir kere de senin için koştursun.
4: Samim polis bulabilecek mi?
6: Bulacak Melia, başka çaresi yok. Polis arayacak, biz arayacağız.
4: Hayır yani nereye gider, nasıl gider?
6: Ya bu caminin içerisinde nasıl kayboluyor bu çocuk Melia?
4: Vallahi ben de anlamadım Samim. Bak gideceğiz dedik, gezeceğiz dedik, işte hediye dedik. Böyle Feriden dizin dibinde. Samim, bu çocuk kendi eve döner mi?
6: Nasıl dönecek Melia?
4: Ya Samim, hani böyle gazetede diyorlar ya, işte ta nereye bıraktık, kendi geldi evine döndü.
6: Kedi o, kedi. Kokluyor buluyor. Bu çocuk nasıl bulacak?
4: Ay Samim, ben bir babamı arasam mı?
6: Ha? Babanı ara, bir de ondan fırça yiyelim bu yüzden.
4: Yiyeceksek yiyeceğiz, artık bunun şakası yok yani. Resan gitti çocuk Seyhan. Nasıl olur, hala aklım almıyor. Benim yüzümden oldu.
2: Ay yok abla, olur mu öyle şey?
4: Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın.
2: Abla yapma. Bak sen yalnız değildin ki, biz üçümüz de beraberdik, biz de kaybettik.
4: Abla bak, ağlama şimdi ama, bizim Mertcan'ı bulmamız lazım. Hadi hadi ama abla, hadi. Şeyini kesecekler dedi. Ne? Ay dilim kopsun dilim.
2: Nasıl? İyi dedin abla.
4: Vallahi ne bileyim gülüm, ben yandım. Allah diye kaçıp gideceğini çocuğun.
2: Kaçar tabii, kesecekler denir mi?
4: Bir de şöyle yaptım.
2: Gösterme abla, Allah aşkına gösterme. Bir de şöyle yaptım diyor ya. Ablam kaç kere tembih etti ama.
4: Ay Seyhan Hanım, unuttum ya. Unuttum, kurban olayım yani. Bilerek yapar mıyım ben, ne bileyim kaçacağını.
2: İnanmıyorum sana abla, artık gerçekten ben inanamıyorum sana.
4: Sen şurada bekle de ben gidip arayayım bir.
2: Nereyi arayacaksın?
4: Ne bileyim Seyhan, işte öyle gidip etrafa bakınacağım birazcık. Kaybolma buradan, gelirse bizden biri olsun, hadi.
2: Tamam. Kesecekler denir mi abla çocuğu?
9: Zaten size çocuk verende kabahat. Üst bacı bir çocuğa mukavat olamadınız mı Melia? Sus! Bir daha hala konuşuyor. Ben geliyorum oraya.
4: Dur babam dur, çıkma Allah aşkına bak. Şimdi döner de eğer kapıyı çalarsa evde birini bulsun ha babam.
9: La havle ve la kuvvete. O çocuk bulunacak Melia. Maslikçiye de söyle, çocuğu bulmadan gelmeyin buraya.
10: Delikanlı.
11: Arayalım mı artık dayını? Bak saat 3'ü geçti, hala bekliyoruz.
6: Yok. Geliyorlar. Yani gelirler.
12: Yola çıkmışlar bile.
11: Ne zaman?
0: Camide ya onlar abi şimdi. Arayamıyoruz onları daha.
11: Yola çıktılar diyorsunuz.
12: İşte geliyorlar.
11: Vallahi kusura bakmayın. Benim işim var. 10 dakika daha beklerim giderim.
0: Aa ben bunu nasıl unuttum ya?
12: Neyi?
0: Ay ya Samim abi 40 kere söyledi bana.
12: Neyi söyledi Furkan?
0: Bu şeyden alacaktım ya ben. Abi. Şeyden alacağım ya.
10: Nereye?
0: Küçümeni almaya ya. Nasıl? Şeyi boşlama kusura bakmayın abi. Neden Furkan?
13: Serhan, ne oldu, haber var mı?
2: Yok Halim, hala arıyoruz.
13: Samim abi?
2: Ablamla karakola gitti onlar.
13: Allah Allah, el kadar çocuk nereye gider?
2: Gitmemiş Halimcim, kaçmış.
13: Kaçmış mı? Niye?
2: Oo, sen ablamı gördün mü buralarda?
13: He gördüm, deli divane arıyordu valla.
2: Olur, deli de olur, divane de olur, ona müstahak.
13: Ne oldu ki Serhan?
2: Boş ver.
13: Allah Allah, tövbe, koskoca şehir nereye gider bu el kadar çocuk ya?
2: Gitmiş, bilmiyorum ki.

0: Allah Allah, Allah Allah.
1: Buldum.
0: Nerede?
1: Araban var mı?
0: Araba ne alakası var kızım?
1: Gidiyoruz Halim.
0: Nereye ya?
1: Ya Mertcan, Mertcan, ben biliyorum nerede olduğunu. Hadi çabuk,
0: Allah Allah.
1: Çabuk. Seyhan.
2: Nerede?
1: Ay ne bileyim, burada beklemesini söylemiştim ona da Halim'e de.
2: Halim mi?
1: Evet, herhalde birlikte gittiler bir yerlere.
2: Ya Feride, Seyhan'ın Halim'le ne işi var?
1: Ali ben nereden bileyim? Heh.
2: Allah Allah, Allah Allah.
3: Gelin bakayım buraya. Bedava sünnet olmak isteyen var mı aranızda? Ha? Oyuncak, oyuncak, hediye falan, sebil yanıyor. Sünnet de bedava, belediyeden. Ha? Oğlum cevap versenize. Hanginiz sünnet olmadınız lan? Hanginiz olmadınız sünnet? Bir sen mi? Oğlum yalan söylemeyin, bakarım bak. Gel bakayım buraya. Adın ne senin?
4: Fuat.
3: Ay canım Fuat. Oyuncak, hediye, kek, pasta, börek aşağısı yanıyor. Sen bir tek benim söylediğimi yapacaksın. Geliyor musun?
4: Geliyorum.
3: Ay aslanım benim be. Öğrenin lan erkeklik öğrenin. Gel. Ay senin oğlum. Bunu. Koş Fuat. Koş.
5: Artık bana müsaade.
1: Biraz daha bekleseydiniz.
6: Evet.
1: Yani yoldalar, gelmek üzere.
5: Vallahi Halim'i bulamıyorum. Arkadaşınız da ortada yok. Yeter artık.
1: Ama lütfen.
6: İşte geldik. Furkan. Tanıştırayım. Adın ne senin evladım?
4: Mertcan.
1: Ne? Furkan.
6: Ay gülüm. Evet. Hazırsak. Yavaş yavaş başlayalım.
7: Siz de isterseniz ceketinizi çıkarın.
6: Ay gülüm benim.
8: Ha Aliço, ya zabıt tuttular. Biz zaten geliyoruz ha. Bir şey olursa ben seni arayacağım.
5: Tamam oğlum hadi.
1: Nasıl kaybettim sen?
8: Neliya?
1: Yok yok. Sen o çocuğu bana emanet ettin. Ben onu nasıl kaybettim?
8: Ya olan oldu bir kere. Zaten sen kaybetmedin ki.
1: Yok vallahi ne kadar kızsan da haklısın. Biz üç kadın bir çocuğa sahip olamadık.
8: Bak Neliya, bulacağız tamam mı? Bulacağız. İstanbul kazan mis kepçe bulacağız.
1: Hadi inşallah.
8: Bak göreceksin, o düğünü yapacağız.
2: Ya örümcek manta buralara kadar gelir mi?
1: Aklıma da başka bir yer gelmiyor.
2: Ya Allah'ım bütün terslikler de gelir bizi bulur ha.
1: Sizin söz kesilmemiş ha?
2: Öyle ya, olmadı.
1: İyi misin?
2: Yok ya, ne iyi olacağım. Vicdan azabından kıvranıp duruyorum. Ben sana haksızlık etmişim Seyhan.
1: Ay yok Halim, olur mu öyle şey?
2: Öyle öyle öyle. İnsan ta kalbinden sevmiyorsa anam babam, dünya yıkılsa boş. Zorla güzellik olmuyormuş.
1: Furkan sen delirdin mi?
3: Niye ya?
5: Halim abi sünnetçi oyalayın demedi mi?
1: Oyalayın dedi. Getirin çocuğu sünnet ettirin mi dedi.
5: Sevaptır ya, ne var? Cennetten yer ayırıyoruz, Allah Allah.
1: Ay hala sevap diyor ya.
3: Furkan.
5: Ne? Ben gittim sordum. Gelmek istiyor musun dedim, istiyorum dedi. Ben sünnet olmak istiyorum dedi.
3: Anne babasını sordun mu?
1: Hem diyelim ki sünnet oldu. Sonra ne olacak?
5: Ya sünnet olmasına gerek var mı Eda? Vakit kazanıyoruz işte. Adam aşağıda bekliyor mu? Bekliyor.
4: Abi.
5: Ha gülüm.
4: Ben eve gitmek istiyorum.
5: Ne?
1: Ha? Harika işte.
5: Ne evi oğlum? Sünnet olacağız dedik ya.

0: gitmek istiyorum.
1: Allah Allah. Ya buralarda hayvan kaynıyor lan babam.
0: Dükkanlardan birine gelmiş olabiliriz Halim.
1: Hangi dükkanlardan birinde Allah aşkına, burada 100 tane dükkan var.
0: Bilmiyorum Halim, bakacağız.
1: Hayır örümcek bay, yani iş mi yaptın sen ya? Berkcan!

0: Şuraya, şuraya, hadi.
1: Örümcek var.
0: Yok.
1: Berkcan. Gel böyle, gel, gel, gel. Gel sen, gel.
2: Ya ben eve gideceğim.
1: Ya bu çocuk eve gideceğim diye ağlayıp duruyor.
3: Tamam abi, başka plan yapalım.
4: Ay Furkan, sen buna plan mı diyorsun?
1: Ya Mertcan kayıp abi, Mertcan kayıp. Sünnetçiden bana ne? Ya.
5: Yiğit.
1: Allah Allah ya.

0: Oğlum gelsene buraya.
1: Eda. Furkan.
2: Nereye gitti lan bir iki saniyede?
1: Ne oldu?
0: Fuat. Gitti. Hadi gel gel.
1: O kaçan çocuk kimdi?
0: Çakma Mertcan'dı abla.
1: Ne?
0: Boş ver.
1: Bizim aileden bir çocuk Şen Hasan. Şey, kardeşinden bir haber var mı?
3: Yok. Dayımlar hala arıyor.
1: Aa, bak ben şimdi bir işim var. Gideceğim. Diloş Otel'de, tamam mı? Gidip
3: tamam.
1: Geleceğim.
3: Tamam.
4: Ya yok işte, yok Seyhan, yok.
5: Şuna kötü bir şey gelmesin de Halim.
4: Ya tövbe, söyleme böyle şeyler Seyhan.
5: Ha, söylemeyin de yani. Of, ne yapacağız?
4: Vallahi bilmiyorum ya, şaşırdım kaldım.
5: Ah, Mertcan!
4: Nerede be?
5: İşte.
4: Mertcan!
5: Mertcan!
4: Örümcek mal!
5: Mertcan!
4: Mertcan!
5: Mertcan!
4: Dur sana Allah!

0: ablam.
1: Sen abi?
2: Yok hani yok. Ya yalnız içine girdi çocuk.
0: Feride, Seyhanlar geldi mi?
3: Yok ablam, onlar Halim'le birlikte aranıyorlar hala.
1: Ya ne yapacağız?
2: Bilmiyorum Halim. Bilmiyorum. Benim de aklım durdu. Ben de tükendim artık.
3: Sen abim, hep benim yüzümden oldu.
0: Ya Feridacığım, senin yüzünden değil gülüm. Ben o eli bırakmayacaktım.
3: Yok ablam, ben kaçırdım çocuğu. Hep benim yüzümden.
1: Ya Feride, seninle ne alakası var ya?
0: Ali ne kaçıracak ya? Bu vicdanlı işte, bu her şeyi üstüne alıyor. Ben koca kadın mukayyet olamadım çocuğa, tamam?
3: Ablam, seninle bir alakası yok. Ben çocuğa işte kesecekler falan deyince ürktü kaçtı gitti.
0: Ne?
1: Ne diyorsun sen Feride? Kesecekler mi dedim çocuğa?
3: Ya ben kötü bir niyetim yoktu. Hiç kaçacağını düşünmedim. Çok özür dilerim.
0: Ne özürü Feride, ne özürü? Allah aşkına, el kadar çocuğun yüreğine indirdin. Allah canını almasın.
1: Dur, hadi, dur.
0: Sen de hiç mi akıl yok? Feride, hiç mi izan yok?
1: Ya dur, bağırma kıza ya. Ya tamam yenge.
0: Ya Feride, biz sabahtan beri ne hale geldik gülüm? Denecek şey mi bu? Şu kadar da mı aklın yok? Ha?
1: Ya kızın kötü bir niyeti yok.
0: Nasıl yok? Sanmıyorum çocuğu kaçırdı.
1: Ya sen de geç şöyle.
3: Abla, kurban olayım bak, ekmek musaf çarpsın.
2: Alo.
0: Bak, mübarek yerdeyiz, vallahi çarpılacak.
1: Dur bir dakika, dur Meryem, dur.
4: Sam abi, bulduk.
1: Ne?
4: Seyhan'la kollarından tuttuk, şimdi getiriyoruz vallahi.
2: Sen ne diyorsun Halim?
1: Ne oldu?
0: Bulmuşlar mı?
3: Neredeler?
2: Oğlum nasıl, sağlığı sıhhati yerinde mi?
0: Allah'ım şükürler olsun.
2: Neredesiniz siz şimdi?
0: Feride, bulduk Feride.
3: Allah razı olsun abim, söyle kurban olayım.
2: Ya Halim sen var ya, sen hani Allah'tan ne istediğin varsa o yerine gelsin kardeşim benim. Sen benim en kral kardeşimsin bak. Bak geliyoruz ha, aman elinden kaçırma çocuğu, tamam mı? Bulduk canavarı ya.
0: Oy, şükür ya Rabbim.
1: Bulduk hali şu. Oh be abi, oh. Ya örümcek var, vallahi ödümüzü koparttın ha.
3: Vallahi öldük korkudan ha.
1: Hadi bin arabaya, çabuk.
5: Hadi.
6: Tamam dayı, tamam. Oh, biz buradayız, çok sevindik. Of. Tamam, biz buradayız, bekliyoruz.
0: Neredeymiş?
6: Papağanlara bakmaya gitmiş.
1: Ne papağanı lan?
0: Ya sünnet hediyesi, papağan diye tutturmuştu. Oh. Ah Mercan ya.
1: Ay sünnet?
0: Sünnetçi gitti.
6: Başka birini bulalım abi.
0: Ya bu saatten sonra kimi bulacaksın? E düğün ne olacak ya?
1: Bitti, yalan oldu. Fuat kaçtı, sünnetçi gitti, geçmiş olsun. Yalan.
7: Anne babam hala gelmedi.
8: Gelir kızım. Mertcan'ı bulmuşlar, birazdan burada olurlar herhalde. Hadi sen içeri gir. Ne bakıyorsun Dilara? Hadi girsene içeri.
7: Elbisem?
8: Ya bilmiyorum, getirir herhalde.
7: Ya unuttuysa?
8: Of, unuttuysa böyle gidersin Dilara, yabancı yer değil nasılsa. Hadi girsene içeri, ne var, ne oluyor?
7: Sen hep neden bu kadar kızgınsın?
8: Kızgın mıyım?
7: Evet.
8: Yok canım, nereden çıkardın onu?
7: Eskiden hep sana yardım ederdim. Tek yapardık, oyun oynardık.
8: Oynardık. Marmaris'i özledin mi? Aslında ben de çok özledim Diloş'cum.
7: Artık hep kızgınsın. Hep babamla kavga ediyorsun.
8: Hadi gel, hava soğudu. İçeri girelim.

0: Hayırlı akşamlar abi.
1: Ne var?
0: Seni düğüne çağırmaya geldim.
1: Meryem'e diyeceğimi dedim. Gelmeyeceğim.
0: Aa.
1: Yahu gelmeyeceğim. Uzun etme.
0: Aa. Kifrelik ailenin büyüğüne yakışır. Sen şimdi bana ister kız ister öldür. Ama bu çocuk sana dede diyor. Bu ailede bir tek büyük varsa o da sensin. Benim için değil. Ama Pehlivan'ın biraz hatırı varsa. Azıcık. Buyur gel. Bizi kırma. Başımızın üstündesin. Gene de sen bilirsin.

0: Nimeli abla.
1: Ha gülüm.
0: Sünnet iptal. Aynı süs. Düğün basıyoruz.
1: Düğün yapacağız, yapacağız. Yani aslında sünneti de yapacaktık da işte sünnetçi gidince tabii.
2: Arkadaşlar sağ olsun.
3: Furkan.
1: Hayır yani şimdi misafirleri çağırdık. İşte hediyeler geldi. Çocuk işte sünnetim var diyor falan. Şimdi hani

0: iptal etmeyelim dedik de.
1: Tabii Meli abla. Kutlama bugün, öbürü yarın.
2: Tabii Mertcan kaçmazsa yine.
0: Ay Allah korusun. Özcan!
3: Efendim Meli Hanım?
0: Ya gülüm gel, bak bir şey diyeceğim. Şimdi bak bu yatağı diyorum böyle çevirelim de. Çünkü bunun abisi var, ablası var, misafir gelecek falan, böyle burası ferah olsun.
3: Tamam Meli Hanım.
0: Hadi sen bana bir yardım.
3: Dur dur Meli Hanım, ne yapıyorsun ya? Sen şimdi sakatlayacaksın kendini, bir de hastaneyle uğraştıracaksın.
4: Tamam, ben de yardım ediyorum. Kaldır.
0: Tamam, tam böyle.
3: Ol. Ha?
0: Yiğit.
3: Nurcan.
5: Bu kim çağırdı?
6: Bilmiyorum, Yiğit herhalde.
7: Geldin ha?
0: Geldim. Şey, patronundan aldım kıyafeti.
7: Çok güzel olmuş. Çok yakışmış.
0: Sağ ol. Ufaklık nerede?
7: Ha, dayının yanında geliyor.
8: Tamam. Ulan Cancan. Bugün bizim canımıza okudun ha. Canımıza okudun.
4: Öldürdün meraktan Mert'i, öldürdün.
8: Bak sen Meli ablana dua et. O istemese ben bu düğünü kesinlikle yapmaz.
9: Dedem niye gelmiyor?
8: Dedem biraz rahatsız olmuş, üşütmüş.
9: Kalın giyilsin.
8: yok, bugün biraz dinlenecek. Yorgun oğlum. Sen artık ona neler anlatırsın ha? Otelde ne hediyeler bekliyor.
4: Hepsi otelde Mert'i.
9: Gerçekten mi?
8: Bak Ali abine de teşekkür edeceksin. Bu güzel arabayı Ali abin ayarladı sana.
9: Teşekkür ederim Ali abi.
4: Artık üstü açığı da senin düğününe.
10: Sen mi abi? Onu da yaza denk getirin.
8: Olur.
4: Ya yarı kesilecek ustam söz. Ya yok bak, ben senden başka sünnetçiye güvenmem değil mi ha? Ya ne öbür çocuğu Allah aşkına, çocuk mocuk yok. Ya bu gerçek Mertcan.
0: Cumali.
11: Bu ortalığı karıştıran çocuk değil mi?
4: Ben sen soru ararım usta.
10: Ustam.
4: Neredesin sen Cumali?
10: Mertcan ufak bir hediye aldım. Götürür verirsen. Senin söz iptal olmuş benim yüzümden. Affet usta.
4: Ya dur. Ne senin yüzünden olacak? Ne senin yüzünden olacak? Al şunu. Yürü.
10: Nereye usta?
4: Otele gidip kendin vereceksin.
10: Geleyim mi usta?
4: Benim senden başka kimim var ki Allah'ın tevkesi? Yürü hadi yürü. Yarın sabah da işinin başında olacaksın ha.
10: Tamam usta.
4: Ne senin kabahatin olacak oğlum? Her şeyin sebebi ben. Hadi anacığım, bizi bekliyorlar. Hadi.

0: 사다. 이 사람 사람과 봤어.
1: Var dedeme. Sevgili dedem, sünnet düğünüme bekliyorum. İstersen papağan alabilirsin. Torunum Mertcan.
2: Aliço.
3: Ha,
2: sen yalan konuştun mu?
3: Yok abi, o karambolde konuşamam.

0: Zaten Halim hep yanında.
1: Bak Aliço, bu gece hergelelik yapmak yok. Halim'i malim'i boş ver. Seyhan'ı al karşına konuş. Beni o dediğimi yapmak zorunda bırakma.

0: Seyha. Bak şunları daha kullanırız.
1: Dur kıpırdama.
0: Seyha. Var mı bir gelişme?
1: Ne gelişmesi abla? Mertcan'ın peşine bugün kendimizi unuttuk.
0: Ama ben bu geceden ümitliyim. Böyle giyineceksin, sesleneceksin. Zaten dünyalar güzelisin. Seyhan, o elbiseyi almadığımız iyi oldu. Vallahi bak, seni daha çok açtı.
1: Abla.
0: Ay yemin ediyorum Seyhan. Vallahi böyle ilk bakışta öteki daha güzel gibiydi ama yok. Bu aldığımız daha çok yakıştı sana.
2: Buraya. Hadi bak.
3: Getir.
2: Şerbetleri getirdim Melih Hanım.
3: Ah getir gülüm, koş şuraya. İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Özcan.
2: Efendim Şeynaz Hanım.
3: Gel yardım et de şu yatağı böyle alalım. Burada hiç iyi durmamış. Tut bakalım. Ne oldu, bir sorun mu var?
4: Bir sorun var. O yatağı ben oraya koydurttum. Orada kalacak.
3: Tamam. Hadi biz de böyle alalım.
4: Yok. Almayın. Bu yatağı ben buraya koydum, burada kalacak.
3: Melih Hanım, şimdi bu yatak burada bu şekilde durursa eğer hem ortada yer olmaz, hem servis işine engel olur.
4: Şehnaz Hanım, bu yatak burada duracak. Burada da hiçbir şeye engel olmayacak, tamam?
3: Ay nereden biliyorsunuz? Hadi mutfağa girdiniz. Şimdi de servis işine mi karışıyorsunuz?
4: Şehnaz Hanım. Bu otelde senin kadar benim de söz hakkım var. Sen bunu biliyorsun değil mi?
3: Niye? Aylardır bu kapıdan içeriye adımınızı atmadınız. Ne oldu, bir anda gelip patron mu oldunuz?

0: через нас.
1: Volkan, hediyeyi paketleniriz mi oğlum?
2: Evet Aziz Bey.
1: Aferin aslan. O hediye otelin içine girmez. Kapının önüne koruz, sünnet çocuğu gelir görür.
2: Tamam Aziz Bey.
1: Zaten çok fazla kalmayacağız. Göreceğimizi görelim, gidelim.
2: Tamam.
3: İki günlük kadın gelmiş bana patron mu oldun diyor.
4: Abla.
3: Nereye? Eve Seyhan.
4: Ablam yapma, kurban olayım.
3: Ya ne yapma Feride, Allah aşkına ne yapma ya. Ya gülüm bak, çocukluğun en mutlu gününde şimdi gireceğiz birbirimize.
4: Girmezsiniz ablam, Samim abim hiç izin verir mi öyle şeye?
3: Ya Seyhan, bu işin buraya gelmesine kim sebep oldu gülüm, Allah aşkına? Bak bu kadın kimden güç alıp da böyle konuşuyor. Bırak bırak, biz böyle kendimizi avutuyoruz Seyhan.
4: Abla gitme, kurban olayım. Gitme
3: hele, bırak.
0: Şehnaz, o yatak Melia nerede diyorsa orada duracak.
4: Samim,
0: bırak şimdi Samim mamim ya. Yeter artık.
4: Ne yeter Samim?
0: Biraz huzur ver. Biraz rahat bırak bizi. Ya biraz anlayış göster. Anla bizi. Bugün biz canımızı kaybettik. O canı kaybettik. Canımızı kaybettik diyorum sana.
4: Ha ben kaybetmedim mi?
0: Melia kaybetti. Ali çok kaybetti. O abisi, ablası kaybetti. Şimdi bırak bu geceyi nasıl eğlenmek istiyorlarsa, nasıl kutlamak istiyorlarsa öyle kutlasınlar. Özcan, o yatak Melia nerede duracak diyorsa orada duracak. O kadar.
5: Melia, hiçbir yere gitmiyoruz.
6: Samim.
5: Melia, sen o çocuğa ablalık ettin, annelik ettin. O çocuğun üzerinde senin benden daha fazla hakkın var, anladın mı? Cancan, Melia ablam diyor, başka bir şey demiyorum Melia. Sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun ya? Bırak çantanı.
6: Ya Samim.
5: Git, giyin. Sana söz veriyorum, bu gece senin huzurunu kimse bozamayacak.

0: Usta misafirler geldi. Çerezler hazır mı? Servis edeyim mi?
1: Hemen servise başla. Birazdan yemekler de çıkacak. Hadi.
2: Usta.
1: Hoş geldin Samim.
2: Ya kusura bakmayın, bugün sizi yalnız bıraktık.
1: Ne demek?
3: Sami abi, bu Mertcan'a.
2: Abla ne yaptın sen ya?
1: Çam sakızı çoban armağanı.
2: Ya sağ olun. Sonra yukarı gelin ha. Göbeği beraber atacağız. He? Kol bastı, kol bastı.
0: Sami abi, servis başladı.
2: Hadi oğlum, ha. Hadi başlasın. Koş.
4: Vay kurbanım Ayça kızım. Ver Mertcan'ın hediyesini.
5: Papağan mı?
0: Ne papağanı oğlum? Taktın papağanı lan.
2: Kartal.
5: Abacığım dünden beri bırakamadım şu papağanı.
1: gel. Hadi. Hanım hoş geldin ya.
4: Salman abi.
6: Hoş bulduk.
0: Salman Mertcan'a bak.
6: Bak. Koş.
1: Hadi buyurun.
7: Vallahi sabah sünnet akşamına denizi duyduk da. Önce düğün sonra sünneti ilk defa duyduk Sami kardeş. Bu İstanbul adresidir herhalde.
2: Ya bir karışıklık oldu işte.
8: Samim Bey. Oğlana Halim abisinden küçük bir hediye.
2: Ya ne zahmet ettin Halim ya. Bugün bizim hayatımızı kurtardı Sayma Hanım.
6: Git bak bakalım Seyhan ablan yukarıda mı? Al bunu da.
8: Meliha Hanım yok mu?
2: O biraz karışık.
6: Nasıl karışık ya Sayma?
7: Anam bunların hiçbir işi düz değil ki. Böyle yumak gibi devamlı karışık. Otobüste var ya İstanbul'a gelene kadar.
6: Ablacığım tamam. Allah Allah.
5: Meliha abla?

0: Ben seni gitti sandım ya.
1: Yoksam ya. Ne gideceğim?
0: Sakrilikle bir yer.
1: Yok gitmem.
0: Dünyalar güzel olmuşsun Melia.
1: Sağ ol Sami.
2: Gerçekten çok güzel olmuşsun Melia abla.
1: Sağ ol Can.

0: Arda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Halim, sen de hoş geldin. Ben sana dedim bu diğerinden daha güzel diye. Vallahi peri kız gibi ya. Kurban olayım, bir sus. Hep sus.
2: Vay. Artist gibi olmuşlar ya. Altın kızlar gibi.
3: Furkan.
2: Ne ya, ablalarım için söylüyorum. Normalde öyle görmüyoruz ya, ondan.
1: Tabii.
2: Ne be?
3: Valla fıstık gibiler ya.
2: Sen de öyle.

0: Bey'den Mert Can'a bir araba.
1: Çok güzel Cumal abi.
2: Cumal ne zahmet ettin oğlum?
3: Olsun sen abim, güle güle kullansın.
4: Bu kimden?
5: Benden Meloş abla.
6: Ve Yiğit abisinden bakıyoruz o ne bir kazak.

0: Bu da Feride'den.
1: Halim.
0: Feride'den.
1: Ama
0: aç, açsana oğlum.
2: Oyun konsolu.
3: Teşekkür ederim Feride abla.
1: Güle güle kullan canım.

0: Selim abinin verdiği süre doluyor. Ne diyorsun? Sence kıyamet kopacak mı?
1: Ne değişti ki Seyhan?
0: Ali.
1: Gizli saklı olduğumuz yetmiyor. Bir de Halim çıktı başımıza.
0: Halim mi?
1: Halim ya. Sen niye çekip gidiyorsun onunla?
0: Mertcan'ı arıyorduk.
2: Mertcan'ı arıyordunuz.
1: Ben seninle yan yana yürüyebilmek için adaya gidiyorum, adaya.
0: Ali.
1: Ben anladım. Hiçbir şey değişmeyecek.
3: Dede.
4: Oh, hoş geldiniz ha. Yarım yamalak bir sünnet düğünü yapıyorsunuz. Bari doğru dürüst bir kirveniz olsun.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, sağ olun.
4: Mustafa Adana'dan kardeşim. Sağ olsun. Beni kırmadı geldi.
6: Estağfurullah, emrin olur abi.
7: Mustafa gizler değil mi o? Ha vallahi da o.
8: Aa, ablam. Vallahi ben de anlamadım ya. Babam hoş geldin.
7: Ya hoş geldin.
6: Hoş bulduk, sağ olasın.
1: Buyurun.
7: Halim şunu al bakalım, bu tarafımızı çek. Yanı çek. Öyle boydan çekme, şişman çıkıyor.
5: Şimdi yani ne şişmanlığı ne diyorsun ablacığım, adamcağız daha yeni gelmiş değil mi? Mustafa Bey hoş geldiniz.
8: Şarkı söyleyecek mi?
5: Tövbe sen.
8: Hanım yapıştım. Evet.
0: Samim, biraz konuşabilir miyiz?
1: Şimdi mi? Hı hı. İyi, konuşalım.
5: Buyurun Allah aşkına.
1: Mustafa, buyurun, hoş gelmişsiniz.
8: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
5: Ne oldu şikayet?
0: Samim, ben bir karar verdim.
5: Ne kararı verdin?
0: Dilara senin yanında olsun diye elimden geleni yaptım. Çocukları karşıma aldım. Kötü kadın oldum.
5: Şeynaz.
0: Ama ne çocuklara yarayabildim, ne sana, ne de Dilara'ya. Ben her şeyi kızım için yaptım. Ama şimdi bakıyorum da belki de en çok onu mutsuz ettim. Eskiden sadece annesi vardı. Ama şimdi bu hengamede onu da kaybettim.
8: Babam, vallahi çok sevindirdin bizi ha.
4: Sen bana değil, pehlivana teşekkür et. İçim el vermedi kirvesiz sünnet düğününe.
6: Sünnet yarınmış ha, canavar.
8: Evet. Artık bunun şerefine bize bir şarkı söylersin ha Mustafa abi.
7: Tören tam.
1: Dur artık, kalbini kıracağım ben. Sus artık, sus.
6: Kızma abi, buraya kadar geldik, okuyacağız herhalde.
1: Yok. Kendinizi mecbur hissetmeyin.
8: Ay ne hissedecek, yok hissetmez hiçim. Kendi söyledi söyleyeceğim diye. Değil mi?
7: Nerede?
8: Ömer ablam işte söyleyecek Mustafa.
7: Ay sen boş ver bunları. Patlat bir tane.

0: Aziz?
1: Ağam hayırlı akşamlar. Bir sünnet var diye duyduk. Hediyemizi takdim etmeye geldik.
0: Hoş geldin.
1: Gel bakalım delikanlı. Hediyeni beğeneceksin mi?
2: Aziz dur, bu niye dışarı çıkacak?
1: Mela Hanım, hediyeyi içeri alamıyoruz. O yüzden sizi dışarı alacağız. Bir zahmet. Lütfen.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Hadi.
1: Çok güzel. Aziz de geldi.
3: Onun ne işi var şimdi burada?
1: Bilmiyorum, onu Halime soracağım.
3: Ama.
1: Gel. Gelsene bir aşağı.
4: Ne oluyor ya?
1: Geldim.

0: Bu ne?
1: Aç bak. Volkan, oğlum kardeşinize yardım edin.
0: Ablam bu ne Allah aşkına?
2: Vallahi ben de anlamadım Feride.
3: Sen mi haber verdin? Neyi ya? Burada düğün olduğunu. Ya yürü git Ali Allah aşkına ya. Ya o şerefsizin burada ne işi var? He? Niye sen her halta haber veriyorsun ya?
4: Ya benim hiçbir halttan haberim yok. Neye haber vereceğim kardeşim? Neye haber vereyim ya?
0: Ali, Ali.
3: Seyhan bir dakika dur.
4: Ya sen karışma tamam, yok bir şey.
0: Ya deli misiniz siz? Ne yapıyorsunuz ya?
3: Ya sen iki dakika içeri gitsene.
0: Gitmiyorum içeri filan. Ya böyle bir günde şu yaptığına bak Ali. Ya sen?
4: Ya yok bir şey diyorum tamam.
0: Ayıp ya, ayıp. İkinize de yazıklar olsun. Yazıklar olsun.

0: ATV. Bundan öte oyuncak yok ha. Mertcan.
1: Araba mı bu Feride?
2: Ablam valla öyle bir şey herhalde.
3: Sizi okula Mertcan bırakır artık.
4: Ali abi.
5: Ali abi. Nereye?
1: Feride gülüm. Seyhan nerede?
2: Valla içeride herhalde ablam.
5: Ya Şehnaz.

0: Yanımıza geldin, yerleştin. Ya bu çocukların hayatı kaydı ya. Hepsinin Allah'ı şaştı. Kızımdır dedim, canımdır dedim, ciğerimdir dedim, Diloş'u onlardan ayrı koymadım da. Ya el insaf ya, da ne yapayım daha ben bilmiyorum ki.
1: Hiçbir şey Samim. Daha fazla inat etmenin alemi yok. Kızımı alıp buradan gidiyorum.
0: Gidiyor musun?
1: Evet.
2: Şimdi Aziz Bey sağ olun da bu hediye...
3: Burada dursun Meli Hanım. Hem çocuk heveslendi, hevesi kırılmasın.
2: Ha, şimdi şöyle de, şimdi sen müsait değil de işte artık yarın bu da kalmasın derse...
3: Demez, demeyecek.
2: Niye?
3: Biliyorum.
2: Aziz Bey.
3: Yarın her şey başka olacak Meli Hanım.

0: hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Doğum günü devam ediyor mu da?
0: Yeni başlıyor.
1: Necesin?

0: Bas. Dur dur. Bırak. Şimdi bas. Dur dur dur. Gel.
1: Ne diyorsun usta? Halleder misin?
0: Halledeceğiz bir şekilde. Ama bugün burada kalması lazım ha.
1: Yapma be.
0: Allah. Ya sana zannet şu telefona bir baksana. Müşteri mesaj yazacaktı da. Yazmış mı?
1: Yok. İş Bankası'ymış.
0: Her yerden bir mesaj. Her yerden bir mesaj. Ne diyorlar?
1: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
0: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
1: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
0: Şükür.
1: Ama birilerinin de kendi işini kurmasını arar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? İşte buna yarar. Hiçbir şey olmasa

0: bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kapı yaptı sen.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu.

bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 40. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 29, Karabük 32. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
2: Morken Bacay.
3: Sen koyun bu yaş.
4: Ay onu bu paçovuş ne?
5: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar. Sakin ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi. Rehineleri kurtarmak için sadece 12 saati olan Seul Polis Merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation, Cumartesi 20'de A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde ekibi olarak bugün 200. bölümle karşınızdayız. Dile kolay. Tam 199 bölüm karşınıza, huzurunuza geldik. Bugünse 200. bölümü sizlerle buluşturuyoruz. Bu yolculuğa başlarken tabii buraya kadar gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Bunun hesabını yapmadık ama çok güzel bölümleri sizlerle buluşturduk. Çok değerli konukları ağırladık. En büyük teşekkür de siz değerli izleyenlere. Bu 200 bölüm boyunca bizlere eşlik ettiniz, bizlere teveccüh gösterdiniz. Ben de bu programa başlamadan önce, bu bölüme başlamadan önce biraz önce 200. bölüme geldiğimizin haberini ekip arkadaşlarımdan aldım. Sağ olsunlar. Başta yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner olmak üzere değerli editörümüz Aynur Coşan güzel bir kutlama, güzel bir karşılama yaptılar. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetmenlerimiz Alican Bey sağ olsunlar bizlerle birlikte oldu. Yine İrem Hanım bizlerle birlikte oldu. Naime Hanım değerli yönetmenimiz. Birçok ekibimizde kişi var. Kurgu uzmanımız Hakan Bey. Bu proje başlarken malum ilk etapta belgesel şeklinde başlamıştı. Değerli emekleri Hakan Bey'in de var. Ekibimiz çok geniş. Yapımcımız Meltem Hanım çok değerli. Yani ifade ettiğim gibi bu bölüme başlamadan önce benim de haberim oldu. O yüzden çok duygulandım ve bugün 200. bölüme başlarken de bunu belirterek başlamak istedim. Bu 200 bölümde defalarca değerli isim Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamızı ağırladık. Bugün kendisi bizlerle olacak. Değerli hocamın da katkıları büyük ve kendisi bizler için çok değerli. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum. 200. bölümün program konuğu olmak beni de

0: çok mutlu etti tabii ki. Şimdi bahsettiğin gibi evet, daha önce de bir şekilde bu programın parçası olarak burada konuk olmuştum. Fakat 200. programa böyle benim de konuk olarak denk gelmek gerçekten beni de duygulandırdı. Mutlu oldum. Ve dediğin gibi yani dile kolay 200 program yapabiliyor olmak ve inşallah tabii ki daha 200'ler, 300'ler, 500'ler olarak da devam edecektir. Bunu temenni ediyorum İnşallah. Ve inanıyorum da yani. Ve tabii yine bahsettiğin gibi program öncesinde ekip arkadaşların çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Evet, pasta kesildi. Program kutlanmış oldu. Bu vesileyle şunu da gözlemlemiş oldum. Ekip arkadaşların seni çok seviyorlar. Sağ olsunuz. Yani, güzel. Sen bunu hak ediyorsun da tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
0: İnşallah nice 200. programlara diyelim tabii ki. Ve şunu da tekrar söyleyeyim. Ben de zaman zaman burada konuk oldum. Bir programın parçası olarak kendimi kabul ediyorum. Ve bundan da hem gurur duyuyorum hem mutluluk duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Eksik olmayın. Bizler için çok değerlisiniz.
0: Sağ olasın.
1: Tekrar ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel anı bizlere hatırlattıkları ve program öncesinde güzel bir kutlamayı yaptıkları için hepsi çok değerli. Çok büyük bir ekibimiz var. Tek tek hepsini, bütün isimleri saymaya çalıştım ama elbette unuttuğum olacaktır diye de sonra saymaktan vazgeçtim. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Peki biz bugün 200. bölümde ne konuşacağız? Osmanlı döneminde ulaşım ağı nasıldı? Bugün rahatlıkla bir yerden bir yere gidiyoruz. Evet, zaman zaman metrobüs kullanıyoruz. Zaman zaman metro kullanıyoruz. Taksiler var, özel araçlar var. Çok uzak bir yere gittiğimizde de uçak kullanıyoruz ama eskiden 19. yüzyılda, 18. yüzyılda klasik dönemde seyahatler nasıl edilirdi? Vatandaşın buna tepkisi nasıldı? İlişkilerin nasıl etkiliyordu? Birçok hususa temas edeceğiz. Değerli hocamızın bu konuyla alakalı da çalışmaları var. Hocamızın o çalışmalarına da atıf atacağız ve o çalışmalardan da önemli noktalara temas edeceğiz. Aslında çok spesifik bir konu ama eğlenceli bir konu da. Çünkü biz bugünü yaşıyoruz. Rahatlıkla bir noktadan diğer noktaya ulaşıyoruz ama onlarca sene öncesinden bu seyahatler nasıl yapılıyordu dediğimizde şaşırtıcı bilgilerin de ön plana çıkacağına inanıyorum.
0: Tabii aslında yani ulaşım bir yönüyle baktığınızda teknik bir konu. İşte trenin bir lokomotifin tren vagonlarını çekmesi veya metroda işte trenlerin seyahat etmesi veya bir vapurun bir iskeleden diğer iskeleye gitmesi. Bunlar teknik konular gibi görünebilir ve aslında sıkıcı gibi de görünebilir. Fakat işin içinde insan unsuru da girince ki netice itibariyle şimdi bunlar birer ulaşım aracı, teknik yönleri var ama buralarda insanlar seyahat ediyor. İnsanlar yararlanıyor bu ulaşım araçlarından. Şimdi öyle olunca da işin içine insan girince de tabii ki hayatın içinden birçok konu da bizim ulaşım tarihimizde karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu yönüne baktığımızda aslında çok eğlenceli yönleri de var tabii ki. Yani şu yüzyıllar boyunca insanlar muhakkak bir yerden bir yere gitme ihtiyacı hissediyorlar ve dolayısıyla bu ihtiyaçlarını karşılamak için de onlara ulaşım araçlarına ihtiyaçları var. Tabii dönem olarak da bu ulaşım araçlarının özellikleri söz konusu. Yani mesela bahsettiğin gibi mesela klasik dönem dedin. Klasik dönemdeki ulaşım araçları ve insanların davranış biçimleriyle sonraki dönemlerde özellikle modern ulaşım araçlarının ortaya çıktığı dönemlerdeki bir kere hız, sürat, şeylerden yararlanma, ulaşım araçlarından yararlanma, buna yönelik olarak insanların davranış biçimleri, gündelik hayatlarında yaşadıkları, bütün bunlar da farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla öncelikle mesela o ayrımı yaparak başlamak gerekiyor. Şimdi bir kere modern ulaşım araçlarının öncesi bir dönem var. Hı hı. Şimdi o dönemde ve yüzyıllar boyunca benzer bir şekilde bu süreç devam etmiştir. Çünkü belirli şeyler var, kullanılabileceğiniz belirli ulaşım araçları var. Ki bunu bir yönüyle de şehir içi ulaşımı olarak bir de şehir dışı ulaşımı olarak ayırabiliriz. Ve dolayısıyla işte henüz buharın keşfedilmediği, araçların buhar gücüyle işlemediği, işte trenin olmadığı, buharlı gemilerin olmadığı, metroların, tramvayların olmadığı bir dönemlerde gene insanlar bir yerden bir yere gidecek. Fakat nasıl gidecekler? Mesela İstanbul özelinde baktığımız zaman, İstanbul deyince de klasik dönem için aslında aklımıza Suruç'u İstanbul'u geliyor. Onun dışında tabii ki çevre olarak işte Üsküdar, Galata, Beyoğlu tarafları, Eyüp tarafları hepsi beraber ders adeti oluşturuyorlar. Mesela klasik dönem itibariyle kara ulaşımına baktığımızda insanlar genellikle yürüyorlar. Yaya şey olarak. Çünkü mesela o dönemin ulaşım araçlarından biri at. Ata binerek bir yerden bir yere gitmek. Fakat devletin bu konuda kendine göre kuralları var.
1: Normal at bu, at arabası mı?
0: Hem at, şimdi hem at arabası hem at. İkisinden de söz edeceğiz. Şimdi İstanbul tabii aynı zamanda Suriçi İstanbul'u yokuşların bol olduğu bir yer aynı zamanda. Çoğu zaman da bazı yerler arabaların işlemesine de müsait olmayabiliyor. Bir de devletin şöyle bir yasağı var. Her isteyen ata binemiyor. Yani ata kim binebilir? Padişah biner, sadrazam biner.
1: Lüks bir şey o zaman. Lüks
0: yani,
1: bir hizmet.
0: Evet. Sadece bir ayrıcalıklı kişiler. İşte üst düzey bazı bürokratlar atla seyahat edebilir. Dolayısıyla sıradan insanlar için sıradan insanlar yürüyecekler yani. O yüzden kara ulaşımı dediğimiz zaman klasik dönemde insanlar bir yerden bir yere gitmek için yürüyorlar, yaya olarak
1: maddi
0: gidiyorlar.
1: İmkanı yeterli, o ata ulaşabiliyor, o ata alabiliyor, o at arabasına ulaşabiliyor, yine de binemiyor mu?
0: Evet, şey olsa da atı olsa da binemiyor. Çünkü o devletin koyduğu bir yasak var yani. Evet, herkes binemez. Biraz da şundan kaynaklanıyor tabii. Şimdi sokaklarda çok yoğun bir şekilde atların gidip gelmesi insanların zaman zaman şey yani yaya yürüyen insanları rahatsız edebilir de düşüncesiyle de oluyor. Şimdi diğer bir alternatif de arabalar tabii ki. İşte çok değişik araba türleri var aslında. Landon, işte Phaeton, bunun gibi Koço, böyle bu tarz arabalar var. Şimdi fakat erkekler için bir arabaya binip seyahat etmek, gene klasik dönem için söz ediyorum, bir rehavet unsuru sayıldığı için erkekler arabaya binmeyi tercih etmiyorlar. O zaman ne oluyor? Arabalar kadınların seyahat ettiği bir ulaşım aracı oluyor.
1: Hocam klasik dönem 1300-1453, 1300-1500 yıllar arası kabaca.
0: Evet, hatta şeye kadar 19. yüzyılın şeyine kadar saymak lazım.
1: Getirebiliriz yani, o zaman.
0: 1780'lere kadar bunu saymak lazım. Çünkü mesela arabanın erkekler tarafından da İstanbullular için kullanılacağı süreç 2. Mahmut ve sonrasında karşımıza çıkıyor. Hatta şimdi o kadar ki mesela bir erkeğin arabaya binmesi hoş karşılanmıyor. Mesela Sultan Abdülmecit ki genç yaşta aslında hastalık dolayısıyla, o verem dolayısıyla vücudu bir aile zayıflamıştır. Ve padişahın her cuma günü cuma selamlığına gitmesi gerekir. Orada resmi bir ritüel de oluyor mesela. Padişah arabayla, hasta da olsa arabayla cuma selamlığına gidemez. Ata binip gidecek yani. Şimdi öyle olunca adam o son hayatının son günlerinde hep çok da zorlanarak, çünkü halk padişahı görmek ister tabii. Cuma selamlığında muhakkak padişah olmalı. O çok hasta olduğu dönemlerde bile o eziyeti çeke çeke ata binerek cuma selamlıklarına gitmiştir. Çünkü alışkanlık öyle. Erkekler için arabaya binmek öyle makbul bir şey değil.
1: Niye?
0: Yani öyle şey yapılmış.
1: Çok narin mesela, olarak mı adlandırılıyor?
0: Evet. Yani mesela erkekliğe sığmaz diye mi düşündüler artık? Neyse, o bir rehavet unsuru.
1: Erkek arabası yani. O araba dediğimizde günümüz koşullarındaki bir araba değil, at arabası.
0: Evet.
1: Yani
0: tamam,
1: başkasının kullandığı bir araba ama at arabası.
0: Evet.
1: Bu
0: evet.
1: Yakışık almıyor erkekler adına.
0: Evet. Öyle görünüyor. Çünkü ata biner. Ata binmek de tabii herkese mahsus değil işte. O
1: padişah. Onun da kıstası var. Padişah, yani sadrazam.
0: Evet. Yani işte bu şeye kadar, en azından işte 3. Selim dönemi, 2. Mahmut dönemine kadar süreç böyle gelişiyor. Ama zaten İstanbul'u bir de denizle çevrilmiş bir şehir olduğu için ulaşımın esas unsurlarından biri deniz ulaşımı aslında. Deniz ulaşımında tabii herkes şey yapabiliyor,
1: binebiliyor. Kullanabiliyor.
0: Evet. Tabii henüz baharlı gemiler yok. buharlı gemiler olmadığına göre İstanbul'da nereden nereye gidersin? Mesela Haliç'ten bir taraftan, Haliç'in bir tarafından diğer tarafına. İşte

0: Eyüp Sultan'a.
1: Evet, Eyüp Sultan'a. Ondan sonra Boğaziçi'ne tabii ki olabildiği kadar, işte Kadıköy, Üsküdar tarafına. Bunlar içinde kayıkçılar var, kayıkçı esnafı var ve ciddi bir
0: kol gücüyle çevrilen kayıklar değil mi?
1: Evet, kürek çekerek şey yapan kayıklar ve insanlar bunları kullanıyor tabii ki. Hatta o dönemden gelen bir alışkanlıkla daha büyükçe olan kayıklarda dolmuş usulü yapılıyor.
0: Denizde dolmuş usulü.
1: Denizde dolmuş usulü tabii ki insanlar işte en azından maliyetin biraz daha düşmesi için dolmuş usulüyle kayıklara biniyorlar.
0: Bireysel binen için peki deniz yolculuğu lüks bir yolculuk mu? Pahalı
1: biraz
0: bir yolculuk
1: daha taksi
0: mu?
1: Tutmak gibi oluyor o zaman. Yani dolmuşa dolmuş kayığına binmek yerine, ki onun da mesela pereme adı verilen böyle süratli dar şeyler var, deniz araçları var. Tabii bunların hepsi profesyonel kayıkçılar. Bu hizmeti verirken tabii belirli bir para karşılığında bu hizmeti veriyorlar ve ulaşımın ana unsurlarından biri aslında bu deniz araçları. Ve tabii ki özellikle Boğaz içinde tabii o dönem itibariyle, sözünü ettiğimiz yıllar itibariyle daha çok köyler ve bir takım tarımsal ürünlerin üretildiği yerler, onlar işte merkeze getirilirken işte büyük çaplı pazarcı kayıkları vardır. O pazarcı kayıklarına hem ürünler yüklenir hem de gene yolculuk yapma ihtiyacı hissedenler gene bu pazarcı kayıklarıyla Boğaziçi ulaşımını sağlamış olurlar. Bir de tabii saltanat kayıkları var. Şimdi deniz ulaşımı deyince muhakkak zikredilmesi gereken saltanat kayıkları ve tabii ki üst düzey bürokratların kullandığı kayıklar. Onlar sadece kişilere mahsus. Ve mesela kayıkların kürek sayısı aslında bir statü belirlemiş oluyor. Yani Sadrazam kayığının işte diyelim 7 çifte küreği oluyor. Şeyhülislam kayığı ona göre 6 çifte kürek gibi.
0: O zaman
1: gibi.
0: Kullananların sayısı da mı artıyor?
1: Tabii. Kürekçilerin sayısı artıyor. Ve kürekçiler de aslında gayet güzel giyimli insanlar oluyorlar. Yani tek tip elbise giyiyorlar. Güçlü kuvvetli insanlar.
0: Nasıl seçiliyordu peki onlar?
1: Yani onlar zaten özel olarak yetişiyorlar. Kürekçi esnafı olarak özel yetiştiriyorlar. Çünkü özellikle de saltanat kayığını sürmek kolay bir şey değil tabii ki. Çünkü saltanat kayıkları çok daha devasa.
0: Sadrazam'la, Şeyhülislam'la bir de yakın temastasın.
1: Tabii onlarla
0: normal bir kişiden seçmiyorlardır herhalde. Yine bir eğitimi, bir muhakkak geçtiği nokta vardır. Güvenilirlik hususu, netice itibariyle normal kişileri taşımıyorlar.
1: Tabii kesinlikle. Zaten kayıkçılar ketüdası var. Şimdi kayıkçılar ketüdası işte bütün bu işleri organize eden, nerede kim nerede şey yapacak, kayıkçılık yapacak, onların yetişmesini sağlayacak. Dolayısıyla ciddi bir organizasyon bu aslında. Tabii ki
0: günümüzde mesela, ticaret odaları var ya hocam, onun gibi oda gibi düşünebiliriz.
1: Şoförler Derneği var mesela. Şoförler Derneği gibi işte kayıkçıların o şey yaptığı,
0: bağlı oldukları
1: birlik, bir nevi birlik yani. Çünkü bu bir hayat kazanma meselesi aynı zamanda. Çünkü oradan gelir temin ediliyor tabii ki. Mesela saltanat kayıklarının bir de padişaha ait olanlar tabii ki hem çok görkemli hem de kürek sayısı, mesela 10 çifte kürek veya 12 çifte kürek, yani kıyıdan baktığınız zaman 12 çifte kürekli bir kayık geçiyorsa, ha diyorsunuz ki bu padişah gidiyor oradan yani. Böyle bir şeyi var tabii. O hatta bugün Deniz Müzesi'nde onun örnekleri var aslında.
0: Beşiktaş'ta.
1: Evet. Merak edenler olursa o saltanat kayıklarını, çok estetik olarak da çok güzeldir. Onları görebilirler yani. Hı-hı. Yani demek ki denizde ki ulaşım bu şekilde cereyan ediyor.
0: Risk olayı nasıl hocam? Yani günümüzde devlet erkanı korunuyor. İşte yabancı devletlerin başkanları, yine ülkemizde Cumhurbaşkanı'nın aracı ya da gittiği yerler günler öncesinden koruma altına alınıyor. Bu tarz kayıklara netice itibariyle o döneminde en önemli isimleri biniyor.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: tabii
0: o güvenlik ki nasıl sağlanıyor? Onunla alakalı kaynaklarda bir şey var mı?
1: Yani güvenlik endişesi o anlamda çok fazla yok. Çünkü şimdi diğer deniz ulaşım araçları henüz ortada yok. Yani mesela

0: Büyük buharlı gemiler falan ortada yok. Yelkenli gemiler var. O da donanmaya ait gemiler. Dolayısıyla o tarz bir güvenlik endişesi tabii ki çok olmuyor. En azından denizde bir kazaya uğrama ihtimali çok şey değil, çok yüksek değil. Bir de tabii kürekçiler çok mahir bu konuda. Çok mahir.
1: Başarılı.
0: Ve özellikle de mesela o PRB adı verilen dar ama çok süratli giden şeyleri, sandalları çok büyük ustalıkla şey yapabiliyorlar, kullanabiliyorlar yani. Ve aşağı yukarı onun getirdiği hızla şu anda mesela bir işte geminin diyelim şeyden köprüden, Galata Köprüsü'nden Kadıköy'e gitme şeyi 20 dakikaysa bir peremede o şeyde gider. O süre içinde rahatlıkla oradan oraya gidebilir. Çünkü bir aile süratli araçlar bunlar. Ve böyle yüzyıllarca böyle devam etti. Yani ulaşım klasik itibarıyla mevcut olan neyse ondan yararlanıyorsunuz tabii ki. Ve onları kullanıyorsunuz.
1: Günümüzdekine de benziyor hocam. Çok da farklı değil aslında.
0: Benziyor.
1: Bazı
0: tabii
1: yönleriyle.
0: Ki. Şu olacak tabii ileride teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni ulaşım araçları ortaya çıkacak. Hı hı. Şimdi öyle olunca da o zaman mesela toplu taşımacılık diye bir kavram ortaya çıkacak. Daha ucuzlayacak, fiyatlar ucuzlayacak.
1: O mesela ilk başta bahsettiğiniz kara taşımacılığında atlı araçlarda padişah ve sadrazamın dışında yasaktan bahsettiniz. Denizde bu yok dediniz. Deniz dolmuşlarına yok. Atıfta bulundunuz. Burada mesela bilet usulü mü ya da işte normal vatandaş gidip nereden ben buna bineceğim diyor. Her noktadan kalkan deniz dolmuşları var mıydı? Nasıl ilerliyordu?
0: Aslında bir nevi iskeleleri var. Yani o kayıkların kalktığı iskeleler var. Tabii önceden bilet alarak değil, seyahat sırasında paranızı ödüyorsunuz. Hatta zaman zaman da pazarlık imkanı da var. Yani işte şuraya gideceğim, ne kadara götürürsünüz şeklinde o da yapılıyor. Bilet de gene modern ulaşım araçlarıyla beraber hayatımıza girecek yani. Öncesinde nereye gidecekseniz gideceğiniz yere göre kayıkçı size bir fiyat söylüyor. O fiyatı seyahat bitince kayıkçı ödemiş oluyorsunuz. O dönemin işte mecidiyeleri, mecidiye o dönemin şeylerindendir. Para bir şey birimidir, işte bir miktar birimidir. Ondan sonra bakır para mesela daha çok kullanılır. Mecidiye, bir mecidiye dediğimiz zaman işte 20 kuruştur mesela. Hatırı sayılır bir paradır. Mesela onların bozulması bile şey olur zaman zaman. Yani bir mecidiye verdiğiniz zaman kayıkçı üstünü vermek durumunda falan, yani bozuk para sıkıntıları falan, bunlar zaman zaman yaşanan şeylerdir aslında.
1: Çok fazla yani. O dönemde seyahat kavramını görüyor muyuz peki? Yani sadece işi olanlar mı bir yerden bir yere gidiyor, yoksa günlük hayatta gezme, tozma, işte günümüzde ifade ettiğimiz sosyalleşme ibaresi de var mı? Yani bu bahsettiğim noktalarda da bu işte denizde bu ulaşım kullanılıyor muydu ya da işte yürüme dedik bu noktada, yani o dönemin vatandaşı bir yerden bir yere, Haliç'ten Eyüp'e sosyalleşmek adına da bunları kullanıyor muydu?
0: Evet, bu çokça oluyor aynı zamanda, çünkü insanlar bir şekilde gezmek, eğlenme ihtiyacı da mevcut olduğu için özellikle de mesire yerlerine gitmek. Mesela burada mesire yerlerinde işte İstanbul'un belli başlı mesire yerleri var. Kağıthane, işte Göksu, ondan sonra şeyde Haydarpaşa, Fenerbahçe, Kuşdeli Çayırı. Yani bu çayırları, onların hepsinin belirli şey günleri vardır, mesire günleri vardır. Bazıları cuma günüdür, bazıları pazar günüdür. Ve o günlere göre oraya akın akın insanlar gelir. Şimdi burada tabii ki giderken nereye, eğer karşı tarafta bir yerse bir kere deniz ulaşımından yararlanacaksınız. Veya sözüne ettiğim arabalar, at arabaları tabii ki. İşte ve ailece gidiliyor tabii ki buralara daha çok. O anlamda kadınlar da bu şekilde bu arabalar, zaten kadınların binmesinde bir sakınca da görülmediği için seyahatler bu şekilde yapılabiliyor. Bir de şey vardır, yani eski İstanbulluların yaz ve kış olarak biraz da imkanları olan insanlar için yazın sur içinde otururlar genellikle. Daha doğrusu kışın sur içinde oturulur. Yaz gelince de daha havadar yerlere gitmek üzere bir taşınma telaşı başlar. İşte Boğaziçi kenarlarına veya Kadıköy tarafına, Moda taraflarına. Şimdi öyle olunca da bütün bu yer değiştirmeler, çünkü eşyalarla beraber gidiliyor haliyle. Bayağı bir göç gibi bir kavram karşımıza çıkıyor. Şimdi öyle olunca da tabii ki gene bu ulaşım araçlarıyla gidiliyor. Yani arabalarla, sandallarla şey yapılıyor.
1: Evet.
0: Mavna adı verilen tabii ki daha büyük çaplı sandallar var. Hı. Mesela onlar daha çok yük taşımacılığı yapıyor.
1: Mavna.
0: Mavnalar, evet. Onlar ya kürekle çalışır veya yelkeni vardır. Yelkenle ulaşım sağlanır. Ve daha çok şeyler işte yük taşımacılığının bunlarla yapılır. Dolayısıyla yani sosyal hayatın çok önemli bir unsuru. Unsuru ve özellikle de şeyde zamanları bu mesire yerlerine gidiş zamanlarında çok sayıda onlarca arabanın o mesirede toplandığını, insanların evet sabahtan gelip orada işte piknik yapıp eğlenip.
1: O zaman bu ulaşım araçları, o dönemki ulaşım sosyo-kültürel anlamda da bize bir perspektif çizmemizde etkili oluyor.
0: Tabii, kesinlikle. Yani sosyal hayatın ne şekilde yaşandığını ulaşım araçlarına bakarak da görebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda bir statü de belirliyor. Yani araban ne kadar lüksse o kadar halin vaktin yerindedir. Yani o da bir gösterge olabiliyor tabii ki. Ve mesire yerlerinde işte bu arabalarla gezmek biraz hava atma anlamını da taşıyor yani. Bütün hatta kadın erkek ilişkilerinin bile buralarda daha yoğunlaştığını şey yapabiliyoruz. İşte,
1: belki bu mesire alanlarında yeni tanışmalar vesaire.
0: Tabii tanışmalar, mektup alma vermeler, mendil düşürüp ondan sonra bir şekilde tanışmaya vesile olması gibi birçok şeyde
1: türlü türlü oyunlar var yani. Hocam oluyor, evet. Bende de.
0: Yani işte ulaşım dediğimiz şey aslında bir taraftan da hayatın son derece içinde. Çünkü ulaşım araçları olmasa bunların hiçbiri yapılamaz tabii ki. O açıdan çok ilginç yönleri de var tabii ki.
1: Peki bu modern ulaşım araçlarıyla birlikte neleri görmeye başlayacağız? Modern süreçte hangi ulaşım araçları hayata girecek ve alışkanlıklarda da değişiklikler olacak mı?
0: Olacak, evet. Şimdi modern ulaşım araçları aslında tabii ki buhar gücünün tabii makineye tatbiki ve bilhassa de bunun ulaşım araçlarında kullanılmasıyla karşımıza çıkıyor. Bu aşama aşama. Mesela önce vapurlarda, sonra tren demiryolunun icat edilmesi, sonra şehir içinde bunun tramvay şeklinde karşımıza çıkması, bilahare yer altına girerek bile metro şeklinde karşımıza çıkması, bunlar aşama aşama ve tabii ki sosyal hayatta da farklılıklar meydana getiriyor. Mesela şeyden başlayacak olursak, deniz ulaşımı anlamında başlayacak olursak, şimdi evet İstanbul'dan ihtiyacı karşılanıyordu. Ama bir anda böyle daha kayıklara göre çok daha büyük yolcu gemileri gelmeye başladı. Şimdi bu anlamda ilk gelene de bir değinmekte yarar var. İlk 1827 yılında bir buharlı gemi, bir İngiliz buharlı gemisi İstanbul'a ziyaret ediyor.
1: İngiltere'den geliyor.
0: İngiltere'den geliyor. Şey aslında yolcu gemisi değil, bir donanmaya ait bir gemi, İngiliz donanmasına ait bir gemi. Buharlı gemi tabii ki. Ama gövdeleri ahşap oluyor, daha ilk gemilerin gövdeleri ahşap ama buhar makinesiyle çalışıyor. Şimdi II. Mahmut bu gemiyi çok beğeniyor, çok hoşuna gidiyor ve satın alıyor gemiyi 1827. Ve tabi bacasından dumanlar tüten bir gemi, insanlar daha önceden çok da görmemişler, adına buğu gemisi demişler, o şekilde bilinir, buğu gemisi, duman çıkıyor ya bacasından. Dolayısıyla bu şekilde demek ki artık buharlı gemiler hayatımıza girmeye başlayacak. Önce donanma için alınırken giderek yolcu taşımacılığına yönelik olarak da gemiler satın alınmaya başlanıyor ve bir şirket kuruluyor. Şirkete Hayriye. 1851 yılında mesela şirket-i hayriye ne yapacak? Boğaziçi'nde yolcu taşımacılığı imtiyazını alacak. Bir yerli şirkettir. Ve dolayısıyla şimdi bu defa artık

0: Yani yüzlerce insanın aynı anda bir gemiye binerek seyahat etmesi mümkün olacak. Daha önce işte pazarcı kayıklarıyla çok daha yavaş gidilirken, şimdi şirket hayriye vapurları şeyden başlayarak Galata Köprüsü genellikle ilk durak orasıdır. Galata Köprüsü'nden başlıyor, Rumeli Kavağı'na kadar gidiyor yani. Süratli gidiyor. Çok sayıda inen bir insan binebildiği için
1: mesafe de biraz büyümüş gibi, artmış gibi.
0: Tabii zaten şimdi şirket ayrıya vapurları işlemeye başladıktan sonra Boğaziçi bir anda değer kazanıyor. Yani eskiden insanlar çok zor ulaşıyordu. Çünkü kara ulaşımı da yok aslında Boğaziçi'nin
1: belki
0: kara tarafında.
1: Belki de yerleşim anlamında da belli noktalarda eskiden kümelenmişlerdi.
0: Tabii.
1: Şimdi bu araçlarla birlikte uzak yerler yakınlaşıyor.
0: Kesinlikle öyle oluyor. Tam da isabetli olarak buna şey yaptın, değindin. Evet, mesafeler yakınlaşıyor artık. Yerleşim artıyor tabii ki. Yani o Boğaziçi köyleri dediğimiz yerlerde giderek artık insanlar daha fazla yerleşmeye başlıyor. Sonrasında tabii ki daha ucuz seyahat, bu anlamda daha ucuz oluyor. Toplu taşıma olduğu için tabii ki. Ve de kayıkçılar bakıyorlar ki o ekmekleri elden gidecek. Yani şimdi şirket ayrı vapurları çalışmaya başladı. Kayıkçıların işi azaldı bu sefer. Ne yapıyorlar? Onu engelleyebilmek için şirket ayrı vapurlarının önüne geçip çalışmalarını şey yapmaya çalışıyorlar.
1: Boykot mu ediyorlar?
0: Çalışıyorlar.
1: Ne yapıyorlar?
0: İşte bir şekilde vapurun ilerlemesini şey yapacak, yani önüne geçip, yani bir nevi toplu protesto gösterileri falan oluyor yani. Çünkü neticede o da ekmek parası yani.
1: Başka şekilde şeyler, de önüne geçemedikleri için protesto ediyorlar.
0: Evet. Hatta o gemiler ilk çalışırken, şimdi bir taraftan da tabii kayıklar bir yerden bir yere gidiyorlar. Geminin ön tarafında böyle elinde boru olan bir görevli oluyor. O boruyu öttürerek işte şey yapanları ikaz ediyor. Yani kayıkçıları ikaz edip gemi geliyor, yol verin şeklinde. Böyle bir şey tabii ki. Burada Haliç vapurları şöyle bir şöhreti var onların da. Çok yavaş giden vapurlar. Haliç sadece köprünün iç tarafında.
1: Neden yavaş gidiyor? Niye bu konuda şöhretlendiriyor?
0: Onların kapasitesi öyle yani. Yavaş gittiği için. Onunla ilgili de böyle şeyler, karikatürler falan çiziliyor.
1: Ne ağır kadar, gittikleri ya, için.
0: Ağır gittikleri için. Evet. Mesela şöyle bir karikatür karşımıza çıkabiliyor. Haliç vapurunun giderken böyle yaşlı bir kürekçi de kendi şeyiyle, sandalıyla gidiyor. Vapurun kaptanı şey yapıyor. Baba diyor, ben seni çekeyim istersen diyor. Zorlanıyorsun kürek çekmekte diyor. Hayır olmaz diyor. Benim acele işim var diyor. Sizin arkanıza takılırsam geç kalırım diyor. O bir şey tabii ki kinayeten şeye eleştirmiş oluyor. O karikatürle ne kadar yavaş olduğunu. Tabii bir de şey var. Şimdi köprüden kalktı şirket ayrı vapuru. Şimdi hem Anadolu yakası hem Rumeli yakasına uğraya iskelelere uğraması halinde bu şey oluyor tabii ki. Yolculuğun çok uzun sürmesine yol açıyor. Onun üzerine tek taraflı, mesela bir vapur sadece Anadolu sahillerinden devam ediyor. Oradaki iskelelere uğruyor. Tanesi de diğer vapur da Rumeli tarafındaki iskelelere uğruyor. Hatta başlangıçta şey de yok. Bazı iskeleler yanaşmaya müsait değil. O zaman ne yapıyorlar? Diyelim Bebek'te bir grup insan vapura binecek fakat yanaşamıyor. İskele olmadığı için yanaşamıyor. Kayıklarla vapura gelip o şekilde vapura binip gidiyorlar. Bir de tabii dedin ya, yani şimdi bu hayatın içinden konular, insanların yaşam biçimlerinin değişmesi. Evet, yaşam biçimi şöyle değişiyor artık. Tabii merkez gene Suriçi, Babali orada, hükümet binaları orada, bürokratlar orada. Ve bunlar şimdi Boğaziçi'nde artık yalı satın alıp, ev satın alıp orada yaşamaya başlayınca böyle bir ulaşım ağı da meydana geliyor. Yani sabah evinden vapurla işe gitmek ve akşam da vapurla gene

0: evine dönmek. Bu bir şey ortaya çıkıyor artık. Yani yeni bir yaşam biçimidir vapuru kullanarak.
1: Bir de bence bir kitleyi de beraberinde getiriyor. Yani tek başına bir kişinin yürüyerek bir yere gitmesi mutlaka vardır önemi, ama burada onlarca kişi aynı araçla seyahat ediyor ve belki o günün koşullarını beraber dertleşip eleştirebiliyorlar. Bu da bir kitleyi ortaya çıkarıyor.
0: Tabii işte sosyalleşme de aslında bu anlamda önem kazanıyor. Yani çünkü belirli saatte hep aynı insanlar biniyorlar. Hatta aynı yere oturuyorlar belki de yani. Oturduğu koltuk aynı oluyor. Ve bir sohbet şeyi, yani şey seyahatinde o seyahat boyunca işte yarım saat 45 dakika ne kadar sürecekse seyahat sırasında aynı zamanda o sohbet yapma imkanı da olabiliyor. Ve burada vükala vapuru diye bir şey karşımıza çıkıyor. Özellikle yani bağlı halde çalışan üst düzey bürokratlara mahsus bir vapur tahsis ediliyor.
1: Vükala.
0: Vükala vapuru, evet. Onlar işte o üst düzey bürokratlar özel olarak o vapurda yani çalışma saatlerine uygun bir şekilde.
1: Hocam şirketi ayrıya peki özel bir kurum muydu?
0: Özel bir şirket.
1: O zaman evet. Özelleşme de yavaş yavaş o dönemde başlıyor.
0: Tabii ki özel bir şirkettir. Mesela sonrasında kurulacak olan tramvay şirketi, tünel şirketi, bunlar hep özel şirket olarak, özel teşebbüsü olarak kurulacaklardır.
1: Eskiden mesela o ekonomi hep sarayda toplanırdı. Şimdi özelleşmenin başlaması da herhalde bir etki oluşturacaktır.
0: Tabii muhakkak. Çünkü bu şirket kendi lehine bir çalışma yapıyor ama devlete vergi veriyor. Yani öyle bir süreç şey yapacak ve bu imtiyazı almak için de tabii ki devletin izni almak gerekiyor. Yani imtiyazı durup dururken verilmiyor da evet, yani bu bir takım izinler şeyiyle, izin almak suretiyle, ki şirket ayrılığının nizamnamesinde o çok Ahmet Cevdet Paşa ile Fuat Paşa, Keçezade Fuat Paşa onlar hazırlamışlardır. Dolayısıyla işte bu şekilde baharlı gemilerin hayatına girmesi aslında insanların hayatını da kolaylaştırıyor tabii ki bir taraftan. Tabii fırtına havalarda ise biraz da şey, yani gidebildiği gibi kadarıyla gidiyor.
1: Günümüzdeki vapurlar gibi miydi hocam? Kapalı mıydı yoksa açık mıydı o buharlı?
0: Yani kapalı gemiler kısmı da var. Yandan çarklı dediğimiz ilk vapurlar o şekilde. Yandan bir çarkı var. O dönerek vapurun hareketini sağlıyor. Kapalı salonları da var. Hatta şeyler elektriklendiriliyor. Elektrikle ışıklandırılıyor vapurlar yani. Ve belirli bir şey var. Tabii o dönemin şeyi geri gene birinci mevki, ikinci mevki. Kadınlara mahsus yerler, erkeklere mahsus yerler.
1: Beraber seyahat edebiliyorlar mıydı? Yoksa ayrı mı?
0: Şeyde ulaşım araçlarında ayrı seyahat ediliyor.
1: Yani ayrı yani, bölümlerde mi yoksa ayrı, ayrı araçlarda mı?
0: Ayrı bölümlerde seyahat ediliyor. Yani şimdi o mesela vapurda da ayrı bölümler var. İşte tramvayda da kadınlarla erkeklerin oturduğu yerler bir perdeyle ayrılıyor. Ve o şekilde seyahat ediliyor. O dönem şeyler. Hatta mesela vapurda gazete satılma diye bir şey var. Hatta şöyle bir şikayet ben birkaç yerde gördüm. Gazetede bir dönem gazetenin satılması aksamış. Vapurda gazete satılması. Şikayet ediyorlar. Diyorlar ki şimdi biz vapura yetişmek için aceleyle gelirken bayiden gazete satın alma imkanımız olmuyor. Dolayısıyla vapurda da bulamayınca seyahat boyunca gazete okuyamıyoruz. Niye şeyde vapurda gazete satılmıyor diye. Yani her yönüyle aslında çok hayatın içinden bir şeydir. Tabii
1: bir de her yönüyle ekonomi oluşturuyor.
0: Tabii ekonomi de tabii.
1: Orada bir gazete alışveriş durumu da meydana geliyor. Belki tabii ilerleyen safhalarda bu şu anki vapurlardaki simit kültürü belki o dönemden geliyor.
0: Tabii tabii o dönemlerden helva başlayan kültürü. Bir süreç tabii ki. Yani satıcılar da.
1: İşportacılar.
0: Kesinlikle. Hatta vapura binip inmeler yani. Yani şimdi insanların işte bugün de devam eden bir alışkanlıkla daha iskele verilmeden hemen inme çabaları o yıllarda da var ve şikayet konusu da oluyor aslında. Yani hani gemi bir yanarsın da ondan sonra in acele ne şeklinde ve bir anda herkesin inmeye çalışması, o kalabalığın böyle itiş kakışları ta o yıllardan itibaren yaşanan bir takım şeylerdir. Yani şirkete hayriye tam bir efsanedir. Onların kaptanlarının tabii ki

0: birçok hikayelere oluyor. Mesela şöyle de bir uygulama yapılıyor. Şimdi şeyde tabii gemide nereye gideceği işte Rumeli kavağı veya Anadolu kavağı şeklinde yazıyor. Ama herkesin okuma yazması olmadığı için mesela yanlışlıkla binebiliyor şeyi. O yüzden şöyle bir sistem geliştirmişler. Eğer gemide yeşil renk varsa Anadolu yakasından gidecek demektir. Kırmızı bir renk oraya konulmuşsa Rumeli yakasından devam edecektir. İnsanlara öyle bir kolaylıkla şey yapmışlar, getirmişler. Tabii şirket ayrıya bir de Fevaid-i Osmaniye adıyla adalara ve Kadıköy'e yolcu taşıyan ayrıca başka bir şirket daha var.
1: Adalara yolcu taşıyan vapur o zaman mesafe epey bir uzuyor.
0: Tabi uzuyor. Ona göre de mesela...
1: O dönem orada, adalarda yerleşim var mıydı?
0: Var tabii ki. Var. Bu sözünü ettim. Tabi 19. yüzyıl olarak. Olsun yani hocam, gerçi 19. yüzyıldan önce de yerleşim vardı da. Şimdi buharlı gemiler gelince tabii ki adalara gidiş geliş de kolaylaşmış oluyor. Hatta şeye doğru yani gene köprüden Bakırköy'e doğru da o tarafa da böyle kıyıya paralel olarak şey yapan yani yolcu gemileri çalışan yolcu gemileri mevcut ve insanlar çok tercih ediyorlar.
1: Hocam ama günümüzdeki gibi gemileri düşünmemek gerek. Dolayısıyla bahsettiğimiz buharlı gemiler o dönem için ilk gemiler. Evet, tam teşekküllü olmayabilir. Yani açıktan bir seyahat mi yoksa kenardan gidilecek yere doğru bir seyahat mi anlamamız gerekir. Bu buharlı gemilerle yapılan seyahatten.
0: Şimdi mesela diyelim şeye gidecek yani köprüden kalktı İzmit'e gidecek mesela. Genellikle kıyıya takip ederek gidiyor tabii ki. Aynı şekilde Yeşilköy'e, Bakırköy'e giderken de ama tabii ki kıyının çok da yanında değil. Bir de bu iskeleler zamanla yapılıyor tabii ki. Yani hemen şirketi fayri faaliyete geçtikten sonra iskelesizlikten dolayı uzun bir süreç de hep biraz önce sözünü ettiğim gibi sandallarla gemiye gelebiliyor ancak. Gemi biraz açıkta bekliyor yani. Çünkü o işte denizin şeyini de çok iyi bilmek lazım. Yani kaptanların bir özelliği de o. Yani bir kaya olabilir. Çok kenardan geldiği zaman kayaya çarpabilir. Nitekim onun bir o tarz bir kaza örneklerine de zaman zaman rastlanıyor. Hı hı. Şimdi öyle olunca burada kaptanlığın becerisi de çok önemli hale geliyor.
1: Güzel bir nokta hocam burası. Hı? Çok güzel bir nokta.
0: Tabii. Ve fırtınalı havalarda tabii ki o gemiyi sağ salip kaya şey yapmak, yanaştırmak da gene bir kaptanlık becerisidir. Yani.
1: Hazır bu kaptanlık becerisinden ve kaptanlara temas etmişken bununla alakalı özel bir eğitim var mıydı? Ya da o ketüda dediniz mesela ilk başta bunun da öyle bir alanı, bir okulu var mıydı?
0: Şimdi Bahriye Mektebi var tabii ki.
1: O dönemde Mektebi, var.
0: Tabii ki. Bahriye Mektebi'nde bu tarz kaptanlar hem deniz subayı yetişiyor hem de bu tarz kaptanlar yetişiyor. Doğal olarak bunun eğitimini almış oluyorlar. Şimdi öyle şeyler anlatılır ki tabii hani gerçeğe tam tam gerçekçi sayılmasa da en azından kaptanların maharetini gösterecek şekilde. Mesela kaptan gemiyi böyle bir yalıya o kadar çok yaklaştırabiliyor ki yalıdan ikram edilen bir kahve fincanını alıp kahveyi içiyor. Hani bu yaşanmış mıdır? Muhtemelen yaşanmamıştır ama böyle işte kaptanların maharetini şey yapabilmek için bu tarz anlatılar da oluyor zaman zaman. Dolayısıyla bu gerçekten işte ulaşım dediğimiz şey aslında doğrudan hayatın içinden konular yani.
1: Hocam hep deniz yolundan, gemilerden, buharlı gemilerden bahsettik. Biraz diğer araçlardan da bahsedelim mi? Omnibus ne zaman göreceğiz? Metroyu, tramvayı. Mesela Marmaray yapıldığında Sultan Abdülhamit'in bir Marmaray projesi olduğundan bahsedilmişti. Sizle Abdülhamit konuşurken de buna değinmiştik. Diğer ulaşım araçlarını da konuşmakta fayda var.
0: Tabii şimdi kara ulaşım araçlarına gelince tabii öncelikle demiryolu yani onun gündeme geldiğini görüyoruz. Tabii demiryolu mevzusu son derece böyle teferruatlı olan bir mevzudur. Ve işin enteresan tarafı da bizim insanımız bu tarz teknoloji

0: gelişmeleri çabucak benimseyebiliyor yani. Dolayısıyla yani şimdi bir taraftan şirket ayrıya vapurları işte deniz ulaşımı sağlanırken bunun bir de tabii şehirler arası yolculuğu var. Ona zamanımız kalırsa ayrıca değiniriz. Fakat şimdi bir taraftan da demir yol. Mesela 1830'lu yıllar İngiltere başta olmak üzere diğer dünya ülkelerinin şeylerinde, kendi ülkelerinde demir yolu yapmaya başladığı dönemlerdir bu dönemler. Ve benzer şekilde Osmanlı hükümetinin de gündemine geliyor. Ve bir süre sonra bakıyorsunuz ülkede demir yolu yapılmaya başlanmış. Bu bir kere önemli bir, yani teknoloji merakı ve bunun getirdiği avantajların farkında olma açısından Osmanlı devlet adamları bunu önemsemiştir. Yani demir yoluna şöyle bakıyor. Hem şey olarak bir kere ulaşımı kolaylaştıracak. Yani halk için bu bir kere gerekli. Ama onun dışında askeri avantajları, bir savaş sırasında biz cepheye kolaylıkla asker gönderebiliriz şeyini de, mesajını da tabii ki veriyor ve ticari kolaylıkları, tabii demir yolunda mal ve ürün taşımak diğer şeylere göre, önceki dönemin kervanlarına göre çok daha ucuz olacağına göre kısa süre içinde demir yolunun mesela benimsendiğini görüyoruz. Yani ve bu çerçevede ne yapıldı? Mesela Osmanlı coğrafyasında demir yolu anlamında ilk yapılan hat İskenderiye Kahire hattıdır. Hmm. Mısır tabi o dönemde Osmanlı devletine ait bir toprak ve dolayısıyla ama Mısır'da bir hıdivlik oluşmuş. Yani vali hani bağımsız ayrı bir devlet değil ama kısmen özerk bir şeyi var. Yapısı var. Dolayısıyla mesela Hıdiv Abbas Paşa İngiltere ile bir şey yapıyor. İmtiyaz anlaşması yapıyor. İskenderiye Kahire arasında bir demir yolu ve aşağı yukarı aslında Süveyş kanalının tam yapacağı işi yapacak. Yani İskenderiye'den Kahire'ye, oradan da Kızıldeniz aracılığıyla o Ümit Burunlu ulaşma şeyi kalmayacak. Dolayısıyla çok önemsenen bir demir yolu. Fakat Osmanlı Devleti Hidiv Abbas Paşa'nın İngilizlerle anlaşma yapmasına karşı çıkıyor. Şey de şu, sen bir valisin diyor. Yani sen bir valisin ve vali olarak gidip de başka bir ülkeyle şey yapamazsın. Bir mukavele imzalayamazsın. Nedir yolu bunun? İstanbul'a başvuracak İngiltere veya yapacak şirket İstanbul'a başvuracak. İstanbul izin verirse ancak o zaman demir yolu yapılabilir. Nitekim süreç öyle işledi. Hı hı. Yani dolayısıyla bir şekilde artık o 1851 ve sonrasında demir yolları yapılmaya başladı. İşte İskenderiye, Kahire, sonra Rumeli'deki demir yolları, işte Köstence, Çernova'da
1: İstanbul'da ne zaman başladı hocam?
0: İstanbul'da da aynı dönemlerde aşağı yukarı, yani İzmir Aydın yapılırken, Köstence, Çernova'da yapılırken
1: eş zamanlı.
0: İstanbul'da da eş zamanlı olarak işte İstanbul'dan başlayıp böyle Edirne'ye giden, oradan Balkanların birçok şehirlerine ulaşan ve Avrupa hatlarıyla bağlantı yapacak bir demir yolu projesi önce düşünülüyor, bilhassa da hayata geçiriliyor. Yani bu 1869 yılında imtiyaz verildi. Sonra inşaata geçildikten sonra da aşağı yukarı 1874-75'te de o hatlar yapılmış oldu. Burada şöyle enteresan bir şey var tabii, ona değinmek isterim. Şimdi tabii başlangıç şeyi bir nevi banliyö treni. Yani şimdi ilk istasyon Yedikule'de başlıyor. 7 kilo Küçükçekmece arasında bir banliyö treni gidip gelmeye başladı. Ondan sonra tabi hat uzadıkça Edirne'ye kadar ve Avrupa'ya kadar gidecek. Şimdi tren çalışırken, banliyö treni çalışırken yolculardan bir takım şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Şirket de bu şikayetlere katılıyor. O da şu, Yedikule şehrin merkezine çok uzak bir yer. Dolayısıyla insanlar yüklerini taşımakta zorlanıyorlar veya son durak olarak Yedikule'de indikten sonra şehrin merkezine gelmekte zorlanıyorlar. Bu hat Sirkeci'ye niye gelmiyor diye bir şey var, talep var yani.
1: İstek var.
0: Evet, yani bu Sirkeci'ye kadar gelsin, tam şehrin limanı.

0: oradan geçecek. Ve orada da bazı istimlaklar olması lazım. Bazı binaların yıkılması lazım. Dolayısıyla tartışma mevzusu şu. Saray bahçesinden tren geçer mi geçmez mi? öyle bir, bu 1870 yılının İstanbul'un gündeminde bu var. Saray bahçesinden tren geçer mi geçmez mi? Bunun taraftarı olanlar var. Mesela işte Ali Paşa, o dönemin sadrazamı, yani teknoloji diyor, bunu yapacağız, yani yapmamız lazım. Fakat böyle daha muhafazakar olarak bakan bazı devlet adamları diyor, ya olur mu yani, saray bahçesinden tren geçilir mi? Yani bu yakışık almaz böyle bir şey şeklinde. Bir çevreci grup var, o dönemin çevreci grubu. Diyorlar ki Sarayburnu yani dünyanın en havadar, en güzel yerlerinden biridir. Şimdi buraya işte tabii ki lokomotifler, buharlı lokomotifler. Buraları dumana mı boğacağız yani? Bu kesinlikle Sirkeci'ye gelemez diye. Ve başka bir itiraz şeyi de şuradan kaynaklanıyor. Şimdi aynı dönemde tramvay şirketi de kuruldu. Tramvay şirketi de bir şey faaliyeti içinde. Yedikule'den Aksaray'a ve Sirkeci'ye kadar bir şey yapacak. Tramvay hattı yapacak. İmtiyazını almış. Fakat henüz bitmemiş. Şimdi onlar da şunu düşünüyorlar. Eğer burası olursa bizim müşterimiz azalır. Dolayısıyla Sirkeci'ye gelmemesi lazım tren hattının. İşte böyle bir hem muhaliflerin hem de taraftarların oluşturduğu bir kamuoyunda bir tartışma ortamı. Buna en sonunda işte Sadrazam Ali Paşa diyor ki arkadaşlar anlaşamayacağız demek ki, yani hem taraftar olan var, karşı olanlar var. O zaman mal sahibine soralım diyor. Yani mal sahibi dediği de Padişah Sultan Abdülaziz o dönemde. Çünkü temel mesele şu. Saray bahçesinden geçsin mi geçmesin mi? İşte o tarihe geçen meşhur bir sözdür aslında. Sultan Abdülaziz'in sözü. Ya ülkemde demir yolu yapılsın da diyor, isterse sırtımdan geçsin diyor.
1: O sözü burada söylemiş.
0: Evet, bu vesileyle söylüyor. Ve son derece değerlidir. Osmanlı Devleti'nin aslında böyle teknolojik gelişmelere ne derece müsbet yaklaştığının bir göstergesidir. Yani netice itibariyle oradan hat geçerken bir sürü de tahribat oldu. Bazı tarihi eserler yok oldu. Hı hı. Ama şey önemseniyor. Yani demir yolu yapılması önemseniyor. Ve dolayısıyla tabii yapıldı. Yapılınca da tabii şehrin merkezine kadar gelmiş oldu. Ve öyle olunca da işte Sirkeci'den Küçükçekmece'ye kadar, daha sonra Edirne'ye kadar, o bu defa da mesela nasıl Boğaziçi yerleşimi giderek artmıştı şeyde vapurlar vesilesiyle. Evet. Bu defa da şimdi İstanbul'un o tarafında yerleşimler artmaya başlıyor. Tren geçiyor çünkü oradan. Hı hı. Ha, oradan tren geçiyorsa demek ki orada bir hareket var demektir. Ona göre evlerin kiralanması, oradan ev almak, gene işe trenle gidip gelme gibi alışkanlıklar böylece ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Tabii bu alışkanlıklar neleri beraberinde getirdi ve Osmanlı Devleti ulaşım kanadında yaptığı atılımlarda geç mi kaldı, erken mi fark etti? Birçok aklımda ve merak ettiğim husus var ama hocam o kadar güzel anlattınız ki süremizin sonuna geldik.
0: Evet, bir hayli zaman ilerlemiş, çok da farkına varmadık yani.
1: İnşallah devamını yapalım ama.
0: İnşallah. Şimdi ulaşım deyince de tabii ki aslında
1: geniş bir konu.
0: Çok kapsamlı. İşte metroları var bunun, şehir içi tramvayları var. Bir de şehirler arası işte bir Hicaz demiryolu var ki, yani işte bir Bağdat demiryolu, bunlar devasa projeler aslında. İşte Sultan Abdülhamid'in projeleri var.
1: Onlara evet, yani bir sonraki bölümümüzde o zaman inşallah değinelim sizin uygun tabii olduğunuz bir dönemde. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Teşekkürler. Efendim bu hafta Osmanlı'da ulaşımı, modern ulaşım araçları öncesinde neleri kullanıyormuş halk, nasıl seyahat ediyormuş dedik evvel zaman içinde de. Önümüzdeki bölümlerde yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, senarist, yapımcı, sevgili Birol Güven stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok coşkulu bir şey oldu, sunuş oldu. Evet. Teşekkür ederim.
0: Ve çok heyecanlıyım. Yeni Kahire'den geldiniz, Mısır'dan. Evet. Olağanüstü bir film festivalindeydiniz ve çok şahane bir müzeye gittiniz. Ama sizden dinlemek istiyorum. İzlenimleriniz nelerdir?
1: Ya bir kere şöyle söyleyeyim. Ve uçaktan iniyorsunuz. Ben ilk defa gittim Mısır hayatımda. İlk defa gittim ve uçakta indikten sonra şehre yaklaştıkça gerçekten çok büyük bir kaosun içinde buluyorsunuz kendinizi. Trafik, onu ayrıca anlatırım. Trafik, yani saatlerce konuşulabilir Kahire'nin trafiği üzerine. Diyorsun ki ya böyle bir trafik, böyle bir kaos varsa burada bir film festivali yapılamaz diyorsunuz. Yani trafiği böyle olan bir ülkenin festivali acaba nasıl olur diye düşünüyorsunuz. Gerçekten muhteşem. Biliyorlar o işi. Zaten bir sinema ülkesi. Çok güzel bir festival yapıyorlar. Zaten dünyada biliyorsunuz 14 tane A grubu festival var. Kahire onlardan biri ve gerçekten çok muhteşem. Yani o orada hani şehirde nasıl bir kaos varsa orada o kadar yok. O tarafı gerçekten çok iyi biliyorlar ama gerçekten başrol trafik. İstanbul'un trafiği de çok problemli ama problem şu demek, bizde kurallar var ve biz kurallara uymuyoruz. Problem bu. Kahire'de böyle bir şey yok. Kahire'de kural yok.
0: Kural yok. Karşıdan karşıya geçmek bir iş, yani çok zor.
1: Karşıdan karşıya geçmek bir 25 yılınızı alabilir.
0: Gerçekten.
1: Beklerseniz hani vazgeçip öbür oraya yerleşirsin. Hani karşıya geçmezsin, nüfusunu bu tarafa alır. Ama gerçekten tam bir macera, tam bir eğlence. Muhteşem bir şehir. Bir açık hava müzesi her metrekaresi. Ve hani Kahire'ye gitmek, samimi söylüyorum, üniversite bitirmek gibi. Müthiş, yani müthiş. Ben ilk çok etkilendim, çok beğendim. Zaten dünyanın en iyi müzesini yapmışlar.
0: Gerçekten çok görkemli duruyordu sizin fotoğraflarınızda.
1: Sadece görkemli değil, görkemli ama artı gerçekten gezmesi bu kadar kolay, bu kadar güzel başka bir müze görmedim ben. Kıskandım diyebilirim. Bizde de olmalıydı. Çünkü benzer medeniyetleri yaratmış iki ülkeyiz biz. Tabii içindeki eserler inanılmaz. Yani günlerce bir müzede günlerce kalabilirsiniz. Çok çok etkilendim. Piramitler çok etkileyici. Gündelik hayat çok etkileyici. Bir şey var, bir çarşı var. Ya çarşıya bir girdik. Bizim kapalı çarşı benzeri bir yer. Böyle çok dar bir sokak. Ya biz burada nasıl yürüyeceğiz? Çok kalabalık. Derken o sokağa turist otobüsü girdi. Evet. Dedim hani o hani herhalde yanlış girdi dedim. Sonra bir anda bütün insanlar mağaza

0: odalara kaçtı, dükkanların içine girdi, yol boşaldı, otobüs geçti, tekrar dışarı çıktık.
1: Aa, çok değişik.
0: Çok güzel. Yani Ümmü Gülsüm'ün adına atfedilen bir kafe var, çok meşhur. Mehmet Akif Ersoy'un oradaki yıllarında gittiği bir kahve var, oraya oturduk. Yani gerçekten mutlaka görülmesi gereken, bir de bizim için özellikle. Çünkü Osmanlı izlerini de orada takip edebilirsiniz. Ve çok uzun süre zaten Osmanlı'nın hakimiyetinde bir bölge. Yemekleri çok güzel, kaosu çok güzel, sosyal yaşantısı, sınıf farkı, zengini, fakiri yan yana, ders gibi bir ülke.
1: Bambaşka, gerçekten görülmesi gerekiyor. Bence çok güzel anlattınız. Peki orada film
0: sanki
1: festivali...
0: Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıymışım.
1: Ama oradan insanlara temas ettiniz. Oranın tabii, Kültür tabii, Bakanlığı'ndan tabii, da. Tabii. Bize karşı tepkileri nasıl? Çünkü benim bildiğim kadarıyla Mısır'da çok Türkçe bilen var.
0: Zaten biz...
1: Öğreniyorlar.
0: Tabii. Zaten biz dünyanın en büyük Türkçe kursuna sahibiz. Türk dizileri.
1: Aha.
0: Bizim artık hani... Eğer ki dünyada seyahat edecekseniz ve İngilizce gibi bir dil bilmiyorsanız, bence direkt Türkçeyi deneyin. Mutlaka dizilerden Türkçeyi öğrenmiş birileriyle karşılaşıyorsunuz. Şu anda Türkiye ve Mısır ilişkileri, siyasi, iklim, diplomasi çok güzel bir seviyede, çok iyiyiz. Yani oradan da bize çok turist geliyor. Türk turistler de oraya gidiyor. Çok güzel bir ülke, vize yok.
1: Hı hı.
0: Ve çok ucuz, onu da
1: çok
0: söyleyeyim.
1: Çok ucuz. Hayır, ben şey anlamında soruyorum. Ortak yapım, belki Mısır, Türkiye ortak yapımı filmler olur.
0: Ben tabii
1: olur.
0: Daha böyle sanki Turizm Bakanlığı turizm tarafı gibi konuşmaya başladım.
1: Aslı biz hepsini önemsiyoruz.
0: Tamam, doğru, ben dur konumumu hatırlayayım. Zaten şimdi biz orada Kahire Film Festivali dünyanın en önemli film festivallerinden bir tanesi. Biz bu yıl orada Spotlight ülkeydik.
1: Hı hı.
0: Yani konuk ülke diye çevirebiliriz, onur ülke diye çevirebiliriz. Yani bize ayrı bir yer açıldı orada. 9 filmimiz vardı. Galiba 20 gösterimimiz oldu.
1: O çok iyi.
0: Dünyaca ünlü bizim efsanevi yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan jüri başkanıydı.
1: Müthiş.
0: Tabii ki, yani orada acayip bir Türkiye rüzgarı esti. Büyükelçimizin çok güzel bir resepsiyonu oldu. Gerçekten ben şu ana kadar birçok etkinliğe katıldım. Türkiye anlamında en verimli, her dakikası amacına uygun Kahire'yi biz kendi aramızda da örnek etkinlik seçtik. Yani bizim bütün etkinliklerimiz inşallah böyle olmalı diye de kendimize bir hedef koyduk.
1: Çok güzel. Bundan önce de Cannes'daydınız. Orada da bir Türkiye rüzgarı esti.
0: Şimdi Cannes'da zaten Türkiye rüzgarı eser. O bir, hı hı, ona şaşırmıyoruz. Biz dünyada 3 tane ülke var dizi ihracatında. Amerika, hı hı, İngiltere ve Türkiye. Ama Türkiye artık İngiltere ve Amerika'yı bence ihracatta geçmiş durumda. Çünkü bizim kadar üretemiyorlar.
1: Hı hı.
0: Biz biliyorsunuz uzun diziler üretiyoruz. Onları editliyoruz falan. Bizim episod sayımız, rakibimiz yok dünyada. Çünkü bu dünyada bir haftada 2 saatlik bir dizi üretebilen başka bir ülke yok.
1: Yok.
0: Başka insanlar yok. Bu ekipler, bu arkadaşlar bunu yapabiliyorlar. Ve bizim özellikle dizi tarafından bahsedersek, senaristlerimiz, yönetmenlerimiz inanılmaz bir şey yakaladılar, bir şey çözdüler.
1: Hı hı.
0: Bu da çok önemli. Ya burada bir hikaye anlatıyorlar ve tüm dünyada 1 milyara yakın insan bunu, aynı şeyi seyrediyor. Şimdi Amerika da bunu yapıyor. Amerikalılar da bunu yapıyor. Belki daha büyük yapıyorlar hatta. Fakat Amerika'dan bizim bir farkımız var. Amerika gerçekten bunu bir kültür emperyalizminin parçası olarak yapıyor. Yani gittiği yere yaşam biçimiyle birlikte gidiyor. Hamburgerini götürüyor, pizzasını, kahvesini götürüyor ve damgasını vuruyor. Türk dizileri bunu yapmıyor. Kültürel etki yaratıyor ama her ülke Türk dizilerini kendi dizisi gibi seviyor. Amerikan dizisi gibi seviyor. O yüzden bizim starlarımıza ölüyorlar, bitiyorlar. Ya belki işte Amerikalı starlar daha

0: ünlü, daha büyük ama şimdi Amerikalıları çok seyrediyorlar ama Türk starları çok seviyorlar. Bu da çok ilginç. Hani bu da bu planlı bir şey değil ama hani dünyanın en çok izlenen mi bilmem ama en çok sevilen dizilerini bizim endüstrimiz yapıyor her yerde.
1: Kesinlikle. Peki bu başarının sırrı ne Birol Bey? Çok ilginç değil mi? Meksika'dan arkadaşımla konuşuyorum. Mesela şey diyor, biz çok benziyoruz birbirimize, o yüzden çok izliyorum bu diziyi diyor.
0: Ben başarının sırrı mıdır bilmiyorum ama bir Yeşilçam'ın üstüne inşa edilmiş bir televizyon endüstrimiz var. Ve de bir 20 yaşında gibi düşünebiliriz kabaca. İlk yıllar, emekleme yılları desek 15 yıllık, çok yeni aslında bu. Yani 2010'lardan başlatabiliriz. Daha önce denemelerimiz var. Belki ilk dizi Gümüş gibi kabul edilebilir ama Muhteşem Yüzyıl'la birlikte bir endüstriye dönüşüyor ve çok geliştirdik bunu. Bazı şeyler tespit ettik. Bizim zaten melodram kültürümüz var. Yani Yeşilçam biraz melodramik hikayeleri iyi biliyordu. Onu da biz Mısır'dan da öğrendik biraz. Mısır tabii bizden daha önce melodrama başlamıştı. Ama biz daha iyisini yaptık Yeşilçam'da. Melodram nedir onu da söyleyeyim sana.
1: Lütfen.
0: Belki onu hep duyuyoruz da üzerine hiç konuşmuyoruz. Aslında melodi dram, müzikle güçlendirilmiş drama. O yüzden bizim Türk dizilerinde müzik susmaz.
1: Doğru.
0: Hiç susmaz. Hep
1: ve mutlaka ağlatır.
0: Çünkü insanlar farklı şeye güler, aynı şeye ağlar. O yüzden mesela biz komedileri satamıyoruz.
1: Neden satamıyoruz?
0: Çünkü yerel.
1: Şeyi de satamıyoruz. Daha böyle silahlı mafya dizilerini de satamıyoruz diye biliyorum.
0: Satıyoruz ama bizim melodramlar diyebileceğimiz melodramlar kadar satılmıyor. Çünkü melodramlar, o aşk hikayeleri diyelim, ortak payda. Dünyanın her yerinde. Ona kimse itiraz etmiyor. Diğerleri biraz yerel kalıyor olabilir. Yani başarının formülünü bulduk mu bilmem. Hani çok iddialı bir laf olabilir ama şu anda çok ne yapacağını bilen ve çok iyi bir network'ü olan bir endüstriye sahibiz. İnşallah uzun sürer.
1: İnşallah daha da gelişir, daha da büyür. Merakla bekliyoruz.
0: burada ama çok önemli bir şey daha söyleyelim. En önemli şey Türk izleyicisinin
1: Doğru.
0: sevmesidir. Yurt dışındaki başarının formülü Türkiye'de başarılı olmaktır. Yani burası böyle 86 milyonluk bir fokus grup gibi. Biz neyi seyrediyorsak onu satın almak istiyorlar. O yüzden hala Türkiye'deki başarı çok önemli.
1: Enteresan. Peki siz de şimdi bir televizyon programı yapıyorsunuz. Soru sormak mı daha iyi, yoksa cevaplamak mı? Hangisi size daha konforlu hissettiriyor ya da hangisi
0: Bence
1: rahatsız?
0: ben konuk olmayı tercih ederim. Nedenini söyleyeyim. Sunucu nispeten daha az konuşuyor. Ama sunucu çok dikkatli dinlemek zorunda konuğunu. Ben asıl yorucu işin dinlemek olduğunu düşünüyorum. Ve hem dinleyeceksiniz, hem bir sonraki soruya hazırlanacaksınız, hem kulaklıktan, rejiden gelen seslere dikkat edeceksiniz. Programın sahibisiniz, konuk yanlış bir şey söyleyebilir, bir markayı telaffuz edebilir. O yüzden ben sunuculuğu daha stresli buluyorum, daha az konuşmama rağmen. O yüzden konuk konforlu, çünkü konuğu yönlendiren bir ev sahibi var ya, hani bir soru soruyor. Konuk daha kolay olduğunu düşünüyorum ama buna bugün karar verdim. Çünkü sana gelmeden önce iki bölüm çektik. Böyle çok dikkatli konuğum, ne diyecek, aman onu kaçırmayayım. Göz kontağı, o çok yorucu. Burada daha özgür. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Ben soru sormayı ya ben sunuculuğu daha rahat, konforlu buluyorum.
0: Öyle
1: Bana da
0: mi? Ya işte.
1: cevaplamak çok gergin geliyor.
0: Evet, ben tabii sunucu olmadığım için ya, yani sonradan öğrenilmiş bir şey olduğu için
1: Ama siz
0: daha
1: oyunculuktan da yani rahatsınızdır değil mi? Gerilmiyorsunuzdur. Hiç stres yoktur.
0: yok,
1: Var mı?
0: rahatım. Öyle gerilmiyorum, heyecanlanmıyorum. Herhalde zaman içinde oldu tabii. İlk zamanlar böyle değildi ama ben oyuncu değilim. Oyunculuk yaptım da.

0: Sonra kendimi seyrettiğim zaman çok yeteneksiz olduğumu gördüm oyunculukta.
1: Hiç katılmıyorum.
0: Öyle mi?
1: Hiç katılmıyorum. Peki şeye gelmek istiyorum. Yani senaristlikten, yapımcılıktan sonra bürokrasiye alışmanız kaç ayınızı aldı?
0: Alıştığımı söyleyemem.
1: Aa.
0: Tabii yani alışmayı da düşünmüyorum bu arada. Öyle bir hedefim yok. Ama çok değişik buluyorum. Hı hı. Dolayısıyla benim yaşamımda büyük bir değişikliğe ihtiyacım varmış. Hı hı. O yüzden hani çözmeye çalışıyorum. Bana çok ilginç geliyor. Devlet mekanizması dışarıdan, resmin içindekiler resmi göremez ya. Ben resme dışarıdan baktığımı hala öyle düşünüyorum ve öyle kalmaya da gayret ediyorum. Çok içine girip bürokraside boğulmak istemiyorum. Ama bana çok ilginç geliyor. Yani devlet olmak, hani bu yüzyıllarda oluşmuş bir şey var orada. Bir miras var. Hı hı. Türkiye çok büyük bir devlet. Çok büyük bir kültürel mirası var. Devlet mirası var. Müthiş bir mekanizma. O bende hep hayranlık yaratıyor. Yani mesela hani öyle bir organize ki, mesela ben genel müdürüm ama festivale gidiyorum, orada değilim, yerime başka biri bakıyor. O gidiyor, onun yerine başka biri. Ya hiçbirimiz olmasak devlet çalışıyor. Devlet kendi, yani otonom bir sistem. Biri o görevi yapıyor.
1: İnanılmaz. Peki hayatınızda neler değişti?
0: Hayatımda
1: bir Ankara girdi hayatınıza şimdi.
0: Ankara benim ama kaderim. Ben orada okudum. Askere gittim ben Ankara. Ankara benim hayatımda hep vardı zaten. Sonra çok uzun yıllar ben TRT ile de bir temasım oldu. İşte yapımcı olarak diziler yaptık. TRT ile Ayrılsak da Beraberiz. En Son Babalar diyor. Sonra 80'ler falan. Benim hep bir ayağım Ankara'daydı. Dolayısıyla tekrar Ankara olunca
1: mutlu
0: oldum. Oldum. Ben Ankara'yı seviyorum çünkü. Arkadaşlarım falan
1: ilginç,
0: da var.
1: İlginç. Ben de çok seviyorum. Evet, ama Ankara genelde hep şey diyorlar ya, İstanbul yolu, Ankara'dan çıkış daha güzel gibi şeyler söylüyorlar.
0: Ya onlar. Neyse, o konuda konuşmayalım.
1: Peki size ne evet dedirtti bu görev? Teklifi geldi. Siz nasıl evet dediniz? Nasıl ikna ettiler sizi?
0: Yani valla bakanımızla konuşurken vatan borcu bu gibi bir cümle kullandı. Ben de herhalde biraz duygusalım. Denemek istedim. Bir de yapıp yapamayacağımı da görmek istedim kendi kendime. Hani İngilizce bir kelime. Challenge. Çünkü çok hiç düşünmediğim, hiç beklemediğim bir şeydi. Benden önce tabii Tamer Karadağlı, Tamer genel müdür olmuştu. Onun kadar şaşırmadım tabii. Ama benim de olacağım gerçekten hiç beklemediğim bir şeydi.
1: Bence çok da güzel oldu. Ben sektörden birinin olması insanları daha da iyi anlayabilmek.
0: Şöyle, ben doğru kişi miyim bilmiyorum ama bu fikir çok iyi fikir.
1: Kesinlikle. Yani
0: devletin, inşallah bizler başarılı oluruz ki bundan sonra da hep sektörden birileri gelir. Çünkü zaten bizim genel müdürlüğümüzde de bu işi çok iyi bilen bürokratlarımız var, uzmanlarımız var. Yani mesela bürokrasiyi çok iyi bilmemeniz önünüze bir engel olarak gelmiyor sizin. O bir mekanizma. Zaten ona uygun davranmak zorundasınız. Yanlış yaparsanız biri gelip genel müdürüm yapamayız bunu diyor. Söylüyor. Mevzuat buna uygun değil diyor. Dolayısıyla bürokrasi zaten Ankara'da çok iyi bilinen bir şey. Belki film tarafı benim bakış açım. Ya inşallah, bilmiyorum. Sonunu görelim. Daha hala yeni sayılırız.
1: Güzel.
0: İnşallah.
1: Ben merak ediyorum, Türk sinemasına çıtayı yükseltmek için nasıl bir yol haritanız var? Var mı yol haritası?
0: Şöyle, şimdi bizim bir kere bizim derdimiz beyaz perde. Sinema değil. Şunu demek istiyorum. Content zaten bu yüzyıl sinema yüzyılı. Daha çok üreteceğiz. Dijital platformlar, açık kanallar, YouTube, hepsi üretim hep artacak. Ama bizim derdimiz ve varlık sebebimiz beyaz perde, salonlar. Orada bizim bir problemimiz var. Hı hı. Yani eskisi gibi çok bilet satamıyoruz. Bu konuda çok kafa yoruyoruz, çalışıyoruz. Bunun nedeni hiçbir tek başına neden bunu açıklayamaz.
1: Pandemi sonrası
0: belki. Sonrası bu travmayı atlatamadı Türkiye. Ben bu konuda çok tabii düşünüyorum. Şöyle bir kendimce birçok şey söyleyebiliriz ama bir tanesi bu benim ilave ettiğim, probleme ilave ettiğim bir şey. Ben bizim sinema starlarımızın olmadığını düşünüyorum. Şöyle açıklayayım bunu. Ya da şöyle diyelim, doğru bir kelime kullanalım. Beyaz perde starımız yok bizim. Bu şu demek. Sadece beyaz perdede gördüğümüz selebritilerimiz yok. Eskiyle karşılaştıralım. Türkan Şoray, işte Cüneyt Arkın, Kadir İnanır. Biz bunları sadece beyaz perdede görebilirdik.
1: Doğru.
0: Bunları başka bir şansımız yoktu. Şu anda film, sinemaya giren arkadaşlarımız, selebritilerimiz cuma günü filmi giriyor ama çarşamba günü dizisi var zaten onun. Zaten dizisi ortalığı yıkıyor.
1: Tabii. Eş zamanlı dijital platformda da başka işi var.
0: Evet. Ve dolayısıyla bizim şu anda sadece beyaz perdede görebileceğimiz kim var? Şafak var.
1: Doğru.
0: Şafak sadece sinemaya iş yapıyor.
1: Doğru.
0: O yüzden zaten gişesi çok yüksek. Şafak'ın. Feyyaz diyebiliriz. Feyyaz. Ama o da dijital platformlarda. Ama o da
1: ulaşabiliyoruz.
0: Yani biz
1: Ata Demirer belki.
0: Evet.
1: Ata
0: evet,
1: gözükmüyor yani, çok.
0: Ama yine de biz genel olarak bu starlarımızı kaybettik. Belki de dijitale kaybettik.
1: Evet.
0: Ve starlar olmadan da sinema olmuyor.
1: Doğru.
0: Bizim yeniden beyaz perde starlarını bulmamız gerekecek. Nasıl olur bunu bilmiyorum. Burada tabii bizim düzenleyici olarak görevimiz olabilir, destekleyici olarak görevimiz olur ama sinema televizyon sektörü tamamen özel sektördür. Devletin yapabileceği bir şey yok burada. Mesela devlet tiyatroları, devlet opera balesi, sinema genel müdürlüğü. Bizde devlet sineması diye bir şey yok. Hı hı. Türkiye'de sinemayı üreten özel sektör.
1: Ve onlar da çok az üretiyor. Eskiden senede 150
0: ama
1: film çekiliyordu.
0: Ama televizyonda özel sektör üretiyor. Biz televizyonda çok başarılıyız.
1: Çok.
0: Belki de bunun bedeli bu. Sinemada aynı başarıyı elde edemiyoruz. Çünkü orada aslında çok büyük selebritilerimiz var bizim artık. Hı-hı. Dünya çapında. Çok büyük bir network'ümüz var. Ama tabii onlar televizyon tarafını oluşturuyorlar. Hem televizyonda acaba diyorum, tabii bu bir sonuç gibi algılanmasın. Televizyonda bu kadar çok iş yaparken aynı anda da sinemada bu başarıları yakalayamayacağız gibi gözüküyor.
1: Bence dijital platformlar dengeyi bozdu. Çünkü eskiden diziler varken de sinemada çok gişe yapan filmler vardı. Dijital platform girdi.
0: Ama her yerde girdi. Onlar atlattı şeyi, bu travmayı. Ben belki şimdi düşünüyorum da sen daha iyi takip ediyor olabilirsin. Amerika'da sinema, yani beyaz perde starları diyelim, hı hı, aynı zamanda dizi yapıyorlar mı? Eş zamanlı. Yoksa sadece perdeye mi film yapıyorlar?
1: Yapanlar da var yani. Jennifer Aniston'lar hem sinemaya yapıyor
0: Aniston,
1: hem dijital
0: artık
1: platformda çok aktifler. Ama orada bir kültür, orada inanılmaz bir sinema kültürü var. Herkes haftada 2-3 film izliyor.
0: Bizde de kültürümüz
1: sanki
0: var.
1: Sanki kayboluyor gibi geliyor bana.
0: Biz de sinema ülkesiyiz aslında. Bu ülke.
1: Ya sinema salonuna ben mesela gitmeyeli çok uzun zaman oldu.
0: Neden?
1: Yani Eylül'de New York'ta gitmişimdir. Burada gitmeyeli çok uzun zaman oldu. Çünkü böyle bir iyi bir film bekliyorum. Hani şu filmi de gideyim izleyeyim bir film bekliyorum. Yoksa dijital platformda izlemek ya da filmi satın almak, kiralamak daha mantıklı geliyor. Evde izliyorum. Evde de sinemam var.
0: Ha ya evde o. Şimdi bak ama bir şey söyleyeyim. Mesela senin evinde özel bir durum olabilir ama seyircilerimize şunu söylememiz gerekir. Şimdi sinema gerçek değildir, kurmacadır. Hı hı. Değil mi? Ama yaratılan duygular gerçek.

0: çektir. Yani sinema seni ağlatır. Ama cep telefonundan bir şey ağlayamazsın.
1: Doğru.
0: O aslında seni ağlatan salon, karanlık, ses tasarımı, birlikte seyretmek, perdenin büyüklüğü. Bunlar doğru. Birlikte seyredilirse biz o duyguyu alabiliriz ya. Hı-hı. Laptopta ya da o işte ekranlarda, küçük ekranlarda, cep telefonuyla, metroda, kulaklıkla olmaz yani. Buna sinema diyemeyiz. Hı-hı. Seni ayrı tutuyorum. Sen zengin misin evde?
1: Hayır değil. Büyüksün. Projeksiyon herkes alabilir. Artık tamam. Çok uygun ama okay. Hani böyle çok güzel oluyor gerçekten. Çok seviyorum ben film izlemeyi. Her gün bir tane ben uyumadan izliyorum.
0: Öyle mi? Tabii o onun için bir şey diyemem. O başka bir şey. Ama hala hani kalabalıkta da seyretmek o da zevklidir.
1: Çok özledim. Yani böyle bir güzel bir film gelse de Patlamış Mısır falan gerçekten özledim.
0: Git bak. Belki güzeldir. Subjektif bir şey. Belki sen beğenirsin.
1: Bir deneyebilirim belki. Bu yapmamız gerekiyor zaten. Yani hatta böyle etrafımızı da sinemaya çekmemiz gerekiyor. Yani daha böyle teşvik edici şeyler olmalı. Ama eksik başka ne var? Star yok dediniz. Senaryo mu eksik, yapımcılar daha mı az üretiyor, daha mı çok diziye kaydılar? Ya buradaki hani temel problem benim gördüğüm yapımcılar üretmiyor.
0: Şimdi yapımcılar da, şimdi şöyle bir şey var, çok pahalı. Çok pahalı olduğu için film yapmak çok riskli bir hale geldi şu anda. O yüzden yapımcılar o riski almayabiliyorlar. Burada onlara da ya bu konuda onları eleştiremeyiz. Sinema yapmak çok riskli bir şey. Riskli demek aynı zamanda karlı bir şey de olabilir. Yani gişesi yüksek olursa bir kere böyle bir problemi yaşıyoruz. Pahalıya mal oluyor. Eskisi gibi değil. Filmler artık eskisinden olduğundan çok daha pahalıya mal oluyor. Dediğin gibi senaryo diğer ama ben gerçekten sinema starlarımızın olmamasına bağlıyorum.
1: Bunu özellikle not aldım. Bu çok önemli bir konu ama bir de remake de yapıyoruz. Sürekli yabancı filmlerin benzerini yapıyoruz. Mesela bizde de yeni bir senaryo bir şey üretilmiyor. Acaba senaryo sıkıntısı mı var?
0: Yok bence. Art House tarafımız iyi gidiyor mesela. Ya orada çok güzel filmlerimiz var. Ödüller alıyor. Çok iyi bir jenerasyon var. İyi filmler. O tarafta biz problemi ana akım sinemada yaşıyoruz. Ya böyle çok komedi işler yapıyoruz ya da korku filmleri yapıyoruz ama onların gişelerinde problem oluyor.
1: Ama korkuda da çok iyiyiz.
0: Ben bilmiyorum. Bak, korku
1: gerçekten korku sinemasında muazzam
0: iyiyiz. Korku konusunu bilen biri değilim. Yani korkuyu
1: ben seviyorum.
0: Seviyorum.
1: Ve çok izleniyor.
0: İzleniyor. Bir ya eskiden böyle bir ciddi bir seyircisi vardı ama şu an tartışmalı.
1: Evet. Evet doğru söylüyorsunuz.
0: Ya mutlaka eğer seyirci gitmiyorsa sinemaya bunu seyirciye eleştiremeyiz. Bir nedeni vardır mutlaka. O yüzden hani her yönüne bizim bakmamız gerekecek. Biz de hani bakanlık olarak bu konuda destekleyici ve düzenleyici konumdayız. Projeleri desteklemeye çalışıyoruz ama ana akım sinemada ciddi bir problemimiz var.
1: Sizin projelerinizi merak ediyorum. Ne gibi şeyler yapacaksınız? Hedeflerinizde neler var? Mesela bir sinema tırı vardı. Onu ben çok seviyordum. Doğu'ya gidiyordu çocuklara. Film gösteriyordu.
0: Sinema iki tane sinema tırımız var.
1: O çok
0: zaten
1: güzel.
0: Bizim bakanlığımızın en güzel etkinliği.
1: Gerçekten
0: muhteşem.
1: Öyle.
0: Onlar böyle şu anda 600 ilçeyi geçti.
1: Wow.
0: Galiba 1 milyon sınırındayız. Hani bu şu anda biz bunu çekerken de bugün 200-300 çocuk artık kış geldi. Onlar 80 kişilik gruplar halinde filmleri izliyorlar. Bugün de bir 200 kişi mutlaka ya da 400 kişi mutlaka vardır. 1 milyon civarı ve 600 ilçeden bahsediyoruz. Sinema salonu olmayan yerlere arkadaşlarımız gidiyor. Çok güzel bir ritüel de oluşmuş. Önce gidiyor. Tabii ki oradaki yerel yöneticiler, kamu kurumları falan yardımcı oluyor. Onu bir yere park ediyorlar. Park ettikten sonra kurulum başlıyor. Kurulumdan sonra akşam üzeri bir müzik orkestramız var. Şarkılar söylemeye başlıyor. İnsanlar şarkılara geliyorlar. Biraz böyle halay çekiyorlar, dans ediyorlar çocuklar falan. Orada havanın kararması bekleniyor. Hava tam karardığında da filmler başlıyor.
1: Çok güzel.

0: Çok güzel, çok bir güzel. Şey yapıyorsunuz.
1: Çok güzel bir, o bizim gerçekten en halka dokunduğumuz, sinemanın da böyle bir kitle sanatı olarak çok işe yaradığı bir şey. Onlar devam ediyor ama bizim en büyük hedefimiz inşallah önümüzdeki dönemde daha fazla filmi daha büyük miktarlarda desteklemek.
0: Zaten çok da güzel destekliyorsunuz Art House'u.
1: Yani biz elimizden geleni yapıyoruz ama açık konuşmak gerekirse çok çok büyük bütçelerimiz yok. Başka ülkelerle karşılaştırıldığında onu itiraf edelim. Ama çok güzel çalışmalarımız var. Gerçekleşmediği için henüz burada bahsetmeyeyim ama önümüzdeki yıl inşallah hedefimiz, en büyük projemiz daha çok filmi daha büyük miktarda desteklemek. Çünkü biraz maliyetler arttı. Ve yine maalesef sinema parayla yapılan bir spor dalı. Maalesef ya, para gerekiyor. Parasız olmayan bir şey bu. O yüzden de
0: fon sistemi neden yok bizde? Özür dilerim Birol Bey, sözünüzü bölüm ama bizde fon sistemi de yok. Bu olmalı mı sizce?
1: Bence de olmalı ama onun için endüstri, yani bizim, bakın şöyle, bunu hep aynı yerde örneğim. Mesela diyelim ki eskilerden bir örnek vereyim. Aşk-ı Memnu en çok hangi ülkeye en çok hangi ülkede böyle çok ses getirdi, izlendi?
0: Güney Amerika.
1: Hayır, Türkiye'de.
0: Ha, ben başka ülke olarak soruyorsunuz
1: sandım. Başka ülke, hayır, Türkiye'de. Türkiye'de çok izlendiği için biz bunları sattık. Şimdi bizim salonlarımız dolmazsa ana akım sinemayla, biz bunu ne yurt dışına satabiliriz ne de yatırımcıları buraya çekebiliriz.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla ya, fon dediğiniz şey, sen Amerika'da yaşıyorsun. Gelir ya, yatırım hesabı gelir gider adam. Tabii. Hani sinemayı desteklemek için yapmaz bunu.
0: Tabii ki karlı görürse yapar ve oradan o da kazancını alır. Peki destekler çok tartışılıyor dönem dönem. Yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam bir 52 yaşında birine bir destek verildiği için çok eleştirildi. Dediler ki genç birine neden verilmedi bu destek?
1: Genç birine verilmesi, onu açıklayayım şöyle. Lütfen. Şimdi o içinde doğrular barındıran bir büyük yanlış bilgi. Yalan demeyeyim, nezaketsizlik olmasın. Bir büyük yanlış bilgi. Daha doğrusu içinde 3 tane doğru olan bir yanlış. Şimdi şöyle, başvuran yönetmenin 52 yaşında olduğu doğru. Eski bir vekil olduğu doğru, AK Partili olduğu doğru ama gençlere verilen bir destek olduğu yanlış. Bizim desteklerimizde yaş kriteri yok.
0: Ya projesi kimin iyiyse ona destek veriliyor.
1: Zaten bu ilk filmler, mesela bir örnek vereyim size. Hepimizin çok sevdiği Ercan Kesal. Nasipse adayız. Seyrettin mi?
0: Evet, seyretti.
1: Onun ilk filmi 61 yaşında çekti.
0: Doğru.
1: Tabii. Şu anda sette olabilir Hilal Çelenk. İlk filmini çekiyor. Senarist arkadaşımız. Onu da bizim bakanlığımız destekledi. 1965 doğumlu. 60 yaşında. Yine aynı kurulda bizim o yönetmenden başka bir yönetmenimiz daha var. Zekeriya Doğan, yanlış hatırlamıyorsam hocamız. O da 47 yaşında. Bir öğretmen. İlk filmini çekecek. Kriterlere uyuyor. Yani hani bir insan ilk filmini 80 yaşında da çekebilir. Bizim desteklerimizde yaş kriteri yok. Bu projeye özel, bizim desteklediğimiz projeye destekleme nedenimiz de bu bir animasyon projesi ve TRT'de hala devam eden bir proje. Şimdi TRT'nin bir özelliği var. TRT diyor ki 52 bölüm yayınlanmamış bir diziyi sinema filmi yapamazsınız diyor kendi yapımcılarına. Yani aslında projenin önce TRT'de sınıfı geçmesi gerekiyor. Çünkü TRT çocukta yayınlanıyor ve 52 haftadır yayınlanıyor olması orada onun bir kitlesini oluşturuyor. Bunun en güzel örneği Rafadan Tayfa.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla biz Sinema Genel Müdürlüğü olarak TRT'nin desteklediği, TRT Çocuk'ta gösterilen ve TRT'nin ortak olduğu animasyon filmlerin hepsini destekleriz. Hmm. Bu proje o proje.
0: Mantıklı. Çünkü belli bir kitlesi var. Dolayısıyla çünkü, buradaki desteğin çok da tartışılmaması gerekiyor.
1: Hayır, biz gişeyi bizim dedim ya, derdimiz beyaz perde. Eğer böyle bir film varsa bu mutlaka kendi televizyonda oluşturduğu kitlesini de sinemaya taşıyacaktır. Hı hı. En güzel örneği Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa kadar büyük bir sonuç olmasa bile çok iyi sonuç olacaktır diye düşünüyoruz. Bir de Çanakkale'yi anlatan bir animasyon. Yani reddetmenin hiçbir anlamı yok o projeyi.
0: Gerçekten öyle.
1: Başvuran eski vekilimiz de zaten bu işi 2017 yılından beri yapıyor. Orada biraz hani sinema dışı bir olay ama açık söylemek gerekirse bizim sinema meslek birlikleri konuyu biliyorlar. Oradan bir sorun çıkmadı zaten. Böyle sosyal medyada tartışıldı. Haksızlıktı yani. Hani dediğim gibi doğrular var içinde. Bu çok tehlikeli bir yanlıştır. İçinde doğrular olan yanlış bilgiyi yönetmek de çok zordur. Bir tasarımdır o yani. Bakıyorsun her şey doğru gibi gözüküyor ama içinde bir tane yanlış var ki hepsini götürüyor. O da öyleydi.
0: Sosyal medyada bir de herkes konuşuyor. İnanılmaz bir linç kültürü var. Siz etkileniyor musunuz hiç bu yorumlardan yoksa?
1: Çok etkilenmiyorum. Belki o kadar çok iyi takip etmiyorum. Onu söyleyeyim. Hani çok iyi bir sosyal medya takipçisi değilim. Sadece benim genel müdürlüğümle birlikte biraz daha fazla görünür ve duyulur olmuş olabiliriz. Çünkü benden önceki genel müdürümüz belki bu kadar paylaşımı tercih etmiyor olabilirdi. Hı hı. Böyle bir fark olabilir. Ben çok paylaşım yapıyorum ama genellikle etkinliklerimizle ilgili paylaşım yapıyorum ve sonrasını takip etmiyorum. Yorumları okumuyorum.
0: Bunu da öğrenmiş olduk buradan. Peki çok güzel işler yaptınız. Yani böyle reyting rekorları kıran çok uzun dönem. Yani 80'ler çocuklar duymasın. En son babalar duyar. Ayrılsak da beraberiz. İzleyiciyi nasıl değerlendirirsiniz? O dönemki izleyiciyle şu dönemki izleyici arasındaki farklar neler sizce?
1: Bence izleyici arasında bir fark yok. Ama arz farklı. Yani biz o dönem çok fazla seçeneği yoktu seyircinin. Yani dijital platformlar yoktu, sosyal medya yoktu. Biliyorsun bunların hepsi 4G ile oldu. 4G'ye geldi, hayatımız değişti.
0: Doğru.
1: Biz 4G'den önce bu farkında değiliz. Bunları yaşamıyorduk. Bu işte sosyal medya yoktu mesela. 2010 yılından itibaren bunlar oldu. Şimdi arz çok fazla. Dolayısıyla yani anakronik olur bugünkü seyirciyle 2000'lerin başındaki seyirciyi karşılaştırmak doğru olmaz. Şartlar eşit değil. Yani o zaman 2000 mesela 2002 yılında da YouTube olsaydı, dijital platformlar olsaydı ne olurdu? Onu bilemeyiz. O yüzden doğru bir karşılaştırma olmaz ama seyirci seyircidir. Seyirci patrondur her zaman.
0: Doğru ama ben bir karşılaştırma daha isteyeceğim. Sevmiyorsunuz karşılaştırma ama komedi karşılaştırması. Şimdi çok güzel eskiden aile komedileri vardı. Şu an komedide geldiğimiz nokta sanki daha böyle küfür ve aşağılama üzerine.
1: Yok şu anda komedi televizyondan bahsediyorsanız yok. Çünkü
0: dijital platform biraz.
1: Televizyonlar, açık kanallar zaten yurt dışına satamayacağı bir programı yapmıyor. Dolayısıyla komediye zaten servis dışı komediye dükkanlar kapalı yani şu anda.
0: Sinema ve dijital platform olarak bakın.
1: Komedi Covid devam ediyor komedide. Hala Covid döneminde yaşıyoruz. Komedi çok değerli komedi oyuncularımız var. Bunlar yapılmıyor ama bu konjonktür, bu iklim değişebilir tabii. Ben mesela sosyal medyada rastladığım esprileri çok acayip böyle çok beğeniyorum. Aha. Ama bakıyorsunuz orada da mesela o espriyi şimdi şöyle herkes bir tane çok iyi espri yapabilir. Ve o böyle efsane bir espri olur. Ve onun sürdürülebilirliği devam et. Bir tane daha yap. Bir tane daha öyle olmuyor tabii. Dijital platformlardaki komedi dizilerini çok takip ettiğimi söyleyemem ya. Ama gündelik hayat dizilerinin yok olduğunu, biliyorum ve bu bizim

0: kültürümüz için de hiç iyi bir şey değil. Yani şu anda maalesef 2025 yılının artık 2026'yı konuşmaya başlayabiliriz. Gündelik hayatı anlatan bir belge niteliğinde bir içeriğimiz yok.
1: Yok maalesef.
0: Yok, evet.
1: Ben de üzülüyorum açıkçası. Peki, kitaplarınız vardı çok güzel. Yeni bir kitap gelir mi? Ben bekliyorum heyecanla.
0: Şimdi ben yeni bir şeye karar verdim. Hani bu yoğundu benim ilk iki yılım. Neredeyse iki yıl tamamlanacak. Biraz yazmaya karar verdim. Hani yazmak gerekiyor. Yazma antrenmanı yapmam lazım. Kitap değil ama ben hani belki bu görevden sonra bu görevle ilgili bir şey yapacağım. Yani özel kalem adında bir dizi yazacağım.
1: Güzel.
0: Bittikten sonra biraz buradaki şahit olduğum dünyayı bir anlatmaya çalışacağım.
1: Bence ilginç olabilir. Bence güzel olabilir.
0: Bunun için biraz notlar alıyorum. Çok değişik şeyler oluyor. Ama böyle tabii bizden bir şey olacak o. Eski Emret Bakanım falan vardı. Hemen böyle söyleyince ilk akla o geliyor. Ama onun gibi bir şey olmayacak. Yani çok Ankara'dan bir şey olacak. Yani içimizden bir şey olacak.
1: Ya güzel. Ya ben mesela Diplomat izliyorum şu an. O bir dijital platformda.
0: Ha,
1: o da
0: Diplomat var değil mi? Evet.
1: Diplomat da gayet güzel. İyi bir örnek. Peki yapay zekayı sormak istiyorum. Hayatımıza girdi bir anda. Ondan sonra da her şey çok değişti. Siz bunu avantaj olarak mı görüyorsunuz, dezavantaj olarak mı?
0: Şöyle, bilmemeyi dezavantaj olarak görüyorum. Ve bilmemekten endişe duyuyorum. Yapay zekayı bilmezsek biz bu hayatta servis dışı kalabiliriz. Dolayısıyla yapay zekayı öğrenmek zorundayız. Aha. Kim bunlar? Yetişkinlerden bahsediyorum. Gençlerin böyle bir sorunu yok zaten.
1: Gençler zaten yapay zekayla yaşıyorlar.
0: Yapay zekayı biliyorlar. Ben şu anda Türkiye'nin en büyük sorununun yetişkin eğitimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya kimse kafa yormuyor.
1: Doğru.
0: Ama biz nasıl yaşayacağız bu dünyada? Yapay zekayla nasıl yaşayacağız? Ben şimdi Japonya'ya gittim geldim. Çok zorlandım yani. Ben hala biraz hani yakın sayılırım teknolojiye. Yani teknolojiyi bilmeden, yapay zekadan bu kadar uzak durarak evden çıkamayabiliriz yani. Biz hiçbir şey yapamayabiliriz. Bir otobüs bileti alamayabiliriz. Dolayısıyla bütün yetişkinlerin işi gücü bırakıp daha fazla öğrenmeleri gerekecek. Yani ama çünkü böyle büyük bir değişimi insanlık hiç yaşamadı. Mesela şu anda biz yaşı küçük olanların daha bilgili olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dünya tarihinde böyle bir dönem yok. Biz hep büyüklerden öğrenirdik. Şimdi dede torununa diyor ki evladım diyor gel ben Facebook'a giremiyorum yardım et diyor. Ben bunun dünya tarihinde yaşanmış olduğunu daha önce düşünmüyorum. O yüzden adını bile koyamadığımız çok büyük bir değişim yaşıyoruz. İşimiz zor.
1: Yapay zekadan film yapılıyor. Şimdi film festivalleri ayaklanmıştı ya, dijital platformları almıyorlardı. Sonra yok, kabul ettiler.
0: Ama şöyle, o bir problem değil. Şöyle ki, şimdi yapay zeka bizim işimizi kolaylaştıracak, kapasitemizi arttıracak ve yapay zeka sayesinde daha güzel, daha ucuz filmler yapacağız ve bunları yarışmalara göndereceğiz.
1: Ama yarışmada jürisiniz mesela, yapay zeka değerlendirirken biraz geleneksel düşünmek istemez misiniz?
0: Abi bir şey söyleyeceğim, ben jüriyim, kime vereceğim ödülü? İnsana vereceğim.
1: Evet.
0: Yapay zekaya ödül verilmez ki. Dolayısıyla yapay zekayı kimin kullandığı önemli. Biz yapay zekayı kullananı ödüllendireceğiz.
1: Bu konuda şeysiniz ama yani gayet gelecekçi düşünüyorsunuz.
0: Yok.
1: İnovatif düşünüyorsunuz.
0: Yok, bu zaten başka bir şansımız olduğunu düşünmüyorum. Sinemacılar yapay zeka bizim işimizi elimizden almayacak. Ama yapay zekayı bilen birisi işimizi elimizden alacak. Dolayısıyla hani yapay zekayı bilen genç bir sinemacı gelir sizi işsiz bırakır. Bunu böyle olacak yani.

0: Vay be. Neler oluyor? Peki, iyi bir hayat bir ol güvene göre nasıl yaşanır?
1: Bence iyi bir hayat duyularımızı şöyle kulaklarımız var. İyi şeyler duymamız gerekir. Yani onu geliştirmemiz için güzel şeyler duymak, güzel şeyler görmek, güzel şeyler koklamak ve yemek. Yani duyularımızı güzel beslersek iyi bir hayat yaşarız. İyi duy, iyi gör, iyi kokla, iyi şeyleri kokla, iyi şeylere dokun, güzel yemekler ye. Bence duyularla ilgili.
0: Harika bir cevap. Peki nasıl böyle her zaman pozitif kalabiliyorsunuz? Çünkü bir olgu biz her zaman
1: Ben
0: pozitif görüyoruz.
1: şöyle pozitif miyim bilmiyorum. Pozitif değil. Daha çok ben mutluluk peşinde koşmamak gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan mutsuz olmamak.
0: Dengede olmak.
1: Yok yok, mutsuz
0: Mutsuz
1: olmamak
0: olmamak.
1: yeterlidir hayatta. Biraz Schopenhauer'cı bir düşünce bu.
0: Güzel.
1: Mutluluk çünkü çok hani bulunamayabilir. Önemli olan mutsuz olmamaktır. Mutlu olmaya çabalamak
0: Şu an ama günümüzde çok çaba yok mu? İnanılmaz bir öyle herkes mutluluk reçetesi veriyor. Herkes böyle ben mutlu olacağım diye geziyor falan. Sanki çağ da biraz böyle. Ama siz diyorsunuz ki bu kadar çabaya gerek yok. Mu?
1: yani biraz böyle hani içinde bulunduğumuz başarıyla mutluluğu bir tutmaya çalışıyorlar ya.
0: Aha.
1: Asıl problem o. Çünkü asıl sorun biz başarılı olmak zorunda mıyız?
0: O kadar güzel bir şey söylediniz ki evet biz buna mecbur muyuz?
1: Tabii
0: Yani
1: tabii. Başarılı olmadan da yaşayabiliriz. Zaten mesela mutlulukla başarının hiçbir alakası yok. Çünkü ben çok başarılı ve mutsuz insan gördüm. Ama mutlu insanların da başarıyı o kadar önemsemediklerini de gördüm. Bence başarıyı da önemsememek gerekir, mutluluğu da önemsememek gerekir. Önemsememiz gereken şey mutsuzluktur. Mutsuz değilsek mutluyuz demektir.
0: Şahane. Müthiş anlattınız. Efendim merakla yeni projelerinizi özellikle 2026'da Sinema Genel Müdürlüğü olarak neler yapacağınızı merakla bekliyoruz.
1: Şöyle, Sinema Genel Müdürlüğü sinemacılardan tetiklenen bir yer. Biz sinemacılardan talepler bekliyoruz.
0: Tamam efendim.
1: Ya
0: Kapınızı çalacaklar.
1: biz yapmayacağız,
0: Aha.
1: onlar yapacak. Hep
0: Evet.
1: onlar yaptı. Başarı onlara ait.
0: Sizin bir de kapınız açık. Ben görüyorum çok yapımcı sizi ziyaret ediyor. Fikir alışverişinde bulunuyor. Bu da çok güzel bir şey.
1: Ya evet, o biraz ona alışamadım aslında. Bazen böyle benle çok görüşmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Bazen tanışmak istiyorlar, görüşmek istiyorlar. Ben diyorum ki abi, bir problem varsa, bir talebiniz varsa görüşelim. Ama hani sohbet falan, ona böyle çok o kadar müsait değilim, onları yapamıyorum. O benim kendimi de eleştirdiğim bir yer. İletişimim çok iyi değil. Ben problem seviyorum.
0: Onu diyecektim tam bir
1: Evet.
0: kriz anı olmuştu.
1: Tabii.
0: Sinema dağıtımcı
1: Tabii
0: yapımcı
1: tabii.
0: krizi olmuştu. Orada mesela hemen size geldiler.
1: Yok, problem olsun, onu çözelim, çözmeye çalışalım ya da çözemeyelim. Ama mutlaka bir problemle gelinmesi gerekir. Bir de devletten talep edilir. Talep etmesi gerekiyor genç arkadaşlarımızın, sinemacıların. Bizim de onların o taleplerini yerine getirmeye çabalamamız gerekiyor. Sorun varsa çözmemiz gerekiyor. Görev.
0: Harika.
1: Görev sorun çözmek.
0: Müthiş. Efendim
1: Sorun yoksa görüşmeyelim.
0: Çok güzel mesajlar verdiniz
1: Eyvallah.
0: gerçekten izleyicilerimize. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Sağ olasın.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: sundu. Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
3: İkinci birden vermişiz.
4: Tamam, hiç problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Abla, Seyhan sen ne diyorsun?
1: Ablam duydun.
0: Ya kurban olayım, daha evlendiğinizi kimse bilmiyor. Ne boşanması?
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Abla gelme üstüme. Ne olur. Zaten bunaldım, bir tarafta Ali, bir tarafta siz. Benim için kolay mı sanıyorsun? Kızım sen delirdin mi?
1: Abla.
0: Seyhan. Bir sürü insanı şimdi.
2: Feride. Aa.
0: Efendim abla.
2: Salona.
0: Niye?
2: Salona.
3: Bismillah. Ya adımımı atmam dedin, gittik Aziz'in evinde kabını yiyorsun. Çocukları Kartepe'ye götürdüm, ulan peşimizden yolladın namussuzu.
4: Ya Samim abim.
3: Ya bırak abim abiyi ya. Yani bilmesem diyeceğim, kasten yaptın yani.
4: Haşa. Ben seni üzecek kıracak bir şey yapar mıyım ya?
3: Yapmasın ha, bu ne?
4: Garabet. Bir garabettir gidiyor Samim abi. Cumali tevgesi yüzünden. Samim abi. Tövbe tövbe. Geçti gitti ya Samim abi. Allah aşkına etme eyleme. Gel şu sevini iste.
2: Feride. Hah. Karşıya bak.
0: Bakıyorum. Heh,
2: bak Samim'in yüzüne ne diyor.
0: Vallahi ablam buradan duyulmuyor ama ne istiyorsun? Dudak falan mı okuyayım ablam?
2: Allah Allah. Sıfatına bakacağım Feride. Sıfata bakacağım. Üzgün müdür, kızgın mıdır? Hadi.
0: Ablam ben hiçbir şey göremiyorum.
2: Ne oldu ya, siz barışmadınız mı? Yok gülüm, Allah aşkına ne barışacağız ya? Aziz'in arabaya atladık geldik işte.
0: Sen abim elini tutmadı mı senin ablam?
2: Kız tuttu da elimi, acaba ayağım kaydı diye mi tuttu? Yoksa işte tutmak istedi de mi tuttu, artık meçhul.
0: İstemiştir ablam, istemiştir. İstemeyen adam tutmak istemeyen adam tutmaz. Yerin iki kat dibine gir gene tutmaz.
2: Feride. Heh. Bak dün Seyhan benim kanıma girdi. Şimdi ben bu adamı 20 sene bekledim mi?
0: Vallahi bekledin ablam, sen başka kimseyi sevmedin ha.
2: Ben madem bir tek bu adamı sevdim, 20 yıl

0: son yılda.
1: Abi be. Heh. Bu ayrılık mayrılık mevzuları kesin mi ya?
2: Öyle. Kesin.
1: Yapma be. Mert.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Merhabalar.
0: Merhaba. Annem eve gitmeden seni görmek istedi.
3: Nasılsın oğlum?
1: İyiyim, sağ ol. Biz de dükkan açıyorduk. Buyurun.

0: Şeyha?
1: Baba.
0: Nereye?
1: Az bir yürüyüp geleceğim.
0: İyi ya, fazla oyalanma.
1: Tamam.
2: Yok abi, ben senin işine karışmam.
3: Ya deme böyle abim.
2: Çağır Azda abini, o istesin, gitsin hadi.
3: O benim abim değil.
2: Ya gitmişsin, kabını yemişsin evinde. O bidon seni kırar mı?
3: Yok abim, bu kızı sen isteyeceksin.
2: İstemeyeceğim.
3: İsteyeceksin.
2: İstemeyeceğim.
3: Allah Allah. Allah Allah.
4: Kısmetsiz anam o taraf. Vallahi adamın kendine hayrı yok ki Halime de bir hayrı olsun.
5: Gülendam.
4: Ya abla bak, kaç gün oldu geleli, hala kız istenecek.
5: Kızım, oğlan Samim abi isteyecek diye tutturdu, ne yapayım?
4: Nesi varmış o şişmanın?
5: Hangisinin?
4: Yani evine gittiydik ya.
5: Aziz.
4: He Aziz, devlet gibi adamı.
5: Gülendam.
4: Ya vallahi bak abla, ben karışmam. Eğer Samim gene yok desin, o Halim'in var ya Adana'da anısını dikecekler ha, bir kıza varamadan kurudu gitti diye.
5: Of.
4: Ya abla bak, bu işler nasıl başlarsa öyle gidermiş. Gel sen inat etme, biz Aziz'i arayalım da gidip kızı istesin ha.
5: Of.
4: Ne of deme ya, ara.
6: Sağ olun Ali Bey, Ceylan anlattı. Hayatımı kurtarmışsınız.
7: Yok, o kadar da değil.
6: Nasıl o kadar da değil? Anne sen Ali'yi dinleme. Ben tek başıma olsam ne yapacağımı bilemezdim. Seni de beni de Ali kurtardı.
7: Çay doldurayım ben teyzeciğim, alır mısınız?
6: Alırım, sağ ol.
7: Sen otur, ben koyayım.
6: Ben bardağı bırakıp geliyorum. Ya işte böyle.
7: Daha da iyisiniz.
6: Çok bir sorun olmadı değil mi? Eşindi galiba, kapıda bekliyordu. Bir terslik oldu mu?
7: Boşver.
6: Oldu mu olmadı mı?
7: Ya oldu bir şeyler.
6: Benim yapabileceğim bir şeyim var mı?
7: Yok. Sağ ol.

0: Alo.
1: Kim? Hasan Ümit teyzem. Ha buyur. Ya olur mu, ne rahatsızlığı? Yok yok, bildim bildim. Ha söyle teyzem.
2: Ha Aziz oğlum bak, belki duydun. Benim halim kadersiz. Geçen sefer Seyhan nikah salonundan kaçtı.
3: Bu sefer kızı buldu. Ama bu sefer
2: de istemek kısmet olmuyor. Ha oğlum, şimdi benim senden bir ricam olacak.
0: Sende vardır Aziz abinin mobil telefonunu. Aç çağır gelsin.
4: Çağırmayacağım sanma abi. Çağırmayacağım. Sen benim halimi en iyi bilenlerdesin. Serhan kaçtı, ben burada ağladım süründüm, sen beni teselli ettin. Herife silah çektim, sen beni hapisten kurtardın. Sen benim abimsin, sen benim büyüğümsün. Senden başka benim abim yok. Öldü öleyim. Ama Allah aşkına kim?

0: tutma. Son kez sorayım. Benden geleceksin mi, gelmeyeceksin mi?
1: Halim, bak.
0: Kızı isteyeceksin mi, istemeyeceksin mi?
2: Ya gelirim, gelmem mi Saime teyzem ya? Sen halım kardeşime söyle, hiç kararlanmasın. He, onun Aziz abisi burada. Başka bir şeye ihtiyacı yok.
3: Ay sağ olasın Aziz oğlum. Vallahi büyük sevaba girdin Aziz. Anacığını öp. İnşallah düğün olsun, onu da bekliyoruz. Heh. Hadi sana hayırlı günler.
4: Oh. Ne oldu abla? Ne dedi?
3: Saat 8'de orada olacak.
4: Oh, üstümden bir yük kalktı. Ben artık sana bir yorgunluk kahvesi yaparım ha.
3: Fındık. Bitti bu iş Gülendam.
4: Bitti. Gülendam da bitti.
1: Tamam ulan.
0: Tamam mı?
1: Seni daha fazla kırmayacağım, tamam.
0: Ya kızı isteyeceğim Sami abi.
1: İsteyeceğim anasını satayım.
0: Allah be! Sallamadın beni, sallamadın. Bak sen beni kırmadın ya. Bak yukarıdaki Allah-u Teala'm şahit. Seninle yengemle evlenirken ne istesen ben de onu yapacağım. Vallahi billahi, şahitliysen şahitlik, kirvelikse kirvelik, ne istersen.
1: Bizim işimiz zor oğlum.
0: Yok be Sami abi, niye zor olsun, gönül ferman dinlemez. Aslan abi benim, bak gör, o da olacak, o da olacak.
5: Dur kara kucak peşine döndün lan.
0: Vay be!
6: Kız ablam eskiye döndün ha. Ay inşallah döneceğim Feride, ben döneceğim de Sami dönecek mi ya? Vallahi aşık usandırdım ha Feride.
7: Dönecek ablam, dönecek, sen hiç merak etme. Bir kere seni baştan yaratacağız. Ay, bambaşka bir Meliha olacaksın.
6: Kız ablam bana bak, yukarıda minik serçe peruğum var kız, getireyim mi?
7: Allah Allah. Ay Feride, Allah Allah.
6: Tamam tamam, takmayız. Zaten bıldırcın gibi kadınsın kız. Aç şöyle biraz dekolteyi, aç aç.
7: Allah Allah.
6: Aç, Sami abim görsün, gözü gönlü açılsın kız, aç.
7: Feride hadi git artık, Sami çıktı çıkacak.
6: Tamam kaçtım ben, hadi.
7: İyice bir yoklayacaksın ha gülüm.
6: Sami abinin gözünün içine bakacağım.
7: Bakacaksın, affetmiş mi affetmemiş mi anlayacak.
6: Tamam hadi sen bir an önce hazırlan git, şöyle bir kapının önüne hazır güzel şeylerle, Sami abim seni görsün havalı havalı.
7: Ay inşallah.
6: Hadi kaçtım ben. Seyhan Hanım.
8: Evet.
6: Merhaba, ben Ceylan.
8: Dün karşılaşmıştık, evet.
6: Biraz konuşabilir miyiz?
9: Mertcan, geleyim mi ablacığım?
10: Merto, aç abisi kapıyı.
9: Mertcan, iyi misin ablacığım?
10: Ne oldu, neyin var?
8: Karnım ağrıyor.
9: Neden? Bir şey mi var? Göster bakayım neresi ağrıyor.
10: Mertcan, emin misin karnının ağrıdığına?
9: Allah Allah.
6: Dün bir tatsızlık olmuş galiba. Siz nereden biliyorsunuz? Ali söyledi. Biliyorum böyle tuhaf oldu ama sizi böyle görünce dayanamadım, durup konuşmak istedim. Annemin şekeri yükselmiş. Eve gidiyordu. Ali de arabayı getirmişti.
8: Bakın bana bir şey söylemek zorunda değilsiniz, tamam mı?
6: Biliyorum, anlatmak zorunda değilim ama annenin gelmesini ben rica ettim. Bakın annem de arabada, istiyorsanız o da anlatsın.
8: Gerek yok.
6: Siz bilirsiniz. Kusura bakmayın, aranızın bozulmasına sebep olduysam özür dilerim.
10: Ali abi iyi misin? Bir durum yok değil mi?
0: Yok yok, iyiyim iyiyim.
10: Sen istersen ben kalırım abi. Çıkmak dolaşmak istersin falan olur.
0: Yok yok. Taci abi de yok, ben dükkanı boş bırakmayayım.
10: İyi tamam abi. Gidiyorum ben o zaman, sen ararsın zaten beni bir şey olursa.
0: Tamam sağ ol.
10: Kolay gelsin abi.
0: Hadi eyvallah.
11: Cancan,

0: Geçti mi oğlum ağrın?
1: Karnı ağrıyor ha pambığın. Şimdi alırım seni bir güzel, götürürüm bizi. Ablam sana bir nane limon yapar. Samim abim. Ablam bir nane limon yapar. Of of of, inanamazsın. Nasıl? Karttepe iyi geçti mi abim?
0: İyi, peri kızım. Ha Eda, Cancan.
2: Evet, çok güzel geçti.
3: Vallahi çok eğlendik.
1: Olumlu yani ha abim, aralar düzeliyor desene.
0: Tabii ya, onlar benim canım ciğerim ya. Böyle bir kötü rüzgar esti geldi geçti.
1: Sizin açınızdan?
0: Kimin?
1: Ablamla senin. O rüzgarlar da geçti mi abim?

0: karı kızı ablanla bizim durumumuz aynı.
1: Aynı derken?
0: Nasıl söylenir bilmiyorum işte. İç küvesinden hallice. O cibilliyetsiz hala etrafında dolanıyor.
1: Aziz Bey. Yok abim. O ablam sizi görmek istiyor diye Kartepe'ye getirmiş, o kadar. Yoksa ablam onunla konuştu. Bir daha hayatta etrafında göremezsin. Sizin aranız iyi olsun be Semim abime. Gerisi hallolur be abim.

0: Hayır kızım.
1: Hayırdır? Gözlerini gözlerime daldırdın.
2: Yok abim, öyle bakıyorum. Gözler ruhun aynası derler.

0: İyi yolculuklar. Buyurun faturanız.
1: Teşekkür ederim. Efendim canım?
2: Sevin. Müjdemi isterim.
1: Ne oldu?
3: Ya akşama geliyoruz.
1: Nasıl? Sen abi kabul ettin mi? Çok sevindim. Ben biliyordum zaten. Tamam. Canım, ben de sana kravat aldım. Geliyorum şimdi yanına. Tamam. Hadi birazdan orada görüşürüz. Evleniyoruz da.
0: Hayırlı olsun.
1: Teşekkürler.
0: İyi günler de. Hoş geldin Sayme teyze.
4: Hoş bulduk oğlum.
5: Sağ ol oğlum. Yok mu Halim?
0: Yok daha gelmedi Sayma teyzem. Geç otur. Çay kahveni vereyim.
5: Ay, bir şey verme.
0: Tatlı?
5: Yok oğlum bir şey verme. Çarşıya ineceğim. Çiçektir, çikolatadır. Halime söyle. Akşam işini hallet.
0: Ne işi?
5: Canım kızı isteyeceğiz ya. Sen ustana mutlaka söyle. Aziz Bey'le konuştum. Akşama geliyor.
0: Sevin'e.
5: Hanım. Sevin hanım. Aman ha Cumali, aman oğlum. Ben bulurum bulamam. Sen mutlaka söyle. Akşama yengeni Aziz Bey isteyecek.
0: Tamam Sayma teyze.
5: Haydi hayırlı işler.
6: Bak şimdi İdo. Seninle konuşacaktık, araya mevzular girdi.
7: Dayı ne oldu?
6: Şimdi o Ali abinin oradan dükkanından arabayı kaçırdınız.
7: Dayı.
6: Şimdi kim kaçırdı kim kaçırmadı mı? Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Siz o arabayla dolaştınız mı dolaşmadınız mı? Ya bu çocuğa 3 kuruş para gelmiş bir yerden gitti. Onunla dükkan açtı. Şimdi onun boyası masrafı yazık günah ya.
7: Tamam dayı gidip özür dileyeceğim.
6: Özür dileyeceksin o ayrı. Bir de gidip çalışacaksın.
7: Tamirhanede.
6: Ha.
7: Dayı ben ne anlarım?
6: Ali abin öğretecek. Gideceksin çalışacaksın. Yaptığın işin mesuliyetini alacaksın. Bak Yiğido. Hiçbir zaman kimseye boynun eğik kalmayacak. Tamam mı aslanım?
7: Tamam dayı.
6: Aferin Yiğido. Vay.
8: Nasıl? Daha iyi misin pehlivan?
1: Hı hı.
8: Ağrın sizin var mı?
1: Biraz.
8: Ya sen koskocaman bir pehlivansın. Bir hava alsan hiçbir şeyin kalmaz.

0: Melia.
1: Ha baba.
0: Ne bu halin?
1: Canımız sıkıldı biraz.
2: Ablanla bakım yapıyoruz baba.
0: Evin bir delisi sendin, bacını da kendine benzettin.
1: Baba.
0: Pehlivaneyi, biz çıkıyoruz.
1: Tamam baba.
2: Gökten taş yağsa ben ne yapacak ablama?
1: Ya gülüm sen ona bakma Allah aşkına ya. Feride, ha iç güvesinden hallice de daha gülüm.
2: Evet evet bence olumlu ablam.
1: İç güvesinin nasıl olumlu geldi?
2: Ablam bir kere hallice. Hallice iyi yani iç güvesinden iyi. Zaten kötü olsa kötü derdi.
1: Evet hallice.
2: Hem başka ne desin ki ablam yani? Sen mavin de bir erkeklik gururu vardır bilirsin. Sonuçta sen Aziz Bey'le kalk dağlara tepelere git.
1: Feride.
2: Ablam şimdi tamam ben senin iyi niyetini biliyorum. Fakat orada resim bozuk ablam. Kurban olayım. Neyse ben toparladım. Merak etme bir daha gelmeyecek falan dedim. Bir sorun olmaz. Bir de senin şu güzelliğini görüversin.
1: Görsün vallahi.
2: Ay kurban oldum inşallah her şey yoluna gidecek. Hadi kız.
1: Geleceği varsa göreceği de var.
3: Baba.
4: Samim hazır mısın?
5: Geliyoruz. Eda kızım otelden dönüşte Halim abinle bir işimiz var. Can Can'la arası artarsa...
3: Ararım dayı, merak etme.
5: Ha kızım.
4: Bak, benim de telefonum açık. Yani lazım olursa muhakkak.
3: Tamam Şehmiz Hanım.
5: Kardeşin sana emanet.

0: Mel Hanım.
1: Aziz Bey, hoş geldiniz.
0: Maşallah, davası yaramış. Çok zinde görünüyorsunuz.
1: Yok, bu ev hali ya. Ve azıcık toparlandım.
2: Veda kızım, alasmalık.
3: Güle güle dayı.
2: Merhaba Meleş abla.
1: Merhaba canım.

0: efendim, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim, iyiyim. Siz otele gidin de bizim Yiğit öyle bir işimiz var. Şeynaz.
0: Geç kalma olur mu? Ustalar gelecek.
1: Ne ustası ya?
0: Mutfağı genişletelim dedim ya, gelip bugün ölçü alacaklar.
1: Ha tamam. Hadi iyi dur.
2: Mel Hanım, sahilde güzel nezih bir balık lokantası var ama...
3: Yuh, siz diyeceğiniz değil, zaten şimdi babam gelir.
2: Mel Hanım.
3: Buyurun.
2: Ben sizin hayatınızı zora sokmak için gelmedim. Dün bir rahatsızlık verdim. Ama Allah biliyor ya, niyetim o değildi.
3: Tabii Aziz Bey, biliyoruz tabii.
2: Benim için siz bana Adana'yı hatırlatan bir ışıksınız. İnsan kendi çocukluğunu nasıl hatırlar? Ben de sizi öyle hatırlıyorum. Hatırlıyormuşum. Ben de yeniden karşılaşınca anladım.
3: Şimdi Aziz Bey...
2: Yok ya. Ben aptal biri değilim Mel Hanım.
3: Estağfurullah, tabii ben öyle bir şey demiyorum da.
2: Öbür taraflı olan durumunuzu biliyorum. Lakin yaslanacak bir omuz, bir dost, bir hayat yoldaşı ararsanız... Hayat bu, belli olmaz. Ben buradayım. Her ne olursa olsun yanınızdayım.

Sen biliyorsunuz. O zaman bana artık söyleyecek bir şey kalmadı Aziz Bey. Benim gözüm senden başkasını görmez. Gene de

0: Usta.
1: Oğlum ne var ustam ciğercikentisi gibi sabahtan beri be.
0: Sayme teyzem geldi de.
1: He ne diyor? Bak anama haber vermedik ha.
0: Aziz diyor ustam.
1: Cumali.
0: Ha ustam.
1: Sen kaçınıyor musun? He? Ben yakayı heriften daha yeni sıyırmışım. Aziz ne Aziz'i?
0: Yok o değil de.
1: O değil de ne oğlum o değil de ne? Söyle.
2: Ali.
1: Aha Sevin. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk canım.
1: Bak müşteriye bak müşteriye bak.
2: Şeytanın bacağını kırdık ha?
1: Vallahi kırdık. Ondaki de ne bacakmış anam babam. Yedi bitirdi ben iki gündür.
2: Ha. Bak bu kravatın akşama takarsın.
1: Nerede uzun vardı ki ya?
2: Ama böyle ceket gömlek de olmaz ki. İstemeye geliyorsun.
1: İyi o zaman peki sağ olasın.
2: Ben kalkayım artık.
1: Yok dur. Bir çay istedik.
2: Yok kalmayayım. Kuaförde randevum var. Akşama görüşeceğiz artık.
1: Hey peki. Tamam.

0: He, balay paket yok. Dubai'ye gidiyoruz ya. Tam pasyon. Söylemez ayıptır. 2000 TL. Kimi?
1: 4000 değil miydi ustam?
2: Canım ne yapıyorsun?
3: Ben hiç öyle bakıyordum.
2: Nereye?
3: Eve gidiyorum. Öyle takılmışım.
2: İyi misin? Biraz solgun görünüyorsun.
3: Yok, iyiyim. İyiyim.
2: Sağ ol.
3: Tamam.
2: Sevim, ben gideyim.
3: Tamam, ben de gidiyorum zaten. Akşama söz kesilecek kuaför randevum var.
2: Hayırlı olsun.
3: Sağ ol. Oldu Sevin.
2: Tamam.
3: Oldu. Al asma.
2: Hadi görüşürüz.
3: İyi günler.
2: Darısı başına canım.

0: Vay Sami abi.
1: Aliço, gelmesek hiç uğramayacaksın ha?
0: Yok be abi ya, ne alakası var? Ne oldu sana?
1: Ya yok bir şey, bu sabah gene bu aziz şerefsizi sinirlerimi ayağa kaldırdı.
0: Niye?
2: Meloş ablaya gelmiş.
1: Meloş abla gel. Ba öyle deme, vallahi karbülü kırarım ha.
0: Şş.
1: Ya Aziz gelmiş neyse, sen bizim Melia'yı göreceksin kardeşim. Süslenmiş püslenmiş, kulaklarında küpeler, kafasında kelebekler, iki diren bir çekirdek.
0: Ya belki senin içindir.
1: Benim için yapıyorsun, cübiliyetsizin karşısında ne iş var?
0: Ya tamam sakin ol, gel bir otur bir çay iç.
1: Yok Aliço, ben gideceğim, otelde eş güç bekliyor. Sana bir tane yardımcı getirdim.
0: Kim?
1: Ben. Bak, borcunu ödeyinceye kadar. Bak ne diyorum, borcunu ödeyinceye kadar Ali abinin yanında çalışacaksın.
0: Ya sen mi abi?
1: Yazın da Eda'yı göndereceğim, burada hesap kitap tutacak.
0: Ya abi.
1: O itiraz etme Aliço, zaten otel batarsa hepimiz buradayız oğlum. Aliço abinin sözünden çıkmak yok bak ha.
3: Tamam.
1: Aliço, bak bu sana emanet, eti senin gemi benim.
0: Tamam abi tamam, biz hallederiz.
1: Hadi. Ha.
0: Gel hadi gel, adamı ne kızdırıyorsun?
4: Ya aramız düzelsin diye saçımıza maşa yaptık. Adam bizi Aziz'le yakaladı.
5: Ay o adam da yapıştı be abla.
4: Ay vallahi Aziz'den bana ne Feride, Allah aşkına Aziz'den bana ne?
5: E tamam haklısın da şimdi gel de bunu sen mi anlat ablam? Şimdi sen takmış takıştırmışsın saçlar küpeler falan, adamın elinde koca çelenk olunca.
4: Ay vallahi çıldıracağım Feride, vallahi çıldıracağım ha.
5: Ne yapacağız ne yapacağız? Ablam vallahi bunun başka çaresi yok, oturup karşılıklı konuşacaksın. Ablam nereye?
4: Otele.
5: Otele mi?
4: Bizim aramız orada bozuldu Feride, bizim aramız orada düzelecek.
5: Ablam otelde ne yapacaksın?
4: Çalışacağım gülüm. Biz bu otel işine beraber girmedik mi?
5: Girdik.
4: Heh, hep beraber bir takım hayaller kurmadık mı?
5: Kurduk.
4: Ha kurduk. O zaman artık otele geri dönüyoruz, geri.
5: Abla,
4: bak Seyhan'a da söyle, zaten senin hemşireliğinde de bir iş yok, bir numara yok. Hep beraber çalışacağız.
5: Ya kurban olayım.
4: Lami, cimi yok. Ötele geri dönüyoruz, hadi.
5: Ya canım benim.
4: Abla, Feride Gülüm kardeşine anlat.
5: Abla ne oluyor?
4: Anacığım benim bir işim var, sonra görüşürüz, haydi.
5: Konuşuruz.
6: Cumali ne oldu?
7: Yok Zübeyir, ben bittim. Geçen sefer askıya astı, bu sefer kesin kıtır kıtır doğrayacak.
6: E ara bir daha.
7: Arıyorum Zübeyir, telefonu kapalı açmıyor.

0: Haydi pehlivan.
1: İşte dediğin gibi oyna.
0: Bak salıncak, kaydırak.
1: Oğlum bin birine işte. Müzikçilik yapma pehlivan. Bu yaşta oturmak olmaz. Madem parka geldin oynayacağım.
2: Ablam daha dün akşam boşanacağım dedim.
3: Tamam Seyhancığım, şimdi de vazgeçtim de o zaman.
2: Nasıl diyeyim, çocuk oyuncağı mı bu iş?
3: Seyhan yanlış anlamışsın işte, çocuğun günahını almışsın.
2: Biliyorum.
3: Ay Seyhan, biz evleneceğiz de göbeğimiz çatlıyor. Yani şu ablama baksana.
2: Canını dişine taktı, otel yolu tuttu.
3: Abla. Ne abla Seyhan? Sen de bize inat, gül gibi kocandan boşanacaksın
2: ha? Ne yapayım?
3: Git özür dile Seyhancığım. Allah Allah, boşanacağım demesini biliyorsun. Özür dilemek mi zoruna gidiyor?
2: Seyhan, gelme üstüme abla. Gelme, ne olur.
3: Bismillah. Gerildi bu da be.
4: Alet edevatın temiz olacak ki yaptığın işte temiz olsun.
5: Tamam. Buyur paşa.
4: Tamam. Demek Şip'in borcunu ödeyeceksin ha?
5: Öyle.
4: Yandık. İyi yövmeye vereceğiz sana.
5: Ali abi. Ya, affedersin. Sana zarar vermek istemedik.
4: Kız nasıl?
5: Nurcan. Ha. Bilmem. O günden beri görüşmedik.
4: Niye? Arasana kızı. Kız senin için araba kaçırmış. Ara kızı.
5: Tamam. Aa. Bu ne?
4: O hediye. Kabus kovalıyor. Nasıl kovalıyorsa.
5: Hadi çalış çalış.

0: oldu? Kaçta olduğuna mı kahırlandın? Ya bacın yanında, Melia ablan yanında, dayın yanında. Biz bakarız sana.
1: Hastalanınca anneme bir işten gelirdi. Bir de dergi alırdı.
0: O yüzden bayılırdın kaçtelenmeye.
1: Evet. Ama annem Mert'in hiç hasta olma. Sana bir şey olacak diye korkuyorum derdi.
0: Ben 3 evlat büyüttüm pehlivan. İnsan çocuklar hasta olunca bir şey olacak. Hastalığı yenemeyecek sanır. Halbuki çocuklar çok sağlamdır. Onlara hiçbir şey olmaz. Gene olmayacak. Söyle anana babana, boş yere kahırlanmasınlar.
1: Nasıl söyleyeceğim ki?
0: Çık bakayım şunun üstüne.
1: Nasıl?
0: Ya hele çıksın.
1: Ne yapacağım ki?
0: Önce yukarı bir selam çakacağım. El sallayacağım. Diyeceğim ki, benim rahatım yerinde. Bacım, abim, Cabbar dedem, Melia ablam, mastikçi dayım hep yanımda. Yakında iyi olacağım. Tamam mı Fela?
1: Tamam.

0: Mela Hanım.
1: Özcan, nasılsın canım?
0: Hoş geldiniz Mela Hanım, iyiyim. Samim Bey'e haber vereyim mi?
1: Yok yok, vermem, küpem de taktım, ben gideceğim.
2: Usta, masadaki et tavuk ızgara hemen başlanacak.
3: Geliyor. Makarnanın sosu hazır mı ustacığım?
4: Hazır hazır. Ufaklık nasıl oldu Samim?
3: İyi işte, iyi. Dün daha da üşüttü biliyor musun? Karnı ağrıyordu. Çocuk alışkın değil soğuğa. Şifayı kaptı.
1: Ya.
3: Maria?
1: Kolay gelsin.
4: Buyur abla, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ustam, benim bir önlük vardı. Duruyor mu hala?
4: Burada ben abla. Ver.
1: Ha, ben onu bir alayım.
5: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım benim. Sağ ol. Ustam, ödisyonlar ne tarafta?
4: Hemen burada abla, arkanda.
5: Arkamda hemen.
1: Bir porsiyon Adana. Pardon Samim.
6: Oğlum daha yayın gittin ya Ela'ya.
7: Yine gideceğim.
6: Allah Allah. Ağrından başka bir sıkıntın yok ya pehlivan. Tamam iyi ya. Ben burada bekliyorum seni.
5: Nasıl tavuk? İyi pişmiş umarım.
8: Teşekkürler. Elinize sağlık efendim. Çok sağ olun.
5: Afiyet
8: çok
5: olsun. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
5: Oğlum masa önce servis aç. Bir de siparişler gecikiyor, mutfakta bir sorun mu var?
8: Mutfaktaymış Şehrazan Hanım.
5: Nasıl tamam?
8: Melih abla geldi, siparişler birazdan çıkar.
9: Bakar mısınız?
3: Ya nereden aktıra geldi?
9: Ya Samim.
3: Otele geri dönmek.
1: Samim, biz bu oteli o kadar cefayla devralmadık mı?
3: Aldık.
1: Kapısında o kadar hayal kurmadık.
3: Ya senin bu otele geri dönmeni istiyorum benim. Yalvar yakar oldum ben sana.
1: O zaman.
3: Öyle de işte bir öyle bir böyle. Kafam karıştı ya.
1: Yok Sam, yok. Karışmasın Sam. Ben kararımı değiştirdim.
3: Hangi kararı?
1: İşte. Genel olarak.
3: Hayırdır?
1: Şehnaz Hanım.
5: Hayırlı olsun, otele dönmüşsünüz.
1: Döndük sağ ol.
5: Çok sevindik.
1: Sağ olun.
4: Hepimiz çok sevindik abla.
1: Sağ ol Yasin Usta'm, ben de çok sevindim.

0: Pehlivan ne oldu oğlum?
1: Ya ben iyi değilim.
0: Karnın mı?
1: Yok.
0: Ya neden ağrıyor pehlivan?

0: komm, mach
1: schon. Ich bin nicht. Küçümen!
2: Küçümen evde mi?
0: Dedesiyle beraber.
2: Birader işe girmiş.
0: Hı.
2: İyi iyi iyi. Gördüm geçerken, iyi.
0: Ben de bakıyorum.
2: Neye bakıyorsun?
0: İş ilanlarına.
2: Aa, niye?
0: Nasıl niye Furkan? Bir tek dayımla olmuyor.
2: Olmaz. Sen ders çalışacaksın, hayır.
0: Yine çalışırım.
2: Çalışamazsın işte.
0: Allah Allah.
2: Tabii çalışamazsın. Sen üniversiteye gireceksin.
0: İyi de daha bir sene var.
2: Ya isterse 10 sene olsun ya. Aramızda bir tek sen varsın. Sen aslanlar gibi çalışacaksın. Aslanlar gibi üniversiteye gireceksin hepimiz adına. Boğaziçi Boğaziçi artık, ne seviyorsanız.
0: Ali abiye borcumuz var, farkındasın değil mi?
2: Ben öderim ikimizin de borcunu.
0: Nasıl?
2: Giderim konuşurum. Ali abi derim böyle böyle bir durum var.
0: Of, saçmalama.
2: Tamam tamam. Çalışırım ben de. Oturmam öyle kahvede. Araba mı araba, neyse ne. Öderiz. Senin şu yüzün bir gülsün de. Ha? Kimse yok değil mi?
3: Ali. Biraz konuşalım mı?
4: Ne konuşacağız?
3: Şey, bir gelsen. Ali. Bir iki dakika dinlesen ne olur. Ali.
4: Merhaba Ceylan abla.
3: Merhaba Yiğit'im, merhaba. Ali.
5: Sana masa 4 tavuğu hemen istiyorum.
6: Tamam oğlum, başladık.
7: Tamam, patlıcan da hazır zaten.
8: Ya Gülüm, bak bu patlıcanları önden tuzlu suya koyacaksın, ha Gülüm?
7: Tamam abi.

0: Ya? Ne oldu Can Can?
1: Tamam baba, tamam, hadi ben geldim.
0: Ya Meriye söylesene.
1: Oğlan iyi değil sanırım, doktora gideceğiz.
2: Usta, mutfak sana emanet.
3: Tamam sorun.
2: Ya nesi varmış Meriye?
1: Babam da bilmiyor, sen parkta bizi bekliyor.
4: Sami?
2: Biz çıkıyoruz Yanaz.
4: Nereye? Hoş geldin Halim.
5: Hoş bulduk Ferda.
4: Hayırdır, neyin var senin?
5: Ya bir iki dakika gelsene benimle.
4: Nereye?
5: Bir şey konuşacağım seninle.
4: Halim.
5: Gel gel.
4: Dur üstüme bir şey alayım da öyle gel. Ali. Ali.
6: Ya ne var?
4: Ali bir dursana.
6: Söyle ne diyeceksin?

0: Özür dilerim.
1: Şeyhan. Evleneceğim.
2: Ne oldu öyle ya? Ne dedi doktor?
0: Önemli bir şey miymiş?
3: Yok babam.
0: Daha bir şey belli değil işte. Biz de burada bekliyoruz.
4: Söyle çocuklar merak etmesinler ha.
0: Babam sen çocuklara mukayyet ol. Tamam mı?
3: Hele telaş edecek bir şey yok.
2: Ya ne zaman belli olacakmış? Ne biçim doktor bu? Bakınca anlamadı mı?
5: Ağrısı var mıymış Yabbar amca?
0: Anlayacak babacığım, anlayacak. Şimdi muayene ediyor, çıktı çıkacak. Tamam. Tamam baba. Ben seni arayacağım. Hadi.
4: Ciğerim günlerdir kıvranıyor, sesini çıkaramıyor.
0: Anacığım karnım ağrıyor demiş o da.
4: Öyle diyecek tabii, öbürünü nasıl söyleyecek?
0: İşte babam erkek diye herhalde ona söylemiş garibim. Bize şeyini söyleyemedi tabii.
4: Ah, ah Samim ah. Kendi derdine düştün.
0: Dur bakalım sen hele kahırlanma. Koca enaktır bu ya. Ona bir şey olmaz.
6: Geç oldu, artık sen eve gitmeyecek misin?

0: Ben ne yapıyorum Feride?
1: Ne yapıyorsun Ali?
0: Kendimi bir ateşten kurtaracağım diye başka ateşe atıyorum.
1: Halim, o ne demek şimdi?
0: Ben Seyhan'ı çok sevdim Feride. Öldüm, bittim, kül oldum yani. Belki niye söz verdin? Madem artık sevmeyeceğim, şu perşanlıktan kurtulayım diye. Dükkan köşelerinde sürünmeyeyim, huzurlu olayım, üzülmeyeyim diye. Sen bana İstanbul'da artık tek başına kaldın yetmedi mi dedin diye. Belki ne oldu? Bu ne şimdi?

0: Cumali? Cumali nereye?
1: Zübeyir, ustam yok. Telefonu da açmıyor. Ya akşama ki Aziz abinin geleceğini öğrenince beni doğrar. O doğurmadan ben gideyim.
0: Nereye istifa mı ediyorsun?
1: Zübeyir, sen beni ne gördün ne duydun kardeşim. Hadi görüşürüz. Hadi kardeşim. Hadi kendinize iyi bak.
0: Görüşürüz. Güle güle.
2: Halimcim, insan senin gibi sevince, yani öyle bir şey bir daha kolay kolay olmuyor herhalde. Bilmiyorum. Ama sen bence doğru karar verdin Halim.
3: Ferda.
2: Sevin iyi kız Halim. Tamam, bir hata etmiş. Haklısın. Ama hangimiz hata etmiyoruz ki? Bu kız seni yolda bırakmayacak. Sen de ona güvenilir olmayı öğreteceksin. Sevmeyi, turist olmayı öğreteceksin Halim. Yani bu hayatta en iyi bildiğin şeyleri.
3: Olacak mı Ferdi?
2: Olacak Halim. Olacak. Aradığın güvenli bir limansa bal gibi olacak. Yeter ki sen bozma moralini. Yapma. Geri dönme bu saatten sonra.

0: Anlat.
1: Utandığı için bazı problemleri söylemekte çok geç kalmış.
2: Ne?
1: İdrar yollarında bir enfeksiyon var.
0: İdrar yolu?
1: İlk etapta antibiyotik tedavisine başlayacağız.
2: Geçecek değil mi?
1: Geçecek ama ilaç tek çözüm değil.
2: Çözümü ne?
1: Hastalığın tekrarlanmaması için yeğeninizin bir an önce sünnet olmasını öneririm.

0: Ali abi.
1: Ne haber Yiğit?
0: İyi abi, asıl sen nasılsın?
1: İyi. Ya kusura bakma, ilk günden yalnız bıraktık ya.
0: Olsun, hepsini temizledim ben.
1: İyi olmuş, eline sağlık.
0: Valla başka da bir şey yapmasını bilmiyorum.
1: Al bunu.
0: Yok abi, zaten sana borcum var.
1: Al, birkaç gün sonra ödemeye başlarsın.
0: Ya abi.
1: Al.
0: Sağ ol. İyi, ben gideyim o zaman. Sen gelmiyor musun?
1: Yok. Sen çık, ben dükkanı kapatıp gelirim.
0: Tamam abi.
2: Vallahi ben de şaşırdım gülüm. Gözümün içine bakıp boşanıyoruz dedi.
3: Seyhan, ama sen de çok üstüne gittin be gülüm.
2: Ne yapsaydım? Yani babam kalp hastası, ablamın durumu belli. Şu evde işler bir gün olsun düzene girmedi ki.
3: Bekleyeceğim gülüm. Bak, ablam durumu toparlıyor, sen de toparlayacaksın vallahi.
2: Yok. Ali'nin adı inattır, bilirim. Öyle Samim abi gibi kolay yumuşamaz.
3: Seyhan, ama şimdi sen çocuğun ayağına kadar gitmişsin, özür dilemişsin. E daha ne yapacaksın ki?
2: Oh. İşin fenası beni kim yakaladı biliyor musun?
3: Kim?
2: Sevin.
3: Sevin mi?
2: Hı. Bugün sözleniyorlarmış.
3: Hı.
2: Hale bak. Halim düzenini kurdu. Ben romantik filmlerin kurbanı oldum.

0: Hasan mı abi? Birazdan gelip alacağız yani. Nesi yok ya? Ha. Ya hayırdır, nesi var örümcek bağının? Abo, yapma ya. O zaman biz orada buluşuruz, tamam mı? Ey pek. Hadi abi, hadi görüşürüz.
1: Hazır mısın oğlum?
0: He, hazır Baracığım, hazır.
1: Dur bakayım şöyle sana. Aman dünya güzeli. Uf, gözler aynı Tarık Akan.
0: Ya dur anacığım, Allah aşkına.
1: Sonunda muradına ereceksin ha halim.
0: Ha, ereceğim, ereceğim. Ben de ereceğim, sen de ereceksin.
1: İnşallah. Baban görecekti ki bugünleri. O da içlendi mi senin gibi böyle yeşil gözlerini kaçırırdı.
0: Canım.
1: Hadi. Hadi geç kalmayalım.
2: İnşallah.
3: Aldın sen mi?
2: Aldım aldım, hadi gidelim.
3: Dayı.
2: Ne oluyor?
3: Sünnet nasıl oluyor?
2: Ya küçük bir operasyon işte.
3: Operasyon ne demek?
4: Ya Cancı Hanım, artık eskisi gibi değil, değil mi sen? Böyle ağrısızı yok. Doktorun odaya giriyorsun, bir çıkıyorsun, Allah, bir dünya oyuncak.
3: Gerçekten mi?
2: Gerçekten. Sünnet mesele değil oğlum, mevzu düğün, düğün, sünnet düğün.
4: Düğün yapacaksın sen.
3: Düğün mü?
2: Abi, benim Cancı Hanım sünnet olacak da ben ona düğün yapmayacağım. Yapacağım diyelim, hem de en alasın.
5: Anası kurban olaydı, verene de verene.
6: Oldun mu canım ana?
5: Olmaz mı aziz, aslanım benim. Meliha da gelecek mi kız istemeye?
6: Yok ya, onların işi biraz karışık.
5: Aa, neye?
6: Ya karışık işte.
5: Tüh, sen böyle giyinip kuşanmışken.
6: Meliha Hanımların mahallesinde olacağım. Değil mi? Canını sevdim ana. Semtinden geçeceğim. Şöyle elimiz yüzümüz düzgün olsun.
5: Ah be oğlum, ah be. Maşallah.
6: Nasıl, iyi mi?
5: Çok güzel, fevkalade.
0: Hadi canım anacığım, hadi bakayım.
5: Bismillah.
0: Hadi.
7: İşlerimiz bittikten sonra bir dürüm yeriz ha Halim kardeş.
0: Yeriz yeriz.
7: Vallahi İstanbul'a geldim, Adana'nın kebaplarını özledim. Bir şey gördüğümüz yok geldiğimizden beri.
0: Ablacığım sen daha fazla kalacak mısın bizde?
7: Düğün falan yakınsa artık git gel yapmayayım diyorum. Evinde ferah. Ne diyorsun ha? Sahime yenge.
1: Şuraya tamam, hadi yürü.
0: Hadi hadi hadi Allah aşkına.
8: Feride.
9: Sevincim nasılsın canım?
8: İyiyim. Halim'in gelmesini bekliyorum.
9: Gülüm, biz seninle konuşamadık bugün.
8: Ben sana şans dilemek için aradım.
9: Sen hiç korkma. Her şey çok güzel olacak. Sen çok mutlu bir evlilik yaşayacaksın canım benim.
8: Sağ ol.
9: Sen de sağ ol. Tamam. İyi akşamlar.

0: Koca yanak. Ha, bakalım koca yanak ilacın.
1: Ama tadı hiç güzel değil.
2: İlaç bu ablacığım.
3: Hem içeceğin iyi olacak.
0: Şşt, koca yanak, ilacını içeceğin sünnetini olacaksın.
1: Dede.
4: Ha pehlivan.
1: Sünnet nasıl olunuyor?
4: Bugüne kadar küçük pehlivandın, bundan böyle büyük pehlivan olacaksın.
0: Eda, gülüm dayın çıktı mı?
2: Yok, daha hazırlanıyor Melih abla.

0: Sen mi abi?
1: Ha, Ali Çoğun, neredesin oğlum?
0: Buradayım abi.
1: Seninki karşıda.
0: Kim?
1: Çırağan, Çırağan. Yiğit o. Melihalar da yemek yiyecekler bu akşam. Nasıl, ilk gün bir terslik yaptı mı?
0: Yiğit.
1: He.
0: Yok abi, ne terslik yapacağım?
1: Ali Çoğun, sen neye sıkıldın ya?
0: Ya senin vaktin var mı? Biraz konuşalım mı?
1: Ne oldu oğlum?
2: Ulan bir kız isteyeceğiz. 50 kere arada.
0: Kim o ya?
1: Halim, Halim. Aliço, benim vaktim yok. Gidiyorum ciğerim.
0: Sanma abi.
1: Bak bir saat. Şu kızı isteyeceğim, geri döneceğim. Nasıl, ceket meket 10 numara değil mi?
0: 10 numara bu.
1: Hadi bak, lafını unutma. Geliyorum ha. Telaşe, telaşe.
0: Yok, cevap vermiyor.
3: Kim oğlum?
4: Ya Sanma abiyle konuştuk, kapının önünde buluşalım diye. Numarayı yazdı mı, yazmadı mı bilmiyorum.
3: Hangi kapının önü oğlum?
4: Ya Sevin'in kapısı, anacım Sevin'in kapısı hangi kapı olacak ya?
3: O niye geliyor ki Halim kardeş?
4: Allah Allah!
3: Oğlum, Cumali söylemedi mi?
4: Neyi?
3: Aa, Halim!
4: Hayırdır?
3: Yok, hayır değil oğlum.
4: Ya ne oluyor ya?
3: Sen şu arabayı bence bir sağa çek.
4: Ablam Allah aşkına sen karıştırma, şimdi karıştırma ortalığı.
3: İyi, o zaman o Samim abine söyle, bence o kapının önüne falan gelmesin. Heh, gelmesin oğlum.
4: Ya niye? Ha?
5: Ustam beni ister asist herkes, Aziz abi yenge istemeye geliyor. Ben işi bırakıyorum, hakkını helal et.
4: Cumali, sen ne diyorsun oğlum? Allah! Yaktınız lan beni!

0: Efendim.
1: Bir daha baksana, kıyafetim olmuş mu?
0: Olmuş dedim ya yavrum.
1: Saçım, makyajım.
0: Çok güzel oldu. Çok.
1: Anne çok heyecanlı.
0: Heyecanlanacak bir şey yok. Gelecekler, oturacağız, kahvemizi ikram edeceğiz, sohbet edeceğiz, sonra da...
1: Sonra da isteyecekler.
0: İşte bu kadar, gördün mü? Sen hiç merak etme, her şey yolunda gidecek. Hı?
1: Tamam.
0: Çok.
1: Ben bakayım.
0: Hadi bak bakalım.
2: Feride abla.
1: Ay, ödüm koptu vallahi, Eda dalmışım. Uf, nasıl uyudu mu bizim ufaklık?
2: Yok, babana masal anlattırıyor.
1: Ay canım benim ya. Sünnet olacak, nasıl heyecanlanıyor.
2: Sünnetin ne olduğunu bir bilse. Sen nasılsın?
1: Ha?
2: İstiyorlarmış bugün.
1: Sevine. İstiyorlar.
2: İyi misin?
1: İyiyim be gülüm. Eda üzülsem ne olacak ki? Yani ne değişecek bu saatten sonra? Hı? Alıştım ben artık. İyi böyle.
3: Eda.
1: Ha?
3: Hadi gidiyoruz, Mertcan'ın yapma vakti.
1: Tamam, geliyorum.
2: Eda abla.
1: Eda, ben babamın kahvesini vereyim, kapı önünde biraz laflayalım ha?
2: Tamam.

0: Halim mi senin tıknaz değil mi ya?
1: Sam.
0: Ya abla, ben bu adamla otobüste beraber geldim. Elinde de cep telefonu vardı. Dıt dıt dıt dıt dıt dıt. O kabarık saçlı kadın da oradaydı ha.
2: Ya ablam bir sus Allah aşkına, bir sus. Bak anacığım, Kur'an evliya, ben çıldıracağım. Yeminle çıldıracağım ya.
0: Aman ne oluyor, gözüme nur indi ya.
3: Aziz.

0: Cancan, bak dayın gelinceye kadar ağrıdır sızıdır bir şey olursa abim bizi arayacak ha gülü.
1: Tamam.
0: Gel öpeceğim, gel öpeceğim. Oh, oh, Meliha ablasının kuzusu bu, kuzusu. Oh, bak Yiğit bir şey olursa.
2: Tamam tamam, iyi geceler Meliha ablası.
0: Hadi. Hadi.
2: Eda biz yukarıdayız.
3: Tamam, ben de geleceğim.
1: İyi geceler Feride abla.
3: İyi geceler canım benim.
0: Feride, ben evdeyim ha.
3: Tamam ablam, biz de Eda ile biraz laflıyoruz. Gelirim ben, merak etme.
0: Tamam.
3: İyi geceler Meli ablacığım.
0: Sana da gülüm, hadi.
3: Bizimkiler varmıştır.
4: Halim abiler mi?
3: Hı, Halim. Samim abim, Saime teyzem. Samim abim kurulmuştur şöyle sevinlerin karşısında bir koltuğa.
4: Dayımın o kıza bayıldığını pek sanmıyorum.
3: Öyle. Olsun. Halim seviyor ya. Senin abim kalender adamdır. İdare eder.
4: Sevin ablayla hiç konuştun mu?
3: Hı. Aradım. Şans diledim, tebrik ettim. Hazırlanıyor da. Şimdi şöyle hafif dekolteli bir şey giyer kesin. Fiziği de var. Allah için yakışıyor, taşıyor da.
4: Ya Feride abla.
3: Öyle ama Eda.

0: Ney? Allah'ım sen bana yardım et yarabbim. Ya vallahi da tallaha da azam benim hiçbir şeyden haberim yok.
1: Ulan halim, ulan halim.
2: Halim.
0: Ah, anacım ya.
2: Bak ikisi birden gelmiş işte.
0: Geldi, mutlu musunuz? He? Ah, ikisi de geldi, dünyalar savaş çıktı, beni bitirdiniz.
1: Halim sen Naz abim burada, bana müsaade Aziz abini istersin kızım.
3: Dur Saman.
1: Yok Saman, sen kal, ben gidiyorum.
2: Aziz oğlum nereye?
3: Ya Saman Allah aşkına dur.
4: Ya bunca yıldan sonra insan yüreği hala hoplar mı Seyhan? Hopluyor gülüm, hopluyor.
5: Ne güzel abla.
4: Şu koskoca dünyada bir sen varsın herhalde.
5: Ne gülü?
4: İşte hem bu kadar sevmek, hem bu kadar sevilmek.
5: Niye? Sen sevmiyor musun o çocuğu?
4: Yok, yani seviyorum da.
5: Dahası ne dahası? Bak o çocuk seni seviyor ha. Vallahi eğer sevmese bu kadar şeye niye katlansın?
4: Bilmiyorum abla, bilmiyorum.
5: Yok gülüm, bileceksin. Bak bileceksin, içinde bileceksin. Bak bu aşk denen şeye önce sen inanacaksın ki aşk da gelip sana inansın. Bak ablana bak. Vallahi hiç yaşa başa bakmıyor ha. Vallahi gene senin sayende ha. Kız yok vallahi billahi, bak gene düştüm Sami'nin peşine. Yok senin sayende Seyhan. Bakma senin de yüzün gülecek. Bak eli kulağında o oğlan gelip seni isteyecek.

0: Ya Sam abi dur, Allah aşkına
1: ya,
0: dur ya.
1: Ya bırak halim ya.
0: Sam abi, benden habersiz çağırmışlar, haberim yok. Al işte, çekti gitti. Bana da Aziz'den. Ya bir karışıklıktır olmuş işte. Artık bu saatten sonra kız hazır, anası babası camda. Yapma gözünü seveyim, yeter ya, benim ne günahım var. Sam abi, benim derdim başka.
2: Seni istemeye de dayım gelmişti değil mi Feride abla?
3: Gelmişti Eda. O bir de cadı Muazzez teyzem.
2: Peki nasıl oluyor söz töreni?
3: Ama nasıl olacak gülüm işte. Öyle önden bir çikolata falan ikram edilir. İşte herkes birbirine gülümser. Ne de olsa yakında akraba olunacak. Ondan sonra arkasından bir kahveler gelir.
2: Sonra?
3: Sonra? Vallahi daha bizde kıyametler kopmuştu ama. Halim şeytanın bacağını kıracak galiba. Senin şanslı kız. Her şey istediği gibi olacak.

0: Alem, iyi misin oğlum?
1: Bilmiyorum Sami abi. Derim galiba.
0: Oğlum bir tatsızlık oldu, bitti işte. Geldik, kızı isteyeceğiz, gideceğiz.
2: Ne oldu Halim?
1: Ya bir şey yok.
3: Sami'm, oğlum konuya gir.
4: Ha, bunda bir şeye girecek bir göz yok ama.
0: Hadi bakalım. Efendim, bizim tabii ki ziyaretimizin sebebi hikmeti.
1: Allah!
0: Halim, iyi misin oğlum?
1: Kusura bakma, biraz tık nefes oldum.
4: Heyecandan herhalde.
5: Kızım, şu kapıyı açıver de biraz hava gelsin.
4: Aha. Aman yok, oradan kındırma. Vallahi soğuk sırtıma vuruyor.
0: Efendim, gençler kendi aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar. Helal oğlum, helal, helal, helal.
6: Sevin, su getir kızım.
4: Halim oğlum.
5: Allah Allah, ne oldu buna böyle birdenbire ya?

0: Halim, oğlum, şalgam gibi oldun. Git şu banyoda yüzünü yıka, açıl biraz.
1: Kolonya var mı kolonya?
2: Ha, banyoda var, gel bir taraftan.
3: Kusura kolonlar.
2: Hayatım, hasta mısın?
3: Yok, değilim.
2: Neyin var o zaman?
3: Yok ya, heyecandan biraz midem ağrıyor. Hemen döner misin? Kusura kalma.
4: Hadi abicim, ben ders çalışacağım. Sen hemen uyuyorsun, tamam mı?
5: Tamam. Abi. Sen ne zaman sünnet oldun?
4: Senin yaşındaydım.
5: Annemler hediye almış mıydı?
4: Almıştı tabii. Sen daha yeni doğmuştun. Eda çok küçüktü. Dayım kart atmıştı Bahamalarda. Hadi hadi, yarın çok işimiz var. Uyu sen hemen.
5: Tamam.
4: Tamam.
5: Tamam.

0: Damat bir garip çıktı.
1: Aslında normal bir çocuktu ama.
0: Bir rahatsızlığı falan var mıydı acaba?
2: Halim? Yok canım. Aslan gibi çocuk Halim ya. 10 numara 10.
3: Heyecandan ya.
0: Allah korusun, düşüp bayılmasın orada.
2: Yok yok, bayılmaz bayılmaz. Kahve çocuk bayılmaz.
4: Kardeş, sen bir gidip baksan ya içeri ha.
2: Ya ne gidip bakacağım, bu çocuk mu adam orada?
4: Gitti gelmedi. Sen de böyle gamsız gamsız oturuyorsun, bir bakıversen ne olur.
3: Samim, ben de merak ettim valla. Hadi.
5: Koridorun sonundaki kapı senin var.
2: Tamam.

0: Halim, iyi misin oğlum?
1: İyiyim Salma, iyiyim.
0: Oğlum iyisin, gelsene içeriye. Ne duruyorsun orada?
1: Geldim abi, geldim.
0: Hadi oğlum.
1: Tamam abi, 2 dakikaya salondayım.

0: pehlivanı hediye almak lazım Melih'e.
1: E alırız baba.
0: Ama öyle arabayla çikolatayla olmaz. Sen bacısının bir ağzını yokla. Neye ihtiyacı varsa onu alalım ha.
1: Tamam. Baba. Hı. Sen düğüne gelecek misin?
0: Gelmem.
1: Niye?
0: O maçtakinin yanında işim yok benim. Pehlivan gelir, elimi öper, o kadar.
1: Tamam, sen nasıl diyorsa. Bunları koydum, hadi iyi geceler baba.
0: Sana da kızım.
2: Bak şimdi Bonbon. Sünnet çok büyük bir düğün. Oraya yanında göremeyeceğin kadar çok hediye geliyor. Bir odaya giriyorsun, sonra çıkıyorsun. Ne kadar istersen o kadar hediye alıyorsun. İşte sünnet bu. Anladın mı Bonbon? Aferin.
3: Evet. Şimdi efendim kahve dedik, dostluk dedik, aile dedik. Şimdi esas mevzumuza geldik.
4: Evet.

0: gençler kendi aralarında anlaşmışlar, konuşmuşlar. Ya beyefendi kusura bakmayın. Ben bir seferinde kız istemeye kalkarken olur mu falan derken okey mokey dedim, ortalık karıştı. O yüzden bu sefer çok dikkat ediyorum. Aman diyorum bir şey olmasın da böyle sıkıldım ondan yani. Bir rahat rahat söyleyeyim. Şimdi efendim.
1: Buyurun.
0: Evet. Allah'ın emri peygamberin kavliyle efendim.
2: Bize müsaade.
1: Ne? Halim, oğlum ne diyorsun sen?
2: Anacığım.
0: Halim.
2: Sanma abi olmayacak.
0: Ne olmayacak lan?
2: Sen kusura kalma.
3: Ya siz bizimle oyun mu oynuyorsunuz?
0: Yok beyefendi, olur mu bir şey? Estağfurullah.
1: Ben sana dedim bunda bir uğursuzluk var diye.
0: Bak böyle bak bacım, sonunda sana patlayacağım ha.
4: Halim.
2: Sen kusura kalma.
3: Ne demek kusura kalma ha? Ne demek kusura kalma?
4: Çocuk oyuncağı mı bu canım?
0: Evet hanımefendi, şimdi öksürdü tıskırdı çocuk. Kendine gelecek şimdi, hadi.
3: Ya o geldiğinden beri kendinde değil ki zaten.
2: Ben hiç değilim, ben hiç değilim.
0: Ben deliyim, deliyim, delirdim. Ben bu aralar delirdim. Sanma abi, kalk gidelim ya.
1: Halim.
2: Hadi anacığım, hadi.
0: Allah Allah. Hadi, hadi.
2: Kusura kalma.
0: Hocam özür dilerim.
2: Hadi, hadi.
0: Allah Allah. Allah.

0: Feride abla.
1: Ha canım.
0: Ben yatayım artık.
1: Sabah okula kalkacağım.
2: Tamam Eda'm, sen bilirsin.
0: Kendini üzmüyorsun değil mi?
2: Yok. Yarın gider bir posta tebrik ederim. Ondan sonra da her şey eskisine döner zaten. Merak etme sen beni.
0: İyi geceler.
2: Sağ ol canım benim.
1: Hadi dikkat et kendine. Teşekkür.
2: Dayı.
3: Eda kızım, sen daha yatmadın mı?
2: Yok. Feride ablayla oturduk biraz.
4: He.
2: Halim.
4: İyi akşamlar. Nasılsın Feride?
2: İyi akşamlar. Sağ ol Halim.
0: Tören nasıl geçti Halim abi?
2: Dayı.
3: İsteyemedik kızım.
2: İsteyemediniz mi?
4: Ha, yok, isteyemedik.
2: Neden?
3: Eda kızım, ben yukarıdayım.
0: Tamam dayı.
3: Halim, sen geliyor musun?
4: Yok abi, ben biraz daha durayım, ondan sonra giderim. Tamam.
3: Miloş yattı mı?
5: Yattı ama seni çok merak etti.
3: Ya gidip geleceğiz dedik işte, bir sürü kıyamet gene.
5: Ali yukarıda.
3: Tamam, ben bir gidip bakayım. Alço. Alço. Alişko, ne haber oğlum?
4: İyi abi, nasıl geçti?
3: Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bekledin beni
4: ha? Ha, bekledim abi.
3: Ali şu hayırdır ya, senin bir sıkıntın var mı?
4: Var.
3: Sen ne diyecektin bana? Ali şu.
4: Abi ben boşanıyorum. Boşanıyorum.
3: Kimden boşanıyorsun oğlum?
4: Abi.
3: Aliço, ne diyorsun sen ya?
4: Biz Seyhan'la evlendik.
3: Ne?
4: Kimsenin haberi yok.
3: Nasıl? Nasıl kimsenin haberi yok? Oğlum sen deli misin, divane misin? Ya ortalık karışacak, kıyamet kopacak lan.
4: Ortalık falan karışmayacak. Biz karar verdik, boşanıyoruz.

0: abi, ne işi bu saatte?
1: Gel kızım, içeride konuşacağız.
0: Sayın abi bak, kötü bir şey yok değil mi? Ha? Sayın abi.
1: Geç otur şuraya Seyhan. Aliço, hiç ağzını açma, konuşma, sen de otur.
2: Ya Samim abi ya.
3: Ulan ne abisi? Ne abisi? Abi diyorsun, benim dünyadan haberim yok.
2: Seyhan'ı niye getirdin?
4: İstersen gideyim.
2: Git falan demiyorum, sen zor durumda kalıyorsun o yüzden.
4: Ali.
3: Ya yeter. Hala birbirinizi yiyorsunuz. Vur vur vur vur vur.
1: Aliço, ben senin için Cabbar Ağa'ya kefil oldum. Dedim o benim kardeşim dedim, bak. Benden üstündür dedim, 10 numara dedim ben senin için ya.
2: Seninle ne alakası var abi?
3: Bunun ne demek ne alakası var be? Ne demek ne alakası var? Beni bırakın. O Melia'ya günah değil mi ya? O kız senin için babana gidip yalvar yakar oldu. Adana'ya taşınmayın diye perişan oldu. Yalan mı Seyhan? Dünya kadar can yaktınız. Ortalığı birbirine kattınız, şimdi kalkıyorsunuz boşanacağız.
1: Öyle şey olmaz. Beni duyuyor musunuz? Böyle bir şey olmayacak.
5: Kararlığa talim mi ettin? Şoför ters olacaktın.
6: Ne oldu Feride? Ne sırttı?
7: Hiç abla öyle. Aklıma bir şey geldi.
6: Ha. Şey ne oldu?
7: Ne?
6: Halim. İstememiş kızı.
7: Ha ablam. Öyle olmuş.
6: Evet, niye?
7: Bilmem, olmamış işte.
6: Hayır gülüm, yani olmamış da hani niye olmamış? Neden olmamış?
7: Ay ablam işte Halim yapamayacağım falan demiş herhalde, olmamış o yüzden.
8: Ay hoş geldin Seyhan. Nedir bu yapamadım edemedim? Bak bunun kafasında bir başkası var.
7: Ay ablam sen de amma yaptın ha. Olur mu öyle şey ya, yoktur.
6: Feride ya bunun ya o kızın kafasında biri var. Bak yakında çıkar kokusu.
7: Ablam ne kokusu, gözünü seveyim ya. Halime taktın mı sen? Yoktur öyle bir şey. Yapma gözünü seveyim. Seyhan nerede?
8: Vallahi bilmiyorum gülüm. Sen aldı. İçimiz var dedi, götürdü. Artık bu saatte ne iş olur ben bilmiyorum.
1: İkinize de bir gün mühlet.
2: Sanma, biz kararımızı verdik.
1: Başlatma kararına Aliço. Bir gün içinde barıştınız, barıştınız.
0: Samim abi.
1: Bak kızım, şimdi Melia'ya da Cabbara'ya da hiç ses etmeyeceğim, söz etmeyeceğim. Ama bu işi halledin. Yarın akşama kadar halledin. Halletmezseniz kıyameti koparırım.

0: Berto canım. Abla hadi. Abla hadi.
1: Mahcan ne oluyor ya?
0: Ya abla hadi. Sünnet olacağım.
1: Ablacığım daha saat sabahın körü bu saatte ne sünneti, yatsana.
0: Ya hayır abla hadi. Daha kıyafet alacağız. Hediyeler gelecek. Ya abla hadi. Hadi abla.
1: Çabuyum Berto can. Oley.
2: Halim oğlum.
3: Günaydın anacığım.
2: Günaydın Halim kardeş. Vallahi sabaha kadar uyuyamadık ha.
4: Oğlum konuşacak mı Sevin'le? Ha?
2: Sen dün niye öyle tık nefes oldun? Gerçi o kız var ya, adam hakikaten tık nefes yapar ha yenge.
4: Gülendam.
3: Ben çıkıyorum anacığım.
4: Oğlum nereye?
3: Ne bileyim.
2: Akşama düğün var Halim kardeş. Sünnet.
3: Allah'ım sen bana yardım et ya. Nasıl?
2: Bu gene bir şey söylemedi.
4: Vallahi ben de bir şey anlamadım kızım. Of.
5: Günaydın.
3: Ceylan.
5: Nasılsın?
3: İyi, iyiyim.
5: Seni merak ettim.
3: Ben iyiyim, bir şeyim yok.
5: Ne oldu, işinde sorunu çözdünüz mü? Ali.
3: Ceylan. Sen bu işe karışma sen. Ha?
5: Tamam. Karışmıyorum. Bugün benim doğum günüm. Akşam arkadaşlarla buluşuyoruz. Seni de bekliyorum.
3: Doğum günün kutlu olsun da ben gelemem.
5: Niye?
3: Akşam ufaklığın sünneti var.
5: Sonra gelsin.
3: Zor. Ben gelmeyeyim.
5: Sen bilirsin. Eğer fikrini değiştirirsen nerede olacağımı biliyorsun. Hoşça kal.

0: Seyhan, ne oldu akşam, sen bir şey dedin mi?
1: Yok ablam işte. Dedim ya, o hesaplarda bir karışıklık çıkmış.
0: Hayırdır, o kadın neye bakmamış?
1: Şeynaz Hanım. Eski hesap da onu herhalde şey yapmak istemedi, sormak istemedi.
0: Ha, gülüm, ha. Benimle alakalı bir şey söyledi mi? Laftır, sözdür.
1: Yok ablam, ne diyecek? Ya siz barışmadınız mı hala? Aranız düzelmedi mi sizin?
0: Ay yok gülüm ya, süsleniyorum, püsleniyorum, hepsi boşa. Daha bir tatlı söz, bir tatlı şey.
1: Yok, olacak, olacak. Bak bugün sünnet var.

0: siz barışacaksınız ha. Vallahi.
1: Allah'ım hadi inşallah. Olacak olacak. İnşallah. İnşallah.
2: Abla Cabbar nasıl yazılır?
0: C. A. B.
3: Aslanların aslanı. Pehlivanların pehlivanı erkek oluyor ya. Cam cam. Bak oğlum. Tamam oğlum. Yiğido sen de bunu al. Kardeşinle üst baş alırsınız.
4: Sağ ol dayı.
2: Bir de hediye.
0: Alacağız ablacığım hediyeniz. Dünden beri hediye de hediye.
2: Bana.
0: Aa Diloş.
3: Sana? Sen ne istiyorsun Diloş kızım?
2: Elbise.
3: Diloş'umuza da bir elbise alalım ha. Çocuklar okul çıkışı doğru otele geliyorsunuz tamam mı? Düğünümüz var akşam düğünümüz.
4: Dayı. Öteki.
2: Ne?
3: Onu halledeceğiz ya ben öğlen halledeceğim.
2: Neyi halledeceğiz?
0: Bir şey halletmiyoruz ablacığım ya.
3: Hadi çocuklar hadi çabuk. Bugün çok işimiz var çok.
4: Dayı.
3: Hey.
4: Ya Mertcan sünnet nedir diye sorup duruyor. Galiba doğum günü falan zannediyor.
3: Aman oğlum bak bu konu nazik konu tamam. Ben şimdi şu işlerimi halledeyim. Alacağım karşıma lisanı münasiple anlatacağım.
4: Anlatacağım değil mi?
3: Anlatacağım tabii oğlum çocuğu kandıracak halimiz yok. Aman abi birden söylemeyin. Biraz sabır ben alacağım karşıma anlatacağım.
4: Tamam dayı. Dayı düğüne bir arkadaşımı çağırabilir miyim?
3: Kimi?
4: Nurcan.
3: Çağır oğlum çağır. Bugün sizin gününüz ulan. Sizin düğününüz bugün. Hadi. Merdo.
2: Geldim.
3: Hadi oğlum. Ha.

0: Kocacık.
1: Meli abla, bana hediye aldın mı?
2: Can Can. Hı-hı.
0: Gir kuzum içeri, gir.
2: Sabahtan beri hediye.
0: Hediyecek tabii, bugün çocuğun düğünü var ya. Mutluluktur, hediyedir, barışmadır. Bunlar hep bugün olacak inşallah.
2: Akşam Eyüp Sultan Hazretlerine gideceğiz demiştin ya.
0: Ha, gideceğiz.
2: Ben caminin çıkışına gelirim, tamam
0: mı? Sen?
2: Benim bir işim var ya.
0: Sami, sen akşam da işim var dedin. Bu Seyhan'ı aldın götürdün. Ne bu iş?
2: Ya işte sorma, hususi bir iş.
3: Sami, biz gidiyoruz, geliyor musun?
2: Siz gidin, ben geliyorum.
4: Al kızım, kılık, kıyafet, ne hacet varsa.
3: Baba sağ ol.
5: Mertcan, ne hediye istersin, ne alayım sana?
1: Papağan.
4: Papağan ne diyeceksin pehlivan?
1: Konuşma öğreteceğim.
4: Ben papağan almam.
1: Niye?
4: Ya ne öyle, evin içinde bıdır bıdır.
5: Ben alırım, merak etme.
1: Gerçekten mi?
5: Camiden sonra bineriz Emine'nin otobüsüne. Sonra biraz yürüyünce orada bir sokak var Mertcan. Kuş, balık, ne istersen bulunuyor.
1: Tamam.
4: Papağanı sen al. Benim hediyem başka.
1: Ne?
4: Akşam düğüne göndereceğim, orada görürsün.
1: Sen gelmeyeceksin mi?
4: Gelmeyeceğim.
1: Niye? Ama niye?
4: Ya öyle işte, sorma.
6: Vallahi hayırlısı olsun Halimciğim, ne diyeyim? Biz işte biz öyle sünnet hazırlıkları çıkıp hediye alacağız. Ay bizim bu ufaklık akşam oyun konsolu istedi ama Halim, o da çok pahalı bir şey ya.
7: Oyun konsolu ha. Örümcek mahzen ya. Ferde, ben de Sami'nle konuşmaya gidiyorum. He tamam, pek haber vereceğim. Tamam. Hadi görüşürüz, hadi. Cumali. Cumali.
8: Ağam, Cumali yok.
7: Nasıl yok lan?
8: Ağam yok. Dün sana haberi veremeyince çantasını aldı gitti.
7: Nereye gitti oğlum?
8: Gitti işte ağam.
7: La Zübeyir, geç çağır şunu, benim asabiyetimi bozmayın be.
8: Ağam, gideyim de gelir mi bilmem.
7: Allah Allah, Allah, Allah. Tevgelerin tevgesi ya.
9: Sami abi.
7: He.
9: Bak, kırmızı merkürü çil çil.
7: Nereden bulacaksın Alçuk?
9: Mert o sünnet olacak. Ben

0: tane kırmızı Merkür'ü bulamayacağım. Yakarım bu İstanbul'u.
1: Ulan Alıcım.
0: Sen şimdi arabayı bırak da oğlum şu öbür işi hallet ya.
1: Ne işi Samim?
2: Bir şey yok ya Taceddin. Aramızda kardeşimle bir mevzu var da.
0: Ha. Abi zor. Bana bak. Oğlum zor mor deyip zıvanadan çıkarma insanı. Vakit geçiyor Alıcım.
3: Abi ben kararımı verdim.
0: Ali. Neyse sen şimdi şu parayı al. Geçidin oradan can cana bir tane bisiklet al.
3: Sen parayı nereden buldun?
0: Buldum işte ya karıştırma.
1: Ulan ne adamsın ha.
0: Bak ikimizin hediyesi olacak ha tamam. Hediyeyi al öbür işi de hallet Aliço. Hadi ben gidiyorum.
1: Nereye Samim?
0: Ya şu halime uğrayacağım. Sünnetçi halim tanıyor da.
3: Ya bir işe de şu herifi karıştırma ya.
0: Akşam bekliyoruz diyelim.
1: İyi bir şey ihtiyaç olsa ara.
4: Seyhan, kız her şey ateş bas. Ay ablam. Bence hiç bakmayalım. Eskilerden bir şey bulur giyeriz. Ay
5: Seyhan gözünü seveyim. Ne eskisi be gülüm? Ya sünnet bu yani şimdi. Eski meski olur mu öyle?
4: Ne yapalım?
5: Bugün bankaya uğradım sabah. 5 kuruş yok. Tam takır kuru bakır.
4: Olmaz tabii. Kaç zaman oldu işe gitmiyorsun?
5: Ay Seyhan ne işi gözünü seveyim gülüm. Aa yani bu kadar zaman izin verirler mi adama? Kovuldum ben çoktan.
4: Ne? Ah ablam ama niye?
5: Ay tamam şu sünnet bir geçsin de bakacağız bir çaresine.
4: Nasıl geçecek? Hadi benden papağan istedi. Sen ne yapacaksın?
5: Seyhan benden oyun konsolu istedi kız. Şimdi ben çocuğa çorap alacağım yüzüme bakmayacak. Seyhan.
4: Delirdin galiba.
5: Kız kocam bunu senin üstünde görünce gözleri yerinden oynayacak.
4: Ay saçmalama.
5: Ölümü öp bir dene.
4: Abla.
5: Seyhan ant verdim kız.
4: Bunun etiketi falan da yok. Kim bilir kaç paradır.
5: Tamam kızım sen bir dene. Hadi ben sorarım şimdi görevli birine.
4: İyi bir deneyim bari.
5: Canım bir şey rica edeceğim.
6: Şehnaz Hanım geceden duvarı yıkarsak iki günde bitiririz.
7: Aa daha çabuk olmaz mı?
6: Artık bir çaresine bakacağız.
7: Tamam ben şimdi size avans getireyim. Ha bu gece düğünden sonra başlarsınız değil mi?
6: Tabii tabii.
7: Tamam

0: yapacağım. Bak, sünnet yatağı böyle konacak, tamam mı? Tamam. Misafirler böyle gelecekler, çocuğa hediyelerini verecekler. Okul çıkışı çocuklar gelecek, bak. Burayı böyle süsleyecekler. Fiyonklar, balonlar, kedi merdivenleri. Aklınıza ne gelirse.
1: Samim.
0: Efendim.
1: Biraz konuşabilir miyiz?
0: Geliyorum Özcan. Bak, hele canı kaybetme.
1: Samim, ustaya ödeme yapacağım, kasada para yok.
0: Yok.
1: Nasıl yok?
0: Ben aldım.
1: Nasıl ben aldım Samim?
0: Sünnet için para lazımdı, ben aldım.
1: Bana sormadan. Samim, ustaya söz verdik biliyorsun.
0: Vakti gelir yerine konur. Bu çocuk bir defa sünnet olacak. Otelde bunu kime söylesen anlar. Sor bakalım, kimsenin gıkı çıkıyor mu?
1: Ha, bana bir şey mi demeye çalışıyorsun?
0: Diyorum Şeynaz. Diyorum ki bu düğünü yapacağım. Benim karşıma çıkma. Üstüme gelme. Bu çocuklar benim evlatlarım diyorum. Artık sen bunu nasıl istersen öyle anla.

0: Güzel oldu değil mi?
1: Kız güzel de kelime mi? Rüya gibi. Rüya yakacaksın ortalığı.
0: Kim bilir kaç paradır bu şimdi?
1: Dur bakalım, kız söyleyecekti. Bakıyor ama.
2: Bir küçük bedelini alabilir miyim?
0: Seyhan?

0: Kezban Hanım. Merhaba, ben Şehnaz. Daha önce sizinle bir otel işimiz olmuştu, hatırlıyor musunuz? Şimdi ben size bir şey danışmak istiyorum, uygun musunuz? Tamam. Tamam, oldu. Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Çok yakışmış.
2: Sağ ol.
1: Özel bir gece.
2: Sayılır. Yeğenimizin sünneti var. Abla.
1: Ali söylemişti.
2: Ali mi? Ne zaman?
1: Sabah. Doğum günüme davet ettim.
2: Geliyor mu?
1: Yok. Sünnet varmış. Akşam çıkışta belki. Siz bu elbiseyi alacaksanız ben başka bir şey deneyeyim.
2: Yok. Olur aslında. Sizin için de bir mahsuru yoksa.
1: Yok canım, estağfurullah. Ne mahsuru olacak?
2: Elbiseyi sordurdum efendim. Canım, ne kadarmış? 800 lira. Alıyor musunuz?
0: Alacağım da şimdi abla, bunun üstüne ne diyorsun, pot mot filan?
1: Bence çok güzel olmuş.
2: Evet, gayet iyi durmuş.
0: Öyle mi?
2: Yakışmasına yakıştı da sanki parlamentte senin esmersin ya. Kırmızı tuvalet daha mı iyi oldu diğer tarafta?
0: Evet evet.
2: Hem sonuçta biraz daha tuzlu ama. Yani düğün sonuçta yani.
0: Evet. Ben kararımı verdim. Siz buyurun önden alabilirsiniz, ben almayacağım.
1: Emin misin?
2: Evet evet. Kırmızı harika, çok dişi gösteriyor.
0: Ben gideyim de çıkartayım şunu. Pardon.

0: 钱。你去。Bize de bir çay bırakır mısın? Sağ olasın. Nasılsın?
1: İşte. Sen?
0: Ben sana çok ayıp ettim sen.
1: Yok.
0: Bak.
1: Dün akşam sen gittikten sonra banyoyu kapattım kendimi. Biraz da ağladım. Sonra çöp kutusunu açınca...
0: Senin
1: kendini banyoyu niye kapattığını anladım. Balayı faturası öyle çöpte duruyordu.
0: Bir iş nasıl başlarsa öyle gidermiş. Kısmetsiz başladık.
1: Seyhan diyeceksin.
0: Yok. Seyhan da... Sen de benim için yanıp tutuşmadın yani, kabul et. Ev üstüne ev, insan üstüne insan olmuyor yani. Kimse kimsenin yerini dolduramıyor.
1: Olmayacak mı?
0: Senin isteklerin başkası. Benimkiler bambaşka. Sen benim gibi bir adamla mutsuz olursun. O kadar başıma geldi gene anlayamamışım. Olmayınca olmuyor işte.
2: Ya özre gerek yok Sayme teyzem, özre gerek yok. Ya üzülme. Sen ne zaman dönüyorsun?

0: artık yarın öbür gün şu sünnet de geçsin döneceğiz.
1: Ne sünneti?
2: Mertcan yok mu?
0: Şu Samim'in yeğeni.
3: Ya Samim de ne adam gıcık oluyor ya.
1: Neredeymiş ki bu sünnet?
4: Allah Allah.
1: Neyse Samime teyzem, sen içini ferah tut. Tamam tamam. Hadi hayırlı günler. Volkan. Bir gel oğlum.
5: Buyurun Özbe.
6: Seyhan Hanım, sen neden söylemedin o kız, o jipli kız diye? Niye demedin bana?
7: Bir de sen ne fark edecek? Ne demek ne fark edecek? Canımızı dişimize takar alırdık biz o elbiseyi. Nasıl alacağız? Ablam 800 lira. Kızda da amma para varmış ya. Tırrink dedi, saydırdı parayı vallahi. İnsaf. Utanmadan bir de doğum gününe çağırmış, duydun mu? Ay tamam işte, Ali gelmeyeceğim demiş sen de. Kız niye çağırıyor? Niye görüşüyorlar ki bunlar? Ali fırsat vermiyorsa kız çağırabilir mi?
1: Can Can, nasıl yakıştı oğlum sana bu elbiseler?
8: Dayı, ben hep sünnet olabilir miyim?
1: Hep mi?
6: Mertcan!
9: Şimdi ben gidip geleyim, bu meseleyi sana bir etraflıca anlatacağım. Sen gene hep dersen sen bilirsin.
8: Amin!
9: Melia, ben gidip geleceğim, siz ibadetinizi yapın, cami çıkışında buluşuruz.
8: Samim, işinin ne olduğunu söylemeyeceğim mi?
9: Hayır, söylemeyeceğim. Ver kızım.
6: Ay yetiştik abim.
9: Çocuklar hadi, Can Can size emanet, ben gidiyorum.
8: Hadi güle güle Samim.
9: Al asmalık Melia.
8: Dayı hediye unutma.
9: Oğlum tamam, Ali abin hallediyor o işi.
8: Kızlar elbiseleri aldınız
6: mı? Aldık aldık. İşte böyle aldık. Pambuk, hadi kalabalık olmadan gidelim yamacıma. Hadi.
5: Bismillah.
10: Dedem, daha damada saati yeni verdik. Maşallah. Çocuk ne ara doğdu da sünnetlik oldu?
11: Ya hiç kere konuşma. Ne evlenmesi?
10: Geçen kızım evleniyor dedin, saati damada almadın mı?
11: Ya haydi. Sen çocuğa göre güzel bir şey ver.
10: Ne verelim?
11: Pehlivanlara layık bir saat.
10: Öbürüne ne oldu?
11: Saat?
10: Aha.
11: Hiç, evde duruyor.
10: Ağam, istersen getir de yerine başka bir şey verelim.
11: İstemez. Ya haydi oyalanma.

0: Alo.
1: Yiğit. Ne haber? İyi ya, sevindim aramana. Sünnet mi? Ne sünneti?
0: Otelde. Dayımla konuştum. Bekliyoruz.
1: Ya ben... bilmem ki, şimdi hiç alışık değilim öyle düğün müğün ya. Bir de elbisem de yok. Dur bakalım, belki patron akşam kal diyebilir. Yani ayarlayabilirsem gelirim.
2: Ya gel.
0: Mutlaka gel. Eşofmanla gel.
2: Ne istiyorsun onunla gel.
0: Bekliyoruz. Yani bekliyorum. Tamam.
3: Sünnet ha. Otelin süslemeleri bizden.
4: Tamam. Bak, kedi merdiveni vardır. Kralın tanımam üstüme.
5: Şey ne oldu? Mertcan'ın şeysi.
4: Neyse.
5: Şey işte.
4: Operasyon.
5: Sünnet bugün. Dayım birazdan alıp götürecek.
4: Ay yapma be.
6: Ay, içim çekildi. Oh. Bana bakın, aman ha. Mertcan'ın dünyadan haberi yok ha.
5: Evet. Sadece hediye gelecek zannediyor.
7: Nasıl ya? Hala bilmiyor mu?
4: Nasıl yani? Şu sünnet sürpriz mi?
5: Ne sürprizi ya? Dayım anlatacak.
6: Ay. Mertcan be.
4: Erkek olacak, erkek.
1: Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Bir yanda çocuk, öbür yanda o kadın. Kalbimde samim. Allah'ım şu işin içinde anlamın akıyla çıkmayı nasip et ya Rabbim.
8: Bu akşama kadar vaktimiz var. Gelip tamam derse, yani ne derse desin, ben geri dönmeye hazırım. Bir de şu kız artık gelmesin. Sen bir hal çaresini bulursun ya Rabbim.
7: Can bak, bir tane daha sünnetlik çocuk geldi. O da mı sünnet olmuş?
8: Yok canım, daha kestirmemiş. O halde nasıl gelsin buraya?

0: Neyi? Ha? Neyi kestirecek? Gerçekten mi?
1: Aa, ucundan acık canım, korkma birazcık. O kadar hediye boşa gelmiyor herhalde paşam, ha?

seninki erkek oluyor Sema. Nasıl gururlu sünnet olacağım diye. Bilmiyor ya ne olduğunu. Olsun. Gidip anlatacağım. Sonra sımsıkı tutacağım ellerinden. Sen nasıl düşündüysen, nasıl hayal ettiysen öyle bir adam olacak. Can canım da, abisi de ablası da. Üçünü de hiç bırakmayacağım. Sen merak etme, sen merak etme.

0: Nerede Mertcan, nerede gülüm?
1: Yok.
0: Nasıl yok?
1: Vallahi benim yanımdaydı, ben duaya başladım.
2: Feride, ne yaptın gülüm çocuğu?
1: Ablam, ne yapacağım ben? Yani ben bir şey yapmadım vallahi.
0: Nereye gitti?
1: Yok, gitmez Seyhan Hanım. Mertcan'ın buralardadır. Mertcan.
2: Mertcan.
0: Mertcan.
2: Mertcan.
0: Mertcan.
2: Neredesin? Ablacığım, ablacığım, Allah aşkına. Ya bir şey soracağım. Buralarda böyle sünnetlik bir çocuk gördün mü?
0: Şimdi şurada yanımızda duruyordu.
3: Görmedim. Sünnetten mi kaçtı yoksa?
2: Yok anacığım, sünnet nedir bilmiyor ki.
0: Nereye gider ablam?
2: Mertcan.
0: Mertcan.
2: Mertcan.
0: Mertcan. Sünnetlik çocuk gördünüz mü? Sünnetlik şöyle. Mertcan. Pardon, sünnetlik çocuk
2: Mertcan.
0: Gördüm.
2: Mertcan.
0: Ablam, ne duası Allah aşkına?
2: Mertcan. Mertcan. Mertcan.

0: gelmiyor ha.
1: Nasıl gelmiyor oğlum?
0: Usta ayıp ettim, yüzüm yoktur diyor.
2: Allah Allah.
3: Halim.
4: Çocuğu diyordun.
1: Abi kusura kalma ya. Bak şimdi, delikanlı bizim kardeşimiz. Adana'dan çok sevdiğim bir amin yeğenidir. Elini hafif tutacağım ona göre.
3: Tamam tamam, sen merak etme.
1: Ne bileyim, bir aksiliktir, bir el kaymasıdır falan. Allah muhafaza.
3: Çocuk saatte mi işte hazır olacak?
1: Olacak da nerede olacak? Abi sen bana biraz müsaade et.
5: Affedersiniz, buralarda sünnetlik bir çocuk gördünüz mü? Böyle kıvır kıvır saçlı, kocaman yanaklı.
6: Yok görmedim.
5: Yok.
7: Gitti çocuk, gitti. Alo.
8: Ya Ferda.
1: Arıyorum Sami abi, telefonu açmıyor. Bir haberin var mı? Nerede sünnet olacak bu çocuk?
7: Ne sünnet halim, çocuk yok.
1: Ne?
7: Mertcan kayıp, yok gitti.
1: Ya nereye kaçtı Feride, nasıl kaçırdınız çocuğu?
7: Ay biz neyi kaçıralım Halimciğim yani? Biz neyi kaçıralım? Yok şu an Eyüp Sultan'dayız. Ya arıyoruz, aramaz olur muyuz Halim? Evet. Tamam. Tamam hadi. Mertcan. Mertcan.
1: Abim bana müsaade.
9: Halim ne oldu?
1: Ya Mertcan yok Taci abi.
4: Ha? Ne diyorsun sen ya?
1: Ya Eyüp Sultan'da kaybolmuş çocuk. Ben kızların yanına gidiyorum. Alo Yiğido.
4: Abi arabayı alıyorum.
9: Tamam al.
10: Nasıl yok ya? Yok, kaybolmuş.
5: Ne? Ya nasıl kaybolur? Kocaman çocuk bu.
10: Ben ne bileyim Eda?
5: Ben gidiyorum.
9: Nereye? Bir dakika.
5: Kardeşimi bulacağım.
10: Hadi. Bir dakika.
4: Abi sakin olun. Bir dakika, herkes arıyormuş işte çocuğu.
10: Ya Furkan burada durup ne yapacağız?
4: Ya Halim abi sünnetçiyi yolluyor demedin mi sen?
10: Evet.
4: Tamam.
5: Ya Furkan, Mertcan yok, sünnetçiyi ne yapacağız?
10: Abi sakin olun bir dakika.
4: Mertcan gelene kadar sünnetçiyi oyalayacağız abi.
5: Nasıl oyalayacağız abi?
4: Ben ne bileyim ya. Bir yolunu buluruz.
10: Sakin.
1: Meryem. Meryem ne oldu, neyin var?
7: Ay Samim.
1: Her kıza ne oldu?
7: Ben hiç iyi değilim Samim.
1: Neyin var Meryem?
7: Abi Mertcan yok.
1: Nasıl yok ya?
7: Yok Samim, yok. Oğlan gitti. Kaybettim çocuğu Samim.
1: Nasıl, şu içerilere falan iyicene baktınız mı?
7: Baktık Samim abi, baktık. Abim her yere baktık. Ay
1: Mertcan.
7: Beni de bıraktın elini.
1: Mertcan.
7: Tamam, beni de.
10: Eda, hadi Feride ablayı gör.
5: Aradım Yiğit, haber yok.
10: Neredesin be Merto?
5: Ay bu çocuğu kaçırmış olmasınlar.
4: Allah Allah. Ayten ne salaksın, ne alakası var ya?
5: Anne be, nereye gidecek? Oraları da hiç bilmez ki.
4: Ya sünnet bu ya. Kırt kırt falan. Aklı gitti çocuğun, kaçmıştır, bir şey yok.
9: Yiğit. Beyefendisi soruyor, sünnet için gelmiş.
10: Sünnet için? Evet. Selamun aleyküm.
9: Hoş geldiniz abi.
10: Merhaba.
11: Şehnaz Hanım, şerbetimiz hazır. Tatlı yapacak mıyız, pasta mı gelecek?
12: Vallahi bilmiyorum Yasin Usta. Samim hiçbir şey söylemedi.
13: Anne, elbisen nerede kaldı?
12: Baban gelsin getirecek canım.
13: Demin de öyle demiştin.
12: Üf.
13: İkimiz gidip alsak.
12: Canım, baban gelsin getirecek. Bak bütün yeğenleri için oradan oraya koşturuyor. Bırak bir kere de senin için koştursun.
7: Polis bulabilecek mi?
11: Bulacak Melia, başka çaresi yok. Polis arayacak, biz arayacağız.
7: Hayır yani nereye gider, nasıl gider?
11: Ya bu caminin içerisinde nasıl kayboluyor bu çocuk Melia?
7: Vallahi ben de anlamadım Samim. Bak gideceğiz dedik, gezeceğiz dedik, işte hediye dedik. Böyle Feride'nin dizin dibinde. Sen bu çocuk kendi eve döner mi?
6: Nasıl dönecek beni ya?
7: Ya Samim, hani böyle gazetede diyorlar ya, işte ta nereye bıraktık, kendi geldi evine döndü.
6: Kedi o, kedi. Kokluyor buluyor, bu çocuk nasıl bulacak?
7: Ay Samim, ben bir babamı arasam mı?
6: Babanı ara, bir de ondan fırça yiyelim bu yüzden.
7: Yiyeceksek yiyeceğiz, artık bunun şakası yok yani.
5: Resan gitti çocuk Seyhan. Nasıl olur, hala aklım almıyor. Benim yüzümden oldu.
7: Ay yok abla, olur mu öyle şey?
5: Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın.
7: Abla yapma. Bak sen yalnız değildin ki, biz üçümüzle beraberdik, biz de kaybettik.
5: Abla bak, ağlama şimdi ama, bizim Mertcan'ı bulmamız lazım. Hadi hadi ama abla, hadi. Şeyini kesecekler dedi.
7: Ne?
5: Ay dilim kopsun dilim.
7: Nasıl? İyi dedin abla.
5: Vallahi ne bileyim gülüm, ben yandım. Allah diye kaçıp gideceğini çocuğun.
7: Kaçar tabii, kesecekler denir mi?
5: Bir de şöyle yaptım.
7: Gösterme abla, Allah aşkına gösterme. Bir de şöyle yaptım diyor ya ablam, kaç kere tembih etti ama.
5: Ay Seyhan Hanım, unuttum ya, unuttum, kurban olayım yani. Bilerek yapamayayım, ben ne bileyim kaçacağını.
7: İnanmıyorum sana abla, artık gerçekten ben inanamıyorum sana.
5: Sen şurada bekle de ben gidip arayayım bir.
7: Nereyi arayacaksın?
5: Ne bileyim Seyhan, işte öyle gidip etrafa bakınacağım birazcık. Kaybolma buradan, gelirse bizden biri olsun, hadi.
7: Tamam. Kesecekler denir mi ama çocuk?
8: Zaten size çocuk verende kabahat. Üst bacı bir çocuğa mukavat olamadınız mı Melia? Sus! Bir daha hala konuşuyor. Ben geliyorum oraya.
7: Dur babam dur, çıkma Allah aşkına, bak şimdi döner de eğer kapıyı çalarsa evde birini bulsun ha babam.
8: La havle ve la kuvvete. O çocuk bulunacak beni ya. Mastikçiye de söyle, çocuğu vurmadan gelmeyin buraya.
4: Delikanlı.
6: Arayalım mı artık dayını? Bak saat 3'ü geçti.

0: Hala bekliyoruz.
1: Yok. Geliyorlar. Yani gelirler.
2: Yola çıkmışlar bile.
1: Ne zaman?
3: Camide ya onlar abi şimdi. Arayamıyoruz onları daha.
4: Yola çıktılar diyorsunuz.
2: İşte geliyorlar.
4: Vallahi kusura bakmayın. Benim işim var. 10 dakika daha beklerim giderim.
5: Aa, ben bunu nasıl unuttum ya?
2: Neyi?
5: Ay ya, Samim abi 40 kere söyledi bana.
2: Neyi söyledi Furkan?
5: Bu şeyden alacaktım ya ben. Abi. Şeyden alacağım ya. Nereye? Küçümeni almaya ya. Nasıl? Şeyi boşlama, kusura bakmayın abi. Neden mutlaka?
6: Selam. Ne oldu, haber var mı?
2: Yok Halim, hala arıyoruz.
6: Sami abi?
2: Ablamla karakola gitti onlar.
6: Allah Allah, el kadar çocuk nereye gider?
2: Gitmemiş Halimcim, kaçmış.
6: Kaçmış mı? Niye?
2: Oo, sen ablamı gördün mü buralarda?
6: He, gördüm, deli divane arıyordu valla.
2: Olur, deli de olur, divane de olur, ona müstahak.
6: Ne oldu ki Seyhan?
2: Boş ver.
6: Allah Allah, tövbe, koskoca şehir nereye gider bu el kadar çocuk ya?
2: Gitmiş, bilmiyorum ki.

0: Allah Allah, Allah Allah.
1: Buldum.
0: Nerede?
1: Araban var mı?
0: Araba ne alakası var kızım?
1: Gidiyoruz Halim.
0: Nereye ya?
1: Ya Mertcan, Mertcan, ben biliyorum nerede olduğunu. Hadi çabuk, Allah. Çabuk. Seyhan?
0: Nerede?
1: Ay ne bileyim, burada beklemesini söylemiştim ona da Halim'e de.
0: Halim mi?
1: Evet, herhalde birlikte gittiler bir yerlere.
0: Ya Feride, Seyhan'ın Halim'le ne işi var?
1: Ali ben nereden bileyim? Heh.
0: Allah Allah, Allah Allah.
2: Gelin bakayım oraya. Bedava sünnet olmak isteyen var mı aranızda? Ha? Oyuncak, moyuncak, hediye falan, sebil yanıyor. Sünnet de bedava, belediyeden. Ha? Oğlum cevap versenize. Hanginiz sünnet olmadınız lan? Hanginiz olmadınız sünnet? Bir sen mi? Oğlum yalan söylemeyin, bakarım bak. Gel bakayım buraya. Adın ne senin?
3: Fuat.
2: Ay canım Fuat. Oyuncak, hediye, kek, pasta, börek, ajansı yanıyor. Sen bir tek benim söylediğimi yapacaksın. Geliyor musun?
3: Geliyorum.
2: Ay olsun benim be. Öğrenin lan erkeklik öğrenin. Gel. Hangi senin oldu? Bu mu? Koş Fuat. Koş.
4: Artık bana müsaade.
1: Biraz daha bekleseydiniz.
4: Evet.
1: Yani yoldalar, gelmek üzere.
4: Vallahi Halim'i bulamıyorum. Arkadaşınız da ortada yok. Yeter artık.
1: Ama lütfen.
5: İşte geldik.
4: Furkan.
5: Tanıştırayım. Adın ne senin evladım?
3: Mertcan.
1: Ne? Furkan.
5: Ay gülüm. Evet. Hazırsak. Yavaş yavaş başlayalım.
6: Siz de isterseniz ceketinizi çıkarın.
5: Ay gülüm benim.
4: Ha Aliço, ya zabıt tuttular. Biz zaten geliyoruz ha. Bir şey olursa ben seni arayacağım. Tamam oğlum hadi.
1: Nasıl kaybettim Samet?
4: Neliya?
1: Yok yok. Sen o çocuğu bana emanet ettin. Ben onu nasıl kaybettim?
4: Ya ona ne oldu bir kere? Zaten sen kaybetmedin ki.
1: Yok vallahi.

0: ya, ne iyi olacak. Vicdan azabından kıvranıp duruyorum. Ben sana haksızlık etmişim Seher.
1: Ay yok Halim, olur mu öyle şey?
0: Öyle öyle öyle. İnsan ta kalbinden sevmiyorsa anam babam, dünya yıkılsa boş. Zorla güzellik olmuyormuş.
1: Furkan sen delirdin mi?
2: Niye ya? Halim abi sünnetçi oyalayın demedi mi?
1: Oyalayın dedi. Getirin çocuğu sünnet ettirin mi dedi.
2: Sevaptır ya, ne var? Cennetten yer ayırıyoruz, Allah Allah.
1: Ay hala sevap diyor ya.
3: Furkan.
2: Ne? Ben gittim sordum. Gelmek istiyor musun dedim, istiyorum dedi. Ben sünnet olmak istiyorum dedi.
3: Anne babasını sordun mu?
1: Hem diyelim ki sünnet oldu. Sonra ne olacak?
2: Ya sünnet olmasına gerek var mı Eda? Vakit kazanıyoruz işte. Adam aşağıda bekliyor mu? Bekliyor.
4: Abi.
2: Ha gülüm.
4: Ben eve gitmek istiyorum.
2: Ne?
1: Ha? Harika işte.
2: Ne evi oğlum? Sünnet olacağız dedik ya.
4: Eve gitmek istiyorum.
2: Allah Allah.
0: Ya buralarda hayvan kaynıyor lan babam.
1: Dükkanlardan birine gelmiş olabiliriz Halim.
0: Hangi dükkanlardan birinde Allah aşkına, burada 100 tane dükkan var.
1: Bilmiyorum Halim, bakacağız bakacağız.
0: Hayır örümcek bay, yani hiç mi yaptın sen ya? Berkcan! Allah Allah.

0: 睡睡睡。
1: 有人在画。
0: 哟。
1: 喂，张。给过来，给给给。啊。给谁？给
2: ya ben eve gideceğim.
1: Ya bu çocuk eve gideceğim diye ağlayıp duruyor.
3: Tamam abi, başka plan yapalım.
4: Ay Furkan, sen buna plan mı diyorsun?
1: Ya Mert Can kayıp abi, Mert Can kayıp. Sünnetçiden bana ne? Ya.
5: Yiğit.
1: Allah Allah ya.

0: Fuat oğlum gelsene buraya.
1: Eda. Furkan.
2: Nereye gitti lan bu iki saniyede?
1: Ne oldu?
2: Fuat. Gitti. Hadi gel gel.
1: O kaçan çocuk kimdi?
2: Çakma Mertcan'dı abla.
1: Ne?
2: Boş ver.
1: Bizim mahalleden bir çocuk Şen Hasan. Şey, kardeşinden bir haber var mı?
3: Yok. Dayımlar hala arıyor.
1: Aa, bak ben şimdi bir işim var. Gideceğim. Diloş Otel'de, tamam mı? Gidip
3: tamam.
1: Geleceğim.
3: Tamam.
4: Ya yok işte, yok Seyhan, yok.
5: Şuna kötü bir şey gelmesin de Halim.
4: Ya tövbe, söyleme böyle şeyler Seyhan.
5: Ha, söylemeyeyim de yani. Of, ne yapacağız?
4: Vallahi bilmiyorum ya, şaşırdım kaldım.
5: Ah Mertcan.
4: Nerede be?
5: İşte.
4: Mertcan.
5: Mertcan.
4: Örümcek lan.
5: Mertcan.
4: Mertcan.
5: Mertcan.
4: Dur sana Allah'ın terge.

0: Atlan.
1: Sen ne abi?
2: Yok Ali yok. Yalnız içine girdi çocuk.
0: Feride, Seyhanlar geldi mi?
3: Yok ablam, onlar Halim'le birlikte aranıyorlar hala.
2: Ya ne yapacağız? Bilmiyorum Ahriş. Bilmiyorum. Benim de aklım durdu. Ben de

0: kendim ha.
1: Sen abim hep benim yüzümden oldu.
2: Ya Feridacığım, senin yüzünden değil gülüm, ben öyle bırakmayacaktım.
1: Yok ablam, ben kaçırdım çocuğu, hep benim yüzümden.
0: Ya Feride, seninle ne alakası var ya?
2: Ali ne kaçıracak ya, bu vicdanla işte bu her şeyi üstüne alıyor. Ben koca kadın mukayyet olamadım çocuğa, tamam?
1: Ablam seninle bir alakası yok. Ben çocuğa işte kesecekler falan deyince ürktü kaçtı gitti.
2: Ne?
0: Ne diyorsun sen Feride? Kesecekler mi dedin çocuğa?
1: Ya ben kötü bir niyetim yoktu. Hiç kaçacağını düşünmedim. Çok özür dilerim.
2: Ne özürü Feride, ne özürü? Allah aşkına el kadar çocuğun yüreğine indirdin. Allah canını almasın. Sen de hiç mi akıl yok? Feride hiç mi izan yok?
0: Ya dur, bağırma kıza ya.
3: Ya tamam yenge.
2: Ya Feride, biz sabahtan beri ne hale geldik gülüm? Denecek şey mi bu? Şu kadar da mı aklın yok? Ha?
0: Ya kızın kötü bir niyeti yok.
2: Nasıl yok? Sanmıyorum çocuğu kaçırdı.
0: Ya sen de geç şöyle.
1: Abla kurban olayım, bak ekmek Musaf çarpsın.
0: Alo.
2: Bak mübarek yerdeyiz, vallahi çarpılacak.
0: Dur bir dakika, dur Meryem dur.
4: Sam abi, bulduk.
0: Ne?
4: Seyhan'la kollarından tuttuk, şimdi getiriyoruz vallahi.
0: Sen ne diyorsun Halim?
3: Ne oldu?
2: Bulmuşlar mı?
1: Neredeler?
0: Oğlum nasıl, sağlığı sıhhati yerinde mi?
2: Allah'ım şükürler olsun.
0: Neredesiniz siz şimdi?
2: Feride, bulduk Feride.
1: Allah razı olsun abim, söyle kurban olayım.
0: Ya Halim sen var ya, sen hani Allah'tan ne istediğin varsa o yerine gelsin kardeşim benim. Sen benim en kral kardeşimsin bak. Bak geliyoruz ha, aman elinden kaçırma çocuğu, tamam mı? Bulduk canavarı ya.
2: Oy, şükür ya Rabbim.
0: Bulduk hali şu. Oh be abi, oh.
4: Ya örümcek var, vallahi ödümüzü koparttın ha.
1: Vallahi öldük korkudan ha.
4: Hadi bin arabaya, çabuk.
1: Hadi.
5: Tamam dayı, tamam. Oh, biz buradayız, çok sevindik. Of, tamam biz buradayız, bekliyoruz.
2: Neredeymiş?
5: Papağanlara bakmaya gitmiş.
4: Ne papağanı lan?
2: Ya sünnet hediyesi, papağan diye tutturmuştu. Oh. Ah Mercan ya.
4: Ay sünnet?
2: Sünnetçi gitti.
5: Başka birini bulalım abi.
2: Ya bu saatten sonra kimi bulacaksın? E düğün ne olacak ya?
3: Bitti, yalan oldu. Fuat kaçtı, sünnetçi gitti, geçmiş olsun. Yalan.
6: Anne babam hala gelmedi.
7: Gelir kızım. Mertcan'ı bulmuşlar, birazdan burada olurlar herhalde. Hadi sen içeri gir. Ne bakıyorsun Dilara? Hadi girsene içeri.
6: Elbisem?
7: Ya bilmiyorum, getirir herhalde.
6: Ya unuttuysa?
7: Of, unuttuysa böyle gidersin Dilara, yabancı yer değil nasıl? Hadi girsene içeri, ne var ne oluyor?
6: Sen hep neden bu kadar kızgınsın?
7: Kızgın mıyım?
6: Evet.
7: Yok canım, nereden çıkardın onu?
6: Eskiden hep sana yardım ederdim. Tek yapardık, oyun oynardık.
7: Oynardık. Marmaris'i özledin mi? Aslında ben de çok özledim Diloş'cum.
6: Artık hep kızgınsın. Hep babamla kavga ediyorsun.
7: Hadi gel, hava soğudu. İçeri girelim.

0: Hayırlı akşamlar abi.
1: Ne var?
0: Seni düğüne çağırmaya geldim.
1: Melia'ya diyeceğimi dedim. Gelmeyeceğim.
0: Aa.
1: Yahu gelmeyeceğim. Uzun etme.
0: Aa. Kifrelik aynanın büyüğüne yakışır. Sen şimdi bana ister kız ister öldür. Ama bu çocuk sana dede diyor. Bu ailede bir tek büyük varsa o da sensin.

benim için değil. O pehlivanın biraz hatırı varsa, azıcık. Buyur gel, bizi kırma. Başımızın üstündesin. Gene de sen bilirsin.

0: Şimdi Melih abla.
1: Ha gülüm.
0: Sünnet iptal. Aynı süs. Düğün basıyoruz.
1: Düğün yapacağız, yapacağız. Yani aslında sünneti de yapacak. Fık da işte sünnetçi gidince tabii.
0: Arkadaşlar sağ olsun.
2: Furkan.
1: Hayır yani şimdi misafirleri çağırdık. İşte hediyeler geldi. Çocuk işte sünnetim var diyor falan. Şimdi hani iptal etmeyelim dedik de.
3: Tabii Melih abla. Kutlama bugün, öbürü yarın.
4: Tabii Mertcan kaçmazsa yine.
1: Ay Allah korusun. Özcan.
5: Efendim Melih Hanım.
1: Ya gülüm gel bak bir şey diyeceğim. Şimdi bak bu yatağı diyorum böyle çevirelim de. Çünkü bunun abisi var, ablası var. Misafir gelecek falan böyle burası ferah olsun.
5: Tamam Melih Hanım.
1: Hadi sen bana bir yardım.
0: Dur dur Melih Hanım, ne yapıyorsun ya? Sen şey sakatlayacaksın kendini, bir de hastaneyle uğraştıracaksın.
2: Dur. Tamam ben de yardım ediyorum. Kaldır.
1: Furkan tam böyle.
0: Ol. Ha?
1: Yiğit.
0: Nurcan.
6: Kim çağırdı?
7: Bilmiyorum, Yiğit herhalde.
2: Geldi mi?
1: Geldim.
7: Şey, patronuna aldım kıyafeti.
2: Çok güzel olmuş. Çok yakışmış.
7: Sağ ol. Ufaklık nerede?
2: Ha, dayının yanında geliyor.
8: Ulan Cancan, bugün bizim canımıza okudun ha, canımıza okudun.
9: Öldürdün meraktan Mert, o öldürdün.
8: Bak sen Melih ablana dua et, o istemese ben bu düğünü kesinlikle yapmaz.
10: Dedem niye gelmiyor?
8: Dedem biraz rahatsız olmuş.
10: Kalın giyinsin.
8: Yok bugün biraz dinlenecek, yorgun olur. Sen artık ona neler anlatırsın ha. Otelde ne hediyeler bekliyor.
9: Hepsi otelde Mert'o.
10: Gerçekten mi?
8: Bak Ali abine de teşekkür edeceksin. Bu güzel arabayı Ali abin ayarladı sana.
10: Teşekkür ederim Ali abi.
9: Artık üstü açığı da senin düğününe. Sen mi abi? Onu da yaza denk getirelim.
8: Oğlum.
11: Ya yarı kesilecek ustam söz. Ya yok bak, ben senden başka sünnetçiye güvenmem değil mi ha? Ya ne öbür çocuğu Allah aşkına, çocuk mocuk yok. Ya bu gerçek Mertcan.
7: Cumali. Bu ortalığı karıştıran çocuk değil mi?
11: Şişt. Ben sen soru ararım usta.
5: Usta.
11: Neredesin sen Cumali?
5: Mertcan ufak bir hediye aldım. Götürür verirsen. Senin söz iptal olmuş benim yüzümden. Affet usta.
11: Ya dur. Ne senin yüzünden olacak? Ne senin yüzünden olacak? Olsun. Yürü.
5: Nereye usta?
11: Otele gidip kendin verir.
5: Geleyim mi usta?
11: Benim senden başka kimim var ki Allah'ın tevkesi? Yürü hadi yürü. Yarın sabah da işinin başında olacaksın ha.
5: Tamam usta.
11: Ne senin kabahatin olacak oğlum? Her şeyin sebebi benim. Hadi anacığım, bizi bekliyorlar, hadi. Sen